0: bütçeni hareket ettiremez.
1: Satış yapması gerekiyor.
0: Yapması gerekiyor. Bu yüzden dolayı Kamara açığa çıktı.
1: Evet, Lamine Kamara.
0: Lamine Kamara çıktı. Yaş grubu olarak 21'e de uyuyor.
1: Uyuyor, kurala uyuyor. Evet. Uyuyor. 2003 bunu, doğumlu diye hatırlıyorum. Ben, hemen
0: ben
1: bakacağım.
0: Kurtarıyor diye biliyorum ben.
1: Evet, bir bak, ben de
0: sen doğrula orada. Aynı şekilde hatırlıyorum. Böyle biliyorum. Evet.
1: Hemen bakalım.
0: Bu oyuncu Avrupa'ya ikinci etap devresinde
1: 2004 doğumlu, rahat rahat.
0: Uyuyor, 22 evet. yaşında. Doğru mu?
1: Evet.
0: Uyuyor. Dolayısıyla ben diyorum ki bunun fırsatı varsa alabiliyorsan al bunu kardeşim. 40 milyon bandında. Anlaş Monaco ile 1000 tane oyuncu aldın.
1: Oo, bu arada çok önemli bir transfer gelişmesi. Beşiktaş'ta bütün gözler orta saha takviyesine çevrilmişken siyah beyazlardan savunmaya bir takviye geldi ve Ümit Akdağ'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Siyah beyazlar savunmasını yerli bir aslında isim olan Ümit Akdağ ile güçlendirmiş oldu. Alanyaspor'dan bu transferi tamamladı Beşiktaş. Bağlantımız olacak mı diye arkadaşlarıma bir sormak isterim. Peki hazırmış Efecan Öztaş. Efecan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan'ın bir yayınlar diliyorum sana.
1: Teşekkür ederiz. Biz aslında orta saha konusunda gelişmeler bekliyorduk Beşiktaş'ta ama siyah beyazlar savunmaya Ümit Akdağ takviyesini yaptı. Detaylar nedir? Söz sende.
2: Teşekkürler Furkan Yıldız. Senin de söylediğin gibi Ümit Akdağ Beşiktaş'ta ben öğle saatlerinde Alaspor ekranlarında stoper hamlesi yapılacak mı sorusuna şu cevabı vermiştim. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano orta sahaya bir transfer istiyor ama acele edilmesine de çok gerekli görmüyor demiştim ama Ümit Akdağ konusu Beşiktaş'ta profesyonellerin özellikle Önder Özen'in ve Gökhan Keskin'in radarında olan bir transferdi. Beşiktaş burada yaklaşık 7 gündür hem oyuncu tarafıyla hem de Alanyaspor'la bir görüşme gerçekleştiriyordu. Stoper hamlesi yapmak için Alanyaspor 10 milyon euroluk bir bonservis rakamında diretiyordu ama transferin artık son saatlerine geldiğiniz bu süreçte Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklif 10 milyon euronun daha altında olduğunu söylüyor Beşiktaş'ta yöneticiler. Onu da söyleyelim. Net bir rakam henüz bilgi sahibi olmadığım için belirtmiyorum. Ama 10 milyonun altında olduğunu söyleyebilirim. Alanyaspor bir indirim yapmış durumda. Fiyatını düşürdü. Beşiktaşlı yetkililer de fiyat düşükten hemen sonra bu transferi gerçekleştirdiler. 22 yaşında önemli bir oyuncu. Sol stoper oynuyor. Beşiktaş da kendisini bugün itibariyle kadroya kattı. Sağlık kontrolleri gerçekleşecek acil bir şekilde ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da yazılacak. Beşiktaş stoper hamlesini tamamladı. Ümit Akdağ kadrosuna kattı Furkan Yıldız.
1: Efecan, seni hazır yakalamışken o zaman bir de orta saha için son durumu sormak istiyorum. Kalan bölümde Beşiktaş Avrupa Ligi listesine bir orta saha transferini yetiştirebilecek mi?
2: Evet, orada öğle saatlerinde Raskin gelişmesi vardı. Beşiktaş Rangers'ta bir anlaşma sağlamıştı prensipte. Ama daha sonrasında Rangers biraz da kendi taraftarların, İskoçyalı taraftarların tepkisi sonrasında geri adım attı. Çünkü orada Beşiktaş'ın teklifi kiralık artı satın alma opsiyonuydu ama burada Beşiktaş o anlaşmayı sağlamıştı. Oyuncu tarafından gelecek yanıtı bekliyordu. Oyuncuyla Trossard bir görüşme gerçekleştirdi. Trossard'ın kendisini aramasından sonra İstanbul'la ilgili ve Beşiktaş'la ilgili bilgiler vermesinden sonra Raskin de Beşiktaş'a karşı olumlu bir düşünceye sahip olmuştu. Transferin neredeyse bitme aşamasına geldiğini, daha sonrasında İskoçyalı taraftarların tepkisi sonrasında Rangers'ın çekindiğini ve taleplerini arttırdığını ifade edebiliriz. Şu an Rangers'ın ilk 11'inde Rangers maçı var bu akşam. Hatta birazdan başlamış olacak. Raskin de ilk 11'de yer alıyor. Bu transferde hala görüşmeler sürüyor. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı ile Rangers Başkanı arasında Amerikalı Başkanı görüşmeler devam ediyor. Onu belirtelim ama Raskin transferi olmazsa da Beşiktaş'ın hedefinde İtalya'dan da bir oyuncu olabilir. Onu da söyleyeyim Furkan Yıldız. Ben burada gelişmeleri takip ediyorum. Biraz da dikkatli gitmeye çalışıyorum çünkü transferin artık son saatleri. Ama Beşiktaş hala Raskin'e masada. Rangers Raskin için şu an içerisinde zorunlu satın alma opsiyonu bir teklif istiyor Beşiktaş'tan ya da direkt bonservisini vermek istiyor. Beşiktaş da bu görüşmeleri şu an içerisinde hala yürütüyor. Dediğim gibi İtalya'dan da bir isim gündeme gelebilir. Beşiktaş'ın arka planda da B, C, D planları var. Görüşmeler yaptı. Başka futbolcular da var. Ama Raskin'den gelecek cevap bekleniyor şu an için.
1: Efecan teşekkür ederiz. Kolay gelsin sana da. Gece biraz daha uzun olabilir bugün sevgili Efecan için. Önemli bir transfer gelişmesi. Bugün transfer raporunda biraz karışık gidebileceğimizden zaten bahsetmiştik. Çok fazla
0: bir şey geldi. Evet.
1: Sadık kalamayabiliriz. Yeni bir gelişme mi var?
0: Var, son dakika bu Yasin Ayere'den bahsediyorlar Galatasaray için.
1: Brighton'dan.
0: Brighton'dan. Evet.

0: orta saha oyuncusu İsveçli. Yani
1: 22 yaşında.
0: Kurala o da uyan bir oyuncu.
1: O kuraldan birini o zaman dışarıda bırakacaklar. 4 tane
0: Niaga olabilir mesela. Ha, belki Niaga lige yazılmayabilir.
1: Evet, Niaga'yı yazmayabilirler. Ya, eğer doğruysa ama ben yani çok sürpriz olur benim için de şu anda. Ya mesela
0: Kamara Ayari,
1: çok pahalı olabilir. Yani, onun da maliyeti yüksek.
0: Yani. Kamara kadar değildir. Yani tabii bilmiyorum net rakamları ama 2003 doğumlu kontenjana uyan bir oyuncu Yasin Ayari. Merkez orta sahada oynuyor.
1: Evet.
0: Piyasa değeri 40 milyon euro.
1: Ya 38 milyon euro. Bizde Kamara da 40'a gidiyor zaten. 40-50'ye. Kamara yani elden çıkartmak istediğini söylüyorum abi.
0: Evet, şu anda satış yapması gerekiyor.
1: Monaco'yu bitirmeyebilir ama bu işler son dakikada aldın verdin hikayeleri olur mu? Çok
0: Tunus asıllı bu arada evet. Oyuncu.
1: Evet.
0: 2027'ye kadar da Brighton'la sözleşmesi var.
1: Seneye bitiyor yani.
0: Bir yıl kalmış evet.
1: Evet. İlginç yani bu sürpriz olur benim için. Yani ben yaptığım görüşmelerde serveri sır vermediler gerçi ama yani transferi bittik gibi dediler ama ben Galatasaray'ın hala daha iyi bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'ni yetiştireceklerse...
0: Bak bir soru da var size. Birazdan tekrar geçeceğiz Beşiktaş'a ama YouTube üzerinden gelen bir soru İzmir'den Berk Bey sormuş. Levent hocama sorar mısınız demiş. Göztepe'den Arda Okan son günlerde oluru var mı demiş.
1: Olmadı, vermedi Göztepe.
0: Bırakmadı mı?
1: Bırakmadı. Galatasaray bir fiyat belirledi. Onun üzerinde yani çok bir orası sağ bek için Galatasaray istedi. 6 milyon euro verdiler. Göztepe 10 milyon istedi. Yani Göztepe'den Galatasaray'a transfer alan oyuncu yok gibi bir şey ya. Göztepe'nin transfer şeyleri, bu ilişkileri daha farklı oluyor başka kulüplerle. Galatasaray'la olmuyor yani. Nedense olmuyor.
0: Ben yakın zamanda Olaytan'ı almıştı Beşiktaş Göztepe'den.
1: Olaytan'ı 5 milyon euroya aldı.
0: Evet.
1: 5 milyon euro Olaytan'a istiyorsan satıyorsan 6 milyon Arda'ya normal bir para ya. 10 milyon euro nesi var yani soruyorum. Arda da genç çocuk daha Şampiyonlar Ligi'nde oynasın.
0: Takasta bazı isimler gündeme geldi
1: verdi,
0: ya da...
1: Verdi, orada da verdiler. Kabul. Duyduğuma göre söylüyorum. Mesela ben şaşırdım. Bu olay var. Galatasaray 23 kişi yazdı. Ya soruyorum ki Azımcan'a. Allah aşkına ya. Sen Makedonya milli takımda oynasan ne olur, oynamasan ne olur ya? Ben Makedonya'yı küçümsemiyorum ama yani... Sen Türkiye'deki pazarını niye yok ediyorsun? Ocak ayından itibaren yabancı statüsüne gireceksin. Yani.
0: UEFA nezdinde evet.
1: Evet, yabancı statüsüne gireceksin. Türkiye'de yetişmiş bir adam olarak, Altaylı yetişmiş bir adam olarak. Sen Türkiye Ligi'nde para kazanacağın bir dönem içerisinde Makedonya'ya giderek yabancı statüsüne geçtiğin zaman seni yabancı oyuncu olarak hangi kulüp alır Türkiye'de ya? Bu menajerlerle çalışan bu oyuncuların aklı buna çalışmıyor
0: mu? Bu kuralla çok zor.
1: Ben söyleyeyim sana yani nasıl olacak bu? Ya buralarda oynamışsın bu milli takımda, alt milli takımlarda oynamışsın Türkiye'de.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya'yı seçsen ne olur, seçmesen ne olur ya? Ben onu çok merak ediyorum.
0: Ya burada şimdi tabii hani bizi izleyenler de yanlış anlamasın. Sonuç olarak ama
1: hayır kendi açısından ya o lise oynasın. Ama kariyer açısından
0: çünkü buradaki koşullar da belli evet, Süper Lig'de.
1: Şimdi sen burada bir yere gitmeye çalışıyorsun. Başakşehir seni istiyor. Başakşehir istiyorsa Ocak ayından sonra yabancı olacaksan seni niye alsın Başakşehir o zaman ya? Niye sana para versin? Ya kendi geleceğini niye risk altına alsın? Ben Kazımcan'ı çok beğendim. Galatasaray'da kalması için çaba sarf ettiğim bir oyuncunun yaptığı işe bak ya. Çok şaşırttı beni yani bu davranış biçimiyle. Türk vatandaşı olup Türk oynamak varken birden Türkiye'de yabancı hale gelmek hakikaten hiçbir kulüp yabancı şimdi tercihini Kazımcan'a yana kullanmaz.
0: Zor evet. Bu kuralda zor. Editörümüz Serkan Aydın da yayınımıza bir destek vermiş. Teşekkür ederiz. Göztepe'nin hocası Stoylov geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Türk futbolcular çok pahalı alamıyoruz ifadesi varmış. Arda'yı da Türk olduğu için, yerli bir oyuncu olduğu için Göztepe vermek istemiyor galiba diye de eklemiş.
1: Olabilir canım bir şey demiyorum.
0: Kalan mi? Bölümde yani bir sürpriz
1: bir
0: burada
1: şey
0: beklemiyorsunuz
1: bir dakika,
0: değil mi?
1: Veremedim deme. 10 milyon istedi. 10 milyon verse almıştı. Galatasaray.
0: Tabii.
1: Şimdi bir de bu gerçek var. Vermek istemiyor. Şimdi bu ne kadar doğru oluyor? Bu söylem. 10 milyona veriyorsun 6'ya vermiyorsun yerli diye. Onu verse vereceksin parayı. Şey doğru. Oyuncuyu. Alacaksan parayı.
2: O zaman hocaya sormazlar ki.
1: Allah aşkına yani. Ben bunlara şaşırıyorum. Yani. Dolayısıyla yani Galatasaray'ın ben her zaman söylüyorum. Bu orta sahasıyla İsket'i korusa dahi Şampiyonlar Ligi'ni işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. İmkanı varsa Galatasaray yaşa uygun birini getirecekse orta sahaya son dakikada bir

0: Nasıl Yasin
1: getirecek bu? Abi,
0: Yasin ayarı.
1: Kaç saat ya kaldı?
0: Şimdi geldi. Ümit Aktağ geldi. Ümit Aktağ Galatasaray'ın sezon başında listesindeki olan sol stoperdi.
1: Yok, sen görüştüğünde dedin ya abi, bitirmişler diye transferi.
2: Tüm takımlara yazıldı zaten.
0: Tabii, hayır, Galatasaray'ın başındaydı, görüşüyordu. Orada, evet. Yüksek maliyeti vardı. Hatta Rea Hoca'nın kulakları çınlasın, o dedi ki üçlü savunmanın sol stoperi dedi.
2: Evet.
0: Dörtlünün değil dedi.
2: Öyle oynuyor yani, Alanya'da.
0: Evet. Alanya'da öyle oynuyor. Şimdi Beşiktaş üçlü oynamıyor, dörtlü oynuyor. Ama Beşiktaş genç oyuncu aldı. Akıllıca davrandı, aldı.
2: 22 yaşında.
0: Evet, bir de maliyeti düşük almış. 10 istemişler, aşağı çekmişler. Yani bu nerede oynayacak? Avrupa'da oynayacak. Öyle değil mi?
2: Evet, Avrupa Ligi'nde.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak. Listeye onun yazılacak. Dışında bir şans. Evet. Onun için bir vitrin.
2: Onunla ilgili de şöyle bir not düşeyim o zaman. O noktada Avrupa'ya verilecek olan listede de Ümit Aktağ'ın şöyle bir handikapı var. O oyuncu da Romanya Bükreş doğumlu. O da yani
0: yurt dışında
2: yetiştiği için kriterleri karşılamayacak. Yani Beşiktaş'ın tabii şu an kadroyu çok detaylı hatırlamıyorum. Böyle bir problemi var mı yok mu? Çok hakim olmamakla
0: hesap
2: beraber.
0: Bilir yani. Mutlaka, Önder Özen bunları bilir. Tabii hesap tabii eder ki. Yani. Şimdi bunu net olarak söylüyorum. Galatasaray için de orta sahada. Şimdi Galatasaray'ın temel sorunu orta sahanın güçlü olmaması. Ha, benim inancım şu. Batrakov gelip orta sahaya yardım ediyor ama hem oraya hem oraya götürmek, ona yatırım yaptınız, kabul ediyorum ama bence burada 22 yaş grubuna uyan bir oyuncu varsa, ayarı işte uyuyorsa,
2: evet, uyuyor.
0: Eğer buna gidip alma şansınız varsa veya kiralama şansınız varsa, zaten kiralamazlar, bir yıl kalmış sözleşmesine. Şimdi daha çok eli güçlü olabilir.
2: Belki sözleşmeyi uzatıp kiralık verebilir Galatasaray'a, Brighton.
0: Onu bilmiyorum. Oyuncu kabul etmeyebilir. Belki sezon sonu serbest kalacak. Niye bıraksın ki? Kabul etsin ki. Serbest kalıp gitmeyi tercih eder. Yani bir ölçüde. Bence bunu iyi düşünmesi lazım Galatasaray yönetiminin. Yani her şey bitmiş gibi davranmanın bir anlamı yok.
2: Peki Avrupa'ya yetişmezse lig için cuma akşamına kadar böyle bir tekrar hamle olabilir mi mesela merkez orta saha?
0: Olması gerekiyor ligde de. Ya yani ligi idare ederiz diyebilirler. Ama Avrupa'yı idare edemezler. Bence. Bak net söylüyorum, edemezler. Çünkü Lemina iyi oyuncu ama Lemina'nın en büyük problemi sakatlık problemi var. Her an için bu sakatlıktan yükselebilir. Sadece Sara ve Torreira'ya bu işi bırakamazsınız. Ayrıyeten orta sahaya bir dinamizm gerekir. Yani Matasar'dan başlayan, bak unutma, Kavaminga, Turan, Fofana, Papega'ya, Matasar'dan başlayan listeye Galatasaray'a, evet, bir orta saha oyuncusu almadı.
2: Alamadı.
0: Temel ihtiyaçlardan biri orta sahaydı. Kusura bakmasın.
2: Bir kırmızımız daha var. Bugün evet. Programın başında da ifade ettiğim gibi.
0: Ayağımız uğurlu geldik.
2: İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Trabzonspor'a dair bu kez bir transfer gelişmesiyle devam ediyoruz transfer raporuna. Bordo Mavili ekibin bir santrafor arayışı vardı. Bugün yani UEFA'ya listelerin verileceği gün. Ve Franculinho'cu Trabzonspor'da Bordo Maviller Midtjylland forması giyen santraforla anlaşma sağladı. Bu kez Aspor ekibinden Yunus Emresel bizlerle birlikte. Yunus Emresel, hoş geldin yayınımıza. Transfere dair detaylar için sözü sana bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan. Bir son dakika gelişmesi yaşandı. Trabzonspor gece saat 01'de listeyi UEFA'ya bildirmek zorunda. Konferans liginde mücadele edecek kadroyu. Bu nedenle forvet transferi için çok yoğun bir uğraş vardı. Gün içerisinde Richarlison'la da temaslar kurmuştu Trabzonspor. Ancak oyuncunun kulübünün çok yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle işler çıkmaza girdi. Son olarak daha önce de yaklaşık 5 gün önce ismi gündeme gelen Franculinho'yla tekrar temasa geçti Trabzonspor. Midtjylland kulübü de bu kez oyuncuyu gönderme fikrine çok sıcak baktı. Hatta son olarak bu akşamki maçın kadrosundan da çıkartıldı oyuncu ve Trabzonspor şu anda hem Midtjylland kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına diyorum çünkü evrakları yetiştirmeye çalışıyor Trabzonspor. Yaklaşık 4 saatlik bir dilimi var. Bu 4 saat içerisinde tüm işlemleri tamamlayıp oyuncunun ismini hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de UEFA'ya bildirmeye çalışıyor Trabzonspor. Oyuncu 22 yaşında, yırtıcı, atletik, özellikle ön alan baskısını yapan, bağlantı oyununu oynayabilen bir forvet oyuncusu olarak dikkat çekiyor ve bu transferin yaklaşık 20 milyon avro seviyelerinde bir bonservis bedelinde gerçekleşme ihtimali de şu an itibariyle bulunuyor. Çok yüksek bir rakam ama oyuncunun potansiyeline fazlasıyla inanıyor Trabzonspor yönetim kurulu ve scout ekibi. Bu nedenle transfer için şu an itibariyle artık evraklar gönderiliyor sadece Furkan. Yazışmalar tamam. Çok kısa süre içerisinde de bu yazışmaların da tamamlanmasını bekliyoruz.
2: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Levent Tüzemen ve Murat Özbostan'la birlikteyiz.

0: Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollara ayrıldı. Talisca yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve El Cezira'ya transfer olacak. El Cezira bu transfer döneminde Süper Lig'den de bu arada birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Ersin Destanoğlu ve Salih Malkoçoğlu daha önce Süper Lig'den giden oyunculardı El Cezira'ya. Talisca da yine aynı yolun yolcusu olmuş oldu. Galatasaray'da bir sessizlik var. Kalan saatlerde bir takviye olur mu? Sosyal medyada özellikle bazı isimler tabii ki yazılıyor, çiziliyor. Yasin Ayari ismi son olarak yine gündeme gelen isimlerden birisiydi. Daha doğrusu iddia edilen diyelim sosyal medyaya yansıyan oyuncu. İsveçli, Tunus asıllı, 2003 doğumlu, Brighton'da forma giyen bir orta saha oyuncusu ve Galatasaraylı taraftarlarında özellikle dün geceden bu yana en çok belki de istediği, arzu ettiği oyuncu Monaco'da forma giyen Senegalli orta saha Lamine Camara. Bu iki isim üzerinde biraz daha iddialar ve haberler dönüp dolaşıp önümüze düşüyor sosyal medyada ama henüz somut bir adım yok. En azından bizim edindiğimiz bilgiler bu yönde. Değil mi Levent Üzemen?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Torreira'yı tehdit eden kişi tutuklanmış. Yeniden bir takım paylaşımları güzel varmış. Onu
0: güzel bir
1: tutuklamışlar.
0: Haber.
1: Paylaşımlara devam ediyormuş, tehdit paylaşımlarına. Evet. Tamam mı? O tutuklamışlar. Herhalde Torreira'nın kafası rahatlamıştır. Yasin Ayari konusunu sordum, yok.
0: Yasin Ayari yok.
1: Yok, hayır, yok.
0: Peki bunu da hemen Yasin program Ayari içerisinde sordum. Sıcağı sıcağına
1: yani
0: öğrenmiş
1: birinci
0: oldum.
1: Birinci ağızdan öğrendim. Sordum, yok.
0: Camara için siz olması gerekeni aslında
1: ben
0: söylediniz.
1: Ben şöyle söyledim. Camara satışta, tabii ki Camara gibi oyuncu şu anda Galatasaray alıp Avrupa defterine yazamaz. Bu kadar net söylüyorum. Ama maliyetin ne kadar olduğunu bilmiyorum. 40 ile 50 milyon arası dediler. Bir defa yaşa uyan bir oyuncu. 2004 doğumlu, 22 yaşında bildiğim kadarıyla. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Monaco'nun maçlarını izlerken de vardı. Bu Galatasaray yönetimi bu işte bir fedakarlık yaparak lig için özellikle dördünde verecek el isteği.
0: Evet.
1: Dolayısıyla oraya alıp bir kişiyi ligden çıkarabilir mi diye düşünüyorum mesela. Ligde oynatır, sen ligde oynama diyebilir. Böyle bir şey yapabilir mi?
0: Niyaga olabilir mesela. Niyaga
1: olabilir. Bak yani ana kadroya müdahale etmiyor. Tamam, onun içinde yok. Yani Lemina mı gitsin yoksa neydi onun adı, o mu gitsin?
0: Singo mu?
1: Yani bir ona bakarsan onlar gitsin yok. Ama lig için gerçek olan bir şey var. Gerçekten Galatasaray'ın orta sahasına katkı yapar. Ocak'ta eğer gördüğünüz zaman lüzum olursa Galatasaray Avrupa'daki devam yoluna yürümeyi başardığı takdirde o zaman onu devre arası yazdırırsın. Şu anda çünkü Monaco'nun buna ihtiyacı var. Galatasaray yönetiminin de bunu bir daha gözden geçirmesine fayda var diye düşünüyorum. Yani.
0: Bu arada bir izleyicimiz Instagram üzerinden de çok fazla bununla alakalı mesaj gelmiş. Bir düzeltme yapayım ben. Fenerbahçe'nin kadrosunu iyi inceleyin. Archie Brown 24 yaşında demiş. Osman Bey şöyle, Osman Bey, Türkiye Futbol Federasyonu zaten yapmış olduğu açıklamada buna bir yer vermişti. Geçen yıl takımların transfer ettiği 2002 doğumlu oyuncular bu yılda artı 4 kuralına uygun olarak kabul edilecek. Yani bu anlamda Archie Brown, hatta Dorgeles Nene yine Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Olaytan hatırlayabildiğim kadarıyla bu kapsamda değerlendirilecek olan isimler. Yani kafalar karışmasın. Bu yıl değil ama geçen yıl takımların transfer ettiği 2002 doğumlu oyuncular da bu kurala uygun olarak kabul ediliyor. Bunun da düzeltmesini kafalarda soru işareti oluşmaması için bir kez daha yapmış olalım. Orta saha, buyurun.
1: Yok tamam.
0: Orta sahaya soracaktım. Varsa ekleyeceğiniz Galatasaray'a dair. Murat Özbostan'dan da bir yorum almak isterim. Yani bu orta saha konusu Galatasaray sezon içerisinde bir acaba problem yaratır mı? Tıpkı bilmiyorum Fenerbahçe'de konuştuğumuz gibi.
2: Problem tabii ki yaratabilir. Şimdi Galatasaray genel olarak transfer döneminde hep son anları bekledi ve son anlara göre transferler yaptı. Yani şu Ağustos'un son haftasıyla Eylül'ün işte bu ilk günlerinde arka arkaya birkaç transferi kadrosuna kattı. Ya bunların içerisinde tabii en önemlisi Leao'ydu. Ya o uzun süredir görüşülen, pazarlıkların yapıldığı bir isimdi. Bana göre çok da böyle taraftarın hayal ettiği bir transfer dönemi Galatasaray geçirmedi. Yani özellikle 10 numara için çok önemli isimler

0: gündeme geldi. Hatta hocanın hazırlık maçlarından sonra Okan Buruk'un ifade ettiği isimler vardı. Bir tanesi Can Uzun'du ki Can Uzun neredeyse Dünya Kupası başlamadan önce bile Galatasaray'ın gündemindeydi. Evet. Ve Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay boyunca Galatasaray'ın gündeminden düşmedi. Yine başka isimler de vardı. Ama sonuçta Rusya'dan bir oyuncu Matrakov getirildi, transfer edildi. Evet, elbette o da önemli bir transfer ama Galatasaray'ların çok da böyle biz buraya bunu beklemiyorduk. Yani çok içtenlikle karşıladıkları, heyecanlandıkları bir transfer olmadı. Yani geleceğiyle ilgili Galatasaray'a çok faydalı olur, üzerine katarak gider, yarın gün Galatasaray'sa da o ayrı bir konu. Ben sadece taraftar açısından bakıyorum olaya. İşte stoper transferi gündemdeydi. Bugün nitekim yeni stoperi geldi.
1: Uzun bir oyuncu.
0: Daha 12 yaşındayken 1.90 boyunda. Şimdi 1.96 boyunda. Hızlı bir oyuncu. Kulübeye mi alındı, 11'e mi alındı? Şu an için bence kulübede başlar diye düşünüyorum. Yani Abdülkerim'i herhalde şey yapmaz yani. Nasıl diyeyim, Abdülkerim kulübeye o 11'de falan başlayacağını düşünmüyorum. Yani öyle bir takviye olarak yapıldı. Yani Galatasaray'ın genel olarak baktığımızda işte Levent abiyle burada yaptığımız programlarda Wesley transferini mesela beğenmediğini Levent abi her fırsatta söyledi. Ki o da direkt bir oyuncu şeyiyle alınmıştı, düşüncesiyle. Ama o da bakıldı ki sonuç itibariyle kulübeden yine sahaya bir desteği oldu. Bundan sonraki boyutta 11'e de oynayabilir. Ben bunları neden anlatıyorum? Yani buradaki en flash transfer Leao transferi. Orası bir kesin. Yani o da Barış'ın bundan sonraki pozisyonunda ya Barış sağ tarafa gidecek, ya Barış kulübeye gidecek, ya Sane kulübede oturacak, Barış bu tarafta olacak. Yani Galatasaray'da da aslında Fenerbahçe gibi, evet, asli kadrosunu korudu. Yani önemli kayıplar yapmadı. İşte Deniz Gül'ü Levent abi programın ilk bölümünde dedi ki itibarsızlaştırma durumları var dedi. Aslında bu bir itibarsızlaştırma değil de, yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Osimhen diyelim ki bir, Allah korusun, bir sakatlık yaşadı. 3 hafta 4 hafta oynayamayacak. 1 ay oynayamayacak.
1: Cezalı olabilir.
0: Deniz Gül'ün bu boşluğu doldurup doldurmayacağı bir soru işareti olarak bazı şeyler var. Tabii ki diyelim ki Erzurum maçı, diyelim ki başka bir maç, işte skor alındı. Tabii ki Deniz Gül oyuna girer ya da başka maçlarda, yani bir kere önemli bir oyuncu aldılar. Milli takımımızın önemli bir oyuncusu, genç bir oyuncu, hesaplı bir oyuncu, 10 milyon euro, 1,5 milyon euro ücreti var. Yani buradaki şey Osimhen gibi çok büyük bir, yani Galatasaray'ı şu anda taşıyan bir ismin yedeği olamayacağı konusunda. Ben de böyle düşünüyorum.
1: Sizde var mı böyle
0: ama,
1: bir soru işareti?
0: Ama şu son cümlemi söyleyeyim. Orada da bence Leao'dan faydalanacak diye düşünüyorum hoca. Yani onu Milan'da forvet oynamışlığı da var.
2: Son dönemde
0: özellikle. Yani evet. Yani o öyle bir şey geçirebilir. Barış'tan faydalanabilir. Elbette ki hocanın da kafasında bu düşünceler vardır. Yani oraya başka bir transfer de olabilir miydi? Daha böyle tecrübeli, daha böyle donanımlı bir santrafor transferi olabilir miydi? Olabilirdi ama onun içinde ne diyorlar? Bu sefer o da kulübede arıza çıkartacaktı. İşte ben niye kulübede oturuyorum filan filan filan. Yani sonuçta ben Galatasaray'ın transfer politikasını taraftarların tam da karşılığını bulduğunu düşünmüyorum ama yönetimdir. Kararlara saygı duymak lazım. Genç isimlere yatırım yapıldı. Ama bir tane flash bir oyuncu da transfer edildi.
2: Katılıyor musunuz Murat Özbostan'a, özellikle Deniz Gül konusunda bu tarz soru işaretlerinde var mıdır sizde?
3: Benim kafamda bir soru işareti yok. Yani oynatırsanız, Porto'da oynadı zaman zaman. Türk bir takımı İspanya deplasmanı etkili oynadı. Montella'nın santrfor sisteminin nasıl Dünya Kupası'na çöktüğünü hep beraber gördük. Böyle bir şey yok yani, elindeki oyuncu santrfor varken oynatmayacaksın. Santrfor oynamamış oyuncularla resim koydular iki uzunun arasında Kerem'in ne hale geldiğini. Bu Montella'nın yanlışlarından bir tanesiydi. Yani ama gündemi saptırdılar başka türlü. Yok, o bize laf söyledi, o bize laf söyledi diye gündemi

0: Giderken milli takım ne diye gitti? Kupayı almaya gidiyoruz dedi. Sonuncu geldin, sıranın altında geldin, geriye döndü. 2002 performansını yakalayamadın.
1: Yanından bile geçemedin.
0: Geçemedim. Bir. İkincisi Murat'a şunu soracağım. Sana da soracağım.
1: Buyurun.
0: Trabzon'da insanları heyecanlandıran kişi kim?
1: Salah.
0: Salah. Doğru mu?
2: Evet.
0: Bir tane. Beşiktaş'ta kim var?
1: Vlahovic'liyim. Pardon. İlk sıraya.
0: Kaç kişi karşıladı? Değil mi? Tören yapıldı.
1: Evet.
0: Doğru mu? Evet. Şeyde peki Fenerbahçe'de kim var?
1: Greenwood bence.
0: Tamam. Bir tane adam sayıyorsunuz. Galatasaray'da heyecan devam eden bir Osimhen var ya. Galatasaray takımı yeni bir Osimhen mi alsın? Alacağı en 50 milyonluk bir santrfor kulübede oturacaksa niye alsın? Bir defa değerlendirmeyi böyle yapmak lazım. Öyle mi? Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın santrfor flash, ikinci yarı santrfor flash santrfor kimdi?
1: Oyan Gü.
0: He? Değil mi?
1: Evet.
0: Peki şu anda nerede oturuyor?
1: Kulübede.
0: Bu kadar basit abi. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Birinci santrforlar varken Icardi bile ikinci santrfor olmadı, itiraz etti. Dedi ki sakatlandığı zaman ne olur? Sakatlandı, kolu kırıldı. Icardi neredeydi? Soruyorum. Akılda kalan Gençler Birliği'nin attığı bir gol.
1: Evet.
0: Galatasaray maçında.
1: Liverpool maçında mesela hoca oyunu atamadı Osimhen çıktıktan sonra.
0: Atamadı yani, açık konuşalım. Yani ona bakmak lazım. Pahalı, büyük düşünmek pahalı düşünmek değildir. Ben onu söylüyorum, heyecanlanır. Leao Galatasaray'da. Bak Leao'nun karşısında tartışmam, oynarsa etkilidir. Flash transfer midir? Bana göre normal bir transfer. Flash falan değil. Yani ihtiyacı olan bir transferdir. Çünkü tekniği yüksek, hızı var, çabukluğu var, gol atar, attırır. Öyle değil mi? Ya ben ona bakıyorum işlem açısından. Galatasaray kadrosunu kaybetmemiş. Galatasaray iskeletini kaybetmemiş. Galatasaray'ın ihtiyacı olanlardan bir tanesi sağ bekti. Okan Hoca da Singo'yu sağ bek yap artık ya. Yap da dedim, sallay da rahatlasın. Singo kulübede oturmaktan paslandı ya. Yap abi, oynayacaksa oynasın, oynamayacaksa yazma listeye, oynamasın abi. Yani Singo'nun keyfini mi bekleyecek Galatasaray kulübü? Kusura bakmasın. Hocaysan oynatacaksın onu. Singo'yu sağ bek yapacaksın, oynayacak. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü oynayabiliyor, gördük oynadığını. O zaman oynatacaksın onu hoca olarak. Senin üzerine düşen görev bu. Sen Leste'yi alıyorsun, sordum kendisine. Beraber oynar mısın diye. Bence asla yanlarına bile almaz Emre Okan Suat üçlüsü. Yanlarına bile almazlar. Hatır transferidir Galatasaray'da Leste. Kusura bakmasınlar. Bazı gerçekleri herkesin dile getirmesi lazım. Net söylüyorum burada. Kalkıp mesela, ama bir şey söyledim. Galatasaray başkanının üzerine çok gidiyorlar. Büyük bir ihtimalle divan toplantısında konuşacak. Başkan herkese cevap verecek. Manipülasyon yapıyorlar. Bir manipülasyon da ne üzerine? Birinci ağızdan soruyorum. Bugün Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'la akşam üzeri konuşurken mesaj attı. Leroy Sané, Okan Buruk şikayet etmiş şeye. Ben 20 dakikada girecek oyuncu muyum diye. Abdullah Kavukçu'ya. Sordum, yok böyle bir şey dedi ya. Yok böyle bir şey dedi. Yani bunları söylerseniz bunlar hep karıştırıcı işler. Manipülasyon yapmak bunun anlamı.
1: Ve bunlara yetişemezsin.
0: Yani yetişemezsin yani. Bunlarla kafayı takarsan yetişemezsin. Ama bir şey söyleyeyim. Leroy Sané ne hakla bunu söylemeye kalkıyor? Varsa dedim, söylemiş olsa. Yani sen kendi haline bakmıyor musun Leroy Sané? He? Sen Bayern Münih'teki futbolun yanına yanaştın mı? Yanaşmadın. Sen 20 dakika gir. Sen beni nasıl yedekte bırakırsın? Eğer böyle bir iddia varsa, yok olduğunu söylememe rağmen... Ben şunu aktarıyorum. Öyle bir oynarsın ki kulübedeki hocaya yanlış yaptım der. Öbür arkadaşlarına saygısı yapma. Senin önünde şu anda Yunus.
1: Evet.
0: Katkı yapıyor, çok gol net atıyor fazlasıyla. Sen Yunus'la rekabet edemiyorsun şu anda. Sen bir defa kendinle buna bakacaksın. Üstad kusura bakma ya. Kimse Leroy Sané'ye karşı değil. Biz Ocak ayında bitirdikleri geldi diye alkışladık Galatasaray yönetimini. 10 tane maç oynamadın ya. 10 tane maçını bana saysınlar. Sen Galatasaray'ı taşıyacaksın, sırtlayacaksın ya. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olacaksın. Ama bak bugün aynı sevgi göstermedi. Bir şey hatırlatacağım. Leao'ya geldiğin zaman onu ilk sarılan adam kim? Osimhen. Bugün Sabah Gazetesi'nde yazı var benim. Benim başlığımı, benim yazım içinden başlık vermiş Murat Özbostan. Tebrik ederim. Leao'nun kefaleti Osimhen.
2: Kefili
0: Osimhen diye. Evet, geldi, sarıldı, tanıyor. Neler yapacağını biliyor. Tribüne götürdü, alkışlattırdı, üçlü çektirdi, bayrağı verip sallattırdı Galatasaray bayrağını. Doğrusu bu. Yani Öyle flash transfer yapmanız değil, icraatı olacak oyuncu olması lazım. Bak ne diyorum?

0: Keşke Galatasaray imkanı olsaydı da bu ne derler onu Dolagun transferi daha evvel bitseydi de
1: evet.
0: Belki Kamara transferi satışı gelebilir. Galatasaray belki gidebilirdi. Bunlar son dakikaya sıkışmış. Bugün de bu işin gerçekleştiği ben Monaco'dan öğrendim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray orta sahibi oyuncu almalıdır. Senin dediğine %100 katılıyorum. 4 Eylül'e kadar da bir fırsat transferi varsa lig de önemli. Lig de önemli. Yani Galatasaray takımının şu kadrosuna baktığı zaman Şampiyonlar Ligi şampiyon olur diyebilir misin? Diyemezsin. Gittiği yere kadar gitmek bir başarıdır diye ben gündeme getiririm. Okor Hoca dersini çalışır. Oyun sistemleriyle tıpkı Liverpool'daki oynanan oyunlarla belki puan veya puanlar alabilir rakiplerinden. Buna bir şey demiyorum. Ama tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek, 3 maçlı seriden geçmemek istiyorsan o zaman bu orta sahayı güçlendirmen
1: ligi
0: lazım.
1: Ligi kazanmak zorundasın.
0: Lemina, Sara, Torreira bu lig ve kupa üçlüsünü götüremezler. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Benim bakış açım bu.
1: Şimdi ben sizi şöyle destekleyeyim bir de. Şimdi yönetime çok fazla özellikle bu transfer döneminde eleştiri olduğunu işte burada konuşuyoruz ama hani ne kadar bu eleştiriler tabii haklı haksız. O çok tartışmaya açık subjektif bir konu ama şöyle bir gerçek de var. Galatasaray'ın mevcut kadrosu 417 milyon euro kadro değerine sahip ve Şampiyonlar Ligi'nin de bu arada en değerli 18 takımı şu anda mevcut 36 takım arasında. Yani bu anlamda da yani ortada da bir bu kadar değerli bir oyuncu grubu ve kadro var.
0: Bir dakika ne dedin sana? Ben sana söylemiştim.
1: 417 ne? Milyon euro.
0: Bir dakika 18. sırada.
1: Evet.
0: Ben geçen sefer serbest kürsüde yine Murat'ın başarısıdır. Bir manşet attı. O başlıkları iyi seçer. Ne dedi? 350 milyonluk kadro dedim. Şampiyonlukta geç kaldı biliyorsun.
2: Evet.
0: Doğru mu? Şimdi bu kadro 417'ye çıktı. Bu sene Okan Buruk'un senesi. Bak ben söylüyorum. Okan Buruk'un senesi. Çok büyük sorumluluğu var. Kemerburgaz'da kalacaksın, oturacaksın, dersine çalışacaksın. Kemerburgaz'daki saatlerin dışarıdaki saatlerden daha fazla olacak hocam. Kusura bakma. Bu sene bu sana bu takım 417 milyon liralık takım veriyorsa, belki de fırsat transferi bir orta saha alırsan, bu büyük başarı senden 16'nın altına düşemezsin.
1: Türk futbol tarihinin en değerli kadrosu.
0: Daha ne yapacak yönetim kızıyorsunuz ya? Ne yapacak yani? 417 milyon euroluk değerinde bir kadroyu bir teknik direktör teslim ediyoruz Okan Buruk. 4 yıl şampiyonmuş. 4 yıl geride kaldı. Bu sene çok önemli bir sene. 5'te 5 Türkiye'de hiçbir teknik direktör yapmadı. Bu fırsat ayağında. Güçlü bir kadro var. İşin gerçeği herkesi hazır tutacaksın. İşin yoksa oynamayacaksın. İlkay yoksa gönder baba maça dahi alma. Pardon ya. Alma kardeşim. Burası İlkay'ın çiftliği değil. Geldin gram kadar top oynamadın ya. Dünyanın parasını alıyorsun. Alma abi. Alma. Bir çürük elma bütün elmaları bozar. Kusura bakmasın kendisi. İyi bir kariyerin var. Kariyerin oralarda kaldı. Senin Galatasaray kariyerinde başarı yok. Başarı yok. Oynadığın oyun yok. Ben onu değerlendiriyorum. Kaan Ayhan kızmasın. Bu tempoyla bu şekilde devam edemez. Kızmasın. 10 dakika 15 dakika oynayabilir. Ama bütün bir maç oynayamaz. Ağır. Temposu düşük. Kusura bakmasın kızıyor bazı oyuncular. Görüyoruz. Jankat Günay'ın önünde. Günay çok takımda sevilen beyefendi ama Jankat önünde. Net söylüyorum. Bazı insanlar diyor ki kaleciler Jankat'a emanet edilir. Herkes anasının karnından kaleci mi doğuyor ya? O kaleci oynamasın, bu kaleci oynamasın. Nasıl olacak bunlar kaleci?
1: 21 yaşında.
0: 33 yaşında Emilio Martinez'i mi alacaksın? 30 milyon verip falan. Ya bırakalım bunları beyler. Herkesin bir dönemi var. Bunlara bu şansı verirsen Okan Hoca'nın da artık bu gençleri kullanması lazım. 23 yaş grubuna iki tane oyuncu girdi. El Şadel bunu oynatması gerekiyor. Bir tanesi de Batrogov. Zaten oynatacak. İki tanesini hiç oynatmıyor ki. Leste'ye olsa da olur olmasa da. Niagara'ya zaten şans vermedi bu işlerde. Eğer bütün takımı hazır etmezsen takım içerisinde Okan Hoca'nın bu sene yapması gereken nedir biliyor musun? Rekabeti yaratmak. Kimsenin kimseye küsme, darılma hakkı yok. Darılan ne demiş? Kim doymuş sahibi? Masadan kalksın baba.
1: Bu arada kulüplerin kimseye vefa göstermek yok gibi abi. Bir zorunluluğu da yok.
0: Doyuma uğraşmış adam masadan kalksın kardeşim. Masayı işgal etmesin.
1: Bu iş performans işi.
0: Net
1: söylüyorum. Geriye gidiyorsa tabii ki abi, gidebilir.
0: Her takım için geçerli
1: süreçten
0: bu.
1: Bahsediyoruz. Ha. Burada yani ahtı vefa gibi bir durumda olmaması gerekiyor. Yani,
0: hiç kimse
1: kulüplerin
0: yok.
1: Açısından.
0: Bunun faturasını başkan ve yönetim veriyor. Çıkacaklar şimdi mali kongre. inanılmaz Ekim ayında galiba.

0: müthiş bir şey olacak. Eleştiriler olacak, şu olacak. Mutlaka ki başkan Eylül'deki divan toplantısı bir takım açıklamalar yapacak, karşılık verecek. Ama beyler, paranızı tıkır tıkır alıyorsunuz. Almazsanız UEFA'ya, FIFA'ya gidiyorsunuz. Öyle değil mi? Tabii. Serbest kalma hakkını elde geçiyor. O zaman adam gibi çalışacaksınız. Adam gibi de oynayacaksınız futbolcu olarak. Bunu hissettirmesi lazım Okan Buruk'un. Kusura bakmasın. Net söylüyorum. Bugün bütün takımın örnek alacağı oyuncu kim biliyor musunuz? Birinci sırada da Osimhen'dir ya. Adam Galatasaray'ın en çok para kazanan oyuncusu. Sahada en çok mücadele eden oyuncusu. Hiç egosu yok adamın. Değil mi? Kalitesini bütün arkadaşları sarmış dolayısıyla insanlarla maç sonrası resim çektirir, kucaklaşır, sarılır insanlara.
1: Kulüpte bu kadar de bir elçi gibi.
0: Evet yani ben böyle işte bir şey değil.
1: Paramı alıyorum, oyunumu oynuyorum deyip kenara da çekilmiyor Osimhen gördüğümüz kadarıyla. Yani transferlerde dahi, hatta basketbol şubesinde dahi Victor Osimhen'in etki ettiği süreçler var. Yani artık Galatasaray'da böyle bir rol de üstlenmiş bir tabii oyuncudan bahsediyoruz. Yani
0: bakacaksınız, geliştireceksiniz kendinizi. Ben nasıl gol kaçırıyorum diye siz dertleneceksiniz. Bireysel antrenman yapacaksınız. Kusura bakmayın ya. İşiniz bu. Parayı isterken, milyon euroları alırken iyi de, ama çalışmaya gelince yok. Bu kadar mı? Diyemezsiniz bunu abi. Deme hakkınız yok sizin.
1: Şimdi ben hani burada bir elçi olarak, siz de tabii ki bu kadar önemli bir gazeteci olarak Levent Tüzemen'e bir taraftarın, Galatasaray taraftarı zannediyorum, bir seslenişi var. Onu dile getirmek istiyorum. Hani burada gördüğüm için seslendireceğim. Levent abi lütfen sesimiz olun. Orta saha alsın yönetim demiş. Özgür Vural yazmış. 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Bakacağız Galatasaray'dan kalan günlerde, saatlerde orta saha için bir takviye olacak mı olmayacak mı, hep birlikte göreceğiz. Murat Özbostan'ın Okan Buruk konusunda özellikle var mı ekleyeceğiniz Sayın Tüzemen'in ifade ettiği noktalara yani dair?
2: Değerli bir kadro, ben de katılıyorum. Yani rakam 400 milyon eurolara gelmiş. Yönetim yapabileceği transferleri yapmış. Eldeki mevcut oyuncuların içerisinde önemli diyebileceğimiz yıldızlardan, winner oyunculardan Icardi dışında giden olmamış. Dolayısıyla da bakıldığı zaman ihtiyaç görülmüş, ama ben biraz önce dediğim gibi, yani taraftarın beklentileri biraz farklı olabilirdi ki öyle, ama sonuçta burada işte ekranlara gelen kadro iyi bir kadro. Eksikleri olabilir mi? Olabilir. Yani ben Deniz Gül'le ilgili fikirlerim aynı o konuda. Yani ikinci bir santrofor olarak Galatasaray'da düşünülerek alındıysa yani önemli maçlarda ya da önemli eksiklerin olduğu maçlarda bunu tamamlayabilir mi tecrübesiyle, onlara beraber yaşayıp
0: Barış
2: göreceğiz.
0: Barış da oynayabilir. İşte oynayabilir. Leao da oynayabilir.
2: Evet yani.
0: Yani çok alternatifli.
2: Ama orta sahaya %100 katılıyorum. Yani keşke Şampiyonlar Ligi'ne yetişseydi bu isim.
0: Yetişmedi.
2: Ama lig için bir böyle bir transfer yapılır mı bundan sonra? Lig için bir oyuncu takviyesi olur mu bilmiyorum.
0: Bence
2: yani
0: olması lazım. Lig yani, bak şampiyon olmazsan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyorsun.
2: Evet, çok önemli.
0: Dolayısıyla olarak bugün Galatasaray sağ bekini Singo ile halledebilir Okan Hoca. Şalla ile halledebilir. Ben bir şey demiyorum. Bunlarla halledebilir. Gerekirse Barış'ı sağ bek oynatır, oynadı. Zamanında evet, oynatabilir. Bak Joker Barış onu oynatabilir. Ama orta sahanın, Lemina'nın yaşı, sakatlık problemleri, temposu, Sara'nın gelgitleri, Torreira tek başına bu işte kalım, onun da yaşı büyüyor. Oraya bir orta saha alınması lazım. Galatasaray yönetimi bugün bu listeyi verirler. Dördüne kadar iki gün var. Fırsat transferlik için kullanabilirler kardeşim. Bu yanlış bir şey değil ki. Kullanabilirsin bunu.
2: Sen yani Westin transferini eleştirdin ya biraz önce.
0: Evet. Abi.
2: Yani sonuçta nereden baksan 25 milyon euroluk transfer yani.
0: Abi
2: yani
0: oynarsa bu kadar. Opsiyonu. Ben oynayacağını zannetmiyorum. Galatasaray, ya Leicester'le ilgili bu eleştiri yapıyoruz. Adam çok şey yapmadık. Gördüğümüz kadar, ben gördüğüm kadarıyla çok ekstrası olan bir oyuncu olarak gözlemlemedim onu. Niagara'nın ondan daha kreatif olduğuna tanık oldum. Ama iki sayısızlık fark var. Biri fizik olarak daha aşağıda, biri fizik olarak, boy olarak üst düzeyde. Ama Niaga ikili mücadelelerde ayakta kalamıyor. Çabuk yıkılıyor. Leslie topu oyuna sok. Karşılayıcı oyuncu, kesen oyuncu. Futbolda sadece karşılamak yetmiyor ki. Oyuna topu sokman lazım. Hücuma topu çıkarman, pas vermen lazım. Bu işler çok değerli. Dolayısıyla ben diyorum ki

0: 22 yaşa bulursan al Leste, ama iyi bir oyuncu al. İyi bir oyuncu al. Yani
1: Kamara için alma yani.
0: Kamara da bu işe uyuyor galiba, değil mi?
1: Uyuyor, evet.
0: Uyuyor, ben onu söyledim.
1: 2004 doğumlu.
0: Evet, 22 yaşında bir defa verirsin, satarsın onu. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Artık Kamavingalardan, nedir onun adı, Turamlardan vazgeçiyorsun bu işlerde. Şimdi yok, ben, olmadı bu işler.
1: Yani burada hani çok yönlendirme yapıyormuş gibi olmayayım ama Galatasaray'ın gerçekten de ihtiyacı olan tam aslında profile uyan bir oyuncu,
0: evet.
1: Lamine Kamara. Yani ayakları çok iyi, geriden topla çıkabilme meziyeti çok yüksek bir oyuncu. Aslında hani yani tam böyle fırsat transferi tanımına uyabilecek tam bir oyuncu ama hani ben burada altını çizeyim, yönlendirme
0: Monaco ile Galatasaray'ın ilişkileri var. 3 oyuncu, evet, almışsın. Jacobs,
1: Singo.
0: Singo artı Kolombiyalı golcü neydi o?
1: Falcao.
0: Falcao. Almışsın. Transferlere girmişsin, çıkmışsın bu işlerde. Ve üstelik de seni burada bitirebilecek, bu işleri bitecek elinde Monaco'da senin de dostun olan Hayim Fresco var. Özcan Canaydın rahmetli orta.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yani o vardı. O yapabilir. Gidersin, yardım istersin. Galatasaray başkanı orada verilen davete katıldı. Eski başkanlar, halledebilirsin bunu.
1: Evet.
0: Çünkü sıkışmış durumda Monaco. Bunu alabiliyorsan al.
1: Satış yapmaları gerekiyor.
0: Galatasaray'ın orta sahasında hem yaşa uyuyorsa verirken bir oyuncudan bir tanesini dışarı çıkartır bir 22 yaş grubunda.
1: Dün Balogun'la Kamara'nın satışları gerçekleşmek üzereydi. Premier Lig'deki iki, evet, farklı takıma gidiyordu bu oyuncular ama transferleri gerçekleşmedi. İki oyuncu da şu an Monaco'da kaldı. Fransa'da bu arada transfer dönemi sona erdi ama Monaco'nun satış yapması gerekiyor. Finansal fair play, ekonomik sebeplerden kaynaklı. Bakalım, belki lig için Galatasaray böyle bir takviye yapabilir ki Levent Tüzemen ligin de ne kadar önemli olduğundan aslında bahsetmiş oldu. Galatasaray'a dair son ekleyeceklerini.
0: Marsilya ve Lyon, yanılmıyorsam ikisinden biri. Futbolcuların hepsini sattılar.
1: Lyon.
0: Ya. Lyon, değil mi?
1: Hatta sattı işte mecbur. Fofana'yı sattı.
0: Mecbur satmaya. Çünkü neden sattı? Çünkü para, ekonomik zorluklar altında, yoksa küme düşecek. Veya puan silmeyecek. Transfer yasağı alacak.
1: Evet, Fenerbahçe'yi eleseydi 25 milyon euroluk satış yapması gerekiyordu. Elendiği için 50 milyon euroluk satış yapması gerekti. Evet. Lyon'un ve Malik Fofana'yı da, evet, İngiltere'ye, Sunderland'e gönderdiler.
0: Evet, mecbur kaldı. Sen şimdi buradaysan bu ilişkileri yapabilirsiniz. Buradan Galatasaray yönetimine sesleniyor.
1: Hatta Nathan Miles'ı da sanırım yine gönderdi. Yani birkaç satış yaptı Lyon. Tıpkı işte Monaco'da bahsettiğimiz o ekonomik sebeplerden dolayı. Beşiktaş'ın Ümit Akdağ takviyesini ve bu transfer döneminde yapmış olduğu Ümit'in dışındaki 9 takviyeyi biraz değerlendirelim istiyorum. Özellikle Vlahovic, Trossar, hatta belki oraya Alexander Nübel'i de ekleyebiliriz. Beşiktaş'ta en az Vlahovic'te Trossar kadar sanki kıymetli bir takviye gibi görünüyor şu ana kadar. Hafta sonunda bir derbi var Beşiktaş'ı bekleyen Fenerbahçe deplasmanında. Murat Özbostan'a göre Beşiktaş nasıl bir transfer dönemini geride bırakıyor?
2: Yani bir kere en büyük transferi hoca oldu. Yani bunu kesinlikle söylüyorum. İtalyano Beşiktaş'ın en büyük transferi bana göre. Tabii sonra ikinci sıraya Vlahovic koyuyorum. Üçüncü sıraya Trossard koyuyorum. Yani Trossard'ın tabii ki kariyerine ve geçmişine, başarılarına diyebileceğimiz bir şey yok. Ama Beşiktaş'a daha tam manasıyla hünerlerini göstermedi. Tabii kötü bir şey de yaşadı bir maçta. Bir darbeye maruz kaldı. Onun psikolojik olarak etkilendiği de vurgulandı. Bunun dışında Salih Özcan transferi bana göre tam oturdu Beşiktaş'a. Çok da önemli bir transferdi ve şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda Beşiktaş'a katkı yaptı. Son maçta Vlahovic'in hat-trick yapması, tribünlerle olan birlikleri, o dokun uyuşması çok önemliydi. Bunu da Beşiktaş yönetim bence orada çok peşinden koştu. Çok iyi para verdi ama aldı. Yani Miretti daha yeni bir transfer. Bana göre o da çok pozitif, olumlu bir transfer oldu. Poku kanatlar için yine alınabilecek iyi oyunculardan, genç oyunculardan biriydi, aldı. Kaleye bir kere, yani oradaki en büyük yine açıklardan biri, sıkıntılardan biri kaleydi. Kaleyi şey yaptı, kalede şu ana kadar Beşiktaş'ın başarılı transferlerinden bir tanesi oldu.
1: Hatta yedeği de bence.
2: Yani yedeği de Doğan Alemdar da aynı şekilde. İlhan Fakılı Trossard'ın oynamadığı zamanlarda ne kadar hünerli bir oyuncu olduğunu, kendine ne kadar genç yaşına rağmen hünerlerini gösterebildi, kendine olan güvenini çok iyi yaptı, Beşiktaş'ta gösterdi ve hala da o kanadın en önemli adaylarından bir tanesi. Yani ben varım diyor, bağırıyor, yani ben oynarım diyor. Trossard oynamasa da ben oynarım diyor. Bunu çok açık ve net bir şekilde gösterdi. Outara aynı şekilde. Yani bakıldığında Beşiktaş transferlerin hemen hemen %75-80'i, yani şu ana kadar başarılı bir performans ortaya koydular. Biraz önce dediğim gibi, yani bunların içinde hocayı da katarsak, Beşiktaş büyük para harcadı yalnız. Çok büyük maliyetlerin altına girdi. Önemli transferler yaptı. Bunun karşılığını elbette tabii ki şampiyonluk düşünüyor. Yani başka bir düşüncesi olamaz. Ben başarılı buluyorum Beşiktaş'ın transfer dönemini. Oldukça başarılı buluyorum. İşte son stoper transferini de yaptılar. Oraya da bir
1: resmi
2: takviye
1: olarak açıklanmadığı için
2: oraya da bir
1: yok ama
2: takviye oldu. Son dakikada, son anda, gecenin ilerleyen saatlerinde ya da yarına orta sahaya bir transfer daha olabilir mi? Olabilir. Onu da bekleyip görmek lazım.
1: Glasgow Rangers Raskin'i bıraksaydı belki bugün Raskin transferini de Beşiktaş tamamlayabilirdi.
2: Tabii o da önemli bir hamle olurdu. Yani Belçika milli takımının
3: taraftar ayağa kalkmış.
2: Evet. Ama oyuncu gelmek istiyordu. Kulüp tabii geri adım attı. Bundan sonra yeni bir gelişme olur mu? Olmaz mı? Bu oyuncu ile ilgili önümüzdeki saatlerde bir şey beklemiyorum. Belki yarın ya da öbür gün başka bir isim ya da oyuncu üzerinden de olabilir. Yani sonuçta Beşiktaş heyecan veren, renk veren, görev adamları, dinamik, enerjik isimleri kadrosuna kattı bana.
1: Evet, Beşiktaş'ın da bu arada 23 yaş altında bir tane şu an boşluğu var. Belki UEFA listesine yetişmese de Cuma akşamına kadar belki Beşiktaş'ta lig için bir 23 yaş altı orta saha transferi eklemesi yapabilir.
3: Şimdi Beşiktaş'a bakıyorum, uzun süredir çok fazla transferler yaptı. Geçen sene sezon başını hatırlayın, devresini hatırlayın. Şimdi de 10 tane transfer bu Ümit Aktağ'la birlikte.
1: Evet.
3: Doğru mu?
1: Doğru.
3: Bir takım kurulmuş yeniden. Şimdi burada bu transferlerin bu kadar çok çabuk yapılmasında Başkan Serdar Adalı'yı bir kenara koyuyorum. Zaten karar verici kendisi başkan olarak. Ben birinci sıraya Önder Özen'i koyuyorum. Gitti İtalyano'yu uğraştı, getirdi. İkna etti, getirdi. İtalya'da başarılı olmuş bir teknik direktörü getirdi. Sonra transferleri ilmik ilmik işledi. Hepsini ihtiyaca göre transfer etti ve İtalyano'da beraber oyuncular bir birliktelik sağladılar. Buranın en büyük eksiği neydi? Tutan'ı şahane bir kaleci aldılar, Nübel. Tutan'ı, Atan'ı yoktu. Yani Atan'ın kaliteli bir isim olmasa Vlahovic Atan. Şimdi Beşiktaş'ın Atan'ı da var, Tutan'ı da var. Baktığım zaman kurulan bu takımla beraber futbolcularla teknik direktör aynı dili konuşuyorlar. Bir antrenör takımı yarattı Beşiktaş şu anda. Değil mi? Italiano çok kolay mutlu olmayan,
1: evet,
3: çok memnun olmayan.
1: 6-2'den sonra
3: ben
1: bile.
3: Ben söyleyeyim mi? Oyuncuların da çok fazla şımartmayan bir teknik direktör. Her zaman İtalyan teknik direktörlerin bir oyunu beğenirim. Bir defa çalıştırdıkları takımların fizik gücünü hep yukarıda tutarlar. Bu net. Bugün Beşiktaş takımı kolay kolay fizik olarak aşağı düştüğünü bir maç görmedim ben. Her maç böyle rakibe baskı yapan, koşan, mücadele eden. Risk aldığı anlarda rakibi de pozisyon verebilir. O kadar oynayacak tabii, oynamaya çalışan bir takım için. Ben dolayısıyla Beşiktaş'ın yıllar sonrasında bu sarsılan o dönemler içerisinde en iyi kadrolarından birini kurduğuna inanıyorum ben. Ve en doğru bir antrenörü getirdiler. Yani çalışkan, oyun planı olan, mücadeleyi seven, kazandığında şımartmayan bir teknik direktörle bence çalışıyorlar. Bu da Beşiktaş'ın bir avantajı. Ama dediğim gibi Önder Özen de ne kadar etkili bir isim olduğunu, kendisi bir teknik direktör olduğu için, futbolcudan anladığı için zaman zaman teknik direktör İtalyano'da da bir fikir alışverişine bulunmuşlardır. Ama bence ortak noktada buluşarak bu transferleri yaptılar. En son Ümit Aktağ da biliyorsun yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olacağı bir sol stoper.
1: Kesin sayı olarak da Beşiktaş savunmada eksilmişti çünkü Udokai'yi Union Berlin'e gönderdi Beşiktaş. Sadece 3 tane orijin stoperi vardı. Akbadu, Jalo ve Emirhan. Bir takviye gerekiyor gibiydi ki o takviye de iyi bir takviye oldu. Ligin önemli yerli isimlerinden birisi Ümit Aktağ ve genç de bir oyuncu. Beşiktaş kadrosuna katmış oldu. İşte kalan

0: bölümde belki bir tane de orta saha takviyesi için çalışmaların sürdüğünü yine Efecan bizimle paylaşmıştı. Bu arada sanki yani iç transferde de Beşiktaş'ta öne çıkan bazı noktalar var. Yani artan performansları elbette kastediyorum. İşte Rıdvan bu sezon çok farklı bir performans ortaya koyuyor. Sağ bek Mourinho iyi bir oyuncu olduğunu hissettirdi en azından bu
1: geçen
0: sezon.
1: Geçen senenin devamı bu oyuncular.
0: Evet.
1: Olay
0: evet.
1: da öyle.
0: Evet.
1: Bak Olaytan. Katkı sağladı. Olaytan pardon. Olaytan yanlış söyledim. Olaytan da öyle. Yani şimdi Göztepe'deki oyunun çok üzerine çıktı. Bu kadar enerji herhalde herkesten fazla koşuyor gibi görünüyordur. Yani ben koşu mesafelerine bakmadım. Bunlar önemli ama örnek veriyorum. Çerni iyi bir kanat oyuncusu. Her ne kadar beğenmiyoruz deseler dahi ben çok beğendiğim bir oyuncu. Burada herhalde Raşika'ya yazık olacak diye düşünüyorum.
0: Öyle görünüyor.
1: Çünkü önemli bir transfer olarak Beşiktaş'a geldi. Katkı yaptığı maçlardı. Ama Raşika'nın da böyle bir kadro oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Daha kaliteli, daha aktif, daha fazla pozisyon üretebilecek bir oyuncu düşünüyorum.
0: Ben
1: ama
0: katılıyorum. Raşitsa bence Beşiktaş'taki hiçbir döneminde Galatasaray'da oynadığı kadar kaliteli grupla sahada bulunamadı.
1: Ben onu söylüyorum.
0: Yani neden hani bu kadar performans farkı var diye çünkü çok fazla soruluyor. Oyuncuya belki bu anlamda biraz haksızlık da yapılıyor ama Galatasaray'da oynadığı hücum hattı işte Mauro Icardi'si, Dries Mertens'i, bir kanatta Kerem'i vesaire çok daha yetenekli bir oyuncu grubuyla oynuyordu. Yani, Raşitsa'nın da performansını
2: Beşiktaş
0: yukarı çekiyordu.
2: Yani
0: şu anda
2: bugün,
0: istenmiyor.
2: Bugün yapılan açıklaması
1: tamam,
2: var.
1: İstemiyor ama şanssızlığı böyle bir kadroya denk gelmemesi.
0: Evet, bu zamana kadar çok yani, iyi bir grupla
1: bu kadro onun hitap
0: gelmedi.
1: Edebileceği bir kadro. Onu da
0: ben
1: coşturabilecek. Onu da iyi oyunun içine çekebilecek bir kadro.
0: İki gol attı bu arada. Bu sezonda bir Danimarka deplasmanında Midtjylland maçında
2: 2,5 milyon euro para alıyor. Bu sezon 2,5. Seneye 2,5. 5 milyon euro. 5 milyon euronun %50'sini istemiş. Madem beni istemiyorsunuz diye 2,5 milyon euro istemiş. Beşiktaş'ta %20'sini vermiş. Böyle bir durum var.
0: 5 milyon euronun %20'si de 1 milyon euro yapar. Evet.
1: 1 milyon euro bilmiyorum onu.
0: Bence oyuncu İstanbul'da da çok mutlu. O yüzden de bence ayrılmak istemiyor.
1: Bence birçok takımda Avrupa'ya gitmeyen birçok takımda da önemli işler yapar.
0: Ligde değil mi?
1: Evet yapar.
0: Süper Lig'de, evet.
1: Ben yapar. Mesela ben olsam Başakşehir'ini alırım. Bak söylüyorum. Mesela Kasımpaşa'nın yerine olsam alırım. Kasımpaşa'da yok.
0: Belki yani, de olabilir.
1: Olabilir yani. Bence
0: akşamına kadar
1: bu tür şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü
2: olabilir
1: kıymetli
2: parasını,
1: bir oyuncu yani benim açımdan.
2: 2,5 milyon euroyu ödemek istemezler. Yani Beşiktaş'a der ki 1,5'unu sen ver, birini ben vereyim. Evet,
0: paylaşarak belki.
2: Yani böyle bir şey. Beşiktaş böyle da öyle bir şey yapacak. Elini tutsun yani sonuçta.
1: Oliveira giderken bütün alacaklarını istedi. Gitti sonra 1 milyon euroya Yunanistan'da oynadı. Olympiakos'ta. Yani işin de gerçeği bu. Yani bazen burada da bir yere gitmek istemiyorsa, mutluysa, ailesi çünkü çok iyi Türkçe konuşuyor.
0: Yani Kosovalı zaten, evet,
1: evet
0: yakın da
1: ailesi Türk konuşuyor, eşi ve eşinin ailesi. Ben kendisiyle tanışmıştım Galatasaray'da oynarken, sohbet etmiştim. Yani o Galatasaray'da çok kalmak istiyordu ama o transfer gerçekleşmedi. Biliyorsun Tete'yi falan aldılar ya
0: evet,
1: o dönemde. Dolayısıyla Türkiye'de kalmak ister, bence de çok büyük rakamlara oynamayabilir diye düşünüyorum ben.
0: Bu arada Victor Nelson da resmen North Jalent'e imza atmış. Zaten akşam saatlerinde Galatasaray Fesih'i duyurmuştu Victor Nelson'la. Oyuncu ülkesi North Jalent'e transfer oldu. Nelson açısından da üzücü bir kariyer seyri. Yani hangi noktalara gidebileceğini burada tartışırken gelinen noktada
1: Roma'da başarılı olmadı.
0: Evet.
1: Oynayamadı ama
0: İtalya'da
1: Galatasaray
0: iyi
1: teşekkür etmiş kendisine.
0: Dönem geçirmedi.
1: Sonuçta Galatasaray'da yanılmıyorsam iki şampiyonluk yaşadı galiba.
0: Evet.
1: İlk iki yılda
0: İlk
1: vardı.
0: İlk iki yılda vardı. Toplamda evet, da 5 yıl Galatasaray forması giydi. 6. yılında bu ayrılık gerçekleşmiş oldu.
1: Evet.
0: Beşiktaş'a dair var mı ekleyeceğiniz? Trabzonspor'u konuşalım istiyorum kalan bölümde. Çünkü
1: yok,
0: Trabzonspor'un da epey evet, hareketli bir gündemi var. Biraz transfer dışında da Trabzonspor'da
2: hoca transferi var ya.
0: Evet. Trabzonspor'u bir hoca belirsizliği şu anda bekliyor. Dün resmi olarak Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Yaklaşık 18 ay süren Fatih Tekke dönemi Trabzonspor'da resmen sonlandı. açıklanmış oldu. Perşembe gecesi ilk istifa gelmiş ama bu istifa kabul edilmemişti. Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinden sonra ise yollar resmen ayrılmış oldu. Transferde bir önceki saatte aktarmıştık, kaçıranlar için tekrar edeyim. Danimarka'da Midtjylland forması giyen Frankulinho Juju Trabzonspor kadrosuna katmaya çok yakın oyuncu, Avrupa listesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Kontenjana da uyan bir transfer. Teknik direktör konusuyla başlayalım isterseniz Murat Özbol.

0: Özkan. Yani bugün Yunus Emre Sel akşam saatlerinde yapmış olduğu bağlantıda yerli yabancı adaylardan bahsetti. Arda Turan ismini söyledi. Yine Portekizli Sergio Conceição, Vitor Pereira, İspanyol Marcelinho ve tabii ki doğal aday olarak da Şenol Güneş'le Abdullah Avcı isimlerinden yine bahsetti Yunus Emre Sel.
1: Yani listedeki isimlerden
0: Conte, birinci, bu arada unuttuğum bir isim de oydu.
1: Birinci sırada Arda Turan vardı. Yani en resmi olarak istenen Shakhtar Donetsk'in bu transferde kapısı çalındı. Çünkü önce Arda ile bir görüşme yapıldı sözlü. Ama tabii sonuçta sözleşmesi devam eden bir teknik adam. Kulübümle görüşün dendi ama Trabzonspor'da kulübüyle bu arada görüştü. Ve yapılan görüşme sonucunda Shakhtar Donetsk kibarca Trabzonspor kulübünün teklifini reddetti. Yani Arda Turan olayı kapanmış oldu. Yani şu anda Arda Turan mevzusu teknik direktör listesinden çıkmış durumda. Bunun dışında diğer işte Conte, Conceição, ne bileyim Pereira, bir sürü böyle bir isimler falan var. Yani Conte isminin açıkçası olmasının, yani olabilir de yani verirsen 17-18 milyon euro olur yani.
0: Yüksek bir maaş beklentisi olduğundan bahsettim.
1: Yani ama kabul eder mi? Ben ihtimal vermiyorum açıkçası.
0: Aynı şekilde Conceição'da.
1: Yani Conceição boşta, 48 yaşında.
0: Suudi Arabistan'daydı en son.
1: Porto'da 3 şampiyonluk yaşamış.
0: Milan'a gitmiş.
1: 11 tane kupa almış. Milan'a gitmiş. Milan'da başarılı olamamış. Sonra Arabistan'a gitmiş. Orada da biraz dalgalı günler yaşamış. Bir teknik adam ama çok agresif, geçimsiz bir isim. Yani zor biraz Trabzon'a gelse bile.
0: Oyuncularla da problem yaşayabilen yani, bir isim.
1: Olabilecek isimlerden bir tanesi mi? Olabilir. Yani Pereira ismini bilmiyorum, o da yazılıyor, çiziliyor ama Pereira her geldiğinde başarısızdı. Ha, Türkiye'yi biliyor, İngiltere'de de başarılı olamadı, oradan da yollandı. Yani ama yani açıkçası ben Şenol Güneş olacağını düşünüyorum. Yani bak, dönüp dolaşıp bir noktaya geldiğim zaman bu benim biraz önce Arda ile ilgili söylediklerim bir haberdi, yani net bilgiydi. Ama Şenol Güneş ile ilgili söyleyeceklerim yani
0: his.
1: Çünkü yani sonuçta bir camiayı bilen bir isim. Evet, daha önce de geldi gitti. Bu tür geliş gidişler oldu. Ama eğer belli bir noktada şimdi yabancı alacaksınız, klasik olacak. Bunun uyum süreci kolay bir şey değil.
0: Transfer dönemi de bitiyor.
1: Ya Türkiye'yi çok iyi bilen bir yabancı getireceksiniz. Mesela Montella'nın adı da dolaşıyor milli takımın teknik direktörünün. Ya olur mu? Ya olursa iyi olur mu? Benim kişisel fikrim. Ama olacağını düşünmüyorum. Yani ben Şenol Güneş isminin olabileceğini, yani şimdi bir kere şunu düşünüyor Trabzonspor. Ya ben Gençler Birliği maçına Hüseyin Hoca ile çıkarım. Bu sürece kadar da bazı görüşmeleri yaparım. Olursa olur, olmazsa senin dediğin gibi doğal aday. Sonuçta takım teknik direktörsüz kalacak hali yok.
0: Tabii.
1: Abdullah Avcı isminin olacağını sanmıyorum. Ona ihtimal vermiyorum. Ama ya bu yabancı adaylardan bir tanesi ya da başka bir yabancı aday olur. Ya da Şenol Güneş olur. Orada dediğim gibi Arda Turan ismi çıktı. Shakhtar Donetsk kabul etmedi. İzin vermedi. Peki. O liste dışı artık. Ve gerçekten çok istiyorlardı Arda Turan'ı, onu söyleyeyim. Bakalım yani önümüzdeki gün, bence bir an önce bu işi halletmek de lazım.
0: Birkaç
1: yani
0: gün bunun içerisinde
1: çok uzaması da çok bir şey değil yani. Sağlıklı bir şey olmaz.
2: Bu isimlere tekrar gitmenin yeri yok. Arda
0: bu arada Hüseyin Hoca ile ilgili şöyle bir bilgi hatırlatma yapayım. Hüseyin Çimşir de son olarak yine Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ekibindeydi.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi bak, tekrardan bunlar eleştirilirler yerli hocalardan. Tamam mı? Pereira demiyorum, Conceição belki olabilir. Ya bu takımın lideri, imparatoru şu anda Muhammed Salah ya. Getirin Mısır milli takımının antrenörünü yönetsin. Başarılı oldu adam. İşin gerçeği bu. Ya yani çünkü siz bu takımı Salah'a göre monte edemezseniz o zaman bir takım yerlerde sıkıntı yaşarsınız. Yerli teknik direktörlerle bu işi denemişsiniz, olmadı.
0: Hasan.
2: Evet, benim bakış açım bu. Ben bunu da söyleyeyim.

0: dedim Murat'a, görüşünü alın, halledin bu işleri. Bence adam başarılı bir teknik direktör. Mısır milli takımıyla da başarılı oldu. Ya Mısır'ın hakkını yediler biliyorsun.
1: Arjantin maçında.
0: Tabii
1: evet.
0: Ya, gollerini iptal ettiler, haksızlık yaptılar, saymadılar falan. Bir gerçek yani. Doğrusu bu. Yoksa öbür teknik direktörlere denenmişliği de denenme anlamı yok. Sıkıntı oluyor.
2: Fatih Terim'in adı da konuşulan isimlerden
0: Arda'nın
2: bir tanesi.
0: Arda'nın 5 milyon
2: oldu.
0: Euro serbest kalma bedeli var diyorlar Arda Turan'la ilgili. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Tam Arda Turan gelmek istiyorsa yatırırsın, 5'i alırsın.
1: Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti, oradan hatırlıyorum evet. 5 ya. Milyon euro.
0: Tamam ama bir gerçek var. Ki Arda Turan da birinci yılında Şarkılar'da şampiyon oluyor.
1: Avrupa'da
0: çeyrek finale kadar yükseliyor galiba yanılmıyorsam.
1: Konferans liginde
0: değil
1: hatta
0: mi?
1: Hatta yarı finalde olabilir.
0: Yarı finale kadar yükseliyor. Ben bir hata yapmayayım. Adam şampiyon olduktan sonra Arda başarı olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bırakın da oynasın ya bir Türk antrenör olarak. Yani Ukrayna'da görev yapan bir hoca olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Bunu net olarak söyleyeyim. Arda Turan'ın da kimliğine bakarsanız Galatasaray'la örtüşen bir insan. Yani bu sıkıntılar...
1: Yarı finale kadar yükselmiş.
0: Tamam
1: şartlar.
0: Ben onu söylüyorum ama yani tekrardan eskiye dönecekseniz bu işler olmaz, bu takım kuramazsınız. Burada taktiği olan, sistemi olan bir insan getireceksiniz. Evet. Bu sistem olan kimdi? O tür oyuncular var. Mısırlı teknik direktörü getirirsiniz.
1: Veya, son 30 saniyemiz.
0: Evet, bir de Conceição'da bu işler için ideal olur. Benim bakış açım bu.
1: Peki.
2: Bir de abi camiada şampiyonluk bekliyor. Yani o sistem derken bir zaman lazım.
1: Böyle
2: yani
1: bir sabır da bu sene yok gibi. Yani bu sene biraz daha hedef şampiyonluk.
0: Vallahi ben söyleyeyim mi yani yerli teknik direktörler kolay eleştirilir.
1: Peki.
0: Kaybederlerse. Bu kadar basit.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent Tüzemen, Murat Özbosan. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Demet Kedik. Yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine haberlerimizde bakacağız. Yine canlı bağlantılarımız da olacak gündeme dair. Biliyorsunuz bugün artık UEFA'ya listelerin verilmesi için son gün, hareketli saatler yaşanabilir. Diğer yandan Süper Lig için transfer döneminin bitmesine artık çok kısa bir süre kaldı. Hareketli saatler ve günler bekliyoruz son zamanlarda. Şimdi Galatasaray'la başlayalım ilk saat dilimimize. Galatasaray'da transfer hareketliliği var kuşkusuz ve bugün sabah saatlerinde Galatasaray'ın Leipzig'ten transfer ettiği Fransız stoper El Shaddai Bichabu İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında onu taraftarlar karşıladı. İlk görüntülerine bakalım oyuncunun.
1: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
2: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
3: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
4: Donc, comment on prononce ton nom?
1: El Shaddai.
4: El Shaddai.
1: Bichabu.
4: Bichabu.
3: Galatasaray taraftarlarına mesajı var mı?
4: Donc, un message pour les fans de Galatasaray.
1: On se voit très vite.
2: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
0: Bichabu'dan önce Deniz Gül gelmişti hatırlarsınız. Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcumuz Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Milli golcüyü renklerine bağlayan sarı kırmızılar oyuncunun maliyetini açıkladı. Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'u Portekiz ekibine verilecek. Deniz Gül'le 2026-27

0: Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet Galatasaray'dan her sezon için net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak.
1: Öncelikle çok mutluyum.
0: Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelson'un yeni adresi ülkesi Danimarka oldu. Sarı Kırmızılı ekipteki ayrılığı kesinleşen 27 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Norveç'le anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolü için ülkesine giden Nelson'un transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 7 milyon euro bedelle Kopenhag'dan transfer edilen Nelson, 4 kupa kaldırdığı Galatasaray'da 144 maçta 4 gol kaydetti. Danimarkalı stoper geçen sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık olarak tamamlamıştı. Galatasaray bu sezonun 3. haftasını da ligde lider tamamlayarak son 2 sezondaki başlangıç senaryosunu tekrarlamış oldu.
2: Galatasaray'da 3. hafta geleneği bu sezonda devam etti.
3: Osman topla buluştu. Osman topla gol! Victor Osimhen! Attı yine!
2: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızılılar yeni sezona da üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başladı. Sezona 2-2'lik Arca Çorum Futbol Kulübü beraberliğiyle merhaba diyen Okan Buruk'un ekibi Erzurumspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftadaysa sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Sarı Kırmızılılar ligde oynadığı 3 maçta topladığı 7 puanla zirveye yerleşti. Galatasaray için 3. haftanın dikkat çeken bir özelliği bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar son 2 sezonda da 3. haftada liderliği ele geçirmişti ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray, geçen sezonsa kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.
3: Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
2: Yeni sezonun ilk haftasını Ahmet Sportif, ikinci haftasını ise Gençler Birliği lider tamamladı. Üçüncü hafta itibariyle yeniden zirvenin sahibi olan Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak ediliyor.
0: Fenerbahçe'de son oynanan Samsunspor karşılaşmasının öne çıkan oyuncularından biri de İrfan Can Kahveci'ydi. Hatta bu karşılaşmada İrfan Can Kahveci en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumundaydı. Peki cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesinde acaba İrfan Can Kahveci ilk 11'de başlayabilir mi? Detaylara haberimizde bakalım.
4: İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'ye yeni bir rol verdi. Milli oyuncu Samsunspor karşısında uzun bir süre sonra ofansif orta saha olarak sahaya çıktı. Son dönemlerde eleştirilerin odağında yer alan İrfan Can'ın eski mevkisindeki performansı göz doldurdu. Asensio ve Talisca'nın yokluğunda orta sahada oyun kurucu bir rolde oynayan tecrübeli futbolcu, takımının iki golünü de hazırlayan isim olarak öne çıktı. İrfan Can'ın asıl dikkat çeken istatistiği ise 7 ikili mücadele kazanması oldu. 31 yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsunspor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste iki lig maçını 11'de başlamıştı.
0: Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim değerli izleyenler, ama bir bağlantı gerçekleştirelim. Hemen kameralarımızı haber merkezimize çevireceğiz. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş bizlerle birlikte ve kendisiyle beraber Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Efecan hoş geldin. Tabii sana soracağım sorular var ama önce istersen transferle başlayalım. Bugün özellikle Nikola Raskin ismi gündemdeydi Beşiktaş için. Bu oyuncuyla ilgili son bilgiler sende.
5: Teşekkürler Demet Gedik. Sana da iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş bugün öğle saatlerinde Raskin'in gündemini almıştı ve Rangers

0: tarafıyla da sözlü olarak anlaşma sağlamıştı. Prensipte anlaşma sağlamıştı. Oyuncu tarafıyla artık görüşmelerini sürdürüyordu ki oyuncu da ikna olmaya çok yakındı. Beşiktaş'a şu an içerisinde hala gelmek istiyor. Trossard Raskin'le bir görüşme gerçekleştirdi. FaceTime ve İstanbul'u, Beşiktaş'ı, kulübü, camiayı anlattı. Burada mutlu olduğunu ve gelirse kendisinin de çok mutlu olacağını ifade etti. Ve Raskin Beşiktaş'a gelmeye okeymiş dedi, tamammış dedi. Ama daha sonrasında şöyle bir pürüz çıktı. Rangers taraftarı yönetimine tepki gösterdi. Transferde Beşiktaş'ın kendilerine sunduğu kiralık artı satın alma opsiyonunu bir teklif olduğunu söylemiştik. Biz Türk medyasından İskoç medyasına çevrilmişti bu haberler. Daha sonrasında Rangers taraftarları da bu haberlerden rahatsızlık duydu ve tepki gösterdi. Rangers kulübü de daha sonrasında bir geri adım attı. Anlaşmayı iptal etti. Pürüz çıkardılar. Beşiktaş tarafı hala görüşmelerini sürdürüyor. Raskin'in menajeri kulüp binasından yaklaşık yarım saat önce kulüp binasından ayrıldı. Ve akşam da Rangers'ın bir maçı var. Raskin maç kadrosuna alındı. İlk 11'de oynaması gündemde. İlk 11'de oynayacak. Bu akşam Beşiktaş hala bu pürüzü gidermeye çalışıyor. Oyuncu tarafı şu an tamam demiş durumda ama Rangers ikna edilmiş durumda değil. Pürüzün sebebini sorduğumuzda da ben Rangers sportif direktörüyle bir görüşme gerçekleştirdim. Şunu ifade ediyorlar. Beşiktaş'tan satın alma opsiyonunu zorunlu bir şekilde talep ettiklerini şu an içerisinde ifade ediyorlar ama Beşiktaş'ta çok net bir karar vermiş değil. Zorunlu satın alma opsiyonuyla biz bu oyuncuyu kadromuza katmalı mıyız, katmamalı mıyız? Çünkü oradaki opsiyon bedeli de yaklaşık 20 milyon euroyu buluyor. Beşiktaş bu rakamı vermeye şu an içerisinde kararlı mı ya da değil mi? Daha karar vermiş değil. İlerleyen saatlerde zaten Avrupa'da liste bildirimi sağlanacak. Yaklaşık 7 saat gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde Beşiktaş bu transferi bitirmek istiyor ama bu rakamı vermeye çok sıcak mı? Onu da öğrendiğimiz gibi Aspor ekranlarından aktarmaya çalışırız. Şu an içerisinde pürüz giderilmeye çalışıyor Demet Gidik. Onu da ifade edelim. Raskin de sıcak transfere ama kulüpler anlaşma sağlamış değil. İlerleyen saatlerde Raskin de şu an içerisinde Rangers'ın maç kadrosunda bulunuyor. İlk 11'de oynayacak. Ama bu duruma göre de belki maç kadrosundan da çıkartılabilir. Beşiktaş tarafındaki geri dönüşte şu şekilde: Rangers fiyat arttırmak istediği için bu talepleri şu an içerisinde revize etmemizi istiyorlar. Raskin'i de bu yüzden maç kadrosuna aldılar diyorlar. Ben de bunu ifade etmiş olayım.
1: Peki şimdi liste bildirimi için az bir süre kaldı. Sen de bahsettin zaten. Beşiktaş taraftarı da tabii taraftar transfere doymaz ama bu akşam saat 01'e kadar herhangi bir sürpriz gerçekleşebilir mi?
0: Tabii Raskin dışında da Beşiktaş'ın stoper hamlesi yapmasını biz bekliyoruz. Stoper son aşamaya bırakılmıştı. Orada Thiago Jolo ve Emirhan Topçu'dan alınan performans sonrasında Vincenzo Italiano stoper hamlesini en sona bırakabiliriz demişti ve stoper hamlesi artık transferin son günlerine doğru kaymış durumdaydı. Yabancı bir hamle olursa orada ben son saatlerde eğer Raskin transferi gerçekleşmezse Leo Pereira gündeme tekrardan gelebilir stoperde, onu söyleyelim. Ama Raskin gerçekleşirse Beşiktaş stopere yerli bir oyuncu almak istiyor. Bu da 4 Eylül'e kadar sürecek transfer gündeminde Beşiktaş'ın uzayabilir. Yani Avrupa'ya yazılmayacak bir isim de Beşiktaş'ın kadrosuna gelebilir. Ama şöyle de bir dipnot vermek istiyorum. Alanyasporlu Ümit Aktağ Beşiktaş'ın gündemine gelebilir. Evet. 4 Eylül'e kadar sürüyor transfer dönemi. Avrupa'ya yazılmayabilir Ümit Aktağ gelirse. Onu söyleyeyim. Ümit Aktağ için Alanyaspor 10 milyon euro istiyor. Beşiktaş 6 milyon euroya kadar çıkabilir. Eğer 6 milyon euroya kadar düşerse Alanyaspor, Beşiktaş orada Alanyasporlu Ümit Aktağ'a bir teklif yapabilir ama şu an içerisinde net ve somut bir gelişme yok. Beşiktaş orada biraz daha topa basmış durumda. Italiano, Emirhan Topçu'dan ve Thiago Jolo'dan aldığı verimden mutlu ve arkasında da Emenel Agbadu'nun varlığından da çok memnun olduğunu dile getiriyor. Stoper hamlesi olursa mutlu olacağını ama aciliyeti olmadığını da Beşiktaş yönetimine bildirmiş durumda Demet Gedik.
1: Peki şimdi seni bulmuşken ben bir de sağ kanadı sormak istiyorum. Oraya bir transfer gerçekleşti ama evet. Černý ve Rashica zaten kadroda yer alıyor. Ernest Boku'nun aslında ilk 11 oyuncusu olarak kadroya katıldığını biliyoruz, düşünüyoruz. Evet. Ama öyle bir Černý performansı var ki acaba İtalyano ilerleyen günlerde nasıl karar verecek ya da antrenmanlarda neler deneniyor?
0: Evet, öncelikle senin de söylediğin gibi Černý'nin yükselen bir performansı var ve gol katkısı da veriyor. Önümüzde de bir Fenerbahçe derbisi var ve Vassal Černý'nin de Beşiktaş'taki aslında tamamen bakış açısı Fenerbahçe maçları.

0: karşılaşmasında da Vaslav Çerni'yi ilk 11'de görmeyimizi beklediğimi de söyleyeyim. Tabii kendisi de Fenerbahçe'ye karşı hem Rangers'teyken hem de Beşiktaş'teyken gollerini attı, golleri bulunuyor. İtalyano da hafta sonunda sağ kanatta kendisine yer vermek istiyor. Poku'nun biraz daha ilerleyen haftalarda ilk 11'de başlama ihtimali daha yüksek ama bu hafta derbide Vaslav Çerni ilk 11'de olacak gibi gözüküyor demedik.
1: Peki şimdi tabii derbiyi konuşmak için erken ama sen şimdi sağ kanatta Çerni'yi bekliyorum deyince şunu da sormak istiyorum. Tabii biraz da tahmin edilebilir de bir 11'i var şu anda Beşiktaş'ın. Evet. Bir sürpriz olabilir mi herhangi bir bölgede mesela stoper mevkiinde? Çünkü orada Agbadu Diallo bazen Emirhan'ı görüyoruz.
0: Evet. O bölgede şu an içerisinde Beşiktaş'ın düşündüğü, Vincenzo Italiano'nun düşündüğü isim ikili aslında belli gibi de diyebiliriz. Agbodu zaman zaman süre alıyor orada ama hocanın beğendiği bir ikili var ve o ikiliyi çok bozmak istemiyor. Diallo sağ stoper, sol stoper Emirhan Topçu muhtemelen Beşiktaş'ın stoper ikilisi olacak stoperde, onu söyleyeyim. Emirhan Topçu'da herhangi bir sıkıntı yok. Hoca çok memnun bu ikilinin uyumundan. Tabii zaman zaman da Emanuel Agbodu da Beşiktaş'ın büyük yatırım yaparak kadrosuna kazandırdığı bir isim. 18 milyon euroluk bir transferle Beşiktaş'a gelmişti. İtalyano kendisinden de verim almaya çalışacak. Ama şu an için Beşiktaş'ın stoper hattındaki ana ikilisi Thiago Diallo ve Emirhan Topçu. Derbide de İtalyano'nun kafasındaki stoper hattındaki ikili bu ikili. Hı hı. Onu söyleyeyim demek dedik.
1: Peki çok teşekkür ederim sana Efecan. Ağzına sağlık. Hoşçakal.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'tan Beşiktaş'la ilgili son bilgileri aldık. Şimdi siyah beyazlarla kaldığımız yerden devam edelim. Hep böyle kimler gelir, kimler gelebilir diye konuşuyoruz ama takımdan ayrılan oyuncular var. João Mario bunlardan biri. João Mario ile yollar ayrıldı. Oyuncunun yeni durağı Yunanistan olacak. Siyah beyazların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Portekizli oyuncu kariyerini AEK'te sürdürmeye hazırlanıyor. Transfer görüşmelerini tamamlamak için Atina'ya giden Mario'nun Yunan ekibiyle 2 yıllığına prensipte anlaştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında AEK'te kiralık oynayan João Mario 31 karşılaşmada 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı içinde hesaplamalar devam ediyor. Siyah beyazlılar kadroda düşünülmeyen Milot Rashica için dikkat çeken bir formülü şu anda değerlendirmeye aldı. Nedir bu formül? Haberde bakacağız.
2: Beşiktaş'ta Milot Rashica liste dışı kalabilir. Siyah beyazlılarda yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alan Kosovalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri bulunmasına rağmen gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. 2,5 milyon euroluk maaşını bırakmak istemeyen Rashica için formül arayışını sürdüren siyah beyaz yönetimse sözleşme feshi seçeneğini de masaya yatırdı. Bunun yanı sıra Beşiktaş yabancı kuralında yapılan yeni düzenlemeyi Rashica için uygulamayı da değerlendiriyor. 10+4 kuralı sebebiyle lig listesinin dışında kalan oyuncuların Türkiye Kupası'nda forma giymesinin önü açılırken Beşiktaş'ın Rashica'yı lig listesine dahil etmeyip kupa listesine yazabileceği belirtiliyor. Siyah beyazlı formayla 121 müsabakaya çıkan Rashica 13 gol 20 asist katkısı yaptı. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcu Kosova milli takımıyla da 64 maçta 12 gol üretti.
1: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel siyah beyazlı formayla şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi. Taraftardan da övgüyle bahsetti.
3: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş Stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, "Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum." dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. futbol dışındaki

0: yalanlarını da anlatan Alman eldiven, "Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli," diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
1: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı süren Trabzonspor'un şu anda listesinde 6 teknik direktör adayı bulunuyor.
0: Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo Mavili Kulüp, Fatih Tekke'den boşalan koltuk için yerli ve yabancı olmak üzere 6 aday belirledi. Mevcut adaylar arasındaki en dikkat çeken isim Antonio Conte. Seçim döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen İtalyan çalıştırıcı, Napoli'den ayrıldığından beri bir kulüple anlaşmadı. Masadaki bir diğer güçlü aday da Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'la yollarını ayıran Portekizli teknik adam Sergio Conceição. Kariyerinde daha önce 6 sezon Porto'yu, bir sezonda Milan'ı çalıştıran Portekizli çalıştırıcı, 1 Haziran itibarıyla sona eren Suudi Arabistan serüveni sonrası boşta. Listedeki bir diğer isim iki kez Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira. Kariyerinin son iki sezonunda Premier Lig'de görev yapan Portekizli teknik adam Wolverhampton ve son olarak Nottingham Forest'ın başında yer aldı. 58 yaşındaki çalıştırıcı Nottingham'la sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına 2 dakika kala mail yoluyla görevinden alınmıştı. Yerli adaylardan öncelik verilen Shakhtar teknik direktörü Arda Turan'la ön görüşme gerçekleştirilirken, Bordo Mavilileri eskiden çalıştıran ve şu an takımsız durumda bulunan Şenol Güneş'le Abdullah Avcı da seçenekler arasında yer alıyor.
1: Fatih Tekke'nin Trabzonspor macerası tam 539 gün sürdü. 48 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor karnesine bakalım şimdi.
0: Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri sona erdi. Trabzonspor, Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında yaşanan yenilginin ardından 48 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. 11 Mart 2025'te Bordo Mavililerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, takımın başında 539 gün görev yaptı. Karadeniz ekibi Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı 48 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor bu süreçte 1.91 puan ortalaması yakaladı.
2: Şimdi olay be. Etkili geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa, top alarda gol. Sikan.
0: Fatih Tekke göreve geldiğinde 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor'u 2024-25 sezonunda 51 puanla 7. sıraya taşıdı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında da uzun süre yer alan Bordo Mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamladı.
3: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
0: Tekke döneminin en önemli başarısıysa Ziraat Türkiye Kupası oldu. Trabzonspor finalde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi.
4: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler.
0: Bordo Mavililer bu sezonsa ligde 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetlere mağlup olmuştu.
1: Trabzonspor 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor'da ayrılık açıklandı. Bordo Mavili Kulüp yaptığı açıklamada John Lundstram'la karşılıklı anlaşarak oyuncunun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Geçen sezon Hulsti'ye kiralanan Lundstram 34 maçta forma giyerken bir gol kaydetmişti. Trabzonspor Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Paulo Nacho tam 5 aydır ligde gol hasreti çekiyor.
0: Paolo Nacho'nun suskunluğu sürüyor. Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Şumurodov'la birlikte gol kralı

0: olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu uzun süredir skor üretemiyor.
1: Saviolo, Salah merkezde. Saviolo, o da acı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada.
0: Onaçu 2025-26 sezonunun son 6 haftası ve bu sezonun ilk 3 haftasında olmak üzere 9 lig maçında ağları havalandıramadı. Ligdeki son golünü 4 Nisan'da Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydeden Nijeryalı oyuncu bu maçın ardından 5 aydır gol atma başarısı gösteremedi. Trabzonspor Onaçu'nun golünün olmadığı son 9 lig maçında sadece 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikte ayrılan Bordo Mavililer 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Bordo Mavili formayla gol krallığı yaşayan 2-0-1'lik santrfor, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı golcü ayrıca Chotar Belhadze ve Alexander Sørloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu konumunda. Onaçu geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Muçi ile birlikte en golcülerinden biriydi. Onaçu finaldeki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynamıştı.
2: Pol Onaçu gidiyor tek başına. Onaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onaçu. Ceza sahasında Onaçu!
0: Nijeryalı oyuncu geçen sezon toplamda 36 karşılaşmada rakip bileleri 26 kez havalandırdı.
3: Evet değerli izleyenler, bugün ana habere başlarken de bahsetmiştik. UEFA'ya kadro bildirimi için bugün son gün, artık gün bile kalmadı, saatler kaldı. Türkiye saatiyle 01 ihtimaliyle UEFA'ya kadrolar bildirilmiş olmalı. Şimdi sizler için kadro bildirme kriterlerini hazırladık. 4 maddemiz var, sizlere aktaralım. En fazla 25 oyuncu bu kadroya yazılabilecek. Kadroda altyapıdan yetişmiş en az 4 futbolcu bulunması gerektiğini söylüyor UEFA. 4 oyuncu da ülkede, kendi ülkesinde yetişmiş olmalı. Ülkede yetişmiş oyuncu ve altyapı kontenjanı için ayrıca bir detay var. Oyuncunun 15-21 yaşları arasında en az 3 sezon ya da 36 ay süresinde kulüpte veya aynı federasyona bağlı farklı kulüplerde forma giyme şartı da bulunuyor. Not olarak da altyapı ve ülkede yetişmiş oyuncu sayısında eğer eksiklik olursa toplam kontenjandan eksik oyuncu sayısı kadar da düşülebilecek. Bunu da not olarak sizlere aktarmış olalım. Şimdi Konyaspor'la devam edeceğiz. Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor Mustafa Muhammed'i transfer etti ve resmi olarak açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp Mısırlı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola El Dakhliya takımında başlayan Mustafa Muhammed, Zamalek, Tanga, El Gais, Galatasaray ve Nantes takımlarında oynadı. Ocak 2021 Temmuz 2022 arası 1,5 yılda Galatasaray'da 58 maçta 17 gol 5 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Nantes'ta ise 136 müsabakada 29 gol 6 asist kaydetti. Kocaeli Spor'da Samsun Spor mesaisi de devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
4: Çok önemli bir maçımız var, Samsun Spor maçı. Tabii Samsun Spor özellikle geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene yüksek bir grafiği olan performans gösterdi. Tabii biz hangi takımla oynayacağımızdan ziyade kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde ne yapacağımızı daha çok odaklı hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var. Çok etkili olduğu alanlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız bugün itibariyle başladı. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ortaya koyacağımız, nasıl bir mücadele ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsun Spor maçında da doğru bir oyunla, iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer, size daha önce söylediğim gibi sıcak, süreç sürekli devam ediyor. Gelenler, gidenler. Tobias da aramıza katıldı, bildiğiniz gibi. Eksiğimiz olan bölgeydi. Şimdi aramızdan belki bir oyuncu daha ayrılabilir. Bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor. Tobias uzun zamandır

0: Biraz da öyle söyleyeyim. İkna etmeye çalıştığımız bir oyuncu. Çok önceden biliyorum. Onun potansiyelini de biliyorum. Önemli işler yaptı. O yaşta iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah o da performans gösterir. Hem kendisi için hem bizim için önemli bir rol üstlenir. Ümidim de o yönde.
1: Qui pense aussi aux autres et j'aime marquer des buts et être dans la surface.
2: Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta, özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem tamamen, yalnızca kendi düşünen biri değilim. Aynı zamanda takım arkadaşlarını da düşünen, takım ruhuyla birlikte hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz sahada.
3: Play football and show myself in Kulaşpor.
2: Burada olmaktan tabii ki mutluyum. Aynı zamanda hem keyif alıp hem de hedeflerimi gerçekleştirmek benim de amacım.
4: Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü Alman golcü Mokoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlılar Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına renklerine bağladı. Mokoko, Borussia Dortmund'da 16 yaş bir günlükken görev almış ve Bundesliga tarihine geçmişti. Geçen sezon Kopenhag'da 41 maça çıkan Alman oyuncu 18 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mokoko daha önce Nice'de de görev yapmıştı. Barcelona'nın yeni transferi Gabriel Jesus açıklamalarda bulundu. Oyuncu sakatlığı sebebiyle birkaç süreliğine tabii sahalardan uzak kalmıştı biliyorsunuz. Bununla ilgili yapılan eleştiriler vardı ama açıklamalarında oldukça iddialı konuştu.
5: Her şey çok hızlı gelişti. Herkes beni tanıyor. Çok zor 2 yıl geçirdiğimi biliyorlar. Ama herkes benim yeteneklerimi ve bir takıma neler katabileceğimi de biliyor. Bu da işleri kolaylaştırdı. Barcelona gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana duydukları güven için Deco'ya, Hansi Flick'e ve Başkan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. Burada gelişmeye gelince, ben fazlasıyla yetenekli bir oyuncuyum. Gelişmek için burada olduğumu düşünmüyorum. Çünkü harika bir oyuncuda olması gereken her şeye sahibim. Diğer oyuncuların hepsi de çok iyi. Sadece forvetler, kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları değil. Hepsi bu gelişmiş oyunu oynayabiliyor ve etrafındakilerin işini kolaylaştırabiliyor. Ben de buraya yardımcı olmak için gelen bir oyuncuyum. Nasıl istenirse öyle yardımcı olacağım. Bu inanılmaz kulüpte birçok Brezilyalı efsane forma giydi. Çocukken Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmek için okuldan kaçardım. Ronaldinho ve Deco'nun oynadığı maçları izlerdim. Bence Ronaldinho gelmiş geçmiş en büyük Brezilyalı oyunculardan bir tanesi. Buradaki dönemi çok büyük ve çok büyüleyiciydi.
4: Son dönemde adı sıkça Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen Yusuf Fofana hareketli bir transfer sürecinin ardından Sevilla'nın yolunu tuttu.
6: Yusuf Fofana'nın yeni takımı La Liga ekibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi Milan forması giyen orta sahayı bir yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Olympique Lyon'la anlaşmıştı. Ancak son anda bozulan transfer sonrası Fofana İspanya'nın yolunu tuttu ve Sevilla ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Fofana geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yetenekli oyuncu eski günlerine geri dönmek isteyen La Liga ekibinin bu sezonki 10. transferi oldu.
4: Real Betis kulübünde üzen bir ayrılık gerçekleşti. Finansal fair play kuralları sebebiyle 20 yaşındaki Pablo Garcia ile yollar ayrılmak zorunda kaldı. Finansal fair play kuralları hüzünlü bir ayrılığa neden oldu. Real Betis oyuncusu Pablo Garcia takımının ceza almaması için satılmak zorunda kaldı. 20 yaşındaki futbolcu bir diğer La Liga ekibi Racing Santander'e 5,5 milyon euroya gönderildi. 6 yaşından beri Betis altyapısında olan ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen Pablo Garcia bu karar nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte kulüp binasından ayrılırken görüntülenen oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

0: Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Garcia 9 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedeliyle üst üste ikinci kez rekor kırılmış oldu.
1: Premier Lig kulüpleri transferde 4 milyar euro harcama yaptı. İngiliz ekibi geçen yaz ödenen 3 milyar 666 milyon euronun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Manchester City Chelsea'den Enzo Fernandez'i 145 milyon euroya transfer ederek İngiltere rekorunu egale etti. Geçen yaz rekoru Liverpool, Newcastle'dan Alexander Isak'ı alarak kırmıştı. Bu yazın en pahalı transferleri listesinde Enzo Fernandez'i Morgan Rogers takip etti. Chelsea İngiliz oyuncu için Aston Villa'ya 138 milyon euro ödedi. Bir başka İngiliz Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak 3. sırada yer aldı. Fransa sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferi 125 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 108 milyon euro ödendi ve bu transfer listeye 5. sıradan girdi. Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti. Real Madrid'in Leipzig'ten 125 milyon euroya kadrosuna kattığı Yann Diomande, İngiltere dışından listeye giren tek isim oldu.
0: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City transfer döneminin son gününde iki ismi birden kadrosuna kattı. Enzo Fernandez ve Ndiaye City forması giyecek.
2: Manchester City transfer dönemini iki büyük hamleyle tamamladı. Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea'den Enzo Fernandez'i, Everton'dan da İlman Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Maviler Enzo Fernandez için ödediği 145 milyon euro ile kulüp rekorunu kırarken Premier Lig rekorunu ise egale etti. Liverpool geçen sezon Alexander Isak'ı aynı bedelle transfer etmişti. 2023 Ocak'tan beri Chelsea forması giyen Arjantinli Enzo Fernandez, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 maçta 15 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Boadi ve Anderson'dan sonra merkez orta sahaya 3. takviyesini yapan City, bu oyuncular için toplam 375 milyon euro harcadı. Ayrıca Rodri ve Bernardo Silva gibi ayrılan isimlerin yeri de dolduruldu. Premier Lig ekibinin bir diğer hamlesi ise hücum hattına geldi. Liverpool'dan Cody Gakpo'yu kadrosuna katma girişiminden sonuç alamayan Manchester ekibi sol kanadını aynı şehrin diğer takımından buldu. Everton forması giyen Ndiaye 70 milyon euro karşılığında City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. (Gülüyor) 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asist kaydetmişti. Bu sezon Guardiola'nın da ayrılığı sonrası bir kabuk değişimi yaşayan Manchester City'nin yeni transferleriyle daha rekabetçi bir performans yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.
0: Mali kriz yaşayan ve bu sebeple oyuncu satması gereken Monaco kulübü son anda çıkan aksilikler sebebiyle iki oyuncusunu elden çıkaramadı.
1: Monaco'da transfer döneminin son gecesi kabusa döndü. Fransız ekibi mali dengesini sağlamak için önemli bir oyuncusunu satmayı planladı. Monaco, önce Folarin Balogun'un Everton'a transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma noktasına geldi. İki kulüp 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus üzerinden el sıkıştı. Ancak İngiliz ekibinin yaptığı kontrollerin ardından Balogun'un transferi gerçekleşmedi. Monaco, Balogun'un satışında yaşanan sorunun ardından bu kez Lamine Camara için harekete geçti. Fransız ekibi 55 milyon euro karşılığında orta saha oyuncusunun Chelsea'ye transferi için de anlaşma aşamasına geldi. Ancak bu transfer de son saatlerde gerçekleşmedi. Böylece Monaco satış yapmadan transfer dönemini kapattı. Fransız kulübünün mali sorunları ise devam ediyor. Fransa

0: Da takımların mali yapısını denetleyen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü 23 Haziran'da Monaco'nun maaş bütçesini sınırlandırma kararı almıştı. Bu nedenle kulüp de yaza 150 milyon euroluk oyuncu satışı hedefiyle girmişti. 106 milyon euroluk satış yapan Fransız ekibinin planı Balogun ve Kamara'nın takımda kalmasıyla şimdilik gerçekleşmedi. Monaco'nun 44 milyon euroluk açığı kapatması için transfer penceresi açık ülkelere satış yapıp yapamayacağı merak konusu.
1: Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal El Ahli'yi yıldız oyuncularıyla mağlup etti.
0: Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal ve El Ahli karşı karşıya geliyor. El Hilal başladı mücadeleye. Marino Pušić ekrandaydı El Ahli teknik direktörü. El Hilal atakta. Milinković-Savić topu alarda gol. El Hilal öne geçiyor. El Hilal baskısı var yine. Ruben Neves'ten pas. Somerville açı dar topu alarda gol. 2-0 oldu. El Hilal farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son anlar oynanıyor. Mücadelenin hakemi Valenzuela, Merih Demiral'a önce ikinci sarı ardından kırmızı kartını çıkartıyor. El Ahli 10 kişi. İkinci yarıdayız. El Ahli kullandığı serbest vuruşu içeri çevrilen top direkten döndü. Ivan Toney direğe takıldı. ...86. dakika... ...Sultan Madaş'tan orta... ...Oli Watkins'ten kafa... ...durum 3-0... ...işte Oli Watkins'in golü... ...El Hilal El Ahli... ...3-0 mağlup ediyor...
1: Milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda sonun 6 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli kadın voleybol takımı 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sonun 6 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Filenin sultanları rakibini setlerde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Azerbaycan ise turnuvaya veda etti. Ay Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak. Azerbaycan karşılaşmasının ardından baş antrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.
2: Okay, first of all we thought that the difference between the two teams was important.
3: Bugün iki takım arasında evet bir fark olduğunu biliyorduk. Şu ana kadar oynadığımız takımlardan daha farklı bir voleybol oynuyorlar. Yüksek top oynuyorlar. Uzunlar, önemli bir smaçörleri var. Bu nedenle bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık. Üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık. Ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu. Bugün genel olarak böyle bir oyun oynadık. Baskı ilk geldiğimiz günden beri hissettiğimiz bir şey, her maç hissettiğimiz bir şey. Ve aslında baskı spesifik olarak kötü bir şey değil. Eğer üstümüzde baskı hissediyorsak aslında önemli bir şey için mücadele ediyoruz, önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Dolayısıyla baskı aslında zaman zaman güzel bir şey de oluyor takım için. Eda tabii ki çok büyük bir lider, çok deneyimli bir oyuncu. Onu bugün sahada görmek hepimiz için çok büyük bir şanstı. Anladığım kadarıyla İstanbul'da ilk kez bir turnuvada oynuyormuş Eda Erdem'de. Dolayısıyla bugün onu sahada görmek hepimiz için çok güzeldi. Çünkü hem milli takımla hem kulüp döneminde çok önemli maçlara çıkıyor Eda. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir oyuncu.
1: Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın Türk yüzücülüğünün gelişimi hakkında konuştu.
4: Altyapımız güçlü bir şekilde geliyor. Bunun sebebi tesisleşmedir. Bunun sebebi antrenör kitlesini daha geniş açılarda eğitime önem vermemizdir. Onları en iyi

0: şekilde yetiştirmemizdir. Tabii bununla beraber ne diyorum, tesistir. Muazzam bir tesisimiz var. Bütün Türkiye'ye sirayet etmiş durumda. İstanbul'daki bir tesisimiz bitmek üzere. İnşallah gençlik oyunlarına eşlik edecek. Bununla beraber Ümraniye'deki tesisimiz hali hazırda devam ediyor. Ankara'daki Anıttepe Yüzme Havuzumuz inşallah bu senenin sonunda 2027'nin başında bakanlığımız açmayı hedefliyor. Onun için güzel tesislerimiz var. Bu güzel tesislerden de doğal olarak ne oluyor? Ülkemizin geneline yayılarak bir altyapı oluşturuyoruz. Altyapımız güçlü olarak geliyor. Yani bu çocukları zaten bu noktadayız. Bugün söylediğim de bu. Bugün Akdeniz oyunlarında, Avrupa büyüklerde, Avrupa şampiyonalarında en iyi şekilde temsil ediyorlar ve gençler olarak geleceğimizi garanti altına almamız gerekiyor. Her zaman söylediğim bir söz var. Piramidin alt tarafı dolu olursa üst tarafa, geleceğe güvenle bakabilirsiniz. Amacımız piramidin altını doldurmaktır.
1: Ana haber bülteni noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
3: Ceza var. Semih!
2: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
4: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
2: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
4: Gol pozisyonu ve gol!
2: Bizi izlemeye devam edin.

0: düdük geliyor. Manganiello'dan Milan-Venezia maçı başlıyor. Habs'tan top kaybı. Çukwuez hemen araya yuvarladı. Ramos'a gole gidiyor Milan. Ramos ama geçemedi kaleciyi. Stankovic. Çukwuez'e kazandı. Araya yuvarladı. Ama sonrasında Gonçalo Ramos aşamadı kaleciyi. Öne çıktı Pavlović ama hata yaptı. Şimdi geliyor Venezia. Gol pozisyonu ceza sahası içi. Adams ama kaleci Menyan. Baskı altında Sisse. İyi sakladı ama çıkardı topu. Martesagi'ye katıldı hücuma Pavlović. Onun önüne doğru Pavlović gole gidiyor. Pavlović ama ayaklarını yerden kesti kaleci Stankovic. Büyük boşluk solda. Yine geliyor Venezia. Geldi orta içeri. Adams dokunamadı. Top boşta. Şut ama bu top dışarı çıktı. Çok enteresan pozisyon. Chukwueze kat etti topla. Chukwueze ortası. Habs'tan sekti. Tekrar Chukwueze indirdi. Bir kez daha Habs karşısında. Yine birebir. Ceza sahası. İyi pas. Loftus-Cheek. Ramos ama kaleci Stankovic. Bir kez daha Ramos. Chukwueze bir şans daha. Geldi yine orta Ramos. Ama dışarı. Harcamaya devam ediyor Gonçalo Ramos. Çizgiye doğru. Akor Adams'tan pas. Oyunda tuttu topu Yeboah. Yeboah çekti şimdi soluna. Aldı yine. Bir sağ bir sola. Yeboah vuruyor ama. Out. Yeboah en sol oynadı. Habs içeride Akor Adams. Geldi orta Adams vuramadı. Uzak taraf. Kontrol. Şimdi vuruş ama yandan dışarı. Yaklaştı gole Venezia. İyi bir fırsattı. Luka Modric. Modric'ten orta içeri ters bir dokunuş. Top boşta direkt. Üst direğe çarptı top. Oyun alanına geri döndü. Şans Venezia'nın yanında. İlk önce birbirine girdi orada. Sonrasında uzaklaştırılıyor top. Ramos, Salamakers, Ramos dürtemedi topu. Yükseklik kazandı ama o top bir şekilde geldi Salamakers'in önüne. Yükleniyor Milan şimdi 3 oyuncuyla. Salamakers sağını aldı. Araya yuvarladı Ramos! Gol geliyor 1-0 önde Milan. Gonçalo Ramos. Oyun hızlandı. Topu bir o kalede bir diğerinde gördük ama finalde yüzü gülen, gol sevinci yaşayan Milan oluyor. Ev sahibi öne geçiyor San Siro'da. Gonçalo Ramos merhaba diyor seyirciye. Şimdi geliyor Milan. İyi şans, birebir pozisyon. Yaşari top sekti ters vuruş. Ağlara gitti Milan 2'yi buldu. Yaşari. Milan 2 Venezia 0. 3 puan bizim diyor Yaşari. Şanssız bir an. Venezia defansı adına bir anda birebir kaldı. Rakibi peşindeydi. İyi bir vuruş yapamadı Yaşari. Kaleciden döndü. Ardından savunmaya çarpıp bağlara gitti. Ve son düdük geliyor karşılaşmanın hakeminden. 3 puan Milan'ın.
1: Son kontroller yapılıyor. Artemio Franchi de ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Fiorentina Frosinone mücadelesi başlıyor. Alexis Menez sürdü topu. Alexis Menez. Jimenez pasını verdi Pellegrino. İyi bir pas oldu Pellegrino. Boşluğu da gördü şimdi. Pasını verdi. Gol şansı. Şut kaleci. İki hamlede Palmizani. Gudmundsson'a gol izni yok. Albert Gudmundsson. Şimdi Kalo verdi pası. Fiorentina geliyor yine Gudmundsson'la. Gudmundsson verdi pası içeriye Mastantuono. Mastantuono dışarıya. Franco Mastantuono. Endur. Mastantuono, Pellegrino. Pellegrino'nun pası Mastantuono aradan bıraktı. Harika pas. Şimdi şut şansı Gudmundsson gol. Ama bayrak havada sanıyorum. Mastantuono'nun pasında topu alarla buluşturdu. Evet. Offside kararı. Şimdi Mazzini pası verdi Braccalia. Kvernadze, Endur karşısında, Kvernadze çizgiye indi. Sürdü topu, Kvernadze çevirdi de topalarda. Topalarda gol. Raimondo Frosinone golü buluyor 26. dakika. Kvernadze harika sürdü topu, çevirdi ve Raimondo dokundu. De Gea çıkaramıyor. Jimenez atta. Artur Atta çekti. Atta kaleye baktı. Atta. Kaleci Palmizani. Korner. Endur. Sağ kanada Mastantuono. Mastantuono kötü kontrol ama sıyrıldı. Mastantuono yerde. Mastantuono kalktı. Mastantuono direkt. Mastantuono. Şimdi atak sürdü. Pellegrino Palmizani. Mastantuono. Valdepeñas. Valdepeñas harika paslaşma. Valdepeñas direkt Palmizani. Neler oldu neler. 2 dakikada 2 kez direğe takılıyor Fiorentina. Valdepeñas önce direk ardından Palmizani. Kalo, Kalo yaptı ortasını. Kalo bir kafa gol. 2-0. 2-0 Braccalia. Fark 2'ye çıkıyor. Şokta. Her şey Frosinone'nin istediği gibi. Romaro Schmidt çok iyi kurtardı topu. Şimdi ceza sahasına. Raimondo. Raimondo! Harika gol! Raimondo! Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Fiorentina'nın kabusunu büyütüyor. Raimondo süper gol. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Fiorentina 0, Frosinone 3. Büyük bir şok yaşıyor Fiorentina evinde. Artemio Franchi'de.
2: Allegretti ekli düğünü çaldı. Brianteo'da Monza Udinese maçı başladı. Not burada hata geldi Piotrowski'den. Davis'e şimdi. Kenan Davis'i noktaya. Ceza sahasında Ekelen Kap açıyı buldu. Ekelen Kap sekti. Kalede döndü kaleci Piotrowski. Dembatian döndü ama gol Piotrowski. Udinese deplasmanda öne geçiyor Monza karşısında. Çıkarken yapılan hata Matis Mott genç bir isim. Maç başından bu yöne çıkarken biraz dikkatsiz gözüküyordu. Biraz panik de gözüküyordu Mott. Bu kez pahalıya mal oluyor. Kenan Davis alanları bulduğu anda hep çok etkili. Kenan Davis çeviriyor. Sekan top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı. Ekelen Kamp. Uzun bir top. Hareketli Cutrone. Cutrone kurtarıyor ilk anda. Cutrone döndü geriye. Mangas ters kanatlı boşluk var. Oraya doğru çok iyi pas. Düzeltti. Kolpani. Kolpani. Kolpani. Golle dönüyor Serie A'ya. Kolpani. Yalnız Mangas harika bir asist yapıyor. Ters kanadı. Kaldırdı kafayı. Bomboş belki ama o kadar iyi yere düşürdü ki topu. Golü atıyor Kolpani. Kalabalık geldiler. Ekelen Kamp. Orta şansı. Orta yakın direkte Cutrone. Hasan Kamara vuracak. Kamara topu alana gidiyor. Hasan Kamara. Kaleci Tiam dokundu ama alana gidiyor top. Hasan Kamara gollere devam ediyor. Önce Como, şimdi Monza. Sol ve Kamara. 2 maç 2 gol. Korner kullanıldı yine ceza sahasında. Piotrowski, top açıldı, şut, gol! Ekelenkamp! Müthiş vurdu Ekelenkamp! İki süper gol. Önce Kamara, sonra Ekelenkamp. Demba Tiam az önceki çıkabilirdi ama burada ona da söyleyecek hiçbir şey yok. Okoye.
1: Delicari
2: vurdu kafayı. O da Lucchesi'nin az evvel oyundaydı. Mangas bırakıyor. Akinsamiro yaptı ortasını, bir kafa, Varela 3-2. Varela Akinsamiro'dan adrese teslim, orta, gol Varela'dan geliyor. Monza farkı 1'e indiriyor. Varela. Boşluk arıyorlar. Kutrone sağ kanattaydı. Bu kez dönüyor Florunço'ya. Florunço. Forsen gösterdi kendisini, ona pas. Forsen. Forsen sert ortası. Ceza sahasında Mota. Mota çevirdi Okoye. Okoye'nin müdahalesi var. Udinese kalesinde tehlike. Okoye gole izin vermedi. Bir dördüncü gol şansı olabilir Udinese için ama Kamara elbette pek niyeti yok. Maç bitiyor. Monza 2, Udinese 3.

0: konu ekip puanını 4'e çıkartıyor. Monza 2 hafta sonunda puansız kalıyor.
1: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Volpato. Volpato oyunun yönünü güzel değiştirdi. Loriente şimdi topla buluştu. Loriente'den topuk pası sol kanattan geliyordu. O ilk yaptı ortayı. Arka direksekli Cinquegrano! Direkten döndü Cinquegrano! Hafiften itirazlar da var. Cinquegrano gol de bekliyor ama zannediyorum içeri düşmedi o top. Müthiş vurdu Cinquegrano. Şimdi Loriente. Eksik adamla yakalandı Torino savunması. Loriente'nin pası. Topuk pası geldi Hacic'den. Volpato! Volpato! Harika bir gol. Cristian Volpato'dan. Gerçekten müthiş vurdu. Adeta zımbaladı topu. Cristian Volpato. Sassuolo'yu 1-0 öne geçiriyor. Fetsim iyi sıyrıldı. Fetsim şut açısı arıyor. Çok güzel pas attı. Kafa vuruşu. Kaleci Muriç. Arjanet Muriç. İyi bir ilk yarı çıkarıyor şu ana kadar. Kaçamani birebir oynamaya çalışacak. Çizgiye inmek istiyor. Yaptı ortayı. Kafa ve gol. Kaçamani'den müthiş bir orta gerçekten. Topa koordinat yazdı, ortaladı Kaçamani. Komutsu atıyor. Skor 1-1. Bowie sol kanada gönderdi. Armand Loriente sevdiği pozisyonlar. Loriente birebir oynayacak Komutsu'yla. Loriente çekti, vurdu, Loriente dışarı gönderdi. Şimdi Volpato ile kontratağa çıkıyor Sassuolo. Cristian Volpato sağ kanattan bindirme var. Cinquegrano'ya gönderdi. Cinquegrano, kaleci Mascardi. Loriente yaptı ortayı. Kafayla indirilen top. Şut! Ve gol! Ve gol, ve gol, ve gol. Kaptan girdi attı Domenico Berardi. Domenico Berardi. Topu göremedi bile. Kaleci Mascardi inanılmaz sert vurdu. Domenico Berardi Sassuolo'yu 2-1 öne geçiriyor. Tercih edilmedi. Sonradan girdi, etkisini gösterdi. Sassuolo efsanesi Berardi atmaya devam ediyor. Kendini yaşlı hissedenlere mutlu bir haber. Serie A'da Domenico Berardi hala gol atıyor. Bazı şeyler değişmiyor. Torino'nun son bir şansı olacak mı? Yoksa artı 5'te hakem maçı bitirecek mi? Göreceğiz derken mücadele sona eriyor.
2: Serie A'da ikinci hafta mücadelesi Juventus Allianz Stadyumunda Parma'yı konuk ediyor. Düdük geldi. Juventuslu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Locatelli'den Conceição şimdi. Francisco Conceição kaleyi gördü. Direğe de çarptı top gördüğüm kadarıyla. Dışarıya gidiyor ardından. Francisco Conceição. Maçın başından bu yana en hareketli isim belki de Juventus'ta. Kalulu. Alaybegovic. Kalulu yeniden. Gelişine Nico Gonzalez kaleyi düşünüyor. Eduardo Corbi kornere çeldi. Elbette Parma'da Tarihte bir Arjantin'in 9 geleneği var bu arada. Nico Gonzalez yine uzaktan direğe takıldı, sonrasında gol! Nico Gonzalez! Oyuna girdiğinden beri kaleyi yokluyor Nico Gonzalez. En sonunda savunmanın da temasıyla gol atıyor. Dakika 63, Juventus aradığı golü Nico Gonzalez de buldu. Atletico Madrid'den geri döndü. Golle dönüyor Juventus'a Nico Gonzalez. Sonunda bu sezonki ilk maçı, ilk hafta oynamamıştı. David Romero. Romero! Kaleci Vicario dönen topta El Bilal Toure istediği vuruşu yapamadı. Tempo kazandı maç Juventus'un golü sonrasında. Alay Begovic yerde, oyun sürecek. Orta Del Prato'dan kafa vuruşu Vicario! Müthiş uzandı Vicario!

0: Locatelli, Kolomuani, Nico Gonzalez, yeniden Kolomuani düşündü, harika pas, Kolomuani, kaleci Corvi kapattı açıyı, çeldi kornere yine Eduardo Corvi. Kolomuani'nin kafa vuruşu da üst dağlarda kalıyor. Nico Gonzalez doğrudan kaleye. Çerçeveyi tutmadı bu kez şutu. Kelly. Romero mücadeleyi bırakmadı. Topu kazandı. David Romero'dan Anquist'e doğru bir pas. Pontus Anquist ceza sahası içinde. Anquist'in pası, Romero'nun şutu, Vicario. Eduardo Corvi. Konate çok çok bekledi orada. Nico Gonzalez geldi. Locatelli'den Kopmeiners'e. Theun Kopmeiners kendisi vurdu. Theun Kopmeiners. Maça noktayı Kopmeiners koyuyor. Yeni sezona o da golle merhaba diyor. Az önce, 2 dakika önce Cambiaso'nun sakatlığı sonrasında oyuna dahil olmuştu Theun Kopmeiners. Gol atıyor. Juventus skoru 2-0'a getiriyor. Parma'nın umutlarını yıkan gol Theun Kopmeiners'ten. Şu maç özelinde Gonzalez vurabilir. Atladı Douglas Luiz, kaleci Corvi. Bremer bıraktı. Drobnić yakın. Ve son düdük geliyor. Juventus 2, Parma 0.
1: Di Lorenzo. Vikas wins it back off Edmundson. Duvikas!
2: İtalya Serie A'da ikinci haftanın önemli maçlarından biri Napoli Como'yu ağırlıyor. Pairetto'nun ilk düdüğü Napoli Como mücadelesi başlıyor. Yao'nun üzerine gidiyor. Kuto da arkasında. Noah Lang yerden bıraktı şimdi. Oliveira çevirdi. Önünde kaldı. Oliveira ortaya. Hönüm sekti. Anguissa vuramadı. Gole çok yaklaşıyor Napoli ama Anguissa vuramadı. Politano yine geliyor Napoli'ye. Orta ceza alanına doğru. Kafalardan sekti. Şut, Oliveira top dışarıda. Diao aldı önüne, ceza alanına girdi. Diao yerden çevirdi. Baturina gol! Baturina ile öne geçiyor Como. Bir anda ceza alanına daldı Diao. Çok da iyi noktaya çıkardı bu kez. 2-3 tane denedi, onlarda isabet bulamadı ama bu kez doğru adamı buldu. Baturina da hiç de kolay olmayan bir pozisyonda dönüp golü attı. Politano hareketlendi. Politano yaptı ortayı. Kafa vuruşu, Noah Lang atamıyor. Yakın mesafeden atamadı Noah Lang. Şimdi derin bir top. Höylund döndü. Höylund solunu aldı. Höylund gol! Bir anda döndü. Onun için çok fazla topla temasa gerek yok. Solunu alıp gerçekten ip gibi vurdu. Bir birlik beraberlik. Napoli 1, Como 1.
3: Tam bir 9 numara golü. Tam bir bireysel yetenek golü gerçekten.
2: Marin. Anguissa baskı altında. Bu baskı sonuç verdi. Duvikas. Duvikas düzeltti, gol! Büyük hata savunmada, Duvikas affetmiyor. Como 2-1 önde. Ön alanda yaptığı baskı. Como takımının, Duvikas topu önünde buldu. Düzelttiği yerden mağlup etti Meret'i. Acuña gitti, kaleye baktı, vurdu. Savunmadan dönüyor top. Atak sürecek. Valle'den orta. Baturina son anda dokundu. Kaleci Meret.
3: Ve ona rağmen, yani son 25 metreye çekilmenize rağmen tam takımla pozisyon veriyorsunuz.
2: Burada Baturina iyi vurdu. Son anda tokatlıyor Meret. savunmaya yardıma geldi. Diao dokundu topa. Şimdi Noalang sekti top. Oliveira top dışarıda. İyi bir fırsat. Napoli adına Oliveira korner bekliyor. Politano. Politano yaptı ortayı. Smolcic dönen top De Bruyne. De Bruyne vurdu top dışarıda. De Bruyne. Şimdi Spinazzola iki oyuncu arasında. Yerden Luka, o bıraktı. Alisson top dışarıda. De Bruyne yaptı ortasını. Ters vuruş kaleci Büte. Ramon'dan sekti yanlış görmediysem. Marin de oradaydı. Bir orta şansı daha De Bruyne. Yerden Luka'ya. Luka Şalobah'la mücadelesi. Luka yerde. Lobotka gol. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada, offside kararı var.
3: Nitekim öyle ya da böyle o golde geldi. O kadar davet, o kadar davet.
2: Napoli kendi evinde Como'ya 2-1 kaybediyor. Pagliari with a save and it's nodded in by Mina.
0: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'le oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kivu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan'a, Hakan bekletmeden şut. Hakan gollere devam ediyor. Yeni sezona kusursuz başlangıç Hakan Çalhanoğlu'ndan. İlk şutunda golü buluyor Hakan Çalhanoğlu. Cagliari deplasmanında. Yerden yavaş yavaş gitti. Topu anlarla buluşuyor. Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda 2 maç 2 gol oluyor. Federico Di Marco ortayı yaptı. Kafa vuruşu asfaltta dışarıya. Kanji. Yükseltti Pavar. Lautaro Martinez. Barella aldı önüne. Esposito pas bekliyor. Barella kendisi vurdu kapıyla. ...25 dakikanın maçın başındaki en iyilerinden Nicolò Barella. Hakan. Tek dokunuş Barella'dan. Pio Esposito yeniden Barella'yı gördü. Nicolò Barella ortası. Di Marco! Kapıyla kurtarıyor yine. Çok etkili geldi Inter. Çok akıcı geldi yine. Di Marco'nun vuruşunda kapıyla kornere çeliyor. Di Marco'nun pası Esposito'ya. Ondan Lautaro. Lautaro'nun pası geçmedi. Esposito kaleci Caprile. Duraklama anlarında ilk yarının yine yaklaşıyor gole Inter. Lautaro Martinez. Bastoni. Yeniden Di Marco. İçeride Hakan dokundu Lautaro'ya.

0: 4'e 4 pozisyon var. Marcus Thuram gitti topla. Marcus Thuram'dan Di Marco'ya pas. Di Marco içeriye. Lautaro şut. Bu da olmadı. Piotr Zielinski çok güzel gördü Di Marco'yu. Di Marco çevirdi. Bastoni vurdu, olmadı. Arka direkte Luis Enrique de ayak koyamıyor. Inter bir türlü ikinci golü bulamıyor. Harika pas Zielinski'den. Di Marco içeriye. Bastoni vurdu. Luis Enrique için hızlı. Kaleye de gitmiyor top. Ortasını da yapıyor. Arka direkte Padera yükseldi. Ardından Stones vuruyor. Şimdi Adopo. Bissek'ten çok kritik müdahale. Gol atmış gibi seviniyor Jan Bissek. Son anlarda 1-1 yakalayabilirdi Cagliari. İşte Michel Adopo. Böyle vurdu. Kaleci Martinez'in o köşeye uzanması güç ama Jan Bissek dur diyor rakibine. Lautaro'ya aradan pas. Lautaro Martinez çaprazdan vuracak Elia Caprile. Korner kullanacak Inter. Neyola çıktıktan sonra kaptanlık pası bandı da Caprile de kızıyor arkadaşlarına. Adopo. Ciervo. Ricardo Ciervo. Çok fazla arkadaşı vardı pas bekleyen. Adam Obert. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu Inter savunmasında Stones'dan, ardından Barella vurmuştu. Fadera'da kaldı. Kaleci Capri ile hala ileride ve son düdük. Maç bitiyor. Cagliari 0, Inter 1. Son şampiyon Inter. Yeni sezona 2-2 ile başlıyor.
1: Maça Lazio başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ve Gattuso görüntüde. Şimdi orta geldi ceza alanına. Arka direğe kafa vuruşu, top dışarıda. Danilo Duki. Ve o performans bugün 11'e taşıdı Fratesi. Tavares yaptı ortasını. Şut ve gol! Fratesi atıyor. 25. dakika. Tam ondan bahsederken Fratesi atıyor golünü ceza alanında. Yine çok net bir bitirici vuruş. Davide Fratesi. Zaccagni. Mattia Zaccagni yerden gönderdi. Belayan. Fratesi yaptı ortasını. Şimdi kafa dışarıya. Nuno Tavares dışarıya. Pas yerden Isaksen. Soluna çekti Isaksen. Kaleyi denedi. Sekti kale ağzında. Aşıkma bir vuruş dışarıya. Şimdi karşı atak şansı, ceza alanı. Şut geldi dışarıya. Dışarıya çıktı top. Kenneth Taylor. Melayan yerden gönderdi. Ceza alanı, şut dışarıya. Pinamonti. Dışarıya gönderdi Pinamonti. Rustigard. Colombo döndü tekrar Mesias. Mesias içeri çevirdi. Kafa vuruşu son anda Mandas. Christos Mandas. 90+4'e girerken gole çok yaklaşıyor. Beraberlik golüne çok yaklaşıyor Genoa. İşte Frendrup ve Mandas. Ve son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Lazio oluyor. 3 puanı. Tek golle alıyor Lazio.
2: Gallo. And unbelievably Lecce lead.
3: First time ball for Mahler.
4: Keyifli son kontrolleri yaptı. Saatini kontrol etti ve ilk düdüğü çaldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Don Yıl Malen!

0: Dördüncü dakika, Don Yılmaz'ın yine atıyor. Dördüncü dakikada sezonun ikinci maçında dördüncü golü. Don Yılmaz'ın şov devam ediyor. Lecce 0 Roma 1. Maç başlar başlamaz Don Yılmaz'ın bir kez daha sahnede. İlk hafta hat-trick yaptı. Bu maça da golle başlıyor Hollandalı Don Yılmaz'ın.
1: Gilardi. Paulo Dybala ile oynadı. Lulli. Tek toplar, şık paslar. Manu Kone. Kone harika sıyrıldı. Kone gidiyor, çıkardı şimdi. Sule vurdu Fankone. Atak sürüyor Sule. Sule açı aradı Sule. Sule çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi Roma yine. Falcone başarılı oluyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas. Sule. Matias Sule bıraktı Wesley'e. Wesley yerden çevirdi. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Don Yılmaz'ın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İki haftada 5 gol Don Yılmaz'ın. Lecce'de durduramıyor onu. Don Yılmaz'ın. İkinci golü 52'de atmıştı Malin. Bugün iki gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Don Yılmaz'ın, Don Yılmaz'ın, Don Yılmaz'ın çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol! Sule! Neler oluyor neler? Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malin 23'te 2-0 yapmıştı skoru. 25. dakikada Matias Sule. Roma 3-0'ı buluyor. Sule. Sule, Don Yılmaz'ın şimdi. Don Yılmaz'ın döndü. Verdi pası Dybala. Dybala sağ tarafa. Lulli çevirdi Malin. Falcone. Vladimiro Falcone. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Malin ama... Lecce kaptanı başarılı. Çok rahat geliyor. Lecce kalesinin önüne Romalılar. Sule. Malin'i gördü. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın dışarıya. Offside bayrağı da kalktı. Engom. Şimdi aradan Dybala harika pas. Malin. Don Yılmaz'ın dışarıya. Don Yılmaz'ın. Malek. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direk, ardından Hermoso. Danilo Veiga baskı var. Danilo Veiga topu kaybetti. Molina dokundu. Şimdi Malin. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın pası verdi Mora. Mora. Onun pası Dybala dışarıya. Paulo Dybala. Molina. Molina baktı içeriye. El oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malin şimdi. Malin. Malin sıyrılamadı Mancini. Mancini verdi pası Mora. Rodrigo Mora. Formasıyla ilk golünü Lecce atıyor Rodrigo Mora. 65. dakika. Roma farkı 4'e çıkarıyor. 60'ta oyuna girdi. 65'te Roma kariyerinin ilk golünü atıyor genç oyuncu Rodrigo Mora. 4-0 oldu. Fatah. Fatah sıyrıldı. Fatah. Kaleci Svilar çıktı aldı topu. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadelenin sonucu Lecce 0, Roma 4.
2: Serie A'da ikinci haftanın kapanış maçı Bergamo'da başlıyor. Atalanta-Bologna mücadelesi başlıyor.

0: İçeride eski orta. İyi de orta arka tarafa şut, kaleci Kanesekki. Kanesekki yakın mesafeden çıkartıyor. Lewis Ferguson arka direkteydi. Bu arada zannediyorum bayrak havada.
1: Omega. Al Hassan. Kambiagi. Kambiagi vuracak. Şut! Kambiagi direkten döndü. Direkten taça doğru açılıyor hatta top. O kadar sert vurdu ki. İşte Kambiagi.
0: Son bir şans Atalanta için derken Kambiagi, Zalewski oyun sürüyor. Friki istiyor Atalanta. Aldı Samardžić. Samardžić! Santrası bile olmayacak. Friki isterken golü buldu Atalanta. Golü Samardžić. Uzatmanın da uzatması. Samardžić. Yıktı Bergamo'yu resmen. Samardžić uzanıyor Skorupski ama. Süper bir gol. Bunun için girdi. Şapkadan tavşanı yine çıkartıyor Samardžić. Santrayı yaptırıyor Doveri ama maç başladan bitecek gibi. Doveri saatine baktı. Oynatıyor uzun bir top gönderme şansı derken maç bitti. Samardžić noktayı koydu. Atalanta Bologna'yı deviriyor.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi, tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Son sayfa programına hoş geldiniz. Saatler 11 oldu. 3 saat boyunca bugün buradayız. Heyecanlı bir akşam biliyorsunuz, malumunuz. UEFA'ya bu akşam listeler bildirilecek. Yani saat 01'e kadar bildirilmiş olması gerekiyor. Yani bu 3 saat içerisinde böyle sıcak gelişmeler, transferler gerçekleşebilir. O yüzden takipte kalın. Bugün Caner İşbeğendiren ve İbrahim Yavuz'la birlikte gündemi konuşacağız. Transferleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Gayet iyiyiz. Sen de iyisin.
0: Ben de iyiyim. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok hareketli bir gün oluyor gerçekten. Daha bir saat evvelinde zaten Beşiktaş için, Ümit Akdağ, Trabzonspor için de Franklino Cu transferlerini sizlerle paylaştık. Bakalım bu saat neler olacak? Bekliyoruz tabii ki heyecanla. Nasıl geçecek sizce? Daha doğrusu bugün nasıl geçti?
1: Ya bizim en sevdiğimiz, kulüplerin en sevdiği dönemdir aslında transfer dönemi. Özellikle taraftarların çok sevdiği, en çok ilgilendikleri şeydir. Kim gelecek, kim gidecek hadisesi. Ben hatta bugün şöyle bir yorum yapmıştım. Yani radyodaydım, A Spor açıktı. O ara işte yeni oyuncuların...

0: transferleri bildiriyor ve sürekli havalimanında işte muhabir arkadaşlarımız orada.
1: Evet.
0: Yaz boyu sürekli oralardan yayın yaptık. Aslında bu işin temeli neresi? Sağ. Yani yayının daha çok yapılması gereken, insanların daha fazla ilgilenmesi gereken sağ tarafı, teknik taraf, taktik taraf. Ama biz o tarafı son zamanlarda o kadar boş verdik ki, çünkü bütün inancımız şu: havalimanına gelenler bizi kurtaracak. Öyle olmadığını defalarca deneyimlemiş olmamıza rağmen hala orayla ilgileniyoruz. Ora bizim en sevdiğimiz.
2: Kesinlikle.
0: Ya gelsin gelmesin demiyorum. Tabii ki Lukaku'yu burada izlemek, Salah'ı izlemek keyif ama ya biraz da işin bu sağ tarafına da kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü maalesef belirleyici oluyor. İstediğiniz kadar yetenekli oyuncuları buraya getirin. Onların yeteneklerine talip oluyorsunuz ama buradaki davranışları belirleyici oluyor. Tabii. Ya da sizin organizasyonlarınız belirleyici oluyor. Sizin de onlara yardım etmeniz gerekiyor. Tek başına onlar o işi halledemiyorlar.
1: Bir de hiçbir yıldız transferin ya da önemli bir ismin garantisi yok sonuçta.
0: Yok.
1: Size şampiyonluğu getirecek ya da şu kadar gol atacak diye.
0: Şeyi hep unutuyoruz mesela. Onları eleştiriyoruz ama biz ne kadar... Yani organizasyon anlamında tabii hazırız. Yani onlar hep bir sistemin içerisinde var olmuşlar. Hep bir düzenin içerisinde. Hatta Kante ilk geldiğinde onu söylemiştim. Ya Kante, Guendouzi kariyerinde herhalde arkalarında bu kadar değişimi deneyimlememişlerdi. Evet. Sürekli birileri değişiyor arkasında. Önünde, sağında, sonunda kulüp başkanı gidiyor, hoca gidiyor. Onlar buna alışık değiller. Ona uyum sağlamaya çalışıyorlar ama sen sürekli problemin Kante'de olduğunu düşünüyorsun. Problem sende. Sen bu kadar fazla değişimi normalmiş gibi anlatırsan topluma, onlar da bunun doğru olduğuna inanırlar. Birilerinin bunun yanlış olduğunu, evet transfer olsun ama bu kadar transfer yapılmasının çok sağlıklı olmadığını bence söylemesi lazım yani.
1: Caner, senin için bu transfer dönemi nasıl geçti? Tabii yani, daha ligimiz için birkaç gün daha var ama UEFA listesi için bugün son.
2: Ya kuşkusuz zaten sezon başından beri yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hem biz öyle hem muhabir arkadaşlarımız sahada yoğun bir mesai evet harcıyorlar.
1: İnanılmaz bir telefon trafiği yok merkezde.
2: Kesinlikle öyle. Zaten burada aşağı yukarı yaptığımız her programda ya transfer raporunda ya son sayfada muhakkak bir telefon bağlantımız oluyor. Ben bekliyorum hatta yani.
1: Ben de bekliyorum.
2: Şu yayın kuşağı içerisinde ya Efe Can'a ya Erdem'e ya da sevgili Emre Kaplan'a bunlardan birine bağlanırız diye tahmin ediyorum. Çünkü
1: mesela
2: artık
1: Efe
2: transferde...
1: Efe Can'ın sözünü kestim, özür dilerim. Öğlen saatlerinde geldim kanala. Efe Can telefonla konuşuyordu yukarıda haber merkezinde. Yayına inerken bile hala telefonla konuşuyordu, öyle söyleyeyim. Öyle bir yoğunluk.
2: Ya tabii şimdi günümüz koşulları itibariyle hani Galatasaray sonuçta kemik kadrosunu koruyor haliyle. Son şampiyon kadroyu muhafaza ederek yola devam ediyor. Burada tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde biraz daha hareketli günler geçirdi nispeten. Trabzonspor'da keza aynı şekilde. Dolayısıyla Efecan'ın biraz daha yoğun mesai yapmasını normal karşılıyoruz. Çünkü Beşiktaş çok fazla transfer yaptı. Trabzonspor da sezonu erken açan ekiplerden biri oldu. Oldukça önemli hamleler gerçekleştirdiler. Bakalım yani son saatler hareketli geçecek eminim. Bu yani saatler biri gösterdiğinde kadrolar tescil edilecek Avrupa kupaları için. Daha sonrasında da transfer periyodu bizim için, Türkiye Ligi için 2 gün daha devam edecek. O 2 günde de yapılacak olan transferler hem Süper Ligi hem Ziraat Türkiye Kupası'nı kapsayacak olan hamleler olacak. Bakalım, biz de böyle merakla bir yandan bekliyoruz. Çünkü gündem o kadar hareketli ki ben evden çıktığımda Ümit Aktağ gündemi yoktu. Bir anda yani Ümit Aktağ Beşiktaş'la ilgili herhangi bir durum yoktu. Bir anda Ümit Aktağ Beşiktaş'la anlaştı diye haberi düştü. Bakalım hareketli geçecek bu önümüzdeki 1-2 saatlik gelebilir zaman dilimi de.
1: Peki, şimdi sizin de sorularınız varsa tabii ki bana yazabilirsiniz. Hem son sayfa etiketiyle X'te hem de benim Instagram hesabıma mesaj olarak da iletebilirsiniz. Hatta hemen bir mesajla birlikte konuklarıma döneceğim. Mert Bey şöyle bir soru yazmış. Konuklarınıza göre, beni de dahil ediyorsun bence, şu ana kadarki en flash transferler hangileriydi? 3 tane sıralayabilir misiniz? Şimdi bir düşünelim.
0: Hemen ben hızlı başlayayım mı? Salah diyeyim, çıkayım.
1: Salah, Greenwood ilk ikiye yazarım bir kere.
2: Salah, Greenwood. Vlahovic. Yani ama Rafael Leao'ya da haksızlık ederiz.
1: Ama hangi birini
2: yani
1: seçeceğiz
2: ilk üç
1: şimdi?
2: Dersek, ya çok fazla...
1: Siz burada de yazabilirsiniz
2: bana. Hangi kriterden ele alacağımız önemli.
0: 3 biraz az oldu değil mi? Yani
1: tamam, 3
0: biraz
1: az oldu. Ben 5'e çıkarıyorum.
0: Vlahovic'i kesin söylerim. Salah'ı söylerim. Tamam. Ben de Greenwood'u söylerim.
2: Greenwood, benim... Leao'yu da araya sıkıştıralım. Leao 4 büyüklerden birer oyuncu doğru verelim. En azından kimseni kırmamış olalım.
1: Peki. Tabii Vlahovic'in etkisi de ciddi anlamda.
2: İçlerinden birini çıkarsak hakikaten büyük haksızlık
1: evet
2: olur.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama etki olarak mesela benim en çok etki yapmasını beklediğim oyuncu da Vlahovic. Yani
1: öyle mi?
0: Sezonu bitirdiğinde şöyle bir şey bekliyorum. Yani Beşiktaşların, ya iyi ki böyle bir oyuncuyu kadromuza katmışız. Çünkü oyunculuk özellikleri olarak zaten herkesin çok iyi bildiği bir oyuncu. Ama hani biraz önce söyledim ya, yeteneklerinden dolayı buraya getiriyoruz oyuncuları.

0: sonra davranışları pek beklediğimiz gibi olmuyor bazı oyuncuların. Bunun davranışı da çok sağlıklı, acayip coşkulu, çok istiyor. Tabi orada arkadaşlarının da ona destek göstermesi çok önemli ki penaltı pozisyonunda Orkun'un topu ona vermesi. Yani Beşiktaş'ta bu anlamda işler gayet sağlıklı gidiyor. Vlahovic de bu kadar kısa sürede hem taraftardan hem arkadaşlarından o desteği görmesi ki meziyet anlamında da çok özel oyuncu. Bir de bu oyun değişti artık, atletizmle beceriyi harmanlayanlar çok ön plana çıktı. Bu anlamda çok özel oyuncu. Pozisyon bilgisi anlamında çok özel oyuncu. Žalgiris maçında oyuna girer girmez Rıdvan'la bir uyumu vardı. İade etti Rıdvan'a topu. Sonra ceza sahasına doğru koşu yaptı. Rıdvan'ın ortasında vurdu, kaleci çıkardı. Orada bile o çok önemlidir. Yani pası verdikten sonra erken gidersen problem, geç gidersen problem. O zamanlamayı ayarlamak çok önemlidir. Yani o yapılacak ortaya zamanında gitmek. Onu çok iyi yaptı. İşte son lig maçında daralanda o yüksek boyuna rağmen o koordinasyon çok önemlidir. Onu halletmesi çok değerli. Yani bana göre bana göre o isimler içerisinde sezon bittiğinde en fazla damga vurmasını beklediğim oyuncu o.
1: Vlahovic son maçı hatırlayınca ben de Orkun'un penaltıyı ona attırması ve onun özgüven kazanmasını desteklemek istemesi de çok güzel bir hareket değil miydi? Çünkü bir sonraki hafta, hatta birkaç gün sonra derbi karşılaşması var.
0: Yani
1: hat-trick'le gelen bir Vlahovic derbide bilmiyorum
0: kesinlikle
1: neler
0: yapıyor. Yani daha kolaylaştıracak. Bu işin psikolojik tarafı da çok önemlidir. Tabii, yani bunu golle hemen uyumla sağlaması çok değerli. Arkadaşından bir de direkt bu desteği alması da çok değerli ki Beşiktaş için zaten yani devam edebilir miyiz oradan? Yani Beşiktaş bence sezonun teknik direktör davranışı açısından, oyuncu katkısı açısından en iyi başlayan kulüplerinden biri diyebiliriz
2: tabii,
0: değil mi? Yani Salih bu kadar kısa sürede çok ciddi anlamda uyum sağladı. Teknik direktörü sürekli sahanın içinde geçtiğimiz hafta kıyamet koptu Alanya maçından sonra, hiç onu bir tarafa bırakalım eyvallah. Ya o da bir eksiklik hakem konusunda ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksikliğimiz üzerinden değerlendireceğiz dedi. Bence bizim öyle insanlara ihtiyacımız var. Onların bize çok ciddi katkısı olur. Beşiktaş'a da eminim bu teknik direktör davranışının çok ciddi katkısı olacak.
1: Vlahovic'le ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ya zaten Beşiktaşlı taraftarların aslında bir bakıma uzun yıllardır hasretini çektiği türevde bir forvet oyuncusu. Yani alan kaplayan, bu kadar sırtı dönük oynayan, ceza sahasını bu kadar çok domine edebilen bir forvet oyuncusu aslında uzun yıllardır siyah beyazlı taraftarların hasretini çektiği bir profildi Mario Gomez'den sonra diyelim. Tabii çok sayıda yıldız oyuncu geldi geçti ama tabii ki bu kadar büyük bir etki ya da bu kadar heyecanlandıran bir isim olmamıştı diye düşünüyorum en azından son yıllarda. Tabii iyi bir başlangıç oldu kendisi adına da, özellikle hat-trick yapmış olması, Orkun'un göstermiş olduğu karakter. Çünkü Orkun Beşiktaş'ın sadece kaptanı değil, yani sadece saha içi lideri de değil, Beşiktaş'ın aynı zamanda saha içerisindeki taraftarı. Yani nasıl taraftarlık duyguları farklıdır, Orkun da bir taraftar gibi saha içerisinde. Yani profesyonel futbolculuğun yanı sıra bir taraftar duygularına sahip. Sonuçta tamamen Beşiktaş'ın menfaatlerini gözeterek oynuyor. Bunun adına mücadele ediyor. Derbi öncesi de çok güçlü bir motivasyon oldu. Az önce İbrahim abinin de söylemiş olduğu gibi yani Italiano her defasında basın toplantılarında da beklentiyi düşürüyor. Yani beklentiyi hep minimuma çekiyor. Mesela ben dikkat ettim, Çorum Futbol Kulübü maçından sonra basın toplantısında hiç skora dair vurgu yapmadı mesela. Her zaman 6 gollü galibiyetler alamazsınız.
1: Evet.
2: Ama normal biçimde
1: belki
2: kazandık.
1: Belki biraz orada rakibi de düşünmüş.
2: Evet ama şöyle ya, ben mesela burada ayrıca tabii Çorum Futbol Kulübü'nü de ayrıca o cesur oyunundan ötürü tebrik ediyorum. Çünkü genelde Anadolu kulüpleri nispeten biraz daha böyle büyük kulüplere karşı, bunu tabiri caizse söylüyorum, tabii ki puan alabilmek çok zor bir durum oldu. Olduğundan kaynaklı biraz daha kapanarak, bu kadar cesur oynamayarak mücadele ediyorlar ama Çorum Futbol Kulübü kendi oyunundan imtina etmeyerek oldukça cesur bir oyun ortaya koyarak bence büyük bir iş yaptı. Hani ben geçtiğimiz günlerde yayındaydım, ertesi günü şunu söylemiştim yani 6 gol yiyen bir takım, yani yarım düzine gol yiyen bir takıma karşı bunu söylemek belki çok abest ama bence ilerleyen haftalar adına Çorum Futbol Kulübü iyi şeyler vaat ediyor. Yani 18 tane transfer yaptılar. Son hamleleri Cengiz Ünder. Ki Cengiz de mesela Beşiktaş'a karşı iyi bir mücadele ortaya koydu, eski takımı. Yani iyi transferler yaptılar. Bence ilerleyen haftalarda...
1: Mokoku'yu aldılar galiba. En son onu kiraladılar diye biliyorum. Bir kontrol edeyim.
0: Ya o aynen. Rangers'tan aldıkları Diomande miydi?
2: Diomande evet, Rangers'tan aldıkları oyuncu.
0: Yani. Bence evet, kesinlikle yani en iyi transferlerinden biri olabilir. Ya orada bir de şöyle bir durum da var. Yani Uğur Uçar benim takım arkadaşım, çok da yani antrenörlük kariyeri bence çok şahane gidiyor. Yani futbolu bıraktıktan sonraki süreci çok sağlıklı idare ediyor. Eyüpspor'da Arda Turan'la geçirdiği zaman da çok değerliydi. Devamında Pendik'te geçirdiği süreç, işte Çorum falan derken kolay değil. O da teknik direktörlük kariyerinde çok genç ve Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'la başladı. Evet. Bence o analizi bu kadar cesur olma konusunda bir daha gözden geçirebilir tabii Beşiktaş'a
1: karşı. Peki, şimdi biraz Ümit Aktağ konusuna gelmek istiyorum. İzleyicilerimizin de soruları var. Beşiktaş, Korendon Alanya Spor forması giyen Ümit Aktağ ile anlaşma sağladı değerli izleyenler. Genç bir oyuncu, 22 yaşında. Neler katar diye soracağım ama şimdi Onur Barutçu Beyefendi bir soru sormuş bize. Bunun üzerinden gidelim. Çünkü bu soruya benzer çok fazla soru vardı. Konuklarınıza sorar mısınız? Ümit Aktağ, Romanya ve Türkiye uyruğu var. Beşiktaş'ta da Türk statüsünde, yabancı statüsünde mi oynayacak? Son sayfaya da selamlar demiş. Hem
2: yerli statüsü.
1: Çifte vatandaş evet, ama yerli statüsünde oynuyor. Değil mi? Ya,
0: bununla ilgili kafamda tek soru işareti şu.
1: Nedir?
0: Çok genç bir oyuncu, potansiyel şahane. Yani oraya kadar her şey çok iyi. Çok genç yaşta önemli deneyimleri edinmiş. İşte Fransa'da bir Toulouse'da bir deneyimi var. İşte Alanya'da çok uzun zamandır öyle. Ama Beşiktaş dörtlü savunma oynuyor. Ümit Aktağ hep üçlü savunmanın oyuncusu olmuş. Şimdi bu kolay değildir. Yani öyle çok çabuk hemen gelip üçlüden dörtlüye. Çünkü entegre enteresan etmek, olan şu. Toulouse'da üçlü savunma oynamış. Yani Alanya, Toulouse, Göztepe hep üçlü savunma. Evet. Yani dörtlü savunmayı kariyerinde hiç deneyimlememiş. Şimdi buna uyum sağlama konusu biraz zordur, kolay değildir. Yani bence Beşiktaşlılar oyuncuyu izlerken o savunmadaki o pozisyon değişimiyle alakalı biraz sabır göstermek zorunda. Çünkü hep üçlü savunmanın sol stoper pozisyonunda olan oyuncusu olmuş. Şimdi merkezdeki stoper pozisyonunda olacak. Biraz onun bence sorunlarını yaşayacak. Buradaki bütün hadise şu. O süreyi çok hızlı geçirmesi lazım. Uyum süresini pozisyon anlamında çok hızlı pozitife çevirmesi lazım. Çünkü maalesef bizim ülkede de insanların ya öyle bir zamanı yok. Şeyden de örnek vereyim daha anlaşılır olsun. Galatasaray Frankowski diye bir oyuncu almıştı. O da kariyerinde hep üçlü savunmanın önündeki dörtlü blokta deneyimi vardı. Tuttu Galatasaray onu bek oynatmaya çalıştı. Çocuk tanınmaz hale geldi. Sonra bir anda ya bu oyuncu falan değilmiş.
2: Bir Beşiktaş derbisinde kırmızı
0: yani,
2: kart gördü.
0: Bence Beşiktaşlar Ümit'i izlerken yani bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Peki bu arada hani çifte vatandaş dedik. Romanya milli takımında eğer oynarsa Türk statüsünde evet, olmayacak ama orada şu anda
2: bu durum yakın zamanda
1: için...
2: Kazım Can Karataş'ı da bağlıyordu. Kuzey evet, Makedonya milli takımından da bir teklif almıştı.
0: Şey de öyleydi bildiğim kadarıyla. Evet. Arda Okan Kurtulan da öyle. Onun da Makedonya milli takımıyla alakalı sanırım bir şeyi evet, var. Yani ama amil takımda oynadığını bilmiyorum.
2: Şayet milli
0: yani,
2: takım tercihini o yönde yaparlarsa bu Kazım Can Karataş'ı da kapsıyor. Senin de söylemiş olduğun gibi abi Arda Okan'ı da kapsıyor. Konuda. Eğer seçerlerse milli takım tercihlerini o yönde yaparlarsa o zaman yabancı
1: yani
2: statüsüne giriyor.
1: Yani U21'de mesela milli takımla oynamış Arda Okan.
0: Oynamış değil mi Arda? Arnavutluk. Evet. Pardon Arnavutluk.
1: Arnavutluk U21 takımında oynamış daha önce. Peki Ümit Aktağ ile ilgili 11 oynayabilir mi diye gelen sorular var. Sizce transfer planlamasını da düşününce, eldeki isimleri de düşününce acaba o stoper bölgesinde Agbadu, Emirhan, Calo üstüne bir de Ümit gelecek şimdi. Orada nasıl bir planlama
2: demek
1: yapar?
2: Demek ki Yasin denklem dışı kalıyor burada. Yasin Özcan'ın muhtemelen evet, ayrılığını bekliyoruz o zaman. Yani Yasin'i bu sene hiç görmedik, hiç izleyemedik. Ki Kasımpaşa'da zaman zaman sol bek oynadığı maçlar da oldu. Ben mesela geniş rotasyonda hem sol bek pozisyonunda hem sol stoperde
0: bu da zaten
2: maçta
0: aslında aynı özellikli sol ayaklı tabii, stoper sol stoper pozisyonu için alınmış. Yani Yasin ben de seninle aynı fikirdeyim. Dışarıda kalır bu düşünce.
2: Yani öyle görünüyor ki herhalde başka bir kulübe gidecek diye tahmin ediyoruz. Çünkü oynayamaz. Ama tabii geniş rotasyonu zengin kılmak adına kıymetli bir hamle. Ümit Aktağ zaten Haziran ayı başından itibaren konuştuğumuz isimlerin başında geliyor. Tabii. Ümit Aktağ, Adil Demirbağ. Tabii mi? Fenerbahçe ile ismi daha çok anılmıştı. Galatasaray ile yine bir ara gündeme geldi. Zaten çok fazla sol stoper seçeneği olmadığı için bu isimler üzerinde hep dönüp dolaştık. Yani evet. Ümit Aktağ'ın aslında büyüklerden birine transfer olmasını bekliyorduk bu transfer periyodunda ama biraz dürüst olmak gerekirse Beşiktaş bana çok sürpriz oldu. Ben biraz daha
1: Fenerbahçe
2: hatta Galatasaray'ın da Abdülkerim'in arkasında bir sol stoper arayışı varken yani Ümit Aktağ Galatasaray'la da anılmaya başlanmıştı. O Romanya'dan olması, Romanya ekolü Galatasaray'ın evet, evet, falan. Bu bağlamda böyle bir birliktelik olabilir diye

0: düşünmüştük ama biraz Beşiktaş tercihi beni de şaşırttı. Bakalım yani İtalyano faktörü de olabilir tabii tercih etmesindeki ana unsur. Birçok yeni transfer yaptı Beşiktaş, iyi bir kadro yapılanmasına girdi. Bakalım oradaki kadro hiyerarşisi, kadro düzeni nasıl olacak? Yani İtalyano'nun henüz rotasyon meziyetlerini görme şansımız olmadı. Çünkü henüz 3 kulvar devreye girmedi ama hocanın da ifade etmiş olduğu gibi 8 günde 3 maç oynayacağımız günler de gelecek demişti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o periyotta biraz daha sık biçimde diğer oyunculara da şans verdiğini göreceğiz.
1: Peki, şöyle sorulara bakıyorum tekrar. Barış Bey demiş ki biz orta saha bekliyorduk aslında ama stopermiş kısmetimizde olan. Bence gerçekten bu arada orta saha transferi de bekliyorduk.
2: Kabul ediyorum ama stoper şu an Beşiktaş'ın olmazsa olmazı yani.
1: Evet.
2: Beşiktaş'ın şu an bence bu organizasyon bugüne kadar çok gayet sağlıklı işliyor ama savunmanın merkezi ki derbi için de en belirleyici olacak bölge. Beşiktaş Jalo'dan da, Agbadu'dan da, Emirhan'dan da bugüne kadar tam anlamıyla evet biz bunlara güvenim yola çıkalım performansı alamadı. Yani bu anlamda Ümit Ak'ta direkt gel bizim problemimizi kurtar düşüncesiyle oraya getirildi. Yani hiç yok Beşiktaş'ın savunmanın merkezinde öyle zengin gözüken falan bir alternatif yok. Çünkü Agbadu zaten bence oynamaması Beşiktaş adına hayırlı. Çünkü her oynadığı organizasyonda yanındakini de bozan bir oyuncu. Geldiği günden beri aynı sorunu yaşıyor Beşiktaş. Yani Jalo ve Emirhan yine İtalyano ile daha derli toplu oynamaya başladı ama Agbadu'nun durumu çok sağlıklı değil. Yani ben şey diye düşünüyorum, Ümit Ak'la transferi ve stoper transferi Beşiktaş'ın şu an evet orta sahaya da oyuncu ihtiyacı var ama bu daha öncelikli diye düşünüyorum.
0: Evet, Udokai'nin ayrılığı sonrasında zaten bu yönde bir arayış olduğunu biliyorduk. Zaten yakın zamanda henüz tabii görme şansımız olmadı. Fabio Miretti Juventus'tan dahil oldu ama biraz daha hücum özellikleriyle ön plana çıkan bir bağlantı oyuncusu Miretti. Aslında burada daha çok aranan profil Salih Özcan'ı zaman zaman yedekleyecek. Hatta onun yorgunluğunu da aslında bir bakıma destekleyecek bir daha çok 6-8 profili bir box to box diye tabir ettiğimiz iki kutu arasında da işte size dinamizm sağlayacak bir oyuncu. Oyunu iki yönlüyle oynayabilecek bir oyuncu. Tabii burada hem defansif aksiyonlarda etkili olması hem pasörlük meziyetlerinin ön planda olacağı isimler olması gerekiyor tabii ana tercih. Bu yönde de zaten Nicolas Raskin bugün en çok konuştuğumuz isimlerin başındaydı ama orada siyah beyazların çok yoğun bilgisi olmasına rağmen orada kulüp tarafıyla bir anlaşma durumu.
1: Ve şu dakikalarda zaten Rangers Falkirk'le karşı karşıya geliyor. İlk 11'de başlamıştır Raskin. Bilmiyorum. Karşılaşma bittikten sonra kısa bir süre kalıyor. O sırada böyle bir durum söz konusu olabilir mi ama biraz da geç de olmuş olabilir. UEFA
0: ya çok
1: için.
0: Değerli bir oyuncu. Zaten 3,5 yıl Rangers kariyeri devam ediyor 3,5 yıldır. Zaten bu yaz hem Belçika milli takımıyla Dünya Kupası da gördü. Yani eğer tabii ki Beşiktaş'a geldiği bir senaryoda düşündüğümüzde oyuncunun tabii ana dili Flemenkçe olduğundan dolayı yani takım arkadaşlarının önemli bir kısmıyla da herhangi bir dil konusunda bir bariyer ya da bir engel yaşamayacağın Orkun Flemenkçe biliyor.
1: Evet.
0: Poku öyle. Trossard zaten evet, vatandaşı. Doğru, eski takım arkadaşları olur. Rangers'tan Rıdvan'la birlikte oynadılar. Cerny ile birlikte oynadılar. Yani bu ve bunun gibi unsurlar da var. Biraz orada aslında transferlerde son sözü tabii ki hem takım kaptanı olarak hem de bu konularda biraz karar merciği Orkun'un da olduğunu tahmin ediyoruz saha içi lideri olarak Beşiktaş'ın. Ben Raskin'in Beşiktaş'a gelmesini yakın buluyordum aslında ta ki Rangers'ın bugünkü tavrına kadar. Çünkü Danny Röhl'le bambaşka bir ilişkisi vardı geçtiğimiz sezon. Yani Röhl saha içi liderim dediği bir profil aslında Raskin. Dolayısıyla yani geçtiğimiz sezon, ya bir önceki sezonla karşılaştırdığımızda mesela ceza sahasındaki efektifliğinin ne kadar arttığını gördük bir önceki sezona nazaran. Mesela ben bugün bazı istatistiklerine baktım. 2024-25 sezonunda totalde işte savunma özellikleriyle bu kadar ön plana çıkan bir oyuncunun rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 55'miş. Geçtiğimiz sezon 2025-26 sezonu verilerine baktığımızda da bu sayı 88'e yükselmiş ve maç sayısı aynı bu arada. Evet. Yani iki sezonda da 33'er maç oynamış. Dolayısıyla Danny Röhl kendisine biraz daha esneklik tanıyor. Biraz daha hücumuna çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla Röhl'ün takımdan ayrılığı sonrasında o da Haziran'da Salzburg'la anlaştı. paylaştı. Hatta sosyal medyadan bir veda yayınlamıştı. Bir veda metni yayınlamıştı. Ona da altına böyle duygusal bir metin yazmış

0: şey üzerinden, sosyal medyadan. Ben bekliyordum böyle bir ayrılık ama tabii ki burada Rangers kulübünün transferdeki politikası önemli. Hala da bakalım daha neler göreceğiz. Bir, gece 1'e kadar hareketli öyle geçecek diye düşünüyoruz.
1: Dediğim gibi Rangers şu anda Falkir karşılaşmasını şu dakika itibariyle oynuyor. 63. dakikada ve Raskin de zaten oyunda. Az önce ben söyleyince onu izleyen izleyicilerimiz de varmış, yazmışlar bana. Aklı kesin Beşiktaş'ta çok iyi oynamıyor diyen bir izleyicimiz var mesela. Sen ne dersin Raskin'le ilgili?
2: Ya şöyle, şimdi çok önemli Caner'in söylediği. Oyuncuları buraya getirirken ya planlamanın daha önce aynı takımda oynamış oyuncular, aynı dili konuşan oyuncular olması tabii oradaki uyum sürecini hızlandırır. Yani planlamayı o şekilde eğer o niyetle yaptıysalar gayet sağlıklı. Ya ben şey diye düşünüyorum, artık günümüz futbolunda yani işte 6 numara, 8 numara, 10 numara, ya oyun bunların tamamını ortadan kaldırdı. Yani ne tek başına hücuma talip olabiliyorsun, ne tek başına savunma. İki yönlü oynamak zorundasın. Biz tabii biraz daha işin ya savunmanın önünde bir adam dursun diyoruz. Ya bu çok sağlıklı bir durum değildir. Yani evet var hala Avrupa'da böyle oynayan takımlar ama bunun sayısı bir hayli az. İşte Amrabat'ta bunu deneyimlemiştik Fenerbahçe'de. Çok fazla savunmanın göbeğine gömülüyordu. Ya o çok fazla oyunun işine yaramıyor. Oyuncunun da çok işine yaramıyor. Orada merkez orta sahada bir tane oyuncu çok fazla savunmanın içine girdiğinde yanındaki oyuncu çok eksik kalıyor. Şimdi Salih'in bence buradaki işte Orkun'un işini kolaylaştırması, olay tanımı uyumu, tek başına savunmanın önünde durması değil ya. Ön tarafa da katkı sağlaması çok belirleyici oluyor. Tabii Beşiktaş benim için bu sene teknik direktör davranışı üzerinden okunması gereken bir takım. Yani bence bu kadar sağlıklı, geldiği günden beri hakemden şikayet etmeyen, transferden şikayet etmeyen birini bulmuşken bence bunun tadını çıkartalım. Ondan öğrenebildiğimiz kadar, yani rol model olma açısından alabildiğimiz kadar şeyler alalım. Onun getirdiği her oyuncuya ben okeyim yani. Çünkü zihni sakin olan, kendini rehabilite eden insanların her yere faydası olur. Bize de faydası olur. İzlerken bize de katkısı olur. Yani sakin gülen insanı gördüğümüzde biz de motive olur. Gergin insan bizi de görür. Bence ülkenin de böyle insanlara, gülen sakin insanlara ihtiyacı var. O yüzden Beşiktaş'ta yani hocanın oyuncu profili, sistemiyle ilgili davranışları ben giderim peşinden. Çünkü bugüne kadar yaptıkları çok sağlıklı yani.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ı birazdan noktalayacağım. Daha doğrusu tabii Beşiktaş konusuna yine zaman zaman değiniriz ama diğer takımlara da bakalım. Son olarak Akın Girgin Beyefendi şöyle yazmış. Beşiktaş'ı Avrupa çok yorar. Ligde belki daha iyi olur. Beşiktaş'ın ilk 11'i güzel ama rotasyon için yeterli ve kaliteli oyuncusu az diye düşünüyorum demiş. Siz yeterli buluyor musunuz? Avrupa için özellikle soruyorum. Hem rotasyon anlamında yedek kulübesi ya da 11.
2: Eksikler var tabii ki. Yani onu göz ardı edemeyiz. Zorlanacak tabii ki Beşiktaş.
1: Fikstür.
2: Ama şimdi bu kadar önemli oyuncuları bir araya getiriyorsak tek başına Süper Lig bence yeterli olmaz yani. Avrupa'ya evet da aday olman lazım. Bilmiyorsun ki orada başına ne geleceğini. Var mı garantisi Beşiktaş'ın şampiyon olamayacak diyebilir miyiz ya? Hatta bence Fenerbahçe İsmail Kartal'la o dönem Konferans Ligi şampiyonluğunu kaçırdı. Lig daha önemli dedi. Gitti bütün rotasyonu Sivas maçına yaptı. Kaybetti Sivas maçını. Olympiakos'tu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kaybetti. Bir anda elde hiçbir şey kalmadı.
0: Doğru.
2: Kötü mü olurdu Fenerbahçe? Veya itiraz eder miydi Fenerbahçe taraftarı? Ligi kaybettik ama Konferans Ligi şampiyonu.
1: Hayır.
2: Alırdın. O düşünceden dolayı insanlar ya birinden birini seçelim diyor. Yetmez diyor. Bilmiyorsun ne olacağını. Fenerbahçe dün Arşi Bram'la Oğuz Aydın şeyini nedir, uyumunu bilmiyordu. Sezona başlarken değil mi orada Osterwolde ile Kerem vardı. Evet. Herkes onun üzerine bir plandan bahsediyordu. Bak onu iki tane hiç bilmediğiniz oyuncu. Yarın Beşiktaş'ta belki de hiç bilmediğimiz iki tane oyuncu getirecek. O senin ya eksik bırakır dediğin organizasyonu alıp yukarı çıkartacak. Doğru.
1: Şimdi bir son dakika gelişmesi var ekranda. Ümit Aktağ yarın Beşiktaş için İstanbul'a geliyor değerli izleyenler. Siyah beyazlılar 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Zaten bunun bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Yarın İstanbul'a geleceği detayı da kesinleşti. Muhabir arkadaşımız Efe Can'dan aldığımız bilgiye göre artık Ümit Aktağ için zaten hayırlı olsun demiştik. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: 4 yıllık da bir sözleşme imzalayacak Ümit Beşiktaş'la.
1: Güzel. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Beşiktaş'la ilgili? Tekrar döneriz yine
0: döneriz
1: tabii
0: zaten.
1: Gündeminizde bir şey olursa ya da sizlerden gelen sorular olursa biraz Galatasaray'ı değerlendirelim. Galatasaray'ın da yeni transferi bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Bişabu İsmi biraz zor telaffuz ediliyor. Hatta evet, bayağı da baktım ama kendisine de sormuşlar zaten nasıl telaffuz ediliyor diye. Daha çok Bişabu diye hızlı bir şekilde okumuş. Oyuncu Galatasaray'a

0: neler katar ya da rotasyon oyuncusu olarak mı değerlendirilir? Genç de bir oyuncu, ilk değerlendirmelerin ne olur?
1: Evet ya, yani ilk etapta herkesin de düşündüğü gibi zaten geniş rotasyona gelmiş bir oyuncu. Zaten az önce de ifade etmiş olduğum gibi Abdülkerim'in arkasına bir oyuncu düşünülüyordu. Yani ilk etapta Abdülkerim'in önüne değildi. Abdülkerim'in aslında geçen sezonki yükünü önemli ölçüde destekleyecek bir oyuncu olması bekleniyordu. Zaten U23 kontenjanından gelen bir isim. Paris Saint-Germain çıkışlı. Orada 12 yaşında başlıyor. Daha sonrasında profesyonelliğe uzanan dönemden itibaren profesyonel sözleşmeyi imzaladıktan sonra Leipzig transferi gerçekleşiyor. Leipzig'te Marco Rose'nin özellikle bu kadar fizikli bir oyuncu olmasına rağmen sol ayağını özellikle övdüğü isimlerden bir tanesidir. Çünkü bu kadar fizik anlamda avantajlı oyuncularda genelde teknik kapasite biraz daha, işte teknik beceriler biraz daha zayıf olabiliyor. Ama bir savunma oyuncusuna göre bence bazı özellikleri iyi şu anlamda. Çünkü hani erken yaşlarda fizik gelişimini kaydetmiş olmasının dışında tabii ki Bundesliga'nın oyuncuya katmış olduğu en önemli artılardan bir tanesi oyuncu baskı anında da olumlu reaksiyon veriyor. Yani bu anlamda da çok soğukkanlı bir isim. Geçtiğimiz sezondan Nisan ayında oynanan iki tane karşılaşmasına bakma imkanım oldu. Eintracht Frankfurt maçıydı bir tanesi. Diğeri de Hoffenheim maçıydı yanılmıyorsam. Ya uzun pas becerisi bence çok etkili. Yani bu anlamda mesela Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana, yani son 2-3 yıllık periyotta işte Davinson Sanchez ve Abdülkerim tabii ki Galatasaray'ın ana tercihi değil genelde uzun toplarla rakip yer alana bir sete yerleşmek, ama baskı anında Galatasaray'ın bu gibi metotlara da başvurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar ayaklarının iyi olması bence önemli. Yani oyuncunun artılarını eksilerini yan yana yazdığımızda tabii ki artılar çok çok daha baskın olduğunu söyleyelim. Eksiler noktasında tabii ki ufak tefek handikaplar var. Şimdi İbrahim abi bir savunma oyuncusu olduğu için bu konuda bence çok daha iyi bir değerlendirme yapar, ama şimdi tabii ki akademilerde işte temel antrenman metotlarında hep öğretilen şeyler vardır savunma oyuncularına. Bizim o tackle diye tabir ettiğimiz o defansif aksiyonlarda işte rakipten topu çalma anlamında iki tür tackle vardır. Birisi ayakta müdahale, biri de kayarak müdahale. Şimdi hamle zamanlamaları konusunda oyuncunun bence en çok eleştirilen noktalarından bir tanesi. Çünkü Bundesliga'da Marco Rose'nin ve önceki dönemlerde Leipzig'in oturmuş bir oyun planı var. Leipzig çünkü genelde orada işte Dortmund, Bayern Münih gibi daha böyle yüksek kalibrede oynayan rakiplere karşı ana felsefesi şu: her şeyi bir yana, topu hızlı kazanmak bir yana, öncelikli felsefe rakibi mümkün mertebe kaleden uzak tutmak. Şimdi böyle olunca bu kadar hamleli bir stoperin aslında savunma aksiyon gösterme konusunda zamanlamada gecikmesi bir tür handikap yaratıyor. Yani şimdi sizin uzun bir savunmacıdan beklentiniz tabii ki bacaklarını açarak topu hızlı biçimde kazanması. Ama hamle zamanlamasından kastım şu: ben mesela internetteki bazı videolardan da görürsünüz, böyle o hani skills diye tabir ettiğimiz, evet, YouTube'daki videolarda da
0: İlk
1: var.
0: Tıkladığımız
1: video. Evet, oyuncunun çoğunlukla mesela hamlelerinin bir çoğunun kayarak müdahale olduğunu görüyoruz. Bunu mesela çok başarılı savunmacıların hepsi aslında bunu iyi bir özellik olarak bahsetmez. Yani iyi bir savunmacı aslında erken aksiyon alarak topu kaymadan alır kazanır diye söz ederler. Dolayısıyla hamle zamanlamaları konusu belki biraz handikap olabilir. Çünkü oyuncunun
0: daha belki tecrübe kazandıkça onlarda
1: tabii ki yani rakibi siz ceza sahası içerisine soktuğunuz an orada her türlü riskle karşı karşıyasınız. Yani oyuncuyu yere düşürüp penaltı yaptırma riskiyle de karşı karşıyasınız. Bu ve bunun gibi unsurlar, evet, var. Ama şimdi Galatasaray'ın tabii savunma çizgisini öne çıkardığını hesaba kattığımızda, çünkü Süper Lig'de genelde Galatasaray oyuncu rakip yarı alana yıkan ve domine eden taraf oluyor. Doğal olarak biraz öne yerleştiği bölümlerde belki bunun çok büyük bir sorun olarak yaşamayabilir. En azından belli noktalar da kurtarabilir, ama bu ve bunun gibi durumlar yaşanır mı? Bunu tabii söylemek için çok erken, ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi artıları eksileri yan yana değerlendirdiğimizde bence artılarının bu kadar baskın olması çok kıymetli. Yani, Paris Saint-Germain Akademisi'nden gelmiş. Çünkü Paris dediğimiz vakit tabii ki Fransa futbolu özellikle son 10 yılda dünya futboluna en fazla oyuncu ihraç eden ülkelerin başında geliyor. Yani bunun tabii ki çok fazla sosyolojik unsurları var. Sonuçta Afrika'dan çok sayıda, işte Senegal'den başta olmak üzere Senegal'den, Gana'dan birçok oyuncu geliyor köken olarak. Bunların tabii ki Fransa altyapısı çıkışlı olması çok değerli, ama Fransa Akademisi'nde yetişmiş oyuncular bence bu anlamda çok değerli ve fizik anlamda Galatasaray'a önemli şeyler katabilecek

0: şeyler de vaat ediyor. Ya
1: benim kafamdaki soru Okan Hoca'nın ne kadar değerlendirebileceği. Çünkü 11'ini çok bozmayı sevmeyen bir teknik direktör. O stoper hattına baktığımızda zaten çoğunlukla Abdülkerim Sanchez'i görüyoruz. Lemina'yı bazen belki orada değerlendirir. Yine Kaan ve Arda da arkada duruyor ama genç bir oyuncuyu bilmiyorum, çok 11'de böyle görebileceğimizi zannetmiyorum açıkçası.
2: Aslında şey çok değerli. Senin söylediğin, bir kere bir takıma bir oyuncu alırken o bölgedeki sayısal planlama çok önemlidir. Tabii. Şimdi sizde iki tane net oynayan oyuncu var.
1: Evet.
2: Senin dediğin gibi. Çok anormal bir şey olmadığı sürece burası değişmiyor. Hı hı. Şimdi planlamayı ona göre yapmak lazım. Diğer oyuncu, bence bu organizasyonun diğer değerli oyuncusu Singo.
1: Tabii.
2: Sakatlık sorunu yaşaması aslında. Doğru. Singo'yla da o problemi ortadan kaldırırız. Kaan'ı çok saymıyorum çünkü özellikle geçtiğimiz sezon çok dışarıda kaldı. Aslında yani gönül isterdi ki burada hiç bu oyuncuları konuşmayalım. Arda gelsin, geçtiğimiz sezon şahane bir kamp dönemi geçirmişti. Ben Arda'dan aslında stoper pozisyonunda Abdülkerim'in sonrasında Arda bu işi halleder diye düşünüyordum. Ama bu sezon başı tanınmaz hale gelmiş. Ciddi geriye gitmiş oyuncu. Şimdi bunlara baktığımızda Singo'nun çok sakatlık riski var. Bek oynama özelliği olduğu için de orayı da alternatif konusunda halledebilir. Şimdi Bişavu'nun ben bilmiyorum. Şimdi sen Caner'den dinlediğim şey çok tehlikeli bir hadisedir. Yani stoper pozisyonunda oynayan oyuncu en son şeydir kayarak girmek. Şimdi bu kadar en belirgin özelliği, o çok tehlikelidir yani.
0: Tabii, tabii.
2: Unutmasın Beşiktaşlılar Agbadu'nun Fenerbahçe maçında. Çünkü onun öyle bir sıkıntılı hadisesi vardır. Son hamledir çünkü kaymak. Ya topu atacaksın dışarı ama her zaman şanslı olmayabilirsin. Rakibe dokunduğundan, eğer bulunduğun yer çok belirleyici, savunmacı olduğun için çok tehlikeli bir durumdur. Şimdi bir de senin öyle bir zamanın da yok. Hani halledebilirsin, öğretebilirsin. Ama sen bu oyuncu kiralık aldın değil mi Galatasaray? Bildiğim kadarıyla kiralık. Yani senin oyuncun olsa hadi biz onu hallederiz biraz zamanla, genç bir oyuncu. Senin de oyuncun değil. Sen diyorsun ki ben bu Abdülkerim'le ilgili sorun yaşıyorum. Bunun oynama ritmiyle ilgili problemim var. Bunun
1: özellikle
2: olmadığı
1: Şampiyonlar Ligi.
2: Evet, bunun olmadığı organizasyonlar ki bence de belirleyici olan Şampiyonlar Ligi. Benim oradaki oynama ritmim, enerjim neyse onu yukarıda tut. Şimdi bu kadar o bahsettiğin oynama alışkanlığı olan bir savunmacı için kafamda şimdi ciddi bir soru işareti var.
1: Şöyle yani. Bir yorum var. Mehmet Yusuf yazmış. Asil ve yedek oyuncular arasındaki seviye farkı çok olmamalı Galatasaray'ın. Yeni stoperiyle mevcut stoperler arasında seviye farkı çok yüksek. Bu sezon için performans verilebileceğini düşünmüyorum. Alışma ve yetişme dönemi olur. Ama yani ya bence şahane, yetişme için
2: şahane
1: de
2: bir yorum. Yani şöyle,
1: evet,
2: şahane bir yorum.
1: Çok haklı.
2: Sanchez, Abdülkerim, Singo. Baktığın zaman üçü birbirine yakın oyunculuk.
1: Evet.
2: Aslında planlama nasıl olur? Sanchez, Abdülkerim, Singo, dördüncü oyuncu Arda gibi. Altyapıdan potansiyeli yüksek oynama adayı. Bugün doğru. Fenerbahçe'de Yiğit Efe var. Hoş, Fenerbahçeliler çok Yiğit Efe'nin olmasını istemiyor ama baktığın zaman Yiğit Efe o rotasyonda çok mantıklı değil mi? Ake var, Skriniar var. Opoku'yu aldılar.
0: Oponka
2: aldılar. Yiğit Efe aslında şu an o rotasyon için önemli bir oyuncu. Kadro doğru. Planlaması için. Diğeri çok sağlıklı bir durum değil. Arada makas açıldığında oyuncu kalitesinde orada sorun olabilir yani.
1: Peki Deniz Gül'ü de biraz konuşalım. Yani Deniz Gül'ü çoğunlukla Serhan Türk'le iki kere denk geldik. Onunla konuştuk. Yani Osimhen'in arkasındaki ilk isim mi diye sorduğumda hayır, Osimhen herhangi bir şey olursa sakatlık veya kart cezası, Leao o bölge için düşünülecek ikinci isim dedi. Yani doğru. Deniz biraz daha üçüncü isim gibi.
2: Üçüncü isim.
1: Evet.
2: Nerede mesela gelişecekmiş?
1: Böyle söyledi.
2: Deniz mesela üçüncü isim olunca oyuncu da gelişecek ya, genç, oynamaya ihtiyacı
1: tabii
2: var ya.
1: Tabii ki. Yani daha bizim çok Leao santrfor bölgesi
2: bizim
1: için düşünülüyor gibi
2: en
1: duruyor.
2: En büyük sorunlarımızdan biri, bir para da veriyoruz ya oyuncuya değil mi? Bir de yani az da para değil yani.
0: 10 milyon euro
2: yani. Yani. Hani bence büyük para 10 milyon.
0: Normalleşti günümüz futbolunda çünkü yani, rakamlar çok yükseldi.
2: Ya kabul ediyorum da eğer Seren abinin dediği hadise, yani Osimhen, hoş zaten Osimhen'in arkasında olmak da şöyle problemli bir hadise. Afrika yok değil mi bu sene? Öyle bir kupa yok.
1: Evet, yazı başlayacak.
2: Bu adamın şöyle bir durumu var. Bu
1: şey
2: antrenman maçında da çıkma niyeti yok. Yani ben Ren maçını izledim, orada da çıkma niyeti yok. Bu hep oynamak istiyor. Ha şöyle olabilirdi, ben öyle düşünmüştüm. Deniz'i Osimhen'le çiftleyip çift santrofor hele hele içeride halledebilir. Hatta faydası da olur Osimhen'le beraber oynamanın Deniz'e. Ama Leao konusunda düşündüğümde Deniz'i bu kadar oynama ritmi konusunda dışarıda bırakırsan bence milli takıma da zarar verirsin. Bizim zaten orada bir sorunumuz var ya.
0: Hani doğru,
2: ona biz bağlandık ya Dünya Kupası'ndan sonra, Deniz var neyse ki bundan sonraki organizasyonda. Eğer bu düşünceyle aldıysa Galatasaray oyuncu bayağı geriye gider.
1: Ama
2: yani.
1: Deniz de yani Osimhen'in oynadığı bir

0: takıma geliyorsa ve forvet olarak geliyorsa bunu biraz da biliyordur.
1: Ya üçüncüyü bilmiyordur. İkinciyi bilir de üçü bilmiyordur yani. Hani o şöyle düşünüyordur. Osimhen var, arkasında ben varım. Kupa var. Hı-hı. Ligde her zaman oyuna girme opsiyonum var. Yani planlama şimdi. Leo dediğinde orada bütün şey değişir.
2: Bu arada benim kafamda hala daha ikinci forvet şu an Barış Alper olarak konumlanıyor.
0: Ne yapsın ya? Deniz dördü.
2: Yok, Deniz
1: bunu duymasın. Yani. Deniz bence o program şu an.
0: Yok. Bilmiyorum, yani Leo'yu çoğunlukla bence görebiliriz yani ileri uçta. Direkt santrafor görmesek de sol kanattaki en
1: mantıklı ama yani mesela ona bir itirazım olmaz. Aynen. Deniz olmasa bir itirazım olmaz. Çünkü orada sayısal anlamda Sané'den de birinden de vazgeçmek zorundasın. Bizim zaten en büyük sorunlarımızdan biri. Bize biri geldi dedi ki ya bu zenginlik diye bir şey var. Alabildiğiniz kadar oyuncuları alın. Hı-hı. Hatta Acun Ilıcalı'nı hiç unutmuyorum, Fenerbahçe'de dedi ki ya Mourinho bizden dedi bir stoper istedi, biz iki aldık dedi, zenginlik olsun. Hı-hı. Al bakalım bu size, bakalım o zenginlik öyle oluyor mu? Senin Jakirović müsaade eder mi sana? Burada alıyorsun. Burada öyle bir sınır yok. Bak o Carlos'la da, o senin zenginlik diye aldığında da vedalaşana kadar canı çıktı Fenerbahçe'nin yani. Öyle zenginlik olmaz. Şimdi sen aldın Leao'yu, aldın Deniz'i, Osimhen var, Sané var, Barış var, Yunus var ki Yunus bence şahane başladı. Batrakov var. Sara orada çok oynadı Batrakov'un olduğu yerde. Şimdi nasıl yöneteceğim? Birileri dışarıda beklemek zorunda.
0: Şimdi mesela Niyaga varken Ugo Çuku var şu an. Mesela Niyaga'ya ne olacak?
1: Ben yani ikisi de, bence ikisinden de bir şey olmayacak da Leslie'den de Niyaga'dan da, çünkü yani Leslie'den olmayacağı zaten kendileri Çorum maçında gönderemedi. Bize verdikleri mesaj şu: yanıldık. Yani Çorum maçına sen birinci hafta transferini gönderemiyorsan orada mesajın şu: yanıldık yani. Ya da zamana ihtiyacımız var. Niyaga ile ilgili onu da yani stadyumda izleyince daha net görebiliyorsun. Aslında beceri anlamında çok iyi bir oyuncu.
2: Tabii, tabii.
1: Yani ama şöyle, 5 dakika var, 20 dakika piyasada yok. Şimdi iyisin ama şimdi senin o 20 dakikada piyasada olmaman beni bayağı bir yıpratıyor. Şimdi böyle bir oyuncu oyunculara hele hele bu seviyelerde falan çok zor şans gelir diye düşünüyorum.
0: Sen Hulsti demişken yönetmenimiz de beni bilgilendiriyor. Bu sezon 18 transfer yapmış. 18 net transfer ama tabii Premier Lig'e yükseldikten sonra
1: yani 19'u yapamaz yani.
0: Mecburi, evet.
1: 19 hani mesela şey diyemez Jakirović'e, ya orada 3 var, bir de bir tane daha alalım, o zenginlik iyidir. Demez, diyemez yani. Oralarda
2: hatta son Coventry deplasmanında kazandılar 1-0. Orada kontra ataktan golü atan oyuncu Liam Miller bugün ayrıldı mesela takımdan. Ona ben şaşırdım. Yani galibiyet golünü attı, kazandırdı, hı-hı, bu hafta ve ayrıldı takımdan. Bayağı onlar kadroyu değiştirdiler.
0: Şöyle bir yorum var, Sami Bey yazmış. Demet Hanım, en kötü terzi en iyi aşçıdan daha iyi elbise diker. Osimhen'in yedeği Deniz olur çünkü aslı santrfor.
1: Yani aslında olması gereken o.
0: Olması gereken
1: ama
0: bu.
1: Aldın ya Leao'yu da, şimdi onu da kullanmak zorundasın.
0: Peki kanat bölgesi için Leao'yu düşündüğümüzde, şimdi geniş kadroda ekranda zaten orada Barış Alper var.
1: Yazık ettik Sané birine var. Oradan birine yazık edeceğiz. Barış Alper, Sané. Bence Sané'ye yazık olacak. Ya Sané o
0: bence
1: denklemin
0: performansla Barış'la
1: hayır, performans olarak şey olmayacak. Yani Sané'nin şu sezona başlangıcı Barış'la beraber bir hayli problemli. Yani
0: evet,
1: sezona başlangıç performanslarına baktığında itirazın olmaz. Ama şimdi bugüne kadar yaptıkları ve oyunculuk özelliklerinde dışarıda atamazsın oyuncuları.
2: Valla ben Yunus'u çıkışta görüyorum. O yüzden Yunus'u şu an Batrakov'un yerine 11'e yazıyorum. Batrakov otomatikman benim kafamda şu an
1: ona
2: yedek oluyor.
1: Ona da çok
2: oluyor.
1: Para verdik.
0: Ne yani yaptın ya, dur yeni geldi adam.
1: Bütün yerleri dışarı attık.
2: Ama ya, abi Yunus Akgün'ü
1: verdik, 20 küsur ona verdik.
2: Ama Yunus Akgün'ü de şu formuyla da
1: bence
2: herhalde
1: de Yunus şu an sezona en iyi başlayan oyuncusu Galatasaray'ın yani.
0: Peki Sané ne olacak? Onun da biraz 11 oynamakla ilgili bazı
1: mesela
0: istekleri
1: Sané
0: varmış.
1: Şey demiş ya, ben yani bu tabii okuduğumuz şeyler. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama hani doğru olduğunu varsayıyorum. Ben 73'te oyuna mı girmem demiş ya. Böyle bir öyle bir konu konuşuluyor ya mesela, konuşuyorlar böyle, yazılıp çiziliyor. Mesela bir oyuncu bana böyle bir şey söylese hiç almam oyuna. O bütün o problemini ortadan kaldırırım yani. Hiç oyuna almam. 73'te hiç girmezsin oyuna. Oyuncu teknik direktöre bence böyle bir şey sormaması lazım. Sana yapıyor diye demiyorum ama var böyle şeyler, duyuyoruz yani.
0: Peki bu oyuncunun profiline göre değişir mi yani? Ne kadar iyi
1: kim
0: bir oyuncu
1: olsun
0: olduğuyla
1: kim
0: ilgili
1: olursa olsun
0: olarak
1: yani
0: soruyorum.
1: O zaman döner Galatasaraylılar da der ki ya bak, biz sen öyle bir oyuncuydun ki biz senden aslında evet zaman zaman iyi işler geçen sene yaptın ama, hı hı, bu davranışının çok daha fazlasını bekliyorduk. Hatta sürdürülebilir çok güçlü Sané performansı bekliyorduk. Bizde de doğru, ciddi anlamda hayal kırıklığı var dese Okan Buruk, bence eğer o ona derse o da onun hakkıdır. Yani olabilir. Ne teknik direktör oyuncuya böyle bir şey söyleyebilir ne de oyuncu teknik direktöre.
0: Şimdi tekrar bir yorum okuyorum. Kerem Bey, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi kadro bildirimine az kaldı. Taraftarlar olarak Kamara ve Kamavinga için sesimizin duyurulmasını istiyoruz demiş. Yani gerçekten çok az bir süre kaldı. Bilmiyorum bu süre içerisinde Galatasaray'da Kamavinga, böyle bir yıldız isim bekliyor musunuz?
2: Kamavinga artık çok zor zaten. Hı-hı. Real Madrid kulübü bu konuda tavrını zaten ortaya koydu ve son Malaga maçında da 11'de şans verdi Jose Mourinho kendisine, oyuncuya. Zaten ayrılmak istemediğini de ifade etmiş. Dolayısıyla Kamavinga işi çok zor. En azından Ocak ayına kadar diyelim. Lamine Kamara konusunda Galatasaray tabii ki orayı zorluyor. Yani Monaco'nun çünkü zorunlu bir satış yapma durumu söz konusu. Bu yaz toplamda 115 milyon euroya tekabül eden bir satış yapmaları gerekiyor. Hem federasyon hem UEFA nezdindeki finansal engellerden dolayı. Orada da çok ciddi bir şeye girdiler, bir sorun yaşadılar. Şöyle, iki tane oyuncu, Balogun ayrılacaktı Monaco'dan ve Everton'la görüşmüşlerdi o sırada. Balogun transferi
0: kaldı o herhalde.
2: Evet ya, Balogun transferiyle Everton'la görüştükleri sırada o sırada Chelsea istiyor Kamara'yı, Enzo Fernandez'i sattıktan sonra. Sonra diyorlar ki biz Balogun'u satıyoruz, aynı transfer döneminde iki yıldız oyuncumuzu birden gönderirsek kadromuz önemli ölçüde kan kaybeder. Dolayısıyla Balogun için Everton'la görüştükleri sırada Lamine Kamara transferini durduruyorlar. Daha sonra Balogun sağlık kontrollerinden geçerken Everton için, Everton kulübü diyor ki ya biz bu oyuncunun sağlık testlerinde işte bir takım sorunlar tespit ettik. Dolayısıyla biz bu transferden şimdilik caydık. Böyle deyince tekrardan Chelsea kulübüyle tekrar temasa geçiyorlar Kamara için. Ve aradan birkaç saat geçiyor, 3-4 saat sonra tekrardan Everton kulübü diyor ki biz karar verdik, Balogun'u alacağız. Şimdi böyle olunca da bu defa oyuncu kabul etmiyor. Benim diyor güvenim kırıldı bir kere diyor. Yani Everton kulübü benim hiçbir sağlık sorunum olmadan bana böyle bir yafta yapıştırdı şu anda. Dolayısıyla benim güvenim kırıldı, ben de reddediyorum Everton'a gitmeyi diyor. Ve iki oyuncu da şu anda Monaco'da kalıyor ve Monaco'nun da acil suretle satış yapması lazım.
0: Evet.
2: Dolayısıyla Avrupa'daki transfer periyodu şu an tamamen kapandı. Galatasaray şu anda bir bakıma bir fırsat gibi görünüyor ama tabii Galatasaray nezdinde de yani süreç bence iyi yönetilmedi. Yani işin bu raddeye kalması bence en büyük problem. Zaten işte Leslie Ugochukwu'nun yaşamış olduğu kader de biraz bundan kaynaklı. Çünkü Leslie ile Batrakov arasındaki geçen süre, iki transfer arasındaki süre aşağı yukarı bir ay.
0: Evet.
2: Yani Galatasaray çok uzun bir süre sadece tek transferle transfer periyodunu geçirdi. Dolayısıyla işin bu raddeye gelmesi biraz problem. Az önce İbrahim abiyle şeyi konuşurken Bichabu mesela, genç bir oyuncudan bahsediyoruz ama bence bu oyuncu mesela Haziran-Temmuz ayında takıma kazandırılması gereken bir oyuncu. Çünkü Galatasaray'la bir kamp dönemi geçirmesi daha sağlıklı olurdu. En azından birkaç tabii yani birkaç hepsi hazırlık maçına yani. Şimdi siz bu oyuncuyu nasıl entegre edeceksiniz yani takıma? Hangi kulvarda nasıl oynatacaksınız?
1: Plan yok ki
0: Galatasaray. Sanki istenilen oyuncular vardı, belki de yıldız oyunculardı, bilmiyorum ama.
2: Sebebini açıklayayım. Bence tamamen burada sezon başında hatırlarsınız. Bence tabii ki en başta Galatasaray yönetimi bence süreci şu anlamda kötü yönetti. Ne zamanki taraftarlar yüksek maliyetli, bu yüksek etiketli isimleri gündeme attığında bence yönetim kanadı bu isimleri böyle uygun bir dille en azından reddedebilirdi. Yani şunu diyebilirlerdi mesela Sayın Kavukçu ya da Sayın Başkan. Evet, iyi güzel söz ediyorsunuz işte Bruno Fernandezler vesaire ama o ismini bildiğimiz o malum sitede işte oyuncuların bedelleri 40, 50, 60 milyon euro bandında olan oyuncuları çok fazla bize bizimle zikretmeyin. Hani bu oyuncuları çok, hani biz de ilgileniyoruz ama bu oyuncular bizim için çok maliyetli. Dolayısıyla beklentiyi bu kadar yükseltmeyin ama biz elimizdeki kadroyu da muhafaza ederek kadromuzu önemli ölçüde güçlendireceğiz. O konuda içinizi ferah tutun gibi böyle biraz daha sakinleştirici bir tondan bir mesaj verebilirdi ama beklenti çok yükseldi. Şimdi Bruno Fernandes'lerle girdiğiniz bir transfer periyodunda arkasından Leslie transferi, Batrakovlar vesaire, ki Batrakov bence kesinlikle fayda sağlayabilecek gelecek bir oyuncudur Galatasaray'da ama ya Bruno Fernandes'in konuşulduğu bir ortamda Batrokov gelince taraftarlar biraz da ya hayal kırıklığı, biraz homurdananlar oldu haliyle. Beklenti de tam anlamıyla karşılanmadı. Bence burada tamamen Galatasaray yönetiminin süreci iletişim anlamında doğru yönetememesiyle alakalı bir şey. Çünkü şöyle, eminim muhakkak ki çok oyuncuya transfer teklifinde bulundular. Ben demiyorum ki hiçbir aksiyonda bulunmadılar. Tabii ki transfer teklifinde bulundukları oyuncuların önemli bir kısmından

0: Kaçtığına dair resmi bir açıklamada geldi. Artık Franculino Trabzonspor'da 22 yaşındaki oyuncu UEFA konferans listesine de eklendi. Şimdi bu konuyu zaten detaylıca birazdan yorumcularımızla konuşacağız ama telefon attığımızda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, sağ olun, size yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii aslında soracağım çok fazla soru var. Hem teknik direktör kısmıyla hem de tabii evet, transferle ilgili. İlk önce transferle başlayalım. Çünkü Franculino haberiyle bu saat dilimimize başladık. Özellikle forvet hattındaki planlamayı sormak istiyorum. Franculino'nun gelişiyle birlikte. Nasıl bir planlama yapacaksınız?
1: Şimdi şöyle, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Bizim Diyarbakır maçından, Padamet maçından sonra Onaçu ve Salah'la beraber gelmiştik.
0: Evet.
1: Yurt dışına. Kendisinin ikisinin de Onana'nın ikizleri oldu. Salah'ın da erkek çocuğu oldu. Ben hem ailesini hem de hanımlarını kutluyorum. Allah uzun ömür versin diyorum. Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Biz de aynı şekilde.
1: Evet. Bizim bu akşam transferi birazdan bildirdik veya bildiriyoruz şu anda, o orada olması lazım.
0: Evet.
1: Zaten izlemenin ilk sırasındaydı. Ama mevcut maliyetler işin başında bayağı yüksekti. Ama sonrasında işte transferin Avrupa'da kapanmasından sonra biraz daha makul şartlarla oyuncuyu bünyemize kattık. İzlemenin uzun zamandır takip ettiği bir oyuncuydu. Genç bir oyuncu. Ciddi kendisinden beklentilerimiz var. İnşallah çok başarılı olacak Trabzonspor'da.
0: Peki Onaçu var şu anda takımda ki sezona da gol anlamında iyi bir başlangıç yapamadı. Onaçu'nun takımdan ayrılma durumu var mı?
1: Yok, böyle bir gündem yok. Onaçu bu ligin gol kralı.
0: Evet.
1: Çok önemli bir futbolcu. Çok iyi bir arkadaşımız. Takımda öyle bir durum söz konusu değil.
0: Peki teknik direktör konusunda nasıl bir planlamanız var Ertuğrul Doğan? Çünkü şu anda gündemde 5-6 gibi aday isimlerinden bahsediyoruz. Fatih Terim'den Arda Turan'a, Conte'den birçok isme. Sizin gündeminizde olan isimler var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz? Ya da nasıl bir planlamanız var bu konuda?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk.
0: Evet.
1: Bizim açımızdan yani çok büyük bir sürpriz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamız da haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
0: evet,
1: ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Şimdiler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahsi geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiçbir alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Takım iyi birine emanet şu anda. Maça hazırlanıyoruz. Ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
0: Yani biraz daha yavaş ve daha emin adımlarla.
1: Tabii hiç hata yapma şansımız yok bu konuda bizim. Yani bizim taraftara zaten bugüne kadar bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen sene bir kupa kazandık ama benim şahsen mağlubiyetim bitmedi. Açık altını çizerek söylüyorum ben bunu. Yani benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Değerlendireceğiz bu konuyu. Hemen bugün yarın olacak bir konu değil bu. Bütün derin

0: Yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz ve Trabzonsporlu taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Hı hı. Bütün planlamamız bu yönde. İşte zaten biz de yurt dışındayız İbrahim Bey'le. Bu transferle uğraşıyorduk. İşte bitti.
1: Evet, hayırlı olsun.
0: Bundan sonra da ekiplerimiz neyse belki önümüzdeki günlerde de bir gelişme yaşanabilir 2-3 gün içerisinde.
1: Yani Süper Lig için diyorsunuz değil mi?
0: Olabilir, evet, o da olabilir. Olmaz demiyorum.
1: Düşündüğünüz ama, bir bölge var mı ya da ilgilendiğiniz bir oyuncu?
0: Çok yorum yapmayayım o konuda ama tamam. Böyle bir şey yaşansa bile önümüzde de devralası var. Yani eksikler neyse her şekilde hepsi tamamlanacak, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki günleri göreceğiz hep beraber. Hata yapmak istemiyoruz. Teknik direktör konusu önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok. Ve üzerine basarak söylüyorum ben bunu. Yani çok dikkatli bir şekilde davranıp ince el ekip dokuyacağız. Her türlü detayı düşüneceğiz ve ona göre bir karar vereceğiz.
1: Peki bir soru daha sormak istiyorum. Daha tabii genel ki, bir soru olacak aslında. Evet. Çünkü bu çok sorgulanan bir şey oldu Trabzonspor'da bu sezon. Sizin bir transfer planlamanız vardı. Daha genç oyuncular, potansiyelli oyunculara yöneldiniz. Ama sonrasında çok fazla yıldız oyuncu transferi görmeye başladık Trabzonspor'da. Ve biraz da başarısız birkaç maç geçince şu sorular gündeme geldi. Acaba genç oyuncularla bu kadar yıldız oyuncular uyum sağlayamıyor mu şeklinde sorular da gündeme geldi. Siz bu transfer dönemindeki aslında bu değişimi planlamış mıydınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii ki planlamıştık. Şimdi söyleyeyim hanımefendi. Yani örnek vereyim ben sizlere rakamlarla. Geçenlerde bir televizyona bağlanmıştım. Ne rakamlarla vermiştim bu konuyu. Hı hı. Geçen sene bizim takımın içerisinde Edin Vizca vardı, Tony Bakayeme vardı, Zuko vardı. 3 tecrübeli oyuncu
1: evet,
0: vardı.
1: Evet.
0: Çok değerli oyuncular, çok kaliteli oyuncular. Trabzonspor'a gerçekten çok şey kattılar. Bu oyuncular tabi sakatlıklar yaş itibariyle aramızdan ayrıldılar. Biz de aynı sayıda ne yaptık? Malinowski, Sala bu tip oyuncuları kadroya kattık. Hı hı. Yani aynı sayıda aslında oyuncu aldık. İşte biz geçen sene iki tane genç oyuncumuz sattık yani bu sene. Onların yerine üç tane genç oyuncu aldık. Hatta bu dördüncüsü oldu yabancı olarak. Dolayısıyla bizim bunu yapmak zorundayız. Yani Trabzonspor hem oyuncu geliştirmek zorunda, hem gençleri bünyesine katacak. Ama bu gençleri de yetiştirirken yanlarında çok tecrübeli oyuncu olmasının çok önemi var. Yani bu oyuncuların gelişimiyle alakalı ciddi katkı sağlıyorlar. Yani Muhammed Salah'ın tecrübesinden bahsediyoruz. Yani Fabinho'nun tecrübesinden bahsediyoruz. Malinowski'den bahsediyoruz. Bunlar takımlarında geldikleri yerlerde çok başarılı olmuş oyuncular. Kariyerleri belli ve biz bunların gençlere ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tam planlama da bu yönde yapıldı. Biz bugün de gördüğünüz gibi genç oyuncular katmaya devam ediyoruz. Göreceğiz. Hı hı. Ama bir yandan da Trabzonspor yarışmak zorunda.
1: Tabii ki.
0: Ya bu gerçeği atlayamayız. Yani Trabzonspor taraftarına şunu diyemem ben. Ben sadece genç oyuncu yetiştireceğim ve satacağım. Ya böyle bir mantık olamaz.
1: Tabii ki.
0: Trabzonspor takımı bunları yapmak durumunda, artık taraftar da bunu anlıyor. Çünkü buradan bir gelir sağlıyoruz. Hı. Ama bunun yanında taraftar şurada da haklı. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Bu takım yarışmak zorunda. Bu takım kupa almak zorunda. Bu takım zirve yarışında olmak zorunda. Ve artık bu takım konfederasyonda derece yapmak zorunda. Ne söylüyorum yani, biz bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmak için de elimizden ne varsa tüm uğraşımızı buraya vereceğiz.
1: Peki hoca konusuna tekrar dönecek olursam, yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
0: Yani yerli, yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
1: Yabancı.
0: Yani, olacakmış gibi duruyor. Şu anda görüntü o yönde. Hı hı. Bizim de çalıştığımız o yönde. Sizin de bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O öyle bir görüşmemiz de yok. Yani hiç tanışmadık, hiç görüşmedik. Ama tabii kendisi çok değerli bir oyuncu. Değerli bir antrenör, pardon. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama bizim böyle bir görüşmemiz yok. Ama görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız, kendisinden basını ve raporunu, takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ederim Ertuğrul Doğan. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.
0: Ben iyi yayınlar diliyorum size. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul

0: Doğan'la hem transfer gündemi hem de teknik direktör konusuyla ilgili birçok konuyu detaylıca konuştuk. Altını çizmek istediğiniz noktalar var mı? Size döneceğim ama ilk önce sizin de bir yorumlarınızı almak istiyorum. Özellikle bahsetmek istediğin altını çizdiğin
1: yani
0: konu var mı?
1: Sayın Başkan'ın tabii buradaki en önemli husus teknik direktör konusu hiç kuşkusuz.
0: Evet, dolayısıyla
1: yabancı bir teknik adam olma ihtimali şu an daha kuvvetli olduğunu söyledi Sayın Başkan. Tabii ki transfer konusundaki belirsizlik, yani şu anlamda belirsizlik, tabii ki onu Sayın Başkan ayrılmayacak dedi ama tabii ki transferde son ana kadar her şey değişkenlik gösterebilir. Çünkü farklı karakterde iki oyuncu. Belki de Trabzonspor'un yeni sezonki planlaması da yani birçok anlamda değişebilir. Çünkü Franco Linho daha mobil bir forvet. Onuachu daha pivot özellikleriyle ön plan çıkan bir oyuncu. Dolayısıyla yeni gelecek olan teknik direktör de belki ön bölgede biraz daha hareketlilik talep edebilir. Yani bu bağlamda hem Aral Şimşir, Franco Linho uyumu, geçtiğimiz sezondan gelen Midtjylland ekolü, bununla birlikte Muhammed Salah üçlüsü böyle sanki size şeyi sunabilir. Liverpool'un bu 2018-19 dönemindeki o güçlü oyunundan esintiler sunabilir ama işte Onuachu'nun buradaki rolünün ne olacağı çok değerli. Bir ayrılık olur mu olmaz mı, bu konuda hala durum belirsiz ama Sayın Başkanın tabii söylemiş olduğu gibi belli ki herhalde şu anda bir ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Biz de bakalım, şu anda merakla yabancı bir teknik direktör bekliyoruz. Yarından itibaren farklı farklı isimler gündeme gelecekler yani diye düşünüyoruz.
0: Türk tabii isimlerle hiçbiriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerinin altını çizdi. Ki bence Türk bir teknik direktör düşünmüyorlar anladığım kadarıyla.
2: Sanki doğrusu da, çünkü çok fazla da alternatifleri yok. Yani ya geçmişte deneyimlediklerini tekrar getirecekler ki o da çok ciddi anlamda içinde risk barındırıyor. Bence de yabancı teknik direktör şu an çok daha sağlıklı gözüküyor. Ya benim burada ilgimi çeken tek şey, aslında bu tek başına Trabzonspor sorunu değil, ülkenin sorunu. Hazırlıksız yakalandık dedi başkan. Aslında bütün kulüpler için çok ciddi problem. O yüzden futbol aklı çok önemlidir. Futbol aklını hemen hemen her kulüp kulübün içinde barındırmak zorunda. Yani çok olağan dışı hadiseler olduğunda o kulübün futbol aklı yeni gelecek teknik direktöre sunum yapacak. Mevcut oyuncuları yeni gelen teknik direktör orada göreve başlayana kadar hazırlayacak. Bu geçişler çok önemlidir ve her şeye hazırlanmak zorundasınız. Oyun artık öyle. Yani bir planlama yaparsınız. Çünkü şimdi baktığın zaman istatistiğe, Avrupa'da iki maç kaybetmişsin, ligde bir galibiyetin var, bir mağlubiyetin, bir beraberliğine, ister istemez beklenti çok yukarı çıktı. Bu başlangıçta bunlar olabilir.
0: Bir de geçtiğimiz sezonu iyi bir şekilde bitirmişsin. Belki şampiyon bile olabilirdin.
2: Kesinlikle.
0: Sezonu öyle flash transferlerle başlamışsın ki, yani Fatih Tekke ile yollar ayrılır diye bence kimse düşünmemiştir.
2: Kesinlikle, ama işte düşünmemiz lazım. Yani hele hele o görevin başında olan insanların. Evet. O mesela Hüseyin Cimşir için bir şey söyledi başkan. Bundan sonra devam edecek. Önemlidir.
0: Evet, Gençler Birliği maçında olacak.
2: Ertuğrul Bey orada olmasa dahi bundan sonra Hüseyin Cimşir'in orada olması lazım. Planlamanın öyle yapılması lazım. Orada teknik direktörler değiştiğinde, kulüp başkanları değiştiğinde orada bir futbol aklının olması lazım. Bir sunum yapması lazım. Yeni gelen teknik direktör bek istiyorum dediğinde orada onu anlatması lazım. Neden olması gerektiğini ya da neden olmaması gerektiğini. Bu çok önemlidir. Trabzonspor bugün o sorunu yaşıyor. Bence bütün kulüplerin genel sorunu. Çünkü çok çaresiz bırakıyor sizi bu hazırlıksız yakalanma hadisesi.
1: Ya bir de 3 sezondur hakikaten oldukça düşük bütçelerle önemli işler yapıyor Trabzonspor.
0: Ama mesela bunun sürdürülebilir olmadığını da söyledi. Sürekli genç oyuncu olup yetiştirmek, sonra satmak.
1: Ben bu arada Sayın Başkan'ın transfer politikasını bilakis eleştirmeyenlerdenim. Yani bu konuda mesela işte Salah, Fabinho gibi hamleler bile çok eleştirildi ama bence Trabzonspor'u önemli ölçüde bir cazibe merkezi haline getiriyor Sayın Başkan. Bence bu da ayrı bir vizyondur. Sonuçta ben başkanın ne anlatmak istediğini de çok iyi kavruyorum. Tabii ki Trabzonspor'a yani İstanbul ayrı, Trabzon ayrı, Trabzon'a oyuncu getirebilmek için de sonuçta Salah, Fabinho gibi oyuncularla oynayabilmek birçok genç oyuncu için de bence önemli ölçüde bir fırsattır aslında. Sonuçta Salah gibi, Fabinho gibi isimlerle oraya yeni transferler çekebiliyorsunuz ve bu oyuncularla birlikte antrenmana çıkmak bile çok kıymetli, çok değerli genç isimler için. Yani Trabzonspor'un aslında temel transfer politikası yine aynı şekilde devam edecek. Yine genç oyuncular ağırlıklı ama işte o bahsettiğimiz, tabiri caizse, askerlerin yanına böyle birkaç tane komutan da serpiştirerek bence önemli bir denge sağlayacaklar orada ilerleyen günlerde. O yüzden ben Sayın Başkan'ın oyuna bakışını ve felsefesini çok iyi kavrayan birisi olarak ben kesinlikle hiç yanlış bulmuyorum transfer politikasını.
2: Ama ona bir hazırlığınız olması lazım. Öyle de olmuyor yani. O bir geçiştir. Teknik direktörü

0: o gün bu oyuncular teknik direktörü görevinde ne der gibi bir ifade kullandı Fatih Tekke, değil mi? Yani bu oyuncuları güçlü
1: hoca kovdurur.
0: Hoca kovdurur. Şimdi bu o teknik direktörün aslında buna hazır olmadığını söylüyor. Bu tehlikeli bir durumdur. Aslında o gün Trabzonspor'da bir problemi işaret etti Fatih Tekke farkında olmadan. Niye kovdursun? Aslında tam tersi. Salah bende varsa niye tedirgin olayım? İşimi kolaylaştırır benim oyun planımı. Ama hazırlığınla doğru orantılı bir durumdur. Hiç alışık olmadığın bir durumda yıkarsan Salah'ın üzerine oyunu, işte bir anda hiç bir önceki seneden deneyimlemediğin bir oyun çıkar. Ona çubuğu organizasyonun dışında kalır. Niye geçen sene çok ön plandaydı? Çünkü hücum organizasyonları oyunun bütününe dağılıyordu. Burada bir oyuncu üzerinden halletmeye çalıştın. Evet. İşte buna hazırlığın olması lazım. Geçiş evet önemlidir. Düşüncede bir problem yok. Genç de olacak, deneyimli de olacak. Ama hazırlığın olacak. Keskin geçişler problemlidir yani.
1: Bir de ilk istifanın ardından tabii dediğin gibi hiç hazırlık yok ve böyle bir şey hiç beklenmiyor belli ki. O istifa kabul edilmemiş.
0: Orada işte Fatih Tekke aslında tek başına Trabzonspor'dan istifa etmedi. Kendi kariyerinden de istifa etti. Çok ciddi zarar görecek kendi teknik direktörlük kariyeri açısından. Ona direnç gösterenler teknik direktör olarak kalıyor. Hepimiz için geçerli. Yorumcu için de geçerli. Neler yazıyorlar? Vazgeçebilirsin yani. Senin için de geçerli. Hepimizin için geçerli. Teknik direktör, oyuncu için de geçerli. Fatih Terim 96 yılında Galatasaray'ın hocasıyken TSYD kupasında Beşiktaş'ta Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladı. Devam etti ligde, kendi sahasında Fenerbahçe'den 4 tane yedi Galatasaray. Düşünebiliyor musun? Bugün bir hayal et bakalım, yeni bir teknik direktör Galatasaray'a geliyor ve kendi sahasında hem TSYD'de hem de ligde 4 tane yiyor Fenerbahçe'den. Kıyamet kopar. Ama Fatih Terim ne yaptı? Direnç gösterdi. Planlamasına sadık kaldı. Pes etmedi. İşte pes edenler dışarıda kalıyor. Ona direnç gösterenler ayakta kalıyor. Fark orada ortaya çıkıyor.
1: Oyuncuları da etkilemiş olabilir bence. İlk önce bu hoca kovdurur cümlesi. Sonrasında kesinlikle bir istifanın gelmesi. Kesinlikle. Ardından Ahmet maçında bence hocanın yüz ifadesi bile çok mutsuzdu. Oyuncuları mutlaka etkilemişti.
0: Oyuncu kenara bakar. Senin kenardaki enerjin, senin kenardaki sakinliğin, her şey oyuncuya yansır. Atletico Madrid'de Simone diye biri vardı. 15 senedir falan orada.
2: 15 senedir orada.
0: Enerjisi var mı? Var. Ama dışarı baktığında tedirgin olmuyorsun. O enerji başka bir enerji. Seni de işin, yani telaş değil. Hani bizde kenarda teknik direktörler enerjisi yüksek olsun ama bizimkiler biraz daha telaşlı. İşte sahanın kenarında kırmızı kart gören teknik direktör oyuncusuna bir şey diyemez. Sen nasıl yeniliyorsan duygun, atılıyorsan o da atılabilir.
1: Evet.
0: O da sana döner der ki bana da haksızlık yapıldı. O yüzden liderlik çok başka bir şeydir. İki türlü liderlik var değil mi? Mesela Fatih Tekke için yorumlayalım. Bir sahada liderlik var. Hı hı. Futbolcu olarak halledebilirsin onu. Çünkü orada belirleyici olan yeteneklerin. Bir de düşüncede liderlik var. O başka bir şey. Bak 20 küsur kişiyi orada idare ediyorsun yani. Duygularına hakim olmak zorundasın. Kendini rehabilite etmek zorundasın. Her şey var oyunda. Ona direnç gösterdiğin zaman zaten teknik direktör oluyorsun. Bence onun kariyeri açısından çok problemli bir istifaydı bu.
1: Hocayla oyuncular arasında bir problem olabileceği
0: olabilir. Mesela ben şöyle düşünmüştüm. Genelde bu tarz hadiseler bizim oyunculuğumuzda başımıza geldi. Ne oluyor? Hoca istifa ediyor. Aslında içeriye de şöyle bir mesaj veriliyor. Hocanın istifası kabul edilmediğinde bak ikinci de bu iş size döner. Hı hı. Bir yerde bir problem var. Trabzonspor takımı kısa sürede bu sorunu yaşıyor ve kırmızı kart sorunu da yaşıyor Trabzonspor değil mi?
1: Evet.
0: Burada da bir sorun var yani. Kırmızı kart sorunu yaşıyor. Mesela Onana'nın çok iyi kaleci. O organizasyonun en önemli. Ama disiplin konusunda başına buyruk davranışları, o da orada bir problemi işaret ediyor.
1: Yani tabii ben orada resmen o karşılaşmada atılmak için elinden ya geleni yaptı.
0: Olmaz ama şimdi sen sahayı terk ediyorsun, o diyorsun. Yani şimdi burada herkes ben duygularıma yenildim derse orayı nasıl kontrol edecekler? Ama işte kenara bakıyor oyuncu. Senin söylediğin o Diyarbakır maçında bakıyorlar kenara. Senin başın öne eğildiğinde gitti o. Çöker sistem yani.
1: Peki sizce yıldız yönetimi konusunda bir problem yaşadı mı Fatih Tekke? Caner ne dersin? Mesela hep Okan Hoca'ya örnek veriyoruz bu konuda.
2: Aşağı yukarı bütün oklar oraya çıkıyor zaten. Evet. Yani ben şimdi bunu çok bilemem. Camia dinamikleri tabii çok farklı ilerler ama aşağı yukarı bütün oklar buraya çıkıyor. Yani hocanın vermiş olduğu ifade, o kurduğu cümle bile bize başka bir şey düşündürtmüyor zaten yani bunun haricinde. Sanki şuna çıkıyor gibi, bunu bilmiyorum tamamen, bu benim kendi yorumum. Hani sanki bu transferlerde çok da benim rızam yoktu gibi anlaşıldı. Yani en azından ben de sosyal medyada gördüklerimi de ekleyerek bunu paylaşayım. Belki böyle olmuş, yani böyle olmasaydı çok daha farklı olurdu ama işte Fatih Tekke bence bazen duygularını kontrol etmekte ya da duygusal yoğunluğunu bu

0: Bu kadar ön planda yaşaması da kendi profesyonel kariyerine önemli ölçüde zarar verdiğini düşünüyorum İbrahim abi gibi. Çünkü yani bu kadar düşük bütçelerle Trabzonspor kadrosuyla yaptığı işler, son 3 sezonda Türkiye Kupası'nda birçok kez finalist oldular. Son sezonda Türkiye Kupası'nı kazandılar ve bunu hakikaten oldukça dar bütçelerle ve hep genç kadrolarla başardı bunu Trabzonspor. Sadece bu sezon biraz işte transfer politikasını değiştirerek yola çıktı. İşte dediğimiz gibi yani bu konuda ben çok net bir şey söyleyemiyorum. Doğrudan işte yıldızları idare etme konusudur veya değildir anlamında ama sanki zannediyorum biraz oklar oraya işaret ediyor gibi görünüyor. Ama tabii ki olayın iç yüzünü bilme şansımız yok. Sonuçta evet, camia dinamikleri farklı ilerliyor.
1: Peki teknik direktör konusuyla ilgili Sayın Ertuğrul Doğan'ın sözlerini tekrar etmiş olayım. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor dedi. Net bir görüşmeleri olmadıklarını söyledi. Ve şu anda gündemde yer alan Türk teknik direktörler Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Arda Turan, Fatih Terim gibi isimlerle görüşme yapmadıklarının da altını çizdi. Ve çok acele etmediklerini de söyledi. Çünkü zaten buna hazırlıklı değiliz dedi. Ve gelecek olan teknik direktör konusunda da risk alamayız dedi. Bu da önemli şimdi.
0: Şimdi Liverpool ekolünden gidiliyor kadro olarak. Oyun planı da biraz Liverpool'a evriliyor. Zannediyorum böyle Liverpool'la iltimaslı bir isim olabilir mi? Bu arada aklı direkt Klopp gelmesin. Klopp ihtimali tabii çok güç bir ihtimal olabilir ama doğrudan böyle Liverpool'la geçmiş yıllarda çalışmış işte ne bileyim akademilerde vesaire yer almış bir teknik adam da gündeme gelebilir. Neden olmasın böyle bir isim? Mesela Giovanni Van Bronckhorst eğer şu an takım çalıştırmıyor olsaydı belki akla gelen isimlerden biri olabilirdi yakın geçmişte. O da Liverpool'da çalıştı. Belki işte Liverpool'un bu analist ekiplerinden ya da işte slot döneminden ya da onların böyle yardımcılığını üstlenen bir teknik adam dahi olabilir. Bilmiyorum.
2: Bir de şöyle düşün. Şimdi sen teknik direktörsün. Henüz ligin başı kurmadığın bir takıma, antren etmediğin bir takıma geleceksin yani. Hani onu da her teknik direktör kabul etmez kendi kariyeri açısından. Ama şöyle duydum. Yanlış mı duydum? Başkan bir yabancı teknik direktörün sunum yaptığıyla alakalı bir şeyden bahsetti mi? Öyle bir şey duydun mu? Hani bir sunumdan bahsedip yani yanlış da duymuş olabilirim. Hani yabancı bir teknik direktör acaba bir sunum yaptı mı? O da bir iletişimden bahsediyor ki aslında değerlidir şey bir sunumdan tabii, bahsetmeleri. Kesinlikle. Çünkü evet talip olursun ama oturup teknik direktörle de bir toplantı yapman gerekiyor. Benim elimdeki oyuncular bunlar. Planlama bu. Aldığımız oyuncular, alacağımız oyuncular bununla ilgili ne yapabiliriz? Samsunspor bunu mesela ilk dönemde çok sağlıklı yapmıştı. Thomas Rice'i getirdiğinde Rice, ondan evet, önce de teknik direktör değişiminde başkan 2-3 teknik direktörle görüştük. Transfer yasağımız var, eldeki oyuncular bunlar demişti. Şimdi o çok önemlidir. Orada nasıl bir planlama yapacak? Tabii bizdeki en problem yani en kötü ihtimalde işler kötü gittiğinde kimi getirirsen getir zaten herkes itiraz edecek buna.
1: Aynen
2: yani.
1: Öyle. Şimdi tekrar takıma geri döneceğim. Franculino listeye yazıldı dedik. Bugün zaten 0-1'e kadar az da bir süre kaldı. Yarım saat 40 dakikalık bir süre sonra UEFA'ya liste bildirimleri zaten sonlanmış olacak. Muhtemelen takımlarımız zaten bildirilerini yapmıştır. Ertuğrul Doğan'la yine konuşurken bugünün ardından tabii birkaç gün daha var Süper Lig için transferleri bildirmek için ve bir takviye daha yapabileceklerini söyledi. Ama tabii o bölgeyle ilgili herhangi bir bilgi vermek istemediğini de altını çizdi. Ama ne olabilir?
2: Ön taraf olmaz onu biliyoruz.
1: Ön taraf bence de olmaz artık.
2: Ön taraf olmaz.
1: Yeterince dolu.
2: Sanki orta saha gibi geliyor bana.
1: Evet.
2: Çünkü mesela
1: ya
2: benim
1: Volcarelli'nin olmayışı mesela çok etkili. Volcarelli
2: yok ama
1: gidişi.
2: Ya mesela Melih tercihi de bana çok sezon başı da çok sağlıklı gelmedi. Yani Melih kariyerinde bu tarz problemleri ortadan kaldıran bir oyuncu olmamış. Hele hele bu seviyelerde hiç olmamış. Ve 30 yaşında değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Yani yaşı da olan bir oyuncu.
0: 96'lıydı değil mi?
2: Şimdi
0: yanlış hatırlamıyorsam.
2: Şöyle düşün.
1: Evet.
2: Şimdi buralarda oynayabilmen için çok net belirgin bir özelliğin olması lazım. Ya skora çok ciddi katkı sağlaman lazım. Ya da işin savunma kısmıyla ilgili başka bir oyuncu olman lazım. Ama şimdi sen net yani işin ofans kısmında ve defansif oyunların tamamında çok eksiksin. Bence mesela Melih konusundaki planlamaları çok sağlıklı değildi. Yani sezon başı da burada ifade etmiştim. Hatta aynı şeyi Metan için de söylemiştim. Yani buralarda deneyimlemek bambaşka bir şey. Çok kısa bir dönem futbolculuk kariyerimde onu deneyimledim. Yani Adanaspor'dan Galatasaray'a geldim ve 21 yaşındaydım. Çok zor. Yani Süper Lig evet Süper Lig ama o baskıya direnç gösterebilme ciddi içinde tecrübe istiyor. Yani bununla ilgili tekrar istiyor. Şimdi genç oyuncu olsa anlayabilirim. Yatırım yaptılar, bekliyorlar ama bu yaşta bir oyuncu geldiğinde senin direkt o problemin ortadan kaldırması lazım. Geçtiğimiz sezon olayla, değil mi? Folcarelli o anlamda o bölgeye niye oynayan oyunculardı? Onların peşine bu oyuncu tercihi bana sağlıklı gelmediği için orta saha olabilir diye düşünüyorum yani.
1: Yani gidenin yeri aslında yeter kadar dolmadı.
2: Ama be, tercih çok sağlıklı değildi yani. Hani şaşırdım mı? Şaşırmadım. Olsaydı şaşırırdım. Farklı bir şey ortaya çıksaydı. Çünkü burada skora katkı sağlayan bir oyuncuya ihtiyacım var. Oyunun bütününü oynayan oyuncuya ihtiyacım var. Burada çok eksik kaldım Elih yani.
1: Peki Trabzonspor'a tekrar sizinde sorularınız oldukça ve tabii yeni bilgiler geldikçe döneriz. Fenerbahçe'yi biraz konuşalım. Başladığımızdan beri denk gelemedik. Fenerbahçe'nin de tabii UEFA'ya listeleri Şampiyonlar Ligi için bugün artık ya da bildirildi ya da bildirilecek. Çünkü 0-1 itibariyle bildirim kapanıyor. Bunu tekrar etmiş olayım. Fenerbahçe'nin kadrosunu peki Şampiyonlar Ligi için yeterli görüyor musunuz? Birazdan detaylandırırız. Genel bir soruyla başladım.
0: Yani ben Fenerbahçe'nin aslında yani orta saha rotasyonunu zaman zaman yetersiz bulan birçok sarı lacivertli taraftar var ama ben ya sağlıklı bir Kante ve Gendouzi'nin sezonun önemli ölçüde önemli bir bölümünü zaten bu ikiliyle çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu iki isim de bence yani özellikle Kante ilerleyen yaşına rağmen haftada iki maç rahatlıkla çıkartabilecek oyun temposuna sahip şu anda. İsmail var zaten yine orta saha rotasyonunda. Yani çok kalabalık bir orta saha rotasyonu yok. Belki Bartu var yine aynı zamanda. İşte zaman zaman Asensio İrfancan'ı yine biraz daha 10 numara pozisyonunda düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Çok belki kalabalık bir rotasyon yok ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi Kante ve Gendouzi ile zaten sezonun aşağı yukarı %70'ini %80'ini bu ikiliyle çıkartabilirsiniz. O yüzden o bölgeye çok da oyuncu aranmıyor. Yani Fenerbahçe'nin zaten sezon başından bu yana çok sayıda yabancı oyuncusu olduğu için hamle şansı da epey kısıtlıydı. Zaten yapılması gereken nokta atışı transferler, nokta atışı hamleler yapıldı. Ha belki şu anda baktığımızda mevcut kadroya belki biraz işte sağ bek bölgesini Semedo'nun eski performansından uzak olmasından kaynaklı sarı lacivertler bir sağ bek transferi beklentisi vardı. Yine sol ön konuşuldu ama şimdi evet yani Oğuz'un olağanüstü bir performansı adeta yeni bir transfermiş gibi geri döndü. Biz tabii Oğuz'a da çok uzun zamandır sanki böyle haksızlık etmişiz gibi bir durumla karşı karşıya geldi. Oğuz zaten bence kalitesini belli eden bir oyuncuydu şans bulduğu her fırsatta. Bence bu sezon o da Kerem'le birlikte dönüşümlü olarak o bölgeyi kurtarır gibi görünüyor.
1: Ya Greenwood zaten... Son performansından sonra Kerem'den formayı aldı demek için erken mi?
0: Ya bunun için net bir şey söyleyemem. Tabii maçtan maça çok değişir bu konuda roller ama yani Oğuz size genişlik kazandırabilen bir oyuncu. Kerem biraz daha kaleye dikine işte çapraz koşu atarak ceza sahası içerisinde daha fazla gol odaklı bir oyuncu ama Oğuz kafasını kaldırıp genelde Muriç'i de gördüğü için biraz daha besleyici özelliğiyle de pivot forvetleri de beslemesiyle Oğuz sanki bir adım önüne geçmiş gibi Kerem'in, öyle görünüyor. Ama yine bu sezon Fenerbahçe'nin her anlamda X faktörü hücumda Greenwood olacak gibi görünüyor. Yani Greenwood hücumun ana aktörü. Aşağı yukarı bu sezon zaten gol asist katkısı anlamında her ikisinde de çift haneli sayılara ulaşması işte sürpriz olmaz Greenwood'u. Sağlıklı bir Greenwood'un en azından öyle söyleyelim. Yani şu anda çok temel bir ihtiyaç görünmüyor. Belki bir sağ bek hamlesi olursa olabilir. Belki işte Arda Okan, o da Fenerbahçe altyapısından çıkan bir isim. Çünkü şu an belki Galatasaray'la daha çok ismi anılıyor ama Fenerbahçe de devreye girebilir belki Arda Okan için.
1: Olabilir.
0: O da mümkün.
1: Şimdi defans hattı için de stoper mevkini isterseniz biraz konuşalım. Osterwold'e döndü ama bir ameliyat oldu. Opong geldi, yeni transfer. Çoğunlukla Skriniar-Ake ikilisini göreceğiz ama burada da biraz as oyuncularla yedek isimler arasındaki belki farklılıklardan bahsedebiliriz Galatasaray'da olduğu gibi.
2: Yani burada aslında bütünüyle ilgili Fenerbahçe'nin ideal kadroyla ilgili bir problem yok. Yani
1: bence
2: olabilecek şahane bir kadro ama devamıyla alakalı herkesi endişelendiren konu sakatlık riski olan bir Ake var Fenerbahçe'de. Yani sonra onu kabul etmek lazım. Yani zaten bu oyuncunun sakatlık riski olmasa kolay kolay buralara gelmezdi. Şimdi o bir risk, o yüzden Oponkoro'ya geldi. Onun performansını açıkçası bilmiyorum ama çok önemli. Onun eğer işte mecbursun Ake'yi dinlendirmek zorundasın zaman zaman Skriniar'ı. Şimdi bu durumda ona nasıl cevap verecek çok önemli.
0: Ve oyuncunun, abi çok özür diliyorum araya girerek, yani oyuncu Nice'den geldi bu arada ve hem üçlü hem dörtlü savunma formasyonunda da farklı farklı bölgelerde tam bir aslında savunma jokeri olarak görev aldı. Yani sadece sağ sol stoper değil, sol bek ve sağ bek performansları da var oyuncunun, Oponkoro mesela. Bu anlamda da bence İsmail Hoca'nın
2: önce stoper halletsin de sağ bek sol bek çok kalabalık, oralara

0: oralara yanaşmıyor. Önce stoperi Fenerbahçe'nin hani olmadığında halletmesi bence Fenerbahçe için şu an yeterli. Ya şöyle, ya aslında Oğuz'la Arşibran bugün Fenerbahçe'nin oyunun bütününde en iyi işleyen bölgesi değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ama sezon başı yoktu o iki oyuncu.
2: Evet.
0: Kerem'le hatta Osterwold'e olduğunda hocaya bir soru sorulmuştu. Şu ifadeyi kullandı. Osterwold oynuyor, yarın Akey'i de oynatabilirim, Levent de var dedi. Arşibran'ı söylemedi. Aslında hocanın da planının dışında bir şey gelişti. Benzer durum Oğuz için de geçerli. Aslında o sakatlık, oyuncunun, iki oyuncunun yaşadığı sakatlık bugün Fenerbahçe'nin en zengin oyununu ortaya çıkardı ki Arşibran'ın sezon başından beri aslında en büyük sorunu şuydu. Ya, atletik olarak ben yakından gördüm. Ya, nefis bir fiziği var. Yani inanılmaz bir oyuncu. Hatta ilk gördüğümde ya bunu nasıl bize bu yaşta bıraktılar dedim. Sonra oyunun bütününe baktığında ya pozisyon bilgisi konusunda çok fazla duygularına yenilen bir oyuncu. Onu törpüleyemedikleri için muhtemelen bize verdiler. Ama Oğuz onun o özelliğini de o problemini de ortadan kaldırdı. Kerem kaldıramıyordu. Hı. Çünkü Kerem'in şöyle bir sorunu var. Kerem'le beraber oynamak çok zor. Çünkü Kerem, şimdi bek, ben de bek oynadım. Mesela bek öndeki oyuncuya verdiğinde aksiyonun sonunda onunla buluşturmasını ister. Onu da o işin içine dahil etmek ister. Şimdi o gidiyor, Kerem yine kendi bildiği bir oyunu ortaya koyuyor. Bu sefer oyuncu bir yerden sonra tükeniyor.
1: Ya biz aylardır mesela Kerem'in santrforla, herhangi bir santrforla bir bağlantı kurmasını bekliyoruz.
0: İşte arkadakine zarar, öndekine zarar. Evet. Bence Kerem mesela bugün Oğuz performansını izlediğinde iyi analiz edebilirse Kerem de çok sağlıklı döner. Kendi analizini de yapması lazım. Ya aslında ben bu konularda eksik kaldım demesi gerekiyor. Çünkü Oğuz performansı bu anlamda tek başına kendisine değil. Arkadaki Arşibran, hiç Arşibran'ı sen bu kadar şu son iki maçta gördüğün kadar ön ataklarında köşede topla buluştuğunu, çizgide topla buluştuğunu gördün mü? Ama yine aynı sorunu var.
1: Bir de çok yakın arkadaşlar ya.
0: Öyle mi?
1: Etkisi olur mu? Archie Brown, Oğuz, Jaden Osterwold'e bayağı kanka
0: bilmiyordum.
1: Gibiler.
0: Olur. %100 olur. İletişim çok önemlidir bence yani. Ama şimdi sinir olduğun birine şey yapamazsın değil mi yani? Şimdi içten içe öfkelendiğin biriyle oyumu yakalayamazsın.
1: Tabii.
0: Ama Archie Brown'un yine aynı sorunu var. Ya normalde mesela Samsun maçında ya o kadar sağlıklı kenara indi ki ya kaldırıp kafasını orta değil de pas vermiş olsa ilk yarı bitirecekti yani. O hala o problemi yaşıyor. Bence zaten o problemi yaşamamış olsaydı biz o atletik böyle bir oyuncuyu buralarda görme şansımız yoktu diye düşünüyorum.
2: Yani Lukaku'nun bu arada fizik seviyesi de hala da tam anlamıyla tabii hazır bir görüntü vermediği için de çok tam anlamıyla güven vermiyor şu anda Fenerbahçeli taraftarlara. Yani her ne kadar Talişka belki net bir 9 numara olmasa da size Süper Lig özelinde çok fazla maç çözebilecek bir oyuncuydu. Mesela şimdi Talişka'nın ayrıldığı bir senaryoda Lukaku'nun gelmesi Fenerbahçe'ye fayda mı sağlayacak, zarar mı sağlayacak uzun vadede? Bunun belirsizliği de şu anda ön planda.
1: Bugün en çok duyduğum tartışmalardan biri buydu. Lukaku alınmasaydı, Talişka ile devam edilseydi daha sağlıklı olabilir miydi mesela?
0: Olmazdı.
1: Net.
0: Ya nasıl olsun? Ya gerçekten ben ya anlayamıyorum yani. Talişka 1,5 senedir burada değil mi? 1,5 sene oldu Talişka.
2: Oldu.
0: Bayağı da gol attı.
2: Gelmişti.
0: Ya Talişka ile neredeyse oynadığın bütün maçları bir hayal et. Ya Talişka'nın sana bir tane sert maçta oyunu yok ya. Atmış sana bütün böyle temposu düşük. Hatta her maç bence başlık slogan atıyordu. Küçük maçların büyük oyuncusuyum. Bana bırakın ben çözerim diyordu. Yok ki oyuncunun bir tane çözememiş Galatasaray maçını, çözememiş Lyon maçını, çözememiş Benfica maçını. Bütün ihtiyacını olan maçların hiçbirinde ortadan olmayan bir oyuncuya hala kalsaydı diyorsun ya. Ve kalsaydı deme sebebin de şu. Ya ceza sahasında en azından atardı. Yani şöyle düşün. Muriç, Lukaku, Oğuz, Kerem, Nene, Greenwood, Asensio, İrfan, bu kadar adam bir araya gelmiş ceza sahasında yapamayacak ya Talişka'ya ihtiyacımız olacak. Ya oluyorsa da burada bence başka yerde problemi arayın. Ya nedir bu Talişka? Yok olmamış ya oyuncu. Ne istiyorsunuz da?
1: Ben demedim.
0: Genel geçtiğimiz sezondan beri benim hani Talişka ile ilgili
2: uzun kendi
0: dijital şeyde yaptığım yayınlarda bununla ilgili çok tepki alıyordum geçtiğimiz sezonla ilgili. Ya bu oyunda artık atletizm belirleyici önce atletizm. Takım savunmasına katkı sağlamıyor.
1: Ya, ama skor katkılarını görmezden mi gelelim?
0: Gelme ama senin o gördüğün skor katkısı o alacağın kuponun önüne geçti ya, kupa alamadın ya. Önüne geçti, onun atacağı iki tane gole talip oldun da bütününde gittin. Benfica'ya eğlendin. Bak Lyon'a o Muriç'i görüp üzülmen lazım mesela Lyon deplasmanında. O Talişka'nın problemini ortadan kaldıracağım diye canı çıktı oyuncunun ta ortaya gelip o Talişka'nın eksik bıraktığı yerlere. Ya o şeyle mi oldu mesela, planla mı yaptı onu İsmail Kartal, şey mi dedi? Ya Talişka sen yorulma, arkada Muriç diye birini getirdik, o bayağı bir

0: gayet de iyi bir çocuk. Gelecek oraya problem mi kaldıracak? Yok.
1: Evet. Ya orada zaten Göztepe tarafının da beklentisi aşağı yukarı 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var ama zaten şu andaki mevcut rotasyona baktığımızda çok da elzem görünmüyor Galatasaray adına. Çünkü o bölgede önemli ölçüde eksiklikler olsaydı, mesela bir Singo ayrılığı üzerine konuşuyor olsaydık, şayet oyuncu ayrılmış olsaydı evet mantıklı olurdu ama şu anda mevcut rotasyonda işte Şallay var, Singo var, evet. Hatta zaman zaman belki Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Kaan Ayhan da o bölgede oynayabilir.
2: Ama hatta çok sıkıştığınızda Barış Alper'i de. Net bir sağ bekinin olmaması Galatasaray'ın sorun
1: yani
2: mu?
1: Şallay'ın bence önemli ölçüde orayı kapattığını düşünüyoruz. Yani ben hani en azından birçok bizleri izleyen Galatasaraylı taraftarların da bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şallay'ı bence yani nerede görev verirseniz orada eksiksiz biçimde. Yani geçtiğimiz sezon Sasha Boy geldi mesela ve Boy da formayı göremedi. Yani Şallay'ı öyle bir performans ortaya koydu ki hem hücumda hem geride. Oyunun iki yönünde de sürekli hareket verdi. Dolayısıyla
2: teknik direktör için bu daha avantajlı bir durum yani. Birçok bölgede oynayabilen ama çoğunlukla sağ bekte de net bir şekilde oynatabileceğim bir oyuncu. Yoksa
3: aslında
2: sadece sağ bekte.
3: İşte kadro planlaması yapılıyor ya. Bizde mesela düşünce nedir? Her bölgeye iki oyuncu olsun.
2: Evet.
3: Her bölgeye iki oyuncu olsun da kaç kişi antrenman yapacak yani? Öyle tabii olmuyor. Birkaç bölgeye oynayan oyuncular işte teknik direktörün elini kolaylaştırıyor. İşte Şallay gibi oyuncular. Önde oynatırsın, geride oynatırsın. Şimdi planlama için bir teknik direktör büyük avantaj. Ön tarafta Barış Alper'i her yerde oynatabilirsin. Büyük avantaj kadro planlamasında. Yani bugün Galatasaraylılar transfer üzerinden bir şey anlatıyor ama bence tam tersi, Galatasaray'ın sayısal olarak azalması lazım. Bu kadar kalabalık oyuncularla antrenman yapmak çok kolay değildir. Şimdi orta sahada bir sürü oyuncu saydık yani. Bir sürü oyuncu saydık orta sahada. Şimdi hangi biriyle antrenman yapacaksın yani? Orada şeyi unutuyor insanlar. Oradaki bir oyuncunun mental olarak o antrenmanın içerisinde olmaması hepimizi bozuyor.
2: Tabii.
3: Şimdi bir şey çıkacak ortaya ve çok olur oyuncularda. Kapris yapıyor, surat yapıyor, koşmak istemiyor. Şimdi bir şey çıkacak ortaya. Senin direncin beni hazırlıyor ya maça. Hatta benim başıma gelmişti. Galatasaray'a yeni gitmişim. 21 yaşındayım o zaman. Çekiniyorum da. Şimdi hepsinin UEFA Kupası döneminden tanıyorum. Küçükken de Galatasaraylıyım falan. Stadyuma çok gitmişim. Hepsini stadyumda görmüşüm. Benim için başka bir heyecandı o zaman. Şimdi ister istemez çekiniyorum. İşte teknik direktör Hacı, işte Bülent Korkmaz orada falan. İkili mücadelede çekiniyorum böyle. Ayağımı koyuyorum, çekiyorum. Aman bir şey olmasın falan. İşte o da arkadaşım da Hasan Şaş'tı. Hasan abi dedi ki bak, yani burası dedi bizi maça hazırlayan yerdir. Yani burada ayak çekme diye bir şey yoktur. Tabii ki kontrol et ama şey yapma, sakınma. Çünkü bu antrenman ne kadar sert geçerse bizim sahada işimiz o kadar kolaylaşır ki çok doğrudur yani.
1: Van Persie'nin de dediği gibi günün sonunda ne olursa olsun bencil olmak zorundasın. Evet, futbol bir takım oyunudur ama formanı korumak için, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak için de biraz da bencil olmak zorundasın kendi performansın nezdinde de.
2: Ali Bey demiş ki orta sahada bence daha net oynayacak biri lazımdı. Torreira çok yoruluyor. Takım ikinci devre üst düzey oynayan takıma karşı geri yaslanmak zorunda kalıyor.
3: Planlama konusunda hak veriyorum. Bence de Galatasaray'ın evet sayısal olarak çok zenginlik gözüküyor. Yani 6 tane oyuncudan bahsediyoruz o bölge için. Ama işte nicelik nitelik muhabbeti var ya yani hani şimdi burada nitelikle ilgili bir eksiklik olduğunu ben de düşünüyorum. Çok fazla Torreira'nın üzerine yük biniyor. Şimdi hatta Galatasaray'ın şöyle bir durum var. Yatacak kalkacak dua edecek Torreira'ya bir şey olmasın. Çünkü o organizasyonun en kilit oyuncusu ve yaşı da ilerliyor bu oyuncunun. Oraya birilerini takviye etmesi lazımdı Galatasaray'ın. Hazırlaması gerekiyordu.
2: Bir de çok
3: yani
2: gidecek mi kalacak mı muhabbeti.
3: Onu da
2: yaşadı. Evet. Ya sadece onunla ilgili değil.
3: Bir de işin psikolojik tarafı değil mi? Ya o da zor yani.
2: Tabii kesinlikle ki. Ya geçen sezon eleştirildiği bir dönem vardı hatırlarsınız. Ama toparlıyor tekrar. Bilmiyorum bu sene ne olur.
3: Ama ben çok saygı duyuyorum. Biraz önce sen dedin ya atanı tutanı. Mesela evet, bizde atan tutan. Ya bir de git Torreira ile bir akşam maç bittikten sonra otur bir yemek ye de sor bakalım. Atan tutan çok önemliymiş futbolda da anlatsın sana. Anlatsın bakalım nasıl ya atan tutanla oluyor muymuş o iş yani. Nasıl canı çıkıyor orta sahada kocaman alanı tek başına halletme konusunda.
2: Şimdi bence kadro yeterli değil. Osimhen'e bir şey olmasın diye dua edeceğiz belli ki demiş. Ya bilmiyorum santrafor.
3: Deniz'i aldılar
2: elinde. Belki ikisi için bu kadar.
3: Lea orada.
2: Sorun yok gibi artık var mı?
3: Şundan
2: Lea
3: daha,
2: kullanılır.
3: Şu fotoğrafta Deniz daha var. Ne sorun oldu? Amil takım yani oyuncusu Deniz orada. Lea orada. Barış orada. Yunus orada. Sane orada. Batrakov orada. Mesela tabii ki olmasın Osimhen'e bir şey de bunları da o yüzden getirdiler ya bu kadar oyuncuyu yani. Hani bir tane daha Osimhen yok mesela, eğer öyle beklentileri varsa.
2: Tabii ki.
3: Yok maalesef hani Osimhen gibi bir tane daha onu da bekletme.

0: Ama şimdi arkasında Icardi vardı ya, daha çok daha net bir isim.
1: Zaten en büyük problem o. İşte en büyük problem o. Alıştırdılar insanı. Osimhen, Icardi, neydi o İspanyol?
2: Morata.
1: Morata. Şimdi düşünebiliyor musun zenginliği yani? Osimhen oynuyor, Icardi bekliyor, Morata da bekliyor.
2: Sezonda bir önceki sezonda sezona Batshuayi ile girmişti.
1: Batshuayi vardı. Şimdi yani o zenginlikten tabii ister vardı. İstemez şu an biraz çaresizlik gibi gözüküyor Galatasaraylılar ama bence orayla ilgili bir sorun yok.
0: Leo gelince bence oradaki sorun ortadan kalktı diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Yani Deniz'i şu an üçüncü isim olarak Osimhen için herhangi bir sorun olursa Leo santrfor bölgesinde kullanılabilir.
1: Bence talep etmeleri gereken tek şey bu kadro ile ilgili Okan Hoca'dan fiziksel anlamda bu oyuncuları hazırla, iyi hazırla, rotasyonda iyi kullan. Bu şahane bir kadro yani. Ne olabilir ki mesela şu kadroya baktığında, evet, iyisine gittiğin zaman hepsini baştan inşa edebilirsin yani.
0: Evet.
1: Osimhen'i tutarsın, gerisini değil mi? Yani mesela Paris'te daha iyisi var dersin. Real Madrid'de işte Camavinga gelsin orta sahaya dersin. O bitmez. O başka bir hadise ama şöyle baktığında bir de 4 senede tekrar da ciddi anlamda sağlıklı geri bildirim almış ki benim düşüncem mesela Süper Lig içinde hala en iyi futbol oynayan takım Galatasaray Süper Lig'de yani. Bak bu kadar eleştirilmesine rağmen izlediğim maçlarda bana en çok keyif veren takım Galatasaray.
0: Sahibi bir takım.
1: Tabii çok önemli. Doğru. Aslında en büyük zenginliği olumsuzluk olarak anlatıyorlar. Hep aynı oyuncular. Evet. Ya hep aynı oyuncular aslında senin zenginliğin yani.
0: Tabii.
1: Ama sen sıkıldın bazı oyunculardan, yenisini görmek istiyorsun.
0: Evet, böyle transfer defteri kapanan bazı takımlar sezona aynı kadroyla hazırlanınca çok iyi bir başlangıç yaparlar mesela.
1: Öyledir yani.
0: Birbirlerine alışkın oldukları için.
1: İşte bizde hep şey vardır ya, yani yıkalım yeniden inşa edelim kültürü yani. Öyle olmuyor işte.
0: Ama ki Galatasaray kaç yıldır bu
1: sağlıklı geri bildirim almasına rağmen.
0: Evet evet.
1: Bak bir sürü oyuncu da gelmiş gitmiş aslında.
0: Çok
1: mesela,
0: fazla.
1: Gir bak. Adını unutacağın oyuncular buralardan gelmiş. Hala sen Okan Buruk göreve geldiğinde Barış Alper, Yunus, uzun zaman Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens. Bak hala ilk geldiği dönemki oyuncuların tekrarının meyvesini yiyorsun. Niye sen onlardan vazgeçmek istiyorsun? Sürekli oraların yenilensin ama adım adım tabii. Birden olmaz o yenilenme.
0: Tabii ki ama yine Osimhen'in de kendine dikkat etmesi gerekiyor bence. Çünkü kendini çok net... Ya olmasa sanki çok büyük eksiklik olacakmış gibi hissedilmiyor mu izlerken?
1: Ama o da iyi bir şey
0: değil. Her şeyi
1: yani
0: o yapıyor yani. Gibi.
1: Ona çok muhtaç tarafta. Ettin oyunu da. Oyunu evet, çok fazla ona muhtaç ettin. Yani. Hatta şey de kötüdür yani. Ya herkes onu arıyor. Yunus evet, onu arıyor. Barış onu arıyor. Hatta Eren hangi maçta unuttum. İşte oyuna yeni girdi. Daha orada içeride onun aksiyonu oluşmadan bile Osimhen'i gördüğü an topu oraya atmaya çalışıyor.
2: Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela şu an Galatasaray'ın oyunu çok fazla Osimhen odaklı görünüyor. Evet yani kağıt üstünde böyle zaten ama şimdi hani bu tezi aslında biraz da çürüten unsurlar var. Mesela maçtan sonra ben Göztepe maçından sonra istatistiklere de biraz böyle göz attım. Şimdi Osimhen'le ilgili çok önemli bir metrik var bu arada. Avrupa'nın 5 büyük ligiyle birlikte Hollanda, Belçika, Rusya gibi ligleri de Türkiye Ligi'ni de dahil ettiğimizde top 10 ligde Ağustos ayı içerisinde herhangi bir resmi maçta en fazla şut çeken, yani bir maç içinde en fazla şut çeken oyuncuları listelemişler.
0: Evet.
2: Bu listede birinci sırada Victor Osimhen var ve Göztepe maçındaki performansıyla 15 şut çekmiş bu arada Göztepe maçında.
1: Şey çok önemli, hemen araya gireyim. Kaç tanesi olumlu?
2: Ha, isabet sayısı tabii daha düşüktür. Hani
1: o 15 şut bizim en büyük yanılgımız. Milli takımda da Montella evet. Aynı şeyi yaptı. 60 küsur şut attık dedi. 60 küsur şutun 35 tanesi savunma bloğuna çarpmış. Yani atmaman gereken 35 tane şut atmış.
2: Doğru. Ya şu var mesela, birinci sırada Victor Osimhen var, 15 şut Göztepe maçı performansı. İkinci sırada yine Victor Osimhen'in kendisi var listede. Çorum Futbol Kulübü maçında 12 şutu var. Yani bunların tabii isabet sayısı belki önemli ölçüde düşüş gösterebilir ama mesela Göztepe maçının performansıyla, Galatasaray'ın Göztepe maçının performansıyla Beşiktaş'ın Çorum Futbol Kulübü maçındaki şut performanslarına baktım. Beşiktaş toplamda 18 şut çekmiş. Evet, kağıt üstünde daha böyle bilinçli ilerlemiş gibi görünüyor ama Galatasaray'ın da mesela çok ciddi bir domine ettiği bir maç var.
0: Yönetmenimiz bakmış bu arada.
2: 34 şut var toplamda. 34 şut ve 11
0: Osimhen
2: isabetli.
0: Osimhen için değil mi? Osimhen 15 şut.
2: Evet.
0: 6'sı isabetli.
1: 9 tane şut gitmiş.
0: Evet.
1: O atmaması gereken 9 şut da olabilir. Bilmiyorum, şimdi oyunu izlemedim. Yani o taraftan bakarsak o daha anlaşılabilir bir durum. Mesela 30 şut attık dedi bir teknik direktör. 30 şutun 7 tanesi isabetliymiş. Şimdi bak 23 tane şut. Hadi onun da 10 tanesini diyeyim ki sağlıklı bir organizasyon.

0: 13. Yani atmaman gereken 13 tane şut atmışsın. O da bizimle alakalı bir durum. Geçen sene Sarı Yaramet maçını izliyorum stadyumda. Şimdi bizde kültür hemen sonuca gitmeyle alakalı bir durum,
1: evet, mesela.
0: Gayet işte Ahmet yaslanmış, Sarıyer pas yapıyor. Hiçbir sorun yok aslında. Yani pas yapmak nedir? Bir hücum için bir hazırlık. Yani evet, rakibin eksik bulduğun bir bölgesini görüp oradan atağa gitmek. Ama kenardan, ama merkezden hazırlanıyorsun. Ama maçı izleyen şöyle. Şut, orta, şut, orta, sürekli onları bir şeye zorluyorlar.
2: Yoksa milli takımımız.
0: İşte attın 65 şutun dönmüş yarısından çoğu blokta. Yani sana istatistik ne diyor biliyor musun Montella?
2: Toplam 62 şut mu vardı?
0: Ya ne diyor ki Montella'ya, atmaman gereken şutları atmışsın diyor. Çünkü bloğa çarpmış ya. Yani önünde adam varken şut atılmaz. Bilmiyor mu Manchester City 65 tane şut atmayı?
2: Yani.
0: Atıyor ama onu planlamayla yapıyor. Tekrarla yapıyor. Şut öyle, ben iyi hissettim kendimi. Eskiden vardı öyle. Hatta savunma oyuncuları hep şey yapardı. Karşısında mesela sen topu sürüyorsun üstüme, iyi vurur falan derlerdi. Böyle oyuncular olur. İyi vurur, dikkat edin falan. Aslında vuramayacak birine. O da gaza gelir lan. Yani iyi vurur diyorlar.
3: Bir bu deli hala var. Halı saha maçlarında
0: var. Halı
3: saha maçlarında
0: İyi vurur dediğinde aslında hiç vuramayacak adam bir anda lan. İyi vurur diyorsa vurabilirim aslında.
3: Gaza geliyor
0: diyor,
3: değil mi?
0: Vurmaması gereken yerde şut atıyor. Yani şut öyle, evet, planlamayla iyidir ama öyle planın dışında şut atmak iyi değildir. Planın dışında çok fazla orta yapmak iyi değildir.
2: Tabii ki.
0: Yani o aslında sana telaşlı atak sonlandırmayı anlatıyor. Senin ihtiyacın olan sakin, en doğru zamanda atak sonlandırma.
2: Şimdi Osimhen'in şutlarına baktık. İlk Çorum karşılaşmasında 12 şuta 5 12. isabet. Erzurum maçında 4 şuta 2 isabet.
0: O tek, orası daha mantıklı.
2: Evet.
0: Erzurum'da daha az atmış ama
2: toplam 31 şut.
0: Şimdi bak, aslında istatistikle bir şeyler anlatıyor bize yani. Mesela 4-2 diyor.
2: Hı hı.
0: Şimdi Erzurum maçını düşünelim. Orada daha sağlıklı bir şey çıkmış ortaya yani.
2: Evet.
0: Harcamamış hata, sağlıklı sonlandırmış. Ama evet, diğerlerinde biraz duygularına yenilmiş. Atmaması gereken çok fazla da şut atmış.
3: İç sahada biraz daha iştahlı bir oyun taraftar desteğiyle birlikte.
0: Olabilir.
3: Duygularına onun da vermiş olduğu
0: olabilir. Yenilebilirsin çünkü, duygularına
3: çünkü
0: yani.
3: Rams Park'ta ben zaman zaman basın tribünü de takip ediyorum. Çünkü Osimhen topu ayağına aldığında bile, yani maç içerisinde bile Osimhen tezahüratları yapılıyor maç sırasında.
2: Normal.
3: Yani o yüzden Osimhen'in bu kadar belki de pas opsiyonu olan durumlarda bile kaleye tercih etmesi, ki 34 şut demişken hani bu böyle, hı-hı, şey gibi algılanmasın. Şimdi milli takımımızdan da örnek verdik. Milli takımımız mesela Dünya Kupası'nda yani kapalı blokları aşmakta çok zorlandığı için çok fazla dış şuta başvurdu. Galatasaray'ın 34 şutun 27'si ceza sahası içinden bu arada. Hı. Yani dış şuta başvurma
0: aynı şey
3: da yok
0: değil. Tabii tabii yani. Aynı istatistikten bahsettim. Onlarınki evet, de çok sağlıklı bir istatistik değil.
3: Doğru.
0: Yani.
3: Ha, bunların örnek veriyorum. 3-4 tanesi tek pozisyon içinde de olabilir. Hani şut çeker, döner tabii üst üste, kaleci kurtarır vesaire. Bu da mümkün ama ya 34 şut bile çok ciddi bir dominasyonu aslında gösteriyor.
2: Bir de mesela az önce dediniz ya, herkes Osimhen'e top atmaya çalışıyor, hı, diye. Osimhen de istiyor mu? Sürekli o el kol hareketlerini görüyoruz.
0: Onda
2: maç
0: evet ya.
2: Sırasında.
0: Yani evet, onda acayip bir şey var yani. Hani bu kadar bir insan. Benim zaten Osimhen'le ilgili en çok şaşırdığım şey, mesela performansına şaşırmıyorum. Şimdi Napoli'de bu kadar üst seviyeden birlikte bu kadar oyunu domine etmiş bir oyuncudan bu performans buralarda şaşırtıcı değil. Ama o aidiyet, oynarken eğlenme, hiç çıkmak istememe, sürekli oyunun içerisinde olma. Yani bu adam şeyden gelmedi mesela, anlatıyorlar ya, Galatasaray taraf, evet Galatasaray taraftarı şahane ama Napoli'den geldi bu.
3: Tabii tabii.
0: Onun geldiği yerde de acayip bir taraftar kültürü var yani. Hani gelse işte Monaco'dan gelse anlayabilirim. Yok orada öyle bir coşkulu seyirci falan. Ama Napoli. Napoli'den gelmiş birinin burada o iştahlı oynaması, eğlenmesi tabii ister istemez hep şeydir zaten. Şimdi ben oyunculuktan sonra tribün tarafına geçince orada daha iyi anlıyorum. Aslında insanlar kendi duygularını sahada görüyorlar. Kendisini görüyor aslında sahada. O yüzden yürekten oynayan oyuncuyu daha çok seviyor. Şeyde de vardı ya, Trabzon'da bir hazırlık maçında biri atladı ya sahaya. Hatırlıyor musun abi? Çünkü aslında herkesin duygusu o. Her yere koşmak istiyor. Her şeyi yapmak istiyor. Dışarıda izleyen teknik bir gözle izlemiyor ki oyunu. Tamamen duygularla izliyor. Niye agresif oyuncular daha çok taraftar tarafından sevilir? Çünkü kendi duygusunu orada görüyor. O yüzden Osimhen de beceri zaten, ama bir de o duyguyu görmeleri
3: tabii
0: çok ekstra bağlıyor.
2: Yani Galatasaray... Napoli taraftarını övüyorsun ama Osimhen Galatasaray taraftarını şu ana kadar gördüğü en iyi taraftar grubu olduğunu
0: diyecek
2: da
0: söylüyor. Ya, yani Napoli'ye gittiğinde de orada diyecek. Yarın Manchester'a gittiğinde de gördü. Ya oyuncular bunu der yani. Bizim
2: sevgi... Hayatımda böyle bir sevgi görmedim dedi.
3: Ama buradaki
0: sevgiyi görmemiş olabilir. Bir şey demiyorum sevgi konusu, ama taraftar konusu Solskjaer aynı şeyi yaptı. ilginç o zaman ya. Sen Manchester United'da hayatın geçmiş, oynamadığın dünyada stat kalmamış. Ben Türkiye'de gördüm, deme öyle yani. Şimdi tamam, belli sana bir

0: oradan demiş ki bunu söyle, bizim buralarda bu işleri severler. Sen bize başka bir şey öğret. Mesela İngiltere'den geldin, orada altyapı eğitimini öğret, kadro planlamasını öğret. Bizim işimizi onlar yarat. Bizim taraftar işini çok övme. Bizim burada zaten herkesin en sevdiği şey. Bak İsmail Kartal ne dedi? Maçın favorisi taraftar dedi. Sıkışınca onu söylediğinde onun bir karşılığı var. Türkiye'de bunun karşılığı var. Bizim işimize yaramıyor o işler bence ya. Kısa vadede şey hoşumuza söyledim. Gider.
1: Yani. Evet ya, Galatasaray taraftarının gösterdiği vefa da burada çok değerli. Yani aslında ona da karşılık veriyor. Geçtiğimiz sene Galatasaray-Liverpool maçında biliyorsun annesiyle ilgili bir kocaman bir koreografi yaptılar o kale arkası tribününde.
2: Orada mesela duygulandı. Golü seslendirmişti.
1: Ya orada mesela duygulandı. Gözyaşlarına hakim olamadı. Yani çok duygusal anlar yaşadı ve aslında biraz da bunun karşılığı veriyor.
2: Oradan yakaladı zaten.
1: Ya çok şuna saygı duyuyorum. Ya doymuş bir futbolcu imajı yok sahada. Ya sanki böyle hani Afrika'dan gelip böyle 10 bin euroya amatör şeylerde oynayan futbolcular vardır ya, tam onun iştahıyla oynuyor böyle. Aylık 10 bin euroya oynayan futbolcular gibi onların iştahıyla oynuyor ve sahada da sürekli bir kavga halinde. Yani kavga rakiplerle anlamında değil, yani takım arkadaşlarıyla da devamlı bir pozisyon kritiği ve münakaşa halinde. Ya çok takdir ettiğim oyunculardan bir tanesidir bence, hani profesyonelliği anlamında. Zaman zaman o kavga olayını biraz abartıyor olabilir belki ama onu biraz hırsına bağlıyoruz ama yani günün sonunda baktığımızda bu kadar yıldız bir oyuncunun herhangi bir ego durumunun yaşamayıp bu kadar takım içerisinde kendini bu kadar feda etmesi bile çok değerli bir şey. Yani Galatasaray öyle değerli bir oyuncu kadrosuna kattı ki belki mesela Osimhen bir gün gittiğinde kıymeti hakikaten çok fazlasıyla anlaşılacak.
2: Şimdi Icardi zamanında Icardi giderse kim gelecek diyorduk. Şimdi Osimhen geldi ama Osimhen giderse de şimdi bir düşünüyorum.
0: Gelir ya.
2: Kim gelecek?
0: Gelir.
2: Ama bu kadar genç yaşta yani. Bu kadar yüksek potansiyelli birini yakalamak
0: tamam, bu uzun süre etkisi olacak bunun ama birileri bakalım. Gelecek yani.
1: Ya muhakkak gidenin yeri elbette onlar.
0: Bugüne yani sayısını unuttuk biz o tarz oyuncuların. Tabii. Yani bu olmazsa ne olur organizasyon dediğin çok oyuncunun ama hazırlığın olması lazım. Bence şu an Galatasaray'ın en büyük problemi o. Sanki çok fazla hazırlığı yok. Hep böyle devam edecek gibi. Şimdi bu Osimhen dediğin oyuncu eyvallah, bütün söylediklerinize katılıyorum ama bunun da bir bedeli var ya, çok ağır bedeli var.
2: Tabii ki.
0: O bedel de öyle her zaman sürdürebileceğin bir bedel değil yani, o rakamların bir karşılığı Şampiyonlar Ligi'nde olacağım.
2: Hakkını sürekli verince ama oyuncu o bedelin karşılığını alınca.
0: Oyuncu tarafından hiçbir sorun yok ama senin bir de böyle bir karşılığın var mı? Sende böyle bir ekonomi var mı yani? Senin oraya birilerini hazırlaman lazım. Bak Osimhen diye bir oyuncu gelmiş. Altyapından keşke Arda mıydı o genç oyuncu, bir tane al. Bir tane santrafor hazırlıyorlar. Sonra bir anda kayboldu. Ümraniye 3 tane gol attı.
2: Arda evet.
0: Arda mıydı oyuncunun adı? Mesela çok şahaneydi. Müthiş de kendisini ifade etti. Çok da hoşuma gitmişti. Hazırlık maçında gol attı falan. Aa dedik, acaba hazırlayacaklar mı? Sonra onların çok büyük şansı var. Osimhen'e.
1: Adaydı.
0: Ada yüzgeç. Bravo.
1: Aday. Arda deyince Allah Allah düşünüyorum. Ben de çıkartamadım.
0: Ben yanlış
1: yani.
0: Olduğunu
1: olabilir.
0: Emindim
1: yok,
0: de.
1: Estağfurullah.
0: Senin olmadığı için yok, devam zaman edemedim zaman. Yani. Şimdi çok önemlidir mesela. Onlar da bir şey öğretecek ama şey değil tabii. Mesela Fatih Hoca'nın ben Salah'a söylüyorum. Salah'ın oyunculara aktarması değil. Teknik şeyi teknik direktör. O ondan bir şey öğrenir tabii ki ama onlara bütün o teknik anlamda gelişimine teknik direktör dokunur. Ama onlarla beraber antrenman yapması kıymetli. Oradan birilerini o işin içine sokman lazım. Yani
2: i̇şte o da Galatasaray'da eksik.
0: Çok eksik. Yani her mesela şöyle bir şey demen lazım. Ya Osimhen diye bir oyuncu aldık. Ya çocuk sürekli onun yanında da bir şeyler öğrendi. Mesela görürsün, topa vuruşundan etkilenirsin. Ben hatta mesela genç oyunculara hep şunu söylüyorum. Gidin alt liglerde oynayan oyunculara. Türkiye İstanbul'da şahane bir şey var. Avantajınız var. Hoş bütün şehirlerde artık önemli oyuncular geliyor bu ülke. Git Osimhen'i izle. Bek mi oynuyorsun? Git Ake'yi izle. Hiçbir şey görmesen duracağı yerlere bak, acayip katkısı olur sana. Yani mesela bu anlamda da bizim ülke futboluna bu oyuncuların ciddi bir katkısı var.
1: Tabii ki.
0: Şeyi de halletmeleri lazım. Bak bu da bence ciddi bir problem. Biz mesela maça gitmek istediğimiz zaman maça gidemiyoruz. Yani mesela ben alt ligde, ben hadi geçtim Süper Ligi falan, tamam orada çok talep var. Ya ben 3. ligde eski bir futbolcu olarak UEFA B lisansına sahip biri olarak 3. ligde bir maça gidemiyorum yani. Oradan birilerini aramak zorundayım. Ya da bu çocuklarla ilgili de geç. Eskiden serbest giriş kartı diye bir şey vardı. Hı hı. Ben 1990-91 yıllarında serbest giriş kartımla Ali Samyen'deki bütün maçlara gidiyordum, Galatasaray maçlarına. Ya böyle bir şey tanıyorlardı bize.
1: Keşke bir akreditasyon gibi bir şey olması gerekiyor.
0: Zorundasın ya. Pro lisanslı teknik direktör. Tabii. Pro lisans almak da böyle acayip bir para yani. Hani öyle yani milyonlar evet, falan biliyorum. Yani o para öyle bir para yani. Evet. Onu veren bir insan 3. ligde bir maça gidemiyor, düşünebiliyor musun? Zaman.
2: Süremiz bitti. Evet, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.

0: Gökmen, size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Son sayfayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Keyifli son kontrolleri yaptı, saatini kontrol etti ve ilk ödü 3 aldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce-Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Donyal Malen! Durdurulamıyor. 4. dakika, Donyal Malen yine atıyor. 4. dakikada sezonun ikinci maçında 4. golü. Donyal Malen, şov devam ediyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas. Sule. Matias Sule bıraktı Wesley'e. Wesley yerden çevirdi. Donyal Malen. Donyal Malen. Donyal Malen. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Donyal Malen kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İkinci golü 52'de atmıştı Malen. Bugün 2 gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Donyal Malen, Donyal Malen, Donyal Malen çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol! Sule! Neler oluyor neler? Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malek. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direkt, ardından Hermoso. Molina. Molina baktı içeriye. Elle oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malen şimdi. Malen. Malen sıyrılamadı. Mancini. Mancini verdi pası. Mora. Rodrigo Mora. Roma formasıyla ilk golünü Lecce'ye atıyor. Rodrigo Mora. 65. dakika. Roma farkı 4'e çıkarıyor. 60'ta oyuna girdi. 65'te Roma kariyerinin ilk golünü atıyor. Genç oyuncu Rodrigo Mora. 4-0 oldu ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadelenin sonucu Lecce 0, Roma 4.
2: Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal ve El Ahli karşı karşıya geliyor. El Hilal başladı mücadeleye. Marino Pušić ekrandaydı, El Ahli teknik direktörü. El Hilal atakta. Milinkovic-Savic topu alır da gol. El Hilal öne geçiyor. El Hilal baskısı var yine. Ruben Neves'ten pas. Somerville açı dar, topu alır da gol. 2-0 oldu. El Hilal farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son anlar oynanıyor. Mücadelenin hakemi Valenzuela, Merih Demiral'a önce ikinci sarı, ardından kırmızı kartını çıkartıyor. El Ahli 10 kişi. İkinci yarıdayız. El Ahli kullandı serbest vuruşu. İçeri çevrilen top direkten döndü. Ivan Toni direğe takıldı. ...86. dakika... ...Sultan Madaş'tan orta... ...Oli Watkins'ten kafa... ...durum 3-0... ...işte Oli Watkins'in golü... ...El Hilal El Ahli'yi... ...3-0 mağlup ediyor...

şimdi orta. Arkaya doğru bir kafa, top boşta. Thiago Thomas direğe de çarptı, çıktı dışarıya. Gole çok yaklaştı Stuttgart. Burada şanslı Bayern. İşaret geldi. Olise geliyor. Michael Olise dışarıya. Girdi gibi gördüm bir an. Bakalım yakın mı? Yakın. Hatta direğe çarpmış. Tekrarı tribünler de izledi. Bir ah sesi yükseldi. Kimmich ön direğe doğru kesti. Vuruş, gol. Upamecano. Kimmich'in asisti. Upamecano'nun golü. Tabii ki Bayern golüyle açılıyor sezon. Kimmich çok iyi kesti. Upamecano dokundu. Ve Bayern önde. Kimmich. Kane. Kane harika bir pas. Luis Diaz sarktı, arkaya bayrak kalkmadı. Luis Diaz vurdu, kaleci Bradlow. Offside'da yok. Kane inanılmaz bir pas attı Luis Diaz'a. İşte Diaz karşı karşıya da böyle kaçırdı Harry Kane'in mükemmel pasında. Alfonso Davies. Davies yerden çevirdi. Olise topukla. Güzel bir vuruş ama Bradlow. Mittelstedt. Bir orta daha. İyi yere. Kafa vuruşunu o yerden sekti. Thiago Thomas çevirdi, olmadı. Vuruş. Gol. Gol geliyor. Wagnoman. 1-1. Stuttgart hak etmişti bu golü. Yeniden başlıyor maç. Neuer yine bir Neuer kurtarışı yaptı öncesinde ama yetmedi. Seken topu Wagnoman ağlara yolluyor. Yani bir tek Neuer'in yapabileceği kurtarışlardan biri. Ama güme gitti. Kimmich. Kimmich nefis bir top. Offside yok. Olise. Müthiş bir asist. Joshua Kimmich ikinci asisti. Ve geçen sezon Bundesliga'nın oyuncusu seçilen Olise. İşte Bayern deplasmanı böyle bir yer. Kimmich yine iyi bir pas Davis'e. Üçüncü asisti mi? Davis maçı daraldı, çevirdi içeriye, ters vuruş, ayağa kaydı Wagnoman. Kraldı, 5 dakika önce kraldı. Şanssızlık, yağmur var maç başından beri, şu anda da görüyorsunuz. Wagnoman uzaklaştırmak isterken ayağa kaydı ve talihsiz bir an yaşadı. Yine Kimmich yalnız. Topa sondan ikinci dokunan Bayernli yine Kimmich. Asist değil bu tabii, talihsizlik. Harry Kane bir pas Olise'ye, nefis çekti Olise! Dünyanın en iyisi mi tartışılır ama izlemesi en keyiflisi olabilir. Offside olabilir bakalım. Offside. Offside. Leveling. Şimdi Demirovic. Üstten dışarıya. Luis Diaz. Pavlović vurabilir. Pavlović açık önü. Bradlow çıkarttı. Kapatmadı kimse Pavlović'i. Pavlović. Kimince. Luis Diaz. Diaz. Çok kalabalık orası. Upamecano. Saibari. Out. Olise, çok güzel pas Olise'den Saibari'ye. Saibari gitti. Saibari biraz ağır kaldı. Nefis çekti. Verdi pasını. 4 oldu. Pavlović. Saibari biraz ağır kaldı orada ama aklını kullandı. Bir anda çekti. Rakibi yerde kaldı ve asisti yapıyor Saibari de. Pavlović'in golü.

Olize'nin çok güzel pası. Neuer. Şimdi Luis Diaz koştu. Luis Diaz boşa çıktı. Bradlow kale boş. Luis Diaz dibine girdi dışarıya. Ya orada biraz estetik bir gol atmak istedi. Yoksa kale bomboş. Şimdi top kaybı. Saibari. Çok güzel bir pas. Luis Diaz 5 mi? Luis Diaz 5. Harika bir asist Saibari'den. Nefis paslar izledik maç boyunca. 5 oluyor. Saibari'nin olağanüstü asisti. Müthiş bir pas. Ve son düdük. Bayern 5-1 kazanıyor. Yeni sezona da 5 atarak başlıyor Bayern. Yine çok iyiler. Diğer takımlara kolay gelsin. Bundesliga'da Bayern'in duru durağı yok gibi bu sezonda da. Vincent Wagner ve Carles Martinez, iki hoca karşı karşıya. Şimdi sağ kanada pas. Yamera çevirdi. Baskı var. Oyun sürüyor. Şimdi Petkov vuruşunu yaptı topu alarda. 8. dakika, golle geliyor Bundesliga'ya Elversberg. Lukas Petkov. Bulgar oyuncu savunmadan da seken top. Ağlara gidiyor. Golün santrası yapılıyor. Baskı var Elversberg'den. Top kaybı, savunmada hata geldi. Şimdi vuruş, Campbell 2-0. William Cole Campbell. Carles Martinez sinirli, savunmada büyük bir hata. Bir asiste dönüştü. Tapsoba'dan 2-0 önde Elversberg. Şimdi serbest vuruş Bayer Leverkusen'in. Aleš Garcia direkten döndü ardından dışarıya. Barajdan sekiyor top. Ve üst direk. İkinci yarının başında yine Elversberg hata. Petkov çevirdi. Son dokunuş Mokwa. David Mokwa golünü atıyor 3-0. Petkov bir gol bir asist oldu. Orta geldi içeriye. Şimdi şut şansı, uzaktan bir vuruş. Son dokunuş Patrick Schick. Maza vurmuştu. Schick'in dokunuşu. 3-1. 77. dakika. Geri dönebilecek mi Bayer Leverkusen? Sol kanat. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu. Direkten döndü top ardından. Kofane. 3-2. 90+1. 4 dakikası var Bayer Leverkusen'in. Beraberlik arayışı. Vuruş. Kaleci son anda. Harika bir kurtarış. Christoph'tan. Ve maç bitiyor. Elversberg

0: Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup ediyor.
1: Mutlu günler değerli futbol severler. 2026-27 Bundesliga sezonu başladı. Köln ve Hoffenheim 2026-27 sezonuna başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Milli oyuncumuz Ozan Kabağ'da yürekten başarılar. Dakika 26. Burher yolluyor arka tarafa. Kafa vuruşu Aydari. Sekti top. Şut açısı arıyor Hoffenheim. Abdullahu. Ceza sahası içi. Lajek. Conte. Şut geldi. Gol. Adam da kim? İlk maçında atıyor golü. Christian Ilzer'in çok istediği transferlerden biriydi. Wolfsburg'dan paket halinde iki oyuncu Wimmer ve Dagim buraya katıldı. Bernardo riskli paslar. Balman saydı Elmalı'a. İkram geldi. Elmalı kaleci. Sekti top. Ahe indirdi topu. Sufal. Neler oldu neler. Mensah. Bakalım bu kez o dengeyi değiştirebilecek mi Köln? Said Elmalı, Said Elmalı! Said Elmalı! 1-1 nihayet buluyor golü. Namı diğer Selma. Takımın yeni 10 numarası, takımın yeni maestrosu Said Elmalı. Lukas Podolski'den devraldığı 10 numarayı İlk maçında golle taçlandırıyor. Dahim. Haydari. Patrick Wimmer takım arkadaşıyla çarptı. Conte yerde. Penaltı. Penaltı. Hoffenheim için bir kez daha öne geçme şansı. Sezonun ilk Bundesliga golü için topun arkasında Max Neustadt vurdu. Kaleci Schwebe. Tecrübe gençlik ateşini mağlup ediyor. Büyük bir özgüvenle topun arkasında geçmişti Neustadt. Bir kırılma anı daha yaşatıyor. Baştaki bir diğer kaleci Schwebe. Geldi orta içeriye. Kafa vuruşu dışarıya. Asfaltta. Yine olmadı. Orta Sufal'den. Kafa gol. Ozan. Ozan. Ozan. 67. dakika. Sezonun ilk golü Ozan için. Açtı hesabı. Çok erken açtı. Bundesliga'nın en golcü savunmacılarından Ozan Kabak sezona kaldığı yerden başlıyor. Ozan Kabak. Mensah. Yerden geldi orta içeri. Şut gol. Dalinga. Taraftar önünde ilk kez göreceği çıktı Dalinga. İlk Bundesliga golü. Dalinga. Hamleler birer birer geliyor takımlardan. Neticeler de aynı şekilde. Lintonmayna, Dalinga işbirliği Köln'ü tekrardan maçta tutuyor. Korner kullanılıyor son 10 dakika. Baumann tek yumruk çekti Mensah'ın önünde. Mensah gelişi güzel orta içeriye. Sekti top devamında Hranat. Dahim. Ozan. Sekti top. Şut. Gol. Dalinga Show. Dalinga. Ne maç ama. Köln maçta ilk kez öne geçiyor. İki kez öne geçmesine rağmen Hoffenheim'ı kovalamayı bırakmadılar. Bu kez öndeler. Son düdük geliyor. 5 gollü maçta, 4-4'lük bir maçta Köln Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ediyor.
0: Mainz kendi evinde Bundesliga'nın yeni ekibi Pader

Bornlar karşı karşıya. Urs Fischer ve Ralf Ketterman. İki teknik direktör bir aradaydı. Yüksek top içeriye. Paderborn savunması karşıladı. Şimdi uzaktan bir vuruş, sekti top. Yanalar. Lee denedi şansını. Paderborn kontrası. Müdahale geldi savunmadan ilk anda. Şimdi sağda boşluk. Dışarıya vurdu. Lorin. Çurda. Müsait bir pozisyondu. Mainz sağ kanattan atak geliştiriyor. Orta geldi. Ayak içi, az farkla dışarıya. Sol kanattan korneri kullanıyor Mainz. Öndireye doğru kafa direkten dönüyor. Tietz. Direğe takıldı ve ilk yarıda gol yok. İkinci yarıda yine Mainz baskısı var. Bu vuruşta savunma dikkatli. Tietz verdi pasını. İçeriye doğru gelen top. Penaltı itirazları var. Oyun sürdü. Bu vuruşta kaleci başarılı. Noll. Güzel bir kurtarış yaptı. Burada Amiri yerdeydi. Ardından Vene. Kaleciyi geçemiyor. Uzun bir taç içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Uzaktan Kor denedi. Nol çıkardı. Dominik Kor. Bir kez daha Mainz hata. Sağ kanat. İçeriye doğru gelen top. Tietz. İyi bir kafa vuruşu yapamadı. Ve golsüz bitiyor Mainz Paderborn maçı. Leipzig Borussia Mönchengladbach'la karşı karşıya. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Şimdi yine sağ kanat. Stöger döndü ortaya doğru. Bir vuruş Bolin'den, top çizgide kaldı. Van de Voort. Harika bir kurtarış. Gole izin vermiyor Van de Voort. Çok güzel paslaşmalar. Baku karşı karşıya, Baku attı. Ridle Baku. Çok güzel bir gol. Ve Baku'nun golü. Leipzig öne geçiyor. Raum kullanacak korneri sağ kanattan. Orta geldi içeriye. Kafa direkten döndü. Orban. İkinci yarıdayız. Zuzi. Gomis'den tek top Nusa. Nusa harika vurdu. Antonio Nusa. Dünya Kupası'nda attığına benzer bir gol. (Gülüyor) 2-0. İkinci yarıda Leipzig daha etkili, daha çok alan buluyorlar.

Musa. Musa yine denedi. Bu kez kaleci Moritz Nikolas başarılı. Kaptırılan top Wright'ın müdahalesi. Nkunku. Wright hareketlendi. Nkunku ona bıraktı. Rocco Wright. Bu yaz Borussia Mönchengladbach'tan Leipzig'e transfer olmuştu. Eski takımını atıyor Wright. Üç oluyor. Leipzig 3, Borussia Mönchengladbach 0. 90 dakikanın sonucu. Sağ kanattan kullanıldı köşe vuruşu. Bir kafa top ağlarda. Latelat. Atlanta United'dan geldi. Fil dişili golcü. Burada kafayı vurdu, attı golü. Bu kez Frankfurt korneri kullanıyor. Ceza alanında tehlike top ağlarda. Ebnu Talip. O da Ocak ayında Elversberg'den kadroya katılmıştı. Sonrasında bir sakatlık yaşadı Ebnu Talip. Yeni sezona golle başlıyor. Santra'yı yapıyor Union Berlin. Baskı var, Ebnu Talip kazandı, büyük hata. Ebnu Talip karşı karşıya, kaleciden sekti. Top çizgiyi geçiyor, 2-1. Ebnu Talip attığı golün santrasında yine gol attı. Sol kanat. Orta geldi içeriye. Baum. Top uzaklaşmadı. Şimdi Ebnu Talip'te kaldı. Vuruş ve top ağlarda hat-trick. Ebnu Talip hat-trick yapıyor. Savunmada üst üste hatalar. Sekti top. Ebnu Talip çok güzel vuruyor. Korneri kullanıyor Union Berlin. Sağ kanattan orta geldi içeriye. Kafa Querfeld. 3-2. Umutlanıyor Union Berlin. Dakika 79. Atubolu yeni kalecisi Frankfurt'un. Baskı var. Sol kanat. Şimdi orta içeriye. Kafayla indirilen top. Querfeld dokundu. Bir topuk ve gol. 3-3. Skarke. Bu kez asist yapıyor. Querfeld. 3-1'den 3-3'e geliyor. Union Berlin. Karke'nin bu dokunuşu. Atubolu çaresiz. Ve maç sonucu Union Berlin 3, Frankfurt 3.

düdük geldi. Hakem Felix Zweier'den. Maç başladı. Borussia Dortmund karşılaşmaya başlayan taraf. Yine geliyor Borussia Dortmund. Girassi sağına çekti, vurdu, gol! 8 dakika geride kalırken ilk golü buluyor Borussia Dortmund Girassi ile. Serhu Girassi geçen sezon 17 golü vardı ve yeni sezonu da golle başlıyor.

Yine top kaybı Konstantelias. Ceza sahası iyi çevirdi. Şut dışarı gitti. Karetsas. Svensson'dan iyi top. Bayer. Bayer aradan iyi bıraktı o da. Konstantelias. Vuruş. Sekerek top ağlara gidiyor. Konstantelias devre sonunda farkı 2'ye çıkarıyor Borussia Dortmund. Çok iyi vuramadı belki ama o top sekerek yön değiştirdi, ağlara gitti. Biraz da şanslı burada Borussia Dortmund. Ve çok üstün oynadıkları ilk yarının sonunda 2-0'ı buluyorlar. Karetsas şimdi sağına doğru gitti. Karetsas kaleci ikinci pozisyon, top dışarıda. Konstantelias fırsatı değerlendiremiyor. Şimdi Grönbeck. Dört oyuncuyla geldiler. Sol tarafa pas. Lemke. Rierson karşısına verdi pası. Patson Daka dışarıya. İkinci yarıda Hamburg adına bir diğer pozisyon. Sabitzer. Şimdi de o yerde. Girassi. Ignacio kayarak müdahale ederken. Kırmızı kartlık bir hareket yapıyor. Biraz önce oyuna girmişti. 18 yaşındaki Samuele Ignacio. Kırmızı kartla oyun dışına gidiyor. Lokonga. Grönbeck ceza sahası dışından Kobel. Uzandı Kobel.

Filip. Ceza sahası dışından vurdu, sekti, Kobel aldı. Ve maç bitiyor. Son düdük geldi Felix Weyer'den.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Dünyası, güzellikler dünyası.
12: Yaşasın okulum.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız.

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1965 yılı İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i Minderes ederek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce Olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla, deyimi yerindeyse, eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı. Güzellikler
0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: A-Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle indirimli satış reklamlarında yeni kurallar uygulanacak.

0: kullanmaya başlandı. İndirim öncesi fiyatın belirlenmesinden şartlı satış kampanyalarına kadar birçok alanda şeffaflık zorunlu hale gelirken tüketiciyi yanıltan uygulamalara yönelik denetimler artırıldı.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

sabahlar. Günaydınlar değerli izleyenler. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri, gazete manşetleri ve yorumlarla karşınızda olacağız. İlk olarak futboldaki gelişmelerle başlıyoruz. Biliyorsunuz dün Avrupa'da transfer penceresinin son günüydü. Gece saatlerinde, saatler 01'i gösterdiğinde Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresi resmen kapandı. Aynı zamanda UEFA'ya liste bildirimi için de son günlerde, son saatlerdi ve büyük kulüpler Avrupa'ya listelerini bildirdiler. Ayrılıklar yaşandı, transferler yapıldı. Bütün gelişmelere hep birlikte göz atacağız. İlk olarak Türk futbolunda neler yaşandı bir bakalım transfer gününde. Transferin Avrupa'daki transfer gününün son gününde Fenerbahçe'de önemli bir ayrılık gerçekleşti. Aslında bu çok uzun zamandır bekleniyordu ve Anderson Talisca ile yollar resmen ayrıldı. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertler Anderson Talisca transferi için Birleşik Arap Emirlikleri kulübü El Cezira ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu El Cezira'ya imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ve 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

0: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesine çıkacak ve kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de özellikle orta saha ile ilgili ciddi bir soru işareti var. Anderson Talisca'nın gidişi, Marco Asensio'nun sakatlıktan henüz dönüşü sebebiyle orta sahada 10 numara pozisyonunda kimin oynayacağı merak konusuydu. İsmail Kartal da ilk 11'de 10 numara pozisyonunda kime yer vereceğine nihayet karar verdi.
1: İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye yeni bir rol verdi. Milli oyuncu Samsun Spor karşısında uzun bir süre sonra ofansif orta saha olarak sahaya çıktı. Son dönemlerde eleştirilerin odağında yer alan İrfan Can'ın eski mevkisindeki performansı göz doldurdu.

0: Asensio ve Talisca'nın yokluğunda orta sahada oyun kurucu bir rolde oynayan tecrübeli futbolcu, takımının iki golünü de hazırlayan isim olarak öne çıktı. İrfan Can'ın asıl dikkat çeken istatistiği ise 7 ikili mücadele kazanması oldu. 31 yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsunspor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste ikilik maçın 11'de başlamıştı.
1: Yaz transfer sezonunun sessiz ekiplerinden Galatasaray transferin son günlerinde önemli hamlelere imza attı. Önce Batrakov transferi geldi, sonrasında Leao ve son olarak Galatasaray'da yeni bir transfer hamlesi daha yapıldı. Özellikle savunma ile ilgili Galatasaray taraftarların ciddi beklentisi vardı. Sarı Kırmızılar bu bölgeyi Bitshoe transferiyle güçlendirdi. Oyuncu İstanbul'a geldi. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum ifadelerini kullandı.
2: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
3: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
4: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediyorum.
5: Donc, comment on prononce ton nom?
2: El Shaddai.
5: El Shaddai.
2: Bichabu.
5: Bichabu.
4: Galatasaray taraftarlarına mesajı var mı?
5: Donc, un message pour les fans de Galatasaray.
2: On se voit très vite.
3: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Bichabu İstanbul'a geldi. Hali hazırda da zaten az önce açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Galatasaray yönetimi oyuncunun maliyetiyle ilgili kamuoyu aydınlatma platformuna da bilgilendirme yaptı. Galatasaray El Shaddai Bichabu'nun transferini resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki Fransız stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı ve oyuncunun TFF tescil işlemlerini de gerçekleştirdi. Galatasaray Bichabu transferi için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızılılar genç stoper için 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor. 21 yaşındaki savunmacıya ise 2026-2027 sezonu için net 2 milyon euro sabit ücret ödenecek. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamaları kapsamında planları arasında yer almayan Victor Nelson'la da yollar ayrıldı. Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı Kırmızılı ekip Danimarkalı stoper Victor Nelson'la yollarını resmen ayırdı. Nelson'un yeni adresinin futbola başladığı Norşeland olması bekleniyor. 2021'de 7 milyon euro bedelle Kopenhag'dan transfer edilen Nelson, 4 kupa kaldırdığı Galatasaray'da 144 resmi maçta 4 gol kaydetti. Danimarkalı stoper geçen sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık oynayarak tamamlamıştı. Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray 2026-2027 sezonuna istediği gibi başlangıç yapamadı. Özellikle iç sahada oynadığı Çorum Futbol Kulübü maçından aldığı beraberlikle Sarı Kırmızılar'da bir endişe oluşmuştu. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri 3. hafta sonunda toparlanma ibareleri gösterdi.
6: Galatasaray'da 3. hafta geleneği bu sezonda devam etti.
7: Osman topla buluştu. Osman topla!
6: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızılılar yeni sezona da üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başladı. Sezona 2-2'lik Arca Çorum Futbol Kulübü beraberliğiyle merhaba diyen Okan Buruk'un ekibi Erzurumspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftadaysa sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Sarı Kırmızılılar ligde oynadığı 3 maçta topladığı 7 puanla zirveye yerleşti. Galatasaray için 3. haftanın dikkat çeken bir özelliği bulunuyor.

0: Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar son iki sezonda da 3. haftada liderliği ele geçirmiş ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray, geçen sezonsa kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.
1: Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
0: Yeni sezonun ilk haftasını Ahmet Sportif, ikinci haftasını ise Gençler Birliği lider tamamladı. Üçüncü hafta itibariyle yeniden zirvenin sahibi olan Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak ediliyor.
2: Bültenimize Beşiktaş gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlarda da transferler var, ayrılıklar var. İlk olarak gelenlerle başlayalım. Beşiktaş son olarak Corendon Alanya Spor forması giyen Ümit Aktağ'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Beşiktaş Ümit Aktağ transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlar Corendon Alanya Spor'un 22 yaşındaki stoperini kadrosuna kattı. Beşiktaş Ümit Aktağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ümit Aktağ kariyerinde Akdeniz ekibiyle çıktığı 40 karşılaşmada bir gol atıp 3 de asist kaydetti. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan João Mário'nun yeni adresi belli oldu. Siyah beyazların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Portekizli oyuncu kariyerini AEK'da sürdürmeye hazırlanıyor. Transfer görüşmelerini tamamlamak için Atina'ya giden Mario'nun Yunan ekibiyle 2 yıllığına Prensip'te anlaştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında AEK'da kiralık oynayan João Mário 31 karşılaşmada 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon için belirlediği 10+4 yabancı kuralı şu anda 4 büyüklerin elini sıkıştırmış durumda. Onlardan bir tanesi de Beşiktaş. Gelen giden dengesi kurulmaya çalışılıyor. Bir yandan da hali hazırda kadroda bulunan ve normal şartlarda kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcular için de alternatifler aranıyor. Bunlardan bir tanesi de Milot Rashica oldu.
0: Beşiktaş'ta Milot Rashica liste dışı kalabilir. Siyah beyazlılarda yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alan Kosovalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri bulunmasına rağmen gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. 2,5 milyon euroluk maaşını bırakmak istemeyen Rashica için formül arayışını sürdüren siyah beyaz yönetimse sözleşme feshi seçeneğini de masaya yatırdı. Bunun yanı sıra Beşiktaş yabancı kuralında yapılan yeni düzenlemeyi Rashica için uygulamayı da değerlendiriyor. 10+4 kuralı sebebiyle lig listesinin dışında kalan oyuncuların Türkiye Kupası'nda forma giymesinin önü açılırken Beşiktaş'ın Rashica'yı lig listesine dahil etmeyip kupa listesine yazabileceği belirtiliyor. Siyah beyazlı formayla 121 müsabakaya çıkan Rashica 13 gol 20 asist katkısı yaptı. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcu Kosova milli takımıyla da 64 maçta 12 gol üretti.
2: Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda yaptığı en önemli hamlelerden biri de kaleye olmuştu. Alexander Nübel transferi daha çok kısa bir periyotta kendini kanıtladı. Alexander Nübel kalede ciddi bir güven veriyor değerli izleyenler. Alman eldiven Beşiktaş'ın dergisine özel açıklamalar yaptı. Siyah beyazlı kulüpteki hedeflerinden bahsetti.
3: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, taraftarımız 90 dakika

0: boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. Futbol dışındaki ilgi alanlarını da anlatan Alman eldiven, özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
1: Trabzonspor gündemiyle devam ediyoruz. Bordo Mavililer de yine Avrupa'da transfer penceresi kapanırken son dakika hamleleriyle gündeme geldi. Trabzonspor'da yeni transfer Francolino Giuda Trabzon'a geldi. Trabzonspor aradığı santrforu Danimarka'da buldu. Bordo Mavililer Midtjylland forması giyen Francolino'yu kadrosuna kattı. Trabzonspor Danimarka ekibine yaklaşık 20 milyon euro ödeyecek. Karadeniz ekibi Francolino Giu'yu UEFA Konferans Ligi listesine de dahil etti. Francolino Giu bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist kaydetti. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıktı ve o karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu yenilginin ardından teknik direktör Fatih Tekke daha önce Ferencvaros maçından sonra istifa etmişti. Ve Trabzonspor bu yenilginin üzerine teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Şimdi herkesin kafasındaki soru işareti şu: Trabzonspor'da yeni teknik direktör kim olacak? Bu sorunun cevabını Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün A Spor yayınında bildirdi.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Bizim açımızdan yani çok büyük bir sürpriz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamız da haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
1: evet.
2: Ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok, kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Şimdiler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahsi geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiçbir alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Takım iyi birine emanet şu anda. Maça hazırlanıyoruz. Ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
1: Yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
2: Yani yerli yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
1: Yabancı.
2: Yani, olacakmış gibi duruyor. Şu anda görüntü o yönde. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Sizin de bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O öyle bir görüşmemiz de yok. Yani hiç tanışmadık, hiç görüşmedik. Ama tabii kendisi çok değerli bir oyuncu. Değerli bir antrenör, pardon. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama bizim böyle bir görüşmemiz yok. Ama görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız,

0: kendisinden basını ve raporunu, takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Bunu söyleyebilirim. Hata yapma şansımız yok bu konuda bizim. Yani bizim taraftara zaten bugüne kadar bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen sene bir kupa kazandık ama benim şahsen mağlubiyetim bitmedi. Açık altını çizerek söylüyorum ben bunu. Yani benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Değerlendireceğiz bu konuyu. Hemen bugün yarın olacak bir konu değil bu. Bütün değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz. Ve Trabzonsporlu taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız.
1: Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin görev süresi 539 gün sürdü. Fatih Tekke bu süreçte Trabzonspor'da neler yaptı, neler kazandırdı haberimizde izleyelim.
2: Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri sona erdi. Trabzonspor, Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında yaşanan yenilginin ardından 48 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. 11 Mart 2025'te Bordo Mavililerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, takımın başında 539 gün görev yaptı. Karadeniz ekibi Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı 48 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor bu süreçte 1.91 puan ortalaması yakaladı.
3: Şimdi olay be, etkili geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa, toparladı gol. Sikan.
2: Fatih Tekke göreve geldiğinde 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor'u 2024-25 sezonunda 51 puanla 7. sıraya taşıdı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında da uzun süre yer alan Bordo Mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamladı.
4: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
2: Tekke döneminin en önemli başarısı ise Ziraat Türkiye Kupası oldu. Trabzonspor finalde TUMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi.
5: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbolseverler.
2: Bordo Mavililer bu sezonsa ligde 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetlere mağlup olmuştu.
1: Evet, Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bir yandan da yaklaşan milli ara içinde hazırlıklar yapıldı. Bordo Mavililer milli ara sürecinde 2 tane hazırlık maçı oynayacak.
6: Trabzonspor milli arayı özel maçlarla değerlendirecek. A milli futbol takımının Ekim ve Kasım aylarında Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada Bordo Mavililer 2 hazırlık maçında sahaya çıkacak. Trabzonspor ilk olarak 1 Ekim Perşembe günü saat 19'da kardeş kulübü Drogheda United'ı Papara Park'ta konuk edecek. Bordo Mavililer ikinci özel maçındaysa 15 Kasım Pazar günü Rusya'da Zenit'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17'de başlayacak. Trabzonspor böylece milli aralarda maç temposunu koruma fırsatı yakalayacak.
1: Evet, Sabah Spor'unda dört büyüklerin bütün gündem maddelerini ekranlarınıza taşıdık. Peki gazetelerde bu gündem maddeleri kendine nasıl yer bulmuş? Şimdi hep birlikte bunlara göz atalım. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlayacağız değerli izleyenler. Fotomaç gazetesinde yine gündem maddeleri nasıl görünmüş, hangi manşetlerle taşınmış ekranlarınıza geliyor. Yine tabii bütün gazetelerde ana başlıklar genellikle transfer üzerinden şekillendi. Galatasaray'dan bir transfer dedikodusu var. Kamavinga harekatı şeklinde. Galatasaray dünyaca ünlü orta saha Eduardo Camavinga ile resmi temasları hızlandırdı. Geniş yetkiler verilen George Gardi, 23 yaşındaki Fransız yıldızın kiralanması için Real Madrid ile birebir görüşmeler yaptı ifadelerine.

0: Beşiktaş, Djurgården'dan 19 yaşındaki Fin Yıldız'ı Fin Yıldız Matias Siltanen için harekete geçti. Bu transfer için 1 milyon euro kiralama bedeli, 12 milyon euro satın alma opsiyonu değerlendiriliyormuş. Bunlar kendine yer bulmuş. Sağ tarafta Galatasaray'ın yeni transferi Aslan'a bir çabu geldi başlığını görüyoruz. Galatasaray savunmaya 1.96'lık dev takviye yaptı. Yine Galatasaray'ın yeni transferi Leao'nun bir sonraki maç Başakşehir maçında ilk 11'de kendine forma bulabileceğine dair de bir iddia söz konusu. Fanatik'in kapak sayfasında da yine transfer haberlerini inceledik. Devam ediyoruz. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet Spor'da Deniz Gül ve modern santrfor devrimi şeklinde bir analiz yazısı var. Galatasaray'ın 22 yaşındaki yeni transferi, milli futbolcu ile ilgili bakalım neler yazılmış. Deniz Gül, Osimhen'in ikamesi değil, onu tamamlayan ve yokluğunda oyunu farklı bir boyuta taşıyan bir seçenektir şeklinde Deniz Gül'ün teknik ve taktik performansı ile ilgili bir analiz yazısı var madde madde. 192 santim lüksü ve Süper Lig gerçeği, modern futbolda süper santrfor gerçeği, Sané ve Leao sisteminde Deniz Gül'ün rolü ve riskler şeklinde başlıklarla Deniz Gül transferi analiz edilmiş. Yine Galatasaray'ın yeni transferi Biçabu'nun Galatasaray'da çok büyük şeyler başaracağız ifadeleri de kendine yer bulmuş. Sayfanın biraz daha alt kısmında Beşiktaş'tan bir haber var. Milyon euroluk Nübel İETT otobüsüyle Taksim'de. Az önce haberi ekrana taşımıştık. Beşiktaş dergisine yaptığı özel açıklamaları ekranlarınıza getirmiştik. Yine o açıklamalardan ön plana bu şekilde Alexander Nübel'in alçak gönüllü hayat hikayesi de bu şekilde kendine yer bulmuş. Devam ediyoruz. Sabah Spor'a bakacağız şimdi. Yeşil sahanın Ferrarisi, Aslan'ın yeni stoperi Biçabu dev boyuna rağmen herkesi şaşırtıyor. Kariyerine forvet olarak başlayıp sonradan stopere geçti. 12 yaşında 1.90'a ulaşarak heybetiyle dünya gündemine oturdu. 1.96'lık cüssesine rağmen Leipzig formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 34.42 saatteki kilometre hıza ulaştı şeklinde Biçabu'nun hem boyu hem de hızı ve çabukluğu bu şekilde analiz edilmiş. Sayfanın alt bölümünde Trabzonspor'un yeni hocası yabancı. A Spor muhabiri Yunus Emresel imzalı haberde. Ertuğrul Doğan'ın da ifadeleriyle kendine bu şekilde teknik direktör adayları yer bulmuş bu haberde. İlk hedef Sergio Conceição. Portekizli teknik adamla temas sağlandı ve durum değerlendirmesi yapıldı. Fenerbahçe'yi daha önce çalıştıran Vitor Pereira'nın da yine listede kendine yer bulduğu, aynı zamanda İspanyol Marcelino'nun da isminin masada olduğu haberi bu şekilde yer bulmuş Yunus Emresel imzalı başlıkta. Son olarak Takvim gazetesine bakacağız. Takvim'in spor sayfasında 32 milyarlık derbi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi için bir maliyet vurgusu var. Özellikle takımdaki yıldızlar üzerinden bir maliyet karşılaştırması yapılmış. Yeni transferler göreceğe çıkacak. Mason Greenwood, Matteo Gendüzli Fenerbahçe ile Dušan Vlahović ve Orkun Kökçülü Beşiktaş kapışacak. 32 milyarlık iki büyük çınarın mücadelesinde çıkacak sonuç şimdiden merak ediliyor başlığı var. Ve yine sayfanın altında Tarişka'nın gidişi, beni zorla gönderdiler başlığıyla Tarişka'nın Fenerbahçe'den ayrılığının oyuncunun isteği dışında gerçekleştiği şeklinde de bir iddia söz konusu. Gazete manşetlerinin ardından Sabah Spor'una kaldığımız yerden diğer kulüp gündemleriyle devam edeceğiz. Konya Spor'dan bir transfer haberi var. Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konya Spor, Mustafa Muhammed'i kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı kulüp Mısırlı golcü ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Futbola El Dakliya takımında başlayan Mustafa Muhammed, Zamalek, Tanta, El Gaiş, Galatasaray ve Nant takımlarında oynadı. Ocak 2021 Temmuz 2022 arası 1,5 yılda Galatasaray'da 58 maçta 17 gol 5 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Nanda ise 136 müsabakada 29 gol atıp 6'da asist kaydetti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Şimdi maç önü yapılan açıklamalara bakalım. Kocaelispor'da Selçuk İnan ve oyuncular Samsun maçı ile ilgili neler söylemiş dinleyelim.
1: Çok önemli bir maçımız var, Samsun Spor maçı. Tabii Samsun Spor özellikle geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene yüksek bir grafiği olan

0: performans gösterdi. Tabii biz hangi takımla oynayacağımızdan ziyade kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde ne yapacağımızı daha çok odaklı hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var. Çok etkili olduğu alanlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız bugün itibariyle başladı. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ortaya koyacağımız, nasıl bir mücadele ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsunspor maçında da doğru bir oyunla, iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer size daha önce söylediğim gibi sıcak, süreç sürekli devam ediyor. Gelenler, gidenler. Tobias da aramıza katıldı bildiğiniz gibi. Eksiğimiz olan bölgeydi. Şimdi aramızdan belki bir oyuncu daha ayrılabilir. Bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor. Tobias uzun zamandır biraz da öyle söyleyeyim, ikna etmeye çalıştığımız bir oyuncu. Çok önceden biliyorum, onun potansiyelini de biliyorum. Önemli işler yaptı. O yaşta iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah o da performans gösterir. Hem kendisi için hem bizim için önemli bir rol üstlenir. Ümidim de o yönde.
1: Qui pense aussi aux autres et j'aime marquer des buts et être dans la surface.
2: Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta, özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem tamamen, yalnızca kendimi düşünen biri değilim. Aynı zamanda takım arkadaşlarını da düşünen, takım ruhuyla birlikte hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz sahada.
3: Play football and show myself in Kulaşpor.
2: Burada olmaktan tabii ki mutluyum. Aynı zamanda hem keyif alıp hem de hedeflerimi gerçekleştirmek benim de amacım.
4: Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü kadrosunu Mokoko ile güçlendirdi. Kırmızı siyahlılar Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına renklerine bağladı. Yusufa Mokoko, Borussia Dortmund'da 16 yaş bir günlükken görev almış ve Bundesliga tarihine geçmişti. Geçen sezon Kopenhag'da 41 maça çıkan genç futbolcu 18 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi ve daha önce Nice'de de görev yapmıştı. Şimdi Avrupa'dan transfer gündemi ve yine başlıklara bakacağız. İlk olarak Barcelona haberiyle başlıyoruz. Barcelona uzun zamandır kadrosuna Julian Alvarez'i katmaya çalışıyordu. Ancak oyuncunun Atletico Madrid'de yaşadığı kriz dönemi sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi. Katalan ekibi kadrosunu Gabriel Jesus'la güçlendirdi. Tecrübeli futbolcu iddialı konuştu. Bakalım Barcelona transferi ardından neler söylemiş, hep birlikte dinliyoruz.
5: Her şey çok hızlı gelişti. Herkes beni tanıyor. Çok zor 2 yıl geçirdiğimi biliyorlar. Ama herkes benim yeteneklerimi ve bir takıma neler katabileceğimi de biliyor. Bu da işleri kolaylaştırdı. Barcelona gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana duydukları güven için Deco'ya, Hansi Flick'e ve Başkan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. Burada gelişmeye gelince, ben fazlasıyla yetenekli bir oyuncuyum. Gelişmek için burada olduğumu düşünmüyorum. Çünkü harika bir oyuncuda olması gereken her şeye sahibim. Diğer oyuncuların hepsi de çok iyi. Sadece forvetler, kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları değil. Hepsi bu gelişmiş oyunu oynayabiliyor ve etrafındakilerin işini kolaylaştırabiliyor. Ben de buraya yardımcı olmak için gelen bir oyuncuyum. Nasıl istenirse öyle yardımcı olacağım. Bu inanılmaz kulüpte birçok Brezilyalı efsane forma giydi. Çocukken Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmek için okuldan kaçardım. Ronaldinho ve Deco'nun oynadığı maçları izlerdim. Bence Ronaldinho gelmiş geçmiş en büyük Brezilyalı oyunculardan bir tanesi. Buradaki dönemi çok büyük ve çok büyüleyiciydi.
4: Son dönemde adı hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın transfer gündeminde duyduğumuz Yusuf Fofana'nın yeni adresi belli oldu. Oldukça hareketli bir transfer gündemi geçirmişti Fofana ve yolu İspanya'ya düştü.
6: Yusuf Fofana'nın yeni takımı La Liga ekibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi Milan forması giyen orta sahayı bir yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Olympique Lyon'la anlaşmıştı. Ancak son anda bozulan transfer sonrası Fofana İspanya'nın yolunu tuttu ve Sevilla ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Fofana geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yetenekli oyuncu eski günlerine geri dönmek isteyen La Liga ekibinin bu sezonki 10. transferi oldu.
4: La Liga ekiplerinden Real Betis'te transferin son gününde üzen bir ayrılık yaşandı. Finansal fair play kuralları çerçevesinde 20 yaşındaki Pablo Garcia gözyaşları içinde takımdan mecburen ayrılmak zorunda kaldı.
7: Finansal fair play kuralları hüzünlü bir ayrılığa neden oldu. Real Betis oyuncusu Pablo Garcia takımının ceza almaması için satılmak zorunda kaldı. 20 yaşındaki futbolcu bir diğer La Liga ekibi Racing Santander'e 5,5 milyon euroya gönderildi. 6 yaşından beri Betis altyapısında olan ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen Pablo Garcia bu karar nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte kulüp binasından ayrılırken görüntülenen oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Garcia 9 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
4: İngiltere Premier Lig'den haberlere bakacağız. Avrupa'da transferin son gününde Premier Lig'de de deadline gününde çok büyük hamlelere imza atıldı. Ancak yaz transfer sezonunun toplamına bakıldığında Premier Lig'de her kulüp, hemen hemen her kulüp çok ciddi harcamalar yaptı. Liverpool, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'yı kadrosuna kattı. Manchester City son günde Enzo Fernandez'i transfer etti ve bu transferler için astronomik bedeller ödendi. Premier Lig yine Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında transfer piyasasında rakamları alt üst etti.
8: Premier Lig kulüpleri transferde 4 milyar euro harcama yaptı. İngiliz ekibi geçen yaz ödenen 3 milyar 666 milyon euronun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Manchester City Chelsea'den Enzo Fernandez'i 145 milyon euroya transfer ederek İngiltere rekorunu egale etti. Geçen yaz rekoru Liverpool, Newcastle'dan Alexander Isak'ı alarak kırmıştı. Bu yazın en pahalı transferleri listesinde Enzo Fernandez'i Morgan Rogers takip etti. Chelsea İngiliz oyuncu için Aston Villa'ya 138 milyon euro ödedi. Bir başka İngiliz Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak 3. sırada yer aldı. Fransa sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferi 125 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 108 milyon euro ödendi ve bu transfer listeye 5. sıradan girdi. Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti. Real Madrid'in Leipzig'ten 125 milyon euroya kadrosuna kattığı Yann Diomande, İngiltere dışından listeye giren tek isim oldu.
4: İngiltere Premier Lig üst üste ikinci yaz transfer sezonunda da Avrupa'nın 5 büyük liginde toplam rakamlara bakıldığında en fazla harcama yapan lig oldu. Avrupa'da transfer piyasasında Premier Lig'e şu anda yetişebilen çok fazla lig yok. Peki Avrupa'nın 5 büyük ligi Premier Lig dahil olmak üzere nasıl harcamalar yaptı? Nasıl rakamlara ulaşıldı? Hep birlikte grafik üzerinden şöyle bir göz atalım. Az önce Premier Lig'le ilgili haberimizi ekranlarınıza taşımıştık. 4,1 milyar euroluk harcama yapıldı. Yine bu harcamaların içerisinde içerisinde tabii ki ligin 6 büyük takımının yaptığı harcamalar çok fazla ön plana çıktı. Liverpool geçtiğimiz yaz Alexander Isak transferiyle zaten kulüp tarihine geçmişti. Şimdi üzerine yine Barcola transferi yapıldı. Kulüp tarihinin en pahalı 3. transferi oldu bu. Az önce yine belirttik, Manchester City son günde Enzo Fernandez'e 145 milyon euro ödeme yaptı. Yine diğer kulüplerden de çok fazla ciddi harcamalar yapıldı ve Premier Lig'de rakamlar katlanarak ilerlemeye devam ediyor. Yalnızca bu büyük takımlardan değil bu arada, orta sınıf takımlar

0: takımlar bile çok fazla harcama yaptı. Ortalama 30-40 milyon euronun üzerine çıkıldı. Yani Premier Lig'de yalnızca büyük takımlar değil, orta sıradaki takımlar da kadrolarını güçlendirmek adına çok fazla harcama yapmak durumunda kaldı. Peki Premier Lig'i hangi lig takip ediyor? Şöyle bakalım, herkesin aklına önce bir Fransa geliyor Paris Saint Germain'in harcadığı rakamlar dolayısıyla. Ancak özellikle son yıllara bakıldığında Fransa Ligi'nde bu kadar uçuk rakamlar çok fazla söz edilmiyor. İtalya Serie A ciddi bir harcama yaptı. Yine arada çok büyük bir uçurum var. 1.1 milyar euroluk bir harcama yaptı İtalyan takımları da yine kadrolarını güçlendirebilmek adına. Ancak yine Premier Lig'de arada çok ciddi bir köprü oluştuğunu söyleyelim. Bundesliga 783 milyon euro ile Serie A'yı takip ediyor. Üçüncü sırada Bundesliga'nın hemen ardından La Liga var. La Liga'da da yine işte Gabriel Jesus transferi yine son günlerde yapılan. Julian Alvarez belki kendine yer bulsaydı burada bir değişiklik olabilir miydi? Tabii bu tartışma konusu. Çünkü yine ciddi bir bedel ödemek durumunda kalacaktı Barcelona bu transfer için Atletico Madrid'e. Ve son olarak listenin sonunda da Lig 1 var. Lig 1'de de en çok ses getiren transfer aslında Ferran Torres transferiydi. Lig 1'in toplam sayısına bakıldığında 600 milyon euro da bir yaz transfer harcaması yapılmış. Premier Lig şu anda Avrupa'da kendi rakiplerine kıyasla çok çok büyük bir bedel ödedi transferler için. Bakalım bu makas nasıl kapanacak ilerleyen transfer dönemlerinde, devre arasında yine kulüplerden ciddi harcama yapılması bekleniyor diyebiliriz. Peki şimdi Premier Lig demişken yine Premier Lig haberleriyle devam ediyoruz. Premier Lig'de Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca kadroyu güçlendirmeye, Pep Guardiola'nın bıraktığı mirası aslında taşımaya devam ediyor. Her ne kadar zor olsa da kadroda çok fazla yıldız var. Ancak Manchester City kadrosuna iki önemli yıldız kattı. Az önce bunlardan birini söyledik, Enzo Fernandez'di. Diğeri ise Ndiaye'ydi. Bakalım Manchester City'de transfer hamleleri nasıl gerçekleşmiş, izleyelim.
1: Manchester City transfer dönemini iki büyük hamleyle tamamladı. Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea'den Enzo Fernandes'i, Everton'dan da İlman Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Maviler Enzo Fernandes için ödediği 145 milyon euro ile kulüp rekorunu kırarken Premier Lig rekorunu ise egale etti. Liverpool geçen sezon Alexander Isak'ı aynı bedelle transfer etmişti. 2023 Ocak'tan beri Chelsea forması giyen Arjantinli Enzo Fernandes, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 maçta 15 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Boadi ve Anderson'dan sonra merkez orta sahaya 3. takviyesini yapan City, bu oyuncular için toplam 375 milyon euro harcadı. Ayrıca Rodri ve Bernardo Silva gibi ayrılan isimlerin yeri de dolduruldu. Premier Lig ekibinin bir diğer hamlesi ise hücum hattına geldi. Liverpool'dan Cody Gakpo'yu kadrosuna katma girişiminden sonuç alamayan Manchester ekibi sol kanadını aynı şehrin diğer takımından buldu. Everton forması giyen Ndiaye 70 milyon euro karşılığında City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. (Gülüyor) 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asist kaydetmişti. Bu sezon Guardiola'nın da ayrılığı sonrası bir kabuk değişimi yaşayan Manchester City'nin yeni transferleriyle daha rekabetçi bir performans yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.
0: Az önce ekranlarınıza gelen grafikte de söylemiştik. Lig 1 ekipleri son yıllara bakıldığında çok büyük astronomik bedellerle transfer gerçekleştirmiyor ve bu bağlamda diğer liglerin gerisinde kaldı. Ancak bu zamana kadar o kadar çok harcama yaptılar ve maaş baremini o kadar çok yükselttiler ki bazı kulüpler, özellikle biraz daha orta sınıf diyebileceğimiz kulüpler, mali kriz yaşamaya başladı. Daha önce Lyon'da görmüştük ki Lyon küme düşme cezası almış ve sonrasında itiraz ederek yeniden Lig 1'e dönmüştü. Şimdi benzer bir kriz Monaco'da yaşanıyor değerli izleyenler. Monaco bu bağlamda oyuncu satışı yapmak zorundaydı. Balogun ve Kamara'yı elinden çıkarmak zorundaydı. Hatta bu iki futbolcu Süper Lig kulüplerinin de gündemine gelmişti. Ancak son anda yaşanan pürüzler sebebiyle bu iki oyuncunun satışı gerçekleşmedi.
2: Monaco'da transfer döneminin son gecesi kabusa döndü. Fransız ekibi mali dengesini sağlamak için önemli bir oyuncusunu satmayı planladı. Monaco önce Follarin Balogun'un Everton'a transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma noktasına geldi. İki kulüp 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus üzerinden el sıkıştı. Ancak İngiliz ekibinin yaptığı kontrollerin ardından Balogun'un transferi gerçekleşmedi. Monaco

0: Loco, Balogun'un satışında yaşanan sorunun ardından bu kez Lamine Camara için harekete geçti. Fransız ekibi 55 milyon euro karşılığında orta saha oyuncusunun Chelsea'ye transferi için de anlaşma aşamasına geldi. Ancak bu transfer de son saatlerde gerçekleşmedi. Böylece Monaco satış yapmadan transfer dönemini kapattı. Fransız kulübünün mali sorunları ise devam ediyor. Fransa'da takımların mali yapısını denetleyen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü 23 Haziran'da Monaco'nun maaş bütçesini sınırlandırma kararı almıştı. Bu nedenle kulüp de yaza 150 milyon euroluk oyuncu satışı hedefiyle girmişti. 106 milyon euroluk satış yapan Fransız ekibinin planı Balogun ve Camara'nın takımda kalmasıyla şimdilik gerçekleşmedi. Monaco'nun 44 milyon euroluk açığı kapatması için transfer penceresi açık ülkelere satış yapıp yapamayacağı merak konusu.
1: Voleybol gündemiyle devam ediyoruz. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya gelecek ve bu mücadele saat 19'da başlayacak.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için parkeye çıkıyor. Amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Milliler A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra sonun 6 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finalist olmuştu. Ay Yıldızlı ekiple aynı grupta yer alan Almanya ise grup aşamasını 4. sırada tamamladı. Almanlar sonun 6 turunda Belçika'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Grup aşamasında Türkiye Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti. Türkiye ile Almanya arasında oynanacak çeyrek finalin galibi, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
1: Amerika Açık tenis turnuvasında ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Zeynep Sönmez ilk turda turnuvaya veda etti.
2: Zeynep Sönmez ABD Açık'a ilk turda veda etti. Sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta mücadele eden milli tenisçi 2023 şampiyonu Coco Gauff'la karşılaştı. Dünya sıralamasında 53. basamakta bulunan ve turnuvaya 4 numaralı seri başı olarak katılan ABD'li rakibi karşısında mücadele eden 24 yaşındaki Zeynep, maçı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kaybetti. Geçen yıl ABD Açık'ta ikinci tura yükselerek kariyerinin en iyi Grand Slam derecesini elde eden Zeynep, bu yılsa organizasyondan erken elendi. Milli tenisçi 2025 Wimbledon'da ise ilk kez bir Grand Slam ana tablosunda maç kazanmıştı. Zeynep aynı turnuvada 3. tura yükselerek bir Grand Slam tekler turnuvasında bu başarıya ulaşan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçmişti.
1: Sabah sporunda ilk bölümü bu haberle sonlandırıyoruz. Birazdan ikinci bölümle karşınızda olacağız.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor.
4: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
3: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım.
5: Çok şeyimi kaybettim ben hayatta. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Reklam. A-Spor Radyo.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
16: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
16: Bir reklam.
17: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
14: Vakıfbank daima seninle.
16: Bir reklam.
18: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
19: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
20: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
21: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
21: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
22: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
23: Kazancım net, sigortam net.
24: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Tepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: aus Cold Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo.
1: Son olarak Corendon Alanya Spor forması giyen Ümit Aksağ 4 yıllığına renklerine bağladı. Beşiktaş Ümit Aksağ transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlar Corendon Alanya Spor'un 22 yaşındaki stoperini kadrosuna kattı. Beşiktaş Ümit Aksağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ümit Aksağ kariyerinde Akdeniz ekibiyle çıktığı 40 karşılaşmada 1 gol 3 asist kaydetti. Beşiktaş'ta aynı zamanda beklenen bir ayrılık da gerçekleşti. João Mário ile yollar ayrıldı. Oyuncunun yeni adresi Yunanistan oldu. Siyah beyazların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Portekizli oyuncu kariyerini AEK'da sürdürmeye hazırlanıyor. Transfer görüşmelerini tamamlamak için Atina'ya giden Mario'nun Yunan ekibiyle 2 yıllığına prensipte anlaştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında AEK'da kiralık olarak oynayan João Mário 31 karşılaşmada 3 gol atıp bir de asist katkısında bulundu. Beşiktaş 10+4'lük yabancı kuralı dolayısıyla kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Bu doğrultuda elde kalan Milot Rashica ile ilgili ne yapılacağı merak konusu oldu.
2: Beşiktaş'ta Milot Rashica liste dışı kalabilir. Siyah beyazlılarda yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alan Kosovalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri bulunmasına rağmen gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. 2,5 milyon euroluk maaşını bırakmak istemeyen Rashica için formül arayışını sürdüren siyah beyaz yönetimse sözleşme feshi seçeneğini de masaya yatırdı. Bunun yanı sıra Beşiktaş yabancı kuralında yapılan yeni düzenlemeyi Rashica için uygulamayı da değerlendiriyor. 10+4 kuralı sebebiyle lig listesinin dışında kalan oyuncuların Türkiye Kupası'nda forma giymesinin önü açılırken Beşiktaş'ın Rashica'yı lig listesine dahil etmeyip kupa listesine yazabileceği belirtiliyor. Siyah beyazlı formayla 121 müsabakaya çıkan Rashica 13 gol 20 asist katkısı yaptı. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcu Kosova milli takımıyla da 64 maçta 12 gol üretti.
1: Trabzonspor haberlerine bakalım. Bordo Mavililer son olarak Midtjylland forması giyen Franculino Ciu'yu renklerine bağladı. Trabzonspor aradığı santrforu Danimarka'da buldu. Bordo Mavililer Midtjylland forması giyen Franculino'yu kadrosuna kattı. Trabzonspor Danimarka ekibine yaklaşık 20 milyon euro ödeyecek. Karadeniz ekibi Franculino'yu UEFA Konferans Ligi listesine dahil etti. Franculino'cu bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist üretti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Ertuğrul Doğan'ın gündeminde teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin ardından kimin geleceği vardı ve Ertuğrul Doğan onunla ilgili yabancıya gideceğini söyledi.

0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Bizim açımızdan yani çok büyük bir sürpriz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamız da haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
1: evet.
0: Ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Şimdiler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahsi geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiçbir alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim, takım iyi birine emanet şu anda, maça hazırlanıyoruz ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
1: Yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
0: Yani yerli, yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
1: Yabancı?
0: Yani, olacakmış gibi duruyor şu anda görüntü o yönde. Hı hı. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Sizin de bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O öyle bir görüşmemiz de yok. Yani hiç tanışmadık, hiç görüşmedik. Ama tabii kendisi çok değerli bir oyuncu. Değerli bir antrenör, pardon. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama bizim böyle bir görüşmemiz yok. Ama görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız, kendisinden basını, raporunu, takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Bunu söyleyebilirim. Hata yapma şansımız yok bu konuda bizim. Yani bizim taraftara zaten bugüne kadar bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen sene bir kupa kazandık ama benim şahsen mağlubiyetim bitmedi. Açık altını çizerek söylüyorum ben bunu. Yani benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Değerlendireceğiz bu konuyu. Hemen bugün yarın olacak bir konu değil bu. Bütün değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz ve Trabzonsporlu taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız.
1: Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Az önce Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yayınladı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'la oynanan mücadelede Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'la ilgili bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Oyunculara tribünden çok fazla tepki vardı. Özellikle Guendouzi'ye. Sonrasında bu gerginlik soyunma odası koridoruna taşındı ve gerginlikler çığ gibi büyüdü. UEFA bu iki oyuncuyla ilgili disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Şimdi konuyla ilgili A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'ı alacağız yayınımıza. Erdem hoş geldin yayına.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Herkesin kafasında şu soru işareti var. UEFA'dan bu iki oyuncuya ceza gelir mi, gelmez mi? Bu süreçte Fenerbahçe ne gibi adımlar atacak? Bütün gelişmeleri senden alalım.
2: Elbette. Zaten maçta yaşananlarla alakalı sen süreci aslında özetledin ama UEFA'nın böyle bir disiplin soruşturulması başlatmasında Fenerbahçe Kulübü de elbette bekliyordu. Bu yönde de hazırlıklarını zaten yapmıştı. Bu hazırlıklar neler? Öncelikle olaya dair Lyon teknik heyetinde yer alan kaleci antrenörünün Guendouzi'ye saldırdığı bölüm. Bu bölüm görüntülerle beraber dosyaya eklendi. İlave olarak maç esnasında tribün

0: taraftarların çektiği görüntüler de yine Fenerbahçe'nin dosyasında yer alacak bir diğer belgelerden bir tanesi olacak. Elbette stat güvenlik kameralarındaki görüntüleri zaten UEFA bizzat kendisi talep ediyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin burada dosya ekleyebildiği belgeler aslında bunlar. Diğer konu ise Mateo Gendouzi'nin tribünlerden maç öncesi, maç sırasında ve sonrasında almış oldu çok fazla hakaret içeren tezahüratlar, ifadelerin yer alması. Aslında bu ifadelerin de tahrik unsuru olarak da oyuncuyu tahrik ettiğini Fenerbahçe ifade edecek. Geniş kapsamlı bir savunma sunacak. Greenwood'un sevkiyle alakalı açıkçası o kısmı ben de anlayamadım. O kısmı araştırıyorum. Ama Fenerbahçe kapsamlı bir savunma UEFA'ya verecek. Ceza çıkarma Mateo Gendouzi'ye ceza çıkmasını bekliyorum ama Greenwood noktasında şu an bir şey söyleyemem. Yine Fenerbahçe kulübünün hakkında da soruşturma başlatıldı. Yani sadece bu iki oyuncu değil, Fenerbahçe'nin açıklamasında kulübümüz hakkında da disiplin süreci başlatılmıştır diyor. Süreci takip edeceğiz. UEFA cezayı ne zaman açıklarsa hep beraber görmüş olacağız zaten. Detaylar oldukça da spor ekranlarından paylaşıyor olacağız ama Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan önemli bir gelişme tabii.
1: Erdem, şunu sorayım, sen şimdi belirttiğin için merak ediyorum, Fenerbahçe kulübüne de bir soruşturma başlatılmış, bu bağlamda sürecin sonunda bir para cezası mı beklersin, yoksa tabii ki hiç istemeyeceğimiz bir sonuç olur ama bir tribün, bir taraftar cezası gelir mi Fenerbahçe'ye, böyle bir öngörün var mı?
0: Yani şöyle, oradaki görüntülerde ister istemez Fenerbahçe kulübü profesyonelleri de sürecin içine dahil olmak zorunda kaldı. Çünkü çok ciddi bir arbede yaşandı. Zaten görüntülerde var. Taraftarlar tribünde ciddi olaylara sebebiyet vermedi. Ama ben bir para cezası bekliyorum kulübe. Kulübe para evet. cezası bekliyorum. Daha önce UEFA kupalarında Fenerbahçe'nin taraftar bazlı aldığı cezalar vardı. Deplasman yasağı aldığı dönemler de oldu. Ama tabii cezanın hafifletici unsurlarını iyi savunabilirse Fenerbahçe ceza hafifleyecektir. Burada yapılacak savunma da çok belirleyici olacak.
1: Erdem Akbaş, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu son dakika bilgisini de senin teyitlerinle değerlendirmiş olduk. Yine gelişme oldukça Erdem Akbaş'ı yayınımıza almaya devam edeceğiz. Yeniden kaçıran izleyicilerimiz için hatırlatalım. Fenerbahçe Kulübü bir resmi açıklama yaptı. Şampiyonlar Ligi playoff turunda rövanş mücadelesinde Lyon deplasmanına çıkmıştı Sarı Lacivertler ve sonrasında orada Mateo Gendüz ve Mason Greenwood'la ilgili bir disiplin soruşturması başlatıldı UEFA nezdinde. Aynı zamanda kulübe yönelik de bir soruşturma var. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bakalım ne gibi cezalar Fenerbahçe'yi bekliyor olacak. Ve şimdi Sabah Spor'una kaldığımız yerden gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet, bültenimize son dakika arası vermeden önce Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündem maddelerini ekranlarınıza taşıdık. Peki gazetelerde bu manşetler nasıl ön plana çıkmış? Hangi başlıklarla ön plana çıkmış? Hep birlikte bakalım. İlk olarak Fanatik Gazetesi ile başlıyoruz değerli izleyenler. Fanatik Gazetesi'nde en üst sayfada, sayfanın en üstünde Nübel'den flash sözler açıklaması var. Kara Kartal'ın yıldız hile bekçisi Alexander Nübel, çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum, ulaşım kartımı aldım ve hatta otobüse binerek Taksim'e gittim. Şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum ifadelerini kullanmış. Alexander Nübel bir futbolcudan ziyade bir turist gibi de İstanbul'u keşfettiğini bu açıklamalarıyla birlikte paylaşmış oldu kamuoyuyla. Sayfanın alt kısmına ilerlediğimizde Beşiktaş'ın transfer haberlerini görüyoruz. Merkeze son aday Siltanen ismi var. Beşiktaş orta saha transferinde Matias Siltanen için Djurgården'ın kapısını çaldı. 19 yaşındaki Finli futbolcu için 1 milyon euro kiralama, 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sunuldu şeklinde. Ancak Avrupa'da transfer penceresi kapandığı ve UEFA'ya liste bildirimleri yapıldığı için bu transfer gerçekleşse bile Beşiktaş Avrupa Ligi listesine oyuncuyu şu an için dahil edemeyecek. Bunu da hatırlatalım. Ruskin'de son dakika kutusunu görüyorsunuz. Dün gece özellikle saat 1'e kadar, transfer penceresi kapanana kadar Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgili hamleleri vardı. Aslında Rangers kulübüyle anlaşılmıştı. Ancak Ruskin son dakikada fikri fikrini değiştirdi ve Beşiktaş transferi böylelikle rafa kalktı.

0: yapmış oldu. Dušan Vlahović fırtınası başlığı var. Vlahović'in Çorum karşısındaki hat-trick'i sonrası beklentiler tabii ki yükseldi. Derbi öncesinde Vlahović'in de moral depoladığına dair böyle bir haber de paylaşılmış. Fotomaç sayfasına bakıyoruz. Yine Beşiktaş'la ilgili bakalım ne gibi hamleler ve transfer haberleri var. Nübel'in Beşiktaş aşkı az önce de ekranlarınıza taşıdık haberde. Nübel'in Beşiktaş dergisine yaptığı özel açıklamalar, İstanbul'u turist gibi keşfetmesi, toplu taşıma kullanması ve Beşiktaş'taki şampiyonluk hedefleri yine buradaki haberde de kendine yer bulmuş. Sayfanın alt kısmında Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili bir bölüm var. Yeni Kartal Ümit Aktağ. Beşiktaş Alanya'nın 22 yaşındaki stoper Ümit Aktağ resmen renklerine bağladı. Oyuncunun şöyle 3 halka içerisindeki transfer gelişmesi ve yine oyuncuyla ilgili bilgiler var. A milli takıma davet bekliyor. Romanya doğumlu genç futbolcu Romanya'nın U21 formasını 10 kez giydi, 2 gol kaydetti. A milli takımımızdan da Montella'dan da teklif bekliyor şu anda Ümit Aktağ. Daha önce Lucescu'nun da kendisini A milli takıma davet ettiğini de açıklamıştı. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Ancak yerli statüsünde oynayacak. Alanya Spor'un altyapısından da yetişti. Şu anda Romanya vatandaşlığı da var oyuncunun. Devam ediyoruz. Yine aynı sayfada João Mário'nun ayrılığına yer verilmiş. Aşağıda da Raskin için veto ifadeleri kullanılmış. Siyah beyazların satın alma opsiyonu, kiralama teklifi Rangers tarafından reddedildi şeklinde. Devam ediyoruz. Milliyet Spor'a göz atacağız şimdi. Milliyet'in sayfasında bir Galatasaray haberi var. Orta saha başka bahara. Galatasaray son dakika Real Madrid'den Camavinga ile Monaco'dan Lamine Camara'yı transfer etmek istedi. Ancak İspanyol kulübü oyuncuya ayrılık izni vermedi. Camara'nın bonservisi ise el yakınca Jim Bom sezon başı transferini 5 oyuncuyla tamamladı. Orta saha transferi yine eksik kaldığı için tartışılıyor şu anda Galatasaray'da. Trabzonspor haberi var. Francolino bombası, Salah ve Fabinho gibi flash isimlerle transfere damga vuran ekiplerden Trabzonspor dün gece yeni bir ismi kadrosuna kattı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki santrforu resmen transfer etti şeklinde. Hürriyet'in sayfasına bakıyoruz. Hürriyet'in spor sayfasında İşte Arda Turan yazışmaları. Trabzonspor başarılı teknik direktörü resmen istedi. Shakhtar Donetsk bırakmaya yanaşmadı şeklinde. Ukrayna ekibi duruşumuz net, hocamız planlarımızın merkezindedir yanıtını verdi. Dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Arda Turan'ın da içerisinde yer aldığı birçok isimden bahsetti. Bu hocalarla ilgili bir temasımız yok dedi. Ancak Hürriyet'in sayfasında böyle bir istihbarat haberi paylaşılmış. Sayfanın alt kısımlarına ilerlediğimizde Onu Açu'nun gol orucu ile ilgili bir haber var. 152 gündür fileleri havalandıramıyor. Onu Açu gole hasret şeklinde. Sayfanın alt kısmında da Fenerbahçe'den ayrılan Fred'in 11 dakikada Brezilya kariyerine hızlı bir başlangıç yaptığı bilgisine de yer verilmiş. Ve son olarak takvimin spor sayfasına bakacağız değerli izleyenler. Francolino bombası şeklinde bir Trabzonspor sayfası var. Yine aynı şekilde Yunus Emre Sel imzalı haberde dev operasyon, hem transfer hem de Trabzonspor yönetiminin teknik direktör arayışı ile ilgili özellikle yabancı hocalar nezdinde bir haber var. Ön plana çıkan isimler aynı. Antonio Conte, Sergio Conceição ve Vitor Pereira isimleri şu anda Trabzonspor'un teknik direktör, yabancı teknik direktör listesinde ön plana çıkan isimler olarak kendine yer bulmuş. Fenerbahçe haberleriyle gündemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Anderson Tarışka sarı lacivertli kulübe veda etti. Sarı lacivertliler Anderson Tarışka transferi için Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü El Cezira ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu El Cezira'ya imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ve 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıkacak. Bu maç öncesinde kafalardaki en büyük soru işareti 10 numara pozisyonunda kimin oynayacağıydı. Teknik direktör İsmail Kartal son kararını verdi.
1: İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'ye yeni bir rol verdi. Milli oyuncu Samsunspor karşısında uzun bir süre sonra ofansif orta saha olarak sahaya çıktı. Son dönemlerde eleştirilerin odağında yer alan İrfan Can'ın eski mevkisindeki performansı göz doldurdu.

0: Asensio ve Tarişka'nın yokluğunda orta sahada oyun kurucu bir rolde oynayan tecrübeli futbolcu, takımının iki golünü de hazırlayan isim olarak öne çıktı. İrfan Can'ın asıl dikkat çeken istatistiği ise 7 ikili mücadele kazanması oldu. 31 yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsunspor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste iki lig maçını 11'de başlamıştı.
1: Galatasaray'ın Leipzig'ten kadrosuna kattığı Bichabu İstanbul'a geldi. Yeni oyuncu ayağının tozuyla açıklamalar yaptı. Bakalım Galatasaray'da neleri hedefliyormuş?
2: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
3: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
4: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediyorum.
5: Donc comment on prononce ton nom?
2: El Shaddai.
5: El Shaddai.
2: Bichabu.
5: Bichabu.
4: Galatasaray taraftarlarına mesajı var mı?
5: Donc un message pour les fans de Galatasaray.
2: On se voit très vite.
3: En hızlı şekilde görüşelim ve bir araya gelelim.
1: Galatasaray yeni transferi Bichabu'nun maliyetini de kamuyu aydınlatma platformuna bildirdi. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki Fransız stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı ve oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu tescil işlemlerini de gerçekleştirdi. Galatasaray Bichabu için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızılıların genç stoper için 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. 21 yaşındaki savunmacıya ise 2026-27 sezonu için net 2 milyon euro sabit ücret ödenecek. Galatasaray'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Victor Nelson'un sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Sarı Kırmızılı ekip Danimarkalı stoper Victor Nelson'la yollarını ayırdı. Nelson'un yeni adresinin futbola başladığı Norşeland olması bekleniyor. 2021'de 7 milyon euro bedelle Kopenhag'dan transfer edilen Nelson, 4 kupa kaldırdığı Galatasaray'da 144 maçta 4 gol kaydetti. Danimarkalı stoper geçen sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık oynayarak tamamlamıştı. Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray lige iyi bir başlangıç yapamadı ancak 3. hafta itibariyle yeniden liderliğe oturdu.
6: Galatasaray'da 3. hafta geleneği bu sezonda devam etti.
7: Osman topu buldu. Osman topu!
6: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızılılar yeni sezona da üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başladı. Sezona 2-2'lik Arca Çorum Futbol Kulübü beraberliğiyle merhaba diyen Okan Buruk'un ekibi Erzurumspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftadaysa sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Sarı Kırmızılılar ligde oynadığı 3 maçta topladığı 7 puanla zirveye yerleşti. Galatasaray için 3. haftanın dikkat çeken bir özelliği bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar son 2 sezonda da 3. haftada liderliği ele geçirmiş ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray, geçen sezonsa kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.
8: Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
6: Yeni sezonun ilk haftasını Ahmet Sportif, ikinci haftasını ise Gençler Birliği lider tamamladı. Üçüncü hafta itibariyle yeniden zirvenin sahibi olan Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak ediliyor.

0: Galatasaray menajer Gardi'ye yetkiyi verdi. Dün İspanya'da yönetime teklif yapıldı. Ancak bu transferin çoktan gerçekleşmeyeceği ile ilgili de yine bir gündem söz konusu. Şimdi Fanatik Gazetesi'ne göz atacağız. Fanatik Gazetesi'nde de yine Galatasaray haberlerini görüyorsunuz. Aslan'ın Kulesi. Galatasaray'ın 1.96 boyunda 95 kiloluk dev stoperi Bichabu İstanbul'a geldi ve yeni ailemle buluşacağım için çok mutluyum. Galatasaray'ın stadındaki ambiyansın Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu biliyorum açıklamasını yaptı. Sayfanın alt bölümünde şöyle bir detay var. Cimbom gençleri seçti başlığını görüyorsunuz. Sarı Kırmızılılar geçmiş yılların aksine bu yaz döneminde tamamen genç oyunculara yöneldi. 30 yaş üstü isimlerle ilgilenmeyen Aslan'ın en yaşlı transferi 27 yaşındaki Lea oldu. Batrakov, Deniz, Ugoçuk ve Bichabu ise 21-22 yaşlarında şeklinde. Devam ediyoruz kaldığımız yerden bir sonraki sayfaya, takvimin sayfasına bakacağız. Şimdi yine bir Galatasaray haberi ön plana çıkıyor takvimin sayfasında. Yarın 30 dakika çarşamba 11'de. Taraftarlar ona kavuşmak için saatleri sayıyor. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı yarın sahne alacak. Taraftarlar Leao ile ilgili bir beklenti var. Daha önceki gazete manşetlerinde de söylemiştik. Leao Milan'dan hazır geldi. O yüzden yıldız futbolcunun bir an önce sahaya çıkabileceğine yönelik de Okan Buruk'un bir rapor sunacağı söylentiler arasında yer alıyor. Başakşehir maçında yarım saatlik bir süre alacağı yönünde de haber yapılmış. Milliyet'in sayfasına bakalım. Milliyet Spor'da hangi haberler ön plana çıkıyor? Milliyet'te ise en üst tarafta rastgele niyet, ümite kısmet şeklinde bir Beşiktaş haberi var. Ancak sayfanın ana merkezinde aynı kadro, aynı sistem başlığıyla bir Fenerbahçe haberi ön plana çıkıyor değerli izleyenler. Bakalım burada hangi detaylar var? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun geri dönüşüne rağmen kazanan ilk 11'ini bozmayacak. Beşiktaş derbisine de Samsun Spor maçında iyi performans ortaya koyan kadrosuyla çıkacak şeklinde İsmail Kartal'ın derbiyle ilgili planlamalarına yer verilmiş. Son sayfamıza bakıyoruz şimdi. Sabah Spor'da Kartal avcısı. Şampiyonlar Ligi coşkusunu derbiyle katlamak isteyen Kanarya'nın 65 yaşındaki hocası ezeli rakibine karşı çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. Biri berabere bitti. İsmail Kartal yönetiminde Beşiktaş'a hiç kaybetmeyen Fenerbahçe'nin karnesi de, derbi karnesi de böylelikle ön plana çıkmış. Sayfanın alt kısmında ise Beşiktaş'la ilgili bir haber var. Beşiktaş'ın talip olduğu Raskin'de akıl almaz bir trafik yaşandı. Bir maça çıktı, fikrinden döndü. Ogün Şahinoğlu imzalı haberde Raskin'in son anda Beşiktaş'a gitmekten vazgeçtiği yönündeki haberde detaylarıyla ön plana çıkmış. Şimdi Sabah Spor'una bir bağlantıyla devam edeceğiz. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök yayınımıza katılacak ve gündem maddelerini, özellikle Avrupa futbolu ağırlıklı gündem maddelerini Hüseyin Özkök'le birlikte değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba sevgili Rezan, hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum. Herkese iyi günler, size de kolay gelsin. Hem sana hem de rejideki arkadaşlara.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii önceden başlıklarımız vardı ama bir sıcak gelişmemiz var. Onunla başlamak istiyorum.
1: Evet.
0: Fenerbahçe UEFA'nın disiplin soruşturması açtığını söyledi. Hem Guendouzi için hem de Greenwood için. Aslında beklediğimiz bir gelişmeydi ama biz bundan sonra ne olacak onu merak ediyoruz. Yani oyunculara ceza belli ki gelecek ama ne gibi bir ceza gelecek? Özellikle Guendouzi'ye. Kulübede bir soruşturma var. Bundan sonra UEFA'dan nasıl hamleler bekliyoruz?
1: Şimdi Rezan, şöyle bir durum var. Bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu mesela bu tip disiplin soruşturmalarında yayıncı kuruluşun görüntülerine esas alıyor. Ama UEFA'da böyle değil. UEFA sosyal medyada çıkan görüntülere de bakıyor. Dolayısıyla hem yayıncı kuruluş hem de sosyal medyada çıkan görüntüleri de UEFA disiplin kurulu inceliyor. Ve orada çıkan görüntüleri de hepimiz gördük. Gerçekten Guendouzi aleyhine çok fazla görüntü var. Ve bu da onun bence sıkı bir ceza almasını gerektiren hareketler. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Hatta sosyal medya hesabına da paylaşmıştım. Yani futbolcular bazen böyle kısa devre yapıyorlar tırnak içinde. Maçı kazanmışsın, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Tamam, Fransız taraftarlarla aranda bir husumet olabilir. Hani işte bu Marseille Lyon hikayesinden dolayı, ama yine de sakin olmak lazım. Bu kadar önemli Fransa milli takım forması giymiş bir futbolcunun bu kadar tribünlere yönelik hareketler yap.

0: yapması tabii ki çok dikkat çekti. Herkes de bunu filme aldı ve yayınlandı bunlar. Şimdi Gendouzi'ye bence sıkı bir ceza gelecektir. Bu Greenwood'u soruşturmaya dahil olması, o bir hareket yapmışlar, görmüşsündür sen de, bir el hareketi. Herhalde o da yine Fransa'da böyle önemli olan bir işaret ki onunla ilgili de bir disiplin soruşturması başlatılmış. Ondan çok fazla ağır bir ceza geleceğini düşünmüyorum ben. Bir para cezası gelir. Hatırlarsan Arjantinliler de o pankartı havaya kaldırdıklarında Dünya Kupası'nda İngiltere maçında ona da bir para cezası gelmişti. Dolayısıyla bu harekete iki futbolcuya para cezası çıkar diye düşünüyorum. Maç cezası çıkacağını tahmin etmiyorum. Ama diğer yandan Gendouzi'ye hakikaten böyle 3-4 maçlık bir oyun maçlardan men cezası gelir diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe kulübüne de tabii ki kulüp oyunculardan sorumlu olduğu için ayrıca bir soruşturma açmışlar. Ve Fenerbahçe kulübüne de bir para cezası gelecektir bu bağlamda diye düşünüyorum. Ben tabii UEFA'nın hemen sitesine baktım. Bu cezaların veyahut da işte soruşturmaların yazıldığı bir site var. Henüz daha koymamışlar. Bu kulübe gelen, herhalde ilk olarak kulübe gönderdiler bu soruşturmayı. Kulüp bunu açıkladı. Bugün içinde herhalde o UEFA'da kendi sitesine koyar bu soruşturmayı.
1: Evet, inşallah büyük bir cezayla karşı karşıya kalmaz Fenerbahçe
0: i̇nşallah,
1: ama
0: inşallah.
1: Gendouzi'nin de zaten bu hareketler sonrasında ciddi bir ceza alacağını hemen hemen tahmin ediyorduk. Peki şimdi yine UEFA ile ilgili tabii biraz daha saha içine döneceğiz şimdi. Kadro bildirimleri gece sona erdi. Evet. Avrupa'da çok büyük bir hareketlilik vardı. Bizim kulüplerde de yine dört büyüklerde hareketlilik bekledik. Bazı transferler yapıldı, ayrılıklar gerçekleşti. Bazı hayal kırıklıkları yaşayan taraftarlar var. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi için söylüyorum. Peki bu listelerde bundan sonra ne gibi değişiklikler olabilir? Çünkü cuma günü bizde bitecek transfer. Kulüpler bundan sonra yapılacak transferleri ne zaman listeye dahil edebilecek? Bununla ilgili de sizden bilgi alalım.
0: Şimdi UEFA 25 kişilik maksimum kadro istiyor kulüplerden. Bu 25 kişilik kadroda 4 oyuncu kulüpte yetişmiş, 4 oyuncu da Türkiye'de, yani ülkede yetişmiş olması gerekiyor federasyon çatısı altında. Eğer bu iki gruptan oyuncuları tam olarak yazamazsanız, mesela atıyorum işte kulüpten yetişmiş 2 oyuncu yazabiliyorsun, ülkeden yetişmiş de 3 oyuncu yazabiliyorsun, bu demektir ki kadroyu 25 kişi değil 22 kişi yazabiliyorsun. Bu bağlamda 4 kulübümüz de buna göre kadrolarını UEFA'ya bildirmiş olmaları gerekiyor. Hepsinin ben tamamladığını sanmıyorum bu kulüpte yetişmiş oyuncularla ülkede yetişmiş oyuncuları tam olarak yazdıklarını sanmıyorum. Hani ülkede yetişmiş oyuncu sıkıntısı çekmezler belki ama artık kulüpte yetişmiş oyuncu sıkıntısı bütün kulüplerimiz maalesef çekiyorlar. Bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla UEFA'ya da eksik bildiriyorlar. Kış transfer döneminde ve bu UEFA'ya kadro bildiriminden sonra transfer edilen oyuncularla ilgili olarak da UEFA'ya lig aşamasının sonrasındaki lig aşamasının son iki maçı biliyorsun Ocak ayında kış transfer dönemi sürerken o lig aşamasından sonra oynamak kaydıyla 3 oyuncu değişikliği yapabiliyor kulüpler takımlarında. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla o 25 bildirilen 25 kişilik veya işte kaç kişi bildirildiyse onlardan 3'ünü dışarıya alıp yeni 3 oyuncu kadroya dahil edilebiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Lig aşamasının ilk 6 haftasında bir oyuncu 30 gün ve daha fazla sürecek bir sakatlık yaşadıysa ve bu doktor raporuyla, UEFA'nın kabul edeceği bir doktor raporuyla belgelendiyse bu oyuncunun yerine de yeni bir oyuncu kadroya dahil edilebiliyor ki geçen sene Cenk Tosun hatırlarsan ameliyat olmuştu. Onun yerine Levent Mercan kadro dahil edilmişti. Tam da bu buna bir örnekti geçen sene. Bu sene de aynı şey devam ediyor. Ama mesela kulüpler, ben onu öğrendim, gelecek sezondan itibaren bu oyuncu değişikliği sayısının, sakat oyuncu değişikliği sayısının 4'e çıkartılmasını istiyorlar. Şimdi bakalım UEFA bunu kabul edecek mi, onu göreceğiz. Ama bu sene yine 1'de bu durum. Hı hı. UEFA tarafı böyle sevgili Rezan.
1: Evet, şimdi Türkiye tarafına dönelim işin. Bizde tabii uzun zamandır bazen eleştiri de konusu olan Avrupa'dan daha geç bitirme durumu var transfer penceresini. Evet. Cuma günü kapanacak. O zamana kadar yapılacak hamleler sonrasında nihai A takım listesini vermesi için tabii sıkıntılı da bir süreci başlayacak şimdi kulüplerin. O süreci de biraz değerlendirelim istiyorum.
0: Şimdi ben şaşırdım açıkçası. Bu sene yani Avrupa'daki

0: Yani transfer döneminden bizimki de fazla uzun sürmeden hemen dördünde bitecek. Federasyon arayı açmadı. Daha önce böyle
1: Evet.
0: 8 gün falan fark oluyordu Avrupa ile transfer dönemleri arasında. Bu sezon ayın yani yarın akşam gece yarısı itibariyle Türkiye'de de transfer dönemi sona erecek. Şimdi transfer dönemi bittikten itibaren 72 saat içinde yani 3 gün içinde kulüpler maksimum 28 kişilik kadrolarına Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmek zorundalar. Bu maksimum bildirilen 28 kişilik kadronun minimum 14 oyuncusunun A milli takımda oynama uygunluğuna sahip olması gerekiyor. Diğer kalan kısım ise işte malum yabancılar oynatılabiliyor, 14 yabancı, ama bu 14 yabancı içinde tabii ki bir kural var. Çok tartışılan 10 artı 4 kuralı. Buna göre yapıyorlar kulüpler kadrolarını. 28 kişilik kadro olması gerekmiyor. Yani kulüp illa Futbol Federasyonu 28 kişi bildirmesi gerekmiyor. Dolayısıyla 25 de bildirilir, 26 da bildirilir. Futbol kulüpler ellerindeki oyuncu sayısına göre bu isimleri Futbol Federasyonu'na bildirecekler. Diğer yandan da tabii UEFA'da da söylemeyi unuttum. Bir de B listeleri var biliyorsun, genç oyuncular, yani 21 yaş altındaki genç oyuncuları da UEFA'da B listesinden her zaman sınırsız şekilde oynatabiliyorsun. Aynı şekilde Türkiye'de de bu geçerli, genç oyuncular kulüpte forma giyen her halükarda forma giyebiliyorlar Süper Lig'de.
1: Evet, şimdi transfer penceresinden yine konuşmaya devam edelim. Dün Avrupa'da işte bizim bültende de yer aldı. İşte Monaco satış yapamadı, Balogun ve Kamara'yı çıkaramadı elinden. Birçok futbolcu ya istediği yerlere gidemedi ya da sözleşmesiz kaldılar. Peki bu
0: Evet.
1: sözleşmesiz kalan futbolcuların akıbeti ne olacak? Bundan sonra onları ne gibi seçenekler bekliyor?
0: Şimdi bu durum FIFA tarafından şöyle çözülüyor. Normal şartlar altında FIFA sözleşmesi bitip kendine kulüp bulamayan oyunculara ne zaman olursa olsun bir kulübe gitme hakkı tanıyor. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu buna izin vermiyor. Yani çok güzel bir örnek verebiliriz buna. Mauro Icardi mesela, transfer dönemi bizde bittikten sonra diyelim Mauro Icardi şu anda sözleşmesiz bir futbolcu. Avrupa'da her yere gidebilir transfer dönemi bittiği halde, ama Türkiye'ye artık gelemez bizim transfer dönemi bittikten sonra. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu serbest oyuncu transferine izin vermiyor. Tabii ki bu FIFA bunu zorunlu kılmıyor zaten, ama diyor ki federasyonlara, serbest kalan oyuncuları isterseniz alabilirsiniz diyor. Dolayısıyla serbest oyuncular Avrupa'nın istedikleri ligine gidebiliyorlar. Tüm ülkelerde benim bildiğim kadarıyla buna izin veriyorlar. Türkiye hariç, bilmiyorum Türkiye Futbol Federasyonu niye buna izin vermiyor? İşte 28 kişilik kadro sınırlaması var. Belki de ondan yapmıyorlar, bilemiyorum, ama Türkiye'de bu mümkün değil maalesef.
1: Evet, o da yine enteresan bir karar. Peki, şimdi
0: Evet.
1: biraz transfer konusundan çıkalım. Yine Hüseyin Özkök, sizin paylaşımlarınızdan da hareketle ilginç bir detay var. Ben daha önce böyle bir not sistemi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Kendi adıma teşekkür ediyorum bu bilgiyi paylaştığınız için. İngiltere Futbol Federasyonu Süper Lig'in seviyesini düşürmüş. Yani bir sınıf
0: Evet.
1: düşürme durumu söz konusu. Bu da şöyle okunuyor. Yani Süper Lig'den gelecek oyuncularla ilgili bir puanlama sisteminin olduğunu öğrendik. Pratikte bu ne anlama geliyor? Yani Süper Lig'in seviyesi düşünce Süper Lig'den İngiltere'ye veya Championship'e giden oyuncuların transferiyle ilgili ne gibi zorluklar yaşanıyor? Bunu izleyicilerimizle paylaşalım istiyorum.
0: Şimdi hatırlarsan İngiltere daha önce ülkeye gelen yabancı futbolcular için çoğunlukla milli takımda oynama kıstası getirmişti. Onu uyguluyordu. Fakat son yanılmıyorsam 3 sezondur yeni bir kurallar silsilesi getirdiler ve burada çok çeşitli kıstaslara bakıyorlar. Bunlardan bir tanesi de liglerin değeri. Yani oyuncuların geldikleri liglerin değeri. Burada da 6'ya ayırmışlar ligleri. Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, 5 ve 6 diye. Band 1'de tabii ki Avrupa'nın 5 büyük ligi var. Ondan sonra gelen Band 2'de daha alt kategorideki ligler, ama daha değerli ligler, ve biz de bunun içindeydik geçen sezona kadar. Şimdi bizi Band 2'den Band 3'e düşürmüşler. Şöyle ki Band 2'deki bir oyuncu. Yani burada da Antalyasporlu Jesper Cisse örnek veriliyor. Hı hı. Çünkü Antalyasporlu Jesper Cisse Portsmouth'la anlaşıyor.

0: işte kulüpte anlaşıyor. Fakat oyuncunun puanı yetmiyor ki, Antalyaspor geçen sene Süper Lig'deydi, ona rağmen puanı yetmiyor. Bant 2'deyken lig kalitesi 10 puanken Rezan, şimdi Bant 3'e düşmesiyle 8 puan değerinde artık Türkiye Süper Lig'in değeri. Diğer yandan da oyuncu Antalyaspor'un %70-79 arası maçlarında oynamış. Bant 2'deyken 8 puan alırken Bant 3'e düştüğü için şu anda 6 puan alıyor. Dolayısıyla toplam 14 puan ediyor bu. Fakat bir takıma transfer olmak için İngiltere'de minimum 15 puanı geçmek gerekiyor. Dolayısıyla Sisse 14 puanda kaldığı için maalesef bu transfer gerçekleşmiyor. Bunu iki kulüp de açıkladı zaten. Eğer bizim ligin değeri düşmeseydi Sisse rahat şekilde 18 puana İngiltere'ye transfer olacaktı. Tabii ki başka kıstaslar da var. Oyuncunun yine milli olması, işte takımının başarıları, kendinin takımda ne kadar yer alıp almadığı, onu da az önce söyledim. Bunlara da bakılıyor. Ve böyle bir sistem geliştirmişler. İngiltere'de mesela Championship'te Bant 3'te yer alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Championship'te oynayan bir yabancı futbolcu bile Premier Lig'e gidemeyebilir. Çünkü Championship'teki puanı düşük olduğu için. Yani böyle kıstaslar koymuş İngiltere Futbol Federasyonu. Bunu uyguluyorlar. Bizim Süper Lig'in puanı da maalesef şu anda düşük seviyede. İnşallah önümüzdeki sezon bu yeni gelen yabancı oyuncularla ligin değeri biraz daha artar. Başarılı sonuçlarla Avrupa'da falan alınan tekrar Bant 2'ye çıkarız. Bu neden önemli Rezan? Çünkü bizden İngiltere'ye futbolcu göndermek daha da zorlaşacak bundan sonra.
1: Evet, bu oyuncular için de kulüpler için de büyük bir dezavantaj olacak.
0: Evet,
1: yine İngiltere hareketle devam edelim. Bültenin de içerisinde yer verdik. Yani İngiltere son iki sezondur, Premier Lig özelinde söylüyorum bunu, transfer harcamalarında inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Yani yakın zamana kadar Fransız kulüplerinde çok büyük harcamalar konuşuyorduk. İşte Arap kulüpleri bu piyasayı alt üst etti diyorduk. Ama Premier Lig'de iki sezondur bunun arkasında kalmadı ve inanılmaz rakamlara ulaştılar. 4 milyarlık bir harcamadan bahsediyoruz ve Avrupa'nın 4 büyük ligiyle kıyasladığımızda arada ciddi bir fark var, uçurum var. Yani Avrupa'daki bu ekonomik pazar nereye gidiyor ve bu aradaki makas açılması demek sportif rekabet anlamında bize neleri ifade ediyor?
0: Şimdi İngiltere Premier Lig gerçekten çok değerli bir lig. Yayın hakları da aldıkları ücretler zaten malum. Ve kendi liglerini bütün dünyaya satıyorlar ve oradan da neredeyse aynı paraları kazanıyorlar. Dolayısıyla kulüpler çok fazla gelir elde ediyor. İşte mesela şimdi Hull City'yi düşünelim. Premier Lig'e çıktı. Minimum 120 milyon sterlin falan garanti para. Yani başarı sağladıkça, derece aldıkça da o para giderek artıyor. Senin söylediğin gibi Premier Lig bu sezon transfer döneminde 4 milyar 100 milyon para harcamış euro olarak. Sadece 2,5 milyar euro bir girdi sağlamış, yani satışlardan elde etmiş. Yani 1 milyar 591 milyon zararda Premier Lig böyle baktığında. Toplam 4 lig, yani Bundesliga, La Liga, Serie A ve liglere baktığımızda onların toplamda 3 milyar 300 milyon satış transfer yaptığını görüyoruz ki İngiltere'den daha düşük. Arada 800 milyon euroluk bir fark var. Yani 4 ligin toplamından daha fazla transfer yapmış bu Premier Lig. Ve toplamda bu 5 büyük ligin transfer harcamaları 7 milyar 400 milyon euro. Şimdi FIFA birkaç gün içinde bu yaz transfer raporunu açıklar. Orada tabii ki çok daha güzel, enteresan bilgiler oluyor. Kulüpler bazında da kim hangi kulüp ne kadar para harcamış falan, bunlar çok net şekilde ortaya çıkıyor. Ama yani Premier Lig'e Rezan kısaca bu bağlamda yetişmek mümkün değil gerçekten. Çok para harcama imkanlarına sahipler. Dolayısıyla transfere de çok büyük paralar harcıyorlar. Diğer ülkelerle de senin dediğin gibi makas açılıyor. Hatta bu bağlamda bir haber de vereyim. Önümüzdeki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde aynı ülke takımları da lig aşamasında karşılaşacak. Bunu neden olan da Premier Lig. Çünkü Premier Lig 6 takımla katılıyor. Birbirleriyle karşılaşıyorlar ve hepsi ligden çıkıyorlar. Dolayısıyla Buna diğer Avrupa kulüpleri itiraz ediyorlar. Önümüzdeki sezondan itibaren bu da değişecek. Artık aynı ülke takımları birbirleriyle lig aşamasında karşılaşacak ki İngiltere takımları da birbirle eşleşsin de birbirlerini kırsınlar istiyor herkes.
1: Evet, birbirlerini adeta yesinler der gibi hamle gelmiş UEFA nezdinde. Önemli. Peki şimdi Hüseyin Özkök, birlikte yayın yapınca her zaman bizim konu başlıklarımızdan bir tanesi mutlaka Infantino oluyor. FIFA ve Infantino. Evet. Kendinden sürekli konuşturuyor bu arada. Yani durduk yere konuşmuyoruz biz de. Şimdi Avrupa ülkeleri zaten Dünya Kupası'ndan sonra bir harekete geçmişti. Şimdi Hollanda'nın da Amsterdam'da FIFA'nın geleceğiyle ilgili bir zirve toplantısı olacak. Artık Avrupa ülkeleri Infantino için somut adımlar atıyor diyebilir miyiz bu zirveyle birlikte?
0: Kesinlikle. Yani UEFA bu projeye rafa kalktıktan sonra FIFA projesi rafa kalktıktan sonra, hatta tamamen iptal olduktan sonra, bu işin peşini bırakmadılar. Çünkü Infantino'nun gitmesini istiyorlar. Infantino'nun kendi böyle kafasına göre yönetimi, FIFA'nın hiçbir kuruluna danışmaması, her şeyi kendi başına yapması Avrupa'yı çok rahatsız ediyor, UEFA ülkelerini. Şimdi bu bağlamda da Hollanda Futbol Federasyonu yine Infantino'nun gitmesini isteyen federasyonlardan biri. Amsterdam'da FIFA ile ilgili bütün federasyonların, dünyadan federasyonların katılacağı bir toplantı düzenleme istiyor. Ve bu toplantıda da sadece Infantino'nun gidişi değil, FIFA'nın bundan sonra nasıl yönetileceği konusunda aslında çalışmalar yapmak istiyorlar. Çünkü FIFA'nın artık başkanının sadece FIFA'yı temsil etmesi ve diğer yönetimsel olayların FIFA'nın içindeki yapılar tarafından, kurullar tarafından yapılmasını istiyorlar. Yani Infantino, yeni bir Infantino gelecekte FIFA'nın başına geçmesini istiyorlar. Bu bağlamda da bir çalıştay yapıp, bir toplantı yapıp FIFA'nın gelecekte nasıl yöneticiliğe dair fikirleri almak istiyorlar. Bakalım bu toplantı gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse hakikaten çok değerli bir toplantı olur diye düşünüyorum.
1: Geçen yayında konuşmuştuk ya, Infantino kendi imaj haklarını düzeltebilmek için paralar harcıyor diye. Ne yaparsa yapsın bir türlü imajını toparlayamadığı gibi çok daha fazla tepki çekmeye devam ediyor.
0: Tabii tabii.
1: Bu da ilginç yani.
0: Yani zaten hani Infantino'dan herkes çok şikayetçiydi ama bu son proje olayı iyicene işi çığırından çıkardı ve Infantino'nun da neredeyse sonunu getirecek hamle oldu. Onu da kimseye haber vermeden çok gizli bir şekilde yürütmüş zaten. Yani o olacak iş değil. Yani FIFA konseyinde oturan 37 kişi var. 37 kişinin haberi yok. Normalde FIFA konseyinin böyle şeylere karar vermesi gerekiyor ama Infantino gizli kapaklı belli bir grupla bu projeyi çalıştırmış ama tabii ki patladı bu proje elinde. Amiyane tabiriyle. Bakalım iş nereye varacak? Hep söylüyorum, 18 Kasım'da adaylık başvuruları için son gün, orada birçok şey netlik kazanacak gibi duruyor.
1: Evet, şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum yine dünya futbolundan. İsviçre'de üst düzey hakemler artık profesyonel çalışma düzenine geçecek. Bunu futbol izleyicileri nasıl okumalı? Bu tam olarak ne anlama geliyor?
0: Şimdi hakemlik biliyorsun genelde yarı profesyonel bir meslekti uzun yıllar boyunca. Biz de bir ara tam profesyonelliğe geçiş sağladık fakat o Türkiye'de fazla yürümedi. Maalesef hakemler çok ciddi sorunlar yaşıyor bu bağlamda. İsviçre'de de hakemler yarı profesyoneldi, yani kendi mesleklerini icra ediyorlardı. Bir taraftan kendi meslekleri, bir taraftan aileleri, bir taraftan maçlar. Tabii ki hakemler bu bağlamda biraz kısıtlanıyordu. İsviçre Futbol Federasyonu'nda yeni bir karar alarak hakemlerin tam profesyonel yapılmasına karar vermiş. Yani hakemler icra ettikleri kendi mesleklerini bırakacaklar ve tam profesyonel olarak artık bundan sonra hayatlarına devam edecekler. Böylece başka konuları, işlerini, güçlerini düşünmeyecekler. Güzel bir uygulama. Almanya'da da genelde böyle. Hakemler sadece artık hakemlik yapıyorlar. Kendi mesleklerini yapmıyorlar. Dünya hakemliği artık tam profesyonelliğe doğru gidiyor ki İsviçre'de bunun son örneklerinden biri.
1: Türkiye'de de yakın zamanda yine bununla ilgili bir somut hamle gelir mi? Ya da işte İsviçre'yi takiben başka hangi ülkelerden benzer hamleler gelir?
0: Yani ben artık sanırım İngiltere'de de öyle değil mi? Hakemler tam profesyonel İngiltere'de de öyle hatırlıyorum ben. Yani bu bir kere bu büyük ülkelerde, büyük futbol ülkelerinde tam profesyonellik artık iyice oturmaya başladı.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş bu bütün Avrupa'ya yayılacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'de ne zaman yeni bir düzen kurulur bu bağlamda onu bilmiyoruz. Şu anda her şey çok karışık hakemlik camiasında Türkiye'de.
1: Evet, Hüseyin Öz

0: Yok, çok çok teşekkür ediyoruz. Dünya futbolu ve Avrupa futbolu gündemini çok güzel detaylı olarak birlikte analiz ettik her zaman olduğu gibi. Tekrardan görüşünceye dek sizlere de hoşça kalın diyelim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyoruz tekrardan Hüseyin Özkök'e ve Sabah Sporu'nda ikinci bölümü de bu şekilde tamamlıyoruz. Birazdan çok kısa bir aranın ardından üçüncü bölümle karşınızda olacağız.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
5: Dünden cezamız abimiz ölene kadardı.
6: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
7: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
6: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
4: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
8: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
9: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
10: Sen gece sultanla beraber miydin?
6: Allah'ımın en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kalan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
1: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı, kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Önemli başlıklarımız var. Özellikle dün gece UEFA'ya listeler verildi. Avrupa'da transfer penceresi kapandı. Her ne kadar Türkiye'de Cuma günü kapanacak olsa da Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımız. Bu bağlamda yapılan transferler ve listeye dahil edilecek, listeden çıkarılacak isimler önemliydi. Şimdi neler yaptı Türk kulüpleri listeye, kimler dahil edildi, kimler ayrılık aşamasına geldi, bunları detaylıca konuşacağız. İlk olarak Beşiktaş'ta başlayalım istiyorum. Çünkü son hamlelerde hem Beşiktaş'ta hem de Trabzonspor'da ciddi hareketlilik vardı. Yine Galatasaray'da da aynı şekilde son gün hareketliliği söz konusuydu. Beşiktaş'ta Ümit Akdağ transferi gerçekleştirildi. Önce o transferi değerlendirerek başlayalım. Aslında Ümit Akdağ Fenerbahçe'nin de gündeminde ismini duyduğumuz bir oyuncuydu. Hem Türkiye pasaportu olması, yerli statüsünde olması, genç olması, rotasyona girebilecek ve geleceğe yatırım olarak yapılacak bir hamleydi. Burada kazanan Beşiktaş oldu. Transferi nasıl yorumluyoruz?
2: Yani Beşiktaş'ın en ihtiyacı olan bölgelerinden bir tanesiydi. Defans hattı biliyorsun sen de. Hı hı. Ve Ümit Akdağ en iyi seçimlerden bir tanesi. Çok başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Beni sadece bu Agbadu Beşiktaş ilişkisi açıkçası düşündürdü hep sezon başından beri. Ben çok daha iyi bir performans bekliyordum Agbadu'dan. Dünya Kupası'nda da seyrettik. Oyuncu çok iyi bir oyuncu. Yani geçen sene Sergen Hoca'nın da yaptığı önemli transferlerden biriydi. Ama bu sezon bir şekilde iyi başlayamadı. Geç geldi ve Jalo müthiş bir performans gösteriyor. Yani Vincenzo Italiano ve Jalo ikilisi hakikaten kişisel performansı yukarıya çekti. Ki bu bir teknik direktörün en önemli başarı göstergelerinden biridir. Yani bireysel oyuncuların gelişimine eğer katkıda bulunabiliyorsa bir teknik direktör, bu çok değerlidir. Ve Vincenzo Italiano'nun bunu çok iyi yaptığını görüyoruz. Yani Rıdvan Yılmaz'a da aynı dokunuş yaptı. Jalo öyle, Emihan öyle, Murillo öyle. Yani baktığımız zaman hakikaten gelişmeye devam eden bir Beşiktaş takımından söz ediyoruz. Yani eksik parçalardan biriydi stoper hattında ki bu parça ve Ümit Akdağ ile bence çok önemli bir eksikliği kapattığını ve iyi olacağını da düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi oyuncunun yaşı ve yerli olması, gelişime açık olması açısından da geleceğe de yatırım yaptı aslında Beşiktaş. 22 yaşındaki performansı tabii ki yine üst düzeyde ama biraz oyuncunun 25-26 yaşı da düşünülerek yapılmış bir hamleydi. Bu arada oyuncunun Romanya doğumlu olduğunu da hatırlatalım izleyicilerimize. U21 takımında oynadı. A milli takıma da davet aldı ama milli takım hakkını inşallah A milli takımımızdan yana kullanır ve Montella'dan da en kısa sürede davet gelirse orada yerli statüsünde oynamaya devam edecek oyuncu. Alanya Spor'da üçlü savunmanın solunda oynuyordu ama dörtlü savunmanın da yine hem sol stoperi hem de sol beki olarak da değerlendirilebilir. Yani çok yönlü de bir oyuncudan bahsediyoruz savunma hattı için, öyle değil mi?
2: Yani kesinlikle öyle. Hem söylediğin noktalar da çok önemli. Ben artık Beşiktaş transferi sonrası Türk milli takımını seçeceğini düşünüyorum mutlaktan. Yani herhangi bir risk almaya gerek yok. Yani artık bu kadar yükselmişken, dört büyükler dediğimiz oyun, takımlardan birine gelmişken bence Romanya milli takımını seçmemesi lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi oyuncunun geçmişine bakarsan Göztepe geçmişi var, Toulouse geçmişi var ve şimdi de Beşiktaş'a geliyor.
1: Hatta Chelsea altyapısı bile var.
2: Bravo. Şimdi bu şu demek. Yani belli bir sistematiğin içinde kalmış bir oyuncu. Hı hı. Ve o sistematik kültürünü almış bir oyuncu. Göztepe de böyle. Toulouse zaten Fransız'ın yani sistemselliğini burada anlatmaya gerek yok. Alanya Spor'da öyle. Şimdi Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ile beraber bence sistematik bir teknik direktör takımı, bir futbol mantalite takımı olma yönünde adımlar atıyor. O yüzden bence oyuncunun geldiği yer de doğru, geliş biçimi de doğru. Hı hı. Bakalım bu kadar doğru ne kadar iyi bir sonuç verecek, ben de merakla bekliyorum.
1: Şimdi yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ın yaptığı hamlelere baktığımızda, özellikle gelenler açısından söylüyorum bunu. Kafayı çok soru işaretine sokan ya da performansı ne derece belirli olacak olmayacak bilemediğimiz pek isim yok. Nübel'le başladı bu şüphelerin ortadan
2: müthiş
1: kalkışı.
2: Bir transfer.
1: Harika bir evet, garanti. Evet. Yani 35-36 yaşına kadar sakatlık riski olmadığını da varsayarsak söylüyorum bunu. Kalede bir güvencesi var Beşiktaş'ın. Sonrasında Trossard hamlesi Dünya Kupası'ndan Belçika'nın en iyilerinden biriydi. Doğru. Ve hali hazırda o performansını taşıyarak geldi. Vlahovic şu anda yani 26-27 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Hala Avrupa'nın zirvesinde oynayabilecek kapasiteye sahip ki son maçta hat-trick yaptı. Tribünlerle inanılmaz bir coşku yaşadı. Müthiş bir aidiyeti var şu anda. Çok kısa sürede elde etti bu aidiyeti. İşte İtalya'dan ya da daha doğrusu Avrupa'nın böyle büyüklüklerinden Türkiye'ye gelip de bu taraftar sevgisini hissedince oyuncular farklı.

0: farklı performans da sergiliyor.
1: Tabii ne kadar hızlı bir giriş yaptı. Yani
0: müthiş
1: mesela,
0: bir giriş yaptı.
1: Sadece hat-trick de değil bak Rezan. İlk golde de büyük bir katkısı var. Orada defansı bozuyor. Evet. O defansı bozmasa ondan sonra tekrardan içeriye Agbadu çeviriyor. Çerni golü atıyor. Ama onun öncesinde Vlahovic defansı bozaraktan uzaklaştırmasını engelliyor. Evet. Sonra maçı koparan 3. gol aslında. 2-1'de olduktan sonra 3. golü atıyor Beşiktaş. O golü çok temiz bir vuruşla bitiriyor. Yani maçın önemli aksiyon alanlarında hep var. Çok istekli, her tarafa giriyor. Çok yetenekli. Hemen zaten çok istiyordum Vlahovic'in Beşiktaş'a gelmesini. Geldikten sonra da çok daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Vlahovic ve Vincenzo İtalyan ikilisi çok değişik şeyler hayal ettiriyor.
0: Kesinlikle öyle. İşte bu transferler, gelenler gidenlere tekrar şöyle bir göz attığımızda yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ın bu hamleleri ne kadar doğru oldu, ne kadar yanlış oldu, bunu da tartışalım. Bir de şunu da sormak istiyorum. Dün gece geç saatlere kadar bir Raskin transfer gündemi vardı
1: çok
0: Beşiktaş'ta.
1: Çok isterdim Raskin'de bitirmelerini
0: ama. Oyuncu son anda fikrini değiştirdi. Kulüp de birazcık rakamlara yanaşmadı, teklife yanaşmadı. Sonra gitti ilk 11'de başladı Rangers'ın maçında. Bir anda Raskin olayı da ortadan kalkmış oldu. Yani orta sahibi transfer bekleniyordu Beşiktaş'tan. Son ana kalması biraz yönetimsel bir problemi de çağrıştırıyor mu bilmiyorum. Nasıl yorumluyoruz Beşiktaş'ın yaz transfer sezonu hareketliliğini?
1: Şimdi Rezan, ben konuya aslında biraz daha basit bakma taraftarıyım. O da şu, şimdi Beşiktaş sezona başladığında elindeki kadro kalitesi şuysa, bu transfer dönemi sonrası kadro kalitesi şuraya çıktı. Bu çok büyük bir başarıdır. Yani sen hem teknik direktörünü de değiştirdiğin, futbol aklını da değiştirdiğin bir sezon başlangıcında, sen eğer takımın seviyesini arttırıyorsan, Avrupa Ligi'ne kendini atabiliyorsan, ki çok önemli Midtjylland maçını ilk eleme turunda geçebiliyorsan, bu çok büyük bir başarıdır. Yani aslında bu şunu bize anlatıyor. Beşiktaş doğru yolda ve Beşiktaş bu sezon üstüne koyaraktan gidecek. Burada tek önemli nokta tribünün birazcık daha anlayışlı ve sabırlı olması gerekiyor. Yani bu takım her zaman böyle 4. ve 5. viteste gitmeyecek. Bu hafta önemli bir derbi var. Derbi kaybedilebilir, kazanabilir. Ama önemli olan bu yolun doğru yol olduğunun farkında olması ve camianın, taraftarın takımına birazcık daha sahip çıkması diye düşünüyorum.
0: Ama şimdi son dönem Beşiktaş'ın hani bu erken havlu atma mevzusu vardı ya, yine ben hatırlıyorum yani muhabirlik yaparken de çok fazla gittim maçlarına, tepki vermek olmak için bile geliyordu taraftar. Yani ben orada taraftara açıkçası çok böyle şey yapamıyorum, Beşiktaş taraftarı özelinde söylüyorum bunu. Tabii ki taraftarı memnun etmek özellikle kısa vadede pek mümkün olmuyor ama Beşiktaş taraftarında haklı bir isyanı var. Son 5 yılda, son 10 yılda o kadar çok teknik direktör değişikliği, o kadar çok yönetim değişikliği gördüler ki sürekli 2 maç umutlanıp 3. maçta hayal kırıklığı yaşamak onları biraz yıprattı. Ama dediğim gibi her ne olursa olsun Beşiktaş taraftarının vefa borcunu kulübe fazlasıyla ödediğini düşünüyorum naçizane.
1: Yo, doğru söylüyorsun. Ama ben de diyorum ki taraftarlık aslında biraz işaretleri de doğru okuma sanatıdır. Şimdi işaretleri doğru okumaya çalıştığın zaman bir kere bak, belki de taraftarın sevgilisi bir teknik direktör ayrıldı.
0: Evet.
1: Şimdi ayrıldı, ne oldu sonra? Serdar Adalı panik halinde böyle teknik direktör aramaya çıkmadı.
0: Evet.
1: Önce dedi ki ben dedi bir futbol aklı istiyorum dedi. Önder Özen'le konuştu. Önder Özen'le anlaştı. Sonra Önder Özen'le oturup konuştular. Beşiktaş takımına, Beşiktaş camiasında en uygun teknik direktörler kimlerdir diye çalışma yaptılar. Ve ondan sonra Vincenzo Italiano gibi ilk başlangıç elektriği camiayla anormal iyi tutan bir teknik direktörü getirdiler. Ve şu anda Serdar Adalı, Önder Özen ve Vincenzo Italiano arasında bu üçlü de çok iyi bir sorumluluk paylaşımı olduğunu inanıyorum ben. Çünkü yaptıkları ve yapacaklarının göstergesidir diyebiliriz. Ayrıca ne oldu? Çok önemli bir Avrupa Ligi'ne sen kaldın. Yani Midtjylland'ı eledin, Kralove'yi eledin, ondan sonra Kaunas'ı eledin. Kolay değildir bakın. Yani geçen sene yapamadın bunları mesela.
0: Bir de en zor rakiple en başta oynadın.
1: Bravo. Yani çok önemli bu. Yani Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'ı attın. Yani sen şu anda hiçbir şey kaybetmeden yeni başladığın bir sezona giriyorsun. Bu işte çok önemli. Yani ben o yüzden diyorum ki Beşiktaş taraftarı da şunu bilsin. Tünelin ucundaki ışık gözüküyor. Tünelin ucundaki o ışık gözüküyorsa çok fazla böyle taşla böyle çomakla filan trene saldırmamak lazım. Önce bir destekleyelim.

0: daha iyi olacak Beşiktaş. Ya o işaretleri görüyorum ben.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın biraz saha içinde yine konuşmaya devam edelim. Önümüzde kritik bir derbi var.
0: Çok önemli.
1: Derbiden önce 6 gollü bir galibiyet. Müthiş bir performans, müthiş bir motivasyonla gelecek Kadıköy'e. Bu arada Beşiktaş'ın form durumu ne olursa olsun her zaman derbilerde ben açıkçası Beşiktaş'ın olduğu derbilerden bahsetmek istiyorum. Hep oyun zevki açısından maksimumunu seyrediyorduk.
0: Doğru.
1: Bunu geçen bir yayında daha söyledim. Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde genelde iki takım da kaybetmemeye çıkıyor. Ama Beşiktaş
0: stres
1: Fenerbahçe,
0: topu oluyor maçta.
1: Aynen. Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray maçları, hatta Beşiktaş Trabzonspor maçları hep daha çok futbol konuşabildiğimiz, hücum ve savunma aksiyonlarının aynı anda sahada olduğu Doğru. maçlar oluyor. Şimdi ligin erken aşamasında bir tarafta Fenerbahçe iyi durumda, Samsun'a karşı önemli bir galibiyet aldı. Diğer tarafta Beşiktaş 6 gollü kritik bir galibiyet elde etti. Şimdi Kadıköy'de buluşacaklar. Beşiktaş açısından derbiyi nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Rezan. Bir kere derbideki en önemli nokta orta sahalar. Ve ben o yüzden maçın adamının Orkun Kökçü olmasını bekliyorum Beşiktaş'ta. Ama bu hem olumlu hem biraz olumsuz yönden düşündüğümde karşıma çıkan sonuç. Çünkü Orkun Kökçü Beşiktaş için çok önemli. Çok iyi liderlik yapıyor. Takımı da toplamaya başladı. Ama ve lakin biraz ekstra agresif olmaya başladı son maçlarda. Şimdi mesela Çorum FK maçında da Çağdaş Altay'ı çok zorladı. Çok daha erken sarı kart görebilirdi. Sarı kart gördükten sonra da zorladı. Şimdi eğer Kadıköy deplasmanında da hakemi bu kadar zorlarsanız, hakem size bu kadar tolere limitini aşağıda tutmaz.
1: Bu arada hakem demişken hemen araya gireyim, sonra yine derbiyi konuşalım. Hakem kararı konusunda TFF'den nasıl bir hamle bekliyorsunuz? Genelde Halil Umut Meler konuşuluyor şu sıra. Sizin var mı aklınızda bence bu profil ya da şu hakem kesinlikle bu derbiye gelir diye?
0: Şöyle söyleyeyim. Halil Umut Meler şu anda tek alternatif. Ve eğer Halil Umut Meler değilse şöyle söyleyeceğim. Demek ki Anthony Taylor'ın yeterince gücü yok bu hakemlik organizasyonunda. Çünkü Anthony Taylor'ın elit hakem direktörü olarak atandı. Ülkemizde yaz semineri geçirdi. Maçları takip ediyor. Şu anda en iyi tanıdığı hakem kimdir? Beraber seminerlerde, turnuvalarda da görev aldı. Halil Umut Meler'dir. Halil Umut Meler nasıl başladı sezona? Çok iyi, iki maçla başladı. Şu anda çok iyi giden bir Halil Umut Meler var. Kağıt üzerinde sizin bir numaralı hakeminiz. Kağıt üzerinde sizin bir numaralı maçınıza dördüncü hafta Halil Umut Meler atanır. Başka bir şey aramaya gerek yok yani. Yasin Kol diyorlar mesela. Ya Yasin Kol Samsunspor Fenerbahçe maçından sonra zaten olmaz ki, hani Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu bu teamülleri yıktı. Üst üste maç veriyorlar hakemlere ki doğru değildir. Ama bir de performans olarak baktığımda Samsun Fenerbahçe maçındaki Yasin Kol geçen seneki Yasin Kol'un çok gerisinde. Yani hiç böyle bir risk almaya gerek yok. O yüzden Halil Umut Meler'i atacaklar, rahatlayacaklar. Herkes de çok fazla sorgulamadan kabul edecek. Başka çaremiz yok.
1: Doğru.
0: Yani şimdi ben bakıyorum ya, işte ama Halil Umut Meler'i Beşiktaş kabul etmez. Ya Beşiktaş niye kabul etmesin Halil Umut Meler'i?
1: Hangi hakem olursa olsun illa bir yerden tepki gelecek zaten.
0: Evet yani. Hani mesela Ali Şansalan, sezona yine en iyi giren hakemlerden bir tanesi Ali Şansalan. Ve kalite olarak bu maçı kaldırabilecek hakemlerden bir tanesi. Ama Fenerbahçe ile Ali Şansalan'ın ya seneler önceki Trabzonspor Fenerbahçe maçından gelen bir negatif elektriği var biliyorsun. Evet. Ama bunun da artık çözülmesi lazım. Yani Halil Umut Meler olmayacaksa bence mesela Ali Şansalan olmalı. Ama zaten Halil Umut Meler olmalı.
1: Ya zaten şimdi 2026 Dünya Kupası'na hakem gönderemedik. Ya böyle bir durumda Avrupa'ya ve dünya turnuvalarına hakem göndereceksek eğer, bu tarz büyük profilli maçlarda elindeki en elit hakemi ve derbi performansı anlamında büyük maç yönetimi anlamındaki en iyi hakemi atamasını bekliyoruz. Ama şimdi şu da var. Geçen hafta bu Alanya maçından sonra Beşiktaş'ın bir tepkisi vardı. Adnan Deniz Kayatepe'ydi yanlış Doğru. hatırlamıyorsam. Onlar Serdal Adalı dedi ki biz derbiye yabancı hakem isteyeceğiz dedi. Şimdi gene bir tartışma olacak. Hakem atanır atanmaz gelecek bu tartışma mevzusu. VAR'a yabancı VAR olacak mı olmayacak mı, ki yüksek ihtimalle olacaktır. Ama orada da yine profiller şimdiden tartışılıyor. Yani daha dördüncü haftaya girerken bir yandan hak mahrumiyeti cezaları veriliyor, erteleniyor, itirazlar geliyor. Yani çifthaneleri görmeden Süper Lig haftasında çok fazla hakem gerginliği yaşamaya başladık.
0: Doğru. Alışkın değiliz. Yani hakem tartışmasına alışkınız ama bu kadar erken, evet, bu kadar alevlenmesine açıkçası değiliz yani. Hazır değiliz. Olmadı daha önce de. Zor bir sezon bekliyor bizi bu sezon. Ben hep onu söyledim. Zaten şu anda

0: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un bu kadar kadrolarını genişlettiği ve güçlendirdiği noktada hakem camiası organizasyon olarak şu anda bu seviyenin çok altında kaldı. Yani senelerdir yapılan bir takım hatalar var. Ödül ve ceza sistemi doğru uygulanmıyor. Bunun da en büyük nedeni eldeki kaliteli hakem havuzunun çok daralması. Bu havuzun daraltılmasında Ferhat Gündoğdu'nun da önemli kararları var. Yani bir takım hakemlerle yolları ayırdı. Neden ayırdığını hala bilmiyoruz. 8 Mart'ta yaptığının bazı benzerlerini 1-2 sezon içerisinde tekrardan yaptı. Yani tamam, belki Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bu adımları destekliyorlardır. Ama sonuç ortada. Hı hı. İlk 4 haftada neredeyse derbi yönetecek hakem bulamamaya başladık, yine biz klasik. O yüzden bir şeyler yanlış yapılıyor. Bir şeyleri değiştirmek lazım. Yani bir takım şeyleri farklı yapmazsak hakemlik camiası bu sezon çok zorlanacak yani Rezan.
1: Bu arada bu süreçte fazla sessiz kalmadı mı MHK tarafı? Hani bu kadar tepki gelmişken, ya da onlar da mı şey diyor, dur bakalım daha bunun ilerleyen haftaları var, belki derbiden sonra mı acaba gelir?
0: Rezan,
1: çünkü merkez çok hakem, fazla konuştular, evet, yani bugüne kadar.
0: Ama merkez hakem konusu şu anda çok konuşabilecek bir şey yok Rezan. Yani düşünüyorum ben, yani ne diyebilir ki? Yani hakemleri gençleştirdim. Tek dediği o. Kadın hakemlere görev verdim. Hı hı. Çok iyi. Da bunlar yani gerekli ama yetmez.
1: Evet.
0: Yani bir takım şeyler gerekli. Gençleştirmek mesela, Süper Lig kadrosunda gençleştirmeye ben karşıyım mesela. Süper Lig'de genç hakem bir amaç olamaz. Süper Lig'de kaliteli hakem.
1: Kaliteli ve doğru yönetim.
0: Kaliteli hakem amaç olur. Genç hakem araçtır. Yavaş yavaş onları ısındırırsın. Ama sen, ben elimdeki, bu şeye benziyor. Icardi var, Osimhen var mesela Okan Buruk'un elinde. Okan Buruk diyor ki ben Osimhen ve Icardi'yi istemiyorum. Ben onlarla çalışmak istemiyorum. Ya nasıl dersin? Senin en değerli iki tane oyuncun bu. Aynısı bu. Hakemlikte de aynıdır yani. Sen, hı, Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus'u istememişti 8 Mart'ta, hatırlarsın. Yani sen Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'u nasıl istemeyebilirsin? Senin birisi Dünya Kupası'na gitmesi ihtimal hakemin, hı hı, öbürü de sezonları kurtarmış, Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmiş bir hakemin. Evet. Sen aslında onları iyi yönetirsen başarılı oluyorsun. Okan Buruk nasıl başarılı oldu? Müthiş bir ego, müthiş bir takım hüviyeti yarataraktan, bunları, yıldızları yöneterekten, evet, 4 sene şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Icardi'yi kazanamasaydı muhtemelen Okan Buruk olmayacaktı burada.
1: Doğru.
0: Bu kadar basit.
1: Yani gençleştirmek demek doğru yolda gitmek ve değil, hakem yönetimini kalitelileştirmek anlamına gelmiyor.
0: Gelmiyor zaten. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Ne Avrupa, ne Almanya'da, ne İngiltere'de, ne Fransa'da böyle bir gençlik operasyonu yok ki. En genç Süper Lig hakem kadrosu bizde. Ne yapayım ben ama başarılı maç yöneten hakem,
1: doğru,
0: yoksa?
1: Doğru. Kaliteden ödün veriliyor o doğrultuda.
0: Kesinlikle.
1: Ne yazık ki. Bakalım derbinin hakemi belli olunca yine çok fazla tartışma ve kulüp açıklamaları görürüz sayfa sayfa. Şimdiden hayal edebiliyorum. Kamuoyuna duyurudur. MHK'ye çağrımızdır.
0: Yani ama Halil Mutmaler olacak yani büyük ihtimalle.
1: Büyük
0: o yüzden
1: ihtimalle. Ha, yine görürüz o tartışmaları ama dediğim gibi kimse hiçbir şekilde,
0: bak,
1: memnun olmayacak.
0: Şimdi de bak Rezan, Halil Mutmaler olmasın diye başka bir isim arıyorlarsa da yine yanlış yaparlar. Şimdi kim olabilir? Sezona en iyi giriş yapan hakemlerden bir tanesi Batuhan Kolak.
1: Evet.
0: 3 haftada 3 maç. 3'ü de başarılı. Özellikle ilk Galatasaray Çorum FK maçında sezona giriş yapan genç hakem zor maçı çok iyi attı. Hı hı. Ama mesela bu böyle bir ağır yüke itmemek lazım genç hakemleri. 3 hafta maç yönetmiş, bırak onun keyfini yaşasın. Bir dinlensin, neler yaptım, sezon nasıl gidecek diye düşünsün. Sen Batuhan Kolak'ı atarsan Fenerbahçe Beşiktaş maçına, yine onu kaybetmek için elinden, evet, geleni yapıyorsun demektir.
1: Bu derbi atmosferine sorumluluğun altında da kolaylıkla ezilebilecek bir ortama girmiş olacak. Peki Beşiktaş'ı yavaş yavaş toparlayalım ve Trabzonspor'a geçelim. Yine transfer gelişmelerinde son saatleri sıcak geçiren kulüplerle devam ediyoruz programımıza. Trabzonspor'da kadrosuna Franculino Cu hamlesini yaptı değerli izleyenler. Şimdi bu oyuncuyu direkt olarak Onarçun'un ikamesi gibi okumak yanlış olur. 22 yaşında genç bir oyuncu ve biraz da maliyetli açıkçası. Yine aynı şekilde Beşiktaş Mütakta'da söylediğimiz gibi Trabzonspor'da biraz daha geleceğe yatırım transferi yapmış gibi görünüyor. Oyuncuya toplamda 20 milyon euro bonuslarla birlikte bir bedel ödeyecek bonservis için ve 4 4+1 yıllıkta bir anlaşma yaptı. Nasıl yorumluyoruz bu son dakika transferini Trabzonspor'da? Trabzonspor'un diğer gündemine sonra geçeceğiz çünkü.
0: Rezan bence müthiş bir transfer. Yani oyuncuyu çok iyi tanımıyorum ama özellikle Beşiktaş Midtjylland maçlarında, iki maçta da çok dikkatli seyrettim. Evet. Yani çok geleceği olan, fiziksel olarak güçlü, ligimize uyabilecek, ligimize kolay adapte olabilecek bir oyuncu. Şimdi ben açıkçası o zamanlar hatta Galatasaray'a biraz daha yakındı. Galatasaray'a yazılmıştı bu isim, hatırlarsın sen de. Trabzonspor'un çok akıllı bir hamlesi olduğunu düşünüyorum. Hatta yani Muhammed Salah transferinden daha öne koyuyorum yani. İşte bak, o kadar iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü artık takımları firmalar gibi düşünmek lazım. Alırken kazanacaksın, satarken kazanacaksın. Şimdi Muhammed Salah'ı izlemek beni de çok mutlu ediyor. Müthiş bir transfer. Çok iyi de başladı Trabzonspor kariyerine. Ama Salah muhtemelen Trabzonspor'dan sonra başka bir kulübe sizin tarafından transfer edilmeyecek. Ama Franculino öyle değil.
1: Doğru, doğru.
0: Aldınız, yetiştirdiniz ve çok daha iyi bir fiyata satabilirsiniz. Doğru. Bu arada Aral Çimşir'le beraber daha önce oynamışlardı. İkisinin aynı anda buluşması da bence büyük avantaj. Çünkü bu tip genç oyuncularda şehre, takıma, ortama adaptasyon bazen sıkıntılı süreçler oluşturabiliyor. Aral'la beraber ben bunu da çabuk çözebileceğini düşünüyorum Beşiktaş Trabzonspor'un. O yüzden Trabzonspor için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, benim de açıkçası yani Beşiktaş maçlarında tanıdığım bir oyuncuydu.
0: Çok iyiydi, çok beğendik yani Beşiktaş maçlarında.
1: Biraz oyuncunun böyle scouting raporlarına falan baktım. O bağlamda internette çok güzel analizler bulunabiliyor. Biraz notlarıma bakıyorum şöyle. Bu oyuncuyla ilgili ne gibi özellikleri sayabiliriz? Bu da yine uzun boylu bir futbolcu. 1.82 boyunda, sol ayaklı. Bu arada Danimarka'daki gelişimini de çok hızlı yaşadı. Özellikle geçen sezon çok müthiş rakamlara ulaştı Midtjylland'de. 21 lig maçında 17 golle Danimarka liginde gol kralı oldu bu oyuncu. Bunu hatırlatalım izleyicilerimize. Bir Benfica altyapısı geçmişi var ki zaten bir oyuncunun geçmişinde Benfica ve Porto gibi altyapıların olması, özellikle Portekiz çıkışlı oyuncularda ilerleyen dönemlerde transfer hamleleri yapıldığında kulüplere ciddi yatırım sağlayabiliyor, ciddi gelir elde edebiliyor. Bu da yine kıymetli. Patlayıcılığı yüksek bir forvet ve en önemli özelliği yine raporda belirtildiği gibi top ayağındayken değil topsuzken stoperin kör noktasından savunma arkasında çok iyi koşular yapabiliyor. Tek ve ikinci dokunuşları çok çok kıymetli. Yine bu oyuncunun hızlı ve ceza sahasında çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde bitirici özelliğe sahip. Eksik olan yönleri açısından da işte sırtı dönük oynama konusunda kendini geliştirmesi gerektiği yönünde bilgiler var. Ve henüz komple bir santur, bağlantı santurforu değil. Yani evet, Onuachu lige kötü başladı ama bu demek değil ki Franculino gelir gelmez Onuachu'yu kesecek. Onuachu'dan vazgeçmek çok çok kolay değil ve Onuachu'yu kesebilecek kapasitede de bir oyuncu değil. Ama yine belirttiğimiz gibi geleceğe yatırım hamlesi olarak değerlendirebileceğimiz bir profil söyleyebiliriz.
0: Doğru. Bir de neyi hayal ettirmişti bize ilk başta Salah transferi? Ya Salah ortalayacak, Onuachu atacak. Evet, ya böyle bir ikili, müthiş bir ikili olacak filan. Ama Onuachu iyi başlayamadı sezona. O yüzden çok doğru bir hamle yaptılar. Bir de oyuncunun en büyük dezavantajı senin de söylediğin gibi sırtı dönük oynamayı çok iyi bilmemesi. Ama bu konudaki en iyi duayenlerden biriyle beraber oynayacak. Evet, yani Onuachu bu konunun hakikaten nirvanalarından bir tanesi. Demek ki ondan iyi öğrenebilirse, onu iyi izlerse çok daha komple bir santrofora dönüşebilir hızlı bir zamanda. Ve yani tam doğru zamanda doğru oyuncuyu kadrosuna kattı ve listeye de yetiştirdi.
1: Evet, o çok kıymetliydi. Aynen, bu arada öyle. Salah demişken şimdi hangi maç? Başakşehir maçında Ernest Muçu ile bir tek top yapıp gol attığı pozisyon vardı ya Muhammed Salah. Yani Muhammed Salah'tan maksimum verimi nasıl alırsın? İşte Ernest Muçi'nin onun hareketlerini okuyarak alırsın. Yani Ernest Muçi ile orada kurduğu bağlantı Muhammed Salah ve diğer oyuncuların performansını artırmak açısından çok çok önemli. Şimdi yeni gelecek hocanın da hem Salah'ı hem de işte Onuachu'yu ve Franculino'yu, Muçi'yi, Aral'ı nasıl kullanacağı da önemli olacak. Dün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan Aspor yayınında söyledi. Yabancı bir hoca gelecek gibi görünüyor dedi yüksek ihtimalle. Yazılan çizilen isimler var. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'ten de, Arda Turan'den de. Sayın Başkan bunu söyledi. Biz böyle bir temasa girmeyeceğiz ve yüksek ihtimalle yabancı olacak dendi. Hangi isimler var? İşte Conte konuşuluyor ki o da çok ciddi, yani realist bir şey olmayabilir şu anda kağıt üzerinde. Sergio Conceição konuşuluyor. Vitor Pereira konuşuluyor. Bu iki isimden hareket etmek istiyorum ben. diyelim ki gerçekten masada bu iki isim konuşuluyor ve bunlardan biri olacak. Trabzonspor hangisine gider, hangisine gitmeli?
0: Şimdi Reza Sabah bu konuyu yapay zekaya sordum. Dedim ki bana söyle bakayım dedim ya, Trabzonspor için en iyi teknik direktör seçimi.

0: Doktorlar. Çünkü bu işin alışması var. Kendi yapmadığı kadroya gelmesi var. O yüzden sıkıntılı bir süreç bekliyor Trabzonspor'u. Ancak Trabzonspor'un inanılmaz büyük bir avantajı var. O da bu seferki milli maç arasının 3 hafta olması. Yani neredeyse bir hazırlık kampı gibi bir dönem var Trabzonspor'un önünde. O yüzden bu ayrılık olacaksa da bu dönemde olması çok daha hayırlı Trabzonspor için. Ama tabii milli maç aralarında siz de çok oyuncu kaybediyorsunuz. Oraya buraya diğer milli takımlara gidiyorlar ama olacaksa da bu dönemde olması çok daha mantıklı. Ama yani ben de yapay zeka ile aynı fikirdeyim. Ya sanki Abdullah Hoca olsa en mantıklısı gibi geliyor bana.
1: Yani tabii yerli olarak çok fazla alternatifi yok.
0: Evet.
1: Keşke Arda Turan olabilse ama Arda Turan da şu anda Shakhtar'la yoluna devam ederken...
0: Ya Şampiyonlar Ligi'ne kalmış, hayatındaki yani en büyük hedefi gerçekleştirmiş geçen sene için teknik direktör. Niye bırakıp gelsin ki Trabzonspor'a?
1: Hem o bırakmaz hem kulübü zaten izin vermez bu duruma. Bence bırakmamalı da, dönmemeli de Süper Lig'e.
0: Ya bence rasyonellikten üzerine... uzaklaşıyoruz Reza. Yani biraz rasyonel düşünmemiz lazım. Yani şimdi ben mesela Ertuğrul Doğan olsa Arda Turan'ı düşünmem bile.
1: Muhtemelen yazılıp çizildiği için zaten Sayın Başkan da bu tabiri caizse yalanlamayı söyledi A-Spor'da. Yani Sergio Conceição, Vitor Pereira bana biraz mantıklı geliyor. Vitor Pereira ile bilmiyorum. Tabii Fenerbahçe geçmişi var.
0: Evet.
1: Basınla ilişkileri çok iyi olmayan ve bazı oyuncularla da anlaşmazlık yaşayabilen bir teknik
0: direktör. En önemli
1: direktör.
0: Nokta o. Yani şimdi Salah'la anlaşamadığını düşün Vitor Pereira'nın. Mesut Özil'le anlaşamamıştı.
1: Robin Van Persie'yle anlaşamamıştı. Yani
0: ne olacak?
1: Bu riski almayabilir.
0: Evet.
1: Bilmiyorum. Bakalım orada nasıl bir teknik direktör profili gelecek. Merakla bekliyoruz. Bu hazırlık sürecinde de yani milli takım sürecinde 2 tane hazırlık maçı oynayacak. O da kıymetli yine Trabzonspor açısından. Göreceğiz. Yine konuşacağız bu teknik direktör meselesi. Nihayete erdiğinde Trabzonspor'da bakalım nasıl bir hamle gelecek. Peki şimdi kaldığımız yerden yine kulüp gündemlerini konuşmaya devam edelim. Galatasaray'la devam edelim.
0: Hadi.
1: Galatasaray'ın da yine dün transfer hamlelerini gördük. Konuşulan, yazılan, çizilenler vardı. Biçavut transferi gerçekleştirildi. Nasıl yorumluyoruz Biçavut transferini? Savunmaya bir takviye bekliyorduk. Ama bu isim miydi? Daha önce hiç, çünkü duymadık çok fazla.
0: Tabii.
1: Gündeme gelen isimler arasında Biçavut yoktu.
0: Yani ismi Batshuayi'ye benziyor.
1: Biçavu diye yazılıyor ama kendisi söyledi. Biçavu diye okunuyor.
0: Biçavu diye okunuyor. Şimdi ben Galatasaray aslında özelinde şunu söylemek istiyorum. Bence çok gereksiz, gergin bir transfer dönemi yaşadıklarını düşünüyorum. Buradaki de en büyük problemin iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Galatasaray sezonun şampiyonu. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne zaten direkt katılım sağlıyor. Sezonu geç açıyor. Zaten panik halde bir transfer periyoduna girmesine ihtiyacı yoktu. Yani burada aslında demesi gereken Okan Buruk'un, Başkan Dursun Özbey'in, ya bizim muhteşem bir A planımız var. Yani Osman acayip iyi bir zaten forvet. Tek kişilik dev kadro. Sol tarafta Barış, sağ tarafta Sané. Lemina ile Torreira çok beğeniyoruz. Onların önüne belki birisi. Defansta Sallay'dan çok memnunuz, Jacobs'tan memnunuz, Davinson'la Abdülkerim çok iyi bir ikili. Biz bunları yedekleyecek ve mümkün olduğunca eğer denk gelirse çok iyi bir fırsat transferi peşinde koşacağız deseler olay bitecek. Tamam, belki bunu istemeyen Galatasaraylılar da olabilir. Çünkü 4 sene şampiyon olduktan sonra sizin önünüze 2 tane yol çıkar. A yolu, bu takımı desteklersiniz. B yolu, bu takımı dağıtırsınız, yeni bir takım kurarsınız. A yolundan gitmeyi tercih ettiler ki mantıklı. Çünkü Osimhen'le beraber bir önceki sezon çok büyük ve bütçeli transferler yaptılar. Yani Osimhen, Singo, Uğurcan Çakır zaten bir anda 130 milyon euroluk oldu yani Galatasaray. O kadar da kolay değil bu bütçeleri yönetmek. O yüzden ben Galatasaray'ın son anda yaptığı ataklarla, ki beklediğim ataklarla yine çok kuvvetli bir kadro oluşturduğunu düşünüyorum. Şimdi niye Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i kesecek bir stoper yerine onları destekleyecek bir stoper aldın? Çünkü paramız o kadar. Bir de hala ben orta sahaya bir sürpriz transfer yapma şansımın olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Ama Şampiyonlar Ligi'ne koyamayacak.
0: Gruptan çıktığında oynatır.
1: Lemina Torreira ile yeterli olacak mı peki bu orta saha? Lemina'yı beğeniyoruz dedik ya.
0: Şimdi,
1: Lemina benim de bu arada oyun profili olarak beğendiğim bir oyuncu ama Şimdi bu

0: Kadronun seviyesi o kadar yükseldi ki Torreira-Lemina ikilisi o omurganın ortasında biraz zayıf kalıyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakipleri biliyoruz Galatasaray'ın. Özellikle birinci torbadan çok kuvvetli takımlarla oynayacak.
1: Kim gelmez dese onlar geldi.
0: Okan Hoca Paris Saint-Germain'i isterim evet. demişti ama bir yayında. O yüzden bilmiyorum yeterli midir değil midir? İzleyicilerimize de soralım. Çünkü Lemina özelinde hani Torreira'nın bir alışkanlığı var yıllardır. Sakatlanmıyordu bu arada yani. Aynen. İnanılmaz kendini koruyor, kendini sakınıyor. Biraz sert bir yapısı var gerçi ikili mücadelelerde ama sonuçta kendini koruyor. Sağlık açısından söylüyorum, evet. fiziksel olarak söylüyorum. Evet. Ama Lemina Torreira ikilisi bu ağırlığın altından kalkabilecek mi? O bende soru işareti Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ligi kaldırıyor zaten.
1: Buradaki en önemli problem Galatasaray özellikle geçen sene çok maç seçen bir takım hüviyetine bulundu. Yani oyuncular çok iyi ama bir bıkkınlık var, bir metal yorgunluğu var. Zaten Galatasaray'ın bu sezonki en büyük problemi ne kadro olacak ne rakipler olacak. Metal yorgunluğunu ve bu motivasyon eksikliğini giderme çalışmaları olacak. Çünkü kolay değil yani aynı anda. Yani işte Jürgen Klopp'un kitabında da Guardiola'nın kitabında da hep okuduğunuzda ilk sene şampiyon olmak zordur. İkinci sene çok daha zordur. Üçüncü sene çok daha zordur. Dördüncü sene yazmaz zaten onlar. Yok onlar da zaten öyle bir şey. 4 sene üst üste şampiyonluk. Yani o yüzden bu iş çok zorlaşıyor. Bu tarafa birazcık daha odaklanmak lazım. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde eğer çok iyi konsantre olursa Galatasaray'ın A planı yine çok iyi. Yani çok iyi bir Lemina, çok iyi bir Torreira, çok iyi Davinson Sanchez, çok iyi Abdülkerim. Kanatların iyi, Uğurcan iyi, Barış Alper Yılmaz, Sané iyi. Yani bir tek Batrakov eğer birazcık daha iyi olursa yani olmadığında Sara yani yine çok iyi bir kadro. Şampiyonlar Ligi için de iyi bir kadro bu. Sıkıntı bu kadroyu o zihinsel yapıda sahaya oturtamamak. Osimhen sakatlanırsa ne olacak?
0: Evet.
1: Yani Osimhen tek kişilik dev kadro. Yani hakikaten Galatasaray için çok çok önemli. Osimhen Saray demeye başladılar Galatasaray'a. Yani. Ama öyle de bir oyuncunuz var. Pamuklara saracaksınız.
0: Okan Hoca orada Batrakov ve Leao'dan yararlanabileceğini düşünüyor. Hatta Barış Alper Yılmaz.
1: Katılıyorum. Leao'yu bence zaten yani Deniz Gül'ün önünde görüyor bence şey için. Osimhen'in yedeği için. Leao'yu oraya kaydırabilir. Ama Leao ne kadar hazır geldi? Yani şimdi haftaya başlıyor Şampiyonlar Ligi.
0: Ya Başakşehir maçında yarım saat süre alması öngörülüyor şu anda.
1: Yani o zaman müthiş bir şey demek ki çok hazır geldi Leao. Ama takımdan ayrı koşu yaptılar falan diye okuyunca ben dün biraz
0: Dünya Kupası'nda da oynadı. Evet. Aşağı yukarı Trossard kadar hazırdır bence.
1: Ama Trossard'ın bile 2-3 hafta geçti.
0: Tabii öyle ama sonuçta biraz zamana ihtiyacı olacak Leao'nun da.
1: Doğru, doğru.
0: Mesela şimdi Leao'nun gelişi şöyle de bir soru işareti yaratıyor. Sané, Barış Alper, Yunus üçlüsünden hangisinden çıkacak ve sağlık mı değerlendirecek hoca?
1: Zaten Sané ile ilgili birazcık sıkıntılar var gibi duruyor. Yani sezonun başında beklediği süreleri alamayan bir Sané görüyoruz. Ama velakin kolay kaybedilecek bir oyuncu değil Sané. Çok büyük hem mali yükümlülüğü var hem de çok büyük bir yıldız. Yani Okan Hoca'nın en hızlı çözmesi gereken sıkıntılardan biri Sané'nin durumu diye düşünüyorum ben. Çünkü bu kadar çok bekletirseniz oyuncuyu Sané bir de problem yaratabilecek bir oyuncu. Sen de biliyorsun Manchester'dan evet. Bayern Münih'ten sıkıldı mı sıkılıyor yani adam.
0: Ama biraz da hani büyük maçları kotarabilen bir oyuncu. Çünkü kendisinde bir maç seçen profile olduğu aynen, hep doğru. konuşuluyor yayınlarda da. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki o üst seviye takımlara rakip olmuş yıllarca bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu bağlamda hala Okan Hoca'nın elini güçlendirebilecek. Şimdi hatırlayalım şeyi Çorum maçını. Kulübesinde hücumcu bir alternatifi yoktu Okan Hoca'nın. Şimdi hücuma katabileceği birçok alternatifi var. Bu bağlamda Sané'yi ne kadar hazır tutabilecek ve rotasyonda ne kadar maksimumunu alabilecek? Bu da önemli olacak ki Okan Hoca'nın daha önce yaptığı bir şey bu.
1: Çok doğru söyledin. Yani mesela Sané'ye baktığımızda Fenerbahçe maçlarında çok kilit oyuncusu Fenerbahçe maçlarının. Şampiyonlar Ligi'nde yine keza öyle. Ama işte burada oyuncuyu o seviyede tutabilmek çok önemli. Yani dediğim gibi yani bir metal yorgunluğu var Galatasaray'ın. Okan Buruk'un en çok kafa yorması gereken nokta bu. Bu metal yorgunluğunu nasıl çözerim? Bu oyuncuları tekrardan nasıl motive ederim? Çünkü Davinson Sanchez'e de bakıyoruz. Gol atıyor, sevinmiyor falan. Yani böyle bir hakikaten anormal bir doygunluk var Galatasaray'da. Ve bu doygunluk büyük zarar verebilir yani kısa sürede. Çünkü seyircide bir doygunluk yok. Seyirci transfer olmadı diye tefek koyuyordu yani yönetimi. 4 sene şampiyon olmuştu. Yönetimi üst üste teknik direktörü. Ama saha içerisinde zaten seyirci o elektriği göremediği için bence sıkıntı yaratıyor.
0: Şimdi bir de biraz rakipler de çok böyle üst klasman oyuncular.

0: Transferince Leao'ya kadar ciddi bir tepki vardı. Kamavinga beklentisi vardı son döneme kadar, son güne kadar. Kamavinga transferi de yapılmadı. Yani bu saatten sonra Kamavinga'yı almak sadece Süper Lig'e yapılacak bir hamle olur. Çünkü UEFA listesine belli başlı bir, yani bir aydan fazla uzun süreli sakatlıklarda değişiklik yapılabiliyor. Yani bunu beklemek zorunda kalacak ya da devre arasında beklemek durumunda kalacak. O zamana kadar da zaten lig aşamasını veda etmiş olacak Galatasaray. Yani ondan sonra ilerleyecek.
1: Lig aşamasından sonra kullanacağım diyecek.
0: İşte. Ama o zamana kadar da çok büyük maçlar oynayacak. Büyük yine maçlar taraftarın ben isyanını o bağlamda anlayabiliyorum. Bu bağlamda Galatasaray yönetiminin söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmadı. Bunu söylemek lazım. Çünkü Dursun Başkan şunu söyledi. Ligin en derinlik kadrosu bizde, paramız var, sıkıntı yapmayın dedi. Ama son güne kadar da işte Leao transferi çok geç kaldı. İşte Batrakov transferine gelene kadar bir Leslie Ukuçuk bu transferi üzerinden Galatasaray yönetiminde ciddi bir tepki vardı. İşte Deniz Gür geldi, bir Çabu geldi. Hep bir geç kalınmışlık oldu.
1: Bir de Bernardo Silva dedin, işte Bruno Fernandes tabii dedin, Fabian Ruiz dedin. Yani
0: en
1: şuraya koydun.
0: Dedin. Evet. Yani. Olmadı. Bakalım nasıl olacak? Bir izleyicimizin yorumu var Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili. Mehmet adlı izleyicimiz demiş ki çıtayı bu kadar yüksek tutmak yanlış oldu biraz. Beklenti çok yüksekti. Defans, stoper, orta saha hala problem demiş. İşte evet, şampiyon kadro korundu. Ama seviye biraz yükselince o kadro o seviyeyi ne kadar karşılayacak? Hala burada kafalarında bir endişe var Galatasaray taraftarının. O zaman Galatasaray'ı da yavaş yavaş toparlayalım ve son olarak Fenerbahçe'yi de konuşalım. Fenerbahçe taraftarında da dün gece geç saatlere kadar Can Uzun beklentisi vardı. Hatta sosyal medyada Fenerbahçe bir paylaşım yaptı Instagram'da. Canımız Fenerbahçe'miz tarzı bir duvar kağıdı görseli kullanıldı. Tabii taraftar son dönemde işte bu transfer tanıtım videolarından hep mesaj ayırmaya alışkın olduğu için acaba Fenerbahçe yönetimi bir mesaj mı veriyor şeklinde de yorumlandı bu. Geçtiğimiz günlerde Cihan Kamer'in bir açıklaması vardı. Orta saha ve kanatlarda oynayabilecek bir 10 numara arıyoruz. Olursa U23 olacak demişti derken herkes Can Uzun'u bekledi, olmadı. Fenerbahçe transfer dönemini nasıl kapattı, bunu da bir yorumlayalım.
1: Şimdi bir kere Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Hı hı. Yani 18 yıl sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok çok büyük bir olay. Yani ben Lyon deplasmanındaki maçın Fenerbahçe için sezonun en önemli maçı olduğunu düşünüyorum. Ve onu kayıpsız bir şekilde atlattılar. Bir kere bu büyük bir olay. Bir kere bunun zaten ben görüyorum Fenerbahçe camiasında ve taraftarlarında bunun keyfi var. Onun dışında baktığımızda şimdi Fenerbahçe'de de aslında Galatasaray'daki gibi A planı iyi. Sıkıntı sakatlık durumu. Yani Ake ile Skriniar çok iyi bir ikili oldular. Birbirini iyi tamamlıyorlar. Ama ikisinin de sakatlık sıkıntısı olduğunu biliyoruz. İsmail Kartal'la beraber Vedat Muriç bile gelir gelmez bir sakatlık problemi yaşadı. Yani bence İsmail Kartal'ın hani ne dedik mesela, Okan Buruk için bu sezonun en önemli challenge'ı bu metal yorgunluğunu ve doyumsuzluğu doymuş olan oyuncu zihinsel problemini
0: çözmek. Rehaveti kaldırmak, evet.
1: Fenerbahçe için ise şu, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki sakatlık problemini çözmesi lazım. Yani Oğuz Çetin'le, Aziz Yıldırım'la beraber olup bir şekilde A planını zedelemeyecek şekilde sakatlık önleyici çalışmalar yapmaları lazım. Çünkü Skriniar'ı çektiğiniz zaman denklemden sıkıntı yaşıyorsunuz. Kante veya Guendouzi'yi çektiğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Asensio'yu çektiğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden baktığım zaman şimdi ben Opong hem Ake hem Skriniar'ı yedekleyebilecek bir oyuncu. Mantıksız bir transfer değil bence. Onlarla beraber çalışaraktan öğrenebilecek bir oyuncu. Onun dışında daha önce katıldığım yayınlarda da söylemiştim. Artık bence İrfan Can sağ kanat alternatifi değil, 8 numara alternatifi. Asensio olmadığında oynayacak. Ve oraya ben hala transfer bitimine kadar Fenerbahçe'nin de bir oyuncu transfer edebileceğini düşünüyorum. Ben Can Uzun'un hala Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu düşünüyorum. Yani illa Avrupa değil, yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nden çıkarsanız oynatabilirsiniz Can Uzun'u alırsanız. Bunu anlatabilirsiniz de oyuncuya. O yüzden çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum onun ama ben yine Fenerbahçe'nin de orta sahaya bir transfer yapacağını düşünüyorum.
0: Şimdi Talişka gidiyor. El Cezire'ye transfer
1: mı
0: olacak? Şaşırmadık.
1: Evet. Talişka'nın 10+4'ten dolayı şaşırmadık.
0: Tabii. Peki sizin böyle bir şeyiniz olsaydı, hakkınız olsaydı Talişka kalsın mı isterdiniz? Gitmesi doğru mu oldu dersiniz?
1: 10+4 olmasın derdim. O zaman Talişka kalırdı. Yani 10+4...
0: Sadece 10+4 için söylemiyorum bu arada. Yani Talişka'nın kullanımıyla ilgili de çünkü bir takım görüş ayrılıkları

0: var. Bir taraf ya Talisca çok fazla skor katkısı veriyor, kalsaydı diyor. Diğer taraf Talisca Fenerbahçe'nin kümülatif oyununu geriye çekiyor. Fazla oyuna dahil olmuyor. Yalnızca skor bağlamında faydalanılan bir oyuncu. İşte Talisca oyundayken Fenerbahçe biraz eksik oynuyor şeklinde yorumlar var. Ben ikisinin de ortasındayım. Evet, skor verimliliği yüksek ama belli başlı durumlarda da oyunu çok geriye götürüyor. Fenerbahçe'yi 10 kişi gösteriyor ve şimdi hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi, hatta Ziraat Türkiye Kupası da işin içine girdiğinde oralarda rotasyona sokulabilirdi ama Talisca bunu kabul edecek bir oyuncu değil. Ya, o yüzden çok gri bir bölgedeyim ben Talisca konusunda.
1: Ya, çok güzel toparladın aslında. Ben de şöyle düşünüyorum. Talisca çok büyük bir yetenek. Ve Fenerbahçe'deki o yetenekli ayak sayısını arttıran bir çözüm. O yüzden ben kolay kolay elden çıkarılmaması gerektiğine inanıyordum. Eğer 10 artı 4 kuralı olmasaydı. Ama 10 artı 4 kuralında zaten alt alta yazdığında başka çaren kalmıyor Ezan. Yani o zaman Ederson'dan mı çıkacaksın, Semedo'dan mı çıkacaksın?
0: Ki Ederson da çok toparladı.
1: Aynen yani. Öyle ya. Atan tutan diyoruz zaten biz yani, hep biliyorsun. Şimdi o yüzden Ederson'dan çıkamadın. Semedo'dan da çıkamazsın bak, sağ bek çok çok önemli. Greenwood'la iyi bir ikili oluşturmaya başladılar.
0: Orada Mert Müldür dışında da çok alternatif yok zaten.
1: Aynen, bravo. Şimdi öbür tarafta mesela Oğuz Aydın ve Archie Brown bence mesela bu son transfer döneminin son andaki yıldızları bence.
0: Doğru, doğru.
1: Çünkü sen bir anda onları transfer ettin. Yani Archie Brown ve önündeki Oğuz Aydın'ın performansı yeni transfer gibi.
0: Çok uyumlular da.
1: Aynen, çok uyumlular. Çok iyi anlaşıyorlar sahada, belli. Derbide de muhtemelen bunlar olacak sahada zaten. Şimdi bunlara baktığında Talisca dışarıda kalıyor. Çünkü dediğim gibi 10 artı 4'te yani Talisca eğer 10 artı 4 kuralı olmasaydı kesinlikle takım içerisinde kalırdı. Çünkü niye? Sana skor yapıyor, tabelayı değiştiriyor, çok önemli istediklere hizmet ediyor. Her maçı da böyle müthiş ilk 11 ile oynamak zorunda değilsin. 75'te 80'de Talisca'yı alırsın, skoru değiştirir.
0: Doğru. Ama işte Talisca bunu ne kadar kabul ediyordu?
1: Talisca kabul eder. Niye kabul etmesin? Sonuçta güzel bir kontratı var burada. İstanbul'da olmaktan, yaşamaktan mutlu. Bence bunu anlayabilir yani kariyerinin başlangıcında
0: gitmek
1: olan.
0: Gitmek istemiyordu zaten.
1: Evet yani kariyerin başında olan bir Talisca'dan bahsetmiyoruz ki, 20 yaşında olsa bunu kabul etmeyebilir.
0: İşte ama o egoyu yönetmek de zor işte. Aynı sahnede olduğu gibi sürekli işte yüz hatları değişen memnuniyetsiz bir Talisca'yı da istemezdi şu an Fenerbahçe.
1: Kesinlikle istemezdi ama onu bence takım içerisinde yönetirlerdi ya. Yani mesela Asensio'da biraz daha problem var gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Ama ben Aziz Yıldırım'ın çok tecrübeli bir başkan olduğunu düşünüyorum birazdan. Yani hakikaten bu konularda İsmail Kartal'a çok büyük dokunuşları olacak. Onunla paylaşacak ve farklı bir yöne doğru
0: Şu anda Asensio dışında da şeyi yok zaten. Yani İsmail Kartal istemese de, ki bence bu problem çözülecektir yavaş yavaş. Böyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. Başlangıçta oldu ama sonrasında bu ortadan kalktı.
1: Yeter orada ki bir Asensio fit olsun,
0: evet,
1: hazır olsun.
0: Orada bence bir suni bir gündem oluşur gibi oldu ama ben böyle bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi orada Asensio, sağlıklı bir Asensio çok fark yaratacak, bunu göreceğiz. Ki Asensio'nun yokluğunda da İrfan Can Kahveci'den verim aldı yani. Bunu da konuşmak lazım. Evet, İrfan Can Kahveci istikrarla bir sezon süremiyor son dönemde. Ne Fenerbahçe'de yapabildi bunu, ne Kasımpaşa'da yapabildi. Ama son maçta sonuçta o anı kurtarabildi mi İsmail Kartal? Kurtardı. Hatta derbiye de öyle çıkacağı yönünde haberler var. Biz de burada verdik. Onu da ben merakla bekliyorum. Orada Samsun maçının kazanan kadrosunu bozmayacak. Kerem dönse de, Asensio dönse de kadro bu şekilde kalacak yönünde. Onu yine ilerleyen günlerde ekip arkadaşlarımızda bilgi aldıkça göreceğiz. Şunu da konuşalım yayına girmeden. Şey oldu, UEFA'nın bir disiplin soruşturması başladığını öğrendik Fenerbahçe tarafından. Bekliyorduk Genduzi ve Greenwood. Hatta Genduzi'ye %100 bakıyorduk. Greenwood'un da o sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, tribünlere yaptığı hareketler dolayısıyla bu soruşturma kapsamına dahil olduğunu öğrendik. Fenerbahçe'ye de yine UEFA'nın bir soruşturması var, kulübede. Bunu nasıl yorumluyoruz? Ceza kapıda şu anda.
1: Şimdi Rezan çok İyimser değilim bu konuyla ilgili. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi UEFA'nın amiral gemisi. Yani çok önem veriyorlar. Özellikle saygıya, hem organizasyona, hem hakeme, hem taraftara, hem kendine, hem rakibe. O yüzden Fenerbahçeli özellikle Gendüzü'nün ceza alma ihtimali, almama ihtimalinden çok daha fazla.
0: Tabii.
1: Çünkü dediğim gibi yani amiral gemisi ve Şampiyonlar Ligi markasını çok sıkı savunmaya meyilli bir UEFA organizasyonundan bahsedebiliriz. Ha tabii burada en önemli nokta temsilcilerin raporları. Sonra tekrardan yani yayıncı kuruluştan muhtemelen görüntü isteniyordur. Yani tribün çekimlerinden ceza vereceğini zannetmiyorum.

0: ben UEFA'nın.
1: Burada şöyle bir şart düşeyim. Yayına girmeden, yani ikinci bölümde Hüseyin Özkök'le konuştuk bunu. Türkiye Futbol Federasyonu genelde yayıncı kuruluşun görüntülerini baz alır ama UEFA sosyal medyada paylaşılan tribün görüntülerinden de hareket ediyor dedi. Yani bu bence o anlamda kıymetli. Çünkü bu soyunma odasına giderken yaşanan kavga görüntüleri, yine hem Greenwood'un hem Genduzzi'nin tribüne yaptığı hareketler hep tribün çekimleriydi.
0: Doğru.
1: O yüzden UEFA'nın bu görüntüleri de inceleyeceğini söyledi Hüseyin Özkök.
0: İzlerler ama temsilci orada da çok önemlidir. Yani hı hı. Muhtemelen temsilciden ek görüşler de alırlar. Ama dediğim gibi biraz o konuda kötümserim. Dediğim gibi ceza alma ihtimalleri almama ihtimallerinden daha yüksek.
1: Ya bu arada yani Genduzzi'nin oyuncu profili veya oyun karakterini kenara koyarak söylüyorum bunu. Bir futbolcunun saha içerisinde rakibiyle yaşadığı gerginlik, kavga veya çok sert bir müdahaleden gelen sarı kart, kırmızı kart. Bunların hepsini bir yere kadar anlayabiliyoruz. Onda da eleştirdiğimiz noktalar oluyor. İşte o hareketin gerekliliği, gereksizliği üzerinden tartışıyoruz ama yani tribünlerle girilen bu diyaloglar, tribünlere karşı yapılan çok çirkin hareketler, kim olursa olsun, bu Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, hangi formayı giydiğinin bir önemi yok. Bu tarz turnuvalarda, özellikle uluslararası turnuvalarda böyle hareketler tamamen bencilce geliyor bana. Yani orada kendi egosu devreye giriyor oyuncunun, tribünlerle yaşadığı, geçmişte yaşadığı hikayeler devreye giriyor. İşte tribünlerin kendisine yönelik yaptığı işte hakaretler, küfürler. Tabii ki ben burada tribünleri temize çıkarmaya çalışmıyorum ama oyuncu, profesyonel futbolcular kendini bu alanda kontrol etmeyi bilmeli. Rakibinle yaşamıyorsun bunu, oyuncuyla değil. Ya seninle aynı seviyede olan insanla yaşamıyorsun bunu, tribünle yaşıyorsun. Burada o profesyonel çizgiyi koyabilmeli. Genduzzi bunu koyamadığı gibi bu cezanın geleceğini eminim bile bile yaptı bunları. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir bariyeri kırdı. 18 yıl sonra Devler Ligi'ne gidiyor. Önemli maçlar oynayacak. Önemli rakiplerle oynayacak. Ve Genduzzi bu oyunun önemli bir parçası. Şimdi belki de birkaç maç ceza alacak ve orada hem hocasının hem takımın işini zora sokacak yani.
0: Yani çok güzel söyledin Rezan. Ama ben hep şöyle söylerim. Yabancıların bir sözü var. Hazırlanmada başarısız olursan başarısızlığa hazırlan diye.
1: Çok güzel.
0: Şimdi maçtan önce bunları çalışmak lazım. Belli yani. Sen Lyon deplasmanına gideceksin. Yani kafayı İsmail Yüksel'e takmayacak Lyon serisi. Veya Ederson'a da takmayacak.
1: Evet.
0: Belli. Greenwood ve Genduzzi. Bu demek ki çalışmaların daha fazla, daha detaylı yapılması lazım. Çünkü dikkat edersen maç içerisinde o kadar da problem yoktu. Maç
1: evet.
0: Sonunda. Maç başlangıcında bu arada ısınırken de olmuş
1: yaptı,
0: zaten.
1: Evet.
0: Yani bunlara dediğim gibi biz
1: bir yerde dur demeliydi.
0: Yani Anton Çağuk'un lafını her programda söylüyorum. Bizi çalışmak kurtarır diye. Belli bunun olacağı. Belli. Yani bunu öngörüp çalışacaksın ki sonuçlarını birazcık daha iyi kontrol edilebilir hale getir. Yoksa haklısın. Sonuçta bunlar profesyoneller. Senin benim göstereceğimiz tepkiyi göstermemeleri lazım.
1: Hı hı.
0: Tamam, çok küfür etmişler ailesine, çocuğuna.
1: Tabii ki bunlar ya, doğru şeyler
0: evet,
1: değil.
0: Yani, evet, tamam. Evet.
1: Lyon tarafında kaleci antrenörü saldırdı.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Yani çok çirkin görüntüler.
0: Aynen
1: Lyon
0: öyle.
1: Tarafı da asla bu konuda şey değil.
0: Sütten
1: yani temiz değil.
0: Yakışık değil.
1: En az evet. Genduzzi'nin yaptığı kadar da haksız ve fiziksel bir saldırıya sebebiyet veriyorsunuz. Genduzzi ne yaparsa yapsın bunu yapamaz. Yapmayacak. Onlar da evet. Kendini kontrol edecek.
0: Aynen
1: ama
0: öyle.
1: Sadece onunla bitseydi zaten UEFA hem Fenerbahçe hem Lyon'u aynı kefeye koyup orada farklı bir değerlendirme yapacak. Şimdi Lyon'un şey UEFA'nın yaptığı şey iki oyuncunun tribüne yaptığı hareketler tabiri caizse bel altı hareketler. Evet, Lyon'a da ceza verir ama bizi burada Fenerbahçe ilgilendiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Biz kendi takımımıza bakıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ve Fenerbahçe'nin yaşayabileceği Şampiyonlar Ligi eksiklerinden bahsediyoruz. İnşallah en az cezayla atlatırız bu
0: i̇nşallah,
1: durumu diyorum
0: inşallah.
1: Ve yavaş yavaş toparlıyorum. Burçin Keskin, ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın sonuna geldik. Sabah sporunu bu şekilde sonlandırıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk

0: Mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş'i ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

okul zili çalmadan D&R'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız sevgili izleyenler. Her gün olduğu gibi ilk saat diliminde Spor Ajansı'nda günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Ardından 2 ve 3. saat diliminde ise stüdyo konuklarımla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dilerseniz başlayalım. Trabzonspor'la başlangıç yapacağız. Bildiğiniz gibi Fatih Tekke takımdan ayrıldı. Ve bu ayrılık sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Alspor'a bağlandı ve teknik direktör adaylarını değerlendirdi.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Bizim açımızdan yani çok büyük bir sürpriz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamız da haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
2: evet.
1: Ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Şimdiler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahsi geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiçbir alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Takım iyi birine emanet şu anda. Maça hazırlanıyoruz. Ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
2: Yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
1: Yani yerli yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
2: Yabancı.
1: Yani, olacakmış gibi duruyor. Şu anda görüntü o yönde. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Sizin de bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O öyle bir görüşmemiz de yok. Yani hiç tanışmadık, hiç görüşmedik. Ama tabii kendisi çok değerli bir oyuncu. Değerli bir antrenör pardon. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama bizim böyle bir görüşmemiz yok. Ama görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız, kendisinden basını, işte raporunu, takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Bunu söyleyebilirim. Hata yapma şansımız yok bu konuda bizim. Yani bizim taraftara zaten bugüne kadar bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen sene bir kupa kazandık ama benim şahsen mağlubiyetim bitmedi. Açık altını çizerek söylüyorum ben bunu. Yani benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Değerlendireceğiz bu konuyu. Hemen bugün yarın olacak bir konu değil bu. Bütün değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz ve Trabzonsporlu taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız.
0: Trabzonspor Michelin forması giyen Franculino Ciu'yu kadrosuna kattı. Trabzonspor aradığı santraforu Danimarka'da buldu. Bordo Mavililer Michelin forması giyen Franculino'yu kadrosuna kattı. Trabzonspor Danimarka ekibine yaklaşık 20 milyon euro ödeyecek. Karadeniz ekibi Franculino'yu UEFA Konferans Ligi listesine ekledi. Franculino Ciu bu sezon Michelin formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol, 2 asist kaydetti.

0: Trabzonspor'un Nijeryalı santraforu Paolo Nacho ligde 5 aydır gol hasreti çekiyor.
1: Paolo Nacho'nun suskunluğu sürüyor. Geçen sezonu 22 golle Başakşehir'li Eldor Shomurodov'la birlikte gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu uzun süredir skor üretemiyor.
2: Saviolo, Salah merkezde. Saviolo, oldu Nacho! Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada.
1: Nacho 2025-26 sezonunun son 6 haftası ve bu sezonun ilk 3 haftasında olmak üzere 9 lig maçında ağları havalandıramadı. Ligdeki son golünü 4 Nisan'da Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydeden Nijeryalı oyuncu bu maçın ardından 5 aydır gol atma başarısı gösteremedi. Trabzonspor Onaçu'nun golünün olmadığı son 9 lig maçında sadece 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikte ayrılan Bordo Mavililer 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Bordo Mavili formayla gol krallığı yaşayan 2-0-1'lik santrfor, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı golcü ayrıca Chotar Veladze ve Alexander Sørloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu konumunda. Nacho geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Muçi ile birlikte en golcülerinden biriydi. Nacho finaldeki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynamıştı.
3: Paolo Nacho gidiyor tek başına. Nacho gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Nacho. Ceza sahasında Nacho!
1: Nijeryalı oyuncu geçen sezon toplamda 36 karşılaşmada rakip bileleri 26 kez havalandırdı.
0: Trabzonspor'un milli arada oynayacağı hazırlık maçları planlandı.
4: Trabzonspor milli arayı özel maçlarla değerlendirecek. A milli futbol takımının Ekim ve Kasım aylarında Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada Bordo Maviler iki hazırlık maçında sahaya çıkacak. Trabzonspor ilk olarak 1 Ekim Perşembe günü saat 19'da kardeş kulübü Drogheda United'ı Papara Park'ta konuk edecek. Bordo Maviler ikinci özel maçında ise 15 Kasım Pazar günü Rusya'da Zenit'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17'de başlayacak. Trabzonspor böylece milli aralarda maç temposunu koruma fırsatı yakalayacak.
0: Fatih Tekke'nin Trabzonspor macerası 539 gün sürdü. Sevgili izleyenler, şimdi Fatih Tekke'nin Trabzonspor karnesi ekranlarınıza geliyor.
1: Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri sona erdi. Trabzonspor, Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında yaşanan yenilginin ardından 48 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. 11 Mart 2025'te Bordo Mavililerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, takımın başında 539 gün görev yaptı. Karadeniz ekibi Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı 48 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor bu süreçte 1.91 puan ortalaması yakaladı.
5: Şimdi olay etkili geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa, top havada gol! Sikan!
1: Fatih Tekke göreve geldiğinde 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor'u 2024-25 sezonunda 51 puanla 7. sıraya taşıdı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında da uzun süre yer alan Bordo Mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamladı.
6: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
1: Tekke döneminin en önemli başarısı ise Ziraat Türkiye Kupası oldu. Trabzonspor finalde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi.
7: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in

0: Bordo Mavililer bu sezonsa ligde 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaroş'a elenen Trabzonspor son olarak Ahmet Sportif faaliyetlere mağlup olmuştu.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray Elşadil Biçabu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray Elşadil Biçabu transferini resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki Fransız stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer etti ve oyuncunun TFF tescil işlemlerini gerçekleştirdi. Galatasaray Biçabu için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızılıların genç stoper için 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 21 yaşındaki savunmacıya ise 2026-2027 sezonu için net 2 milyon euro sabit ücret ödenecek. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelson'la yollar ayrıldı. Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı Kırmızılı ekip Danimarkalı stoper Victor Nelson'la yollarını ayırdı. Victor Nelson'un yeni adresinin futbola başladığı Nordsjælland olması bekleniyor. 2021'de 7 milyon euro bedelle Kopenhag'dan transfer edilen Nelson, 4 kupa kaldırdığı Galatasaray'da 144 maçta 4 gol kaydetti. Danimarkalı stoper geçen sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray bu sezonu 3. haftasını lider kapatarak son 2 sezondaki başlangıç senaryosunu tekrarladı.
2: Galatasaray'da 3. hafta geleneği bu sezonda devam etti.
3: Osman topla buluştu. Osman topla gol! Victor Osimhen! Attı yine!
2: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızılılar yeni sezona da üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başladı. Sezona 2-2'lik Arca Çorum Futbol Kulübü beraberliğiyle merhaba diyen Okan Buruk'un ekibi Erzurumspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftadaysa sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Sarı Kırmızılılar ligde oynadığı 3 maçta topladığı 7 puanla zirveye yerleşti. Galatasaray için 3. hafta dikkat çeken bir özelliği bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar son 2 sezonda da 3. haftada liderliği ele geçirmiş ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray geçen sezonsa kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.
3: Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
2: Yeni sezonun ilk haftasını Ahmet Sportif, ikinci haftasını ise Gençler Birliği lider tamamladı. Üçüncü hafta itibariyle yeniden zirvenin sahibi olan Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak ediliyor.
1: Fenerbahçe, Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi hakkında UEFA'nın disiplin süreci başlattığını duyurdu. UEFA Lyon deplasmanında yaşanan olayların ardından Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sürecin Fransız ekibi Olympique Lyon'a karşı 2-1 kazanılan Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşının ardından yaşanan olaylardan dolayı başlatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca futbolcuların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmalar UEFA'nın ilgili kurullarına nezdinde gerçekleştirilecektir ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe'de yabancı kuralı nedeniyle

0: Anderson Talisca ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler Anderson Talisca transferi için Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü El Cezire ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu El Cezire'ye imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ve 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de Samsun Spor maçının öne çıkan yıldızlar arasında gösterilen İrfan Can Kahveci derbide de 11'de düşünülüyor.
1: İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'ye yeni bir rol verdi. Milli oyuncu Samsun Spor karşısında uzun bir süre sonra ofansif orta saha olarak sahaya çıktı. Son dönemlerde eleştirilerin odağında yer alan İrfan Can'ın eski mevkisindeki performansı göz doldurdu. Asensio ve Talisca'nın yokluğunda orta sahada oyun kurucu bir rolde oynayan tecrübeli futbolcu, takımının iki golünü de hazırlayan isim olarak öne çıktı. İrfan Can'ın asıl dikkat çeken istatistiği ise 7 ikili mücadele kazanması oldu. 31 yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsun Spor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste iki lig maçını 11'de başlamıştı.
0: Beşiktaş Alanya Spor forması giyen Ümit Akdağ'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Beşiktaş Ümit Akdağ transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Corendon Alanya Spor'un 22 yaşındaki stoperini kadrosuna kattı. Beşiktaş Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ümit Akdağ kariyerinde Akdeniz ekibiyle çıktığı 40 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı João Mário'nun yeni adresi Yunanistan oldu. Siyah beyazların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Portekizli oyuncu kariyerini AEK'te sürdürmeye hazırlanıyor. Transfer görüşmelerini tamamlamak için Atina'ya giden Mário'nun Yunan ekibiyle 2 yıllığına prensipte anlaştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında AEK'te kiralık oynayan João Mário 31 karşılaşmada 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Sevgili izleyenler, tabii ki yabancı kuralıyla birlikte Milot Rashica'nın da durumu ne olacak? Netlik kazanacak mı? Detaylar haberimizde.
2: Beşiktaş'ta Milot Rashica liste dışı kalabilir. Siyah beyazlılarda yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alan Kosovalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri bulunmasına rağmen gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. 2,5 milyon euroluk maaşını bırakmak istemeyen Rashica için formül arayışını sürdüren siyah beyaz yönetimse sözleşme feshi seçeneğini de masaya yatırdı. Bunun yanı sıra Beşiktaş yabancı kuralında yapılan yeni düzenlemeyi Rashica için uygulamayı da değerlendiriyor. 10+4 kuralı sebebiyle lig listesinin dışında kalan oyuncuların Türkiye Kupası'nda forma giymesinin önü açılırken Beşiktaş'ın Rashica'yı lig listesine dahil etmeyip kupa listesine yazabileceği belirtiliyor. Siyah beyazlı formayla 121 müsabakaya çıkan Rashica 13 gol 20 asist katkısı yaptı. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcu Kosova milli takımıyla da 64 maçta 12 gol üretti.
0: Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel yaptığı açıklamada siyah beyazlı forma altında şampiyonluğu

0: Şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi. Nübel taraftarlardan da övgüyle bahsetti.
1: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş Stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, "Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum," dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. Futbol dışındaki ilgi alanlarını da anlatan Alman eldiven, "Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli," diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
0: Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Orhan Akoğlu. Gaziantep'in yeni teknik adamı belli oldu. Kırmızı siyahlı ekip Orhan Ak'la sezon sonuna kadar anlaştı. 46 yaşındaki teknik adam geçen sezon Eyüpspor'un başında 11 maçta görev almıştı. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.
2: Çok önemli bir maçımız var, Samsun Spor maçı. Tabii Samsun Spor özellikle geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene yüksek bir grafiği olan performans gösterdi. Tabii biz hangi takımla oynayacağımızdan ziyade kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde ne yapacağımızı daha çok odaklı hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var. Çok etkili olduğu alanlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız bugün itibariyle başladı. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ortaya koyacağımız, nasıl bir mücadele ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsun Spor maçında da doğru bir oyunla, iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer, size daha önce söylediğim gibi sıcak, süreç sürekli devam ediyor. Gelenler, gidenler. Tobias da aramıza katıldı, bildiğiniz gibi. Eksiğimiz olan bölgeydi. Şimdi aramızdan belki bir oyuncu daha ayrılabilir. Bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor. Tobias uzun zamandır biraz da öyle söyleyeyim, ikna etmeye çalıştığımız bir oyuncu. Çok önceden biliyorum, onun potansiyelini de biliyorum. Önemli işler yaptı. O yaşta iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah o da performans gösterir. Hem kendisi için hem bizim için önemli bir rol üstlenir. Ümidim de o yönde.
3: Qui pense aussi aux autres et j'aime marquer des buts et être dans la surface.
4: Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta, özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem tamamen, yalnızca kendimi düşünen biri değilim. Aynı zamanda takım arkadaşlarını da düşünen, takım ruhuyla birlikte hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz sahada.
5: Go football and show myself in Kulaşpor.
4: Burada olmaktan tabii ki mutluyum. Aynı zamanda hem keyif alıp hem de hedeflerimi gerçekleştirmek benim de amacım.
0: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor Mustafa Muhammed'i kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp Mısırlı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola El Daglia takımında başlayan Mustafa Muhammed, Zamalek, Tanta, El Gaiş, Galatasaray ve Nantes takımlarında oynadı. Ocak 2021, Temmuz 2022 arası 1,5 yılda Galatasaray'da 58 maçta 17 gol, 5 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Nantes'ta ise 136 müsabakada 29 gol, 6 asist kaydetti.

0: Transferin son anında İngiliz devi Manchester City 2 yıldız ismi kadrosuna bağladı.
1: Manchester City transfer dönemini 2 büyük hamleyle tamamladı. Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea'den Enzo Fernandes'i, Everton'dan da İlman Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Maviler Enzo Fernandes için ödediği 145 milyon euro ile kulüp rekorunu kırarken Premier Lig rekorunu ise egale etti. Liverpool geçen sezon Alexander Isak'ı aynı bedelle transfer etmişti. 2023 Ocak'tan beri Chelsea forması giyen Arjantinli Enzo Fernandes, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 maçta 15 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Boadi ve Anderson'dan sonra merkez orta sahaya 3. takviyesini yapan City, bu oyuncular için toplam 375 milyon euro harcadı. Ayrıca Rodri ve Bernardo Silva gibi ayrılan isimlerin yeri de dolduruldu. Premier Lig ekibinin bir diğer hamlesi ise hücum hattına geldi. Liverpool'dan Cody Gakpo'yu kadrosuna katma girişiminden sonuç alamayan Manchester ekibi sol kanadını aynı şehrin diğer takımından buldu. Everton forması giyen Ndiaye 70 milyon euro karşılığında City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. ...26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asist kaydetmişti. Bu sezon Guardiola'nın da ayrılığı sonrası bir kabuk değişimi yaşayan Manchester City'nin yeni transferleriyle daha rekabetçi bir performans yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.
0: İngiltere Premier Lig'le devam ediyoruz. Yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedelleriyle birlikte üst üste ikinci kez rekor kırıldı.
2: Premier Lig kulüpleri transferde 4 milyar euro harcama yaptı. İngiliz ekibi geçen yaz ödenen 3 milyar 666 milyon euronun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Manchester City Chelsea'den Enzo Fernandes'i 145 milyon euroya transfer ederek İngiltere rekorunu egale etti. Geçen yaz rekoru Liverpool, Newcastle'dan Alexander Isak'ı alarak kırmıştı. Bu yazın en pahalı transferleri listesinde Enzo Fernandes'i Morgan Rogers takip etti. Chelsea İngiliz oyuncu için Aston Villa'ya 138 milyon euro ödedi. Bir başka İngiliz Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak 3. sırada yer aldı. Fransa sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferi 125 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 108 milyon euro ödendi ve bu transfer listeye 5. sıradan girdi. Futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti. Real Madrid'in Leipzig'ten 125 milyon euroya kadrosuna kattığı Yann Diomande, İngiltere dışından listeye giren tek isim oldu.
0: Barcelona'nın yeni transferi Gabriel Jesus açıklamalarda bulundu.
3: Her şey çok hızlı gelişti. Herkes beni tanıyor. Çok zor 2 yıl geçirdiğimi biliyorlar. Ama herkes benim yeteneklerimi ve bir takıma neler katabileceğimi de biliyor. Bu da işleri kolaylaştırdı. Barcelona gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana duydukları güven için Deco'ya, Hansi Flick'e ve Başkan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. Burada gelişmeye gelince, ben fazlasıyla yetenekli bir oyuncuyum. Gelişmek için burada olduğumu düşünmüyorum. Çünkü harika bir oyuncuda olması gereken her şeye sahibim. Diğer oyuncuların hepsi de çok iyi. Sadece forvetler, kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları değil. Hepsi bu gelişmiş oyunu oynayabiliyor ve etrafındakilerin işini kolaylaştırabiliyor. Ben de buraya yardımcı olmak için gelen bir oyuncuyum. Nasıl istenirse öyle yardımcı olacağım. Bu inanılmaz kulüpte birçok Brezilyalı efsane forma giydi. Çocukken Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmek için okuldan kaçardım. Ronaldinho ve Deco'nun oynadığı maçları izlerdim. Bence Ronaldinho gelmiş geçmiş en büyük Brezilyalı oyunculardan bir tanesi. Buradaki dönemi çok büyük ve çok büyüleyiciydi.

0: son dönemde adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Yusuf Fofana Sevilla'yla anlaşmaya vardı.
1: Yusuf Fofana'nın yeni takımı La Liga ekibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi Milan forması giyen orta sahayı bir yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Olympique Lyon'la anlaşmıştı. Ancak son anda bozulan transfer sonrası Fofana İspanya'nın yolunu tuttu ve Sevilla'yla sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Fofana geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yetenekli oyuncu eski günlerine geri dönmek isteyen La Liga ekibinin bu sezonki 10. transferi oldu.
0: Mali kriz yaşayan Monaco'nun son anda 2 transferi iptal oldu.
2: Monaco'da transfer döneminin son gecesi kabusa döndü. Fransız ekibi mali dengesini sağlamak için önemli bir oyuncusunu satmayı planladı. Monaco, önce Folarin Balogun'un Everton'a transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma noktasına geldi. İki kulüp 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus üzerinden el sıkıştı. Ancak İngiliz ekibinin yaptığı kontrollerin ardından Balogun'un transferi gerçekleşmedi. Monaco, Balogun'un satışında yaşanan sorunun ardından bu kez Lamine Camara için harekete geçti. Fransız ekibi 55 milyon euro karşılığında orta saha oyuncusunun Chelsea'ye transferi için de anlaşma aşamasına geldi. Ancak bu transfer de son saatlerde gerçekleşmedi. Böylece Monaco satış yapmadan transfer dönemini kapattı. Fransız kulübünün mali sorunları ise devam ediyor. Fransa'da takımların mali yapısını denetleyen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü 23 Haziran'da Monaco'nun maaş bütçesini sınırlandırma kararı almıştı. Bu nedenle kulüp de yaza 150 milyon euroluk oyuncu satışı hedefiyle girmişti. 106 milyon euroluk satış yapan Fransız ekibinin planı Balogun ve Camara'nın takımda kalmasıyla şimdilik gerçekleşmedi. Monaco'nun 44 milyon euroluk açığı kapatması için transfer penceresi açık ülkelere satış yapıp yapamayacağı merak konusu.
0: Real Betis'te üzücü bir ayrılık meydana geldi. Finansal fair play kuralları çerçevesinde 20 yaşındaki oyuncu Pablo Garcia ile yollar ayrıldı.
3: Finansal fair play kuralları hüzünlü bir ayrılığa neden oldu. Real Betis oyuncusu Pablo Garcia takımının ceza almaması için satılmak zorunda kaldı. 20 yaşındaki futbolcu bir diğer La Liga ekibi Racing Santander'e 5,5 milyon euroya gönderildi. 6 yaşından beri Betis altyapısında olan ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen Pablo Garcia bu karar nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte kulüp binasından ayrılırken görüntülenen oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Garcia 9 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
0: Şimdi Japonya Ligi'ne gidiyoruz değerli izleyenler. 5. haftada Hiroshima ve Nagoya karşı karşıya geldi. Maçın özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Japonya Ligi'nde 5. hafta mücadelesi Hiroshima Nagoya karşısında kaleye doğru bir deneme şimdi. Etkili olamıyor bu şutta. Matsumoto, kaleci Pisano böyle yakalıyor topu. Görüntüler ikinci yarıdan bir vuruş şimdi kaleciye geldi. Dönen top, top ağlarda gol ancak. Ağlarla buluşan top gol değeri kazanmıyor. Karar offside. Bu pozisyon VAR'da inceleniyor. Maçın hakemi offside'ı işaret etti. Hiroshima yükleniyor. Şimdi kaleye doğru ve topu ağlarda gol. Matsuki Kato. Dakika 71. Bir anlık karambol. Bu karambolden golü çıkarmayı başarıyor Hiroshima. Gol Matsuki Kato. Zor bir pozisyon olsa da topu ağlarla buluşturuyor Kato. Hiroshima ikinci gol için yükleniyor. Bir plase, direğe çarpan top ağlar.

0: Ronaldo'larla buluştu. Akito Suzuki, dakika 80. İkinci yarıda bulduğu iki golle öne geçiyor Hiroshima. Dakika 80, gol Akito Suzuki. Maçın artık uzatma bölümündeyiz. 90+6'nın içindeyiz. Bir şut, topu ağlarda muazzam bir gol Sebastian Haller. 90+2'de geliyor gol Sebastian Haller. 3-0 Hiroshima 3 Nagoya 0 maçın sonucu. Mito takımının 31 yaşındaki kaptanı Watanabe Kashima karşısında attığı 4 golle yıldızlaştı. Japonya Ligi'nde 5. haftada Mito sahasında Kashima'yı ağırlıyor. Yüksek bir top savunma arkasına doğru. Ceza sahası içi şimdi. Gol pozisyonu. Yerde kalan bir oyuncu var. Karar penaltı. Karar penaltı. Mücadelenin hakemi tereddütsüz beyaz noktayı gösteriyor. Watanabe burada kaleciye geçti. Daha sonrasında faule maruz kaldı. Penaltı vuruşu kullanılıyor. Şut ve top ağlarda gol. Watanabe 1-0 öne geçiyor Mito. Bu golle Kashima karşısında. Dakika 8. Uzun bir top savunma arkasında. Kaleci tereddütte kaldı. Yerden pas denemesi. Kale boş şimdi. Ceza sahasına doğru. Bir vuruş top ağlarda. Top ağlarda Watanabe. Dubleyi yapıyor Watanabe. Dakika 21. 2-0 yapıyor skoru Mito. Görüntüler ikinci yarıdan. Köşe vuruşu organizasyonu izliyoruz. İçeriye çevrilen top. Şut ve gol. 3-0. Arata Watanabe. Hat-trick geliyor kaptandan. Gol sevincini böyle kutluyor Watanabe. Durum 3-0. Kashima yükleniyor. Ceza sahası içi bir vuruş topu ağlarla buluşuyor. Leo Souza Pereira. 3-1 farkı 2'ye indiriyor Pereira ile Kashima. Savunmada derin bir boşluk var. Watanabe top onda. Watanabe baktı arkadaşlarına. Watanabe 4 yapıyor. Kendisinin ve takımının 4. golünü kaydediyor Watanabe. Dakika 56. Skor 4-1 oldu. Konuk takımın atağını izliyoruz şimdi. Leo Souza Pereira topu ağlarla buluşturuyor. Skoru belirleyen golü kaydediyor. Mito 4, Kashima 2 maçın sonucu. Nagasaki ve Gamba Osaka karşılaşmasının özet görüntülerini izleyelim şimdi. Japonya Ligi'nde bir başka mücadele. Varen Nagasaki, Gamba Osaka karşılaşması. Nagasaki hata izliyoruz. Bir vuruş şimdi kaleci. Etkili bu pozisyonda Iwasaki kaleyi deniyor. Kaleci Jun. Çok iyi çağırdı bu topu. Görüntüler ikinci yarıdan. Şimdi savunmaya doğru hatalı bir pas. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Şut ve top ağlarda gol. 1-0. Kenshin Yasuda. Dakika 79. Gol Yasuda. Hatayı affetmedi Nagasaki. 1-0 önde. Ceza sahası içi şimdi. Bir anlık boş pozisyon. Topu ağlarla buluşturuyor Jesus. 2-0. Dakika 84. Hataları affetmiyor Nagasaki. Gamba Osaka karşısında. İşte Jesus'un golü. Gamba Osaka yükleniyor. Dakika 90. Orta şimdi ceza sahasında. Boşta kalan top harika bir gol Deniz Ümmet. 2-1. Dakika 90. Gol Deniz Ümmet. Farkı 1'e indiren golü kaydediyor Deniz Ümmet. Evet, farklı bir açıdan da geliyor gol şimdi. Deniz Ümmet topu ağlarla böyle buluşturuyor. Durum 2-1. Gamba Osaka hata izliyoruz. İçeriye çevrilen top Deniz Ümmet, bir anlık karambol ve topu alarda İslam Cebali. 90+4, Gamba Osaka maçtan kopmadı. Maçın sonucu Nagasaki 2, Gamba Osaka 2. Şimdi Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gidiyoruz sevgili izleyenler. El Hilal El Ahli karşılaşmasının özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor.
1: Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal ve El Ahli karşı karşıya geliyor. El Hilal başladı mücadeleye. Marino Pušić ekrandaydı El Ahli teknik direktörü. El Hilal atakta. Milinković Savić topu alarda gol. El Hilal öne geçiyor. El Hilal baskısı var yine. Ruben Neves'ten pas. Somerville açı dar, topu alarda gol. 2-0 oldu. El Hilal farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son anlar oynanıyor. Mücadelenin hakemi Valenzuela, Merih Demiral'a önce ikinci sarı, ardından kırmızı kartını çıkartıyor. El Ahli 10 kişi. İkinci yarıdayız. El Ahli kullandığı serbest vuruşu, içeri çevrilen top direkten döndü. Ivan Toni direğe takıldı. ...86. dakika... Sultan Madaş'tan orta, Oli Watkins'ten kafa, durum 3-0... İşte Oli Watkins'in golü. El Hilal El Ahli 3-0 mağlup ediyor.
0: Amirli Kadın Basketbol takımının 8 yıllık Dünya Kupası özlemi bitiyor sevgili izleyenler. Pota'nın perileri dev organizasyonda 3. kez mücadele edecek.
1: Pota'nın perileri 3. kez Dünya Kupası'nda parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yıldızlılar Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ile 8 yıllık özleme son verecek. Dünya Kupası'nda ilk kez 2014'te mücadele eden Türkiye, ev sahibi olduğu organizasyonda tarihi bir başarıya imza attı. Fransa, Kanada ve Mozambik'in yer aldığı B grubunda tüm maçlarını kazanarak lider olan Pota'nın perileri çeyrek finalde Sırbistan'ı 62-61 mağlup etti. Yarı finalde İspanya'ya 66-56 kaybeden Ay Yıldızlılar, üçüncülük maçında da Avustralya'ya 74-44 yenilerek turnuvayı 4. sırada tamamladı. Türkiye 2018'de ise İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Avustralya, Nijerya ve Arjantin'le aynı grupta yer aldı. Grubu bir galibiyetle 3. sırada tamamlayan milliler eleme turunda Fransa'ya 78-61 mağlup olarak organizasyona veda etti ve 10. oldu. 2022 Dünya Kupası'na katılamayan Amirli Kadın Basketbol takımı tarihinde oynadığı 457 resmi maçta 268 galibiyet ve 189 mağlubiyet yaşadı. Milliler bu turnuvada Cuma günü Belçika, Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. Pota'nın perileri 7 Eylül Pazartesi günü ise Porto Rico ile mücadele edecek.
0: Mersin 2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Dev organizasyonda iki Türk takımı kupayı kazanma mücadelesi verecek.
2: 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe tarafıyla Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Mersin'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma 7 Ekim Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe Tarfin 2023 ve 2024'ün ardından bir kez daha kupayı kazanarak son 4 sezonda 3. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyecek. Çimsa ÇBK Mersin ise taraftarı önünde sahaya çıkacağı finalde

0: Tarihinde ilk kez Süper Kupa şampiyonluğu için mücadele edecek. İki Türk takımını buluşturacak karşılaşmanın ardından 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası bir kez daha Türkiye'de kalacak.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19'da başlayacak.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için parkeye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Milliler A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra sonun 6 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finalist olmuştu. Ay Yıldızlı ekiple aynı grupta yer alan Almanya ise grup aşamasını 4. sırada tamamladı. Almanlar sonun 6 turunda Belçika'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Grup aşamasında Türkiye Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti. Türkiye ile Almanya arasında oynanacak çeyrek finalin galibi, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
1: Değerli izleyenler, Spor Ajansı'nda ilk saat diliminin sonuna geliyoruz. İkinci saat diliminde stüdyo konuklarım Seyit Ateş ve Ahmet Akcan'la karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş'i ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
4: Ekspertiz. Çevre.
5: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
6: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
7: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
5: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
8: Abla orası bizim babamız.

0: Kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılır ya.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimi sert asili bulacağım.
2: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
3: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Yiğit Ateş ve Ahmet Akçan yanımda olacak 2 saat boyunca. Ekranlarınızda olacağız sevgili izleyenler. Bildiğiniz gibi artık yavaş yavaş Avrupa'nın 5 büyük liginde de transfer sezonunun sonuna geldik. Bizim ligimizde yine 4'üne kadar, yani yarına kadar transfer sezonu devam ediyor. Artık bir nevi transfer sezonu yavaş yavaş bitiyor diyebiliriz. Şimdi kısaca yapılan transferleri konuşacağız. 4 takımın transferlerine bakacağız. Bunları yorumlayacağız. Ardından yine tabii bildiğiniz gibi cumartesi günü sezonun ilk derbisi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak Kadıköy'de. Bu maçı konuşacağız. Bizden ayrılmayın diyelim ve sevgili Seyit Ateş ve Ahmet Akçan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yayınlar. Nasılsınız?
2: Sağ olun. Siz iyi misiniz?
1: Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Evet hocam.
3: Ben iyiyim. Hep iyi olmaya çalışıyorum. Yaşama zaten pozitif yönden bakan bir insanım. Biraz da iyiyim dememdeki neden şu: transfer her ne kadar bizde daha tam bitmese bile,
1: evet,
3: en azından Avrupa'ya listeler verildi. Artık doğru, bu saatten sonra ben önemli transferler beklemiyorum. Yani Avrupa listesine yazılacak kadar kaliteli transfer yapmayacaktır bizim özellikle şampiyonluğu oynayan takımlarımız. Hem diğerleri hem de bu büyük takımlar belki takımdaki eksiklerini giderebilecekleri yerli bir futbolcu varsa onu alacaklardır. Veya Avrupa'da oynamamayı da kabullenecek takımda ligde, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacak bazı genç, ileriye dönük geliştirebilecekleri yabancı transferleri olabilir. Ama bu sayının da çok fazla olmasını beklemiyorum kendi adıma. Büyükler de neredeyse transferi kapattı diyebilirim. Bundan dolayı biraz memnun oldum. Çünkü Galatasaray'dan örnek vereyim. 100'ün üzerinde futbolcu gündeme geldi.
1: Evet.
3: Veya konuşuldu. Şimdi biz de burada yorum yapıyoruz. Özellikle Galatasaray'ı yakından takip eden biri olduğum için haliyle gündeme gelen her futbolcu için burada görüş bildirmemiz lazım. Ben resmen öğrenci gibi ders çalışıyordum, öyle geliyordum. Şimdi zamanımı futbolcu takibine değil, takımların oyunlarına, futbola ayıracağım. Ondan büyük keyif alıyorum. Zaten TFF 1 de böyle büyük bir heyecanla devam ediyor. Hafta içi de maçları var. İşte salı, çarşamba vardı. Bugün yine çok önemli maçlar var. Seyit hocam şunu diyeyim. Biz Süper Lig'de hep hakem konuşuyoruz. Ya bu hafta bile öyle kararlar gördüm ki hakemlerden ben kendim utandım ya. Yani hakemin faul bile vermediği bir pozisyona VAR çağırıp burada faul var, kırmızı kart göster diye gösterip futbolcu attıklarını gördüm. Yani bu yakışmıyor. İnan bana, ben olsam faul bile vermem. Ama kırmızı kartla futbolcu bile atıldı. O yüzden Süper Lig'de hakem eleştirenler biraz da alt liglere baksınlar. Birçok takımın hakkı yeniyor. Buna kimsenin hakkı yok.
2: Evet. Esas sabahleyin ben bu kanalda Burçin Hoca'yı izlerken çok enteresan şeyler söyledi hakemlerle ilgili, özellikle bu gençleştirelim hakemleri cümlesi karşılığında Burçin Hoca'nın, ya gençleştirmek çok yani nihai sonuç değil, ya da gençleştirmeyle siz doğru sonuç alamazsınız. Esas itibariyle hakemin kalitelisini bulmak, kaliteli hakem yetiştirmek lazım yani. Özellikle hakem yetiştirmek lazım gibi cümleler kullandı. %100 katılıyorum. Bu ülkenin bana göre en büyük problemi, çözülmesi gereken, en azından futboldaki en büyük problem hakemliktir. O müesseseye hayatımın hiçbir döneminde uzun yıllardır hiç güvenemedim. Ya çok yaralar aldı. Hakemin verdiği karar yüzünden statlarda saatlerce ağlayıp stadı terk etmediğim gençlik dönemlerimi biliyorum yani. Terk edemedim. Mesela bir Denizli maçı vardır. Beraber ağladığım arkadaşlarım halen yaşıyorlar. Halen zaman zaman toplanırız. O maçtan neler çektiğimizi biz biliriz. Onun için ben o müesseseye, orada iyi insanlar var mıdır? Mutlaka vardır. Her yerde vardır. Ama hani dersiniz ki çürük elma. Ya orada çürük elma sayısı oldukça fazla. O konuya biraz sonra gelelim de. Transferler 4 büyük.
3: Burada bir söz hakkı doğdu bana, sonra kullanacağım.
2: Tabii ki. Genel itibariyle transferleri konuşacak olursak sevgili Batuhan.
1: Evet.
2: Ya 4 büyük kulübümüzün dışında böyle majör transfer yapan kulüpler yok. Olsa da çok fazla da haber niteliği taşımıyor ya da haber haline getirilmiyor. Biz duymuyoruz, öğrenemiyoruz. Bir bakıyoruz ki lig maçı başlıyor. Yani isim veriyorum, Gençler Birliği çok önemli bir oyuncu almış. Genç bir oyuncu almış. Misal Samsun almış, Gaziantep almış. Hiçbirimizin haberi yok. Sessiz sedasız gelmiş ama gerçekten ligi sarsacak kalitede oyuncular da almışlar onlar. Genel itibariyle biz 4 takıma odaklanmışız. 4 takımın da şu ana kadar yaptığı transferler çok önemli transferler. Futbol kariyerleri açısından hepsi çok önemli futbolcular. İnşallah geldikleri kariyerle Türkiye Ligi'ne de değer katarlar, katkı yaparlar Süper Ligi'mize ve biz de zevkle futbol seyrederiz. Bütün beklentimiz, bütün temennimiz budur yani.
1: Tabii kesinlikle. O zaman şöyle bir soru yönelteyim sizlere.
3: Söz hakkımı kullanabilir miyim?
1: Tabii hocam, buyurun.
3: Seyit hocam bir örnek verdi, Denizli maçı diye. O maçı çok iyi biliyorum. Ben de o dönemde başka büyük bir takımda görevliydim. Ve biz o seneyi şampiyon olarak bitirdik. Yani 14 yıl sonradan gelen bir şampiyonluk.

0: hak ettiğimiz bir şampiyonluktu.
1: Çok istediğiniz.
2: Eskiye
1: çok istediğiniz bir şampiyonluk.
2: Evet, doğru. Eskiye çok da hak ederek olduğumuz bir şampiyonluktu. Eskiye yönelik çok şey konuşuluyor sevgili Batuhan. Eskiyi yaşayanlardan biri benim. O yüzden bu konuşmaların içinde bazen haksızlıklar da yapılabiliyor. O yüzden eski defterleri karıştırmak isteyen
1: olursa, sadece
2: ben her zaman zaman buna varım. Şu kadarcık küçük bir örnek vereyim. O seneden önceki sene biz namağlup ikinci olmuştuk. Namağlup ikinci olmak da kolay bir iş değil. Yani bunu başarabiliyorsanız inanın bana hakemlerin çok büyük katkısı olabilir. Bunlar da konuşulabilir ama ben bu tarzda olumsuzluğu beraberinde getirecek eski defterleri karıştırmanın çok uygun olmadığını düşünüp tamamıyla gelecek adına oradan çıkarılacak derslerle yapılabilecek doğruları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da hakemlerle ilgili şu, hakemlerimiz gerçekten eksik. Seyit Hocam doğru söylüyor. Kalite mi, yani nitelik mi, nicelik mi? Ben her zaman niteliği ön planda tuttum. Yani çok paran olmuş önemli değil. O para çok değersizse, pul gibiyse o çok paranın hiçbir anlamı yok. O yüzden her işte olduğu gibi hakemlikte de aynıdır. Futbolculukta da öyledir. Hocada da öyledir. Yerli yabancı hoca yoktur. İyi hoca, iyi olmayan hoca vardır. İyi futbolcu, iyi olmayan futbolcu vardır. Yani hakemlerimizin daha iyi olması lazım. Burada bize düşen görevler de var. O görevleri de bizim yapmamız lazım. En azından bir örnek vermek için söylüyorum. Ya hakem bu kararı bilerek bu takımın aleyhine verdi. Veya hakem art niyetli demek bize çok uygun değil. Eğer bundan eminsen o zaman bunun şikayet mercileri var. Git o hakemi oralara şikayet et. Hakemlik yapmasın, hiçbir şey yapmasın. Ben hakemlerimizin çok iyi niyetle iyi işler çıkarmaya çalıştıklarını biliyorum. Ama şu an onların içinde bulunduğu ortamda gerçekten çok olumsuz, kötü bir ortam.
3: Peki Fenerbahçe ile devam edelim o halde. Tabii Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri konuşacağız bu yaz transfer döneminde. Ama onun öncesinde şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. UEFA Lyon deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Matteo Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Tabii ilerleyen süreç içerisinde oluşan bir gelişme olursa yine A-Spor ekranlarında sizlerle birlikte bu bilgiyi paylaşmış olacağız. Tabii ne olabilir haftaya göreceğiz. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk önce Roma ile karşı karşıya gelecek ki Serie A ekibi bu sezona da çok iyi başladı. İlk iki maçını 4-0'lık skorlarla kazandı. Ayrıca yeni transfer, bonservisini daha yeni aldı Roma. Malında 5 golle katkı verdi bu maçlarda. Tabii Roma maçını da konuşacağız. Bu bilgiyi paylaşmış oldum. Ahmet Hocam, yine seninle başlamak istiyorum. Transfer sürecini konuşmak istiyorum. Yaz transfer süreci Fenerbahçe için nasıl geçti? Verimli geçti mi? Eksik kalan bölgeler var mı? Eksik kalan bölgeler varsa o bölgeler neresi? Seninle başlamış olayım.
2: Şimdi bir defa özellikle 4 büyük kulübün transferleriyle biz çok yakından ilgilendik. Burada konuştuğumuz kulüpler de kesinlikle onlar. Ama bu 4 büyük kulübün maçlarından önce rakiplerini de çok detaylı bir şekilde konuşuyoruz. O zaman da onların transferlerini burada açık açık değerlendireceğiz. Ben 4 büyük kulübümüzün belki de futbol tarihimizde olmadığı kadar büyük harcamalar yaptığını gözlemliyorum. Bu harcamaların karşılığında kalite olarak dünya klasmanı birinci sınıf futbolcularından bir kısmı transfer edildi. Bunların hepsi çok güzel. Yani temenni ediyorum bu gelen futbolcular da beklentilerini burada sergilesinler ve ligimize değer katsınlar. Bu takımlara şampiyonluk yarışında büyük hizmetlerde bulunsunlar. Sonuçta 4 takım böyle yatırım yapmış. Yani 4'ü birden şampiyon olmuyor, biri olacak. Yani bu gerçeği bilerek hepimiz hareket edelim. Ben biraz da kendi düşüncelerimden yola çıkıyorum. Fenerbahçe'yi değerlendirirken evet, eksik olan bölgelerini tamamladılar. Fenerbahçe'ye geçen sene için en çok ne diyorduk? Santrofor lazım. Santrofor aldılar. Vedat'ı aldılar, Lukaku'yu aldılar. Kanada Greenwood'u aldılar. Büyük

0: büyük transfer olarak. Defansa stoper lazım diyorduk. Ake'yi aldılar. Şimdi takımda ya burada bir tane daha iyi oyuncu olsaydı iyi olurdu diyebileceğimiz mevkiler tabii ki bulabiliriz. Ben onun için konuşmanızın henüz erken olduğunu düşünüyorum. Her mevkide Fenerbahçe'nin bu üç kulvarda da ihtiyaçlarını giderebilecek sayıda futbolcu var. Kalite açısından da futbolcuların kaliteleri açısından çok büyük farklar yok. Yani siz bir futbolcuya 20 milyon veriyorsunuz. Birine işte 1 milyon veriyorsunuz. O iki futbolcu arasında 20 kat fark yok. Dolayısıyla o kulübün futbolculara, teknik heyete sağladığı ortam, çalışma şartları, onları yaşatma, antrene etme ve yarıştırma şartları iyiyse, o futbolcular orada mutluysa, bu futbolculardan iyi performans alıyorsunuz. Dolayısıyla bir eksiğiniz çıkmaz. Fenerbahçe'de nedir? Sağ bek. Kalede Ederson harika bir performans sergiliyor. Kalede bir sıkıntısı olmaz. Sağ bek Semedo, Mert var. Baktığında ikisi de yani Semedo zaten şu an oynayan kalite. Mert Müldür milli takımda. Orada bir eksiklik olmaz. Sol tarafa bakıyoruz. Archie Brown, Levent var. Ben bazı kişiler oraya bir soru işareti koysa bile ikisinin de sakatlık yoksa çok iyi bir şekilde oynayacaklarını düşünüyorum. Sayısal olarak belki stoperde bir eksik olabilir. Çünkü Oster ve Volde Çağlar'ı kullanmayacaklar. Evet. Gençler kalıyor. O Pong'u aldılar. O da genç bir futbolcu. İyi performans sergiler umarım. Orta sahayı hemen geçelim. Fenerbahçe'nin orada büyük bir kalitesi var. Yani sayısal olarak orası biraz daha geliştirilebilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Paran çoksa yani iki araban varken iki araba daha alabiliyorsun. Bence ekonomiyi de düşünerek çok da fazla adam almamak lazım. Fenerbahçe'nin orada sıkıntısı olmayacağı gibi forvet hattında hem kanatlarda hem de santroforda bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Yeter ki deminki şartları yerine gelsin. Bütün dileğim, temennim de hiçbir futbolcuya, hiçbir kulübe Allah sakatlık vermesin.
1: Amin. Evet.
0: Böyle olduğu takdirde Fenerbahçe ihtiyaçlarını büyük bir ölçüde gidermiş olacak.
2: Seyit Ateş.
1: Evet. Hocamın söylemlerinin tamamına katılıyorum. Ancak dört büyük kulübümüzle ilgili de bir tespitimi de söylemem lazım. Yani inanılmaz bir ekonomik şey yaptılar. Yani açılımda bulundular. Yani belki de yani Cumhuriyet tarihinin değil hafızalarda böyle bir şey yok. İnanılmaz para harcadılar. İnanılmaz kadrolar yaptılar. Dünyanın neredeyse Avrupa'nın 4-5 ligine eşdeğer harcamalar yapmaya başladık yani. 75 milyon eurolar bonservis bedelleri, 40 milyon eurolar, 50 milyon eurolar büyük paralar yani. Bunlar büyük paralar gerçekten. Siz bu büyük paraları harcarken ben dört büyük kulübünüz için söylüyorum. Yani transfer tahtası ligin ikinci hafta, birinci haftasının Fenerbahçe Gençlerbirliği birinci haftasında açılan Gençlerbirliği ile mücadele için mi bu harcamaları yaptınız? Ya bunlar için yaptınız ya da kendi aranızdaki dört takımla ilgili bu harcamalar oldu. Eğer Avrupa'da başarılı olmayacaksa bu takımlarımız, hedeflerine Avrupa'yı koymadılarsa bana göre gerçekten çok yazık ettiler diye şey yapıyorum. Futbol severler kızacaklar. Ya bırakın da kaliteli futbol seyredelim. Kesinlikle aynı kanattayım. Kaliteli futbol seyredelim. Yani kim istemez Greenwood'u burada izlemeyi ya da kim istemez Vedat Muriç'i yeniden Lukaku'yu burada izlemeyi kim istemez yani? Herkes ister. Bir futbol sever olarak televizyonun başına oturduğumda Lukaku'yu isterim yani. Böyle bol düzer gibi yani önünde sürükleyip götürsün sonra da gol atsın. İsterim yani futbol sever olarak. Bekliyorum yani. Hele Avrupa maçlarında. Ancak ipin ucu kaçtı bana göre. Nerede bu ip bağlanacak, düğümlenecek onu bilmiyorum. Yani bu önemli bir şey aslında. Ya herkes şu anda şey görüyoruz. Ya işte biz ne iyi futbol seyrediyoruz. İyi oyuncular gelsin. Doğrudur. Evet, iyi futbol. Ama siz dört takım bu kadar büyük paralar harcarken yarıştığınız takımlar yani son haftaya kadar transfer yasağı olan kulüpler. Şimdi Yavuz Kılıç kardeşim var. Sürekli yazıp duruyor. Abi Erzurum'u hiç konuşmuyorsunuz. Erzurum'un neyini konuşacağız? Erzurum transfer yapamadı. İyi transferler yapamadı. Yani Erzurum böyle gider mi? O da gitmez. O da Erzurum bir değişikliğe uğraması lazım. Mesela ben Erzurum yöneticisi olsam hocayı değiştiririm önce. Transferden önce. Tutmamış çünkü ikinci ligden, siz daha iyi bilirsiniz hocam, birinci ligden bir üst lige çıkan hocaların tamamı demeyelim de bir üst ligde çok fazla başarılı olamamışlar, gitmişler yani. Onun için ben dört büyük kulübümüzün transferlerini incelerken Fenerbahçe tabii bunların başında. Fenerbahçe geçen sene şampiyonluğu niye kaybetti?
2: Santrforsuz.
1: Ocak ayındaki yanlış transfer hamlesi. İki tane elindeki üç tane santforu gönderip Sıdıkı Şerif diye bir genç kardeşe bel bağlamasıyla oldu yani. O açıdan Fenerbahçe bu acıyı çok çekti. Çok tercih içinde Aziz Yıldırım Başkan gelir gelmez iki tane gerçekten santfor yani. Vedat Muriç ile Lukaku'yu alması çok doğru hamle. Fenerbahçe'nin tam istediği ilaçtı onlar için. Hocamın dediği gibi sağ bekte iki tane milli oyuncunuz var. Sizin sağ beke de ihtiyacınız yok. Ben geçen yıldan beri hep ısrarla söylüyorum. Yani ben Archie Brown'u topu ayağına aldığı zaman heyecanlanıyorum. Adam geriyi hiç düşünmeyen bir adam. Allah ne verirse hücuma kalkıyor ve hücuma çok katkı sunuyor. Evet, geri dönüşlerde yavaş, geri dönüşlerde zaman zaman hatalar yapıyor. Herkesten zaten %90, %100 performans alamazsınız. Mükemmeliyet bekleyemezsiniz herkesten. Mutlaka kusuru vardır, mutlaka eksiği vardır. O eksikler de zaman içerisinde. Archie Brown bir de 10+4 şeyine uyuyor herhalde. Şeyine de uyuyor. Genç bir adam. Onu yedekleyecek Levent var. Levent'i ben sol bekte hiç şey yapamadım. Yani Levent evet sol bektir diyemedim ama yine de o şeyde Archie Brown olmadığı zaman o mevkiyi doldurabilecek kıvamda, yetenekte bir delikanlı, bir genç çocuk. Stoper Ake geldi. Aker City'nin en önemli oyuncularından biri. Oyunu dengeleyen, yani oyunu istediği şekilde şekillendiren, defanstan top çıkarken rahat top çıkaran, yani ayağa pas yapan bir oyuncu. Defansı da güçlendirdi. Ben Fenerbahçe'nin kalede hiç sıkıntısının olmadığını defalarca hepimiz söyledik, hepimiz söylüyoruz. 3 tane kalecisi var. 3'ü de kendi son Dünya Kupası'nın kendi takımlarının milli kalecileri.
2: 3.
1: Şimdi Livakovic falan şeye gitti, Barcelona'ya gitti. Öyle iyi olmayan bir kaleci olsa Barcelona herhalde bu adamı almazdı yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Barcelona işte o öyle kulüpler özene bezene seçe seçe oyuncu alırlar. Livakovic de oraya gidecek kadar kalitede bir kaleciydi. Bazen bazı yerler tutmuyor. Bazen iyi oyuncu getirirsiniz. Tutmaz yani, sizin uyum sağlayamaz. Biraz önce hocam dedi ki ortam hazırlamanız oldu. Ortam sadece malum olduğu üzere iyi yemekler sunmak ya da şu yapmak apayrı şeylerdir. O psikolojik olarak yalnızlık hissetmiştir, şu yapmıştır, bu yapmıştır. Başarısı olmuştur genel itibariyle. Belli yaşın çocuk, yaş delikanlıları böyledir. O açıdan Livakovic de önemli kaleciydi. Mert Türkiye Milli Takımı'nın kalecisi. Zaten Ederson dünya çapında bir kaleci. Fenerbahçe'nin dokunuşları tamamen yerli yerinde. Yani bir futbol aklı, çok dengeli, akıllı, bilerek, tasarlayarak transferler yaptı. Ben bu futbol aklının da Sayın Aziz Yıldırım Başkan olduğuna inanıyorum. Çünkü Sayın Başkan bu işin çok mutfağından geliyor. Sıfırından gelen bir adam, futbolculuğundan yöneticiliğine uzanan uzun bir futbol geçmişi var. O açıdan Fenerbahçe ile de ilgili gece bence yatarken bile Fenerbahçe'nin rüyasını görüyor yani. Acaba nasıl oynarız falan, maça gidiyoruz ama ne olacak diye düşünen, bu kadar Fenerbahçe'yi yaşayan bir Sayın Başkan Aziz Yıldırım Bey'in dokunuşlarıyla Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı. Ligin de favorilerinden, zaten 4 takımın içindeki bir yarış olacak. Ben 5. takım girer mi? Geçen sene mesela Samsun evvelki sene vardı. Bu sene Samsun, geçen sene zaten bir düşüş başladı. Samsun iyi değil yani. O şeyin içine giremez gibi gözüküyor. Başakşehir'den umutluydum. O bu şeyin içine giremez. 4 takımın kıyasıya yarışacağı bir lig olacak. Fenerbahçe çok güzel dokunuşlarla transfer hamlelerini çok doğru götürdü kanaatime göre.
2: Bir transfer gelişmesi var hocam. Çok özür dilerim. Trabzonspor Franculino Ju'ya kavuşuyor sevgili izleyenler. Guinea-Bissau'lu futbolcunun saat 16'da Trabzon'da olması bekleniyor. Gerçekten çok heyecan duyduğumuz bir transfere imza attı Trabzonspor. Kendisinin gol yollarında Aral Şimşir'le birlikte nasıl bir performans sergileyeceğini ben bir futbol sever olarak çok merak ediyorum.

0: genç bir isim. Güzel bir transfer imza attı diyebilir miyiz hocam Trabzonspor?
1: Evet, bence çok güzel bir isim. Yani Beşiktaş'ın oynadığı Midtjylland maçlarından zaten biliyoruz. Her iki maçta da Midtjylland'ın gördüğü kırmızı kartların kurbanı oldu biraz. O kırmızı kartlardan dolayı hoca onu erken oyundan almak zorunda kaldı. Yoksa daha fazla izleyecektik. Midtjylland önde ikili oynuyordu. O öndeki iki santrofordan biri olarak oynadı bu maçlarda. Özellikle itibariyle kanatta da oynayabilecek olsa bile bence Trabzon onu forvette kullanacaktır daha fazla. Yani Trabzon'un özellikle santroforla birlikte kullanacağı ikinci adamın illa da klasik önde 2-2 olması gerekmiyor. Önle arkalı da rahatlıkla oynayabilirler. Ama işin güzel tarafı ne? Her şeyden önce çok yetenekli bir futbolcu. Yani Midtjylland'da aynı zamanda gol kralı olmuş bir futbolcu. 22 yaşından dolayı kontenjanı artı 4'ün içine giren bir futbolcu. Yani ben futbolcunun Trabzon'da daha fazla gelişeceğine inananlardanım. Tabii ki bu gelişme sonrası ileriye dönük daha farklı transferler de ondan duyabiliriz. Trabzon bölümünde daha detaylı değerlendiririz. Bence bu transferle birlikte Trabzon'da şunu da konuşmamızda fayda var. Hocayı ayrı konuşmalıyız. Ama bir de Trabzon kulüp olarak strateji değişti. Yani biz Trabzon'u nasıl biliriz? Trabzon çok yetenekli çocuklara, gençlere sahip bir şehir, bir ülke. Trabzon kendi öz evlatlarıyla futbolda hep başarı elde etti. O yüzden kısıtlı ekonomik imkanlarla geçmişte büyük başarılar kazanmış Trabzon'dan bunun devamı beklenirken, özellikle Fatih Hoca'nın gelmesiyle yeni bir proje hazırlanmıştı. Bu sene Trabzon'u İstanbul'un büyükleri gibi, yani büyük harcamalar, lüks harcamalar yapan bir kulüp konumunda görüyoruz. Seyit Hocam çok güzel bir şey söyledi. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Eğer günün birinde yaptığınız fazla harcamadan dolayı tıkanır da belki de o günü kurtarma adına günlük ihtiyaçlarını bile gideremez hale gelirseniz bu hem kulübünüz için hem de Türk futbolunuz için çok kötü olur. Trabzon'da bu harcamaların kulübe gelecekte olumsuz yansımaması için gerekli tedbirleri mutlaka alıyordur. Geçen sene transfer ettikleri bu tür futbolculardan iyi de para kazandılar. Temenni ediyorum bu alışkanlık Trabzon'da devam etsin. Trabzon bölümünde gerisini konuşuruz diye söyleyeyim.
0: Ben yine oyuncuya ek şunları da eklemek istiyorum. Benfica altyapısında yetişen bir oyuncu. Midtjylland bu oyuncuyu Benfica'dan 1 milyon euro değerli kadrosuna katıyor. Ve Trabzonspor da bu transferi 17 milyon euroya bitirdi. Bence ekonomik bir transfer.
2: Bonuslarla beraber 20 milyona mal olacak olur gibi haber sabahleyin izledim.
0: Ama yaşı itibariyle.
2: Ama yaşı 22 yaşında, 2 Beşiktaş maçında da oyundan çıkıncaya kadar önemli şeyler yaptı. Çabuk bir oyuncu, agresif bir oyuncu. Ayağına hakim buldu. Pozisyonları da çok iyi değerlendiren bir oyuncu. Yani Onuachu'nun tam tersi bir forvet. Tam Trabzon'a lazım olan bir forvet tipi. Çünkü yani o şeyi ceza alanı içerisinde çabuk bir adama da ihtiyaç vardı. Bu öyle bir delikanlı. Bir de o kontenjana da uyuyor.
0: Evet.
2: Trabzon'a lazım olan. Zaten Trabzon'a özellikle santfor alınması lazımdı. Geçmiş programlarda da konuştuk. Trabzon'un acil ihtiyaç, Onuachu'nun yedeklenmesi lazımdı. Şimdi o transfer oldu yani. O doğru bir transfer. Hocamın lafına biraz şey yapayım. Şimdi Trabzon geçmişte kendi öz çocuklarıyla şampiyonluklar yaşadı. Hocam yani ne derler? Sanayileşmiş futbolu artık şey yapabiliyoruz. Yani bu o şeyde, o standartta tutamıyorsunuz yani. Siz 40 milyon, 50 milyon, 75 milyon bonservis bedelleri verip Trossard'ları, Osimhen'leri, efendim Lukaku'ları falan alırken Trabzon'un kendi öz çocuklarıyla bu ligin içinde yarışması mümkün değil.
1: Mümkün.
2: Yani biraz zor olur.
1: Kusura
2: hocam,
1: bakma
2: zor.
1: Mümkün dedim, araya girdim çok önemsediğim için, sonra konuşuruz. Buyurun tamam. Hocam.
2: Özel konuşalım bunu.
1: Hayır, özel evet. Değil. Burada da konuşabiliriz. Trabzon kendi öz çocuklarıyla şampiyon olmayı başardı geçmişte.
2: Ama o zaman kaç yabancı vardı?
1: Yani hayır, geçmişte dediğim daha kaç? Abdullah Hoca zamanında 4 tabii. Sene şampiyonluk. Bütün takımlarda o kadar
2: Abdullah
1: yabancı
2: döneminde
1: vardı.
2: Döneminde de şeylerle olmadı. Yani yine yabancıların ağırlığıyla yani.
1: Bütün takımlarda.

0: Yapamadı.
1: Peki şu an Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. Fenerbahçe'nin geçen seneki teknik direktörleri görevlerini iyi yapabildi mi?
0: Yapamadılar.
1: Peki hatta şunu da ilave edeceğim. Soru sormadan burada eleştiri bana gelsin. Fenerbahçe taraftarı bile geçen sene bu sene inandığı kadar şampiyonluğa inanmadı. Senin yönetim iyi iş yapmıyor. Senin teknik direktörün iyi iş yapmıyor. Yani yönetimi niye söyleyelim? Ya bir defa transferde aldıkları, gönderdikleri kesinlikle uygun olmadı. Fenerbahçe yönetimleri sadece bu yılın değil, gelecekteki birkaç yılın bile parasını şu an almışlar, harcamışlar. Senin teknik heyetin iyi iş yapmadı. Hem de teknik heyet derken biz Mourinho'dan bahsediyoruz ya, dünyanın en önemli hocalarından birinden. Bir takımı Mourinho alır da sezon başı neredeyse tatil yapmak niyetiymiş gibi Portekiz'e götürürse, o takımla doğru antrenmanlar yapılmazsa Fenerbahçe lige eksik, bu hataları yaptığı için hem yönetimini hem hocasını değiştirmek zorunda kalırsa, yerine gelen Tedesco İşte dünyanın en büyük hocalarından biri olmaya aday denilen o hocada bütün akademik her türlü ünvanı biz ona verirken akademiyle hiçbir ilgisi olmadığını burada anlatmama rağmen kimse anlamazsa, en önemlisi de şu ya, şampiyonluğu kime verdi geçen sene Fenerbahçe? Galatasaray. İçeride oynadığı Galatasaray maçıyla ilgili düşüncem şu, notlarımda olduğu için söylüyorum. Fenerbahçe Tedesco ile Galatasaray ile içeride oynuyor. Tedesco Galatasaray'dan korktu. Korktuğu için Galatasaray'ın üzerine gidemedi. Galatasaray 1-0 öne geçti. Eğer Galatasaray aman kontrollü oynayayım demese, ikinci golü arasa, ikinci golü de bulacakken Fenerbahçe maçın uzatma dakikalarında mecburiyetten, içeride oynuyorsun artık, maç bitmek üzere.
0: Beraber bitir.
1: Mecburen Galatasaray'ın üzerine gitmen lazım. Orada bulduğu bir golle beraberliği sağladı. Yani bakın, bu kadar büyük hataların yapıldığı yerde şampiyonluk sadece iki mevkideki eksiklerden dolayı hiçbir zaman kaybedilmez. Ben de onu diyorum. Biz bu sene özellikle bütün takımlarda 4 tane, o artı 4 var ya,
2: evet,
1: o artı 4'e çok önem verdik. Yani Fenerbahçe'den örnek verecek olursak, işte Fenerbahçe'de Opong onlardan biri, Archie Brown onlardan bir tanesi, Nene onlardan bir tanesi, Amara Diouf, sayı çoğaltabilir. Şimdi biz kalkıp genç olarak bu futbolcuları geliştireceğiz, para kazanacağız diye bu futbolculara büyük bonservisler veriyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Ya Trabzon şampiyon olurken o kendi altyapısından yetiştirdiği futbolculara verdiği önem, orada sağladığı gelişme gibi hangi kulübümüz futbolcularını geliştirdi? Galatasaray son 5 senede altyapısından kimi çıkardı? Fenerbahçe kimi çıkardı? Onların hepsini konuşalım. O yüzden biz kendi gençlerimize önem vermiyoruz. Dışarıdan geliştireceğiz diye futbolcu alıyoruz. Onları da ne kadar geliştireceğiz hep beraber göreceğiz şimdi. Ama bunun için de oyuna önem vermek lazım. Doğru antrenmanlara, antrenman planlamasına örnek vermek lazım. Ben hep şunu iddia ediyorum. Tabii ki önemli takviyeler yapman lazım. Futbolun belki de reytingini yükseltme adına bir Salah'a ihtiyaç olacak. İşte Fenerbahçe'de bir Greenwood'a ihtiyaç olacak. Bir Osimhen'e ihtiyaç olacak. Bir Vlahovic'e ihtiyaç olacak. Beşiktaş'ta en çok neyi konuşuyorsunuz siz Seyit Bey? Vlahovic'i mi yoksa Hoca İtalyano'yu mu? Önder Özen'i mi? Bakın yani bunları konuşuyorlar. En büyük transfer herkes İtalyano diyor. Yani demek ki büyük futbolcudan ziyade doğru düzen önemli. Biz hala kendi bünyemizden dünya kadar yetiştirebileceğimiz potansiyelli gençler olduğunu
0: geçen hafta edeceğiz. Beşiktaş bahsini konuşmadık. Konuşsaydık ben İtalyano ile ilgili olumsuz cümleler kullanacaktım. Halen aynı kanatta sahibim. Ha kötü hocamı asla değil. Ama o da İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında yaptığı harakiriyi gidip Alanya'da yaptı yani.
1: Beşiktaş bölümünde de girelim. Evet, da hocamla biraz fikir ayrıcalığı, evet, Yaşar tartışırsak, tamam, hararetli geçer program.
0: Evet.
2: Evet.
1: Çünkü biz dışarıda çok iyi anlaştığımız
0: Sayın
1: için.
0: Sayın moderatörümüz ne derse onu yapacağım.
2: Spontane güzel gelişiyor şu an. Güzel gidiyor. Ben de keyif alıyorum. İzleyicilerimiz de muhakkak keyif alıyordur. Şunu sormak istiyorum.

0: Programın başında soracaktım. Bir türlü fırsat bulamadım. Transfer sezonunun sizce dört büyükler çerçevesinde en iyi geçiren takımını size sorsam hangi takımı söylersiniz?
1: Hocam?
2: Ben Beşiktaş diyorum.
0: Beşiktaş.
2: Evet. Yani niye Beşiktaş diyorum? Beşiktaş 9 sene, 8-9 sene transfer yaptı. Tamamı ilk 11 oyuncak kıvamda. Yani Trossard'dan Vlahovic'e, işte Salih'ten stopere, her yani bütün mevkilerdeki aldıkları oyuncuların tamamı ilk 11 oyuncak kıvamda. Şu anda da ilk 11'de yani. Onun için ben Beşiktaş, sonra Fenerbahçe diyorum. Sonra Trabzon diyorum. Sonra Galatasaray, zaten çok fazla transferde bir şey yapmadı. Mevcut kadrosunu koruyup 2-3 tane ilave yapması lazımdı. Bir santfor, Osimhen'in de yedeklenmesi lazımdı. Orta sahaya bir tane ben hep derim yani o playmaker, yani oyunun o anda sahadaki akıl üretecek, araya paslar atacak oyuncu 10 numara bir pozisyonda. Kimi aldılar?
0: Matrakov.
2: Matrakov'u aldılar. Genç bir çocuk. İlerisi iyi midir? Bence iyidir. Futbol ayağı güzel. Ben seyrettim. İyi yani, temiz bir futbol ayağı var ama şu anda Galatasaray'ın derdine devam eder onu bilmiyorum. O tartışılır. Benim sıralamam böyle. Hocam, ne der?
3: Ben transfere teknik adamı da koyuyorum. O yüzden ben de Beşiktaş diyorum. Tabii çok kısa bir değerlendirme yapacak olursam, Beşiktaş'ta bu sezonun başından itibaren planlanmış ve de sahada da sonuçları alınmaya başlanmış bir gelişme görüyorum. Yani Beşiktaş hocayı alırken bile ne planladıysa, ki Önder Hoca transferi de Beşiktaş adına çok doğru bir hamleydi. O açıdan baktığım için öyle söylüyorum. Şu an transferlerden en büyük verimi alan da zaten Beşiktaş. O yüzden onu oraya koyabiliriz. Fenerbahçe evet biraz eksik giderdi ama çok kaliteli bir kadrosu vardı. Trabzon neredeyse sil baştan yaptı. Herhalde bu 15. transfer oldu. Cuyla beraber. Yani bu kadar çok transfer yapmak ne kadar doğru? Onun kararını Trabzon zaten verdi ama bir de biz hocayı da transfere dahil ederken Trabzon bütün bu planlamalarını yaptığı hocasıyla ayrılmak zorunda kaldı. Yani evet, transferler okey ama şu an elde ettiğiniz bir verim yok. Bir oyun yok. Topladığınız, hedeflediğiniz kadar puanınız yok. Galatasaray'da da yani belki Galatasaray buna benzer transferler yapacağını geçen sezon sonu açıklamış olsaydı Galatasaray'da bu kadar olumsuz değerlendirilmeyecekti transfer. Yönetim, işte bizim 500 milyonluk bir bütçemiz var. Biz hiç futbolcu kaybetmeyeceğiz. Kadroyu bozmayacağız. Bunun üzerine de büyük ilaveler yapacağız açıklamasını yaptığı için Galatasaray'da beklentiler yerine gelmedi. Dolayısıyla Galatasaray şu ana kadar geçen seneki kadroyla oynadı. Ama Galatasaray'da da bir kadro derinliği oluştu. İşte bahsettiğim gibi bütün takımlar da olduğu gibi Galatasaray'da genç futbolcuları transfer etti. Yani onlardan Galatasaray o gelişmeyi sağlar da o verimi alırsa bütün bu transferlerin de iyi olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla biz şu andan bahsediyoruz ama bir ay sonra, iki ay sonra, hatta sezon sonu bambaşka şeyler konuşabiliriz.
0: Kesinlikle.
3: Hiç düşünülmeyen bir futbolcu büyük bir gelişme kaydeder de 50 milyonlara, 100 milyonlara transfer yapar duruma gelirse, Ulay'ın geçen sene Trabzon'da yaptığı gibi, o zaman da o kulüp kendi hanesine ya bu demek ki doğru transfermiş yorumunu yapacak. Bunun için de en önemli konu şu andan itibaren top artık teknik direktörlerde. Teknik direktörler oyunlarını birinci sırada, futbolcularını birinci sırada geliştirsinler.
0: Peki Galatasaray'a geçiş yapmak istiyorum. Galatasaray 5 transfere imza attı bu yaz transfer sezonunda. Kadrosunu korudu, siz de az önce dile getirdiniz. Ve son olarak Bichabu, 21 yaşında Fransız stoper Bichabu. 1.96 boyu var hocam, uzun bir stoper kendisi. Nasıl değerlendirirsiniz bu transferi?
3: Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir defa transferlerden biriydi. Hep şunu dedik, Galatasaray'a bir stoper takviyesi lazım. Özellikle herkes sol stoper dedi. Evet, Galatasaray'da sol stoper olarak ben sol stoperim diyen bir tek Abdülkerim var. Onun dışında

0: diğer stoperler de sağ stoper olmayı tercih ediyorlardı. O yüzden sol stoperdendi. Yani ben bir iki istisnanın dışında, ki Osimhen başta geliyor o istisnalarda, bir futbolcunun yedeği olarak veya bir futbolcunun yerine bir transfer açıklamasını doğru bulmuyorum. Galatasaray'ımız stoper ihtiyacı vardı. Galatasaray oraya bir çabuyu transfer etme kararını verdi ve aldı. Sol ayaklı olması sol stoper olacağı anlamına geliyor. Tabii futbolcu genç bir futbolcu, 22 yaşında, o da artı 4'e giriyor. Leipzig'ten aldı. Paris Saint-Germain geçmişi var. Geçen sene de Leipzig'te oynayan bir futbolcuydu. Forma bulan bir futbolcuydu. Tabii ki özelliklerini saydığımızda bir defa 1.95'lik bir oyuncudan dar alanda çok çabuk olmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla oynayan oyuna uygunluğu maçlar oynandıkça ortaya çıkacak. Ama şu an için Galatasaraylılar'da Okan Hoca gibi ya ihtiyaç duyulursa hemen kullanabileceğim bir stoperim var dendi. Açıklamalara bakıyorum, biri ayakları çok iyi diyor, biri çok kötü diyor. Ama benim böyle geçen seneden biraz aklımda kalan, hala o konularda üst düzey verim verebilecek futbolculardan biri. Ama oyun çabuklaştığında, tempo arttığında özellikle gençler biraz daha fazla hata yapıyor. Bu gayet doğaldır. Yani bir diyelim 30 yaşın tecrübesi, bir Kante'nin tecrübesi hiçbir futbolcuda yok. Dolayısıyla Galatasaray'da bir gelişmenin sağlanması lazım. Ama şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Ya Galatasaray 2 sene önce de Ankara Gücü'nden Arda Ünye'yi aldı. Büyük bir beklenti içinde. Aradan 2 sene geçti. Arda gelişti mi? Gelişmedi. Yani 2 sene sonra Arda'dan biz üst düzey bir verim bekliyorduk o zaman. Temenni ediyorum, bu Galatasaray için söylenen bir cümle değil. Bütün kulüplerde bu genç futbolcuları hepsi geliştirsin. Bakın, bir futbolcuyu alın, bir sene onunla özel çalışın. O bir sene içinde gelişme göstermiyorsa hemen gönderin. Ama o bir senede de ona her şeyi de mutlaka hem antrenman hem oyunda süre olarak verin. Galatasaray'da hem Biçabu da bunu yapmalı, hem Batrakov da bunu yapmalı. O da çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın elinde bir Niaga var. Geçen sene alındı o da. O da şu an forma bulamıyor. Bakın, demin dediğim örneğe oturan, yani almanıza rağmen o süreyi vermediğiniz veya nedenini bilmiyorum gelişmeyen futbolcular.
1: Ogoçukwu da var hocam.
0: Durumunda Ogoçukwu da yeni alınmış, evet, biri. Şu ana kadar Ogoçukwu ile ilgili görüşler yine işte uçacak, kaçacak tarzında değil. Onu da zaman gösterecek. O yüzden diyorum, transferlerde gençlere önem vermek çok güzel ama o gençleri geliştiriyorsan çok güzel. Geliştirmiyorsan da boşa giden paralar. Çünkü Ogoçukwu 20 maç oynarsa ciddi bir bonservis bedeli ödeyeceksin. Veya bir çabuyu tutacak olursan ciddi bir bonservis bedeli ödeyeceksin. Ya bir çabuya 28 milyon ödenecek. Yani dile kolay. Tabii ki istersen ödenecek. Zorunlu satın alma şart opsiyonu değil bu. Ama 30 milyonların döndüğü yerde bizim kendi çocuklarımızı da biz artık bence göz ardı etmeyelim.
1: Seyit Ateş, sen neler eklersin Galatasaray'ın genel durumuyla?
2: Galatasaray'ın
1: ilgili
2: geçen seneden beri, yani Galatasaray'ı ben hep söylüyorum, Galatasaray son 4 yılı doğru planlamalarla şampiyon oldu. Yani son 4 yılda doğru planlamayı da kim yaptı? İşte mevcut yönetim, teknik direktör, istikrar, sürekli değişiklik değil de dokunabildiği eksik yerlerini tespit ederek nokta transferlerden dolayı Galatasaray başarılı oldu. Hı. Ama bu sene Galatasaray'ı gerek hazırlık maçlarında gerek ligin ilk 3 maçında seyrettiğimizde, yani Galatasaray'ın eksikliklerinin böyle ayna gibi gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir defa hep söyledik, hocam da biraz önce söyledi, %100 stoperin alınması lazım, bir sol stoperin alınması lazım. Onu aldılar, Galatasaray onu aldı. Osimhen'in mutlaka yedeklenmesi lazım, hep söyledik. Osimhen çünkü tek başına, yani Osimhen sakatlandığında evet Galatasaray hücum hatında santor oynayabilecek özellikle bir sürü arkadaş olabilir, ayrı şey, ama direkt santor olarak Osimhen'in yedeklenmesi lazımdı. Deniz Gül'ü alarak da bunu kapattılar, o şeyi kapattılar. Deniz de hem bu pasaportlu Türk

0: pasaportlu olması, tamam, Avrupa'da olması çok kıymetli bir çocuk. Milli takımda zaman zaman aldığı dakikalarda doğru değerlendiren bir delikanlı. Galatasaray'da faydalı olacağını %100 düşünüyorum. Galatasaray'ın Leo aldı. Leo'yu nerede oynatacak? Tabii ki Okan Hoca bu işin planlamasını biliyordur nerede oynatacağını. Leo Barış Alper'in yerine oynarsa Barış Alper nerede oynayacak? Ya da Barış Alper yedeğe mi çekilir hocam? Onu da bilmiyorum. Onu da siz cevaplarsanız. Yedeğe mi çekilecek Barış Alper? Barış Alper şu anda form itibariyle yedeğe çekilecek kıvamda mıdır? Evet, kıvamdadır. Bir iki maçta ben Barış Alper kardeşimden geçen seneki performansı, ondan önceki yıllarda Türkiye Ligi'nde gösterdiği performansı, Süper Lig'de gösterdiği performansı son 2-3 maçta göremedim.
1: Belki ona bir rekabet iyi gelebilir.
0: Biraz rekabet. Evet, Barış Alper'i bu iş tahrik eder. Barış Alper kendine gelir, böyle bir silkelenir. Çünkü Barış Alper ülke futbolundan, milli takımda da lazım bir kesinlikle delikanlı. O açıdan Leo'nun gelişi de Barış Alper'i biraz tetikleyecek. Muhtemelde öyle olması lazım. Çünkü tetiklemezse Barış Alper şu anda çok iyi oynamıyor yani. Barış Alper gibi oynamıyor. Barış Alper güçlü, kuvvetli, birebir de oyuncu geçebilen, geçtiğinde de sonuca giden, zaman zaman gol atan, zaman zaman orta, iyi ortalar yapan, zaman zaman da buyur lütfen şu golü at diyebilecek kadar kaliteli paslar üreten bir oyuncu. Ama son 2-3 maçta bu seneki performansını çok beğenmedim. Henüz forma girmemiş. Leo'nun gelmesi Barış Alper'i biraz moda sokacak ya da tetikleyecek diyelim, tahrik edecek. Barış Alper de silkelenip, ya ben işte 2 yıl, 3 yıl önce neler yapıyordum, şimdi neler yapmalıyım gibi bir şey yapacak. İyi olacak diye düşünüyorum. Barış Alper açısından da iyi olacak diye düşünüyorum. Galatasaray'ın, ben hep söyledim geçen sene, bir kaleciye ihtiyacı var dedim. Ama Can Kat'ı son lig maçında seyrettim. İnanılmaz beğendim. Çok beğendim. Hocam siz beğendiniz mi Can Kat'ı?
2: Galatasaray'ın kaleciye ihtiyacı yok bence. Olmadı da hiçbir zaman.
0: Ama ben Can Kat'ı mesela böyle doğru bir performansla seyretmemiştim. Doğrusu o.
2: Geçen sene Egypt'te oynadı, performansı çok iyi.
0: Bir yedek lazım demiştim. İşte Can Kat bana göre, evet, Can Kat geldi ve son maçta da çok iyi kurtarışlar yaptı yani. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Çok da beğendim. Galatasaray'da bana göre kendine lazım olan oyuncuları aldı. Eksik var mıdır? Ya herkese göre eksik de, şey kavramı değişik. Bana göre tamamdır, size göre eksik vardır, Ahmet hocama göre fazla vardır. Bu da tartışılacak bir şeydir yani.
1: Hocam şimdi, Barış Alper.
2: Barış'tan başlayalım.
1: Yalnız 2 dakikamız var reklama. Dilerseniz bir özet şeklinde geçelim, ardından ikinci saat diliminde ben size tekrar sözü bırakayım.
2: Peki, özet olarak Galatasaray adına pozitif birkaç cümleyle kapatalım. Evet, Galatasaray'da belirli eksikler var. Bu her şeyden önce futbolcuların form düzeyi hedeflenen seviyede değil. Ama Galatasaray'da bu hep böyle oldu. Geçtiğimiz senelerde de böyle oldu. Galatasaray'a bakıyoruz. Ligin 3. haftası. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Galatasaray yine lider. Galatasaray sezon bittiğinde şunu demedi mi? Ben 4 senenin şampiyonuyum. En iyi kadro bende. Ben belki diğerleri kadar harcama yapmasam bile benim en büyük avantajım bu. Benim bir de oyunum var. Çorum beraberliğine rağmen Galatasaray yine liderliği ele geçiriyorsa bu Galatasaray'ın şu an nasıl bir kapasitesi olduğunun en güzel işareti. Galatasaray'da belirli zorlukların altından çok iyi kalkmış takımlardan bir tanesi oldu hep. O yüzden evet, yönetimin verdiği sözler sonrası transferde küçük de olsa beklentiler tam olarak yerine gelmedi. Ama Galatasaraylı bu sene yine şampiyonluktan emin bir şekilde yoluna devam ediyor. Eksik olan, eleştirilen Galatasaray liderse bir de o futbolcuların forma girdiğini düşünün. O zaman Galatasaray neler yapabilir? Onu hep beraber hem ikinci bölümde, evet, konuşacağız.
0: Bu sene iş kolay değil. Geçen sene, evet, Fenerbahçe o hataları yapmasa şampiyondu. Bu sene iş kolay değil hocam. Beşiktaş var, Fener var, Trabzon var.
1: Evet, konuşacağız hepsini. Kolay değil.
2: Buradan çok... devam edelim.
1: Tamam hocam.
2: Fenerbahçe şampiyondu. O hataları yapmasa, evet, oradan devam
1: edeceğiz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
15: 1965 yılı İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu.

0: Üstelik çok değil. Bir yıl önce olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla deyimi yerindeyse eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: A Spor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Yaz transfer sezonunu değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da kalmıştık. Ahmet Hocam, söz sendeydi. Dilersen sözü tekrar sana bırakayım. Barış Alper Yılmaz'da kalmıştık.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Hocam yine bir konuda bana söz hakkı vermişti.
1: Oradan
3: da devam edelim. Konu buydu
1: zaten. Yine, evet, benzer bir
2: konuydu. Hayır, konu bu değildi. Çünkü şuydu. Türkiye'de genelde şöyle bir yorum var. Geçen sene Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe'ye ikram etti. Fenerbahçe almadı. Alamadı. Fenerbahçe yapsaydı mutlaka şampiyondu. Bakın, şampiyon bir maçta olunmuyor. Evet, Fenerbahçe'nin eline lider olma fırsatları geçti. Galatasaray puan kaybettiği için. Biz de böyle bir fırsatı bir takım kullanmadığı zaman sanki şampiyonluğu kaçırmış gibi bir hava esiyor. Bir de ben yanlış düşünüyor olabilirim. Yani o kadar iyi niyetliyim ki, o kadar objektif, adil olmaya çalışıyorum ki. Yani tarafsızlık ilkemi koruma adına da şunu söylemek istiyorum. İlla bir takımın böyle direkt olmasa da indirekt yollardan ve onların rahatsız olabileceği, onları iğneleyebilecek veya şampiyonluk konusunda onları üzecek bazı açıklamalara ben çok değer vermiyorum. Ülkemizde bu çok konuşuldu. Bu Galatasaray'ın şampiyonluğunu değersizleştirmek demek.
3: Yok, öyle bir şey konuşmadım.
2: Ben senin için değil. Yani tamam. Türkiye'de genel şu var. Fenerbahçe şampiyondu şu olsaydı. Hayır,
3: Galatasaray... Benim iddiam o, evet, söylerim. İddiamı biraz sonra güçlendireceğim.
2: Güçlendirelim bakın, evet. Bizde şöyle bir gerçek var.
3: Bir soru sorayım hocam o zaman lütfen. Fenerbahçe geçen sene Kasımpaşa'yla bir beraber kaldığında buralarda, bu stüdyoda ya sizinle birlikteyiz ya da başka, evet, bir dostumuzla beraberiz. Ben dedim ki Fenerbahçe'nin yerinde olsam bu akşam Kasımpaşa 1-1 maçından sonra teknik direktörü gönderirim. Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal Hoca'dan birini getiririm. Fenerbahçe ondan sonra ne yaptı? Kendi evinde beraber, iki defa berabere kaldı. Gitti ligin sonuncusu ve küme düşen Karagümrük'e 2-0 yenildi. Ya 2-0 yenilirken, 2-0 mağlupken sol bek değiştiriyor hoca ya. Ya böyle bir şey var mı? Bütün bu hatalar üst üste gelince Fenerbahçe, Galatasaray geçen sene asla şampiyonluğunu değersizleştirmek gibi bir şeyim yok. Haddim de değil. Öyle bir niyetim de değil. Sadece ayağına gelmiş bir kısmeti Fenerbahçe yanlış hatalarla kaçırdı diyorum. Peki, ki doğru buydu bana göre.
2: Peki şu var. Galatasaray bu kadar büyük puan farkıyla önde olmasa Galatasaray o puan kayıplarını yapacak mıydı sence? Yani biz şu anlam çıkıyor burada. Galatasaray şampiyon oldu çünkü Fenerbahçe bu maçları kazanmadı. Hayır.
3: Hayır.
2: Galatasaray şampiyon oldu çünkü Galatasaray bütün rakiplerinden daha iyi bir takımdı. Bütün rakiplerinden daha iyi oynadı. Bütün takım rakiplerinden daha fazla puan topladı. Bakın,
3: şampiyon olduğu için tabii ki.
2: Şampiyonluğu yani puan belirliyor. Ben demin konuşurken Fenerbahçe'deki eksiklerin bir kısmını da iç sahadaki Galatasaray maçıyla anlattım. 1-1 bitti. Dedim teknik direktör korktu. İkinci maça bakalım. Ya Fener lider olarak gelse bile ikinci maçta Galatasaray o derece üstün oynadı ki Fenerbahçe'yi rencide edecek bir anlatıma da girmiyorum. 3-0 kazandı içerideki maçı ya. Yani belki daha farklı bile olabilirdi. Şimdi sen Galatasaray olarak İçeride rakibini çok üstün oynayarak 3-0 yeniyorsun. Daha farklı olabilir. Deplasmanda rakibin berabere son anda kalıyor. Berabere kalıyor. Yani böyle kazandığın bir şampiyonluğu bir takım bir maçı kazanamadı diye bunu bu şekilde anlatmak bence o şampiyona duyulan saygının değerini biraz azaltıyor. Ben bunu düzeltmek istedim. Bir. İkincisi, konumuz transfer. Transferde de Galatasaray'ın gençlerle ilgili transferine ben kısaca değinmiştim. Şimdi Galatasaray'ın önemli olan iki transferi, bunlardan bir tanesi Leao, Barış'la ilgili kısmı, bir tanesi de Denizgül. Şimdi biz hep şunu diyoruz, Osimhen'in yanına bir yedek, ya bu yedek sözcüğü beni rahatsız ediyor. Osimhen de günün birinde belki yedekti. Veya işte dünyanın en önemli futbolcuları da belki günün birinde yedekti. Yani benim gelişme ihtimali çok yüksek. Deniz Gül gibi milli takımımızın da önemli bir santroforu, gencecik bir kardeşimiz. Bir transferi Galatasaray yapmış ki milli takımımız için de bu çok güzel bir şey. O futbolcu geldiği anda direkt rakibi veya rekabet içine gireceği futbolcu Osimhen bile olsa ben onu yedek olarak damgalamıyorum ya. Bu Deniz Gül'e moraldir. Deniz Gül'e, ya Deniz, sana biz de inanıyoruz. Galatasaraylı olmayanlar da inanıyor. Çünkü sen milli takımın bir çocuğusun. Bu ülkenin bir çocuğusun. Hadi kendini iyice geliştir. Hocan da sana destek olsun. Sen Osimhen'le rekabete gir. Onunla o kadar iyi ol ki beraber oynayın. Biri oyna belki. Belki günün birinde de sen iyi performansınla şu an Galatasaray'ı taşıyan Osimhen'e hoca, Okan Hoca biraz daha fazla dinlenme fırsatı, daha rahat bir şekilde versin, bunu sağla. O yüzden yedek as ayrımını bir teknik adamın özellikle hiç yapmıyor olması lazım. Evet, Galatasaray'da Osimhen'le birlikte santrofor bölgesinde Osimhen aynı format olmasa bile onun özelliklerinin bir kısmını barındıran Deniz transferi, Türk olması asabiyle özellikle Galatasaray adına çok doğru bir hamle oldu. İkincisi Leao'yu biraz ayrı değerlendiriyorum. Ya ben bir futbolcuyu rekabete girsin diye diyelim 50 milyon harcayarak bir başka futbolcuyla o rekabet sağlamasının doğru olmadığı

olduğunu düşünüyorum. Yani barış rekabete girecek diye 50 milyon mu harcamam lazım benim ya? Barış zaten geçen sene Türkiye'nin en iyi futbolcularından bir tanesi. Birincisi Osimhen'se veya diğer takımlardan da bir iki futbolcu sayabiliriz. Galatasaray'da birincisi Osimhen'se, ikincisi Barış'tı. Barış'ın özellikle Juventus maçlarında, özellikle Liverpool maçlarında neler yaptığını hepimiz biliyoruz. E biz Sané var elimizde. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben Sané'den daha iyi performans hep bekledim. Hala da bekliyorum. Alman milli takımının erken elenmiş olsalar bile Dünya Kupası'ndaki devamlı oynattığı bir futbolcusu. Kariyer müthiş. Kalitesinden kimsenin şüphesi yok. Biz hep yabancıları geliştiriyoruz diyoruz. Galatasaray Yunus'u da geliştirmediği için bıraktı. Ama Yunus'un biraz kendi hakkıyla ve de şansıyla Adana Demirspor'a gitti. Montella'nın büyük katkısı oldu. Yunus direnmeyi bildi. Kalitesine uygun seviyeye gelmeyi bildi. Galatasaray'a da geri döndü. Şimdi benim kanatta oynatabileceğim 3 tane birinci sınıf futbolcu varken ben 50 milyonu kanada mı harcamalıyım? Bakın Leao'dan bağımsız konuşuyorum. Yoksa ben biraz daha fazla ihtiyacım olan, örneğin bir kimler konuşuldu? Bernardo Silva, Bruno Fernandes, bu örnek Can Uzun dahil olmak üzere Galatasaray'ın en çok 10 numaraya ihtiyaç var dedikleri bölgeye mi harcamam lazım? Bunu bir düşünmek lazım. Ben Leao'ya işte aşağı yukarı kendi alacağı para dahil 58 milyon civarında sadece ilk sene için bir harcama yapıyorum. Batragov'a yaptığım harcamalarla birlikte neredeyse 100 milyon yapıyor. 100 milyona ben bir 10 numara almayı tercih etseydim kimi alırdım bir düşünelim. Yani bu stratejik karardır. Bunu verme hakkı, yetkisi tamamıyla yönetimlerdedir, teknik heyetlerdedir. Galatasaray teknik heyeti öyle bir karar verdi. Saygım sonsuz. Böyle olduğu için de şimdi Leao'nun gelmesiyle oluşacak o ortamı da doğru yönetmek zorundalar. Leao kim? Ya benim izlediğim zaman bir defa yağlarımın eridiği, yani müthiş kalite, en azından böyle bir potansiyeli olan bir futbolcu. Yani tek başına ligin yıldızı olabilecek kalitede bir futbolcu. Bakın Leao'nun kalitesine, Leao'nun başka özelliklerine hiçbir zaman söylenecek bir lafım yok. Şu an Galatasaray'da demin saydım 3 artı Leao 4 tane kanatlarda harika performans sergileyecek futbolcu var. Bunlardan 2 tanesi oynayacak, 2 tanesi oturacak. O maçta da ikisi tekrar oyuna girebilir. Veya bir maçta rotasyona gidilecek. Bunlardan biri veya ikisi oynamadığı zaman Galatasaray bir sorun yaşamamalı. Burada bu 4 futbolcuya büyük görev düşüyor. Teknik direktör Okan Buruk'a büyük görev düşüyor. Galatasaray yönetimine, taraftarına büyük görev düşüyor. Galatasaray bunu doğru yönetirse mutlaka büyük kazanç olur. Ama bizde maalesef bazen deniyor ki ya o benden çok alıyor, o benden daha ön plana geçti, benim moralim bozuldu veya o oynasın. Galatasaray şunu unutmasın. Galatasaray Okan Hoca ile yola çıktığında Galatasaray'da bu kadar general yoktu. Okan Hoca da general değildi. Daha önce şampiyonluğu Ziraat Türkiye Kupası kazanılmışlığı olmasına rağmen. Son 4 senede ne oldu? Galatasaray yönetimi, başkan dahil, Galatasaray teknik heyeti, Okan Hoca dahil ve Galatasaray'daki futbolcuların hepsi. Bir, hesaplarındaki paralar acayip arttı. Bu futbolcuların veya bu saydığım insanların hepsi ama erdi, ama onbaşıydı, ama yüzbaşıydı, hiç önemli değil. Şimdi buraya hepsi 4 senede 4 tane yıldız koydu. General oldu. Şimdi bakıyorsun onların hesapları artmış. Artık generalliğe terfi etmiş. Dünyanın her tarafında tanınan bazı kişilerle çalışmak, onlardan erlikteki gibi fedakarlık beklemek bazen zor olabilir. Galatasaray'da bu değişimi bilelim ve her şeyden önce şu gerçeği kabul edelim. Bunların hepsi de 4 yaş yaşlandı. Bir başkanda sorun yok. Bir hocada sorun yok. Bu tecrübe demektir. Artı yazar. Ama futbolcuda
30 iken

0: 34 oluyorsan bu olgunluk demektir ama fiziksel yönden seni o kadar geriye taşır ki bu senin performansına olumsuz yansır. Bunu da düşünerek Galatasaray'ın şimdi bu transferlerle, bu planlamayla daha önceki yıllarda olduğu gibi en azından optimum performansı almak için doğruları yapmak düşüyor. Galatasaray son 4 senede bunu yaptı. Bu senede yapacaktır inanıyorum.
1: Peki Beşiktaş'a geçiş yapmak istiyorum. Tabii bu hafta oynanacak bir derbi var. Derbiyi de konuşacağız ama onun öncesinde yine transfer sezonuyla ilgili Beşiktaş'ı da değerlendirmek istiyorum. Seyit Ateş, sizinle başlayayım. Genel olarak değerlendirdiğinizde yaz transfer dönemini Beşiktaş nasıl geçirdi?
2: Ben tabii yayına başlarken sorduğunuz soruda en doğru, yani en doğru değil de en iyi geçen, evet, kulüp olarak Beşiktaş'ı söyledim. Çünkü Beşiktaş aldığı oyuncuların tamamına yakını hemen hemen ilk 11 oyuncusu. Yani böyle hamle oyuncusu olabilecek oyuncu bile şu anda transferlerin içerisinde baktığınızda çok az. Belki İlhan Fakili hamle oyuncusu olabilir ama o bile çok kıymetli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Onu bile beğendim Allah için. Yani Beşiktaş bu transfer dönemini doğru geçiren bir kulüplerimizin başında geliyor. Kalede problem vardı Beşiktaş'ın. Taraftarın hiçbir zaman barışmadığı, benim kendisini, kaleciliğini, insanlığını, adamlığını beğendiğim Ersin Destanoğlu'yla taraftarın problemi vardı. Müsamaha edemedik. Her kaleci, dünyadaki her kaleci hatalı gol yer. Her kaleci. Bizim bir tane Yağız Osmanmış'ta da teknik direktörlük yapmış Burhan hocamız vardı. Allah uzun ömür versin. Burhan Yılmaz hocamız. Evet. Tanır Ahmet hocam. O derdi yani en iyi kaleci üzerine gelen topu tutan kalecidir. Zaten o kenarlara giden topu hiçbir kaleci tutamaz diyordu. En iyi kaleci üzerine gelen topu tutandır. Onun için Ersin'le ilgili taraftar bana göre haksızlık yaptı Ersin'e ve Ersin gitti. Ama çok doğru bir kaleci alındı. Nübel alındı. Çok doğru bir kaleci. Çok yani her şeyle doğru bir hamle. Kalede Beşiktaş'ın yaptığı inanılmaz doğru bir hamle oldu. Nübel'in hocam yedek değil diyor, işte alternatif diyeyim ben, yedeği değil, Doğan Alemdar inşallah çalışır, alternatif olur Nübel'e alternatif olur, kendini geliştirir inşallah diyoruz. Trossard alındı, yani Trossard'ın kalitesini, kariyerini, oyununu tartışmaya bile gerek yok. Adam Dünya Kupası'ndan geldi, Beşiktaş'a forma giydi, yavaş yavaş forma giriyor. Trossard ileriki dönemlerde futbol zevkimize uygun olabilecek, hepimizin beğeniyle izleyeceği bir futbol ressalı sunacak. Ondan da eminim yani. Çünkü adamın geçmişi böyle yani, boş bir oyunu değil. Kariyeri de çok doğru. Beşiktaş'ın bence en doğru, en doğruların başında gelecek en doğru transferlerden biri de Salih Özcan'dı. Salih Özcan zaman zaman milli kendi takımında geçen yıl 6 maç oynamış. Milli takımda da zaman zaman bana göre milli takım teknik direktörünün yani önemsemediği, az oynattığı, daha fazla süre verilmesi gerektiğine inandım. Salih'in, Özcan'ın Beşiktaş'a gelmesi de o Beşiktaş'ın defansının önündeki duvarı daha da sağlamlaştırdı. Çok doğru bir hamle, çok doğru bir transferdi. İlhan Fakılı sol tarafta geldiğinde belki ismini kimse bilmiyordu. Sadece U19 milli takımında oynarken bir iki defa seyretmiştim. Ama geldiğinden sonra gördük ki İlhan Fakır'ı gerçekten kıymetli bir oyuncu. Oyuna girdi, her dakikada katkı sundu. Hazırlık maçlarında ben beğenmiştim. Bir Mahmut hocamla bir programdaydık. Ben çok beğendiğimi söyledim. Hocam dedi yeni, daha şey değil ama sonraki süreçlerde de iyi şeyler gösterdi bana şahsen bir futbol sever olarak. Onu da beğendim. Vlahovic'i tartışmaya gerek yok. Yani adam yani önemli oyunculardan biri, İtalya Ligi'nin önemli oyuncusu. Beşiktaş'a gelmesi çok büyük bir katkı sunacak Beşiktaş'a. Yani acaba çok iyi şeyler yapar mı diye kafada soru işaretleri varken bu hafta hat-trick yaptı. İyi goller attı, iyi pozisyonlar kovaladı. Yani iyi şeyler yaptı. Çıkıncaya kadar doğruydu. Beşiktaş'ın sağ kanadında ya Černý zaman zaman, benim Černý'yi beğeniyorum ben. Černý iyi şeyler yapacak bir oyuncu ama zaman zaman oyundan düştüğü anlar oldu. İyi oynamadığı dönemler oldu. Ben Sergen Yalçın Hoca döneminde Černý'ye haksızlık yapıldığını söyleyen adamlardan biriyim. Oyuna bir oyuncuyu sürekli 50. dakikada, 55'te, 60'ta alırsanız sürekli ama iyi

0: oynasa kötü oynasa sırf Fenerbahçe'den alınan o Cengiz Ünder'i oynatma adına, çünkü Sergen Hoca onu almıştı. Onu biraz da kazandırmak istiyordu. Hayata, futbola dönüşünü sağlamaya çalışıyordu. Belki de bir teknik direktör aklıyla doğru da bir hamleydi. Ancak Černý aynı sürelerde hep çıktığını görünce yani adam şüpheye düşüyor. 55-60 olunca Černý fizik olarak da düşüp moral motivasyon olarak da düştüğünü tahmin ediyorum. Çünkü genel insan psikolojisi de buna müsaittir. Černý'nin alternatifi değil, belki Černý'den önde olacak Poku alındı. Poku'yu da seyrederken insan heyecanlanıyor gerçekten. Çabuk, hızlı, birebir de adam geçen, eksilten bir oyuncu. Çıktığı gibi de gol attı ama evet, golü iptal oldu. O da iyi bir oyuncu. Miretti alındı. Ben Miretti ile ilgili, yani Miretti niye alındı onu bir şey diyemem. Miretti ile ilgili ben hafızamda çok doğru resimler yok. Yani evet, bu iyi transfer tamamdır diyebileceğim değil. Ama alındığına göre hocanın da tanımasından dolayı da hoca bir şey düşündü de aldı. Ha, Beşiktaş'ın en doğru transferlerinin başında da hocama aynen katılıyorum. Teknik direktör. Doğru bir teknik direktör geldi. Hatalar yapmaz mı teknik direktörler? Hatalar yapar. Oyuncu seçimlerinde hatalar yapar mı? Yapar. Dünyanın en iyi teknik direktörü bile zaman zaman oyuncu seçimlerinde, oyuncu değişikliklerinde hatalar yapabilir. Bu taraftara göre ya da dışarıda gözleyen gözlere göre hatadır. Hocaya göre, teknik ekibe göre hata değildir. Bize hata gibi gözüken davranışlar teknik ekibe göre hata değildir. Ben sorarsanız Alanya maçında, ben Alanya maçına giderken ligin ikinci haftası, biz istatistiklere de bakarım. Yani geçmiş istatistiklerde Beşiktaş'ın Alanya'da çok ciddi bir galibiyeti yok, üstünlüğü yok yani. Alanya maçları hep Beşiktaş için, özellikle deplasmanda sıkıntı olmuştur. Yani o şeye bakardım, istatistiklere bakar ve o şeyi yapmazdım. Rotasyonu o gün yapmazdım. O lig. Çünkü siz Avrupa maçını düşünerek rotasyon yapmışsınız ama Avrupa maçı 3-0 bitmiş yani. Güle oynaya kazanılacak maç. Kaybedildi, önemli değil. 1-0 kaybedildi. Beşiktaş'a lazım olsaydı 1-1 belki 1-1'i bağlayacaktı o Avrupa maçında ama orada şey, rotasyon yaparak bence Beşiktaş'ın mağlubiyetinin müsebbibi de hocadır. Birinci müsebbibi hocamdır diyelim. Ben öyle görüyorum. Kötü hocamıdır, asla değildir. Sağ kenarındaki duruşu, oyuna müdahalesi, oyuncularla diyaloğu, sahaya verdiği sinerji çok olumlu. Beşiktaş'ın iyi transferlerinden biri de hocadır. Sol bekte Beşiktaş hep sıkıntılar yaşamıştır. Yaşamaya da devam ediyor. Kasım Utar alındı. O da bana göre çözüm olmadı. Halen hoca. Rıdvan da devam ediyor. O taraf sıkıntılı Beşiktaş'ın. Diğer transferlerin tamamına yakını doğru buluyorum. Beşiktaş bugün de Alanya Spor'dan Ümit Akdağ aldı. Ümit Akdağ biliyorsunuz sol stoper oynuyor. Zaman zaman sol bekte de oynadığı şeydir. Doğru bir transfer. Türk olması da iyi bir hamle. O da gelmesi iyi oldu. Beşiktaş kadrosunu güçlendirdi. Yani geçen seneki gibi lig böyle düşe kalka değil ama 4 tane kulübün, 4 tane büyük kulübümüzün başta olmak üzere, inşallah diğerleri de katılır, çok çekişmeli bir lig seyredeceğimizi tahmin ediyorum.
1: İnşallah. Hocam 10 transfer yaptı Beşiktaş.
2: Evet. O 10 transferin 6 tanesi şu anki görüntü içinde hamle oyuncusu. 4 tanesi de şu an kadroda yer bulmuş oyuncu. Geriden başlayalım. Kadroda yer bulmuş ve cuk diye oturdu diyebileceğimiz Beşiktaş'ın en önemli ihtiyaçlarına gideren Nübel 1, Salih 2, Trossard 3, Vlahovic 4. Gerisine bakalım. Doğan Alemdar zaten Nübel'le o rekabetin içinde olacak. Otara direkt 11 oynayacak diye alınan Otara şu an Rıdvan'la büyük bir rekabet içinde. Rıdvan öne geçmiş durumda. Miretti'yi zaten hocam anlattı. Biraz beklemek lazım. Bir de son dönemde gelen oyuncuların şöyle bir şanssızlığı da var. Beşiktaş Avrupa Kupası eleme maçlarını da oynadığı için Beşiktaş'ın şu an neredeyse ezberlenmiş denilen bir 11'i de var. Yani siz sezon başı gelirseniz belirlenmemiş 11'de bir yeri almakla o 11'in elemanı olmuş birinin yerine o formayı almak daha güçlü. O yüzden Miretti gibi, şu an için Outara gibi, Ernest Poku gibi, İlhan Fakılı gibi Yani İlhan Fakılı sezon başı 11'deki bir oyuncuydu ama Trossard'la aradaki farkı da hepimiz

0: Biz biliyoruz. O yüzden illa bütün transferleri de böyle kalkıp çok iyi diye abartılı bir şekilde değerlendirmenin hiçbir kulüp için, yani Beşiktaş için konuşmuyorum, şey yok, bir anlamı yok. Ama doğru olan ne? Beşiktaş'ta her mevkisine bir kısmında hemen performans alacağı seviyede bu saydığım 400 isim, bir kısmına da bu sene geliştirerek önümüzdeki, hem bu sene içinde hem önümüzdeki yıllarda katkı alacağı futbolcular seçti. Beşiktaş'ın defansta büyük bir sorunu vardı. Son gün dün Ümit Akdağ ile anlaşıldı. Ümit de büyük kulübe gitmeyi çok istiyordu. Yani Alanya'da bence iyi bir dönem geçirdi. Her ne kadar Alanya üçlü defans oynuyor iken dörtlü defans oynayan bir Beşiktaş'a gelmiş olsa bile, Beşiktaş'ın bu sene başarı bekleyebileceği futbolcularından biri olarak görüyorum. Şu an için Akbadu, Calo, Emirhan üçlüsü önde. Yasin çok fırsat bulamadı şimdiye kadar. Önümüzdeki 2-3 gün içinde Yasin bir yere gidebilir mi bilemiyorum.
1: Gitmesi lazım bana göre.
0: O Beşiktaş'ın vereceği bir karar. Yani orta sahada Beşiktaş şu an için Salih, Orkun, Olaytan'la müthiş bir üçlüye geliştirdi. Oraya Endidi adaylardan biri. Oranın biraz daha sayı olarak da kalite olarak da geliştirilmiş olması Beşiktaş'ın lehine olurdu. Ön forvete baktığımızda da Černi'nin o yükselmiş performansıyla Trossard'la Vlahovic'le, kaldı ki bir de orada Of var, orada Ernest Poku var, yeni alınmış İlhan var. Beşiktaş'ın birçok kişinin beklediğinden daha kaliteli bir kadro oluşturduğunu görüyoruz. Ama ben şunu dedim, oyuncudan ziyade sizin oyun stratejisiniz, oyununuz önemli. Beşiktaş bu konuda hocanın katkılarıyla harika işler yapıyor. Şu an büyük bir birlik beraberlik sağladı. O yüzden Beşiktaş'ın en büyük artısını orada görüyorum. Bir de şunu önemsiyorum. Beşiktaş adına en önemli konulardan biri, bizim ülkemizde biz ilişkileri maalesef çok çabuk eskitiyoruz. Bu ilişkiler eskidiği zaman da fark etmeden kendi kendimize zarar veriyoruz. O da ne? Şu an bakıyoruz, Italiano'nun hiçbir kesimden şu ana kadar bir eleştiri almadı. İlk eleştiri başladı. Alanya'daki rotasyon. Evet, özellikle Beşiktaşların bence hocanın bu kararlarına da destek vermeleri Beşiktaş'ın çıkarınadır. Neden? Hoca Alanya'da bir hata yaptı diye konuşuluyorsa, neye göre, kime göre hata bu? Seyit hocam dedi, ona göre hata olabilir.
1: Evet, evet.
0: Ama bunu hoca hata yaptı diye söyleyeceği yerde ben olsaydım başka tercihte bulunurdum demek daha doğru. Hocayı hatalı görmek demek, iki maç sonra aynı hata yaptığı zaman bu sefer hoca suçlu olarak açıklamalar geliyor. Bu hocayla taraftar, hocayla yönetici, hocayla futbolcu arasındaki ilişkileri eksilttiği anda hocanın gücü yavaş yavaş düşmeye başlar. Bakın, sizin hocanız kadar bir gücünüz olacağını bilerek Beşiktaş hocanın her zaman bu güce sahip olması gerektiği gibi hocaya yaklaşması gerektiğini ben düşünüyorum. Antalya'daki diyelim hoca bu görüşüne, bu kararına nasıl verdi? Kendi bildikleriyle. Her ne kadar hoca Antalya'da biz zorlanıyoruz bilgisine sahip olsa bile.
1: Alanya'da.
0: Teşekkür ederim. Bunu belki hocayla farklı konuşmak lazım. Bir de şunu biz demiyor muyuz? Ya Beşiktaş'ta da her futbolcu madem kadroda oynamayı hak ediyor, o fırsatı hak ediyor, hoca onlara süre versin. Alanya'daki hocanın bence rotasyonunda en önemli iki değişikliği şuydu. Bir tanesi Endidi'yi orta sahaya aldı. Endidi'nin yerine Olaytan'ı kulübeye almıştı. Ya Endidi de artık Nijerya milli takımın kaptanısın ya. Yani o performansı o gün sergile. Senin iyi olmayan performansın yüzünden hocan eleştirilmesin. Veya sağ tarafta Mourinho kulübeye gitti, Taylan görev aldı. Taylan geçen sene bütün sene boyunca

0: girdim. Hemen de bitiriyorum. Beşiktaş gerçekten ileriye dönük şu an çok sağlam adımlarla doğru bir yolda ilerliyor. O yüzden bu ilerlemede yeri geldiği zaman yapılamayan bir eksik olursa da bunu da dediğim şekilde telöre etmeyi başardığı takdirde Beşiktaş daha garantili yoluna devam
1: Bir cümle söyleyeyim bu konuda. Hakem üzerinden hiçbir maçı okumayı asla istemiyoruz. Gerçekten ben de vicdanen zorlanıyor insan yani. Hakem üzerinden okumayalım. Yani hakem çıktığında namuslu, şerefli, ahlaklı bir adam Erzurumspor'la Beşiktaş arasında, Fenerbahçe'yle Alanya arasında, efendim işte Trabzonspor'la Rizespor arasında asla herhangi bir ayrıma gitmeksin kafasının arkasında herhangi bir planı olmaksızın vicdanı, ahlakı neyi gerektiriyorsa onu yapması lazım. Sevgili hocam, o gün yani bir facia olay işlendi. Yani siz sahada görmediniz, orta hakemsiniz. Hakemi kastederek söylüyorum. Ama öbür tarafta camın önünde 4-5 tane arkadaşla beraber kocaman bir şeyin önünde VAR hakemi lütfedip çağırmıyor. Yani Beşiktaş o gün katledildi. Hakem üzerinden Beşiktaşların susması mümkün değil. Bu okuma yapılır. Sonuç bu mudur? Belki Beşiktaş o kırmızı kartı gösterse Alanya'ya yine yenilecekti yani. Onu tartışmıyorum ben. Onu şey yapmıyorum. Ama hakem üzerinden de bazen artık insan dayanılmayacak duruma geliyor. Özellikle Beşiktaş camiası gerçekten bu konuda çok mağdur ve dayanılmayacak boyuta geliyor yani bu hakem hataları. Biz istiyoruz ki herkes adına Fenerbahçe, ya Galatasaray'ın söke söke, özür diliyorum, söke söke yendiği bir maçı neden başkaları hakem üzerinden kirletsin o galibiyeti? Ya da Fenerbahçe, ya da Trabzon'u, ya da Beşiktaş'ı. Biz hakemi devreden çıkartmak istiyoruz. Hakem olsun sadece. Sadece hakem olsun.
0: Hocam bu konuda ben Beşiktaş'ın çok adalet istediğini açıklamasına rağmen çok adaletli konuşmalar yapmadığını düşünenlerdenim. Nedeni de şu. Bakın, orada hakem hatası olduğunu söylüyorum. Çok net. Objektif olmaya çalışıyorum. Ama bakıyoruz ondan bir hafta önce de Calo'nun Costa'nın saçından çekiyor olması da benim için kırmızı karttı. Şimdi benim lehime yapıldığı zaman çıt yok. Bütün kulüpler için geçerli.
1: Yani diğer kulüp başkanları basın toplantısı yapıyor. Hakem bugün bize fiyak mı çekti diyor. Hocam yapmayın.
0: Seyit Bey,
1: ya.
0: Seyit Bey bakın, diğer kulüp başkanları beni ilgilendirmemeli. Ben kendimden sorumluyum. Ben adalet isteyen biri olarak ben eğer benim lehime de olsa, aleyhime de olsa bir hata varsa ya ikisini de söyleyeyim,
1: bir şey
0: ya hiçbirini söylemeyeyim. Ben ne diyorum? Ben objektif olacaksam Beşiktaş'ın lehine de aleyhine de olsa söylemem lazım.
1: Tamam.
0: Galatasaray'ın lehine de olsa aleyhine de olsa peki, söylemem lazım. Tamam. Al söyleyeyim. Ben Osimhen'in pozisyonunda kırmızı penaltıyı verir miydim? O konuda vermezdim. Ya, bu da benim hocam, kendi düşüncem. Bakın ben bu konuda bile bu kadar objektif davranıyorum. Bu o takımın o günkü galibiyetine kesinlikle gölge düşürmez.
1: Normal, biz programı devam edelim. Akışı uzun süre.
2: Tabii yani
0: hocam, önemsediğim konu şu. Bir başkan Riva'ya gidip de MHK ile ilgili bir açıklamada bulunuyorsa, o başkanın gitmesi gerektiğini söylüyorsa, o zaman o MHK başkanı gidecek.
1: Gider yine yani, gider merak
0: yani
1: etmeyin.
0: Yani sık
1: sevgili
0: sık,
1: hocam gider merak
0: sık
1: etmeyin.
0: Sık sık oraya gidip de taraftarın sadece gazını almak için oralara değil, gitmek kimseye bir şey kazandırmıyor. Geçen senede kazandırmadığı gibi.
1: Yani bu konuda çok tartışırız. Beşiktaş'ın bir yöneticisi geçmişte bir demeç verdi. Hakem 3 sene maç alamadı. Yani hocam hepsine şahidiz. Yani Beşiktaş öyle hafif taş değil. Beşiktaş bazen çukura düşer, Yusuf olur. Bazen de
0: bakın
1: Mısır'a sultan olur sevgili hocam.
0: Diyorum.
1: Beşiktaş büyüktür yani.
0: Beşiktaş'ın büyüklüğünü, ağırlığını en iyi bilenlerden biriyim.
1: Eyvallah. Orada yani, çalıştınız.
0: Yani müthiş.
1: Evet.
0: Her şeyle sonuna kadar saygı duyulacak bir camia. O yüzden Beşiktaşlı olan herkes veya Beşiktaşlı olmayanlar bile Beşiktaş hakkında bir açıklama yapıyorsa Beşiktaş'ın ağırlığına yakışır veya o seviyede olması lazım. Ben bütün herkesi kapsayarak söylüyorum.
1: Evet hocam.
2: Peki derbiyi konuşmak istiyorum. Önümüzde önemli bir derbi var. Sezonun ilk derbisi.

0: olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başardı 18 yıllık aranın ardından. Beşiktaş'a baktığımızda son lig maçını 6-2 farklı kazanan bir Beşiktaş var. Yeni transferleriyle birlikte iki takım da kendisini oldukça güçlendirdi. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Bu mücadelede öne çıkacak noktalar neler? Seyit Ateş, sizinle başlayalım, ardından Ahmet Hocam'a sözü bırakacağım. Evet.
1: Ben hep söylerim, yani Beşiktaş en zayıf dönemlerinde bile büyük maçları büyük oynayan bir camiadır yani. Dikkat edin Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş'ın özellikle Fenerbahçe maçları, Kadıköy'deki maçları çok renkli geçmiştir. Yani futbol literatürüne, futbol tarihine geçmiş sonuçlarla alınmıştır. Yani sonuçlar alınmıştır yani. Kalecisiz yani 9 kişiyle falan filan galibiyetler var. Tabii bu bugünkü Fenerbahçe kadrosunu, bu Beşiktaş kadrosu gidecek orada yenecek iddiası değildir asla. İki tane teknik direktörün burada satranç oyunu oynayacaklar. Hamleleri çok önemli. Seçecekleri oyuncular çok önemli, çok değerli. Beşiktaş'ın mesela orta sahası, Fenerbahçe'ye göre ben Beşiktaş orta sahasını daha şey görüyorum, dengeli, daha oturaklı, daha doğru işler yapacak şeklinde görüyorum. Hocam tam tersini söyleyebilirsiniz. Asla itirazım olmaz. Mesela ben Salih Orkun ve Olaytan orta sahasının çok iyi işler yapacağına kanaat getiriyorum. Buna mukabil Fenerbahçe'nin forvet hattının çok iyi olduğuna da bir şeyim var ya. Bilgim bu konuda da, öyle bir görüşüm de var. Fenerbahçe'nin hangi santforu, hangi hücumdaki oyuncusu oynarsa oynasın çok kıymetli bir hücum hattı var Fenerbahçe'nin. Yani Greenwood, Vedat Muriç muhtemele oynayacak. Sağ tarafta sağ bek Samedo oraya kadar geliyor. Sağda kimi oynatacak Fenerbahçe onu bilmiyorum. Önde zaman zaman şey yapıyor, değişikliğe uğratıyor ama yani Fenerbahçe'nin forvet hattıyla
2: Greenwood sağda,
0: sol kanat demek istediniz herhalde.
2: Sol büyük bir ihtimalle Oğuz.
1: Oğuz da
2: Vedat'ın arkasında da sanki İrfan oynayacak gibi bir görüntü var şu an için.
1: Yani İrfan'la bir Fenerbahçeli'ye sorsanız İrfan bu maçta oynasın mı, bana göre hayır der.
2: Kimi oynatacak? Asensio yok. Taliska gitti.
0: Hazır olmadı.
1: Evet, bu son maçta da İrfan iyi performans gösterdi, olabilir. Ya Beşiktaş Fenerbahçe maçının sonucunu söylemek çok, hiç kimse tahmin de edemez. Fenerbahçe stadında oynayacak bir maç. Beşiktaş güçlendi. İyi bir kadro yapısı var. Özellikle orta sahası çok güçlü. Fenerbahçe forvetleri Beşiktaş defansıyla karşı karşıya gelmeme adına orta sahanın çok önemli şeyler yapması lazım. Orkun'un bu maçta doğru kaptanlık yapması ve evet takımı kurtarıyorum demesi lazım. Orkun'a çok iş düşecek. Salih Fenerbahçe hücumlarını kesecek bir şey. Olaytan bulduğu pozisyonları alıp hücuma çıktığı pozisyonlarda da son vuruşu doğru yaparsa Olaytan Beşiktaş'a önemli şeyler katar diye düşünüyorum. Vlahovic önemli şeyler yapar mı? Yapar. Ya bu maç satranç oyunu, Fenerbahçe teknik direktörüyle ya İsmail Kartal hocayla İtalyano'nun arasında gidecek bir maç. Bu maçın berabere bitmeyeceğini tahmin ediyorum. Berabere bitmese ne olur? 1-0, 2-1'lik bir skorla maç biter. Kim yener diye düşünürseniz, ben yani bu konuda gerçekten samimiyetle söylüyorum, asla herhangi bir arka planım olmaksızın söylüyorum, sanki ben Beşiktaş yener diye düşünüyorum.
0: Skor vermek ister misiniz? Skor.
1: Ya skor fazla tahmini. Gollü olmaz. 1-0, 2-1 olur.
0: 1-0, 2-1 Beşiktaş.
1: Öyle düşünüyorum yani. Tabii bu yanılma payımız, biz müneccim falan değiliz. Asla da şeyimiz yok. Fenerbahçe'yi küçültme adına da öyle bir cümle haddimiz de değil. Sadece bir tahmin. Ha, tersi de olabilir mi? Olabilir. Çünkü 3 sonuçlu bir maçtır. Evet. Fenerbahçe stadı avantajıyla, taraftarıyla, şeyle daha avantajlı. Beşiktaş da Fenerbahçe maçlarındaki, Beşiktaş büyük maçları büyük oynuyor dedim ya, işte o sebepten dolayı Beşiktaş yenilmez diye düşünüyorum.
0: Hocam siz skor vermek ister misiniz? Devamında yorumunuzu alayım.
2: Skor vermek verebilirim, sorun değil, ama o skorun doğru çıkmama ihtimali de çok yüksek. Ben şu an için, daha bugün Perşembe, maça kadar 2 gün var, sonucun ortada olduğunu düşünüyorum. Eğer illa bir skor isteyeceksen 1-1 diyeceğim. Çünkü neden? Her iki takımın da şu ana kadar en pozitif görünen yerleri hücumları oldu.
0: Evet.
2: Yani Beşiktaş işte geçen hafta 6 gol atmış. Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini veya oyun içindeki oyun hakimiyetini ofansif yönde hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben bu maçta yine hücumdaki o kalitelerin belirli bir ölçüde sahaya yansımasını bekliyorum. Fenerbahçe belki takımın geneline bakıldığında biraz daha kalitenin Fenerbahçe lehine olduğu. Ama Beşiktaş'ın özellikle Italiano'nun enerjik oyunuyla ilgili saha içindeki enerjisine, kararlılığına veya fiziksel yönüne bakıldığında da orada da Beşiktaş'ın biraz ağır bastığını düşünüyorum. Ve bu ikisinin birbirini dengeleyeceğini bekliyorum. Şimdi her iki takımın kalesinde çok iyi performans sergileyen iki kaleci var. Forvetler okey. Her iki takım da başarılı. Vlahovic zaten bu maçta önceden başlayacak. Orada da bir sorun yok. İki takımın da ben zaaflarının veya eksiklerinin biraz daha fazla defansta olduklarını görüyorum.
1: Aynen hatırlıyorum hocam. Evet, aynen öyle.
2: Şimdi burada da hem takımın genel olarak defansa katkıları, çünkü Fenerbahçe'de önde oynuyor, Beşiktaş'ta önde oynuyor. Bu maçta ikisi de şu ana kadar oynadıkları kadar önde oynayabilecek mi biraz zor. Yani İsmail Hoca'nın biz yine rakip kaleye yakın oynayacağız, ön alan baskısı yapacağız diye pozisyon gereği bunu yapacaklar. Oyunda bölüm bölüm bunu yapacaklar, o kesin. Ama şu ana kadar yaptıkları kadar uzun bir süre yapmayacaklar. Keza Beşiktaş deplasmana da gidiyor. Bu kadar önde o baskıyı yapacak mı? Çünkü Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresinin en kısa olduğu takım olduğunu da söyleyelim şu anda. Takımlardan biri olduğunu söyleyelim. Beşiktaş da bunu yapmayacaktır. O yüzden hocaların belirleyeceği strateji çok önemli. O strateji içinde bir işin defansif yönü var. O konuda iki takımın ufak da olsa zaafları var diyorum. Neden? Hem transferlerden dolayı hem de defanslarının sürekli birlikte oynama alışkanlığını tam olarak edinmemelerinden dolayı. Ve Fenerbahçe Osterwolde ile başladı. Şimdi Şikrinyar Ake gidiyor. Beşiktaş işte Calo ve Emirhan'la başladı. Şu an Agbotu takıma girdi. Kaldı ki defansa yardımları da göz önünde bulundurduğumuzda defansta biraz daha fazla hata yapan, biraz kaybetmeye, orada hatayı daha az yapan da, yani rakibin hücum etkinliğini daha iyi bertaraf eden de galibiyete daha yakın olacak.
1: Defans yani, itibariyle ben Fenerbahçe'yi daha iyi görüyorum.
2: Benim anlayışım tamamıyla ilk planda bu yönde. Ama gelecek demeçler bile bize birçok şeyi anlatacak. Ben ne diyorum? İki takımdan da beklentim şu. Her şeyden önce camialarının büyüklüğüne, ben bu sene şampiyonluk adayıyım diyebilecek kadar da doğru ve cesur bir oyun oynamalarını iki taraftan da bekliyorum kendi adıma.
1: Evet.
0: Benim nacizane görüşüm şu şekilde hocam. Golli bir derbi bekliyorum ben. 3-2 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Nacizane fikrim bu şekilde.
1: Ya işte forvetle defans, Beşiktaş'ın defans zaafları var. Fenerbahçe'nin defansı Beşiktaş'a göre daha doğru, daha iyi. Oyuncu kaliteleri itibariyle de özellikle Beşiktaş'ın sol tarafı bana göre iyi değil. Sağ tarafta Murullo çok iyi bir sağ bek. Hücuma çok iyi katılıyor ve çok da sonuç alacak. Pozisyonlar yaratıyor, gol de atıyor yani. Bir de golcü özelliği var. Fenerbahçe defansta Beşiktaş'tan daha önde. Fenerbahçe'nin forvet hattı da işte bu defansla karşılaşacağı için yani daha avantajlı dediğiniz sonuçta çıkabilir ama birinci şeyim, tahminim berabere biter. 1-1 gibi kısıtlı bir sonuç. Beraberlik bozulursa Beşiktaş alır diye düşünüyorum. Benim tahminim de o.
2: Şimdi bilgi olarak vereyim. Özellikle Fenerbahçe Konya'yı iç sahada 4-2 yendi. Yani o da izlemesi çok keyifli olan maçlardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'nin özellikle 60. dakikadan sonra Konya'ya verdiği o kadar çok pozisyon var ki, yani neredeyse 2 dakikada bir Konya pozisyon yakaladı ve Konya'nın attığı o 2 golde de Fenerbahçe defansının uyumunun çok bariz bir şekilde henüz oturmadığının işaretlerini gördük. Yani tabii ki ikisi de daha iyi olsun. O kesin, orada hiçbir şüphe yok. Ama ben o maçta gördüğüm ve yaptığım analizler doğrultusunda defans bir organizasyon.

0: onun işi. Bakın İsmail Hoca da yeni, her ne kadar takımı ligi bilse de İtalyana zaten dışarıdan gelen bir yeni. Oyun anlayışını oturtmanız için iyi bir organizasyon yapmanız lazım. O organizasyon da 2 ay oturmuyor.
1: Evet.
0: Yani orada benim klasik lafım 100 güne bir ihtiyacınız var. İnşallah iki takım da hatasız oynar.
2: Peki derbi görüşlerimiz bu şekildeydi. Trabzonspor'a geçiş yapmak istiyorum. Tabii Trabzonspor'da yeni transferi söyledik. Francolino evet. Bugün saat 16'da Trabzon'da olması bekleniyor haberini paylaştık. Tabii Trabzonspor'da merak edilen bir diğer konuysa Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör kim olacak? Trabzonspor'un son 5 yabancı teknik direktörü şu anda ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. Sizce yeni teknik direktör kim olacak? Yerli bir isim mi olacak yoksa yabancı bir isim mi izleyeceğiz?
1: Evvela bir şey söyleyeyim. Ben Fatih Tekke Hoca'yı çok beğenen bir adamdım. Fatih Tekke ile ilgili 2 program önce yine sizin moderatörlüğünüzde demiştim ki Fatih Tekke için tehlike var. Neden tehlike var? Bu kadar kaliteli, bu kadar paraların harcandığı bir kadro oluştuğunda Fatih Hoca geçen seneki rahatlıkta değil. Çünkü geçen sene beklenti yoktu. İsimsiz oyuncularla daha az para harcanarak orta derece bir kadro oluşmuştu. Kimse Fatih Tekke'den şampiyonluk falan beklemiyordu. Ama bu sene bu transferlerle beraber çıta yükseldi ve Fatih Tekke'nin işi zorlaştı. İlk problemde de Fatih Tekke hoca sıkıntıya düşer dedim. Fatih Tekke 48 yaşında bile olsa bana göre deplasmanda Franşvaroş'tan o 7 farklı mağlubiyet sonrası o istifa vermesi hayatının en büyük acemi davranışlarından biriydi. Asla öyle bir davranışı yapmaması lazımdı. O davranışı yaparak zaten oyuncuların kafasında kendini zayıf duruma düşürdü bana göre. O maçtan sonra da işte Diyarbakır'da Ahmet maçıyla beraber ortaya konulan kötü performans, ortaya konulan kötü oyunla beraber Fatih Tekke Hoca görevden ayrıldı. Ben kendi adına çok üzüldüm. Fatih Tekke Hoca eğer Franşvaroş maçından sonra istifa ediyorum dediği andan itibaren dönmeseydi gelecek 2 yıl 3 yıl sonra Fatih Tekke yine Trabzonspor'un başına %100 daha güçlü bir şekilde gelecekti. Ama şimdi geliş süresini uzattı bana göre. Yine gelir çünkü bu futbol dünyası böyledir yani. Gidersiniz 3 sene 5 sene sonra kendinizi geliştirir geri dönersiniz. Fatih Hoca bu geliş süresini uzattı. Bu da istişare kültüründen yoksun davranıp pat diye canlı yayına çıkıp bizim kanalımıza ben istifa ediyorum demesi şey oldu. Bana göre yanlış demeyeyim de tez canlı alınmış bir karardı. Erken alınmış bir karardı. Keşke o kararı verdikten sonra da geri dönmeseydi. Daha doğru bir davranış olurdu. Benim yorumum bu.
0: Şimdi hocamın açıklamalarında şunu gördüm. Bizde maalesef hocam dediğini yapıyorlar. Bizde birçok kişi gelecekte daha güçlü dönmek için istifa etmemesi gerekirken istifa ediyor, ayrılıyor. Veya şu an gelecekte tekrar gelebilmek için işler daha kötüye gitmesin diye kendini düşünerek kulübü düşünmeden ayrılabiliyor. Bunlar bence kesinlikle doğru teknik adam davranışları olmayacağı gibi bizim de böyle bir yoruma girmiyor olmamız lazım. Hele hele o camianın efsanesi ise
1: ben istifa etmemeliydim.
0: Kulübün diyor, hayır, kulübün bir defa sana ihtiyacı olduğu her anda kulübün hizmetinde olman lazım. Eğer bir ayrılık olacaksa da bunu seni oraya getirenlerle birlikte nasıl ilk gelmeden önce kapalı kapılar arkasında ilk konuşmalar oluyor. Ayrılık konuşmalarının da kapalı kapılar arkasında olması gerektiğini söylüyorum. 2. Fatih Hoca'dan Türk futbolu adına, Türk teknik adamları adına büyük beklentim vardı. Fatih Hoca'nın bu istifası o beklentilere uymadı. Onu söylemek istiyorum.
2: Hocam son 1 dakikamız kalmış. Toparlayalım.
0: En önemlisi de bence şu, o zaman direkt konuya gireceğim. Fatih Hoca'yı istifa ettiren nedenleri Başkan Ertuğrul Başkan Fatih Hoca ile konuşması lazım. Her kulüpte bakın ekonomik yönden değil, o kulüpte söz hakkı olmak için biraz daha yapılan işlerde karar verici noktasına gelmek için kulübün elin içinde belirli bir güç

0: savaşı vardır. Orada bazı kişilerin almaya çalıştığı veya aldığı veya aldırdığı kararların Fatih Hoca'nın düşüncelerine uymadığını ben tahmin ediyorum. Ayrılış nedeni bu. Eğer başkan, Ertuğrul Başkan bunu tam olarak o da biliyor bazı şeyleri. Ama bilmediği de olabilir. Fatih Hoca ile bu kadar açık neden istifa ettiğini konuşmazsa Trabzon ileride tekrar bazı zorluklar yaşayabilir. Hı hı. Bence bu sorunu Trabzon'un çözmesi lazım. Karar verici başkandır. İlk planda peki. Hocadır. Bu ikilidir. Başka kimse değil. Peki. Bu ortamın da sağlanmasında Trabzon adına fayda var.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz sevgili saçın. İzleyenler, Spor Ajansı'nın sonuna geldik. Bizden hemen sonra gün ortası programı karşınızda olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu günler.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam.
0: Aspor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerini hep birlikte haberlerimiz içerisinde bakacağız. Dün UEFA'ya liste bildirimi için son gündü biliyorsunuz. Hareketli bir akşam aslında geride bıraktık. Siyah beyazlarla başlayalım bugünkü gün ortası bültenimize. Çünkü dün Beşiktaş, Korenor Alanya Spor forması giyen Ümit Akdağ kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlar oyuncuyla 4 yıllığına anlaşma sağladı. Beşiktaş Ümit Akdağ transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlar Korenor Alanya Spor'un 22 yaşındaki stoperini kadrosuna kattı. Beşiktaş Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı savunma oyuncusu bugün saat 17'de İstanbul'da olacak. Akdeniz ekibinin formasını ilk kez 2022-23 sezonunun son haftasında giyen Ümit, Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da da kiralık olarak görev yaptı. Genç futbolcu Alanya Spor formasıyla çıktığı 40 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Beşiktaş kulübünde yabancı kontenjanı hesapları da sürüyor değerli izleyenler. Sağ kanattan bahsedelim. Raşit Sağ önümüzdeki yılın, daha doğrusu bu yılın kadro planlaması arasında düşünülmeyen oyunculardan biri. Oyuncu ile ilgili yol haritasını da siyah beyazlar belirledi.
2: Beşiktaş'ta Milot Raşit Sağ liste dışı kalabilir. Siyah beyazlılarda yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alan Kosovalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri bulunmasına rağmen gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. 2,5 milyon euroluk maaşını bırakmak istemeyen Raşit Sağ için formül arayışını sürdüren siyah beyaz yönetimse sözleşme feshi seçeneğini de masaya yatırdı. Bunun yanı sıra Beşiktaş yabancı kuralında yapılan yeni düzenlemeyi Raşit Sağ için uygulamayı da değerlendiriyor. 10+4 kuralı sebebiyle lig listesinin dışında kalan oyuncuların Türkiye Kupası'nda forma giymesinin önü açılırken Beşiktaş'ın Raşit Sağ'ı

0: lig listesine dahil etmeyip kupa listesine yazabileceği belirtiliyor. Siyah beyazlı formayla 121 müsabakaya çıkan Raşitsa 13 gol 20 asist katkısı yaptı. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcu Kosova milli takımıyla da 64 maçta 12 gol üretti.
1: Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı João Mário'nun yeni sezondaki durağı yine Yunanistan olacak. Siyah beyazların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Portekizli oyuncu kariyerini ayakta sürdürmeye hazırlanıyor. Transfer görüşmelerini tamamlamak için Atina'ya giden Mario'nun Yunan ekibiyle 2 yılına prensipte anlaştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında Ajax'te kiralık oynayan João Mário 31 karşılaşmada 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi ve Beşiktaş taraftarından da övgüyle bahsetti.
2: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş Stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, "Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum," dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. Futbol dışındaki ilgi alanlarını da anlatan Alman eldiven, "Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli," diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
1: Fenerbahçe Kulübü UEFA'nın Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlattığını açıkladı. UEFA Lyon deplasmanında yaşanan olayların ardından Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sürecin Fransız ekibi Olympique Lyon'a karşı 2-1 kazanılan Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşının ardından yaşanan olaylardan dolayı başlatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca futbolcuların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmalar UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirilecektir ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'de yabancı kuralı sebebiyle Anderson Talisca ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler Anderson Talisca transferi için Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü El Jazeera ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu El Jazeera'ya imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ve 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe 2024-25 sezonunun devre arasında gelen Talisca 75 maça çıktı ve 44 gol atarken 7 de asist yaptı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor karşılaşmasında öne çıkan oyunculardan biri de İrfancan Kahveci'ydi. Hatta o mücadelede İrfancan en fazla ikili mücadele kazanan oyuncuydu. Şimdi cumartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Peki İrfancan Kahveci'yi 11'de görebilecek miyiz? Haberimizde detaylar.
2: İsmail Kartal İrfancan Kahveci'ye yeni bir rol verdi. Milli oyuncu Samsunspor karşısında uzun bir süre sonra ofansif orta saha olarak sahaya çıktı. Son dönemlerde eleştirilerin odağında yer alan İrfancan'ın eski mevkisindeki performansı göz doldurdu. Asensio ve Talisca'nın yokluğunda orta sahada oyun kurucu bir rolde oynayan tecrübeli futbolcu, takımının iki golünü de hazırlayan isim olarak öne çıktı. İrfan Can'ın asıl dikkat çeken istatistiği ise 7 ikili mücadele kazanması oldu. 31 yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsunspor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste iki lig maçını 11'de başlamıştı.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki bu kritik derbi öncesi Fenerbahçe'deki son durum nedir? Bakalım beraber.
3: Fenerbahçe için 2026 yaz dönemi geçmişe dönüş niteliğinde başladı. Sarı lacivertlilerde 8 yıl aradan sonra tekrar Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna otururken teknik direktör de 4. kez İsmail Kartal oldu.
4: Dün futbolcuydum, bugün teknik direktörüm. Ama değişmeyen şeyler var. Aynı arma, aynı sorumluluk, aynı inanç. Ben yine buradayım, aynı arma için, aynı hedef için şampiyonluk için.
3: Sezona 10 yıllık lig şampiyonluğu ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek amacıyla başlayan Fenerbahçe ilk hedefini gerçekleştirdi. Henüz Temmuz ayında eleme maçları başlayan ekip sırasıyla Górnik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u saf dışı bıraktı. Ancak sarı lacivertliler lige kötü bir sürprizle başladı ve açılış maçında konuk olduğu Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. İkinci hafta Konyaspor'u İstanbul'da farklı yenen Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da 2-0'la dönerek 3 hafta sonunda 6 puan topladı. 2025-2026 sezonunda ciddi kadro ve oyun problemleriyle oldukça zor bir sezonu geride bırakan takımda yeni transferler ve oyun stili şimdiye dek taraftarları umutlandırmış durumda. Geçtiğimiz yıl takımın kanayan yarısı olarak gösterilen 9 numara pozisyonuna Vedat Muriç ve Romelu Lukaku gibi iki isim katıldı. Savunma bölgesi ise Nathan Ake ve Oponk'la takviye edildi. Sezonun en ses getiren transferi ise Mason Greenwood oldu.
5: I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
3: İngiliz kanat oyuncusu 39 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Yönetim geçtiğimiz sezonun iskeletini önemli oranda korurken takımda İsmail Kartal'la yavaş yavaş form tutmaya başladı. 65 yaşındaki teknik adam takımın başına geçtiği her dönemde gösterdiği yüksek baskılı futbol anlayışının emarelerini birçok maçta gösterdi. Kartal'ın en önemli dokunuşuysa yerli oyunculara oldu. Son iki maçta Oğuz Aydın'ın form grafiğindeki artış dikkat çekerken İrfan Can Kahveci de Samsunspor maçında sahanın en iyilerinden biriydi. Geçtiğimiz sezon istediği süreleri bulamayan iki oyuncunun Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezondaki 9 resmi maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu müsabakalarda 15 kez rakip ağları sarsarken 7 kez de kalesinde gol gördü.
1: Galatasaray Kulübü El Shaddai Bichabu transferini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Galatasaray El Shaddai Bichabu transferini resmen açıkladı. Sarı Kırmızılar 21 yaşındaki Fransız stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak transfer etti ve oyuncunun TFF tescil işlemlerini gerçekleştirdi. Galatasaray Bichabu için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızıların genç stoper için 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 21 yaşındaki savunmacıya ise 2026-27 sezonu için net 2 milyon euro sabit ücret ödenecek. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelson'un sözleşmesi feshedildi. Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı Kırmızılı ekip Danimarkalı stoper Victor Nelson'la yollarını ayırdı. Nelson'un yeni adresinin futbola başladığı Norveç'te olduğu aktarıldı. 2021'de 7 milyon euro bedelle Kopenhag'dan transfer edilen Nelson, 4 kupa kaldırdığı Galatasaray'da 144 maçta 4 gol kaydetti.

0: Danimarkalı stoper geçen sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık oynayarak tamamlamıştı. Galatasaray bu sezonun 3. haftasını lider tamamlayarak son 2 sezondaki başlangıç senaryosunu da tekrarlamış oldu.
1: Galatasaray'da 3. hafta geleneği bu sezonda devam etti.
2: Osman topu buldu. Osman topu
1: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızılılar yeni sezona da üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başladı. Sezona 2-2'lik Arca Çorum Futbol Kulübü beraberliğiyle merhaba diyen Okan Buruk'un ekibi Erzurumspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftadaysa sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Sarı Kırmızılılar ligde oynadığı 3 maçta topladığı 7 puanla zirveye yerleşti. Galatasaray için 3. haftanın dikkat çeken bir özelliği bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar son 2 sezonda da 3. haftada liderliği ele geçirmiş ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray, geçen sezonsa kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.
2: Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Yeni sezonun ilk haftasını Ahmet Sportif, ikinci haftasını ise Gençler Birliği lider tamamladı. Üçüncü hafta itibariyle yeniden zirvenin sahibi olan Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak ediliyor.
0: Trabzonspor Midland forması giyen Frank Luino'yu kadrosuna kattı. Trabzonspor aradığı santrforu Danimarka'da buldu. Bordo Maviller Midland forması giyen Frank Luino'yu kadrosuna kattı. Trabzonspor Danimarka ekibine yaklaşık 20 milyon euro ödeyecek. Karadeniz ekibi Frank Luino'yu UEFA Konferans Ligi listesine de ekledi. Frank Luino'cu bu sezon Midland formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol 2 asist kaydetti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün Aspor'un konu olduğu ve yeni teknik direktör arayışlarını Aspor'a değerlendirdi.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Bizim açımızdan yani çok büyük bir sürpriz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamızda haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
0: evet.
3: Ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Şimdiler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahsi geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiçbir alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlı olmamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim, takım iyi birine emanet şu anda, maça hazırlanıyoruz ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
0: Yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
3: Yani

0: yerli yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
1: Yabancı.
0: Yani, olacakmış gibi duruyor. Şu anda görüntü o yönde. Hı hı. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Sizin de bahsettiğiniz geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O öyle bir görüşmemiz de yok. Yani hiç tanışmadık, hiç görüşmedik. Ama tabii kendisi çok değerli bir oyuncu. Değerli bir antrenör, pardon. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama bizim böyle bir görüşmemiz yok. Ama görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız, kendisinden basını ve raporunu, takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Bunu söyleyebilirim. Hata yapma şansımız yok bu konuda bizim. Yani bizim taraftara zaten bugüne kadar bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen sene bir kupa kazandık ama benim şahsen mağlubiyetim bitmedi. Açık altını çizerek söylüyorum ben bunu. Yani benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Değerlendireceğiz bu konuyu. Hemen bugün yarın olacak bir konu değil bu. Bütün değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz. Ve Trabzonsporlu taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız.
1: Trabzonspor'un milli maçlar sebebiyle verilecek arada oynayacağı hazırlık maçlarının planı da açıklandı. Trabzonspor milli arayı özel maçlarla değerlendirecek. A milli futbol takımının Ekim ve Kasım aylarında Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada Bordo Maviler iki hazırlık maçında sahaya çıkacak. Trabzonspor ilk olarak 1 Ekim Perşembe günü saat 19'da kardeş kulübü Drogheda United'ı Papara Park'ta konuk edecek. Bordo Maviler ikinci özel maçındaysa 15 Kasım Pazar günü Rusya'da Zenit'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17'de başlayacak. Trabzonspor böylece milli aralarda maç temposunu koruma fırsatı yakalayacak.
2: Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Orhan Ak oldu. Gaziantep teknik direktörü belli oldu. Kırmızı siyahlı ekip Orhan Ak'la sezon sonuna kadar anlaştı. 46 yaşındaki teknik adam geçen sezon Eyüpspor'un başında 11 maçta görev almıştı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arjo Çorum Futbol Kulübü Alman golcü Mokoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlılar Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu bir yılına renklerine bağladı. Mokoko Borussia Dortmund'da 16 yaş bir günlükken görev almış ve Bundesliga tarihine geçmişti. Geçen sezon Kopenhag'da 41 maça çıkan Alman oyuncu 18 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mokoko daha önce Nice'de de görev yapmıştı. Kocaeli Spor Kulübü'nde Samsun Spor mesaisi devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan da mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
3: Çok önemli bir maçımız var, Samsun Spor maçı. Tabii Samsun Spor özellikle geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene yüksek bir grafiği olan performans gösterdi. Tabii biz hangi takımla oynayacağımızdan ziyade kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde ne yapacağımızı daha çok odaklı hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var. Çok etkili olduğu alanlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız bugün itibariyle başladı. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ortaya koyacağımız, nasıl bir mücadele ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsun Spor maçında da doğru bir oyunla, iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer size daha önce söylediğim gibi sıcak, süreç sürekli devam ediyor. Gelenler, gidenler. Tobias da aramıza katıldı bildiğiniz gibi. Eksiğimiz olan bölgeydi. Şimdi aramızdan belki bir oyuncu daha ayrılabilir. Bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor. Tobias uzun zamandır biraz da öyle söyleyeyim, ikna etmeye çalıştığımız bir oyuncu. Çok önceden biliyorum, onun potansiyelini de biliyorum. Önemli işler yaptı. O yaşta iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah o da performans gösterir. Hem kendisi için hem bizim için önemli bir rol üstlenir.

0: Ümidimde o yönde.
1: Qui pense aussi aux autres et j'aime marquer des buts et être dans la surface.
2: Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta, özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem tamamen, yalnızca kendimi düşünen biri değilim. Aynı zamanda takım arkadaşlarını da düşünen, takım ruhuyla birlikte hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz sahada.
3: Play football and show myself in Kulaşpor.
2: Burada olmaktan tabii ki mutluyum. Aynı zamanda hem keyif alıp hem de hedeflerimi gerçekleştirmek benim de amacım.
4: Batman Petrolspor 1. Lig'e adeta fırtına gibi başladı. Kırmızı beyazlılar ilk 5 haftada aldığı puanlarla beraber zirvede yer aldı.
5: Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'e çabuk ısındı. Son olarak Vanspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Kırmızı Beyazlılar 5. haftayı lider tamamladı. Lige beraberlikle başlayan Güneydoğu ekibi üst üste 4. galibiyetini aldı. Batman Petrolspor 15.000 kapasiteli stadında oluşturduğu güçlü atmosferle de öne çıkıyor. Kırmızı Beyazlılar 9 yıl önce açılan stadyumlarında yüksek doluluk oranları yakaladı. Başarının en büyük pay sahiplerinden biri de şüphesiz Selçuk Şahin. Kariyerinde ikinci kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan genç çalıştırıcı 5 maç sonunda 2.60'lık puan ortalaması yakaladı. Batman'ın 1. Lig'de ilk sezonunda ortaya koyduğu peri masalının nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
4: Son dönemde adı sıkça Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Yusuf Fofana oldukça hareketli geçen transfer döneminin ardından transferin son günü Sevilla'nın yolunu tuttu.
6: Yusuf Fofana'nın yeni takımı La Liga ekibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi Milan forması giyen orta sahayı bir yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Olympic Lyon'la anlaşmıştı. Ancak son anda bozulan transfer sonrası Fofana İspanya'nın yolunu tuttu ve Sevilla ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Fofana geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yetenekli oyuncu eski günlerine geri dönmek isteyen La Liga ekibinin bu sezonki 10. transferi oldu.
4: İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedeliyle üst üste 2. kez rekor kırıldı.
7: Premier Lig kulüpleri transferde 4 milyar euro harcama yaptı. İngiliz ekibi geçen yaz ödenen 3 milyar 666 milyon euronun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Manchester City Chelsea'den Enzo Fernandez'i 145 milyon euroya transfer ederek İngiltere rekorunu egale etti. Geçen yaz rekoru Liverpool, Newcastle'dan Alexander Isak'ı alarak kırmıştı. Bu yazın en pahalı transferleri listesinde Enzo Fernandez'i Morgan Rogers takip etti. Chelsea İngiliz oyuncu için Aston Villa'ya 138 milyon euro ödedi. Bir başka İngiliz Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak 3. sırada yer aldı. Fransa sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferi 125 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 108 milyon euro ödendi ve bu transfer listeye 5. sıradan girdi. Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti. Real Madrid'in Leipzig'ten 125 milyon euroya kadrosuna kattığı Yann Diomande, İngiltere dışından listeye giren tek isim oldu.
4: Barcelona'nın yeni transferi Gabriel Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisine geçmiş dönemde yakın zamanda yaşadığı sakatlıklarla ilgili bazı sorular soruldu. O da çok özgüvenli yanıtlar verdi.
8: Her şey çok hızlı gelişti. Herkes beni tanıyor. Çok zor 2 yıl geçirdiğimi biliyorlar.

0: diyebilmek için okuldan kaçardım. Ronaldinho ve Deco'nun oynadığı maçları izlerdim. Bence Ronaldinho gelmiş geçmiş en büyük Brezilyalı oyunculardan bir tanesi. Buradaki dönemi çok büyük ve çok büyüleyiciydi.
1: Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridaoni şehrin stadının kapılarını İsrail takımlarına kapattı.
2: Soykırımcı İsrail'e dünya çapında tepkiler dinmiyor. Spor sahalarında birçok kez protesto edilen ve tepki gösterilen İsrail'e son tokat Belçika'dan geldi. Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridaoni, Union Saint-Gilloise, Hapoel Beersheba Avrupa Ligi maçına ev sahipliği yapmayı reddetti. Union Saint-Gilloise, stadının UEFA standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven'de oynamayı planlıyordu. Belçika basınında yer alan haberlere göre Ridaoni, 22 Ekim'de karşılaşmanın kamu güvenliği nedeniyle seyircisiz bile olsa oynanmayacağını kaydetti. Belediye meclisinde konuşan Fas asıllı başkan, Union Saint-Gilloise'ı burada memnuniyetle ağırlarız. Ancak burada söz konusu olan bir İsrail takımı ve bu konudaki duruşum belli ifadelerini kullandı. Ridaoni ayrıca Belçika milli takımının 2024 Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasını da hatırlatarak "Şehrimizde Belçika kadın milli takımının İsrail'le oynamasına da izin verilmemişti." dedi. Hem Saint-Gilloise hem de Hapoel Beersheba Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alıyor. Temsilcimiz 26 Kasım'da İsrail ekibiyle 21 Ocak'ta da Union Saint-Gilloise'la evinde karşılaşacak.
1: Finansal fair play kuralları sebebiyle Real Betis Pablo Garcia ile yollarını ayırmak zorunda kaldı.
3: Finansal fair play kuralları hüzünlü bir ayrılığa neden oldu. Real Betis oyuncusu Pablo Garcia takımının ceza almaması için satılmak zorunda kaldı. 20 yaşındaki futbolcu bir diğer La Liga ekibi Racing Santander'e 5,5 milyon euroya gönderildi. 6 yaşından beri Betis altyapısında olan ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen Pablo Garcia bu karar nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte kulüp binasından ayrılırken görüntülenen oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Garcia 9 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi gün ortası bültenimize canlı özel bir röportajla devam edeceğiz. Hemen kameralarımızı canlı yayın noktamıza çevirelim. Çaykur Rizespor'da Alanya Spor maçı hazırlıkları devam ediyor biliyorsunuz. Bu karşılaşma öncesi de muhabir arkadaşımız Serman Kutlu'nun yanında Çaykur Rizespor oyuncusu Yahya Fofana yer alıyor. Kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştirecek Serman. Hemen sözü kendisine bırakalım, kolay gelsin.
4: Evet, teşekkür ediyorum Demet Gedik. Evet, Rize'de yazdan kalma diyelim Eylül ayı ama yine de çok güzel bir hava var gerçekten. Niye diyorum? Yaz boyunca aslında pek güneş görmedik. Yağmurdan yeni kurtardık ve güzel bir havada Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz tesisine gerçekten standart üstü çok güzel bir tesisi var. Ve konuklarımız var tabii ki. Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz yıldan bu yana kalesini koruyan Fil Dişi Sahili milli takımının da kalesi Yahya Fofana ve tercümanımız yine Vahit Bey bize yardımcı olacak. Ona da teşekkür ediyoruz öncelikle. Hoş geldiniz diyeyim yanımıza. Hemen tabii ki o Dünya Kupası'nın fil dişi önemli bir çıkış yapmıştı gruptan ve kalesini koruyan Yahya Fofana. Başarılı da bir grafik çizdi. Biz Dünya Kupası'ndan başlayalım. Hem kendi performansı hem takımın performansı gerçekten önemli bir çıkış yaptılar. Almanya'yı zorladılar 2-1 ama Norveç'e tabii gruptan sonra nasıl bir değerlendirme var hem kendi performansı hem de
5: performans? Qu'est-ce que tu penses sur ton performance, le performance de sélection là?
6: Déjà merci beaucoup. Déjà merci beaucoup. Je pense qu'on a fait une belle performance avec la Côte d'Ivoire, avec mon pays. Je pense que personnellement j'ai fait une bonne Coupe du Monde. On a fait un parcours historique. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire sort des poules. Donc on est très fiers de ça et je suis très content de ma performance en Coupe du Monde.
5: Öncelikle teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ben takımım adına ve kendim adına çok güzel bir Dünya Kupası geçirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için tarihi bir Dünya Kupası'ydı. İlk kez gruplardan çıktık. daha ileri gitmeyi de isterdik. Bunun için de çaba harcadık. Ben hem takım

0: Arkadaşlarım adına hem kendim adına çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve oradaki göstermiş olduğumuz performansla vurur diyorum.
1: Peki Türkiye'ye ve Rize'ye doğru gelelim. Geçtiğimiz yıl Rize Spor'a geldi. Geçtiğimiz yılda başarılı bir performans ve ardından Dünya Kupası. Bu sene de iyi başladı aynı şekilde. Çok sakin bir yapısı var. Çok fazla gözükmeyen bir yapısı var. Öncelikle geçtiğimiz yılda Rize'yi nasıl buldu? Rize için neler
0: söyledi? Rize.
2: Rize, c'est une bonne ville, c'est une ville vraiment familiale. Les gens ici sont vraiment très famille, donc je suis très content d'être ici. Les gens, quand je vais en ville, quand je fais mes courses, les gens sont toujours là à me saluer, à me dire félicitations pour ce que tu fais ici à Rize. Donc je suis très content d'être ici et les gens sont chaleureux, les gens du club aussi. Le staff, mes coéquipiers, tout le monde est gentil avec moi, donc je suis content.
0: Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki Rize çok güzel bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyum. Hem kendim hem ailem. Burada bir aile ortamı da var şehir içerisinde. Özellikle ailemle veya kendi başıma dışarı çıktığım zaman insanlar hep beni durduruyorlar. Ya başarılar diliyorlar, bir ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. Burada insanlar tarafından çok iyi karşılandım. Aynı zamanda takımın içerisinde de aynı duyguyu hissediyorum. Burada çalışan personel olsun, teknik ekip olsun, futbolcular olsun, herkes bana çok yakın davranıyor. Bu anlamda burada olmaktan çok mutluyum.
1: Peki Rize'ye dair biraz soralım. Hangi yemekleri en fazla seviyor? Neleri tattı?
0: De Rize. Qu'est-ce que tu sais, le cuisine?
2: La cuisine de Rize, je connais pas trop, mais je sais que ici en Turquie, les gens ils aiment bien le baklava. Donc c'est bien. Et après la cuisine ici, ce que les dames nous préparent, c'est très très bon. Il y a aussi les fruits, tout ce qui est fruits aussi c'est très bon, je sens que c'est naturel et voilà.
0: Çok fazla yemek hakkında çok net bir yemek ismi veremeyeceğim size.
2: Le thé aussi.
0: Ama özellikle Türkiye'ye nereye gidersem gideyim baklava yemeyi çok seviyorum. Burada bizim şeflerimiz, bayanlar bize çok güzel yemek hazırlıyorlar. Onların yaptıkları yemeği keyifliyorum. Aynı zamanda meyveler çok taze oluyor, doğal oluyor. Meyveleri çok seviyorum. Bir de tabii ki Rize çayını.
1: Muhlama,
0: tu sais avec le fromage qu'on met le pain.
2: Ah oui, yes.
0: Evet.
2: Mais c'est bon, mais pour les sportifs c'est pas trop bon parce qu'il y a trop de fromage et tout, donc c'est compliqué.
0: Çok güzel, çok güzel bir yemek ama bir sporcu için çok fazla yememesi gereken bir şey. İçinde çok fazla peynir var.
1: Yağ var. Peki horonlar arasında nasıl deniyor mu?
0: Tu sais le danse qu'on fait dans le vestiaire.
2: Oui, si, je vois.
0: Tu as déjà fait ça?
2: Quand on gagne, souvent je danse avec les joueurs, mais bon, je suis pas très dansé, je fais n'importe quoi. Mais bon, c'est une danse très marrante et j'aime bien.
0: Oron'un tam olarak ne olduğunu biliyorum ama çok iyi dans etmiyorum ama her galibiyetten sonra ben de aralarına katılıyorum. Onlarla beraber dans ediyorum.
1: Peki, gelelim takıma.
0: El ekip.
1: İyi bir başlangıç. İki deplasman. Biraz kötü giden. Aslında iyi oynadıkları ama istatistiklere bakımında da gayet iyi bir istatistik ortaya koydukları. Sadece bir mağlubiyet içeride ama iki galibiyet deplasmanda. Takımı nasıl değerlendiriyor? Hem bu üç maç hem de bundan sonra.
0: Qu'est-ce que tu penses sur le dernier trois match d'équipe le prochain match le futur d'équipe?
2: Je pense qu'on a fait avec l'équipe une bonne préparation déjà avant tout. C'est ce qui nous a permis de faire un bon début de saison. Sur les trois matchs, on a fait deux victoires. C'est vrai que malheureusement, on a perdu contre Samsung à domicile. Donc on est malheureux. Mais j'espère que le prochain match contre Alanya, on va satisfaire les supporters. Parce que les supporters sur le premier match de Samsung, ils sont venus nombreux. Et on les a déçus. Et j'espère que sur le match contre Alanya, on ne va pas les décevoir. Et on va prendre les trois points pour continuer sur notre série de victoires.
0: Her şeyden önce şunu belirtmem gerekiyor ki çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Çok iyi hazırlandık. O hazırlığın karşılığını belki alıyoruz şu anda. Evet dediğiniz gibi ilk maçımızı kazanmıştık. İçeride bence çok şanssız bir şekilde yenildik. Beni orada üzen bir noktada seyircimizin olduğu bir maçta onların önünde yenilmiş olmak. Şimdi önümüzde Alanya maçı var. Biz olaya biraz da bu boyuttan bakıyoruz. Tekrar seyircimizin oraya geleceğini düşünüyoruz. Orada bizi destekleyeceğini düşünüyoruz. Ve bu sefer onlara o galibiyeti vermek istiyoruz.
1: Peki şimdi dediğiniz gibi Alanya Spor maçı var. Önemli maç pazartesi günü. Hem Alanya Spor maçını nasıl değerlendirir? Bu bağlamda o işte taraftara bir mesajı olur mu Alanya Spor maçı için?
0: Qu'est-ce que tu penses sur le prochain match? Maç da Alanya, le supporter. Ils vont venir encore. Tu veux donner un message aux supporters?
2: Déjà, je remercie les supporters de nous encourager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même quand on est en ville.

0: qui vont venir nombreux pour nous supporter parce qu'on a vraiment besoin de eux cette saison, parce que Brise Espoir a des grandes ambitions, on veut faire bonne figuration dans ce championnat, donc on a vraiment besoin d'eux sur le match déjà contre Alagna et surtout le match à domicile, parce que en fin de saison dernière on a super bien fini à domicile et ils sont beaucoup responsables de cette bonne série.
1: İçeride oynayacağımız önemli bir maç bizim için. Biraz önce söylediğim gibi Samsun maçını telafi etmek istediğimiz noktaları da var. Burada taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Onların desteğini hissettiğimiz zaman daha cesaretli oynuyoruz. Bu sene başından beri ortaya çıkarmış olduğumuz seri Rize Spor'un bu sene ortaya koymuş olduğu hedeflerin yansıması. Yukarı tutunmaya çalışıyoruz. Yukarı tutunmayı istediğimiz yerlere taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu şehrin adının orada olmasını istiyoruz. Ve bu şehrin halkının da bu takıma destek olmasını istiyoruz.
2: Peki Türkiye'de başka takımlar oynayan, büyük takımlarda oynayan arkadaşlar da var. Singo var, Beşiktaş'ta Agbodu var. Onlarla görüşüyordur mutlaka. Ama ben bu bağlamda şunu soracağım. Özellikle Beşiktaş'ta Beşiktaş. Fenerbahçe çok büyük transferler yapıldı. Salah geldi sonra. Türkiye Ligi'ni nasıl değerlendirdi? Hem oyun olarak hem de bu sene özellikle bu yapılan büyük transferleri nasıl değerlendirdi?
1: Qu'est-ce que tu penses sur la Ligue turque?
0: Franchement, la Ligue turque évolue de année en année. Il y a des super grands joueurs qui arrivent. Les clubs investissent beaucoup. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et après, oui, je parle beaucoup avec mes amis Singo, Agbadou, Alban Lafont qui vient d'aller à Ahmed Sport. C'est des bons amis. On se côtoie souvent en sélection. On se charrie un peu. On vous a gagné et tout ça. Donc c'est bien. Et ils sont très contents de ce championnat aussi. Voilà, on parle beaucoup de ce championnat positif. Donc le championnat turc évolue et on est très fiers de ça.
1: Bu tabii ki Türk futbolunun gelişimini, Türkiye Ligi'nin gelişimini gösteriyor. Çok önemli süper yıldızların Türkiye'ye gelmesiyle lig daha da kalite olarak artıyor. Bu bizi oyunculara da ayrı bir keyif katıyor. Agbado olsun, diğer arkadaşlarım olsun hepsiyle görüşüyorum. Kazandıklarında özellikle daha çok iletişim haline geçiyoruz. Onlar da bu ligin kalitesinin çok arttığını düşünüyorlar.
2: Geçtiğimiz yılda Süper Lig'deydi. Onun için o şampiyonluk yarışını iyi biliyor ama geçen yıl sadece iki takım arasında geldi biraz daha. Bu yıl nasıl bir şampiyonluk?
1: L'année dernière, le championnat était entre deux équipes, si tu rappelles. Cette année, qu'est-ce que tu penses sur le championnat? Ça va être entre deux équipes ou plusieurs?
0: Je pense que le championnat cette année va pas se jouer entre deux équipes. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à gagner le championnat. Je pense à Trabzon, à Beşiktaş qui font des bonnes choses. Et voilà, après les petites équipes seront entre guillemets seront derrière pour les titiller, mais je pense que cette année il y a beaucoup de clubs qui prétendent au titre, donc ça va être un bon championnat, je pense encore mieux que la saison dernière. Et bon courage à tous.
1: Ben bu senin iki takım arasında geçeceğini düşünmüyorum. Beşiktaş ve Trabzon da çok güçlüler. Diğer ekipler de araya katılabilirler. Daha çok takımın arasında geçen, son haftaya kadar giden bir mücadele olmasını bekliyorum. Ve bu tabii ki ligin geçen seneden daha keyifli ve kaliteli geçeceğini düşünüyorum.
2: Şimdi şöyle bir soru sorayım kendisine. Öğrendiği Türkçe kelimeler var mı acaba?
1: Attention, le mot que tu parles en Türk.
0: Un mot que je parle en Türk. Non, teşekkürler, bida, nasılsın, iyiyim, yürk, bir, bende, problem yok,
2: sıkıntı yok.
1: Sıkıntı yok. Bize de ben
2: şaşırdım.
1: Rize ilti komsa. Sıkıntı yok.
0: Okey.
2: Tamam, zorlamayayım kendisini. Son olarak Recep Uçar'ı soracağım. Kendisi
1: de dernière question sur le coach entraîneur Recep Uçar.
0: La question c'est quoi?
1: Sur lui, qu'est-ce que tu penses?
0: Ah, non, je pense que le coach est très bon. Il travaille beaucoup tactiquement. Je pense que il nous apporte beaucoup. Collectivement et individuellement, c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les joueurs, donc je suis très fier de travailler avec lui parce que je progresse beaucoup et je pense que cette année va nous faire progresser chacun individuellement et collectivement. Je pense que avec ce coach là on peut faire une bonne saison parce qu'il a beaucoup d'idées.
1: Çok iyi bir hocamız olduğunu öncelikle söylemem gerekiyor. Bizimle sürekli iletişim halinde. Her oyuncuyla birebir görüşüyor. Bizim gelişimimiz içerisinde

0: çok fazla çaba harcıyor. Hem bireysel olarak hem kolektif olarak, ekip olarak yol kat ettiğimizi düşünüyorum ve daha iyi yerlere gelişeceğimizi düşünüyorum. Fikirleri olan bir hocamız var. Onun fikirleri bizlere yol gösteriyor. Kendisiyle çalışmaktan gurur duyuyorum.
1: Evet Vahit Bey, öncelikle bu güzel röportaj için yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Yahya Fofana antrenmandan çıktı. Birazdan toplantıya gidecek. O arada bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ederim. Hem Aspro adına hem kendi adıma. Evet, Fidişi sahillerinde başarılı bir Dünya Kupası geçiren ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahya Fofana ile birlikteydik. Hem Türkiye'ye dair hem Rizespor'a dair gerçekten önemli açıklamalar yaptı. Ama şunu belirteyim, 15 bülteninde de Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar konuğumuz olacak. Rize sporlu taraftarlara da buradan bunu duyurmuş olalım. Kendisiyle gerçekten önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biz o yayında yeniden buluşmak dileğiyle diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
2: Selman Kutlu, çok teşekkür ediyoruz gerçekleştirdiğin röportajın. Tabii ki Yahya Fofana'ya da aynı şekilde güzel bir röportaj gerçekleştirdi ekip arkadaşımız. Şimdi bir haber daha ekranlarınıza getirelim. Mersin 2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yapacak ve iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.
3: 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe tarafıyla Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Mersin'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma 7 Ekim Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe Tarfin 2023 ve 2024'ün ardından bir kez daha kupayı kazanarak son 4 sezonda 3. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyecek. Çimsa ÇBK Mersin ise taraftarı önünde sahaya çıkacağı finalde tarihinde ilk kez Süper Kupa şampiyonluğu için mücadele edecek. İki Türk takımını buluşturacak karşılaşmanın ardından 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası bir kez daha Türkiye'de kalacak.
2: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini bugünlük noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Chaos Support Radio. Reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde

0: tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Aus Cold Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı, kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Kartal Yiğit ve Zafer Tüzün konuklarımız kendileriyle yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Transfer en azından Avrupa'da mücadele eden 4 büyükler için noktalandı gibi görünüyor. Süper Lig takımları için hala fırsat var yarın gecenin sonuna kadar. Ve üstüne konuşacağımız konular için de elbette transfer ağırlıklı olacak. Ama bir Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması bizi bekliyor. Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Galatasaray ligde rakiplerine göre topladığı puanla öne çıkan takım. Sarı Kırmızılı ekibinde transfer sürecini nasıl değerlendirdiğini muhakkak konuşacağız. Kartal Yiğit hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Evet. Zafer Hocam hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Beşiktaş'la bir açılış yapalım. Beşiktaş Ümit Aktağ'ı kadrosuna kattı. 4 yıllıkta bir sözleşme imzalandı genç stoperle. Son dönem performansıyla da dikkat çeken bir oyuncuydu Ümit Aktağ. Beşiktaş savunmada rotasyonu güçlendirme adına bir hamle yapmayı uygun gördü transferin son günlerinde. Kartal Yiğit nasıl değerlendiriyorsun Ümit Aktağ takviyesini? Kulübe maliyeti nedir ve kulüpte onunla ilgili planlama nedir?
1: Şimdi tabii ki yerli havuzunu geliştirme adına bence iyi bir transfer. Diğer kulüplerinde gündemine gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Alanyaspor'da bence iyi bir performans gösterdi. Özellikle geçen sene. Şunu söyleyebiliriz. Sergen Yalçın da Ümit Aktağ'ı beğenen bir teknik adamdı. Hatta o da istiyordu. Yani Ümit Aktağ Beşiktaş'ın gündemine son dakika girmedi. Daha önceden de vardı. Geçtiğimiz sene de vardı. Ve bu sezon noktaladılar. Şimdi tabii şöyle bakabiliriz. Oyuncu evet Alanya'da neler yaptı, nasıl oynadı, hangi sistemde oynadı. Beşiktaş'ta hangi sistemde oynayacak ve neler yapacak. Genç bir oyuncu 22 yaşında hala gelişime açık olduğunu düşünüyorum. Tecrübe anlamında biraz daha zamanı var. Hele hele büyük takım. Yani büyük takım tecrübesi yok. Şimdi büyük takımın stoperleri özellikle daha tecrübeli isimlerden ve hiç böyle endişe duyulmayacak isimlerden kurulmalıdır. Ben Ümit Aktağ transferi neden oldu demiyorum. Ama hep konuşuldu. O bölgeye böyle daha böyle bir şef stoper, yabancı bir stoper alınsaydı bence daha yararlı olurdu. Yani hiç yoktan Avrupa listesine yetiştirebilirdiniz. Yani birçok isim konuşuldu stoperde ama olmadı. Bir yabancı oyuncu sol stoper alınabilirdi. Şimdi bakıyoruz diğer rakiplere özellikle Fenerbahçe. Fenerbahçe'de mesela o sıkıntıyı yaşamıştı. Ake'yi aldı. Yani siz Ümit Aktağ aldınız ama ben Ümit Aktağ şu an itibariyle 11 oyuncusu olarak aldıklarını düşünmüyorum. Beşiktaş teknik ekibinin ve yönetiminin. İlerleyen dönemlerde özellikle önümüzdeki yıllarda yabancı kontenjanının yavaş yavaş düşmeye başladığı dönemlerde Ümit Aktağ size çok daha faydalı olacaktır. Yani elinizi rahatlatacaktır.
2: Planlama açısından.
1: Planlama açısından yapılmış bir transfer.
0: Uzun vadeli bir
1: uzun
0: bakış
1: vadeli bir transfer. Ben de öyle görüyorum. Uzun vadede doğru. Yani o yüzden niye aldınız Ümit Aktağ demem ben. Beğenenlerdenim Ümit Aktağ. Hakikaten Alanyaspor'da özellikle büyük maçlarda iyi oynadı. En son Beşiktaş'a karşı da iyi oynadı. Bu anlamda değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani ligimizin Türk genç stoperleri arasında iddialı bir isim Ümit Aktağ. Ama hemen Ümit Aktağ'dan da şunu beklememek lazım. Ya bu çocuk gelecek, hemen formayı kapacak. Muhteşem işler yapacak. Öyle bir durum yok. Ben biraz bekleyeceğini düşünüyorum ki teknik ekibinde öyle bir düşüncesi var. İşte dediğim gibi önümüzdeki yıllarda Ümit Aktağ'dan daha çok faydalanacaktır Beşiktaş takımı. Ama eğer Avrupa'da özellikle şimdi Vincenzo Italiano'nun prensiplerini ve düşüncelerini bildikten sonra Avrupa için böyle daha çok daha üst seviye deneyimli bir yabancı stoper yazılsa bence daha iyi olurdu. Yani konuşulan isimlere baktık. Birçok işte Pereira'sından tutun da yani çok isim konuşuldu stopere ama şu ana kadar olmadı. Bilmiyorum bu saatten sonra olur mu? Yabancı stoper olacağını düşünmüyorum. Öyle bir oyuncu profili alınsaydı Beşiktaş adına kısa vadede özellikle Avrupa'da çok daha verimli olurdu. Yani lig için ligde bu stoperlerle idare edebilirsin ama Avrupa'da sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş. O nedenle böyle daha deneyimli işte Akaterzi bir stoper olsaydı daha fazla faydalanma imkanı olabilirdi. Ha, elinizde de ayrıca yerli olarak bir de Emirhan var. Üstelik lige de bence iyi başlayan bir Emirhan var. Calo'yla beraber iyi bir ikili oluşturdular. Yani Emirhan'ın da olduğunu düşünürsek yani Ümit Aktağ'ın hemen gelip formayı alması çok kolay değil. Oyuncu da bunu biliyordur. Çünkü burası Beşiktaş gibi bir büyük kulüp. Hemen orada oynamak kolay değil. Hele savunmanın göbeğinde. Biraz zamana ihtiyacı var. Artı evet yani dörtlüye çok alışkın olmayan bir stoper. Dörtlü savunmada. Bakalım orada nasıl bir yabancılık çekecek. Bunları da görmek lazım. Bakıldığı zaman diğer kulüplerin de ilgilendiği bir oyuncu olduğu için ya Beşiktaş'ın niye aldın demem. Beşiktaş yönetimine niye aldınız demem Ümit Aktağ'ı. Ama aranan profil miydi? Bence
0: almasa niye almıyorsunuz der miydi?
1: Almasa niye almıyorsunuz demez. Yani öyle bir şey yok. Ama şu da bir gerçek. Yerli dedim ya sözüme başlarken. Yerli profilinizde bulunması gereken bir oyuncu. Yani şimdi Beşiktaş'ın yerli stoperi bir Emirhan var. O yüzden de işte niye aldın, niye almadın demekten ziyade bence transfere olumlu bakmak lazım. Genel anlamda ben olumlu bakıyorum. Niye aldınız demem Beşiktaş yönetimine. Ha aciliyet farklı yerler var mıydı? Daha böyle işte dediğim gibi bitirici bir stoper olur muydu? Olabilirdi. Ama niye aldınız demem ki. Yerli stoper olduğu için de bence sıkıntı yaratmayacak bir oyuncu.
0: Hocam Ümit Aktağ'ın kariyerine şöyle bir bakıyorum. 2023-24 sezonunda birincilikten yükselen ikinci yarıda da Stanimir Stoylov takımın başına gelmişti. Ondan önceki teknik direktör için de aynı şey geçerli gerçi. Üçlü ve beşli savunmada oynuyor. Sol stoper oynuyor. Sol bek oynadığı maç var. Sonra Fransa'ya gidiyor Toulouse'a. Toulouse'da da sol stoper oynuyor. Üçlünün solu oynuyor. Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon üçlü savunmanın solu. Bu sezon üçlü savunmanın solu. 22 yaşında yaşına göre bir stoper için maç sayısı hiç fena değil. Ama oyuncunun adapte olduğu sistem üçlü savunma. Bu bir problem olabilir mi? Çünkü üçlü alışkanlığıyla dörtlü oynama alışkanlığı arasında çok ciddi bir fark olduğunu biliyoruz. Alanyaspor'da evet iyi görünüyordu. Benim de gözüme hoş görünüyordu. İyi performansları vardı. Ama dörtlü oynayan bir takıma transfer yapacak olsam, karar verici olsam, üçlü savunma alışkanlığı olan bir oyuncu benim için daha arka planlarda olurdu. Bilmiyorum. Siz bu işleri zaten yaptınız. Sizin için nasıl olurdu planlama?
3: Bu senenin planlamasıyla birlikte, belli ki önümüzdeki senenin planlamasıyla birlikte bu transfer yapıldı. Ki Beşiktaş bana göre şu an itibariyle direkt kendisine katkı sağlayacak. Direkt takım oyununa katkı sağlayıp takımı büyütecek, yükseltecek oyuncu transferi yapması daha iyiydi. Üçlü oynayan takımlarda kenar stoperlerin daha çabuk, daha atletik olması olmazsa olmazlardan biridir. Şimdi bu kardeşimizin oyun tarzına ben çok baktığımda öyle çok çabuk veya topla alan kat edebilen, nasıl geçiş oyunu başlatan bir karakteri yok. Ama Beşiktaş açısından baktığımızda ne olursa olsun Beşiktaş'ın şu anki dizilişinde de stoperlerinden yeterli verimi alamadığını görüyorum ben. Yani Beşiktaş için aslında stoper transferi gerekliydi, ihtiyaçtı. Ama şu an itibariyle verim alamadığı stoperlere rağmen üçlü oynayan oyuncunun direkt adaptesi artı büyük takımın şampiyonluk baskısı, o taraftarın ambiyansıyla birlikte gelen baskıyla ne olacağı oynadıkça görülecek bir şey. Süre aldıkça bakacağız performansına ama şu an itibariyle eldeki yerli havuzuna baktığımızda önde gelen oyunculardan birisini transfer etti Beşiktaş. Şimdi bu kardeşimiz olara erken adapte sağladığında Beşiktaş'ın ceza sahası çevresindeki eksikliğini giderebilecek bir oyuncu. Onun için Beşiktaş'ta ne oluyor? Kritik pozisyonlarda doğru adam paylaşımı yapamıyordu Beşiktaş. Bu kendi içerisinde de çözülebilecek bir problem olmakla birlikte şimdi bu oyuncunun kalitesine bakarak Ümit Aktağ'ın Ondan sonra o sorun çözülebilir mi diye düşünüyorum ben. Onun için birkaç maç bakmak lazım duruma. Çünkü yani baskı altında çok çabuk topu uzaklaştıramayan bir Beşiktaş savunması görüyorum ben. Bu böyle olmamalı. Çünkü şampiyonluğu oynayan takımda genelde baskılı oyuncağından dolayı defans güvenliğini güncelleyerek ve o bölgedeki oyuncuların alan ve oyun bilgisine sahip olması gerekiyor. Sadece müdahale etmek değil ki ilk topa. Yani bazı pozisyonlarda defans oyuncuları, ben şunu söylüyorum, defans oyuncusu kendi kalesine yüzünü dönmeyecek. Döndüğü zaman sıkıntı görmüyor. Arkasında kim var, ne var, ne oluyor, ne bitiyor. Rakibi de kontrol edecek. Rakiple birlikte bu alan bilgisi çok önemli. Oyun bilgisi de çok önemli. Yani gelişen bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz bak. Yani Beşiktaş hakikaten şu an itibariyle sorsan taraftarlar geçtiğimiz senelere nazaran ondan sonra mutlu, memnun.
4: Çok daha umutlu.
3: Çok abi, daha umutlu. Beşiktaş takımı gelişmeye de devam ediyor. Ama Beşiktaş takımında bence evet stoper ihtiyacı vardı ama asıl mesele neydi biliyor musun? Yani skor değil. Oyunun skora dönüşmemesiydi. Bir maç evvel bundan sonra bu evvelki maçlarda ama şimdi ne oldu? 6 tane gol bulduğu bir maç gelince ne oldu? Hücum güvenliği kazandı. Beşiktaş takım. Bu da çok önemlidir. Hücum özgüveni denen bir şey vardır. Gol attıkça forvet, bilhassa santifor, onun bir özgüveni gelir kendisine. Tabii. Hücum özgüveni açısından Vlahovic'in ilk maçta 3 gol kaydetmesi çok çok önemlidir. Çok büyük katkı sağlar. Bundan sonra şimdi artık adapte oldu. Hemen bak bir maçta adapte oldu.
5: Güveni gelir değil mi?
3: Geldi. Hücum özgüveni bu işte. Onun için Orkun'un geriden Salih'in Orkun'u ittirmesi, Orkun'un oyun kurulumuyla birlikte bu da önemli. Beşiktaş kalite yakalamaya başladı. Beşiktaş şahıs olarak da kaliteli adamlar transfer etmeye başladı. O oyuncuların kalitesi gerçek kalitelerini sahaya yansıttıkları zaman Beşiktaş oyun olarak daha da büyüyecek.
5: Doğru.
3: Tabii yavaş yavaş kolay değil. Şimdi birkaç senedir üst üste erken havlu atan bir camiayı düşündüğünde birdenbire ayağa kalkması çok kolay bir şey değil. Ama Beşiktaş takımında o potansiyel var. O potansiyele sahip bir Beşiktaş takımı yavaş yavaş ayağa kalkar, şampiyonluğu da kovalar ki bu 6-2'lik övgü yağdırdığımız ilk senesi olmasına rağmen Süper Lig'de ondan sonra hem takım olarak güzel katkı sağlayan, oyunsal anlamda göz zevki veren bir Çorum Spor dedik. Bunlar olabilir. Asla yıkılmasın Çorum camiası da. Yeni kurulan bir takımda, henüz yeni boy gösterdiğin bir ligde olası iyi bir takımda olsan, oyun kurgun iyi de olsa, harmonin çok iyi de olsa böyle skorlar çok normal.
5: Olabilir.
3: Dağılabilirsin. Bunlar ona ders olur. Bunlarla da devam ederler. Ama ben Beşiktaş takımının dediğim gibi Orkun, Salih, Trossard, şurada Černi, Vlahović, Olaytan gibi isimlerle artık kalite var Beşiktaş'ta ve iyi bir omurga oluşuyor. Önemli olan bu. Skorlarda Beşiktaş'a yardım ediyor şu anda. Teknik direktör de şimdi uzun süre gollemeden giderken birdenbire bu mağlubiyetle başkası olsa dağılabilir. Ve camia geçtiğimiz sene yaşadığı ondan sonra olumsuzluklardan etkilenip tekrardan acaba mı gene mi soruları sorulabilirdi ama öyle olmadı. Çabuk ayağa kalktı Beşiktaş takımı. Ne oldu? Teknik direktör de şimdi iyi bir duruş sergiledi. Teknik direktör de hep ne dedik? Futbolcular da teknik direktöründen izler taşır dedik. Futbolcular da teknik direktörünün ambiyansına uyarak 6 gollü bir galibiyetle derbiye moralli çıkacak şimdi. Onun için ben topa sahip olma ve orta saha kalitesi, hücumdaki bireysel yetenekler açısından Fenerbahçe'nin daha komple bir takım olduğunu düşünüyorum şu an itibariyle. Ama özellikle Guendouzi Kante eğer ki oynarsa, forma bulursa Asensio, hattı oyunun kontrolünü ele alırsa Fenerbahçe üstünlük kurar diyorum. Ama gelişen Beşiktaş'ı düşündüğümüzde de belli olmaz ki hele derbilerin hikayesinin çok farklı tabii olduğunu ki düşünürsek şimdiden bir skor vermek imkansız gibi bir şey. Ama Beşiktaş formda geliyor. Fenerbahçe'nin oyun tavanı daha yüksek şu an itibariyle. Yani derbi kimin iyi oynadığı değil de kimin baskı altında daha doğru karar verdiği belirleyecek. Bu konuda sanki Beşiktaş 6 gollü galibiyetle moral motivasyonu mental olarak yükselttiğini düşünürsek evet. Fenerbahçe seviyesini yakaladı. Yani onun için bence erken ve güzel ama ligin devamı açısından, iki takımın geleceği açısından çok önemli bir derbi oynanacak. Onun için iki takım da Avrupa Kupası'nda da boy gösteriyor. Bundan sonraki mental olarak nasıl yol alacaklarını belirleyecek bir derbi olacak bu.
0: Yani Rize'ye gideceğiz. Konuşuruz. Recep Uçar Selman Kutlu'yla beraber Çaykur Rizespor Teknik Direktörü takımın son durumunu, lige başlangıcı ve önümüzdeki haftalarda Karadeniz ekibini nelerin beklediğini düşündüğünü Aspor ekranlarında anlatacak söz Selman Kutlu'da.
4: Evet Kerem Can Polat, teşekkür ediyorum. Çaykur Rizespor tesislerinden yayınlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle kulübe tabii ki teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir önceki dilimde Yahya Fakona ile güzel bir röportaj gerçekleştirmiştik. Ve yanımızda şu anda da Türk futbolunun önemli isimlerinden, önemli teknik direktöründen Recep Uçar var. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Nasıl başlayalım hocam evet. Diyeyim. Öncelikle aslında ben Rize'den başlamak istiyorum. Tabii ki futbolcunuz ve teknik direktörlüğünüzle çok gelmişsinizdir buraya ama Rize'yi nasıl buldunuz geçen sene? Rize için neler söylersiniz hocam?
6: Öncelikli olarak sizler de hoş geldiniz. Tabii yaklaşık 9 aydır buradayız. Ekibimle beraber geçen sene Aralık ayında başlamıştık göreve. Bugün itibariyle Eylül ayındayız. Yaklaşık 9 aylık bir süreç. Rize İlk günden itibaren belki en önemli şey bizi buradaki insanlar, şehir, personelimiz, idarecilerimiz, başkanımız sağ olsunlar evimizde gibi hissettirdi. O anlamda bir adaptasyon sorunu çekmediğimiz. Yörenin insanı da sağ olsun yani sıcak, aklına düşündüğü şeyi dilinde olan insanlardan oluşan bir yer bize. O anlamda çok adaptasyon anlamında sıkıntı yaşamadık da burada olmaktan ben ekibim adına da mutluyuz şu an itibariyle.
4: Hocam Rize'de en çok neyi seviyorsunuz? Yemeklerinden en fazla hangisini yiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Rize'de nasıl vakit geçiriyorsunuz?
6: Rize'de ilk geldiğimiz süreçten itibaren biraz kilo aldık. Yaklaşık bu seneki sağlık testlerinden sonrasında da hatta biraz ufak tefek karaciğerle alakalı yağlanmalar çıkınca biraz diyete başladık. Yemekler çok iyi. Ablalarımıza da sizin üstünüzde huzurunuzda teşekkür edelim bize. Yemek hazırlayan ablalarımız, tesis personelimiz, bütün idareyi, tesisimizde çalışan temizliğinden tut yemekhaneye kadar bütün hepsiyle sağ olsunlar çok işlerinde çok iyiler. Onlara bırakırsak, emanet edersek her hafta birkaç kilo alırız ama dengeli gitmeye çalışıyoruz. Yemekler de çok güzel şu an.
4: Hocam futbola dönelim tabii ki. Geçtiğimiz sene geldiniz. İyi bir sezon bitişi yaptınız hocam. Bu sene de iyi bir başlangıç yaptınız. Belki iki galibiyet, deplasman. İçeride şanssız bir mağlubiyet diyebiliriz. Çünkü oyunun tamamen kontrolü sizdeydi. Pozisyonlar vardı ama iki şanssız golle mağlubiyet geldi diyebiliriz. Hocam üç maçı değerlendirirsek neler iyiydi, neler kötüydü? Nasıl bir başlangıç görüyorsunuz?
6: Evet, ligimiz bu sene daha da zor. Çünkü daha hedefleri olan takım sayısı bu sene daha da arttı. Ciddi takımlar Beşiktaş, Trabzon'da geçen sene oranla ciddi transferler yaptı. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi. Galatasaray'ın zaten çok iyi bir kadrosu vardı. Üzerine dokunuşlar yapıyor. Başakşehir, Samsun, Göztepe ve alttan çıkan takımlar bu sene baktığımızda Ahmet gibi, Çorum gibi bütçeli takımların olması ligin o anlamda rekabet seviyesini arttırdı. Biz lige genel anlamda 3 maç 6 puan olarak bakarsak 2 deplasman galibiyeti başarılı. Yani iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Rizespor tarihinde de 2 deplasman galibiyetiyle galiba bildiğim kadarıyla ilk bir başlangıcı yapmışız. Ondan dolayı oyuncularımı, emeği olan herkesi yürekten kutluyorum baktığınız anda. Evet, ilk maç Konya deplasmanıyla başladık. Benim eski takımım. Oyun anlamında da iyi olduğumuz bir maç. Son dakikadaki penaltı golüyle kazanmamız bizi mutlu etti. İyi bir giriş yaptık. Söylediğiniz gibi Samsun maçı belki oyun olarak kazandığımız aslında oyundan memnun olduğumuz ama skordan memnun olamadık. Ciddi bir ambiyans yaratmıştı taraftarlarımız. Onları mutsuz evlerine gönderdik. O anlamda bizi üzmüştü bütün camiamız ama Gaziantep tekrar deplasman galibiyeti bize bir moral oldu. İsa mağlubiyetini kısmen de olsa telafi ettiğimizi düşünüyoruz ama İç saha mağlubiyetleri de inanın dışarıdaki galibiyetlerle bile bence telafi olmuyor. Önemli olan işte geçen hafta mutsuz gönderdiğimiz seyircimiz bu hafta Anadolu maçında kazanıp mutlu gönderirsek ben telafiyi o zaman yapabileceğimizi düşünüyorum. Genel anlamda iyi başladık, iyi bir kamp geçirmiştik ama daha iyi de olabilirdi. Ama önümüzde tabii lig çok uzun, çok zorlu bir Alanya Spor maçı var.
7: Öyle onu söyleyeyim hemen hocam. Evet. Tabii ki Alanya Spor, onlar da iyi bir başlangıç yaptı. Nasıl görüyorsunuz Alanya Spor maçını?
6: Alanya Spor geçen seneden beri yaklaşık 1,5 senedir aynı Teperer Hoca ile devam ediyor. Belirgin bir oyunları var. Takım disiplini, organizasyonu çok güçlü olan bir takım. Oyuncular değişse de aslında oyun anlamında çok büyük değişiklikler göstermiyor. Birlikte herkese sıkıntı yaratabilecek bir takım Alanya. Bazen performanslar haftalık değişiyor. İlk iki maçta yani ellerinde kazandıkları Beşiktaş maçı da aslında bunun bir göstergesi. Bu senenin en flash takımı bir Beşiktaş ama Alanya takımı kendisi aslında Beşiktaş'ı karşı galibiyet olarak gönderdi. Geçen haftaki Eyüp maçlarını da seyretti aslında. İlk dakikada galibiyetle başlamışlardı. Pardon, öne geçerek başlamışlardı ama sonrasındaki son dakikada yedikleri duran top golüyle kaybettiler. Ama kazanabilecekleri bir maçtı gene de. Eyüp'ün de ciddi pozisyonları vardı. Onların da büyük pozisyonları vardı. Ama Alanya ligimizin oynanması en zor takımlarından birisi rakip olunması. Oturmuş kadroları var. Geçen seneden kadro iskeletlerini büyük oranda koruyorlar. Güçlü oyunları var. Zor bir maç. Yani her maç zor ama evimizde bu hafta gerçekten zor bir maç gösterdi. Ama ne olursa olsun bizim de tek amacımız var. Dediğim gibi geçen hafta evlerine mutsuz gönderdiğimiz seyircilerimizi mutlu etmek inşallah başarırız.
7: Hocam siz de altını çizdiniz ama şunu sormak istiyorum. Bu sene dediğiniz gibi her takımı yenebilir. Yani bu hafta değişik, önümüzdeki hafta büyük takımlara dahil. Gerçekten yani ekran başında oturunca bunu görüyoruz zaten. Dengeler öyle çok açık değil. Her ne kadar yukarıdaki takımlar transfer yapmış olsa da. Yani futbol severler bunu artık açık olmalı mı biraz?
6: Bence olmalı. Aslında belki lig tarihinde ilk defa ilk 3 haftada 3'te 3 yapan bir takım yok. Yani bilmiyorum, böyle bir istatistik yok elimde ama yani 3 haftada en azından 1-2 takım, belki daha fazla sayıda takım 3'te 3 yaparak başlayabiliyordu. Ama şu anda baktığımızda 3 haftada 3'te 3 yapan bir takım yok. Galatasaray kendi evinde Çorum'a takılabiliyor, Fenerbahçe Gençler Birliği'ne takılabiliyor, Beşiktaş Alanya'ya takılabiliyor, Trabzon takılabiliyor, Kasımpaşa olsun bu hafta Ahmet maçı gibi olsun. Dolayısıyla Başakşehir takılabiliyor. Herkesi puan alabilecek seviyede güçlü takımlar var. Ligimiz zor bir lig artık. Sadece oyuncu kalitesi yüksek olan bir lig değil bence. Organizasyon anlamında da ligimiz her geçen sene üstüne koyarak devam ediyor. Ciddi teknik adamlar görev alıyor. Baktığımızda gelişen oyunlar var. Zorlaşan, puan alması daha zorlaşan bir lig oluyor. O yüzden ben sene sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum.
7: İlk maçın sağlamlığı yok yani.
6: Yok, hiçbir şeyin garantisi yok. Her maç zor. Herkes herkesten puan alabilecek kapasitede şu an itibariyle.
7: Bu da peki Rize Spor'da geçmişe baktığımızda ya hangi maç aklınıza kaldı? Yani bunu yapsaydım ya da bu dediğiniz bir var mı?
6: Yani elbette var. Yani geçen sene

0: bazında bu sene mesela Samsun maçı yani en yakın olduğu için kazanabilsek belki biz 3'te 3'e yapan tek takım olacaktı ki dediğim gibi baktığında oyun anlamında kısmen belki tam şans kelimesini sevmiyorum ama değerlendiremedik. İki topumuz direkten döndü. 8 birçok istatistik de bizden yanaydı ama olmadı. Samsunspor'u iyi savunma yaptı. O gün tebrik etmek lazım. O gün de söyledim. Yani evet yakaladıkları pozisyonları attılar. Onlar da ligin iyi takımlarından birisi. O gün bizim adımıza dönmemişti. Yani en yakın itibariyle Samsun maçını söyledim. Geçen sene de bazı maçları evimizde genel anlamda iyi istikrar çizdik. İyi puanlar aldık. Geçen sene Şubat'tan beri kaybetmiyorduk Samsun maçına kadar. Bizim adımıza o üzücü oldu ama evimizde kaybettiğimiz her puan beni üzdü diyebilirim.
1: Hocam Süper Lig'e bakacak olursak inanılmaz transferler var. Bir ya da Anadolu takımları dört büyükler dediğiniz gibi işte Beşiktaş ve Trabzon da çok iyi transferler yaptı. İnanılmaz paralar da harcanıyor ama bütçelere baksa bugün Rize Spor aynı şekilde. Hocam Türk futbolu bakımından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şöyle Rize Spor'dan başlarsak kendi takım biz bu sene kulübümüz olarak biz de kadro iskeletini korumaya çalıştık. %80 oranında koruduk. Üzerine biz daha genç oyunculardan kurulu transferler yaptık. Baktığımızda yaklaşık şu ana kadar 8 oyuncu transfer ettik. En tecrübesi dediğimiz Ahmet Kutucu Tayyip 26 yaşında 2000 doğumlu oyuncular. Onun dışında 22, 21, 19 yaşında oyuncular transfer ettik kadromuzu güçlendirmek için. Hala da devam ediyoruz. 4 tane yabancı kontenjan anlamında bizim 5 tane kontenjanı olan oyuncumuz var. Ben genel anlamda yani bu bir politika olarak belirlemiştik aslında kulübümüz olarak. Mevcut zaten mevcut geçen sene oynayan kadronun belirli bir yaklaşık 28-29 yaş ortalaması vardı. Hem potansiyeline inandığımız oyuncuların hem de kademeli olarak gençleşmek bizim politikamızdı açıkçası. Ama lige baktığımızda evet rekabet çok fazla, baskı çok fazla. Dolayısıyla kulüpler ciddi yatırımlar yapıyorlar. Çok rasyonel mi? Yani kendi Recep Uçar olarak ben bunu çok rasyonel bulmuyorum. Çok samimi konuşmak gerekirse. Çünkü yapılan harcamaların baktığımızda bir karşılığı yok. Yani maddi olarak tabii yani harcanan paraların lig olarak aldığınız galibiyetlerle yaptığınız sponsorluk anlaşmalarıyla ben yerine koyabileceğinizi sanmıyorum. Tek yerine koyma şansı var Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde üstün başarılar elde edip belki onları o şekilde kompanse edebilmek. O da kaç tane takımımız zaten şu anda 4 tane takımımız devam ediyor. Kendi adıma bu tamamen şahsi görüşüm. Yani bizim bu modelden çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye Ligi evet, daha genç oyuncuların geldiği belki sadece son kullanımlık oyuncuları aldığımız değil yıldız anlamında daha genç oyuncuların gelip gelişim kat ettiği onları geliştirerek Avrupa'da yarışabileceğimiz kendi aramızda yarıştığımız bir modele dönmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam bu kadar masrafın olduğu yerde tabii ki 3 haftadır siz de takip ediyorsunuz. Hakemler konuşmaya çok erken başladı. Çok bazı hatalar var ama özellikle VAR içinde çok tartışma var hocam. Bu kadar erken tartışılması siz nasıl değerlendiriyorsunuz hakemlerin başlangıcını?
0: Yani çok tartışılması çok güzel bir şey değil. Ligimizin marka değeri yani her açısından da önemli. Bu kadar hakemin konuşulduğu bir lig olmaması lazım. Hata her yerde var. Bugün en üst seviye Premier Lig'de de ciddi hatalar olabiliyor ama hiç kimse bir art niyet kasıt aramıyor ama ligimizde biraz belki en büyük fark şu aslında. Yani orada da hakemler hata yapıyor, burada da. Belki hakemlerimizin yeterliliği evet tartışılabilir. Göreceli olarak daha yetersiz olduğu da söylenebilir bazılarının ama orada da bir gençleşme operasyonu var ve zamanla ben bazı genç arkadaşların her hafta üzerine koyarak devam ettiğini de görüyorum. Bunda ne söyleyebilirim baktığımızda. Hatalar her yerde oluyor. Dünya futbolunda da oluyor. Sadece belki şu farklılık, oradaki hakemler üzerinde bizdekiler kadar baskı olmuyor. Özellikle büyük camialarımızın hakemler üzerindeki yaptığı baskılar maalesef onları biraz zor, sağlıklı karar almak noktasında zorluyorlar. Onun dışında evet çok iyi miyiz seviye olarak? Bence bu sene gözlemlediğim geçen seneler oranla mesela şu anki genel başlangıç birkaç istisnai örnekler kaydı bozmaz ama kısmen daha iyi yönetimler gördüğümüzü söyleyebilirim kendi adıma. İnşallah da Yani biz oyunu konuşmak istiyoruz teknik adamlar olarak. Sadece oyunu konuştuğumuz, hak edenin sonuçta kazandığı umarım birlik olur.
1: Hocam, sizin eklemek istediğiniz ya da taraftara bir mesajı olur mu son olarak?
0: Ya son olarak evet, dediğim gibi öncelikli olarak lig güzel bir lig olsun.

0: ortaya koyacağız. İnşallah da başarırız ama sonuç ne olursa olsun Alanya maçı için de söylüyorum. Bu sene herkesin keyif aldığı bir Çaykur Rizespor seyretmek için oyuncularımızla beraber, kulübümüzdeki bütün personellerle beraber paramızla yoğumuzla çalışıyoruz. İnşallah senenin sonunda geldiğimiz nokta bütün Çaykur Rizespor'a gönül veren insanları mutlu edeceğini düşünüyorum.
1: Hocam unuttum ama transfer var mı? Yarın son gün, taraftar bunu demeli.
0: Evet, yani artık son iki gün. Tabii son dakika futbol transferi işi çok canlı bir iş. Evet, biz de özellikle hücum hattına söylemiştim. O noktada da bunu açık yürekle söyleyebilirim. Evet, geç kaldık biraz. Bir türlü çok uğraştık, çok insanlarla uğraştık. Hep son dakika, bazen kulüple alakalı, bazen oyuncuyla alakalı, bazen menajerlerle alakalı. Bir türlü sonlandıramadık ama yarına kadar inşallah bir hücum oyuncusu, bir orta saha oyuncusu katmak istiyoruz. Baktığımızda sona yaklaştığımız oyuncular da var. Umarım yarına kadar, belki bu akşam, belki yarın sabah taraftarımızı mutlu edebilecek inşallah haberler vermek istiyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız antrenman sonrasında yorgun olarak. Biz de başarılar diliyoruz sizlere ve iyi bir sezon geçirmenizi diliyoruz hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, iyi yayınlar herkese. Stüdyoda kimler var bilemiyorum ama herkese, stüdyodaki bütün meslektaşlarınıza da çok çok selamlar gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz tesislerinde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçalı yayın konumuz olarak aldık. Hem Türk futbolu hem de Rize Spor adına önemli açıklamalar yaptı diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım Kerem Canpolat.
2: Teşekkür ediyoruz Selman Kutlu'ya, Recep Hoca'nın da ağzına sağlık. Yoğun programı içerisinde değerlendirmelerde bulundu takımla ilgili. Bir son dakika gelişmesini de ekranda görüyorsunuz. Cumartesi saat 20'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Derbi sohbetini aslında yavaş yavaş bir giriş yapmayı planlıyorduk Recep Hoca'nın röportajı bitiminde. Hakem konusuyla başlangıcımızı yapmış olalım. Beşiktaş'a dair yine Kartal Yiğit'e soracağım sorular muhakkak olacak. Kartal Yiğit, Halil Umut Meler ataması seni şaşırttı mı, yoksa beklenen bir atama mı senin için?
3: Bence beklenen bir atama. Bakıldığı zaman yani işte en son mesela bir Mustafa Hoca'nın yönetimi vardı. Belki Mustafa Hoca gelebilirdi bu maça ama onun dışında Halil Hoca'nın dinlenmesi biraz bu maça sanki atanacakmış gibi önceden sinyalleri verdi. Ya şimdi bakıyoruz, sezona iyi bir başlangıç yapamayan hakem triyoları var. Yani yalnız Beşiktaş için konuşmuyorum. Yani Fenerbahçe'de ilk maçtan dertli, Beşiktaş dertli, Trabzonspor dertli. Yani böyle bir ortamda girdik. Şimdi bu bir fırsattır. Hakemlerin de hakem performanslarının artmasına ve hakemlere olan güvenin, azalmış olan güvenin biraz daha düzelmesi için bence Halil Umut Meler'e büyük bir fırsat bekliyor. Evet, geçmişte yaşadığı o olaydan sonra düşüşe geçen bir Halil Umut Meler performansı vardı ama geçtiğimiz senenin sonlarında özellikle daha da toparlanan bir Umut Meler gördük. Normal diyorum, yani bu atamanın normal olduğunu düşünüyorum ben. Umarız hakem şansı yanında gider. Önemli, sonuçta bir derbi, büyük bir maç yönetecek. İki tarafta tabii ki kazanmak istiyor. Bu şeylerde hakem hatasının az olması lazım mümkün olduğu kadar. Ama şunu söylemekte fayda var. Evet, artık günümüzde bu VAR çıktıktan sonra orta hakemin kararlarından daha çok İçeride monitör başında, ekran başında olan hakemin vereceği karar daha çok irdeleniyor ve sorgulanıyor. Bakalım, benim en çok beklentim o. Bakalım VAR'da yabancı mı olacak, yerli mi olacak? Esas konu o. Yani Halil Umut Meler'in buraya gelmesi, atanması normal gözükebilir. Ona bir şey demez insanlar ama VAR'da kim olacak? Ben ona esas merakla bekliyorum.
4: Vallahi Kartal'ım, sıradan yabancı olacaksa hiç gelmesin daha iyi.
3: Tabii.
4: Biraz tecrübeli yabancı gelecekse gelsin.
3: VAR gelmesi lazım oraya.
4: Gelip de %100 net pozisyonlarda sessiz soluğu çıkmayan yabancıyı ne yapayım ben? Biraz daha hakikaten tecrübesi olan bir yabancı tercih edilsin, edilecekse yani.
3: Zaten iki kulüpte yanılmıyorsa Beşiktaş istiyor. Büyükten Fenerbahçe'de o yönde. Sıcaklar yabancı vara, yani herhalde yabancı var olacak. Şimdi, görünen o.
4: Geçen Beşiktaş'ın ikinci başkanıydı değil mi?
3: Konuştum. Hakan Dal Bey, Hakan Dal Tabak.
4: Şimdi orada konuşmasının merkezine

0: neyi koydu? Yalnızca Beşiktaş'ın değil, hakemlik sistemindeki güven problemini merkeze koydu.
1: İşte güven sen kafadan kimse.
0: Osmanlı tokadını göremiyorsan, penaltılarda yanlış tercihler kullanıyorsan, kafadan gene bir büyük sorun olarak ne kadar konuşmayalım desek de Türk futbolunun en büyük sorunu olarak çıkıyorsunuz karşımıza.
1: Her hafta mı hocam? Yani Alanya Beşiktaş maçı, Fenerbahçe son oynadığı lig maçı, hangi maçtı? Konya maçı mı? Rakibin Semedo.
2: Son oynanan Samsun.
1: Samsun maçı. Vedat'ın Semedo'nun bir hareketi var. Yani Vedat'ın doğru yani görülmeyen birçok nokta var. Herkese yapılıyor hatalar yani yapılıyor. Bariz olduğu zaman hatalar bu sefer insanlarda kulüplerde başlıyor. Ya bakın şunu söylemekte fayda var. Bu sezon çok farklı bir sezon olacak. Niye? Kulüpler inanılmaz paralar harcadılar. Bak müthiş paralar. Ben bu kadar ki meslek hayatımda bu dönem gibi milyon euroların havada uçuştuğu bir dönem görmedim. Ben normal bir Premier Lig, bir La Liga tarzı transferler yapıldı bu sezon Süper Lig'e. Bu çok değerli aslında. Tabii. Bunu kullanmak lazım. Bir şampiyon olacak. Şampiyon olamayan kulüpler belki zarara girecek. Karşılığını alamayacaklar verdikleri paraların. Ama hakemler de buna göre yönetmeli artık. Yani insanlar zarara girecek. Gördüklerini çalsınlar ya. Kimse kimseden fark bir şey istemiyor yani.
0: Salah gibi bir kalite gelmiş değil mi ligimize?
1: Evet.
0: Hem ligimizin kalitesi, bilinirliği, hem Trabzonşehir'in. Şimdi penaltı pozisyonunu hatırlıyor musun? Birazcık ondan sonra oyuncunun dilinden anlaman lazım. O kaleciyle birlikte girdi. Başkası olsa penaltı almak için atar ya. Şimdi bu attı kendine ama hemen şey yaptı, toparlayıp geldi. Abi orada kart göstermeyeceksin. Niyete de bakacaksın. Biraz niyet de okuyacaksın.
1: Tabii.
0: İlla Nimet abla okumayacak niyeti. Sen de okuyacaksın niyeti.
1: Aynen.
0: Şimdi
1: öyle.
0: Orada bakacaksın adam pozisyon icabı. Ondan sonra o denge bozuldu. Düşer düşmez ayağa kalktı ve vücut dili yüzü falan belli yani. Öyle penaltı arayan yüz değil o. O tamam düştüm aman yapma. Hani böyle kart mart gösterme yüzü o. O gidiyorsun direkt kart. Nereye gidiyorsun abi? Oyunun hararetini düşürme değil o. Bilmem ne değil. Yani durup dururken biraz daha müsamahalı olacaksın. Biz ne diyoruz? Hakemlere karşı biraz daha hoşgörülü olalım. Onlar bir güven kazansın. Özgüvenleri yükselsin. Maçı iyi yönetsin. Maçı yönetsin. Ama şimdi gördük ki gene kendileri için maç yönetmeye başladılar. Olmuyor ya, yazık günah. Bir de böyle kalite artan bir ligde hakem konuşmamız bence keselik. Maçlara girelim.
2: Yani. Bırakalım aynısını söyleyecektim.
1: Aynen öyle yeter ya. İnşallah iyi yönetir. Çok kısa şey yapmaz.
2: Beşiktaş sence transfer dönemini nasıl geçirdi? Takım nereden nereye geldi? Buradaki yorumunu rica edeceğim. Sonra siyah beyaz ekibin çıkabilecek 11'ine dair konuşuruz. Derbi maçı için söylüyorum bunu.
1: Şunu söyleyeyim Kerem. Başkan Serdar Adalı göreve geldiği dönemden bugüne kadar bence büyük hatalar yaptı. Direktör seçimleri, işte kadro kurulumları, bunlar bence olmaması gereken hatalardı. Çok yanlış transferler, paraların saçılması, özellikle işte geçen sene ara transfer, ondan sezon başlangıcı falan. Yani Beşiktaş'ın bütçesini aşan transferler yapıldı. Har vurup harman savruldu. Deyim yerindeyse. Ta ki bugüne kadar. Şimdi belki de bir dikili taş parası gitti yani transferlere. Geçen sene falan işte bu sene. Ama bu sene Sayın Başkan hatalarından ders çıkarmış ki bir futbol aklı getirdi. İşte Önder Özen, Gökhan Keskin. Artı Eduard Graf'a güvenmenin bence meyvelerini almaya başladı. Ben hep dedim yani Eduard Graf sezon başı bu işin dümeninde olacak diye. Ve dümene geçti. Yani başkanın Eduard Graf'ı Sergen Hoca'nın istememesinden sonra göndermemesinin ne derece haklı olduğunu biz gördük bu transfer döneminde.
0: Kartpalım, ben bir de şunu anlamıyorum ya. Teknik direktör, sportif direktör istemiyor. Allah Allah. Böyle bir dünya yok. Yani şöyle, kulüp karar vermiş.
1: Doğru. Şimdi bak hocam, teknik direktörde sportif direktörde Beşiktaş'ın çalışan personelidir.

0: Ha, üst düzey personelidir. Üst düzey bir personeldir. Aldığı maaşlar, yetkilerle falan. Herkes personel. Burada Beşiktaş'taki kimlik veya diğer kulüplerde de önemli olan yönetimler ve kongre üyelerinin profilidir. Şimdi baktığımız zaman Önder Hoca ve Gökhan Keskin'in ortaklaşa çalışmasıyla en başta bu planlamanın başına İtalyano'yu getirdiler. Yani temeller orada atıldı. Temeli sağlam kurdular. Temel sağlam kur. Şu ana kadar ama bakın ben yani büyük konuşmayı hiçbir zaman sevmem, sevmedim de. Yani şöyle olur böyle olur demiyorum. Şu ana kadar ki görüntü çok iyi gidiyor. Temeli kurdular hocayla. Ondan sonra hoca işte Önder Özen, Graf, Gökhan Hoca falan böyle bir yapı oluşturdular.
1: Ortak akıl oldu.
0: Ortak akıl oluşturdular. Graf'ı taca atmadılar. Bu akıl verilen raporlar, izlenen oyuncular doğrultusunda bugünkü duruma geldi. Genel transfer politikası. Şimdi bakıldığı zaman genel anlamda kesinlikle bir başarı var Beşiktaş'ta. Transfer politikası. Yani geçtiğimiz hatalara baktığımız zaman şimdiye bakıyoruz. %100'e yakın bir tutturma var. Şimdi bakıyorsunuz Trossard, Vlahovic bunlar
1: isabet daha fazla
0: çok isabet. İyi oyuncular. İsabetli oyuncular. Salih soru işaretleriyle geldi Beşiktaş'a.
1: Yok ya.
0: Ama ne oldu? Takımın en önemli oyuncusu oldu. İşte evet geçen sene alındı Olaytan, ona da burun kırıldı. Orada geçen seneki transferlerden bir Olaytan ayrı tutarım. Bu sene muhteşem oynuyor. E bakıyoruz İlan diye bir genç oyuncu aldınız. Gelecekte Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu olacak. İşte bakıyoruz Nübel diye bir kaleci aldınız. İyi. Yıllardır kaleci sıkıntısı çeken işte Cordoba ve en son Fabri'den sonra kalite anlamında üst düzey bir kaleci bulamayan Beşiktaş gitti Nübel'i aldı. İşte Trossard'ı saydık. Černý'i eleştiriyor ayrı mesela. Bir Murillo var geçen sene alındı takıma oturdu. Genel transfer dönemini Beşiktaş çok çok başarılı geçirmiştir. Hatalar mı ve eksiklikler var mı? Var. Demin dedik ya yani bir sol stoper, iddialı bir stoper, şef stoper alabilirdiniz.
1: Sol bek?
0: Bir sol bek işte onu söyleyeceğim. Ben hala şu an bu grubun yaptığı transferlerde en büyük eksiğin sol bekte olduğunu düşünüyorum. Yani Kassam Kuattara ile Beşiktaş bilmiyorum nereye kadar yürüyebilir. Yani Rıdvan tek başına kaldı ve hala Rıdvan oynuyor. Yani demek ki gelen transfer oynayacak düzeyde ve kalitede değil. Beşiktaş sıkıntı.
2: Rıdvan da iyi oynuyor.
0: Ya Rıdvan iyi oynuyor. Ay tek tamam. Tek Rıdvan
1: İşini
0: kaldı.
1: İyi, şey tabii, yani, doğru iş
0: tek
1: yapıyor
0: Rıdvan kaldı. Onu diyorum yani şu an itibariyle Rıdvan oynuyor ama Avrupa Lig Rıdvan'la gider mi? O bende bir soru işareti yaratıyor. O yüzden keşke daha böyle net bir sol bek alsalardı. Evet doğrudur genç bir oyuncu aldınız. Bu U23 profiline uyuyor.
1: Kuattara'yı diyorsun evet, değil mi? Evet. 22 yaşında. 22 evet, yaşında. Ona baktım şimdi.
0: O profilde. Yani artı 5 profilinde. He, seneye ondan sonraki senelerde olabilir. Ben oyuncu kötü veya iyi demiyorum. Şu an Beşiktaş takımının sol beki gibi gelmiyor bana. Burada bir sorun yaşayabilir. Bakın işler öyle güzel gitti ki Beşiktaş adına. 10 numara transferler yapıldı ve %90 ve hatta üzeri bir transfer başarısı var burada.
2: Sol bek dışında her şey sol, senin için tamam mıdır?
0: Bence tamam.
2: O zaman belki sol, sol bek de çok mühim değil.
0: Ya, o zaman
2: her
0: idare, şey tamamsa, idare edecekler
2: idare
0: yani.
2: Bek dediğin idare edecekler. Eder.
0: Onun
2: Mustafa Çulcu
0: şeyi.
2: Şu anda telefon attığımızda Halil Umut Meler atamasını konuşacağız hocamla. Bir 5 dakikamız var. Mustafa hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, saygılar, sevgiler, iyi yayınlar efendim.
2: Hocam çok önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Maçın hakemi doğru. De Halil Umut Meler oldu. Nasıl değerlendirdiniz ilk duyduğunuz anda bu haberi?
3: Beklediğim bir olay. Merkez Hakem Kurulu maceraya gitmedi. Doğruyu buldu bence. Neden derseniz son lig başladığından bu yana son 3 haftalık süre içerisinde hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hakem hatalarından yani neredeyse içinden geçirdi iki takımın da. Bakın transferler, yüksek hedefler, kaliteli transferlerin yapılışı, futbol ekonomisinin yücelmesi, yükselmesi ama hakemlerin bu ekonomiye, bu yüksek transferlere, kaliteli transferlere ve oynanan futbola ayak uydurmayışı ilk 3 haftada ciddi bir sorun. İlave olarak da düşük seviye ikinci kalite varların gelmesiyle ligde hatalar daha da zirve yaptı. Çok kötü performans, berbat performanslar var. Dolayısıyla bu maç risk alınıp da yeni jenerasyondan bir genç hakemi atayalım veya değişik bir ismi atayalım maçı değil bu. Bu maç UEFA seviyesinde

0: bir hakemin yöneteceği bir maçtı. Ki olması gereken de oydu. Halil Mutmeler isminin atanması son derece doğru. Halil Mutmeler de UEFA'da bu sene çıktığı bir Thun Lech Poznan maçı var. Arkadan ligimizde iki tane maça çıktı. Son yönettiği Başakşehir maçında çok formdaydı. Topun oyunda kaldığı, en fazla kaldığı bir maç olarak 61 dakika olarak dikkat çekti. Dolayısıyla bu sezona formda başladığını düşünüyorum Halil Mutmeler'in. Dolayısıyla Halil Mutmeler için de köprüden önce son çıkış maçı bu. Yani bir kaliteli hakem elit kategoride UEFA'da, ama bir düşüş yaşadı ki hepimizi aklı şaştı ve dip oldu, dibe vurdu. Şimdi bu sezon dipten tekrar yukarıya çıkmak için köprüden önce son çıkış maçı bu. Bu maçı tabii ki UEFA da gözlemliyor. Bu maç ve bundan sonraki süreçteki Halil Mutmeler performansı onu Avrupa şampiyonasına götürecek bir performans olmalı. Dolayısıyla Halil Mutmeler de elit kategoriye yakışır, çağdaş, modern futbola uygun bir performans sergilemesi lazım. Ancak burada bir dikkat çekeceğim konu da şu. Bir dikkat çekeceğimiz konu çok önemli. Lütfen ve lütfen VAR'a da gelecek olan, VAR'da görev yapacak olan kişilerin ilk 3 haftadaki gibi ikinci sınıf VAR hakemi, VAR performansını istemiyor Türkiye. Bakın, ligin karışmasının temel sebeplerinden bir tanesi de VAR performanslarının bu derece düşük olması. Dolayısıyla VAR'a oturtacak, Avrupa'dan gelecekse, yani UEFA'dan, yurt dışından gelecekse ve yurt içinden bu VAR'a oturacak isim yoktu şu andaki performans itibariyle. Dışarıdan gelecek olan VAR'ın birinci sınıf olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Madem Halil Mutmeler atadığınız ki bu maç doğru bir atama, maceraya hiç gerek yoktu ve doğru adım atıldı, o zaman VAR da birinci sınıf olmalı.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Mustafa Çulcu'dan da Halil Mutmeler ataması ile ilgili değerlendirmeleri aldık. Hocaya da tabii başarılar dileyelim. Mustafa Çulcu da Başakşehir Kasımpaşa maçında çok iyi göründüğünü dile getirdi Halil Mutmeler'in, ki topun oyunda 61 dakika kalmış olması hakikaten de gündemde çok güzel bir şey. 40'lı dakikalardan buralara geldiğimiz karşılaşmalarında ligde oynanıyor olması, topun oyunda kalma süresi de hakemin oyuna bakış açısıyla ilgili aslında çok önemli göstergelerden biri. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta gayet iyi durumdalar. Sanki güzel, keyifli bir derbi yaşanacak gibi de görünüyor. Umarız Halil Mutmeler hocamız da bu derbide performansıyla oyunun akışına katkıda bulunur. Hakem şansı da onun yanında olsun diyelim. Kartal Yiğit ve Zafer Tüzün'le beraber değerlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Halil Umut Hoca ile ilgili zaten konuştuk. Beşiktaş'a yine zaman ayırdık ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine, daha doğrusu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine böyle çok net bir giriş yapamadık. Konuşacağız derbiye, Galatasaray ve Trabzonspor'a da dair. Az sonra beraberiz, bir yere ayrılmayın.
2: Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız. İlk düdük, maça Bayern başlıyor. Şimdi orta, arkaya doğru bir kafa, top boşta, Thiago Thomas direğe de çarptı, çıktı dışarıya. Gole çok yaklaştı Stuttgart. Burada şanslı Bayern. İşaret geldi. Olise geliyor. Michael Olise dışarıya girdi gibi gördüm bir an. Bakalım yakın mı? Yakın. Hatta direğe çarpmış. Kimmich ön direğe doğru kesti. Vuruş, gol! Upamecano! Kimmich'in asisti. Upamecano'nun golü. Tabii ki Bayern golüyle açılıyor sezon. Mittelstedt bir orta daha, iyi yere, kafa vuruşunu o yerden sekti, Thiago Thomas çevirdi, olmadı, vuruş, gol! Gol geliyor, Wagnoman, 1-1. Stuttgart hak etmişti bu golü. Yeniden başlıyor maç. Kimi nefis bir top, offside, yok, gol!

0: Müthiş bir asist. Joshua Kimmich ikinci asisti. Ve geçen sezon Bundesliga'nın oyuncusu seçilen Olise. İşte Bayern deplasmanı böyle bir yer. Kimmich yine iyi bir pas Davis'e, üçüncü asisti mi? Davis maçı daraldı, çevirdi içeriye, ters vuruş, ayağı kaydı. Wagnoman kraldı, 5 dakika önce kraldı. Şanssızlık, Wagnoman uzaklaştırmak isterken ayağı kaydı ve talihsiz bir an yaşadı. Harry Kane bir pas Olise'ye, nefis çekti Olise. Offside olabilir bakalım. Offside. Offside. Olise çok güzel pas Olise'den Saibari'ye. Saibari gitti. Saibari biraz ağır kaldı. Nefis çekti. Verdi pasını. 4 oldu. Pavlović. Saibari biraz ağır kaldı orada ama aklını kullandı. Bir anda çekti. Rakibi yerde kaldı ve asisti yapıyor Saibari de. Pavlović'in golü. Olise'nin çok güzel pası. Şimdi top kaybı. Saibari. Çok güzel bir pas. Luis Diaz 5 mi? Luis Diaz 5. Harika bir asist Saibari'den. Nefis paslar izledik maç boyunca. 5 oluyor. Son düdük. Bayern 5-1 kazanıyor. Yeni sezona da 5 atarak başlıyor Bayern.
1: Ve düdük geldi. Hakem Felix Weyer'den. Maç başladı. Borussia Dortmund karşılaşmaya başlayan taraf. Geliyor Borussia Dortmund. Girassi sağına çekti, vurdu, gol! 8 dakika geride kalırken ilk golü buluyor Borussia Dortmund Girassi ile. Serhu Girassi geçen sezon 17 golü vardı ve yeni sezonu da golle başlıyor.

Yine top kaybı Konstant Elias. Ceza sahası iyi çevirdi. Şut dışarı gitti. Karetsas. Svensson'dan iyi top. Bayer. Bayer aradan iyi bıraktı o da. Konstant Elias. Vuruş. Sekerek top ağlara gidiyor. Konstant Elias devre sonunda farkı 2'ye çıkarıyor Borussia Dortmund. Çok iyi vuramadı belki ama o top sekerek yön değiştirdi, ağlara gitti. Biraz da şanslı burada Borussia Dortmund. Ve çok üstün oynadıkları ilk yarının sonunda 2-0'ı buluyorlar. Karetsas şimdi sağına doğru gitti. Karetsas kaleci ikinci pozisyon, top dışarıda. Konstant Elias fırsatı değerlendiremiyor. Şimdi Grönbeck. Dört oyuncuyla geldiler. Sol tarafa pas. Lemke. Rierson karşısına verdi pası. Patson Daka dışarıya. İkinci yarıda Hamburg adına bir diğer pozisyon. Sabitzer. Şimdi de o yerde. Girassi. Ignacio kayarak müdahale ederken. Kırmızı kartlık bir hareket yapıyor. Biraz önce oyuna girmişti. 18 yaşındaki Samuele Ignacio kırmızı kartla oyun dışına gidiyor. Lokonga. Grönbeck ceza sahası dışından Kobel. Uzandı Kobel.

0: Filip. Ceza sahası dışından vurdu, sekti, Kobel aldı. Ve maç bitiyor, son düdük geldi Felix Sveier'den.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
1: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
2: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar FMB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FMB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şube...

0: Kalsın kredi kullanmak için. Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara Bankanın güzeli.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Canlı yayın.
6: Černý.
7: Solda.
6: Vlahovic, Trossard. Beklediğimiz 11 bu değil mi?
7: Ben de öyle bekliyorum.
6: Nasıl duruyor bu 11? Derbi için kağıt üstünde.
7: Şimdi şöyle, tabii bazıları diyorlar ki Černý'nin yerine işte Poku oynasın falan. Ondan sonra.
6: Černý'de fena görünmüyor yani, şu an.
7: Bence şimdi şunu söyleyeyim. Evet, Černý geçtiğimiz sezon özellikle böyle çok inişli çıkışlı dalgalı bir seyir izletti herkese ama.
8: Ailevi sorunu
7: evet,
8: vardı.
7: Evet, bazı sorunları vardı. Hocayla da sorunlar yaşadığı konuşuldu. Şimdi bakıldığı zaman bu sene bence yani iyi bir Černý var. Herkes beğenmiyor adamı ama ya ne yapsın adam, goller atıyor, top taşıyor. Yani özellikle son maçlarda ben beğendim Černý'yi.
6: Kendini buldu.
7: Ben buldu. Zaten yalnız bu bizim söylememizde değil. Hoca da zaten Černý'nin gönderilmesine karşı, istemiyor ki şu an. Zaten almışsın bir tane U23 kontenjanı, genç yetenekli bir oyuncu Poku. O yüzden ben derbide Vincenzo Italiano'nun Černý ile başlayacağını düşünüyorum. Tecrübe anlamında. Kadıköy bilmişliği var. Gitti kupa maçında, orada iki gol attı.
6: Evet.
7: Turu getirdi sana. Yani o yüzden bence Černý ile başlayacaktır. Onun dışında zaten beklenmesi gereken 11 bu. Ha, burada ne olabilir? Belki Emirhan'ın yerine yine Akbadu ile başlayabilir ama pek ihtimal vermiyorum. Akbadu, açık konuşayım, bana çok güven vermiyor. Hele hele böyle derbide ağır kalacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon yaptığı büyük maçlardaki hatalar ortada. Ağır kalıyor topla çıkışta. Kendine çok mu güveniyor, ne yapıyor? Top kaptırmışları var. O yüzden çıkabilecek 11'in bu olduğu ve daha doğrusu yani doğru 11'in bu olduğunu söyleyebiliriz.
8: Bence de Emirhan'ı orada kullanır. Kafaya çıkamayan adam o. Diğer stoper.
7: Akbadu.
8: Akbadu, böyle bir şey yok abi. Sen büyük takım oyuncusu olacaksın. Sınıf atlatacaksın takımına yani. Onun için.
7: Bir de çok riskli giriyor hocam. Yani her hareketi faul olacakmış gibi. Bak, sıkıntı yani.
8: Bir de ne var biliyor musun? Eğer ki iyi defans yapmazsan, topa sahip olup da rakibi zor duruma sokan bir takım var karşında, Fenerbahçe. Ön bölgesi güçlü artık Fenerbahçe.
7: Doğru.
8: Sana sıkıntılar yaşatacak belli. Onun için orada var ya, Vedat'la duellolarda üstün gelmeye çalışacak stoper tercihi bana göre Emirhan olur. Onun için Akbadu'yla falan hiç uğraşmasına gerek yok. Şimdi Fenerbahçe'nin bence en büyük avantajı Kadıköy ve daha oturmuş kadro kalitesi. Beşiktaş henüz daha oturmak üzere. Tamam, kaliteyi yakaladı ama yavaş yavaş oturacak. Şimdi bazen takımlarda o kadar çok yıldızın olması dengeyi bozabilir. Burada teknik direktörün varlığı çok önemlidir. Lider olmalı, onları motive etmeli, bir arada tutmalı ve yönetebilmeli teknik direktör. Şimdi İtalyano'da bu kapasite var, evet. Ama bu büyük tehlikedir takımlar için. Çünkü onların futbol karakterine dayalı bir egoları vardır futbolcular. Şimdi ben Trossard'ım. Şimdi henüz Trossard'ı daha görmedik. Černý'de evet yükselen bir form grafiği var ama Černý'de daha fazlası var. Daha onu koymadı ortaya. Vlahović attığı son maçtaki 3 golle birlikte uyum sürecini çabuk atlattı. Ve golcü gol attığı müddetçe performansı hep yükselir. Bazen çünkü santrforlarda vardır öyle sıkıntı.
7: Atamadığı zaman baskı aman oluyor. Aman. Strese giriyorlar.
8: Aman aman.
7: Çok var.
8: Bildiğini
7: öyle
8: de unutur biliyor musun?
7: Tabii. Eli ayağı
8: dolaşır. Vuruş kalitesi bozulur, bildiğini unutur. Lan bunu niye almışız bunu dersin yani.
7: Eli ayağı dolaşır.
8: Dolaşır. Onun için şimdi Beşiktaş benim dediğim gibi henüz şampiyonluk takımına refleksine sahip değil şu an. Şu an. Gelişiyor ama şampiyon olan takım hücumdayken bilhassa defans güvenliğini de günceller.

0: Beşiktaş'ın cezası çevresinde hala bir sıkıntısı var. Artı Beşiktaş'ın stoperlerinde topla birlikte oyuna katkı sağlamı, geçiş hücumunu başlatma sıkıntısı da var. Şimdi bir nebze Emirhan onu yapıyor bak. Emirhan'da o kumaş var.
1: Cala da
0: şimdi ufak.
1: Ama öbürü yapamıyor.
0: Evet.
1: Agba da yapamıyor.
0: Bu şimdi önemli bir detaydır.
1: Doğru.
0: Bazen oyun sıkıştığında, merkezde rakip seni 45-50 metrede sıkıştırdığında sen ne yaparsın? Geçiş oyununu geriden başlatmak zorunda kalabilirsin. Böyle olduğu zaman ondan sonra şimdi ön tarafta artık top geldiği zaman o topun ön bölgede kalmasını sağlayabilecek bir bilavuş gerçeği var. Şimdi Oh da zaman zaman bunu beceriyordu. O daha arzulu, daha atletik, daha dayanıklılığı da daha fazla. Ama net golcü değil. Bilavuş net golcü.
1: Tabii.
0: Şimdi Beşiktaş santfor mevkinde de kaliteyi yakaladı.
1: Kesinlikle.
0: Onun için şimdi şu anda geçtiğimiz sene Fenerbahçe'yi çok zorlayacak bir, şu an itibariyle kadroya sahip değil dediğimiz Beşiktaş'ı 1-0'la zor geçti Fenerbahçe. Ama şimdi ön bölgedeki aksiyonların daha fazla olacağı Vlahovic'le birlikte, Trossard'la birlikte, ki Trossard da şu anda daha Trossard değil.
1: Değil, çok ortada yok.
0: O da yavaş yavaş, bir de bizim ligimizin gerçekliğini de öğrendi Trossard. Neyi öğrendi? Bizim defans bölgesinde oynayan stoperlerimiz, beklerimiz topla karışık adama da girer. Bizde öyle sadece topa girmek diye bir şey yok. O gerçeği de öğrendi. Yedi tokadı. Şimdi dedi ben şimdi böyleyim. Bak bu tedirginlik de yaratabilir. Çünkü niye biliyor musun? Kaliteli oyuncu ondan sonra kendisine topa ayağını soktuğu dakika agresif defans geliyorsa, eğer topla karışık, gene bana topla karışık girecek duygusunu zihnine yerleştirirse
1: çekinebilir.
0: Ne olur? O zaman oyun kalitesi düşer.
1: Bir de hakemler vermiyorsa.
0: Hakem de vermiyorsa diyecek. Adam demek diyecek, ki burası böyle, ben sakatlanmadan suya sabuna dokunmayayım'a girer o zaman.
1: Burada bizi doğruyorlar diyecek.
0: Bu böyle olmamalı. Onun için Beşiktaş oyun gücünü yükseltmeye çalışan bir teknik direktöre sahip. Ondan sonra bu teknik direktör Fenerbahçe'nin ön bölgesinin kalitesini düşündüğümüzde savunma anlayışında tabii ki Beşiktaş kalkıp da Fenerbahçe'ye karşı sadece savunma anlamında kendisini geliştirecek değil o maç itibarıyla. Ama bana göre Fenerbahçe'nin kadro kalitesi biraz daha yüksek olduğundan Beşiktaş'ın ise derbiyi bozacak dinamizmi var. Şimdi kadro kalitesi Fenerbahçe'de biraz daha iyi ama
2: dinamizm Beşiktaş'ta.
0: Beşiktaş'ta.
2: Fenerbahçe'de nasıl bir kadro bekliyorsunuz?
0: Ya Fenerbahçe'nin artık geri dörtlüsü ezbere girdi. Semedo, Skriniar, Ake, Brown. Bu artık ezberde. Ondan herhangi bir sakatlık olmadığı müddetçe bunlarla devam edecek Fenerbahçe. Ön tarafta eğer iyileşen Asensio varsa, ki şimdi bakıyorum ya ondan ilgili bir haber de yok.
2: Beklemiyoruz hocam Asensio'yu.
0: Kante, Gendouzi var. Eğer Asensio olmazsa gene İrfan'ı kullanacak. Başka, çünkü o bölgede biraz daha tekniği, oyun zekası yüksek başka oyuncu yok o bölgede kullanabileceğin. Talisca da gitti. Talisca olsa belki oraya koyabilirdi şimdi Talisca'yı.
1: Zaten nasıl kenarda, gitti ben anlamıyorum.
0: Greenwood efendim.
2: Talisca'nın, nasıl gitti anlamıyorum diyor.
1: Ben Talisca'nın niye gönderildiğini açık konuşayım anlamadım.
0: Skor katkısı büyük olan adam. Şimdi futbolda tabelayı değiştirmek için oynanıyorsa Talisca da varsa senin elinde onu kullanırım, ilk 11'e ya yazmama şansın yok.
1: Abi
0: ama
1: bir de iyi başladı yani.
0: İyi de başladı ama belki maliyetten olabilir.
1: Olabilir.
0: Belki de Talisca'nın kendi bireysel yeteneklerine takımı adapte edemediğinden dolayı gerçek uygulamak istediği oyun kimliğini sahaya yansıtmakta Talisca ile birlikte sıkıntı yaşadığından dolayı Talisca'yı istememiş olabilir Sayın İsmail Kartal. Yani çünkü Talisca gibi bir adamın varsa, bir de tabelayı değiştiriyorsa, şimdi bu gitmesi de sıkıntıdır. Niye sıkıntıdır biliyor musun? Oldu. Senin oynadığın oyun sonuca yansımadı.
2: Asensio da bu arada takımda henüz çalışmalara başlamamış.
0: Başlamadı.
2: Olabileceği ama maksimum kulübe.
1: Bence maksimum. De.
0: Yani şimdi
1: başlamadıysa geçmiş.
2: O da yani ne kadar ciddi bir ihtimal emin değiliz.
0: Evet. Şimdi oyunsal anlamında sahaya karakter de koysa, inançlı, özverili mücadele de, iyi de oynasa, oyun hakimiyeti Fenerbahçe'de de olsa, olası skora yansıtamazsa, tribün başlar Talisca diye.
1: Başlar.
0: Bir risktir.
1: Şimdi bu maçta gözler arar bak, ben sana söyleyeyim, Asensio da yok. Onun için dedim, Asensio mesela zaman zaman sakatlanma riski fazla olan bir oyuncu ve sakatlık yaşadı.
0: Yaşadı.
2: Yani, Talisca da bu arada Asensio'ya benzer bir profil ya, değil yani, onu da unutmamak lazım.
1: Tamam, o da sakatlık anlamında aynı şeyler yaşıyor en ama azından, şimdi sizin elinizde sezona iyi başlamış
2: skor
1: bir Talisca var.
2: Skor üretiyor ama oyun katkısı yok.
1: Ya ben olsam tutardım bak.
0: Takım oyununa adapte değil. Bu bireysel kafasına
2: adapte
0: göre takılıyor.
2: Adapte de olamaz hocam zaten, özellikleri, yapısında yok. Uygun değil.
0: DNA'sında yok derler ya. De Talisca'nın DNA'sında takım oyunu yok.
1: Yok. O ayrı mesela.
0: Ama bireysel olarak hocam tabelayı değiştiriyor.
1: İşte değiştiriyor. O var.
0: Şimdi böyle oyuncu işte sıkıntı bu. Şimdi teknik direktör uygulatmak istediği bir oyun fikri var. Talisca uymuyor ona. Ama Talisca mecburen yazıyorsun. Ben de olsam tercih etmem bak. Bunu açık söylüyorum. Ben daha evvelden de söyledim yani. Tamam, tabelayı değiştiriyorsun. Nereye kadar bireysel? Hep Türk takımlarındaki henüz yakalanmayan sistemden bahsediyoruz. Talisca ile sistem yakalama şansın yok ki. Onun için yani Kadıköy ve oturmuş kadro kalitesi Fenerbahçe'nin bana göre avantajı ama Beşiktaş şimdi daha rahat psikolojiyle oynayabilir. Eldeki kaliteli oyuncularla oyunun duygu durumunu da değiştirebilir. Şimdi bir Salih gerçeği var. Önündeki bütün adamları daha özgür oynatan bir profil.
1: Ne müthiş.
0: Her takıma lazım bir adam.
1: Müthiş bir top kazanımı var.
0: Evet, müthiş. Onu diyorum işte.
1: Yani görünmeyen şimdi kahraman.
0: Ve sana bir şey
1: söyleyeyim. Arı gibi.
0: Geçiş oyununu da başlatıyor.
1: Yapıyor.
0: Orkun onunla birlikte rahatladı. Şimdi Orkun lider bir insan olduğunu, hem de hakikaten kaptanlığı, o bantı taşıyabilme kapasitesinin olduğunu gösterdi. Vlahovic'i kazandı. Penaltıda gel dedi buraya. Ben atmayacağım. Sen atacaksın bunu. Ne yaptı? Tüylerim kalkıyor biliyor musun? Ben hissettim sanki ben santiforum gibi. Bak çok önemli bir detaydır bu.
1: Ama doğrusu
0: inanılmaz bir motivedir bu. Sen ona veriyorsun topu. Takımın penaltıcısısın. Kaçırmışlığın yok. Al sen at kendine gel diyorsun. Adamı kendine getiriyorsun.
1: Hat-trick yaptırıyorsun.
0: Yaptırıyorsun. Şimdi o rahatladı. Çünkü niye biliyor musun? 3 golle kendini kabul ettirdi artık. Ben net golcüyüm dedi.
1: Zaten öyleydi hocam.
0: Ben net golcüyüm yani, sinyalini verdi.
1: Kimse zaten bir şey beklemiyordu yani, fazla şeyini.
0: Bak zaman karşı zaman
1: düşünceyi.
0: İçeride oyunsal olarak sıkıştığında, golü o oyun skora yansıtamadığında filan, çift santifara döndüğü zaman var ya, ikisi tehlikeli ikili olur ha. O dinamizmiyle
1: tabii.
0: Bütün defansı zorluyor. Defansın hata yapması için üstüne üstüne gidiyor. Güçlü ayakta kalıyor. Duellolar da ayakta. Topla çıkıyor. Şimdi Vlahovic'le birlikte o da biri ona yol açar, o ona yol açar. İkisi de gol atma tehlikesi vardır.
1: Valla ben olsam özellikle içeride çoğu maçta
0: abi
1: ikili
0: oynar,
1: oynatırım.
0: Oynar abi, oynar şimdi.
1: Oynamaz mı?
0: Niye
1: ikisini
0: oynar bir de biliyor musun? Onların ikili oynamasının en rahatlatacak adam var arkada, Salih.
1: Tabii.
0: Salih Orkun uyumu diye bir şey de var. En dedi kendine geldi, farkında mısınız? Salih'ten sonra.
2: Bir rekabet oluştu.
0: Şimdi en dedi de eskiden girdiğinde öyle ceza sahasının önünde dolaşan, daha rakip
1: riske
0: geldiğinde
1: girmeyen,
0: riske
1: al gülüm ver.
0: Şimdi nasıl? Şimdi o da performans vermeye çalışıyor. Bir de olaytan diye bir gerçek var abi.
1: Evet.
0: Topla adam eksiltiyor ve alan kat ediyor.
1: Müthiş
0: ve ne oluyor biliyor musun? Aradan böyle sıyrılıyor. Otomatikman ne oluyor? Defans dengesiz yakalanıyor. Çok tehlikeliydi. Fenerbahçe defansının dengesiz yakalanması ne demek biliyor musun? Göbekteki ikili, sıkıntılı ikili.
1: İşte onu diyorum.
0: Siktirin yaranın üstüne giden olaytanı düşün. Direkt kart.
2: Kartalit, Fenerbahçe'yi nasıl gördün şu ana kadar? Fenerbahçe'nin de yani 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir kadroyla sahada olacağı aslına bakarsan belli. Sayabiliriz. Zaten çok büyük böyle radikal değişiklikler beklemek de mümkün değil. Ederson'u kalede bekleriz. Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz ve Muriç. Beklediğimiz Fenerbahçe 11'de bu olur. Nasıl görünüyor Fenerbahçe'nin kadrosu kağıt üstünde, Kartal Yiğit?
1: Ya şunu söyleyeyim kadrodan önce. Bir kere bence şu an ligin iki hazır takımı. Hele hele orta saha anlamında ligin en iyi iki orta sahası.

0: Kapının kapışması olacak. Ben öyle görüyorum. Yani şimdi bir tarafta bakıyorsunuz işte Beşiktaş'ta Salih Orkun Olaytan üçlüsü. Bir tarafta işte Kande Gündüz'ü bu maçta İrfan gözüküyor o zaman. Ya da farklı bir seçenek yapabilir. Özellikle ikili olarak değerlendirirsek mesela Beşiktaş'ta Salih Olaytan müthiş. Orkun'da böyle bir 2-3 maçtır hafif böyle bir düşüş mü desem yani etkisizlik mi desem yani çok hafif ama
1: aslında var. Salih'ten sonra daha da üzgün bir oyuncu haline geldi.
0: Sezona yine iyi başladı ama böyle bir özellikle işte hangi maç diyeyim o şey maçı Avrupa maçı Alanya maçı geçen Çorum maçı yani böyle bir hafif bir etkisizlik var ama yine de Orkun'dur o ayrı mesele. Ama özellikle Salih ile Olaytan'ın performansı muazzam. Yani şimdi ikili ben şey alıyorum, baz alıyorum. Öbür tarafta Kante Gündüz'ü. Kante sezona aynı şekilde müthiş başladı. Bir kere
1: onun sezonu mezonu yok.
0: Yani sezonu yok. Bu sene, bu sene
1: o eve giderken yani, bile koşarak
0: tabii,
1: gidiyor.
0: En iyi çıkış yapan Beşiktaş'ta Olaytan nasıl en iyi çıkışı yaptıysa Fenerbahçe'de de Kante o çıkış yaptı. Muazzam oynuyor aynı şekilde. Yani gözlerimizin pası siliniyor. Fenerbahçe için yine bu maçta en büyük koz Kante olacaktır. Yani bu maç özelinde orta sahalar ne yapacak ben merakla bekliyorum. İki orta saha, iki takımın da orta sahasının birbirleriyle kıyasaya mücadele edeceği bir maç bizleri bekliyor. Şimdi iki takım da hücum anlamında bence çok iyi. Fenerbahçe de öyle. Greenwood hakikaten ne yapacağı belli olmayan çok iyi bir yetenek. Orada.
1: Ki daha bir şey değil yani performansını 90
0: da
1: dakika
0: değil.
1: yayan adam değil.
0: Vedat
1: Biraz
0: Muriç
1: kopuk kopuk.
0: kopuk kopuk oynuyor. Vedat Muriç çok iyi başladı. Tamam. Arkada yine öyle ya da böyle bir Lukaku var. Öbür tarafa geçiyorsunuz sol tarafa. Fenerbahçe'nin sol tarafı bence şu an itibariyle derbide en etkili olacak yer. En etkili olan Oğuz yine
1: Feci.
0: feci başladı. Brown çok iyi başladı. Yani böyle bir şey yaptığımız zaman teraziye koyduğumuz zaman Fenerbahçe'nin sol tarafının daha ağır bastığını söyleyebilirim. Evet Beşiktaş'ın sol tarafında Trossard gibi müthiş bir isim var. Müthiş bir yıldız var ama hala ben öyle çok böyle inanılmaz etki göremedim. Açık
1: Yok, şu
0: konuşayım
1: anda yok.
0: Trossard'dan. Bir de Rıdvan. Rıdvan iyi başladı o ayrı ama Fenerbahçe'nin ben sol tarafını şöyle ayrı bir yere koyuyorum. Terazide daha ağır basıyor. Kalede Ederson da bence kafasındaki sorunlardan arınmış bir şekilde
1: Biraz daha
0: giriş
1: ayaklarını da
0: yaptı.
1: biraz daha iyi
0: Evet
1: kullanıyor diye bir avantaj.
0: kullanırsa kalecilerin ikisinin de iyi olduğunu düşünüyorum. İkisinin de iyi olduğunu
2: Nübel
0: düşünüyorum.
2: bir tık daha güven
0: Nübel
2: veriyor
0: bir tık
2: sanki.
0: daha güven veriyor. Doğru. Ederson'a göre. Ama Ederson da eski Ederson değil. Geçen seneki Ederson değil. Onu
2: Evet.
0: söyleyeyim. Savunmaların göbekleri bence iki tarafta da sorun. Bakın iki tarafta da sorun. Fenerbahçe, Skriniar, Ake hala uyum sorunu yaşıyorlar. Aralarda büyük boşluklar veriyorlar. Araya top atan rakipler pozisyon bulur. Onu söyleyeyim. Skriniar zaten çok boşluk verdiği zaman yani boş kaldığı zaman
1: Geniş alanda.
0: rakipte geniş alanda kesin sorumlu bir oyuncu. Yani dar alanda müdahaleleri, ilk müdahaleleri kötü değil. Onu söyleyelim. Ake de keza aynı şekilde. Yani oralarda mesela ben Trossard'ın bu maçta bu ikiliye sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Her ne kadar Trossard daha kendini göstermese de ama bu maçta aralara girdiği takdirde Trossard burada bu ikiliye sıkıntı yaratabilir. Fenerbahçe buna dikkat etmesi lazım. Keza Beşiktaş'ın o ikilisi Çalo Emirhan. Aynı şekil Fenerbahçe için ne konuşuyorsak bu ikili de bence Beşiktaş'ta sorun.
2: Evet.
0: Kenarlarda bak çok yani kenar beklerde sıkıntı yok. Murillo iyi bir oyuncu. Rıdvan da iyi mücadele ediyor. Fenerbahçe'de de sorun yok bence. Semedo o da iyi bir başlangıç yaptı. Brown iyi oynuyor. Ya yani Fenerbahçe'nin bekleri hiç problemsiz. Ama o ikili Skriniar
1: Göbek.
0: Ake göbek ikilisi sorun. Aynı şekilde Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ta savunma göbeği sorunlu. Yani ne yapacağı belli olmayan bir problem yumağı var iki takımın da savunmasında.

0: işte sağ tarafı Çenli konuşuluyor, eleştiriliyor. Bana göre iyi başladı. Ama öbür tarafta da Greenwood diye müthiş bir yetenek var. O da ne yapacağı belli olmuyor. Muazzam şutlar çekebilen bir oyuncu. Santrforlar üst düzey. Yani hücum anlamında ben iki takımın da sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Problem savunmanın göbekleri, orta saha ne yapacak? İki takımı da dedim ya, orta sahası muazzam. Artı bence teknik adamlık konusunda ben Vincenzo Italiano'yu daha önde görüyorum. Daha sistemli bir teknik adam. Ne yaptığını bilen bir hoca. Yanlış anlaşılmasın, burada İsmail Hoca'yı kötülemek anlamında söylemiyorum ama ben daha moralli, daha güvenli bir teknik adamın Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Daha ne yaptığını bilen bir profil sergiliyor bize. Şu var. Şunu da söylemekte fayda var. Beşiktaş 55'lerden 60'lardan sonra oyundan düşmeye başladı. Son maçlarda. Oyundan düşüyor. Bir aralık mesela bazen bu 48-60 oluyor. Bazen 55-65 oluyor. Oyundan düşüyor. Vincenzo Italiano'nun buna çözüm bulması lazım. Mesela her maç bu kadar hücum yapamazsın. Şimdi Beşiktaş hücumu düşünüyor. Devamlı rakip kalede. Devamlı rakip kalede. Boğmaya çalışıyor. Tamam, bu güzel bir şey. Yani göze hoş gelen futbol oynuyor. Bunu içeride yapabilirsin özellikle. Ama deplasmanda bunu nereye kadar yapabilirsin? Hele derbilerde nereye kadar yapabilirsin? Ben bu maçta göreceğim şeyi. Vincenzo, gerçek Vincenzo Italiano'yu göreceğim. Nasıl bir sistemle oynayacak? Yani devamlı yine rakip baskı mı yapacak rakip sahada?
1: Yapamaz. Ne kadar yapamaz.
0: Ya da farklı bir metotla mı sahaya çıkacak? Çünkü bu düşüşü hocanın iyi analiz etmesi lazım. Yani futbolda sürekli top bende olsun falan yok. Sürekli baskı diye bir şey yok. Yani kaybetsem ilkesi var. Buna göre çalışacaksınız. Yani ben hocanın bir bakıma ilk derbisi olacağı için söylüyorum. Neler yapabileceğini merakla bekliyorum. Eğer zaten derbiden de galibiyet de hele hele şu an itibariyle kadro kalitesi yok. Ben de katılıyorum. Az da olsa Fenerbahçe kadro kalitesi olarak şeyden daha önde. Burada hocanın galibiyetle gelmesi halinde rüştünü ispat edeceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
2: Hocam net şu takım öndedir diyebiliyor musunuz? Herhangi bir ekip için Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11 üstüne de konuştuk. Herhangi bir sürpriz bekliyor musunuz?
3: O sürpriz beklemiyorum ama yani Skriniar, Semedo, Osterwold, Brown hattı fizik ve tecrübe açısından Beşiktaş savunmasına göre daha güçlü. Şu an itibariyle Gündüz'ü Kante bu ikilinin top kazanma, oyunun temposunu belirleme konusunda Fenerbahçe için büyük avantaj. Salih orada tek kalıyor. Tek başına. O da işini, doğru işi yapıyor. Evet. Büyük katkısı var ama Gündüz'ü Kante oyunun temposunu belirleme konusunda Fenerbahçe adına avantaj. Onu söyleyeyim yani. Şimdi Asensio'nun olmadığı bir şeyde, Talisca'nın da gönderildiği yerde tek başına oyun zekasıyla takıma kimlik kazandırma rolü İrfan'a veriliyor. İrfancan Kahveci'ye. Şimdi bu konuda aynı pozisyona eğer Orkun'u koyarsak Orkun bir adım önde. Ama şimdi hem hocasının ona verdiği güvenle, özgüvenle hem de kendisinde evet fiziksel olarak duyurularda filan alıp topu koparıp götüremeyen, belki sıfıra kadar inemeyen, yarı yolda yakalanan İrfan'ı düşündüğümüzde ama belli bir oyun zekasına sahip İrfan'dan da bahsediyor. Şimdi dar alanda veya ceza sahası çevresinde de ondan sonra çok zeki oyuncu. Hem gol pası yaratma açısından, hem gol öncesi pas verme hem de gole girme açısından da bu özelliklere de sahip bir oyuncu. Ve takım bütünlüğü sağlandıkça illaki senin her özelliğin, bilhassa başta fizikselliğin olmak üzere ondan sonra üreten bir takımda çok fazla sırıtmayabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin ön bölgesindeki hareketliği, Oğuz'un formunu, Greenwood'un ondan sonra kalitesini, Sedat'ın ligimizin Vedat'ın Sedat nereden çıktı abi? Vedat'ın ligimizin bir dinamiklerine uygun evet bir santfor olması ve onun da moralli başlaması, gol bulması Fenerbahçe'yi bir adım öne çıkarıyor. Ama ben maç içinde oyunun yönünü değiştirebilecek daha fazla alternatifi Fenerbahçe'de görüyorum. Fenerbahçe kulübesi biraz daha zengin. Fenerbahçe kulübesi girdiği zaman katkı verecek oyunculara da sahip. Onun için Beşiktaş, evet, ikisinin de form grafiği yavaş yavaş yükseliyor ama Kadıköy avantajı ve Beşiktaş'ın Kadıköy'deki taraftar ambiyansıyla da sadece Fenerbahçe ile değil uğraşacak olması Beşiktaş'ın dezavantajlarından. Ama gelişen oyunda dediğim gibi derbi bu. Bugün kendini bulamayan Trossard, bir bakmışsın ki Trossard olmuş, sana maç alabilir. Yani derbiler, evet, merkezde kazanılır. İki takımın da merkezi şu an güçlü. Fenerbahçe'nin biraz daha güçlü. Ama oyuncu kalitesi, ben hep diyorum, tamam bağlantıları çok iyi kurmak lazım ama derbilerde oyuncu kalitesi de skoru belirleyebiliyor. Yani sonucu değiştirebiliyor. O açıdan bence güzel bir erken olması ve ligimize bütün coğrafyanın, bizim coğrafyamızın adapte olması açısından kaliteli bir derbi olursa bundan sonra futbolun seyir zevki yükselir. İnsanlarımız da güzel futbol gördükten sonra en azından hakemi falan unutur. Bahanesiz şöyle güzel maçlar seyredilir. Onun için yani ben bak Beşiktaş mağlup oldu ama ben o gün ne dedim? Beşiktaş'ın dedim Alanya'da kaybetmesi dedim kriz değil, alarmdır. Bu alarm iyi çaldı Beşiktaş.
0: Tabii.
3: Ne yaptı? Hemen mükemmel bir tepki gösterdi. 6 gollük bir maç ki birkaç gol daha oldu. Offside oldu, sayılmadı şu bu. Ondan sonra bir hafta evvelki oyunu skora çeviremiyor dediğimiz Beşiktaş hepimizi yanılttı. Bir hafta da gelişti.
0: Evet evet, hep 1-0 1-0
3: gidiyordu. Evet, bir hafta da gelişti.
0: Fark attı.
3: Ve ne dedik? Beşiktaş dedik 3-4 hafta sonra gerçek dedik seviyesini gösterecek. Beşiktaş 3-4 haftaya kalmadı gösterdi şimdi. Bu maç derbi öncesi inanılmaz bir motive. Onun için ben şampiyonluk yolunda büyük takımların yani sadece iyi takım olması yetmiyor. Kötüyken de maçı kazanabilmeli.
0: Doğru.
3: Yani şimdi tamam Alanya, evet. Ondan sonra kendi sahasında sana direnir. Efendim üstünüm ki bana göre hücum bölgesi çok tehditkar değildi Beşiktaş'a nazaran ama ona rağmen oyunun senin dediğin gibi ikinci devrenin yarısından sonra duygu durumu Alanya'ya geçti.
0: Doğru.
3: İşte büyük takım refleksi orada göstereceksin sen.
0: İşte biraz da bu düşüşler oluyor. O düşüşlere de hocanın çare bulması lazım. Kolay da değil yani bu sistem.
3: Tabii yani ama tabii ne dedik? Yani bir Alanya mağlubiyetiyle Beşiktaş bitti demek de ondan sonra sezon başındaki övgüleri geri almak da yanlış dedik. Ben hala Beşiktaş takımından geçtiğimiz senelere nazaran daha övgüyle bahsedilecek performans bekliyorum. Yani en azından geçtiğimiz senelerdeki belki takım olma açısından veya dinamizm açısından bir şeyler yakalamıştı ama şimdi kaliteli bir takımdan bahsediyoruz. Kaliteli takım geliştirerek şampiyonluk yarışında daha kolay yol alabilirsin. Aslında o potansiyele sahip bir hoca var. Ama kolay değil. Şimdi bizim tabii ki sevgili Önder Özen, doğru tercih Önder Özen'le birlikte Gökhan Keskin'in katkılarıyla bu teknik direktöre de derbilerin ne kadar önemli olduğunu.
0: İlla anlatacak.
3: Tabii canım, bir seneye bedel, şampiyonluk maçına bedel olduğunu bir derbinin. Onun için buradaki ligin dinamiklerine göre ne yapıp ne yapmamasını konuşuyorlardır mutlaka.
0: Kesin konuşuyorlar.
3: Ha, onu tabii ki kendi oyuncularıyla sahada başa baş bırakıyorlar. O kendi oyun fikirleriyle oyuncularını geliştirmeye çalışır. Eldeki oyuncu kalitesinden dolayı sen kendi oyun fikirlerini ona adapte ettikçe oyun kalitesi yükselecek diye düşünüyorum ben Beşiktaş'ta. Çünkü kaliteli oyunculara sahip artık Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş'ta forma rekabeti de başladı. Bu da takımı geliştirecek.
0: Tabii canım, gelenler var.
3: Gelenler var. Kaliteli
0: her
3: adamlar
0: bölgede,
3: var.
0: Şimdi. Her bölgede alternatifli bir kadro oluştu.
3: Oldu.
0: Her ne kadar ne bileyim işte eksiklikler olsa da işte abi, bir sol bekliyoruz, bir stoperde belki.
3: Ama belli bir kadro zenginliği yakaladı.
0: Tabii canım, bakın Zafer abi şu an son dönemin en geniş kadrolarından, en pahalı, bütçeli

0: para harcamış ama büyük de para harcamışsın. Yani bir başarı gelecek. Başarı gelmezse o zaman sıkıntı olur. Karşılığını alamazsan sıkıntı olur.
1: Önce de yani, hem yönetimin hem teknik direktörün özellikle hem hocanın
0: tabii, ve futbolcuların tabii yapman lazım. Yani kredisi beklenti az. Yükseldi şu an. Beşiktaşlı taraftarlar beklentiyi yükseltti. Ya diyor ki bu kadroda işte aldın, madem öyle bir şey yapacaksın yani. Kusura bakma, ne bileyim, gidip Fenerbahçe'yi yeneceksin. Ya da Galatasaray'ı yeneceksin. Derbilerde derbi kazanacaksın. Geçen sene derbi kazanamadı Beşiktaş. 40 yıllık tarihinde yok ya.
1: Geçen sene ama Beşiktaş ayaklarına sıktı Beşiktaş.
0: Evet, derbi kazanamadın.
1: Derbilerin en lazım adamı Rafa Silva'ya harcadın.
0: Evet, sen gittin, öyle krizler oldu ki yönetemedin. Kusura bakma. Hem teknik anlamda hem yönetim anlamda yapamadılar, yönetemediler. Bu seneki başlangıç çok çok olumlu. Gelen işte Önder Hoca'nın gelişi, bakıyoruz hocanın gelişi falan. Ya bunlar önemli. Bakın hocayı sistemiyle de biz bu maçta esas göreceğiz. Yani en ciddi sınav Beşiktaş'ın önünde. Ha şu var. Yani ligin henüz başı. Kaybedersen ne olur? Kaybedersen ben çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. İki taraf için de geçerli. Yani Fenerbahçe'de kaybetse ne şampiyonluktan kopar. Beşiktaş'ta da kaybetse, Beşiktaş'ta kaybetse şampiyonluktan kopar. Ama tabii ki bir güven problemi oluşabilir. Bir moral bozukluğu oluşabilir. Yani özellikle Fenerbahçe için kendi sahasında. Ama onun dışında kim kaybederse kaybetsin, sonuçta bu yarış devam edecek. Çünkü kadrolar iyi. Kadroların iyi olması önemli bir avantaj iki takım için ve en hazır. Şu an itibariyle erken açtıkları için en hazır takımlar Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bakıldığı zaman hocaların performansı, İsmail Hoca'nın da yavaş yavaş. Ben İsmail Hoca ilk maçlarda bence önemli hatalar yaptı. Kadro seçimleri, değişiklikleri falan, ama onun da toparladığını görüyoruz. Vincenzo Italiano tüm hızıyla gidiyor. Ama onun da mesela bu derbi için bir ayrı bir strateji planı olması lazım. İçerideki Çorum maçı gibi oynayamazsın bu maçı. 90 dakika sırf Fenerbahçe'nin yarısı. Fenerbahçe zaten müsaade etmez sana kendi sahasında oynatmayı. Ya da müsaade etse bile arkaya atılacak toplarla, işte Greenwood'da falan hızlı, Oğuz'la hızlı adımlarla pozisyon üstüne pozisyon bulursun. Hele hele bu savunma şeyiyle. Yani ben burada Vincenzo Italiano'nun da ne yapacağını bu maçta merak ediyorum açıkçası. Ben buna göre bir planı olması lazım. Düşüşlere önlem alacak mı? Ne yapacak? Göreceğiz.
1: Şimdi tabii, şimdi sezon başında her şey iyi giderken teknik adamın doğruları daha kolay görünür. Biz de bu yüzden Italiano'yu övdük. Ama ilk tökezlemede ne olur? Hem oyun planı, oyuncu değişiklikleri, tercih ettiği kadro filan, maç yönetimi sorgulanmaya başlar.
0: Sorgulanır bu maçı.
1: Ama ben hafta sonundan sonra Beşiktaş için şunu gördüm. Beşiktaş iyi bir takım görüntüsü veriyor. Ama henüz Beşiktaş büyük takım görüntüsünü 90 dakikaya yayamıyor.
0: Doğru. Sıkıntı orada zaten.
1: O konuda biraz gelişmesi lazım.
0: Daha hazırdır %100. Ama o da normal diyorum ben.
1: Onun
0: biraz daha
1: süre,
0: zamana
1: süre,
0: ihtiyacı
1: süre
0: var.
1: Lazım, değil mi?
0: Beşiktaş'ın biraz daha zamana ihtiyacı yani var. Şimdi bir takım olmaya onda iyi gidiyorlar ama.
1: Camialar için şöyle bir şey var. İsim transferi tabii ki taraftarı heyecanlandırır. İşte o sarı gelmiş, Vlahovic gelmiş, işte şu gelmiş, bu gelmiş.
0: Onu istiyor zaten taraftar.
1: Evet, taraftarı heyecanlandırır ama doğru transfer takımı şampiyon yapar. Onun için Beşiktaş'ın savunma zafiyetindeki eksikliği için bir an evvel çok da kısa süre kaldı ya transfer için.
0: Yarın son, yani evet. Cuma tabii, yarın son.
1: Bitiyor.
2: Tabii.
1: Bu bölgede ne çalışma yapıyor bilmiyorum ama ya da eldeki oyunculardan alternatifli bir şey yaratacak, fikir yaratacak yani. Abi tabanca gibi defansın oldu. Niye biliyor musun? Sen genelde ön bölgede oynuyorsun. Hem kenar beklerin hem kenar stoperlerin daha atletik, daha güçlü olacak abi.
0: Evet.
1: Gelen adama da diyecek ki yarın ben senin sinyali verecek abi hamleleriyle. Bu demek değil, topla karışık adama gir. Ama bilecek ya. Kerem bir şey söyleyeyim mi bak. Şimdi halı saha oynadığında sen bilhassa santrfor mevkinde büyük sıkıntılar yaşadığın anlar olur değil mi?
2: Tabii.
1: Karşında biraz alanı, oyunu bilen adam seni geçirmez. Şimdi santrfor neye bakar biliyor musun? Stoperin hangi stili, tarzı nedir? Biz mesela bir İsmail Arca vardı bizim Fatih abiler zamanında Eskişehir Spor'da. Abi geçmen mümkün değil. Şimdi yanından

0: vur.
1: O ayağını uzatıp dizini böyle bir koyar, dizine takılırsın. Havadan abi göğsünü koyar. Onlar bu hem tecrübeyle hem alan ve oyun bilgisiyle.
2: Sırtın dönükken baskı yapıyor mu,
1: Ya
2: yapmıyor mu?
1: abi
2: Bekliyor
1: tabii
2: mu?
1: ya. Şimdi
2: Çok fark ediyor.
1: bunlar çok önemli şeyler abi. Senin için de ligi bilen, fiziğini, vücudunu iyi kullanan bir Vedat var. İki stoperin arasına girer.
0: Güçlü
1: Bak,
0: de.
1: iki stoperin arasına girer, dengeyi bozar. Aradan da İrfan, o öbür memurlar girer. İrfan Can girer, Gendüz girer, Oğuz girer. Abi santifor deyip geçme. 6-0 6-0'dan bahsederken al ligin gerçekliğinden dem vuralım artık. Santiforsuz ligimiz olmaz bizim dediğimizi. Bak bir tane ligi bilen, bir tane duran, sırtı dönük oynayabilen santifor ne yaptı Fenerbahçe? Hem topun ön bölgede kalmasını sağlıyor. Defans dinleniyor. Aynı zamanda organizasyonlar daha iyi, duvar oluyor. Kendi gol atıyor. Enteresan yani. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden dediğim gibi Fenerbahçe'nin o topa sahip olma ve orta saha kalitesi ve hücumdaki bireysel becerileri biraz daha önde Beşiktaş.
0: Şey sorayım sana abi, pardon. Fenerbahçe Talisca'ya veya Asensio'yu oynamadığı takdirde arar
2: Talisca
0: mı?
2: yok zaten artık.
0: Talisca yana gittiği için söylüyorum. Asensio da olmayacak gibi gözüküyor. Yani bu Asensio ve Talisca tarzı bir oyuncuyu arar mı? İrfan Can
1: Arar.
0: orada işi idare edebilir mi? Bana biraz şey geliyor.
1: Arar.
0: Sıkıntı geliyor o bölge.
1: Bana göre de aynı fikirdeyim. Niye? Fenerbahçe'de fiziksel şey kapasite oturdu. Fenerbahçe'nin tekniği, oyun zekası daha yüksek adama ihtiyacı var.
0: Kesin.
1: Bunun için de eldeki en kaliteli oyuncu Asensio dedik. Şimdi Asensio'nun yokluğunda İrfan'a bak Galip geldiğin zaman demin ne dedim ben abi? Şimdi galibiyetlerde dedim ki teknik direktörün galip gelindiği zaman doğruları daha kolay gözükür dedim değil mi?
0: Evet.
1: Skorlar seni ama
0: yanıltmasın.
1: tabii
0: O var işte.
1: gerçeklerle yüzleşmek apayrı bir şey.
0: Tabii.
1: Şimdi uzun maratonda Şampiyonlar Ligi elbette ki Fenerbahçe camiası açısından 18 sene sonra mükemmel Avrupa Ligi'nde boy göstermek. Bu bir başarıdır. Ama senin eldeki oyuncu profillerine baktığın zaman Avrupa arenasında daha sert, daha güçlü, daha dayanıklılık gerektiren maçlar oynadığında ligin gerçekliğini unutursan her Avrupa dönüşü sıkıntı yaşarsın. Bunları
0: Dönüşler
1: hesap
0: hep
1: etmek lazım.
0: sıkıntı olabilir. Doğru.
1: Yani onun için ya bu derbi en azından motive açısından, lige motive açısından iki takımın da gidişatını belirleyecek.
0: Doğru.
1: Ha ikisi büyük takımlar her zaman söylediğimiz gibi çabuk ayağa kalkarlar ama şampiyonluk yolunda daha ligin henüz başında bir iki fire birden verince 3-4 haftada bu da olmaz.
0: Tabii.
2: Hocam Talisca'yı özleyecek mi Fenerbahçe? Derbiden oyuncu özeline geçtim ama.
1: Şimdi oyunun sıkıştığı zamanlarda bireysel kaliteye ihtiyaç olduğunda takım organizasyonu, takım bütünlüğü henüz sağlanamayan bir kurguyla sahadaysa Fenerbahçe özlenir. Niye? Adam çıkar tek başına tabelayı değiştirir. Ama doğru olan nedir uzun vadede? Talişkasız kadro ve bir sistemin oturması. Bir oyun kimliğinin yakalanması. Talisca'yla yakalayamıyorsun. Ama inanılmaz bir bitiriciliği var adamın. Ya ne demektir biliyor musun? Şut bize hep gençliğimizde daha profesyonel olmadan bile bunu öğretirlerdi. Şut at, şut at. Abi şut atmak o kadar önemli bir şey ki ve isabetli şut çok önemli.
0: Tabii.
1: Şimdi dönerken artık oyun ezberi olmuş adamın. Dönerken o vuruş kalitesi var ya. Bir bakıyorsun kaleci şimdi öndüreye yakın değilse tık öndüreye bırakıyor gol. Bakıyor o biliyor musun? Görüyor. Bilerek onlar öyle tesadüfi değil, doğaçlama değil yani. Bilerek vuruş yapıyor.
2: Bu arada bazen bakmana da gerek yoktur. Çünkü
1: Tabii.
2: senin konumuna göre kalecinin nerede olacağını bilirsin.
1: Tabii.
2: bakmadan atıyorsan yani tesadüf olmaz yani.
1: Sam spor özelliğidir bak.
2: Evet.
1: Nasıl biliyor?
2: Bizde de bir şeyler var hocam.
1: bu hakikaten öyle bak. Şimdi sen ben kafam yerde hangi pozisyonda olursam olayım, kalenin neresinde olursam olayım vuracağım yeri bilirim. O ezberimdedir benim.
2: Hocam şöyle bir artım da var benim. İkinci pozisyonum ne biliyor musunuz?
1: Ne?
2: Orta kalecilik.
1: Hadi. Aa. Tabii. Bütün kaleciler iyi santrfor.
0: Ecevher varmış ya
2: tabii,
0: içinde.
2: Tabii. Ama bak, o da sağ topçusuyuz.
1: Bizim Engin İpekoğlu var ya, bir santrfor oynasın sana gör. Abi bak, kalecilerin hepsi iyi santrfordur. Santrfor'lar da iyi kalecidir, onu da söyleyeyim bu arada.
0: He doğru, bak Panku mesela.
1: Abi.
0: Panku antrenmanlarda zaman da geçiyordu.
1: Zaman zaman biz de antrenman bitimlerinde öyle kaleye falan geçtiğimiz zaman var ya. Özellikle böyle sinyal veriyorsun, sol tarafı boşa atıyorsun. Oraya vurduğu zaman oradan uçarak çıkarmak bir zevk abi.
0: Zevkli ya, zevkli.
1: Kalecilik ya, görselliği çok önemli abi ya. Biz şimdi takımlar tamam fiziksellik önde de abi. Tekniği, oyun zekası olan oyuncuların kreatif birkaç hareketi, bir kenardan bir oyuncu geçip sıfıra inip kaldırması. Bunlar artık böyle, bunları da yaşamak lazım. Onun için ben diyorum ki tamam, tempo, fiziksel dayanıklılık, hızlı karar verme artık günümüz futbolunda olmazsa olmazlardan. Ama Allah vergisi yeteneğiyle tekniği, oyun zekası olan oyuncu da her takımda olsun abi. Onlar hem seyir zevki verir hem de takımına kimlik kazandırır böyle oyuncular. Bak Asensio'yu nasıl kazanır biliyor musun? Sayın İsmail Kartal der ki sen başarıya ulaşmak için ondan sonra bizim kazanma zihniyetimiz şart. Onun için de sen o tekniğe, o zekaya sahipsin, o takımına kimlik kazandır der.
2: Engin Can Hazır, Almanya Türkiye Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesi saat 19'da oynanacak ve maç öncesinde Engin Can Çelik gelişmeleri bizimle paylaşacak. Engin Can, söz sende.
3: Serviste 1.89 boyunda PSK.
4: Kerem çok teşekkürler. Bugün 3 Eylül 2026 yılı, yaklaşık bundan 3 sene önce Belçika'da Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda ilk kez şampiyon olmuştuk. 3 yıl aranın ardından bugün de yarı final mücadelesi için sahaya çıkacağız. Rakip tabii ki de Almanya. Voleybolu ekol anlamında çok iyi bilen rakiplerden bir tanesi. Gruplarda da karşı karşıya gelmiştik. 1-0 sette öne geçmiştik. Daha sonrası da setlerde 1-1 yakalamıştı Almanya. Ama mücadele sonunda ise 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştık Sinan Erdem spor salonundan. Tabii ki de bugün çeyrek final mücadelesi için sahada olacağız. Çeyrek final için sahaya çıkıyoruz. Ama bugün kazandığımız takdirde yarı finale adımızı yazdıracağız. Tabii ki de yarı finalde ise zorlu iki rakipten bir tanesi bizimle karşı karşıya gelecek. Sırbistan Yunanistan maçın galibiyle karşı karşıya oynanacağız. Ve o mücadelede ise Sırbistan'ın çıkması durumunda da bir tırnak içerisinde Türk derbisi izleyeceğimizi ifade edelim. Bir tarafta Boskoviç olacak, diğer tarafta da Melisa Vargas olacak ki bu iki önemli isim voleybol tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi aslında. A grubunda başlamıştık, ikinci olmuştuk A grubunda. Polonya'ya mağlup olmuştuk. Oynadığımız 5 mücadeleden 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrılmıştık. Açılış mücadelesi Letonya mücadelesiydi. Daha sonrasında Slovenya, Macaristan ve Almanya, son olarak da Polonya mücadelesi vardı ki Polonya mücadelesine kadar namağlup ünvanla çıkmıştık. Polonya mücadelesinde karar sete kadar uzayan bir mücadele vardı. O mücadeleden 3-2'lik mağlubiyette ayrıldığımızı ifade edelim. Tabii ki de geçtiğimiz günlerde kardeş ülke Azerbaycan'da karşı karşıya gelmiştik son 16 turun mücadelesinde. Grup maçlarına göre biraz daha kolay bir maç oldu desek yanlış ifade etmiş olmayız. 3-0'lık kazanmıştık. Set vermeden kazanmıştık. Yaklaşık 1,5 saatte biten bir mücadeleden bahsediyoruz ki voleybol için iddialı bir rakam, iddialı bir süre aslında. Ve bugün de dediğimiz gibi kazandığımız takdirde yarı finale adımızı yazdıracağız. Bundan 3 sene önce Sırbistan'ı 3-2 yendiğimizi ifade edelim ve bu kupayı tekrardan seyirci avantajımızı kullanarak Sinan Erdem spor salonunda kaldırmak isteyeceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik'e. Kısa bir araya gideceğiz. Az sonra beraberiz. Franculino Trabzon'da olacak. A Spor ekranlarında spor gündemi kaldığı yerden devam edecek.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim.
2: Sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
3: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Her

0: herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de A-Spor'da.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Gözde tek kurşunla
3: bazı. Hadi çabuk.
4: Sen hayatımı kurtardın.

0: Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Nasıl bir profile yönelmeli Trabzonspor? Bunları fazlasıyla merak ediyoruz. İlerleyen dakikalarda Galatasaray'a dair de uzun uzun konuşacağımızı, tartışacağımızı ifade etmek isterim. Kartal Yiğit Frankulino'yu beklerken şunu sormam lazım. Zafer Hocam da mutlaka Beşiktaş ve Midland arasında oynanan maçları izledi ama sen daha farklı bir gözle seyrettiğine eminim. Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorsun. Orada Frankulino'yla da tanıştığını düşünüyorum. Doğru. Çok farklı, değişik bir oyuncu ve sanki Türkiye'den de başka takımların da gündemindeydi Frankulino. Ne dersin bu transfer için?
2: Bir kere gelecek vadeden çok çok iyi transferlerden biri olacakmış gibi gözüküyor. Evet, Midland maçında alıcı gözle baktığımız için, yani alıcı gözle derken oyunu tamamıyla izlediğim için iki maçta da takımının en büyük hücum gücü Frankulino. Yani bir kere ayaklarına, boyu olmasına rağmen ayaklarına hakim. Çalım yeteneği olan bir isimden bahsediyoruz. Artı kenarda da oynayabiliyor, sağ kenarda. Öyle bir de yeteneği var. Sıkıştığınız zaman o tarafa da atabilirsiniz. Ortada da savunmaları ani yıpratacak çalımları yapabilecek meziyette bir oyuncu. Yanılmıyorsam İstanbul'daki maçtı Beşiktaş'a karşı. Bir anda böyle bir topla buluştu. 2-3 kişinin arasına girdi, çalımladı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Son vuruşu yapamadı. Son vuruşu yapamadı. Ama ne yapacağı belli olmayan bir santrofordan bahsediyoruz.
1: Kontrol edilmesi, takip etmesi özellikle bayağı zor.
2: Bir anda böyle farklı meziyeti var. Yani bir anda böyle tak diye ceza sahasına girip iş bitirebilecek pozisyonda. Ha şu var. Tecrübe anlamında ben biraz eksikliği olduğu düşünüyorum. Bir de bana az da olsa dağınık geldi. Yani o dağınıklığını toparlaması lazım. Eğer bunu giderdiği takdirde Trabzonspor'a da çok katkı sağlayacaktır. Şunu söyleyeyim, bu bilgidir. Geniş listede Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan bir oyuncuydu. Yani U23 şeyine sahip olduğu için Beşiktaş'ta U23 kontenjanında bakmadı değil. Keza Galatasaray'ın da düşüncesi olduğunu öğrendim. Bu listelere girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten maliyeti de yüksek Trabzonspor'a. Yüksek maliyetli bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Midland'ın en önemli oyuncusuydu bu sezon. Göreceğiz. Tabii ki yani şimdiden hemen böyle bir anda evet iyi oyuncu olabilir ama bir anda şöyle olur böyle olur çok katkı sağlar demenin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Midland'la Danimarka Ligi ile bizim ligimiz arasında tabii ki büyük farklılıklar var. Burada daha sert bir lig. Bakalım burada ne yapacak, onu görmemiz lazım. Trabzonspor şampiyonluk isteyen, şampiyonluğa oynayan bir kulüp ve camia. Buradaki beklentiyle Midland'daki beklenti, Danimarka'daki beklenti arasında dağlar kadar fark var. Orada üst üste 3 maç yenilirsiniz. 3 maç hiç gol atamazsınız. 4 maç gol atamazsınız. Kimsenin gıkı çıkmaz. Ama burada bir maç pozisyona gelip bomboş atamazsanız hemen başlarlar. Genç bir oyuncu olduğu için yıpranabilir bu tarz durumlarda. Avantajları, yani olumlu yönde etkiler olduğu kadar dezavantajları olan da bir transfer olarak görebiliriz. Ama genele baktığımızda bence iyi bir oyuncu. Bu sezon için ne verebilir onu göreceğiz. Şu da unutulmasın, Trabzonspor'da hala sezona kötü de başlasa ona açı denen çok çok iyi bir santrafor var. Onunla beraber mi olur, nasıl olur? Şu aşamada ona açı böyle giderse bence de kesilebilir. Yerinde oynayabilir Frankolini.
1: Frankulino.
2: Hep şey yapıyorum. Onun evet, bir de biraz
1: zor.
2: Kaçıyor
1: ben,
2: yani.
1: Ben de zorlandım.
2: Kaçıyor.
1: Zor,
2: ben zorlanıyorum saatte. Zaten de. Ha, onun bir ikinci ismi var, daha vardı. Doğru.
1: Frankulino Cu.
2: Ama
1: Frankulino diye.
2: Frankulino. Öyle i̇şte diyelim. Yani evet, neticede diğer kulüplerin de gündeminde olan bir transferi yaptı Trabzonspor. İki maçta da özellikle şunu söyleyeyim. İstanbul değil ama ikinci maçta çok daha etkiliydi. Yani Danimarka'daki maçta çok daha etkili oynadı. Yanılmıyorsam gol de atmıştı. Golü de atan Franco Yönü'ydü.
1: Yok, Beşiktaş gol yemedi iki maçta.
2: Doğru, gol attı diye. Ben hangi bir sayılmayan bir gol bir şey oldu ya sanki Danimarka'da. Oradaki maçta. Yani öyle bir pozisyon oldu. Ondan sonra.
1: Kaçan çok pozisyon
2: Kaçan çok
1: vardı.
2: Pozisyon. Ha, bütün pozisyonlarda o vardı. Evet. Onu söyleyelim. O yüzden önemli bir transfer.
3: Hareketli bir.
2: Hareketli bir oyuncu. Genç bir oyuncu.
1: Yani biraz, göz zevkine de hitap ediyor.
2: Tabii,
1: İzlemesi de çok
2: yani
1: keyifli.
2: O çalımları falan bir anda böyle bir bakıyorsun böyle kalabalık savunma arasında bir bakmışsın kaleciyle karşı karşıya.
3: Abi ya böyle
2: bunları yaptı.
3: Işte.
2: Yani onu göreceğiz ama şimdiden de şöyle olur böyle olur hakikaten demenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncu, gelecek adına bir yatırım olarak görebiliriz.
1: Hocam yani. Benim gözümde şöyle, yani Galatasaray da alabilirdi. Galatasaray'a da yardımcı olurdu. Fenerbahçe Lukaku'nun yerini alabilirdi bence. Beşiktaş, Vlaovic

0: için yerini alsa Yangio, Franculino hiç fena almazdı. Trabzonspor için de çok çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bence ligde özellikle birçok futbol severinde, hani futbol sevgisi, takım sevgisinin özellikle önünde olan izleyiciler için böyle insanlar da var. Onlar için özellikle takip edilecek bir oyuncu olacak bence.
1: Evet, şimdi...
0: İddialı mı oldu biraz bilmiyorum ama.
1: Yok. Şu an itibariyle izlediğimiz kadarıyla, bir edindiğimiz bilgi kadarıyla evet. Ligin dinamiğine uygun bir oyuncu. Fark yaratır burada. O şeyin Onaçu'nun şu anki form grafiğine göre Onaçu'ya bir laf etmek istiyorum. Şimdi şu an itibariyle Onaçu tank gibi bir adam. Rakibin nabzını yükseltemiyor. Enteresandır. Geçen senenin gol kralı değil mi? Ya bu sene inanılmaz kötü bir giriş yaptı. Ondan sonra ben şimdi geçtiğimiz seneki performansını seyretmemiş olsam Trabzonspor'a bu oyuncu kasmışlar derim yani. Ben bu kadar kötü bir Onaçu hiç seyretmedim. Onun için Franculino transferi onun da belki kendine gelmesini sağlar ama ben Trabzonspor'un şu anki görüntüsü için biraz temkinli değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kasımpaşa ile galiba değil mi 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'i yendi 2-1. Amete de 2-1 kaybetti Trabzonspor. Şimdi 4 puanı olan bir ve şampiyonluk yarışında iddialı olan yaptığı transferlerle bu senenin transfer şampiyonu olan bir takımdan bahsediyoruz. Onun için bence Trabzonspor adına asıl problem sonuçtan ziyade istikrar. Henüz Trabzonspor bir istikrar yakalayamadı. Trabzonspor henüz bir oyun kimliğine de sahip olamadı. Şimdi sezon başında evet belki bir erken teknik direktör değişikliği ki ondan sonra bence kadro kalitesinin seviyesinin yüksek olması özellikle hücum bölgesinde hücumsal anlamda çözüm üretecek oyuncuların transferi bir Salah gerçekliği ama hep söylediğimiz şeyle Trabzonspor takımının onu doğru kullanması gerektiğini hep söyledim ben. Salah'ın etrafında hareketli ve Salah'a uyumlu oyuncular olmazsa Salah'ın etkisinin azalacağını söyledim ben. Şimdi rakip defans arkasını sarktı tamam tek başına. Kimseye ihtiyacı olmadan attı golünü geldi. O vuruş kalitesi de çok önemlidir yani bak.
0: Tabii ki.
1: Yani sağa doğru giderken sol ayağının içiyle öbür tarafa vurmak vuruş kalitesidir. Mükemmel bir gol attı ama bu o sadece golleriyle bakmamak lazım. Şimdi moral motive açısından şu anda iyi durumda değil Trabzonspor. Salah liderlik vasıflarını kullanarak rakip defansın dengesini bozarak iki oyuncuyu üstüne çekerek diğer hücumculara alan açarak takımına yardımcı olabilir.
0: Hocam Franculino'ya dönecek olursak.
1: Franculino şu an itibariyle.
0: Aral'la da beraber oynadılar Midland'te. Geçtiğimiz sezon ikisinin skora katkısı toplam 58 gol. Yani böyle bir ikiliyi bir araya getirmek de yani kağıt üstünde bayağı mantıklı duruyor sanki.
1: Getir abi şimdi bir futbolun bir gerçeği var. Ben her ne kadar istatistiklere %100 inanan olmasam da ama bir gerçek var. İkisi bir arada 58 gol mü?
0: Evet.
1: 58 gol. O zaman koy abi ikisini yan yana. Öbür tarafta zaten senin üst düzey kaliteli bir oyuncun var. Yani Trabzonspor büyük takım refleksi gösterip çabuk ayağa kalkması lazım. Şu an itibariyle yerlerde.
2: Hoca ama, sorunu bir anda çözmesi lazım.
1: Abi hoca sorunun şey içinde zaten Sayın Başkan dedi ki yabancı teknik direktör ağırlıklı gibi gözüküyor dedi. Ama takımın henüz oyun kimliğinin oturmuş olmaması problem. Şimdi buraya gelen teknik direktör kendi yapmadığı transferler. Bir evvelki teknik direktörün fikirlerinin ne olduğunun bilinmemesi. Çok kolay değil yani gelecek, adapte sağlayacak, oyuncusuna bakacak. Kendi oyun yaratacağı oyun kimliğine uygun oyuncu profilleri hangileri onlara bakacak. Şimdi genelde ne olur? Böyle diyelim ki yarın geldi hafta sonu maç var. Başında çıktı. Aldığı raporlarla ilgili son maç nasıl oynamış, kim oynamış ona bakaraktan bir diziliş

0: ortaya koyar genelde. Ben de bir göreyim, ben de bir göreyim'i geçti artık Trabzonspor. Artık kötü dahi oynasa 3 puanı alan takım görüntüsünü vermek zorunda. Yoksa şampiyonluğu kovalama şansın her geçen gün böyle ligin başında bu kadar puan kaybedersen sonra çok ararsın bu puanları. Tabii. Bunun için Trabzonspor'un işi değil. Avrupa'daki ağır yenilgiyle Ahmet mağlubiyeti savunma organizasyonundaki problemleri gösterdi. Şimdi hadi buyur. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bir gün kalmış savunmaya mı takviye gelecek?
1: Takım savunmasında da problem var.
0: Var tabii.
1: Yani yalnız tek başına bireysel savunma değil. Takım savunması da problem var hocam.
0: Şimdi
1: orta sahadan çok şey gelmedi. Bak Trabzonspor'u olayı bence arıyor.
0: Aramaz mı?
1: Bence değil. Orta saha çok
0: enerjisini kaybetti.
1: Öyle bir oyuncu yok.
0: Falcarelli'nin sakatlanmasıyla.
2: Çok özür diliyorum. Francolino medya mensuplarının karşısında Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi ve oyuncunun ilk açıklamalarını da sizinle paylaşıyoruz.
3: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum.
4: Başka soru?
5: Transfer sürecini detaylarıyla bize
6: anlatabilir misiniz? Transferência por podemos dar um pouco de detalhes sobre como aconteceu a transferência aqui.
7: Não tenho muito a falar sobre isso. O clube falou comigo e eu aceitei porque apresentaram-me boas coisas e acabei por aceitar minha.
3: Kulüp benimle iletişime geçti. Ben de aslında kulübün söylediği şeyler benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim.
4: Başka soru var mı arkadaşlar?
8: Yok. Son bir tane soru. Onaçu ve Sörlok'tan forma giyen Trabzonspor. Onaçu ve Sörlok'tan ben insan jogadores, ex jogadores do Trabzonspor'tan ben jogaram no Midland. E tinha muito sucesso aqui, o pessoal, porque eu tenho algo, você tem algum algo para marcar gols?
7: Eu vim aqui para trabalhar, para dar continuidade e aprender com os máximos que eu puder.
3: Ben buraya katkı vermeye geldiğimi söyleyebilirim. Burada elimden gelen her şeyi yapacağımı da söylemek isterim.
4: Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
2: Francolino'nun açıklamalarını sizinle paylaştık. Yine Bissau'lu futbolcu sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşme imzalayacak. Önceki sezonda da bir sakatlık problemi söz konusu olmuştu ama bunun izlerini sahada gösterdiği oyunla tamamen atlattığını da hissettiriyor. Trabzonspor'un yeni transferi Francolino Cun'un ilk açıklamalarını paylaştık. Kısa ve öz açıklamalarda bulundu. Medya mensuplarının da tabii ki kendisine büyük bir ilgisi var. Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı da tabii ki Francolino için belirleyici olacaktır. Nasıl bir oyun anlayışı göreceğiz Trabzonspor'dan? Hoca onu nasıl kullanacak, nasıl değerlendirecek? Onuçu'yla rotasyonda süreler nasıl paylaşılacak? Bunların hepsi üstüne düşünülmesi, konuşulması ve planlanması gereken faktörler.
0: Ama çok önemli bir şey söyledin arada. Şimdi Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik istikrarın bozulması. Şimdi yeni bir anlayış gelecek.
2: Evet.
0: Yani bu kadar iddialı transferler yapılmışken teknik direktör değişikliği Trabzonspor'un sezon planlarını yeniden sorgulatır.
1: Tabii.
0: Kolay değil.
1: Devre arası şimdi gelen hoca kendi bildiği adamları isteyecek.
0: Tabii
1: belki yani beğenmeyecek gelenleri gönder diyecek. Yani. Sil baştan yani.
0: Tabii abi şimdi onun için kolay değil. Ama camia olarak bunu atlatabilecek bir potansiyeli olan bir şehir ve takım. Ben hala şu anda şampiyonluk yarışının dışında görmüyorum Trabzonspor'u. Niye? Fenerbahçe Galatasaray seviyesine çıkması için önce istikrarlı oyun ve savunma güvenliği oluşturması gerekiyor şeyin Trabzonspor'un. Bunları oluşturan Trabzonspor gene yarışın içerisine girer. Henüz kaybı olan bir şey yok. Ama Şu gerçeği de söylemek lazım. Trabzonspor'un kadrosu, evet, şampiyonluk kadrosu. Ama şu anki oyun henüz şampiyonluk oyunu değil.
1: Değil.
0: Onun için coşkulu bir insana sahip Trabzon şehri. Futbolu bilen, futboldan anlayan insanlar vardır Trabzon'da ama Trabzonspor'a destek olmaları lazım. Çünkü camialar taraftar potansiyeliyle birlikte daha kolay ayağa kalkarlar. Bence Trabzonspor'un şu an bir ve bir araya gelmeye ihtiyacı var.
9: Muhakkak.
0: Onun için yani...
9: Oyuncuya da bu arada yoğun sevgi gösteriliyor. Onu da görüyoruz. Ve araca
1: 9
9: binerek...
1: 9 numarayı giymiş.
9: Evet, havalimanından ayrılacak Franculino. Hayırlı olsun diyelim Trabzonspor camiasına. Bir kez daha gerçekten ilgi çekici bir yeteneği Bordo Mavili kulüp kadrosuna kattı. Kartal Yiğit, sen ne dersin?
1: Dediğim gibi yani...
9: Taraftarı da üçlü çektiriyor bu arada. Franculino.
1: Ya çok pahalı böyle şey...
9: Franculino üçlü çektirdi taraftara. Son derece mutlu görünüyor. Trabzonsporlu futbol severler de yine bir Bissau'lu oyuncuyu havalimanında karşıladılar. Ortam güzel görünüyor. Bakalım performans anlamında neler katacak Karadeniz temsilcisine, onu da göreceğiz. Çok kısa son yorumunu alayım. Sonrasında Galatasaray'da konuşacağız.
1: Yani geleceğe yatırım olarak görüyorum ben. Genç bir oyuncu, bonservisi yüksek olan bir oyuncu. İlk anda neler yapabilir? Biraz bekleyeceğiz, göreceğiz. Çünkü lig, bu ligle dediğim gibi oradaki ligin arası çok farklı. Ama 2-5 yaş maçında izlediğim oyuncuyu bana sorarsanız yetenekleri olan, özellikle dar alanda çalım yeteneği olan, rakibi o anlamda esitebilen bir oyuncu. Ama biraz dağınık gördüm, onu söyleyelim. Toparlanma adına bunları yaparsa Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır.
9: Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray Başakşehir'le yarın deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesinde belki transferle ilgili de son detayları değerlendirebiliriz. El Shaddai Bichabu transferini sarı kırmızılı takım kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi dediğim anda Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Aktağ, Beşiktaş için İstanbul'da 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek. Sonrasında resmi sözleşmeye imza atacak. İlk saatimiz içinde de Beşiktaş'ın Ümit Aktağ transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştuk. Şu anda da oyuncu canlı yayında havalimanında görüntüde, bir kez daha Beşiktaş camiasına ve Ümit'e hayırlı olmasını temenni edelim bu transferin. Kartal Yiğit, son günde de olsa bir hamle Beşiktaş'tan.
1: Tabii canım.
9: İlk bölümde konuştuk ama siyah beyaz taraftarlar belki şu an ekranlarını açmış olabilirler. Oyuncunun İstanbul'a geldiğini düşününce kısa kısa yine de değerlendirmelerde bulunalım istiyorum. Nasıl görüyorsun Beşiktaş'ın Ümit Aktağ transferini?
1: Bence Ümit Aktağ transferi de Beşiktaş'ın gelecek adına bir büyük bir yatırımı. Çünkü ilerleyen yıllarda kontenjanın düşeceğini hesaba katarsak yerli oyuncuların değeri daha da anlaşılacaktır. Şimdi bu sene aldığınız paranın belki iki katını önümüzdeki sezon veya daha fazlasını alabilirdi Beşiktaş. O nedenle doğru buluyorum. Ümit Aktağ bence ligin iyi stoperlerinden biri. Eksiklik anlamında tabii ki hataları var. Zaman zaman hatalar da yapmış olabilir. Fakat Beşiktaş takımda tabii direkt oynamak çok
9: bir virgül koyduk.
1: Kolay değil.
10: Yani hissettiğim şeyleri söylemek için.
11: Süper Lig'de çok takım insan Beşiktaş tercih etti. Beşiktaş tercih etme nedeni nedir?
10: Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
9: Çok kısa konuştu Ümit Aktağ. Bu arada Kartal Yiğit'e tekrar söz verebilirim.
1: Evet. Hayırlı olsun. Yerli kontenjan bölümünde bence iyi bir transfer olarak görülebilir. Ama yine şunu da söylemekte fayda var. Yani Beşiktaş özellikle Avrupa Ligi için böyle daha net, daha tecrübeli, daha şef bir stoper alsa, sol stoper alsa bence daha iyi olurdu. Ama Ümit'in ligde de ben Beşiktaş'a olumlu katkılarını, özellikle Süper Lig'de olumlu katkılar vereceğini düşünüyorum. İyi bir oyuncu. Yani burada hem Beşiktaş için hem Fenerbahçe, Galatasaray için konuşulan isimlerden biriydi. O nedenle Beşiktaş bu hamleyi yaptı. Bence doğru bir hamle. Oynayacaktır ama şu anki şablona baktığımız zaman tabii ki bir anda bu 11 olması biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Çünkü Cala var, Emirhan. Emirhan da iyi bir performans sergiliyor. Ama Emirhan'la özellikle dönüşümlü oynayacaklardır. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Alanya'da da iyi işler yaptığını düşünüyorum ben, evet. Ümit Aktan. Yani iyi bir performans gösterdi. Ya buraya hakkıyla gelen bir oyuncu. Umarız Beşiktaş'ta da aynı şekilde iyi işler yapar.
9: Son dönemde Akdeniz ekibinde öne çıkan oyunculardan biri olduğunu söylememiz herhalde hiç yanlış olmaz.
12: Ama işte bu bireysel yeteneklerini takıma adapte ettiğinde fayda sağlayacak bir oyuncu. Genç, böyle transferlerin moral açısından zihinsel olarak futbolcuları yükseltir. Yani takım değiştiren oyuncular da genelde iyi reaksiyon verirler. Beşiktaş'ın bence ihtiyacı doğrultusunda yapılan bir transfer. Hem kısa vadede hem uzun vadede kullanacağı bir oyuncu. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Yani kaliteyi yükseltmeye devam ediyor. Beşiktaş için gerekli olan buydu zaten yani.
9: Evet.
12: Yarışta olan bir Beşiktaş'ı görmek de hepimizin arzusu. Yani sadece Beşiktaş taraftarının değil. Ligimizin kalitesi de yükselir yani. Ne kadar şampiyonluk yarışında fazla takım olursa o kadar iyi hepimiz için.
9: Ümit Aktağ geçtiğimiz sezon 30 maçta ligde forma giymişti Alanyaspor'la. Kupada da 6 karşılaşmada oynadığı 3'ü ilk 11'de olmak üzere 1 gol 3 asistlik toplamda katkı verdi. Romanya U21 milli takımının formasını giydiğini belirtelim. Romanya pasaportu da var. Eğer tercih edilirse hala A milli takım için önümüzdeki dönemde opsiyon olabilir. Çünkü Romanya ile A milli takım tecrübesi söz konusu değil Ümit Aktağ'ın. 2025-26 sezonda dediğim gibi 30 maç ligde, 6 maç kupada oynadı. 2024-25 sezonunda Fransa Ligi'nde Toulouse forması giydi. Ligde 9 ve kupada, Fransa Kupası'nda 3 karşılaşmada süre aldı Ümit Aktağ. Öncesinde Göztepe performansı var. 2023-24 sezonunda 1. Lig'de 25 maçta 3 gol attı. Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada süre buldu. Alanyaspor'da U19 takımına katılan ve sonrasında da Alanyaspor'un değerlendirdiği bir oyuncu Ümit Aktağ. Bunu da ayrıca belirtmekte fayda görüyorum. Altyapı kariyerinde Steaua Bükreş var. 2015'te Chelsea Akademisi'ne gidiyor Ümit Aktağ. Hmm. Sonrasında tarihler 2017'yi gösterdiğinde Alanyaspor altyapısına katılıyor. 2021'de U19 takımıyla forma giymeye başlıyor. Ardından Göztepe ve Toulouse dönemlerinin Alanyaspor'dan kiralık olduğunun da altını çizelim ki Toulouse'un onu kiralamış olması bir deneme yaptıkları, belki bonservisini alma düşüncesiyle böyle bir hamleye gittikleri anlamını da taşıyabilir. Kiralıktan döndükten sonra Fransa tecrübesinin ardından Alanyaspor'da da düzenli olarak ilk 11'de forma giyen bir oyuncu hüviyetindeydi Ümit Aktağ. Tabii sol stoper olması bir artı, ağırlıklı olarak üçlü savunmanın sol stoper olarak oynamış olması ise Beşiktaş'ın sistemine nasıl bir süratte adapte olabileceğine dair bazı soru işaretlerini de doğuruyor. Son derece doğal, üçlü savunmada oynamaya alışan ve sürekli olarak bu sistemde oynayan futbolcuların dörtlüye geçişlerinde bir bocalama dönemleri de söz konusu oluyor. Ama Ümit'in de bir potansiyeli var. 22 yaşında, yaş daha gençse hocam, evet. Adapte olmanızda zihnen eğer hazırsanız daha kolay, zaman içerisinde tabii ki. Böyle bir durum da var yani, buna adapte olması Ümit'in son derece önemli.
12: Önemli bu tabii ki. Bizim Sayın Başkan Hasan Çavuşoğlu futbolu iyi bilir. Bildiğim kadarıyla diploması da var, teknik direktörlük diploması. Genç yaşta demek ki bu kardeşimizi
0: keşfetmiş. Şimdi

0: şöyle bir şey var. Savunma oyuncularının pas becerileri sınırlı olduğu zaman büyük takımlar için sıkıntıdır. Yani geçiş hücumunu başlatan derin pasları atan stoperlerin olacak senin. Yani sadece çünkü savunmayla değil ki senin işin. Eğer sen büyük takıma gelmiş, onlar oraya sınıf atlatacak bir oyuncuysan senin pas becerilerinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü geçiş oyununu başlatmak diye bir şey yok. Geçiş oyununu illaki merkezden, orta sahadan, şuradan başlamaz ki. Sağ bekten de başlar, stoperden de başlar. Onun için önemlidir bu. Ümit Ak'ta hem üçlü oynamış, orada üçlü oynamakta hem kanat bekler hem de kenar stoperlerin hamleli, atletik olması lazım. Şimdi Ümit'in o yetenekleri var ki üçlüde devam edebilmiş. Ama Beşiktaş'ın ceza sahası çevresindeki sıkıntılarını düşündüğümüzde hem hamleli olması hem alan ve oyun bilgisinin yüksek olması gerekiyor. Aynı zamanda da pas yetkinliğinin sınırlı olmaması gerekiyor.
1: Doğru.
0: Büyük takım stoper ise her şeyi becerebileceksin. Stoperin oyuna katkısı ne demek ya, biliyor musun? Sürpriz adamdır abi.
1: Oyun kuracağım bir kere. Abi, şöyle, öyle stoperler yani zaten.
0: İlla merkezde set oyunuyla gitmezsin ki rakibin üstüne. Sürpriz stoperi santrafora gönderirsin var ya. Al. Önlem alınması güçtür böyle pozisyonlar. Ama bunlar teknik direktör fikirleriyle ilgili gelişen şeylerdir. Futbolcunun yaşı genç de olsa, yaşlı da olsa futbolcu gelişmeye müsaittir. Bunu becerebilecek olan da teknik direktördür. Bu dakikadan sonra böyle bir kaliteli kadroyu Sayın İtalyan'ın eline verdikten sonra bundan sonra iş artık İtalyano'da. Takımını hangi yönde geliştireceğini ona bakacağız şimdi bu saatten sonra.
1: Ümit açısından da bir fırsat. Yani çok hocanın fırsat, bak hoca bazı mesela hocanın elinin değdiği oyuncular hakikaten var.
0: Var var. Bir de
1: yani
0: şey
1: Ümit
0: var.
1: Ümit için de bu fırsat olur diye düşünüyorum.
0: Kartalım, farkındaysan illa bana işte büyük oyuncu, apoletli oyuncu alın demiyor.
1: Yok yok demiyor.
0: Adam eldeki mevcutlarla ondan sonra kaliteyi yükseltip şampiyonluğu kovalamak istiyorum ben diyor.
2: Ümit Ak'tan görüntüleri ekranda olacak. Havalimanından henüz ayrılmadı. Kendisine tabii ki yoğun bir ilgi var. Beşiktaşlı futbol severlerin, Beşiktaş futbol severler olduğunu tahmin ediyoruz. Onunla fotoğraf çektirdiklerini görüyoruz. Bir açıklaması olursa, dışarıda taraftarla bir araya gelirse yine zaten tam anlamıyla odaklanacağız Ümit'e. Galatasaray'a dair hiç konuşmadık neredeyse. Galatasaray'ın gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunmaya başlayalım diye düşünüyorum. Ümit Ak'tan görüntüleri de yine ekranda olacak. Galatasaray Başakşehir deplasmanına çıkacak Kartal Yiğit. Batrakov'u ilk 11'de bekliyoruz. Hatta ben çok hızlıca bahsedeyim. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane sol kanatta. Burada bir soru işareti var. Ve Osimhen. Galatasaray'ın beklediğimiz 11'i de bu. Ne vaat ediyor sana Başakşehir Galatasaray mücadelesi? Belki bir derbi kadar değil ama yine de haftanın ilgi çekici maçlarından biri gibi duruyor kağıt üstünde.
1: Kağıt üstünde bir de zor gözüküyor. Zor olan bir maç. Bu bir gerçek. Şu an evet Galatasaray mağlubiyeti olmasa da hala özellikle geçtiğimiz sezonki görüntüsten uzak. Daha böyle dağınık bir performans sergiliyor. Bakıldığı zaman özellikle Batrakov, evet yani bu maçta biz göreceğiz Batrakov'un neler yapabileceğini. O da genç bir oyuncu. Gelecek adına Galatasaray'ın transfer ettiği oyunculardan biri gözüküyor. Kolay bir maç beklemiyor Galatasaray'ı, onu söyleyelim. Yani şu an formunun zirvesinde bir Galatasaray olsa rahatlıkla Galatasaray Başakşehir'i yenebiliriz. Geçer deriz ama şu an öyle bir tablo yok. Ama Osimhen'in takdire şayan bir mücadelesi var. Yani takımın en iyisi. Arkadaşlarına örnek olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şu an mesela performans anlamında çok çok geride olan bir Barış var. İşte Sané daha ortada yok. Sadece Osimhen ve Yunus'un gayreti. İşte Salah'ı da buna ekleyebiliriz. Ben Salah'ı da beğenenlerdenim. Hakikaten kendi mevkisi olmamasına rağmen son iki senedir büyük bir mücadele örneği gösteriyor.
2: Artık kendi mevkisi.
1: Artık kendi mevkisi oldu. Yani evet. Öyle bir şey oldu.

0: Yani mecburiyetten belki sağ bek yapıldı ama oynuyor da, onu da söyleyelim. Orta sahada ben ne diyoruz işte, Fenerbahçe, Beşiktaş orta sahada çok iyi bir hava, ritim yakaladılar, iyi oyuncular aldılar ama Galatasaray'da orta sahada sorun olduğunu, en büyük sorunun bu sezon Galatasaray'da orta saha olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işte hep metiyeler yağdırdığımız, düzdüğümüz Torreira, Lemina bu şekilde değil. Yani bu şekilde değil. O övülen oyuncular daha henüz sahne almış değil. Bu da Galatasaray'ın orta sahadaki direncini kırıyor. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray ne yapıp yapıp buraya çok daha üst düzey oyuncu alması lazımdı. Bu sezon bir şey de var. Transferde de taraftarın bir tepkisi var yönetime. Geç kalındığı yönde, evet, yani transfer bitiyor artık. Hala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un gerisinde transfer olarak. Ama hep şunu söyledik. Galatasaray'ın hakikaten iyi bir kadrosu var. Ben yine aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Özellikle lig için, ama Şampiyonlar Ligi için bu kadro ve bu oyun yeter mi? Hele hele o grupta çok zor. Onu da söyleyelim. Galatasaray'ın bir önce böyle kendine gelmesi lazım, toparlanması lazım. Ha, bu maç öyle bir fırsat olabilir. Başakşehir zor bir rakip ama fırsatı yakalaması lazım Galatasaray'ın. Yani bir dönüm noktası, rahat kazanarak iyi bir oyunda bunu yaparsa bu Şampiyonlar Ligi'ne de umutla bakılmasına neden olur.
1: Ümit Aktağ, İstanbul Havalimanı'nda ilk görüntüleri Aspor ekranlarında. Beşiktaşlı taraftarlarla eğer bir araya gelirse, ki çok büyük bir karşılama olma olasılığı da epey düşük, ama ekranlara taşıyacağız. İstanbul Havalimanı biraz daha zor atmosfer itibariyle bu karşılamaları yapmak için, ki genel terminalden çıktığı için de bunu söylüyorum. Ama göreceğiz, illaki onu bekleyen Beşiktaşlılar vardır. Ki havalimanında da geride kalan dakikalarda da ekrana getirmiştik. Bir ilgi de çekti. Birçok futbol severin, birçok Beşiktaşlı'nın muhtemelen onunla fotoğraf çektirdiğini de gördük. Medya mensubu arkadaşlarımız yine Ümit'i takip ettiler ve işte Ümit Aktağ havalimanı çıkışında ekranlara böyle yansıyor. Tabii ki dışarıda da çok sayıda medya mensubunun olduğunu sizinle paylaşalım. Genç stoper biraz İstanbul'da heyecan son derece evet. Normal. Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe geldi Ümit Aktağ.
2: Telefonu indirebilir miyiz?
1: Ve kartal pozunu da veriyor. Kartal Yiğit. Bu poz adını senden almıştı.
0: Olabilir. Adımız Kartal.
1: Şanlı Beşiktaş atkısını açtı Ümit Aktağ.
0: Kentçeyi yaptı.
1: Son derece ciddi görünüyor. Bir dinleyelim mi?
0: Evet. Çok açıklama sevmiyor gibi sanki.
3: Çok mutluyum yani. Çok gururluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur yani. Çok söyleyecek bir şey yok yani. İnanılmaz mutluyum. Çok hızlı gelişti her şey. Sonunda bence hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar.
4: Taraftara buradan mesajın var mı?
3: İnşallah şampiyon olur sonu yalnız.
1: Ümit Aktağ'ın ilk açıklamalarını ekrana getirdik. Çok kısa ve öz konuştu. Belki resmi sözleşmenin imzalanmasını bekliyor da olabilir. Oyuncular ve kulüpler çok böyle uzun açıklamalar istemezler ilk etapta. Kulübün yayın kayıtlarında, resmi yayın organlarında da Ümit'in açıklamalarına mutlaka yer verileceği kanaatindeyim.
0: Olabilir, bazı oyuncular çok böyle konuşmayı da sevmez.
1: Öyle yani. Oyuncular var. Hatta çoğu sevmez yani.
0: Sevmez yani.
1: Evet.
5: Sahada konuşmayı
0: zaten
5: tercih ediyor.
0: Yani. Önemli olan sahada konuşmak zaten. Burada konuşsan ne olur? Yani. Evet. Dedi çocuk işte, mutluyum dedi. Hayırlısı olsun.
1: Konuşmak
0: dedi.
1: Kartal Yiğit'in evet. İşi. Oynamak Ümit Aktağ'ın işi.
0: Aynen. O iş başka, bu iş başka.
1: Evet. Hem oynayan hem konuşanlar da var. Zafer Tüfek
0: evet.
1: Gibi.
5: Değil mi?
1: Evet. Bakalım. Neler getirecek Ümit
5: bizim
1: ve Rıdvan
5: da öyledir, biliyor musunuz? Bizim sevgili Rıdvan Dilmen.
1: Konuşmaz mıydı?
5: Konuşurken abicim böyle tık aradan kaçar gider. Öyle oya. Şimdi ya çok iyi futbolcuyla çok iyi takım aynı şey değil. Şimdi bu genç oyuncular

0: Şimdi Ümit Aktağ'la devam edeyim mi? Galatasaray'la ilgili bir şey söylemek istiyorum ben.
1: Ümit Aktağ Beşiktaş'ta Galatasaray'a dönüş yapabiliriz. Eğer bir açıklaması olursa ilerleyen saatlerde yine bu ekranlarda görebileceksiniz. Başakşehir Galatasaray maçı gündemimiz. Batrakov'u da 11'de izleyeceğiz hocam büyük ihtimalle.
0: Büyük ihtimalle.
1: Evet.
0: Ufak hafif bir şeyi vardı, atlattı o zaman ha?
1: Evet.
0: Ya iyi, demek ki çok önemli bir şey değildi ama Galatasaray adına şu anki durumunda ben Galatasaray'ın sonuç olarak iyi ama oyun olarak hala soru işaretlerinin olduğunu görüyorum. Şimdi son 4 senenin şampiyonu, kolay değildir bunu taşımak. Bu bir ağırlıktır, omuzlarda bir yüktür, bu büyük sorumluluktur. Şimdi rakiplerin bu kadar fazla transfer yaptığı yerde takıma katkı sağlayacak transferlerin gecikmesiyle birlikte camiada da bir tedirginlik oldu, yaşandı ama en azından Galatasaray oyun olarak hala soru işaretleri var dememize rağmen kazanmayı biliyor. Şimdi bu güzel bir özelliktir. Hücumda çok ciddi bir kalitesi olan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi Osimhen'in verdiklerinin haricinde henüz formunu yakalamayan Barış, Yunus'un her geçen gün kendini geliştiren bir futbola sahip olması, Esane yapılan transferlerle birlikte şimdi ön bölgede Galatasaray hala etkinliğini devam ettiren bir takım hücum bölgesinde. Yani Okan Buruk'un elinde takımın kaderini değiştirebilecek oyuncu sayısı fazla. Bu bir güvencedir teknik direktör için.
1: Doğru.
0: Çok önemli bir şeydir. Yani kadro zenginliği çok önemli bir detaydır. Onun için yani Çorum maçında 2-2 beraber kalması ligin ilk haftalarının her zaman takımların tedirgin olması gerektiğini söylediğimiz haftadır. Onun için ben şu an itibariyle Galatasaray'da hala ligin şampiyonluk yolunda en güçlü kadroya sahip olan takımı olarak görüyorum. Çünkü o duyguyu yaşamış, hissetmiş, yeniden elde etmek isteyen, bir araya gelmeyi çabuk becerebilen, en azından oyunsal anlamda kötü olduğunda herhangi bir kalitenin ortaya çıkıp takıma kimlik kazandırdığı bilincinde olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bunlar önemli şeylerdir. Onun için şu anda şampiyon olacak takım yerine şampiyon olacak potansiyele sahip takım görüntüsünde Galatasaray.
1: Hocam Sporting maçının ufukta olması böyle takım içerisinde konsantrasyonu etkileyebilir mi?
0: Şimdi etkiler şöyle, henüz ritmini bulmayan Galatasaray'ın fiziksel dayanıklılık ve daha fazla efor harcayacağı, güç harcayacağı bir arenaya çıkacağını düşünürsek çok kolay değildir bu. Biraz daha harmoniyi uyumlu hale getirmek, biraz daha birbirine yardımlaşma duygusunun yüksek olduğu bir takım görüntüsüyle sahaya çıkması lazım Galatasaray'ın. Galatasaray ne diyoruz? Ön bölgede rakiplere tehlike yaratacak bir ön bölgeye sahip derken ama Galatasaray'ın da defans bölgesinde bilhassa son oynadığı maçlara baktığımızda yaşadığı zafiyetleri de hala görüyoruz. Geçtiğimiz senelerde de bu vardı. Ben her şeye rağmen Torreira'nın ve Lemina'nın takımı taşıyabilecek potansiyellerinin olduğu ve Avrupa arenasına kadar şimdi Başakşehir maçından sonra o form düzeyine geleceklerini düşünüyorum. Bunlar niye önemli adam? Çünkü karşıdaki takımlar artık sistem takımı Avrupa arenasında. Bunlar belki bireysel beceride, belki bireysel olarak çok apoletli oyuncuları olmasa bile belli bir sisteme dayalı oyun oynayan takımlar. Sistem takımları her zaman zordur. Oyunu bozar. Tabii. Sen onlara ayak uydurmak, onlar kadar mücadele edip inançlı, özverili olmak zorundasın. Şimdi o duyguyu ben Avrupa maçlarında Galatasaray'ın yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü o atmosfere daha alışık takım. Kadro kalitesi de aslında buna müsaade ediyor. Şimdi Galatasaray'da belli bir kalite var. Yani oyunun kontrolünü daha uzun süre elinde tutması gereken bir Galatasaray olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü Galatasaray artık belli oyunun belli zamanlarında rakibe oyun inisiyatifini veren bir görüntüde şu an itibariyle. Onun için pozisyon üretme sürekliliği olan bir takım Galatasaray. Osimhen'in liderliğinde. Şimdi pozisyon üretmek deyip geçme. Kapanan defanslara karşı, sistem takımlarına karşı.

0: Pozisyon üretmek kolay değildir. Bu organizasyonları yapacak oyun fikirleri olması lazım teknik direktörün. Bence Okan Buruk bu konuda takımını geliştirdiğini düşünüyorum. Tabii ki biz ön plana Osimhen çıktığı için diğer oyuncuların takıma verdiği katkıyı çok fazla göz önüne getirmiyoruz ama onlar da öyle. Şimdi ben bir Yunus'a baktığımda bak Barış Alper şu an için formsuz. Form grafiği düşük ama ne yapıyor? Ona rağmen topu alıyor. Rakibin üstüne gidiyor, deniyor. Çünkü delici oyuncu o. Ha gidiyor bu ara beceremiyor. Onun şu anda ihtiyacı ne biliyor musun? Rakibin üstüne gidip şöyle ya sağından solundan bir geçip ondan sonra içeri girip bir şut veya dışarı gidip sıfıra inip güzel bir ortayla Osimhen'e attırdığı golle o mental olarak kendine gelmeye başlar. Onun için ben halihazırda Yunus'un da belki çok eski kreatifliğinden uzak olmasına rağmen savunma geçişlerinde oyunu öncelikli olarak destek verdiğini, aralara girdiğini, ara paslarını denediğini ve halihazırda rakibe ön bölgede oynamasına rağmen baskı yaptığını görüyorum hala. Yani.
1: Önemli bir oyuncu.
0: Tabii. Yani şimdi Sané çok enteresandır. Büyük yetenek. Oyun zekası müthiş. Oyuncu kalitesi yüksek. Ama bir türlü verdiklerine baktığım zaman yani. Bana göre Galatasaray hala borçlu.
2: Kesinlikle. Yani
0: her maç aynı potansiyeli vermesi lazım yani. Sen çünkü
2: veremedi.
0: Ya Bayern Münih gibi bir takımda boy göstermişsin. Alman milli takımında oynuyorsun. Oyunun içine daha fazla dahil olman lazım.
2: Bir istikrarlı bir görüntü yok.
0: Yok.
2: Ya şu maçı da koparır diyemiyorsun yani. Üst üste şu maçı al be arkadaş diyemiyorsun.
0: Bence
2: yani.
0: Adaptasyon sorunu yaşıyor. Bence yani. Niye biliyor musun? Dayanıklılık açısından ben hazır olduğunu görüyorum. Niye? Bir pozisyonda kendi savunma dönüşünde kendi ceza sahasına kadar adam kovaladı. Demek ki dayanıklılığın da iyi. Kuvvetli dayanıklılığın da iyi. Topla da artık icraat yap. Şimdi rakip artık seni biraz ezbere de girmeye başladı. İçeri giriyor ha. Her seferinde de yediriyor. O ayrı. Ama sen hem dışarı hem içeri girebilen adamsın. Biraz da onu dene. Biraz daha üz kendini. Bence sana kendini çok fazla
1: izlemeden transfer gelişmesi oldu. Mustafa Erhan Hekimoğlu Samsun Spor'a kiralandı. Beşiktaş genç oyuncunun ayrılığı için Samsun Spor'la anlaşmaya vardı. Mustafa Erhan'ın da süre alması son derece önemli. Evet. Potansiyeline inandığımız ama bunu bir türlü çok fazla göremediğimiz hala genç önemli bir potansiyel, önemli bir futbolcu adayı. Nasıl yorumlarsın bu transfer gelişmesini?
2: Ya Mustafa doğrusunu yaptı. Burada Beşiktaş'ta
0: bence zaten ideal takıma gitti
2: tabii,
0: vallahi.
2: Tabii oynayamayacaktı. Çünkü önünde futbol hakikaten tabii Samsunspor bir de hakikaten hem futbol şehri hem mali anlamda da iyi bir kulüp. O yüzden oraya gitmesi bence doğru. Ya hiç olmazsa oynayabileceği yere gideceksin. Şimdi Beşiktaş'ta oynama ihtimali yoktu. Ya zaten hoca onu sokmuyordu bile oyuna. Çünkü önünde zaten birinci sıra Vlahovic, ardından Oh var, Semih var. Yani önde Semih vardı. Semih'in bile çok fazla süre alamadığı yerde Mustafa'nın şans bulması zaten olmazdı, olmayacaktı da. Bence doğru. Yani bekleniyordu Mustafa ile yolların ayrılması. Bugün oldu. Hayırlı olsun. Yani Mustafa bence yetenekli bir oyuncu ama bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan sonra bir türlü toplayamadı. Yani bir şey yapamadı. Bir düzene giremedi maalesef. Yani bir tutturamadı. Yoksa bence iyi bir oyuncu. İnşallah burada kendini gösterir. Tekrardan Beşiktaş'a dönme şansı yakalar. Şu öyle bir şey var. Yani şimdi tamam kiralandı ama bazı genç oyuncular gittikleri zaman o dönüşlerde etkili olamıyorlar ve tekrardan başka yere gönderiliyorlar. İnşallah öyle olmaz. Fiziken de mental anlamda da iyi bir sezon geçirir. Tekrardan Beşiktaş'a dönme şansını yakalar. Ama işi kolay değil. Umarız bir an önce bu işte istikrar diyoruz ya hep orada bir istikrar yakalar. Tekrardan büyük takıma Beşiktaş'a döner.
0: O Van Bronckhorst o çocuğu bitirdi biliyor musun? Erken olgunlaştırmaya çalıştı. En zor maçta ona ilk 11 şansı verdi.
2: Tabii, Hollanda'da oynattı.
0: Abi yani şimdi sen bu çocuk potansiyelli çocuk. Kendi yaş grubunda diye canım, geliştirmek diye bir şey var. Şimdi bu kadar genç çocuğa o büyük sorumluluğu verirsen o çocuk

0: Kaybedersin.
1: Çocuk kayboldu orada.
2: Yanında Semih'i bile kaybetti. O yüzden Mustafa tercihinden dolayı.
3: Bir 7 dakikamız var. Hayırlı olsun diyelim. Hem Mustafa Erhan Hekimoğlu'na hem Beşiktaş'a hem de Samsun Spor'a. Umarız çok parlak bir geleceği olur. Samsun Spor'a da katkı sağlar ve Beşiktaş'a çok daha güçlü bir şekilde döndüğünü görürüz. Galatasaray'a tekrar bir dönüş yapacağız. Başakşehir maçına dair biraz kısa kısa konuşma imkanımız oldu. Vaktimiz de epey dar. El Shaddai Bitshabu, Galatasaray'ın yeni transferinin de İstanbul'a geldiğini belirtelim. Son günlerde Deniz Gül'den sonra Galatasaray'ın kadroya dahil ettiği ikinci genç oyuncu oldu bu. Sol stoper bu arada. Abdülkerim'i de yedekleyecek ya da Abdülkerim'in önüne geçecek, onu göreceğiz. Hem Deniz için hem Bitshabu için Kartal Yiğit ne düşünüyorsun?
0: Ya önce Deniz için yorumumu şöyle söyleyeyim. Yani Icardi'den sonra tabii ki orada doğan boşluk Deniz'le doldurulur mu? Bekleyip de göreceğiz. Yani şu an ben şöyle olur böyle olur diyemem Deniz için. Ama milli takımdan da biliyoruz. Porto'da da aslında evet istediği şansı yakalayamayabilir olmuş olabilir ama potansiyelli bir oyuncu Deniz. Şimdi şu var. Sizin santroforunuz hala bu ligin en iyi santroforuysa Osimhen. Onun yedeğinin daha böyle bir tecrübe anlamda büyük takımsanız tecrübeli tartışılmayacak bir isim olmalıydı diye düşünüyorum. Yani hele hele Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Şimdi bakın Şampiyonlar Ligi ertesi gelip burada lig maçı oynamak falan her takım için kolay değil, zor. Yıpratıyor sizi zaten. Oradaki takımlar yıpratıyor. Şimdi Osimhen'in yedeğinin daha böyle bilinir, daha iş yapacak düzeyde bir oyuncu olması gerekirdi diye düşünüyorum. Bunu söylerken Deniz haksızlık olmasın. Potansiyelli bir oyuncu. Belki çok daha fazlasını verecek, bilemeyiz. Umarız öyle olur. Çünkü bizim oyuncumuz Türk oyuncu. İnşallah da o aradaki eleştirileri, işte tecrübe eksikliğini falan gidermiş olur. Deniz için de hayırlı olsun diyorum. Yeni transfer. Stoper'de de Galatasaray'ın eksiği var mıydı? Vardı. Aynı şeyi stoper konusunda da söyleyebilirim Galatasaray'da. Yani şimdi bakıyoruz Abdülkerim, Sanchez.
3: Evet.
0: Sanki onlar da sezona böyle daha hazırlıksız girmiş gibi geldi bana. Yani çok böyle övdüğümüz isimler. Abdülkerim, Sanchez. Hatalar yapıyorlar bu sezon. Orada yine bir tecrübeli bir stopere ihtiyaç var mıydı? Olabilir miydi? Sanki aynı şeyi ben onun için de söyleyebilirim. Bu bölge için de söyleyebilirim. Göreceğiz. U23 şeyinde değil mi?
3: Evet.
0: U23 kontenjanında genç bir oyuncu.
2: 22 yaşında.
0: 22 yaşında. Yani hep potansiyelli oyuncular. Bak aslında bir yandan biz şey yapıyoruz ya, ne derler. İşte büyükler hep böyle gidiyor, yıldız alıyor 30 yaşındakilere, büyük rakamları falan, ama yavaş yavaş İşte bu kontenjanın vermiş olduğu, bu kontenjan olayı iyi oldu. Genç oyuncu alma anlamında. Mecbur kaldığı zaman da alabiliyorlar. Yani potansiyelli oyuncu da alacaksınız. Beşiktaş da yaptı. Trabzon yaptı şimdi. Galatasaray da yaptı. Bisiva'yı getirerek. O yüzden ben o anlamda da olumlu görüyorum transferi. Ama henüz 11 için olabilir mi? Ben 11 için olacağını düşünüyorum. Yani 11 oyuncusu olarak getirdiğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın.
3: Hocam ikisi için de ne düşünüyorsunuz? 3 dakikamız
2: şimdi
3: var bu arada.
2: Deniz'in potansiyeli, yükselen potansiyel, genç sınıfından çıkmış olgunlaşmış bir oyuncu. Milli takım kariyeri de bir maçta oynamasına rağmen bir golle bence başarılı bir kariyer. Osimhen gibi bir golcünün yanında kendisi hem fizikselliği hem dayanıklılığı yüksek bir oyuncu olduğu için ben olsam onun yerinde her gün her dakika Osimhen'e sürtüne sürtüne giderim.
0: Bir şeye kaparım.
2: Tabii. Doğru. Osimhen'in ona çok faydası olur.
0: Olur.
2: Osimhen'le birlikte oyunsal anlamda veya skor anlamda skorla bağımını Osimhen'le birlikte kullanıldığında çok fayda sağlayacak. Rakip defans dengesini bozacak. Onlarla koro koro mücadeleye girip havadan yerden onları zorlayacak bir oyuncu. Tamam, genç bir oyuncu ama bence istikbal için iyi bir transfer.

0: diye düşünüyorum Galatasaray adına. Bisçuay mı öbürü?
1: Evet.
0: İsimleri telaffuz
2: ederim.
0: Bitşabu. Şimdi ben bayılıyorum abi böyle adamların. Fiziken bir baktığın zaman adam sana güven veriyor.
1: Evet.
0: Diyor ki ben diyor bu rakibi diyor karşısındaki rakibi ısırırım diyor. Şimdi böyle oyuncu geldiği zaman lan diyorsun şey rakibi de ürkütür biliyor musun? Adam fiziksel olarak bu şeyde...
2: İstemez miydiniz bu oyuncuyla karşılıklı oynamak?
0: Tabii abi bunlar sıkıntılı adamlar ya. Bunlar her taraftan örümcek ağ gibi ayağını uzatıyor, bacağını uzatıyor, kafayı sokuyor, gövdeye yaşıyor. Yani kolay değil. Adama çalım atıyorsun gene önüne çıkıyor. Yok. Bana statik tek hamlelik stoper lazım abi. Tek hamlelik stoperler. Onlar rahat abi. Bir fake atarsın, kalır orada. Sen bileti keser eline verirsin, devam edersin. Bunlar öyle
2: bugün
0: değil. Bunlar
2: böyle
0: yapışkan böceği gibi.
2: Bugünkü stoperleri düşündüğünüzde benim karşımda olsaydı ben bunu bağlardım dediğiniz Allah birisi var mı?
0: Şimdi
2: konuyu hızlı değiştirdim ama
1: evet, bağlardım diyor.
2: Bir dakikamız var.
0: Yani şimdi Türk oyuncu hiç aklıma da gelmiyor. Eski bizim Türk oyuncular bizim Alpay, bizim sevgili Bülent filan bunlar tek hamlelik iyiydi. Şey geldiydi Galatasaray'da. Şutum.
2: Evet.
0: Bayılırım.
2: Öyle
0: ona
2: mi?
0: Tek hamlelik abi. Ona şöyle göster, oraya yatar, ağırdı. Sen geçer gidersin yanından böyle.
1: Ha, Agbodu mesela ağır şimdi.
0: Agbodu mesela bak, Agbodu ya.
1: Stumpf da öyleydi.
0: Boy mesela 20 hocam, santim eksik diyorsan.
2: Benim de bir tek hamlem var.
0: Kim?
2: Süremiz doldu ve programı kapatacağım. Bu olacak tek hamle.
1: Tek hamlem bu.
2: Ama siz gidiyorsunuz.
1: Güzel bitirdi bak.
2: Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Gözler karşılaşmanın hakiminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Çevre. Benimle evlenir misin?
4: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
5: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
6: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
7: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
8: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılır yani.
4: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.
9: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
10: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Araba yaşar, arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: Ultra Şef.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen
4: reklam.
5: A Spor Radyo.

ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. A Spor Televizyonu ve radyo ortak yayınıyla birlikte 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere haberlerimizde bakacağız. Yine bağlantılarımız olacak gündemi konuştuğumuz. Hemen şöyle başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta diyelim. 4. hafta yarın oynanacak tek maçla birlikte açılacak. Haftanın hakemleri de açıklandı. Hemen birlikte şöyle programla beraber karşılaşmaları kimler yönetecek bir bakalım. Yarın Başakşehir Galatasaray maçı var saat 20'de. Bu karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Cumartesi günü saat 17'de oynanacak Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor karşılaşmasını Yasin Kol. Saat 20'de oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de Halil Umut Meler düdük çalacak. Pazar günü 4 maç var. Saat 17 seansında Arçaçorum Futbol Kulübü Eyüpspor maçında Davut Dakul Çelik, aynı saatteki Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da Oğuzhan Çakır'ı göreceğiz. Saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Çağdaş Altay bu mücadelede görev alan isim. Aynı saatte Kocaeli Spor Samsun Spor maçı var. Bu karşılaşmada da Reşat Onur Coşkun Sesi göreceğiz. Gelelim pazartesi gününe. Haftanın kapanış gününde 2 mücadele oynanacak. İkisi de saat 20'de. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçını Ümit Öztürk, Çaykur Rizespor Korendon Alanya Spor maçını da Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Şimdi tekrar cumartesi günü oynanacak olan dev derbi karşılaşmasına gelelim. Az önce de söylediğim gibi bu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek değerli izleyenler. Biz de Halil Umut Meler'in şöyle karnesini sizler için hazırladık. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalarındaki kırmızı kartlar, penaltılar, rakamlar hepsine şöyle detaylıca bir bakalım. 40 yaşında İzmir bölgesinin bir hakemi biliyorsunuz. 2 maç yönetti Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmalarını düşündüğümüzde ama yönetti. Ettiği bu 2 maçında Beşiktaş'ın sahasında olduğunu hatırlatalım. Fener

0: Fenerbahçe'nin sahasında Kadıköy'de henüz Beşiktaş derbisi yönetmedi. 2020-21 sezonunda Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Bu maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 2019-20 sezonunda da Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle maç sonuçlanmıştı. Bu iki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Şimdi biraz ayıralım bu takımları. Fenerbahçe'nin kaç maçını, Beşiktaş'ın kaç maçını yönetmiş totalde? Birbirleriyle değil, tüm takımlar olarak baz aldık. Fenerbahçe'nin 36 karşılaşmasını yönetmiş ve Fenerbahçe bu maçlarda 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet almış. Bu mücadelelerde 94 sarı kart gösterdiğini görüyoruz. Halil Umut Meler'in 5 kırmızı kart, 15 kez de Fenerbahçe lehine penaltı düdüğünü çalmış. Beşiktaş'ın ise 25 maçını yönetti totalde. Beşiktaş bu maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 10 da mağlubiyet aldı. 61 kez sarı kart gösterdi Halil Umut Meler, 7 kez kırmızı kart, 6 kez de Beşiktaş lehine penaltı düdüğünü çaldığını görüyoruz. Şöyle Halil Umut Meler'in genel bir kariyerine bakacak olursak da Süper Lig'de toplamda 208 maç yönettiğini görüyoruz ve 1007 sarı kart göstermiş, 68 kırmızı kart ve 95 kez de penaltı düdüğünü çalmış. Türkiye Kupası'nda 17 maçı var, 91 sarı kart göstermiş, 3 de kırmızı kartı var. Şöyle Avrupa kupalarına baktığımızda en fazla maçı UEFA Avrupa Ligi'nde yönettiğini görüyoruz. 18 karşılaşmada düdük çalmış ama kart ortalamalarına baktığımızda da Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta 63 sarı kart gösterdiğine de dikkat çekelim. Son olarak Dünya Kupası elemelerinde de 6 maç yönetti. Burada da 21 sarı kart, 1 kırmızı, 2 de penaltı düdüğünü çalmış Halil Umut Meler. Cumartesi günü derbinin hakemi olacak kendisi. Tabii karşılaşma öncesinde çok fazla bahsediyoruz, çok fazla konuşuyoruz. Ama umarım maçtan sonra hakem konuşmadığımız bir akşam olur dileğiyle diyelim. Ve şimdi tekrar bu konuyla devam edelim. Çünkü A-Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'i, yani bu atamayı detaylıca değerlendirdi. Neler söylemiş izleyelim.
1: Beklediğim bir olay. Merkez Hakem Kurulu maceraya gitmedi. Doğruyu buldu bence. Bakın, transferler, yüksek hedefler, kaliteli transferlerin yapılışı, futbol ekonomisinin yücelmesi, yükselmesi, ama hakemlerin bu ekonomiye, bu yüksek transferlere, kaliteli transferlere ve oynanan futbola ayak uydurmayışı ilk 3 haftada ciddi bir sorun. Bu maç risk alınıp da yeni jenerasyondan bir genç hakemi atayalım veya değişik bir ismi atayalım maçı değil bu. Bu maç UEFA seviyesinde bir hakemin yöneteceği bir maçtı. Ki olması gereken de oydu. Halil Umut Meler isminin atanması son derece doğru. Halil Umut Meler de UEFA'da bu sene çıktığı bir Thun-Lech Poznan maçı var. Arkadan ligimizde iki tane maça çıktı. Son yönettiği Başakşehir maçında çok formdaydı. Topun oyunda kaldığı, en fazla kaldığı bir maç olarak 61 dakika olarak dikkat çekti. Dolayısıyla bu sezona formda başladığını düşünüyorum Halil Umut Meler'in. Dolayısıyla Halil Umut Meler için de köprüden önce son çıkış maçı bu. Yani bir kaliteli hakem elit kategoride UEFA'da, ama bir düşüş yaşadı ki hepimizi aklı şaştı ve dip oldu, dibe vurdu. Şimdi bu sezon dipten tekrar yukarıya çıkmak için köprüden önce son çıkış maçı bu. Bu maçı tabii ki UEFA da gözlemliyor. Bu maç ve bundan sonraki süreçteki Halil Umut Meler performansı onu Avrupa şampiyonasına götürecek bir performans olmalı. Dolayısıyla Halil Umut Meler de elit kategoriye yakışır, çağdaş, modern futbola uygun bir performans sergilemesi lazım. Ancak burada bir dikkat çekeceğim konu da şu. Bir dikkat çekeceğimiz konu çok önemli. Lütfen ve lütfen VAR'a da gelecek olan, VAR'da görev yapacak olan kişilerin ilk 3 haftadaki gibi ikinci sınıf VAR hakemi, VAR performansını istemiyor Türkiye. Bakın, ligin karışmasının temel sebeplerinden bir tanesi de VAR performanslarının bu derece düşük olması. Dolayısıyla VAR'a oturtacak, Avrupa'dan gelecekse, yani UEFA'dan, yurt dışından gelecekse ve yurt içinden bu VAR'a oturacak isim yoktu şu andaki performans itibariyle. Dışarıdan gelecek olan VAR'ın birinci sınıf olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Madem Halil Umut Meler atadınız ki bu maç doğru bir atama, maceraya hiç gerek yoktu ve doğru adım atıldı, o zaman VAR da birinci sınıf olmalı.
0: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin 11'i de artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Aslında çoğunlukla hücum hattı ve orta saha biraz daha tahmin edilebilir diyebiliriz Beşiktaş'ta. Ancak defans hattı, daha doğrusu stoper bölgesi için Vincenzo Italiano bazı değişiklikler yapabilir.
2: Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano derbinin kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Çorum FK karşılaşmasında Emmanuel Agbadu'ya görev veren Italiano, Fenerbahçe deplasmanında stoper ikilisini değiştirmeye hazırlanıyor. Emirhan Topçu'nun yeniden ilk 11'e dönmesi beklenirken savunmanın merkezinde Thiago Jallo ile birlikte görev yapması planlanıyor. Savunmanın sağında Murillo, solunda ise Rıdvan Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. Kalede de Alexander Nübel görev yapacak.
3: Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin Nübel! Nübel!
2: Derbi öncesinde Italiano'nun üzerinde durduğu isimlerden biri Junior Olaytan. Son haftalarda performansını yükselten Olaytan'ın dinamizmi Fenerbahçe karşısındaki planın önemli parçalarından biri olacak. İtalyan teknik adam orta sahada Salih Özcan'ın önünde Olaytan ve Orkun Kökçü'yü birlikte kullanmayı düşünüyor. Yeni transfer Ernest Pocu takıma katılmasına rağmen sağ kanatta şu an için Italiano'nun ilk tercihi Václav Černý. Son haftalarda skor katkısıyla öne çıkan Çek futbolcunun Fenerbahçe karşısında da ilk 11'de olması bekleniyor. Hücum hattının solunda Leandro Trossard forma giyecek. Çorum FK karşılaşmasında hat-trick yaparak 6-2'lik galibiyetin başrolüne çıkan Dušan Vlahović, Fenerbahçe karşısında da Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.
0: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Nübel taraftardan da övgüyle bahsetti.
4: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş Stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, "Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum," dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. Futbol dışındaki ilgi alanlarını da anlatan Alman eldiven, "Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli," diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
0: Beşiktaş kulübü Korendon Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Beşiktaş Ümit Akdağ transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Korendon Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperini kadrosuna kattı. Beşiktaş Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibinin formasını ilk kez 2022-23 sezonunun son haftasında giyen Ümit, Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da da kiralık olarak görev yaptı. Genç futbolcu Alanyaspor formasıyla çıktığı 40 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Fenerbahçe transferin son günlerini yeni oyuncu alımı konusunda oldukça sessiz geçirse de diğer taraftan elden çıkarılan oyuncularda ciddi anlamda bir hareketlilik vardı. Sarı lacivertliler bu oyunculardan toplamda 89 milyon euroluk bir kar elde etti.
5: Fenerbahçe son düzlükte yaptığı transfer operasyonuyla mali nefes aldı. Sarı lacivertliler yaptığı satışlarla kasasına 29.5 milyon euro koydu. Bonuslarında devreye girmesiyle bu rakam 32,5

0: milyon euroya ulaşacak. En yüksek geliri Sıdiki Şerif sağladı. Genç oyuncunun transferinden 25 milyon euro bonservis geliri elde edildi. Dominik Livaković'in ayrılığından 2 milyon euro gelir sağlandı. Hırvat kalecinin sözleşmesindeki bonuslarla birlikte bu rakam 4 milyon euroya ulaşabiliyor. Fred'in transferinden 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus geliri bekleniyor. Omar Fayet ise Fenerbahçe'ye 500 bin euro bonservis kazandırdı. Böylece Sarı Lacivertlilerin satışlardan elde ettiği potansiyel bonservis geliri 32 milyon euro seviyesine ulaştı. Fenerbahçe'nin kazancı sadece bonservis geliriyle sınırlı kalmadı. Sarı Lacivertliler ayrılıklar sayesinde maaş bütçesinde önemli bir rahatlık sağladı. Kulüp gönderdiği oyuncuların toplam 57,5 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulmuş oldu.
1: Fenerbahçe Kulübü UEFA'nın Greenwood ve Guendouzi hakkında disiplin süreci başlattığını açıkladı. UEFA Lyon deplasmanında yaşanan olayların ardından Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sürecin Fransız ekibi Olympique Lyon'a karşı 2-1 kazanılan Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşının ardından yaşanan olaylardan dolayı başlatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca futbolcuların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmalar UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirilecektir ifadesi de kullanıldı. Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı yarın açıyoruz demiştik değerli izleyenler. Galatasaray'la Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanı öncesi kayıp yaşamak istemiyor.
0: Galatasaray Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Sarı Kırmızılılar Erzurumspor ve Göztepe'yi yenerek moral buldu. Okan Buruk'un ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Sporting deplasmanı öncesi ligin güçlü takımlarından Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray hem galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hem de Sporting deplasmanına moralli gitmeyi hedefliyor. Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Victor Osimhen Başakşehir mücadelesinde de takımının en büyük kozu olacak.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla!
0: Yeni transferlerden Rafael Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak. Deniz Gül'de mücadelenin ilerleyen dakikalarında görev bekleyecek. Geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Başakşehir ise Galatasaray karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Galatasaray mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek.
1: Başakşehir ile Galatasaray yarın akşam karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Peki Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk Başakşehir'e karşı nasıl bir 11 tercih edebilir? Maça daha tabii ki saatler var ama şöyle bir muhtemel 11'imiz var sizlere aktaracağımız. Birlikte bakalım. Kalede yarın akşam Uğurcan'ı bekliyoruz. Ligde oynanan bir önceki karşılaşmada kalede Jankat vardı hatırlarsınız. Uğurcan'ın sakatlığı sebebiyle maç öncesinde hissettiği ağrı sebebiyle Jankat oyundaydı ama bu maçta tekrar kaledeki yerini alacak. Savunmada sağ bekte Şallay'ı, stoper ikilisi Abdülkerim Sanchez, sol bekte de Jakobs'un oynamasını bekliyoruz. Orta sahada Torreira Sara ikilisi, önlerinde yeni transfer Batrakov. Batrakov da geçtiğimiz maçta ikinci yarıda ilk kez oyuna girmişti Galatasaray formasıyla. Bu hafta bakalım 11 başlayabilecek mi? Kanatlara geldiğimizde de sağ kanatta Yunus'u, sol kanatta da Sané'yi bekliyoruz. Aslında çoğunlukla Barış Alper'i görmüştük sezon başından beri ama eleştirilen bir performansı da vardı. Bakalım yarın Sané'yi oynatacak mı? Okan Buruk muhtemel 11'imize biz Sané'yi ekledik. İleri uçta da tabii ki değişmez isim Victor Osimhen yer alacak. Galatasaray yeni transferine kavuştu. El Shaddai Bichabu transferini Sarı Kırmızılılar kapa bildirdi. Galatasaray

0: Ay Elşad Albiçia bu transferini resmen açıkladı. Sarı Kırmızılar 21 yaşındaki Fransız stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer etti ve oyuncunun TFF tescil işlemlerini de gerçekleştirdi. Galatasaray Albiçia bu için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızıların genç stoper için 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 21 yaşındaki savunmacıya ise 2026-27 sezonu için net 2 milyon euro sabit ücret ödenecek. Galatasaray'ın yeni transferi Elşad Albiçia bu Sarı Kırmızıların tarihindeki 12. Fransız futbolcu olacak.
1: Galatasaray bu yaz transfer döneminde yabancı oyunculardan Fransız Desley Hugo Çukwu, Rus Alexey Batrakov ve Portekizli Rafael Leão'nun ardından 21 yaşındaki Elşad Albiçia bu kadrosuna kattı. Böylece Albiçia bu Galatasaray tarihindeki 12. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti. Sarı Kırmızılı kulüp daha önce Fransız futbolculardan Didier Six, Sebastian Perez, Frank Ribery, Lionel Carol, Buffetimbi Gomis, Cedric Carrasco, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Léo Dubois, Tanguy Ndombele ve Leslie Ugochukwu ile sözleşme imzaladı. Galatasaray eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonunda Bichabu'nun transferine kadar 6 kıta ve 55 ülkeden 219 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bichabu'nun transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 220'ye yükseldi. Sarı Kırmızılı ekip 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. 67 yılda 25 sambacıyı kadrosuna katan Galatasaray 16 Yugoslav oyuncu transfer ederken 15 Rumen futbolcu aldı.
0: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili konuyu Anspor'a değerlendirdi. Büyük bir ihtimal teknik direktörümüz yabancı olacak dedi.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Bizim açımızdan yani çok büyük bir sürpriz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamız da haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
0: evet.
2: Ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok, kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Şimdiler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahse geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiç alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Takım iyi birine emanet şu anda. Maça hazırlanıyoruz. Ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
0: Yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
2: Yani yerli yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
0: Yabancı.
2: Yani, olacakmış gibi duruyor. Şu anda görüntü o yönde. Hı hı. Bizim de çalıştığımız o yönde. Sizin de bahsettiğiniz geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar.

0: var. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O öyle bir görüşmemiz de yok. Yani hiç tanışmadık, hiç görüşmedik. Ama tabii kendisi çok değerli bir oyuncu. Değerli bir antrenör, pardon. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama bizim böyle bir görüşmemiz yok. Ama görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız, kendisinden basını ve raporunu, takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Bunu söyleyebilirim. Hata yapma şansımız yok bu konuda bizim. Yani bizim taraftara zaten bugüne kadar bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen sene bir kupa kazandık ama benim şahsen mağlubiyetim bitmedi. Açık altını çizerek söylüyorum ben bunu. Yani benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Değerlendireceğiz bu konuyu. Hemen bugün yarın olacak bir konu değil bu. Bütün değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz ve Trabzonsporlu taraftara, taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız.
1: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve oyunculardan Yahya Fofana Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Özel röportajı ekranlarınıza taşıyoruz.
2: Tabii yaklaşık 9 aydır buradayız. Ekibimle beraber geçen sene Aralık ayında başlamıştık göreve. Bugün itibariyle Eylül ayındayız. Yaklaşık 9 aylık bir süreç. Rize ya ilk günden itibaren belki en önemli şey bizi buradaki insanlar, şehir, personelimiz, idarecilerimiz, başkanımız sağ olsunlar evimizde gibi hissettirdi. O anlamda bir adaptasyon sorunu çekmediğimiz. Yörenin insanı da sağ olsun yani sıcak, aklına düşündüğü şeyi dilinde olan insanlardan oluşan bir yer bize. O anlamda çok adaptasyon anlamında sıkıntı yaşamadık da burada olmaktan ben ekibim adına da mutluyuz şu an itibariyle. Ligimiz bu sene daha da zor. Çünkü daha hedefleri olan takım sayısı bu sene daha da arttı. Ciddi takımlar Beşiktaş, Trabzon'da geçen sene oranla ciddi transferler yaptı. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi. Galatasaray'ın zaten çok iyi bir kadrosu vardı. Üzerine dokunuşlar yapıyor. Başakşehir, Samsun, Göztepe ve alttan çıkan takımlar bu sene baktığımızda Ahmet gibi, Çorum gibi bütçeli takımların olması ligin o anlamda ZKB seviyesini arttırdı. Biz lige genel anlamda 3 maç 6 puan olarak bakarsak 2 deplasman galibiyeti başarılı. Yani iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Rize Spor tarihinde de 2 deplasman galibiyetiyle galiba bildiğim kadarıyla ilk bir başlangıcı yapmışız. Ondan dolayı oyuncularımı, emeği olan herkesi yürekten kutluyorum baktığınız anda. Alanya Spor geçen seneden beri yaklaşık 1,5 senedir aynı Teperer Hoca ile devam ediyor. Belirgin bir oyunları var. Takım disiplini, organizasyonu çok güçlü olan bir takım. Oyuncular değişse de aslında oyun anlamında çok büyük değişiklikler göstermiyor. Birlikte herkese sıkıntı yaratabilecek bir takım Alanya. Bazen performanslar haftalık değişiyor. İlk iki maçta yani ellerinde kazandıkları Beşiktaş maçı da aslında bunun bir göstergesi. Oynanması en zor takımlarından birisi rakip olunması. Oturmuş kadroları var. Geçen seneden kadro iskeletlerini büyük oranda koruyorlar. Güçlü oyunları var. Zor bir maç. Yani her maç zor ama evimizde bu hafta gerçekten zor bir maç gösterir ama ne olursa olsun bizim de tek amacımız var. Dediğim gibi geçen hafta evimize, evlerine mutsuz gönderdiğimiz seyircilerimizi mutlu etmek inşallah başarırız. Yani şöyle Rize Spor'dan başlarsak kendi takım biz bu sene kulübümüz olarak biz de kadro iskeletini korumaya çalıştık. %80 oranında koruduk. Üzerine biz daha genç oyunculardan kurulu transferler yaptık. Baktığımızda yaklaşık şu ana kadar 8 oyuncu transfer ettik. En tecrübesi dediğimiz Ahmet Kutucu Tayyip 26 yaşında 2000 doğumlu oyuncular. Onun dışında 22, 21, 19 yaşında oyuncular transfer ettik kadromuzu güçlendirmek için. Hala da devam ediyoruz. 4 tane yabancı kontenjan anlamında bizim 5 tane kontenjan olan oyuncumuz var. Ben genel anlamda yani bu bir politika olarak belirlemiştik aslında kulübümüz olarak. Zaten mevcut geçen sene oynayan kadronun belirli bir yaklaşık 28-29 yaş ortalaması vardı. Hem potansiyeline inandığımız oyuncuların hem de kademeli olarak gençleşmek bizim politikamızdı açıkçası.
3: Her şeyden önce şunu belirtmem gerekiyor ki çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Çok iyi hazırlandık. O hazırlığın karşılığını belki alıyoruz şu anda. Evet dediğiniz gibi ilk maçımızı kazanmıştık. İçeride bence çok şanssız bir şekilde yenildik. Beni orada üzen bir noktada seyircimizin gelmiş olduğu, seyircimizin olduğu bir maçta onların önünde yenilmiş olmak. Şimdi önümüzde Alanya maçı var. Biz olaya biraz da bu boyuttan bakıyoruz. Tekrar seyircimizin oraya geleceğini düşünüyoruz. Orada bizi destekleyeceğini düşünüyoruz. Ve bu sefer onlara o galibiyeti vermek istiyoruz. Bu tabii ki Türk futbolunun gelişimini, Türkiye Ligi'nin gelişimini gösteriyor. Çok önemli süper yıldızların

0: Türkiye'ye gelmesiyle lig daha da kalite olarak artıyor. Bu bize oyunculara da ayrı bir keyif katıyor. Agbado olsun, diğer arkadaşlarım olsun, hepsiyle görüşüyorum. Kazandıklarında özellikle daha çok iletişim haline geçiyoruz. Onlar da bu ligin kalitesinin çok arttığını düşünüyorlar. Ben bu sene iki takım arasında geçeceğini düşünmüyorum. Beşiktaş ve Trabzon da çok güçlüler. Diğer ekipler de araya katılabilirler. Daha çok takımın arasında geçen, son haftaya kadar giden bir mücadele olmasını bekliyorum. Ve bu tabii ki ligin geçen seneden daha keyifli ve kaliteli geçeceğini düşünüyorum. Rize çok güzel bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyum. Hem kendim hem ailem. Burada bir aile ortamı da var şehir içerisinde. Özellikle ailemle veya kendi başıma dışarı çıktığım zaman insanlar hep beni durduruyorlar. Ya başarılar diliyorlar. Bir ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. Burada insanlar tarafından çok iyi karşılandım. Aynı zamanda takımın içerisinde de aynı duyguyu hissediyorum. Burada çalışan personel olsun, teknik ekip olsun, futbolcular olsun, herkes bana çok yakın davranıyor. Bu anlamda burada olmaktan çok mutluyum.
1: Muhlama,
0: tu sais avec le fromage qu'on met le pain. Çok güzel bir yemek ama bir sporcu için çok fazla yememesi gereken bir şey. İçinde çok fazla peynir var.
1: Yağ var.
0: Oranın tam olarak ne olduğunu biliyorum ama çok iyi dans etmiyorum, ama her galibiyetten sonra ben de aralarına katılıyorum. Onlarla beraber dans ediyorum.
2: Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Orhan Ak oldu. Gaziantep'in yeni teknik adamı belli oldu. Kırmızı siyahlı ekip Orhan Ak'la sezon sonuna kadar anlaştı. 46 yaşındaki teknik adam geçen sezon Eyüpspor'un başında 11 maçta görev almıştı. Şimdi de voleybol diyeceğiz değerli izleyenler. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Hemen kameralarımızı Sinan Erdem Spor Salonu'na çevirelim. Engin Can Çelik orada bizleri bekliyor ve Almanya mücadelesi öncesi takımla ilgili son bilgileri verecek bize. Engin Can, söz sende.
3: Demet, çok teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Bizde artık yarım saatten az bir süre kaldı. Filenin Sultanları bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final mücadelesi için Almanya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'yı elediğimiz takdirde ise yarı final mücadelesi için Sırbistan'la karşı karşıya geleceğiz. Bundan 3 yıl önce 2023 yılında, 3 Eylül 2023 yılında hemen arkamızda bulunan Avrupa'da ilk kez aldığımız voleybol şampiyonluğu kupası şu anda ekranlarda. Bugün de yarı finale kaldığımız takdirde cumartesi günde yarı final etabında, daha sonrasında da final etabında seyirci avantajımızı kullanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda 3 yıl aranın ardından tekrardan SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Kupası'nı almak için sahaya çıkacak Filenin Sultanları. Aslında Almanya tanıdık bir rakip. Her ne kadar fizikli bir rakip olsa da, voleybol ülkesinden bir tanesi olsa da, grup aşamasında Almanya ile karşı karşıya gelmiştik. Setlerde 1-0 öne geçmiştik. Daha sonrasında da ikinci sette iyi bir ritim yakalamıştı Almanya. Durumu 1-1'e getirmişti ve 3-1'lik setle Almanya'yı mağlup etmiştik ki A grubunda 5 mücadele oynamıştık. 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci olarak tamamlamıştık. Grup aşamasındaki grup aşamasını Letonya mücadelesiyle açmıştık. Daha sonrasında Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya. Son mücadelesi Polonya mücadelesi ki o mücadelede de aslında Filenin Sultanları diğer maçlara göre biraz daha ritmi azalttı ki o mücadelede karar setine kadar gitmişti. Karar setinde de 3-2'lik mağlubiyette biraz da Daniele Santrelli'nin stratejik durumuyla birlikte gruptan ikinci olarak çıkmıştı ki ikinci çıkmamızın tırnak içerisinde faydaları İtalya ile karşı karşıya gelmemekti yarı final etabında ki daha doğru bir ifadeyle son 16 turunda İtalya ile karşı karşıya gelmemekti. Son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelmiştik kardeş ülke ki geçtiğimiz günlerde oynanmıştı o mücadelede. O mücadelede set vermeden kazanmasını bilmiştik. Tabii ki bugün kazandığımız takdirde yarı final etabına gireceğiz. İlk Avrupa şampiyonluğumuzu 3 sene önce almıştık. Geçtiğimiz günlerde Temmuz ayında, 27 Temmuz'da Milletler Ligi'ni kazanmıştık. Ki o sezonda çifte kupayla kapatmıştı Filenin Sultanları. Bu sezonda çifte kupayla kapatmak istiyor A Milli Kadın Voleybol takımımız. Herhangi bir sakat oyuncunun olmadığını ifade edelim. Tam kadroyla başlamıştık grup aşamasında ki grup aşamalarında yedek kadroyla da çıkmıştı Daniele Santrelli. Ki daha sonrasında da son 2 maçtır biraz da olsa az kadroyla devam ettiğini ifade edelim. 7'den 70'e insanlar burada tabii ki de maç saatini bekliyor. Güzel görüntüler var aslında. Herkesin burada umudu bugün kazanıp adımızı yarı finale yazdırmak ki artık voleybolda

0: Elisa Vargas'ı izlemiş olur. Voleybol severler adına, spor severler adına güzel bir eşleşmeye şahitlik edeceğiz. Bir tarafta A-Milli Kadın Voleybol takımımızın skorer isimlerinden Melisa Vargas, bir tarafta da hem Vakıfbank'ta forma giyen hem de Sırbistan milli oyuncusu Boskoviç'in eşleşmesi burada bizleri güzel bir izleme seyri fırsatı bulacağını da ifade edelim. Tabii Filenin Sultanları sabah saatlerinde antrenmana gelmişti. Şu dakika itibariyle de Polonya-Hollanda mücadelesinin ardından salonda son hazırlıklarına devam ediyor. Bugün tabii ki de geniş kapsamlı bir katılım olacak. Spor Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız da bugün mücadele yerinden takip etmesini bekliyoruz. Filenin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ve bugün de kazandığımız takdirde yarı final etabında Sırbistan'la karşı karşıya geleceğiz ki Sırbistan'da eledikten sonra 3 yılın ardından tekrardan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası müzemize götürmek istiyoruz. Bu alışkın olduğumuz etaplarda, bu alışkın olduğumuz turnuvalarda tekrardan bu mutluluğa şahit olmak istiyoruz.
1: Engin Can, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sen anlattıkça, el sallayanları gördükçe ben de buradan el salladım. Çok keyifli bir ortam var belli ki. Sana da kolay gelsin diyelim. Hoşça kal. Değerli izleyenler, güzel bir taraftar eğlence alanında yapılmış görüyorsunuz. Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde taraftarlar da oldukça mutlu ve keyifli gördüğümüz üzere. Şimdi yarım saatten de az bir süre kaldı. Bunu da hatırlatmış olalım. 19 itibariyle Almanya karşılaşmamız da başlayacak. Millilerimize de kolaylıklar diliyorum. Umarım bugün de alnımızın akıyla güzel bir sonuçla karşılaşmayı bitiririz. Şimdi Avrupa'ya dönelim, tekrar futbol diyeceğiz. Serie A ile başlayalım. Serie A'da 2025-2026 sezonunun ödülleri de sahiplenmiş buldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da gösterdiği performansla yılın 11'ine seçilmeyi başardı.
2: Serie A'da geçtiğimiz yılın bireysel ödülleri sahiplerini buldu. Serie A'da yılın oyuncusu ödülü Inter'in sol kanat beki Federico Di Marco'ya verildi. Yılın teknik direktörü ise Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Fabregas'ın oldu. Yılın kulübü sezonu şampiyon tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter olurken milli oyuncumuz da kendine sezonun en iyi takımında yer buldu. Luka Modric ve Scott McTominay ile birlikte sezonun takımına seçilen Hakan bu başarıyı 3. kez elde etti. Yılın en güzel golü ödülünü kazanan isimse Juventus forması giyen Francisco Conceição oldu. İtalyan futbolcu Roma'ya karşı attığı demi vole golüyle ödülüne ismini yazdırdı.
1: Arjantin Federasyonu Messi'yi onurlandırma kararı aldı. Arjantin Ligi'nde bu hafta oynanacak her karşılaşmanın 10. dakikasında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
3: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Lionel Messi için saygı duruşu kararı çıktı. Dünya futbolunun yaşayan efsanesi geçtiğimiz günlerde milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı. Arjantin Futbol Federasyonu Messi'nin milli takımdan emekliliğinin ardından tüm maçların 10. dakikasında 1 dakikalık alkışlı saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Dev ekranı olan stadyumlarda maç öncesi Messi'ye özel bir video gösterilecek. Uygulama sadece futbol sahalarında değil, futsal, plaj futbolu gibi farklı branşlarda da geçerli olacak. Messi'ye saygı gösterisi ilk kez Arjantin Kupası'nın son 16 turunda oynanan Boca Juniors-Vélez Sarsfield maçında uygulandı. 2005'te La Masia çıkışlı genç bir yıldız olarak milli formayı giymeye başlayan Messi, 207 maçta 125 golle Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu oldu. 6 Dünya Kupası'nda oynayan yıldız futbolcu bu önemli kupaya 2022'de Katar'da ulaşmıştı. Lionel Messi, Arjantin'le 2021 ve 2024 Kupa Amerika şampiyonlukları yaşarken 2026'da final gördü.

0: Bir efsane isim daha milli takımdan emekliliğe hazırlanıyor değerli izleyenler. Bosna Hersek efsanesi Edin Dzeko 2 Ekim tarihinde son kez milli takım formasını terleteceğini açıkladı.
1: Messi'nin ardından bir başka emektar efsane milli takıma veda ediyor. Edin Dzeko Bosna Hersek'le 2 Ekim tarihinde son maçına çıkacağını açıkladı. 40 yaşındaki golcü İsveç'le oynanacak Uluslar Ligi mücadelesiyle milli takım kariyerini noktalayacak. Dzeko veda kararını duygusal bir mesajla duyurdu. Yıldız oyuncu milli takım formasını giymenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirtti. Dzeko ülkesini temsil ettiği 151 maçın her birinde aynı gururu yaşadığını ifade etti. Milli takım kariyerinde ilk maçına 2007 yılında Türkiye karşısında çıkan Dzeko, aradan geçen yaklaşık 20 senede Bosna Hersek futbolunun en önemli ismi haline geldi. Ülke tarihindeki en büyük başarılarda Dzeko'nun imzası vardı. Başarılı futbolcu Balkan temsilcisinin tarihindeki iki Dünya Kupası katılımı olan 2014 ve 2026 turnuvalarında da başrol pozisyonundaydı. Dzeko milli takım formasıyla 151 maçta 68 gol kaydederek ülke tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.
0: Belçika'nın Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani şehrin stadının kapılarını İsrail takımlarına kapattı.
2: Soykırımcı İsrail'e dünya çapında tepkiler dinmiyor. Spor sahalarında birçok kez protesto edilen ve tepki gösterilen İsrail'e son tokat Belçika'dan geldi. Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, Union Saint-Gilloise, Hapoel Berşeva Avrupa Ligi maçına ev sahipliği yapmayı reddetti. Union Saint-Gilloise, stadının UEFA standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven'de oynamayı planlıyordu. Belçika basınında yer alan haberlere göre Ridouani, 22 Ekim'de karşılaşmanın kamu güvenliği nedeniyle seyircisiz bile olsa oynanmayacağını kaydetti. Belediye meclisinde konuşan Fas asıllı başkan, Union Saint-Gilloise'ı burada memnuniyetle ağırlarız. Ancak burada söz konusu olan bir İsrail takımı ve bu konudaki duruşum belli ifadelerini kullandı. Ridouani ayrıca Belçika milli takımının 2024 Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasını da hatırlatarak "Şehrimizde Belçika kadın milli takımının İsrail'le oynamasına da izin verilmemişti." dedi. Hem Saint-Gilloise hem de Hapoel Berşeva Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alıyor. Temsilcimiz 26 Kasım'da İsrail ekibiyle 21 Ocak'ta da Union Saint-Gilloise'la evinde karşılaşacak.
0: Kadınlar Dünya Kupası da Berlin'de başlıyor. Milliler açılışı son şampiyon Belçika karşısında yapacak.
1: Pota'nın perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda parkeye çıkıyor. Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda C grubunda mücadele edecek milliler. Açılış maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.30'da başlayacak. Pota'nın perileri son 4 Avrupa Şampiyonası'nda alınan kötü sonuçların telafisini bu turnuvada yapmak istiyor. Rakibimiz Belçika ise Avrupa basketbolunun son yıllardaki en büyük ekolü. Son 2 turnuvada altın madalya kazanan Belçika bu turnuvanın da favorisi konumunda. Grubu birinci bitiren takımın direkt çeyrek finale yükseleceği organizasyonda ikinci ve üçüncü takımlar çeyrek final için bir tur daha oynamak zorunda kalacak.
0: 12 dev adam kazanmaya devam ediyor. Kazandıkça da ülke puanında da yükseliyor.
1: FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 4. pencere maçlarının sona ermesiyle erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, Litvanya ve İzlanda galibiyetlerinin ardından 2 basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti. 4. pencerenin ardından ilk 10 içindeki en büyük yükselişi gerçekleştiren Türkiye, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Bu sonuçla Türkiye sıralamada 8. basamakta bulunan Arjantin'e de önemli ölçüde yaklaştı. ABD ilk sıradaki

0: yerini korurken Almanya ikinci sırada bulunuyor. Fransa ise Sırbistan'ı geride bıraktı ve üçüncü basamağa yükseldi. 12'de Vadam Kasım ayında İtalya ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçları kazanır ve üst sıradaki 3 rakipten biri maç kaybederse bir sıra daha yükselecek.
1: NBA yönetimi Los Angeles Clippers takımına bütçe ihlali sebebiyle ceza yağdırdı.
0: NBA maaş bütçesi kurallarını ihlal eden Los Angeles Clippers'a 5 kez ilk tur draft hakkı kaybı cezası verildi. Organizasyon yönetiminden yapılan açıklamada Clippers'ın 2029 ile 2033 yılları arasındaki ilk tur draft hakkını kaybettiği belirtildi. Daha önce de benzer ihlallerde bulunan Batı Konferansı temsilcisi ayrıca 30 milyon dolarlık rekor ceza ödeyecek ve 5 yıl boyunca NBA'in özel denetimi altında tutulacak. Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer ise usulsüz süreçlere kasten onay verdiği ve takımın kurallara uymasını sağlamadığı için tüm lig ve takım faaliyetlerinden 1 yıl süreyle uzaklaştırıldı. Kulüp yönetimine usulsüzlük baskısı yaptığı belirlenen menajer Dennis Robertson da 5 yıl NBA dahilinde iş yapamayacak. Maaş ödemesinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilen yıldız basketbolcu Kawhi Leonard'a da 700 bin dolar ceza kesildi. Toronto Raptors'a sözleşme imzalamak için bekleyen Leonard, önüne konan kontratları iyi niyetle imzaladığını ve herhangi bir ihlalden haberi olmadığını belirtti.
1: ABD açıkta 3. tura yükselen tenisçilerde belli oluyor. Sakatlığı sonrası uzun zaman sonra kortlara dönen Carlos Alcaraz da bu isimler arasında yer alıyor.
2: Sezonun son Grand Slam'i ABD açıkta 2. tur maçları sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada Carlos Alcaraz da korta çıktı. Bilek sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay süren ayrılığı sonlandıran İspanyol raket, Portekizli Jaime Faria ile karşılaştı. İlk seti kaybetmesine rağmen pes etmeyen Alcaraz, üst üste 3 set alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. 23 yaşındaki tenisçi galibiyet serisini 16 maça çıkarırken ABD açık karnesi 26 galibiyet ve 3 yenilgiyle yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Yokluğunda dünya sıralamasının zirvesinden 3 numaraya düşen Alcaraz 3. turda Çinli Wu Yibing ile mücadele edecek. Stefanos Tsitsipas 3. tur bileti için Güney Afrikalı Lloyd Harris ile karşılaştı. Harris ilk seti kazansa da Tsitsipas 3 saat 27 dakikanın sonunda sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı. Dünya sıralamasında 47. sıraya çıkan Yunan raket 19. basamaktaki yeriyle Hechka ile kozlarını paylaşacak. Dünya 7 numarası Karolina Muhova, Büyük Britanyalı Katie Balter'ı, Ukraynalı Marta Kostyuk'ta, Birleşik Amerikalı Slane Stephens'ı set vermeden 2-0'la geçerek yola devam etti.
1: Az önce de bahsetmiştik, Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Biz de onu artık MLS'de izleyeceğiz. MLS'de kaydettiği gollerle ana haberdeki ilk saat dilimimize noktayı koyalım. Sonrasında saat başında tekrar burada olacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Spor Radyo.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
8: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
9: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Aspor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1965 yılı İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce Olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla deyimi yerindeyse eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo. Canlı yayın.
1: Başakşehir Galatasaray maçı ve cumartesi günkü derbiyi konuşacağız. Hoş geldin yayınımıza İbrahim. Görüşmeyeli nasılsın diyeceğim. Daha dün buradaydık.
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. İstersen hemen yarın oynanacak karşılaşmaya konuşarak başlayalım. Aslında böyle genel dördüncü hafta değerlendirmesi bir senden almak istiyorum. Yarın oynanacak tek maçla başlayacak hafta. Sonrasında iyice detaylara gireriz.
2: Yani Galatasaray'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında 4 sezonun sonunda çok fazla oyuncu tekrarı olan bir takım. Yani bu normalde kulüpler için bir zenginliktir. Ama biz çok fazla transfer üzerinden olayı okuduğumuz için sanki Galatasaray rakiplerine göre ciddi anlamda handikapları içinde barındırıyormuş gibi anlatıyorlardı. Ama aynı oyuncularla yapılan tekrar bence bir takım için ciddi avantajdır. Ve sezona Çorum beraberliğiyle başlamış olsa da devamındaki kazandığı iki karşılaşma ve oyunun bütününe baktığında ben hala Galatasaray'ın evet, içinde eksikleri barındırıyor ama oyun gücü olarak rakiplerinin önünde olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle ön tarafta 3. bölgede hem beceri hem atletizmli o harmanladığı hadise ciddi anlamda rakiplerini zor durumda bırakıyor. Transferlerden sonra tabii teknik direktörün hani bizim rotasyon dediğimiz birilerini dinlendirme hadisesinde diğerinin o organizasyonu yukarıda tutabilmesi kalite anlamında bizim en çok istediğimiz şey. Yapılan transferlerle de Galatasaray aslında kağıt üzerinde o problemi ortadan kaldırdı. Şimdi artık sahadaki pratikte ne olacağını açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü çok önemli oyuncuları kadrosuna kattı Galatasaray. Yarın da artık yavaş yavaş bu oyuncuları da o rotasyonun içine katacağını düşünüyorum evet. Okan Buruk'un. Tabii burada belirleyici olan Başakşehir. Yani bu tarafla ilgili Galatasaray'la ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir şeyleri öngörebiliyoruz. En eksik olduğu anda, en iyi olduğu anda ama Başakşehir'le ilgili açıkçası kafamda kocaman soru işareti var. Yani hangi Başakşehir'le karşılaşacağız? Geçtiğimiz sezonu tamamlarken o güçlü oyunu yakalayan, evet seneye bu Başakşehir takımı ciddi anlamda rakipleri problemin içine iter diye düşünürken Inter Turku ile başlayan ciddi anlamda problemli oyun ligin devamında belki oyun hocayı son maçta memnun etti ama burada skor konusunda problem yaşayan Başakşehir
1: oyuncuları çok fazla. Oyun ezberini oturtamadı mı acaba tam olarak?
2: Yani oturttuğunu düşünüyorduk sezon biterken ama sezona başlangıç özellikle Inter Turku mağlubiyeti, elenmesi orada ciddi anlamda bir problemi getirdi Başakşehir'de. Tabii şöyle çok genç bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yani evet futbolculuk kariyeri çok üst düzeyde ama antrenörlük bambaşka bir hadise. Şimdi aslında onun da antrenörlük kariyeri açısından önemli. Evet Dortmund'a gitti ama orada çok kısa sürede bir problemi ortadan kaldıramadı. Yani Antalya'dan sonraki süreç orası Başakşehir yani tarihinde geçmişte Süper Lig şampiyonluğu olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Başakşehir'i çalıştırıyorsanız ki önemli oyuncuları da içinde barındırıyor bu kadro. Bu tarz karşılaşmaları kendi sahanızda oynadığınızda bence favori tarafın sizin olmanız lazım. Ama bu kadar fazla dalgalanan bir takım performansı ile ilgili açıkçası öngörüde bulunmakta zorlanıyorum. Yani geçtiğimiz sezon bıraktığımız Başakşehir olsa biraz daha farklı yorum yapabilirdim ama bu Başakşehir'in son izlediğim Başakşehir'in çok Galatasaray'a problem çıkartacağını açıkçası ben düşünmüyorum.
1: Peki şimdi 3. hafta itibariyle Galatasaray 7 puanla liderliğini de koruyor. Transferleri de belki değerlendiririz ama yarın oynanacak karşılaşmaya dair muhtemel de bir 11'imiz var. İstersen onun üzerinden biraz ilerleyelim. Eğer hazırsa yönetmenimizden de rica edeyim. Çok büyük değişiklikler beklemiyoruz aslında birçok bölgede. Geçtiğimiz hafta kalede bir değişiklik olmuştu mecburiyetten. Ama Uğurcan tekrar geri dönecek. Savunmada sağ bekte Şalay'ı, stoperde Abdülkerim Sanchez, sol bekte Jakobs. Orta sahada Sara Torreira, Batrakov üçlüsü. Sol açıkta Sané, sağ açıkta Yunus, ileri uçta da Osimhen'in başlamasını bekliyoruz. İstersen orta sahayla bir başlayalım. Çünkü Batrakov'u evet. Bir önceki maçta da ikinci yarıda görmüştük. Yarın oynanacak karşılaşmada da ilk 11'de oynamasını bekliyoruz. İlk izlenimlerin nasıldı Batrakov'la ilgili?
2: Ya şöyle yani şimdi fiziksel olarak yani değişen oyunda aslında biraz problemli bir hadisedir. Hani çünkü neye alıştık? Hep atletik olarak güçlü, uzun, güçlü oyuncular. Hani fiziksel olarak kısa da olsa güçlü oyunculara. Bu biraz daha zayıf ama ayak becerisi konusunda çok iyi bir oyuncu. Ama yani geldiği ligde hiç şeyi deneyimlememiş. Yani uluslararası bir deneyim olmamış. Şimdi ona evet. Nasıl cevap verecek açıkçası bilmiyorum. İlk defa Rusya'nın dışına çıkmış bir oyuncu. Yani ilk maçta yani

0: top ayağını aldığında o bir pas kalitesiyle alakalı, evet çok klas bir oyuncu ama oyunun bütünüyle ilgili buna nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Aslında Başakşehir karşılaşması da onun kendisini de test etme anlamında önemli bir karşılaşma. Yani top ayağındayken evet bir sorun yok, yani becerisi iyi bir oyuncu, hele hele 3. bölgede oyunu oynarsan sana ciddi katkı sağlayabilir. Ki çok enteresan da istatistiği var, yani kafa golleri fazla olan bir oyuncu. Aslında onun fiziğine, onun tarzına çok oturmuyor ama demek ki geriden kenardan yapılan ortalara, ceza sahasına koşu yaparak da bunu halletmiş bir oyuncu daha önce Rusya'da. Burada da açıkçası bu tarz davranışlarda bekliyorum, çünkü genelde bizde santraforlar çok fazla kalabalığın içinde sıkı markajda olduğunda geriden gelen oyuncular, bu tarz oyuncular ciddi kendine avantaj sağlayabiliyor. Bunun da böyle geçmişte attığı golleri düşündüğümüzde, yani Batrakov'la ilgili hep burada şöyle oyunlar hayal ediyorum. Yani geriden gelip ceza sahasına koşu yaparak, ki fiziksel durumu çok ona uygun olmasa da halletmiş o işi. Kafa golleriyle de katkı sağlayabilir. Yarın mesela böyle bir istatistik de ortaya çıkabilir diye düşünüyorum kendisiyle ilgili.
1: Biraz da kanatları konuşalım. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ı yarın 11'de beklemiyoruz. Sané istediği süreleri alamadı henüz Galatasaray'da bu sezon. Ve yarın da ilk 11'de oynayacak isim olarak dikkat çekiyor. Barış'ı keser mi sence o konu?
0: Yani... Ya ben olsam hiç ellemem yani. Hani Barış evet sezona iyi başlamadı ama Sané ile Barış arasında bir kere net davranış farkı var. Yani Barış en kötü olduğu anda bile taktik disipline son ana kadar sadık kalan bir oyuncu. İşte beki takip eden bir oyuncu. Enerjisini son ana kadar kullanabilen bir oyuncu ama Sané öyle değil. Sané psikolojik anlamda bir şeyi idare edemiyorsa oyundan kopma durumları çok fazla oluyor. Şimdi teknik direktör olsa evet Sané'nin yeteneğin takımın çok fazla önünde bir oyuncu o bölgede ama oyunun bütününe baktığımızda, hele hele bu takım savunması hadisesinde eksik bıraktığında orada ciddi problemler içinde barındırıyor. O yüzden şimdi anlayabiliyorum o konuyu. Tabii elinizde Sané varsa ona da süre vermek zorundasınız. Barış'ın da başlangıcı pek sağlıklı olmadığı için o tercihi ondan dolayı yapmış olabilir ya da yapabilecek olabilir ama ben Barış Alper'den vazgeçmem. Çünkü Sané'nin, ki bu seneyle ilgili düşüncem de o. Yani sezonun bütününde geçtiğimiz sezondan çok farklı olacağını düşünmüyorum ben Sané'nin.
1: Peki Rafael Leao yeni transferi de biraz konuşalım istersen. Tabii o da bireysel çalışmalarını yaptı. İlk 11'de beklemediğimiz bir oyuncu ama sonradan Okan Hoca şans verebilir belki.
0: Yani şöyle söyleyebilirim Demet, o sakatlık sorunu, yani gelmeden önce İtalya'da küçük bir sakatlık sorunu vardı. Ona yani hazırlamayla alakalı, süreyle alakalı biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyoruz kas sakatlıkları çok problemlidir. Yani orada küçük de olsa orada küçük bir problem yaşamış bir oyuncu. Tabii mümkün olduğunca süreyi kısaltarak ona görev vermek değerli gelecek adına, oyuncuyu koruma adına. Ama çok önemli bir oyuncu. Tabii ki tam anlamıyla hazır olduğunda yani ciddi anlamda bu oyuna katkı sağlamasını beklediğimiz, ki Osimhen'in de orada enerjisiyle ve becerisiyle sağladığı katkıyı biliyoruz. Yani o kadar olmasa da ona yakın bir performans sergilemesi bile aslında Galatasaray'ın hücumda ciddi anlamda elini kolaylaştırır.
1: Zaman zaman santrfor mevkisinde de görür müyüz Rafael Leao'yu?
0: Ya onu görürsek Deniz'i nereye götüreceğiz orada?
1: Evet, bu tartışmanın içinden çıkamıyoruz.
0: Yani oradan çıkamayız. Hani ben de şey diyorum, yani Deniz yerinde oynasın, o kanatta problemi çözsün yeter. Yani o Simen'in olmadığı yerlerde umarım hiç ihtiyaç duymaz Galatasaray bu arada. Hani sakatlık sorunu yaşamadığı sürece, dün de benzer bir yorumu yapmıştık. Yani o kadar fazla oynama iştahı olan bir oyuncu ki, yani sakatlık sorunu olmadığı sürece hiç sahanın dışına çıkmak istemeyen bir oyuncu. Yani ben diyorum ki Leo kenarlarda Galatasaray'ın problemini halletsin. Santrafor kısmı ile ilgili Osimhen yoksa da Deniz bir şekilde halleder diye düşünüyorum.
1: Orta sahada bir önceki Göztepe mücadelesinde Lemina'yı görmüştük. Ama bizim yine muhtemel 11'imizde Sara yer alıyor Torreira'nın yanında. İleride de tabii Batrakov'un görev almasını bekliyoruz. Ama bu ikili acaba değişkenliği Galatasaray'ın oyununda bize neleri farklılaştırır?
0: Aslında şöyle oluyor. Lemina Torreira oynadığında Torreira biraz daha işin ofansif kısmına katkı sağlayan oyuncu oluyor. Hatta Lemina olmadığı dönemlerde Torreira'nın gol istatistiği çok düşüktü değil mi? Hatta yoktu bile diyebilirim yani. Ama Lemina geldikten sonra biraz daha işin ofansif kısmına katkı sağlayan, gol atan, asist yapan oyuncuya dönüşmüştü. O biraz da işte bizim sürekli dilimize dolayı

0: aldığımız 6 numara, 8 numara, 10 numara dediğimiz vardı. Aslında 6 dediğin oyuncu da işin ofansif kısmına da katkı sağlaması gereken oyuncu. Ama Lemina varken Torreira o işi biraz daha fazla yapıyor. Yani bana soracak olursan, ben teknik direktör olsam, Sara ve Torreira varsa Sara ve Torreira benim için daha sağlıklı bir ikili. Ama daha sert bir karşılaşma, özellikle Avrupa'da daha sayısal anlamda kalabalık bir orta sahayla oynayacaksam, evet, Lemina, Torreira, Sara daha mantıklı olur, ama bu tarz karşılaşmalarda merkezde Torreira ve Sara, işte önünde de Batrakov bugün düşünülüyor. X Yunus da olabilir, kim olursa olsun orada en azından beraber oynama alışkanlığı açısından da, oyunu iki yönlü oynama alışkanlığı açısından da sanki bu ikili daha sağlıklı geliyor bana.
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül tarihinde Sporting deplasmanı var Galatasaray için. Yarın oynanacak karşılaşmayı da düşündüğümüzde oyuncuların motivasyon açısından bu Sporting karşılaşması nasıl etkiler?
0: Şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani her oynadığın maç aslında bir sonraki maçın da hazırlığı oluyor. Biz biraz onu birbirinden ayırıyoruz. Yani hani oyuncular da bunu maç seçme üzerinden oyunculara anlatılıyor. Sanki yani oyuncu maç seçiyor gibi. Aslında ben ona çok katılmıyorum. Tabii ki şey oluyor. Bazı maçların motivasyonu farklı olabilir. Ya da çok Real Madrid maçı oynamıştır bir oyuncu. Dönüyor İstanbul'da Kasımpaşa ile oynayacak. Tabii ki o iki maçın motivasyonu bir olmuyor. Arada farklar oluyor, düşüşler oluyor, ama şöyle değerlendirmek lazım. Bugün Galatasaray sezon başında ve rakiplerine göre en çok tekrar olan oyuncularla yapıyor. Bu ciddi anlamda bir zenginliktir ve yanına yeni yeni oyuncuları katıyor. Yani her kattığı oyuncu aslında yeni organizasyona değer katacak ve karşılaşma Başakşehir, devamında Sporting. Yani oynadığın her karşılaşma bir sonraki karşılaşmanın da testi oluyor diye düşünüyorum. Yani bu karşılaşma aslında Galatasaray'ın bir sonraki karşılaşmadaki planlarını da belirler diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi yarınki maçtan sonra 5 gün sonra Sporting karşılaşması oynanacak. Peki Okan Hoca kadroda herhangi bir revizyon ya da rotasyon yapabilir mi?
0: Bence yapmaması lazım. Ciddi anlamda oyuncuların dinlenmesiyle ilgili zamanı var. Yani tamam, oyuncuları doğru kullanmak önemlidir. İşte burada en belirleyici olan hadise bunları antrenmanda takip eden, işte fiziksel durumlarını takip eden, yorgunluklarını takip eden, işte o kandaki laktat değerlerini takip eden, işte yorgunluklarını takip eden, sakatlık risklerini belirleyen hadisenin orada Okan Hoca'ya raporla gidilir. İşte atıyorum Torreira'nın çok fazla yorgunlukla ilgili sorunu vardı, dinlendirilebilir, ama o şekilde olması sağlıklı. Şey değil yani, ya bizim işte 3 tane oyuncumuzu bugün dinlendirelim, Lizbon'da onları oynatırız. Sezonun başında bence bunu yapması bir teknik direktörün bana çok mantıklı gelmiyor.
1: Peki biraz da derbiyi konuşalım mı? Cumartesi günü saat 20'de
0: Tabii.
1: Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Şimdi tabii kadrolara baktığımızda çok önemli yıldızlar var iki takımda
0: Nefis.
1: Da. Bu mücadele bize ne vaat ediyor cumartesi akşamı?
0: Ya bireysel anlamda oyuncu üzerinden okursak şahane şeyler vaat
1: Evet.
0: ediyor. Yani bazen Türkiye'de maalesef böyle sıkıntı oluyor. Hatta bizim futbolculuğumuzda da başımıza hep şöyle geliyordu. Biz İstanbul'a maçlara geldiğimizde teknik direktörler bize hep şey derdi. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Aman işte ilk yarım saat dikkat edelim, gol yemeyelim. İşte oyunu tutalım. Şimdi bu ister istemez oyuncuya şöyle bir mesaj veriyor. Sürekli bir şeyi koruma içgüdüsüyle sahada oluyorsun. Oynamaktan ziyade bozma düşüncesiyle sahada oluyorsun. Yeteneklerini sergilemekten ziyade. Şimdi böyle olunca ortaya çok senin adına sağlıklı bir şey çıkmıyor. Ama golü bir yiyorsun. Hatta çok da denk gelmişimdir. Mesela bir takım izlersin, golü yiyene kadar çok mahkumdur. Golü yedikten sonra bir bakarsın Anadolu takımına, bayağı oyuna sahip oluyor. Rakip yarı sahaya gidiyor. Şahane oynuyor. Hani ne oldu diyorsun bu oyunculara, değil mi? Yani 10 dakika önce neredeydiniz siz madem bunu yapabilecek durumdayız? İşte orada benim düşüncem takım teknik direktörden kopuyor. Yani teknik direktörün o koruyucu düşüncesinden kopuyor ve aslında biz de yapabiliriz, kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı düşüncesinde. Şimdi burada baktığın zaman şahane oyuncuların olduğu iki takım. Şimdi aman kaybetmeyelim düşüncesi eğer hakim olursa bu oyuna çok tatsız tutsun bir şey de ortaya çıkabilir. Ya sezonun başındayız, şimdi biz deplasmana gelmişiz. Öteki diyecek ki ya ben çok sert maçlardan çıktım. Ya kaybetmesek aslında ligin devamı açısından ikimiz de yeni gelmişiz teknik direktör olarak. Çünkü bizde bu çok fazla oluyor maalesef. Yani bu kaybetmeyelim düşüncesi. Eğer olursa çok sıkıcı beraberlikle bitecek bir derbi olabilir, ama İki takımın oyuncuların da tamamen artık oynamayı düşündüğü ve teknik direktörlerin de bunu teşvik ettiği bir oyun ortaya çıkarsa ben

0: Bol gollü böyle ciddi keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Bol gollü dememin sebebi de aslında iki takımın da ofansif ve defansif anlamda problemleri, yani savunma anlamında iki takımın da problemi var. Yani Fenerbahçe'nin de var. Fenerbahçe'nin bence takım savunmasında problemi var. Hatta Konya maçında ya öne geçmiş, 4-1 öne geçmiş bir takım topun arkasına geçtiğinde ya savunamıyor. Ciddi anlamda merkezde, kenarlarda sorun yaşıyor. Beşiktaş'ın bence savunmanın merkezinde, bütününden çok merkezinde çok ciddi problemleri var. Yani iki takımın da ofansif oyuncuları, savunma oyuncuları eşleşmelerine baktığında yani birbirine gol atabilmesi bir hayli yüksek karşılaşma bekliyorum ben.
1: Genelde böyle derbilerde, büyük maçlarda orta sahanın gücü özellikle dikkat ettiğimiz noktalardan biri oluyor.
0: Evet.
1: Hatta orta sahası güçlü olan takımın kazanma ihtimali yüksek diyoruz. İki takımı teraziye koyduğunda senin için hangi takımın orta sahası ağır basıyor?
0: Burada teknik direktör davranışına göre o fikrin değişebilir. Yani İsmail Kartal Kante Genduzzi ikilisiyle mi, yoksa oraya İsmail'i katıp üçlü bir orta sahayla mı oynayacak, ya da o bahsettiğim Kante Gündoğdu'nun önüne İrfan'ı mı
1: İrfan
0: oynatacak? Şimdi
1: olabilir.
0: o kadar bence o kadar çok belirleyici olacak ki o davranış. Yani İrfan'la ya da İsmail'le oynama hadisesi. Benim düşüncem İsmail'le oynaması daha işine yarayacak hocanın. Çünkü karşısında Orkun, Olaytan ve Salih var. Yani şu an lige en iyi başlayan, en formda, enerjisi en yüksek, bunu beceriyle de harmanlamış en iyi oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Bunlara karşı eğer sadece Gündüz'lü Kante ile oynarsan sanki sayısal anlamda eşleşmede de enerjide de Beşiktaş problem çıkartabilir. Orada İsmail'in varlığı, çünkü İsmail gerçekten eğer pozisyon bilgisi anlamında problemini daha önce ortadan kaldırmış olsaydı bugün Avrupa'nın önemli takımlarının oyuncusu olabilirdi. En büyük sorunlu olduğunu
1: Tabii.
0: düşünüyorum ama şahane enerjisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani o enerjisini o oyuna katabilirse, yani o üçlü orta sahada eşleşmelerde, işte o zaman Fenerbahçe'nin orta sahasının ben daha ağır basacağını düşünüyorum derbide. Yani benim yorumum tamamen İsmail Kartal'ın hangi oyuncuyla başlayacağı. Eğer İrfan'la başlarsa Beşiktaş orta sahası sanki oyunu domine etmeye daha yakın. Ama İsmail'le başlarsa İsmail tercihinin daha bir Fenerbahçe adına hayırlı olacağını düşünüyorum ben.
1: Bireysel ayaklardan, yıldız oyunculardan bahsettin. İki takımı da bu anlamda ayrı ayrı değerlendirirsek bireysel olarak kimlerin öne çıkmasını bekliyorsun? Sadece yeni transferler olarak tabii konuşmayalım. Çünkü son hafta mesela Fenerbahçe'de Oğuz'un çok yükselen performansı var. Diğer tarafta Beşiktaş'ta Çerni çok formda duruyor. Senin yorumun ne olur?
0: Ben Arşi Burak'ın Oğuz'la beraber onu katıyorum. Çünkü tek başına Oğuz demiyorum. Oğuz'un gerçekten Arşi Burak'ın uyumu şahaneydi son iki karşılaşmada. Ki bek ve ön oyuncusunun uyumu çok önemlidir. Şimdi bu uyumu yakalamış iki oyuncu ve Arşi Burak'ın atletik performansını düşündüğümüzde yorulmuyor oyuncu. Acayip bir özelliği var. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Hoş, enerjisini zaten sağlıklı kullansa o da acayip bir seviyelerde oyuncu olur. Ben Oğuz ve Arşi Brown'un Beşiktaş'ın ön tarafta Çerni ve Murillo savunmasıyla alakalı Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani kanat eşleşmelerinde eğer Fenerbahçe o son iki maçta gördüğümüz Oğuz Arşi Brown uyumunu yakalayabilirse bu karşılaşmada Beşiktaş oradan ciddi problemler çıkartabilir diye düşünüyorum.
1: İbrahim çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık ve
0: Ben
1: hoşça
0: teşekkür
1: kal.
0: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, hem yarın oynanacak olan Başakşehir Galatasaray karşılaşmasını hem de cumartesi günkü mücadele dev derbi karşılaşmasını İbrahim Yavuz'la birlikte konuştuk. Yine derbi konusuyla devam edelim kaldığımız yerden haberlerimizde. Son dönemlerde derbilere baktığımızda kazanan taraf olmanın sırrı maçta öne geçmekte yatıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalara baktığımızda son 45 resmi maçta öne geçen taraf sadece 6 kez mağlubiyet yaşamış. Son dönemde derbi galibiyetlerinin dikkat çeken formülü öne geçmek. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan son 45 maçta ilk golü atan takımın sadece 6 kez yenilgi yaşaması bu durumu destekliyor. Bu maçlarda öne geçen takım 26 kez kazanırken 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Buna göre karşılaşmada skor üstünlüğünü ele alan takımların %87'si maçı kaybetmiyor.

0: Yakaladığı avantajı 90 dakika sonuna taşıyarak müsabakayı kazanan takımların oranı ise %58. Ancak ilk golü atıp mağlup olan takımlar da var. İki takım arasında oynanan maçlarda 6 kez geriye düşen taraf maçı çevirerek kazanmayı başardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş 3'er kez geriden gelerek 90 dakika sonunda gülen taraf oldu. Sarı lacivertliler 2007-2008, 2011-2012 ve son olarak 2025-26 sezonunda oynanan maçlarda bu başarıyı gösterdi. Siyah beyazlılarsa 2012-13, 2017-18 ve 2022-23 sezonlarındaki 3 müsabakada geriden gelerek kazandı. Bu istatistikler 5 Eylül'deki derbide ilk golün ne kadar kritik olabileceğini de ortaya koyuyor.
1: Trabzonspor'la ilgili bir sıcak gelişme var ekranda değerli izleyenler. Trabzonspor'da Draguş'la yollar ayrıldı. Bordo Maviler Rumen oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bunu da resmi olarak açıkladılar. Tekrar derbiye dönelim. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelelerine yine baktığımızda detaylıca çıkan sarı kartların oranının yüksekliği dikkat çekiyor. Derbiye bir de hakem karnesi gözünden bakalım şimdi.
0: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi öncesi kart istatistikleri dikkat çekiyor. İki takımın son 30 lig derbisinde hakemler 20 kez kırmızı, 177 kez de sarı kartına başvurdu. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha fazla kart gördü. Siyah beyazlı futbolculara 14 kırmızı ve 89 sarı kart gösterildi. Fenerbahçeli oyuncular ise 6 kırmızı ve 88 sarı kartla cezalandırıldı. Sarı lacivertliler son 12 lig derbisinde kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe'nin derbide 10 kişi kaldığı son maç 2019-20 sezonunda oynandı. 19 Temmuz 2020'deki karşılaşmanın 25. dakikasında Vedat Muriç direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takımın son 10 lig derbisinde de kart sayıları dikkat çekiyor. Bu karşılaşmalarda 4 kırmızı ve 61 sarı kart çıktı. Beşiktaşlı futbolcular 4 kırmızı ve 31 sarı kart görürken Fenerbahçeli oyunculara 30 sarı kart gösterildi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki derbide ise Fenerbahçeli oyuncular 8 sarı kart gördü. Beşiktaşlı oyuncular ise 1 kırmızı ve 6 sarı kartla cezalandırıldı.
1: Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Halil Umut Meler atandı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Anspor yorumcusu Mustafa Çulcu da bu atamayı değerlendirdi.
2: Beklediğim bir olay. Merkez Hakem Kurulu maceraya gitmedi. Doğruyu buldu bence. Bakın transferler, yüksek hedefler, kaliteli transferlerin yapılışı, futbol ekonomisinin yücelmesi, yükselmesi ama hakemlerin bu ekonomiye, bu yüksek transferlere, kaliteli transferlere ve oynanan futbola ayak uydurmayışı ilk 3 haftada ciddi bir sorun. Bu maç risk alınıp da yeni jenerasyondan bir genç hakemi atayalım veya değişik bir ismi atayalım maçı değil bu. Bu maç UEFA seviyesinde bir hakemin yöneteceği bir maçtı. Ki olması gereken de oydu. Halil Umut Meler isminin atanması son derece doğru. Halil Umut Meler de UEFA'da bu sene çıktığı bir Thun-Lech Poznan maçı var. Arkadan ligimizde iki tane maça çıktı. Son yönettiği Başakşehir maçında çok formdaydı. Topun oyunda kaldığı, en fazla kaldığı bir maç olarak 61 dakika olarak dikkat çekti. Dolayısıyla bu sezona formda başladığını düşünüyorum Halil Umut Meler'in. Dolayısıyla Halil Umut Meler için de köprüden önce son çıkış maçı bu. Yani bir kaliteli hakem elit kategoride UEFA'da ama bir düşüş yaşadı ki hepimizi aklı şaştı ve dip oldu, dibe vurdu. Şimdi bu sezon dipten tekrar yukarıya çıkmak için köprüden önce son çıkış maçı bu. Bu maçı tabii ki UEFA da gözlemliyor. Bu maç ve bundan sonraki süreçteki Halil Umut Meler performansı onu Avrupa Şampiyonası'na götürecek bir performans olmalı. Dolayısıyla Halil Umut Meler de elit kategoriye yakışır, çağdaş, modern futbola uygun bir performans sergilemesi lazım. Ancak burada bir dikkat çekeceğim konu da şu. Bir dikkat çekeceğimiz konu çok önemli. Lütfen ve lütfen VAR'a da gelecek olan, VAR'da görev yapacak olan kişilerin ilk 3 haftadaki gibi ikinci sınıf VAR hakemi, VAR performansını istemiyor Türkiye. Bakın ligin karışmasının temel sebeplerinden bir tanesi de VAR performanslarının bu derece düşük olması. Dolayısıyla VAR'a oturtacak, Avrupa'dan gelecekse, yani UEFA'da yurt dışından gelecekse ve yurt içinden bu VAR'a oturacak isim yoktu şu andaki performans itibariyle. Dışarıdan gelecek olan VAR'ın birinci sınıf olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Madem Ali Umut Meler atadığınız ki bu maç doğru bir atama, maceraya hiç gerek yoktu ve doğru adım atıldı, o zaman VAR da birinci sınıf olmalı.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Aktağ bugün İstanbul'a geldi. Oyuncu havalimanında açıklamalarda bulundu ve inşallah yolun sonu şampiyonluk olur dedi.
3: Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da. Siyah beyazlıların Alanya Spor'dan kadrosuna kattığı Ümit Aktağ, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genç oyuncu Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
4: Çok mutluyum yani, çok gururluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur yani. Çok söyleyecek bir şey yok yani. İnanılmaz mutluyum. Çok hızlı gelişti her şey. Sonunda bence hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. İnşallah şampiyon olur sonu yalnız.
3: Beşiktaş 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Beşiktaş genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiraladı. Mustafa Erhan Hekimoğlu sezonu Samsunspor'da geçirecek. Beşiktaş 19 yaşındaki golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Samsunspor'la anlaşmaya vardı. Mustafa Hekimoğlu'nun Beşiktaş'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu geride kalan sezon 21 maçta süre bulurken bir gol kaydetmişti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını A-Spor'a değerlendirdi.
5: Şimdi şöyle söyleyeyim, birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Bizim açımızdan yani çok büyük bir sürpriz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamız da haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
1: evet.
5: Ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok, kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Şimdiler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahsi geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiçbir alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Takım iyi birine emanet şu anda. Maça hazırlanıyoruz. Ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
1: Yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
5: Yani yerli yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
1: Yabancı.
5: Yani, olacakmış gibi duruyor. Şu anda görüntü o yönde. Hı hı. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Sizin de bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O

0: Yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz ve Trabzonsporlu taraftara, taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız.
1: Değerli izleyenler, bir sıcak gelişmeyi paylaşalım sizlerle. Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızılı Kulüp sosyal medya hesabından da listede olan isimleri görselleriyle birlikte paylaştı. Ben de hemen sizlere aktarmak istiyorum. Kaleci olarak Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jean Kat Yılmaz ve Enes Emre Büyük listede yer alan 4 isim. Devam edelim savunmayla. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, yeni transfer Bichabo, Wilfred Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs ve Roland Şalay'ı. Kaan Ayhan'ı göremedik bu sayfada. Kaan Ayhan listede yer almıyor. Orta sahaya geldik. Alexey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Niaga, Leslie Ugochukwu ve Yunus Akgün orta saha rotasyonu için UEFA listesinde yer alan isimler. Ve şöyle ileri uca geliyoruz. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sané ve Deniz Gül UEFA'ya bildirilen liste içerisinde yer alıyor. 24 kişilik kadrosunu Galatasaray UEFA'ya bildirdi değerli izleyenler. Kaan Ayhan'ın olmadığını tekrar edelim. Yine Kazımcan da aynı şekilde listede yer almıyor. Tekrar dönelim Trabzonspor'a. Şimdi de Trabzonspor'un yeni golcüsüne bakacağız. Franklinocu şehre geldi. 22 yaşındaki oyuncu transferden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
2: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum. Kulüp benimle iletişime geçti. Ben de aslında kulübün söylediği şeyler benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim.
1: Değerli izleyenler, tabii transfer döneminde yayınlarımızda en pahalı transferlerden çoğunlukla bahsediyoruz. Hangi ülkede ne kadar çok para harcanmış, hep bunları da konuşuyoruz birlikte. Ve Premier Lig'inde bu alanda çoğunlukla altını çiziyoruz. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl en pahalı transferler çoğunlukla oradan çıkıyor. Şimdi sizler için şöyle yalnızca bu yılı değil, son 10 yılı kapsayan en pahalı transferler listesi hazırladık. Kimler nereden nereye gitmiş ve ne kadar bonservis bedeliyle. Listenin ilk sırasında hala Neymar yer alıyor. Neymar 2017-18 sezonunda Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu ve tam 222 milyon euroluk bedelle listedeki ilk sırayı aldığı o dönemden beri bu rakamı geçen herhangi bir oyuncu bulunmuyor. İkinci sırada Kylian Mbappe var. O da Monaco'dan PSG'ye 180 milyon euro bedelle transfer olmuştu 2018-19 sezonunda. Üçüncü sırada yine Kylian Mbappe'nin yakından tanıdığı bir isim Osman Dembele. 17-18 sezonunda Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 148 milyon euro bedelle transfer edildi o da. Enzo Fernandez'e geldik. Bu yılın en pahalı transferi kendisi. Listede şu anda ilk sırada. Ama genel son 10 yıla baktığımızda 4. sırayı aldı. Chelsea'den Manchester City'ye tam 145 milyon euro bedelle transfer oldu. Aynı fiyatla bir isim daha var. Geçtiğimiz yıl 2025-26 sezonunda Alexander Isak Newcastle United'dan Liverpool'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz yılın zirvesinde Isak vardı. Bu yılsa Enzo Fernandez var. 6. sıraya geldik. Morgan Rogers 2026-27 sezonunda o da Aston Villa'dan Chelsea'ye 138 milyon euro bedelle transfer transfer edildi. Eli Anderson yine bu yıl Nottingham Forest'tan City'ye gitti 135 milyon euroya. 8. sırada Coutinho var. 2017-18 sezonundan bir transfer. Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. 135 milyon euroluk bedelle. İlk 10'da son 2 sırada Joao Felix var.

0: 2019-20 sezonunda Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyonluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Aynı fiyatta Jude Bellingham da 10. sırada yer alıyor. 2023-24 sezonunda Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. O da ilk 10'da 10. sırada yer alan isim ve tarihin en pahalı 10 transferi de bu şekilde değerli izleyenler. Devam edelim akışımızdan kaldığımız yerden. Serie A diyeceğiz bu kez. 2025-26 sezonu ödülleri sahiplerini buldu. Hakan Çalhanoğlu da en iyi 11'de kendisine yer buldu.
1: Serie A'da geçtiğimiz yılın bireysel ödülleri sahiplerini buldu. Serie A'da yılın oyuncusu ödülü Inter'in sol kanat beki Federico Di Marco'ya verildi. Yılın teknik direktörü ise Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Fabregas'ın oldu. Yılın kulübü sezonu şampiyon tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter olurken milli oyuncumuz da kendine sezonun en iyi takımında yer buldu. Luka Modric ve Scott McTominay ile birlikte sezonun takımına seçilen Hakan bu başarıyı 3. kez elde etti. Yılın en güzel golü ödülünü kazanan isim ise Juventus forması giyen Francisco Conceição oldu. İtalyan futbolcu Roma'ya karşı attığı Demi Vole golüyle ödülüne ismini yazdırdı.
0: Arjantin Futbol Federasyonu Messi'yi onurlandırma kararı aldı. Arjantin Ligi'nde bu hafta oynanan her karşılaşmanın 10. dakikasında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
2: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Lionel Messi için saygı duruşu kararı çıktı. Dünya futbolunun yaşayan efsanesi geçtiğimiz günlerde milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı. Arjantin Futbol Federasyonu Messi'nin milli takımdan emekliliğinin ardından tüm maçların 10. dakikasında 1 dakikalık alkışlı saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Dev ekranı olan stadyumlarda maç öncesi Messi'ye özel bir video gösterilecek. Uygulama sadece futbol sahalarında değil, futsal, plaj futbolu gibi farklı branşlarda da geçerli olacak. Messi'ye saygı gösterisi ilk kez Arjantin Kupası'nın son 16 turunda oynanan Boca Juniors vs Sarsfield maçında uygulandı. 2005'te La Masia çıkışlı genç bir yıldız olarak milli formayı giymeye başlayan Messi, 207 maçta 125 golle Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu oldu. 6 Dünya Kupası'nda oynayan yıldız futbolcu bu önemli kupaya 2022'de Katar'da ulaşmıştı. Lionel Messi, Arjantin'le 2021 ve 2024 Kupa Amerika şampiyonlukları yaşarken 2026'da final gördü.
0: Bir efsane isim daha milli takımında emekliliğe ayrılıyor değerli izleyenler. Bosna Hersek efsanesi Edin Dzeko 2 Ekim tarihinde son kez milli takım forması giyeceğini açıkladı.
3: Messi'nin ardından bir başka emektar efsane milli takıma veda ediyor. Edin Dzeko Bosna Hersek'le 2 Ekim tarihinde son maçına çıkacağını açıkladı. 40 yaşındaki golcü İsveç'le oynanacak Uluslar Ligi mücadelesiyle milli takım kariyerini noktalayacak. Dzeko veda kararını duygusal bir mesajla duyurdu. Yıldız oyuncu milli takım formasını giymenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirtti. Dzeko ülkesini temsil ettiği 151 maçın her birinde aynı gururu yaşadığını ifade etti. Milli takım kariyerinde ilk maçına 2007 yılında Türkiye karşısında çıkan Dzeko, aradan geçen yaklaşık 20 senede Bosna Hersek futbolunun en önemli ismi haline geldi.

0: Ülke tarihindeki en büyük başarılarda Ceko'nun imzası vardı. Başarılı futbolcu Balkan temsilcisinin tarihindeki iki Dünya Kupası katılımı olan 2014 ve 2026 turnuvalarında da başrol pozisyonundaydı. Ceko milli takım formasıyla 151 maçta 68 gol kaydederek ülke tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.
1: Belçika'nın Ruven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani şehrin stadının kapılarını İsrail takımlarına kapattığını söyledi.
2: Soykırımcı İsrail'e dünya çapında tepkiler dinmiyor. Spor sahalarında birçok kez protesto edilen ve tepki gösterilen İsrail'e son tokat Belçika'dan geldi. Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, Union Saint-Gilloise, Hapoel Berşeva Avrupa Ligi maçına ev sahipliği yapmayı reddetti. Union Saint-Gilloise, stadının UEFA standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven'de oynamayı planlıyordu. Belçika basınında yer alan haberlere göre Ridouani, 22 Ekim'de karşılaşmanın kamu güvenliği nedeniyle seyircisiz bile olsa oynanmayacağını kaydetti. Belediye meclisinde konuşan Fas asıllı başkan, Union Saint-Gilloise'ı burada memnuniyetle ağırlarız. Ancak burada söz konusu olan bir İsrail takımı ve bu konudaki duruşum belli ifadelerini kullandı. Ridouani ayrıca Belçika milli takımının 2024 Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasını da hatırlatarak "Şehrimizde Belçika kadın milli takımının İsrail'le oynamasına da izin verilmemişti." dedi. Hem Saint-Gilloise hem de Hapoel Berşeva Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alıyor. Temsilcimiz 26 Kasım'da İsrail ekibiyle 21 Ocak'ta da Union Saint-Gilloise'la evinde karşılaşacak.
1: Yayınımız içerisinde de birçok kez bahsettik. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın oynanacak olan Başakşehir Galatasaray karşılaşmasıyla açılacak. Ve Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leão'nun da yarın oynanacak bu karşılaşmada forma giymesini bekliyoruz. Ana haberi noktalarken de Leão'nun Milan formasıyla kaydettiği golleri birlikte hatırlayalım. Sonrasında da noktalıyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Hissi.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Haas Sport Radio. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Haas Sport Radio. Sporun radyosu.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
0: Reklam. A Spor Radyo.

0: artık kulüplerin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yaptın?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildi.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildi.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
9: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi keyifli bir program hazırladık sizlere. Yine tekrar edelim, her zaman olduğu gibi o günleri yaşayanlar için sıcak bir tebessümle hatırlayacakları, anılarını tazeleyecekleri bir fırsat. O günleri yaşamayanlar için de yeni bilgiler edinmek, demek ki böyleymiş diyebilecekleri enteresan bilgilerle tanışma fırsatı sunacağız sizlere. Sunmaya çalışacağız en azından. Evet, hemen start verelim. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Bakalım size kimi hatırlatacağız. Eintracht Frankfurt'tan Alişen döneminde Fenerbahçe tarafından transfer edilen Nijeryalı bir oyuncu. Yaşı müsait olanlar hemen hatırlamışlardır. Cece Okocha'dan bahsedeceğiz sizlere. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Nijerya milli takımı altın kazanmıştı. Hemen o altın madalya kazandığı olimpiyat oyunlarından sonra Fenerbahçe Cece Okocha'yı, İşte burada görüyorsunuz, 12 Temmuz 1996 imza töreni. Vefa Küçük var. Ertuğrul Ataylı mı abi yanındaki de?
1: Evet, sanki, evet değil Ertuğrul mi? Evet.
0: Miami'den Frankfurt'a getirip ünlü yıldızı apar topar imza attırdı diye bir gazete manşeti ki haberde Gürcan Bilgiç'in. Evet. JJ Okocha'nın Fenerbahçeli oluşu. Size JJ Okocha'dan bahsedeceğiz efendim. Evet. 4,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle alınıyor Okocha. Kendisine de 2 yıl için 3 milyon mark ödeniyor.
1: Evet, o civarlarda bir paraydı, evet. O zamanlar için iyi para ama.
0: İyi para. Okocha şöyle bir oyuncu, hani son derece başarılı bir serbest vuruş ustası. O konularda son derece iyiydi. Adam eksiltebilen, Fenerbahçelilerin keyifle hatırladığı bir oyuncu. Bakalım Kemal Belgin nasıl hatırlıyor, neler söyleyecek. O transfer sürecini de C.C. Okocha'nın futbolunu da elbette Kemal abinin ağzından dinlemek daha farklı olacaktır.
1: Tabii bir kere çok yüksek bir teknik kapasitesi vardı.
0: Evet.
1: Yani şöyle...
0: Bunlar da görüntüleri, az önceki fotoğrafın.
1: Adam yemek diye bir laf vardır şeyde, futbolda. Yani çalımla geçemeyeceği,
0: evet,
1: oyuncu yoktu. Tabii bunun yanı sıra yanında da Zafer var galiba, değil mi? Ertuğrul Ataylı'nın eski futbolcu. Evet, Zafer. Çok iyi çalım atan, çok iyi adam geçen, iyi de pas servisi yapabilen bir oyuncuydu. Tabii şöyle, sene 1996. 96. Bugün 2016, demek ki 22 sene
0: 22
1: olmuş.
0: 22 sene olmuş.
1: Futbol 94'te Brezilya'nın şampiyonluğundan sonra artık daha değişik oynanmaya başlamıştı. Yani daha değişik derken şöyle, takım halinde oynayabilmek alışkanlığı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başlamıştı. Okocha biraz şahsi oynamayı seven, yapısı itibariyle, eğitime itibariyle, aklına ne gelirse hepsini söyleyebilirsin, o tip bir oyuncuydu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de faydalı oldu, Fenerbahçe'de goller attı, attırdı ama şampiyonluğu yok diye hatırlamıyorum. Sonra da zaten yine aklımda kaldığı kadarıyla sezon açılışında mı geç kalmıştı, gelmemişti, katılmamıştı, öyle bir şey olmuştu galiba. Dönemin başkanı Alişen de buna çok sinirlendi.
0: İki yıl sonra zaten 98'de Alişen'in geldiği dönem, işte o kazandı. Paris Saint Germain'e satılıyor ki o da çok yüksek bir para. 17 milyon dolar.
1: Onu Aziz Yıldırım sattı bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: onun
0: evet.
1: Dönemine
0: Aziz Yıldırım'ın çünkü... Aziz Yıldırım'ın hemen yeni dönem. Alişen mi dedim ben?
1: 98'in de ortasında, Şubat'ta mı Aziz Yıldırım başkan oldu?
0: Evet.
1: Transferde de Okocha'yı.
0: Okocha'yı Paris Saint Germain'e iyi fiyat.
1: İyi fiyata 17,5 galiba, evet, milyon dolar, yanlış aklımda kalmıyorsa sattı. Hatta biraz da eleştiri aldı. Ya Okocha gibi adam satılır mı falan filan diye, ama Yani şöyle.
2: Paris Saint Germain'de çok iyi oynamamıştı ama sonra Bolton'da bayağı 4-5 sene oynadı ve fena da oynamadı.
1: Tabii İngiltere'de biraz daha şey. Çünkü şöyle İngiltere'de o koça takım oyununun ötesinde başka bir futbolun kabullenilemeyeceğini anladığı için.
3: Biraz futbol stilini de değiştirmeye
1: başladı. Türkiye'de tamam. Hatta o zamanlar Fransa'da bile tamam. Yani. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Takım halinde oynayacağız. Sen de savunma yapacaksın. Sen de kademe yapacaksın. Sen de kaçarak top almaya çalışacaksın. Hani durduğun yerde değil filan falan gibi bir geç de olsa bir eğitim sayesinde orada bayağı oynadı. Bildiğim kadar Dünya Kupası'nda da oynadı.
3: Evet. Evet,
1: Nijerya'da kaptanlık yaptı.
3: Doğru.
1: Goller attı.
3: İki kere Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. BBC falan da bayağı onunla röportajlar yapmış hatırlıyorum.
1: Seçildi. Yani.
3: Şöyle benim elimdeki notlarda 2 senede 63 maça çıkmış Fenerbahçe formasıyla. İşte o Uçen'in bol için falan şöyle görüntüsü evet. var. Bu serbest vuruş golü Galatasaray'a attı. 63 maç 30 gol.
1: Tabii yarı. Yani 2 maçta bir gol
3: iki
1: atmış.
3: 2 maçta bir daha gol atmış. Olacak?
1: Tabii.
3: Yani asistleri, şimdi asisti yok elimde ama onları da katacak olursak skora doğrudan etki eden.
1: Tabii.
3: Yani önemli bir oyuncu oldu aşikar.
1: Bir de enteresan bir şey vardır aklımda kaldığı kadarıyla bilmiyorum. Pele'ye o dönemlerde şey yaptırdılardı. Yani kimler, yani senin mirasın hani ünlü futbolcular işte büyük yarar sağlayan oyuncular diye. Pele de... O kadar güzel bir liste yapmış ki 100'ün üzerinde isim.
3: Evet.
1: Beğen beğen al. O koça bunların arasındaydı.
3: Var, var.
1: Pele'nin listesindeydi. Ama yani sıralama diye bir şey yok yani.
3: Şöyle bir şeyi var. Almanya'ya gidiyor işte küçük yaşta. Orada bir akrabası antrenmanlara çıkıyor. Bu da oraya gidip geliyor. Yani futbola da tesadüfen başladım diyor.
1: Tabii.
3: Çok
1: öyle
3: enteresan.
1: Bir şey yok yani.
3: Yani ben futbolcu olayım falan şeyi yok.
1: Yok öyle bir şey yok.
3: Oraya gidiyor antrenmanlara. Ya beni de çıkartırlar mı diyor. Bir antrenmana çıkıyor. Diyorlar ki bu çocuk gelsin. Antrenmana çıktığı o gün yani futbolculukla alakası yokken ilk antrenmana çıktığı günden 2 yıl sonra Eintracht Frankfurt'ta oynamaya başlıyor.
1: Tabii. Şu fotoğrafa bak şimdi. Erol Bulut şu anda Malatyaspor'un teknik direktörü.
3: Evet.
1: Kaleci Rüştü yorumcu. Uçe nerede bilmiyorum. Hök nerede bilmiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş Bülent Korkmaz Popescu'dan sonraki en iyi tandemi. İkisi iyi beraber diyorlar. Evet. Yarıştırırım. Kim birinci olur bilmem.
3: Evet.
1: Yanında şey var bizim. Boliç. Saffet. Değil mi?
3: Evet.
1: İlker bizim. Burada da çıkıyor ya programı.
3: Evet.
1: İlker Yağcıoğlu.
3: Kemalettin.
1: Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ön libero kavramı içinde ilk oynayıp en başarılı olan oyunculardan biri.
3: Hakikaten öyle.
1: Tabii. O koça var orada. Tayfun Korkut.
3: O aradaki de Sabin İlye.
1: Sabin İlye evet. Evet. Şimdi o Sabin İlye.
3: Tayfun Korkut Almanya'da iyi işler çıkartıyor.
1: Tayfun tabii.
3: Şimdi gittikten sonra da şeye Stuttgart'a bayağı iyi takım.
1: Bak bu Sabin İlye var ya çok enteresan. Biliyorsun abisi de şeyde oynadı Galatasaray'da. Bu İlye'nin.
3: Hı hı. İlyan İlye.
1: Şimdi bu İlye'yi Fenerbahçe transfer etti. Haber geldi. Nerede bir dışarıda oynanan bir özel maçta gol mü attı, ne yaptı, bir şey yaptı. Ondan sonra ben de dedim ki bu Sabin İlye Fenerbahçe'de oynayamaz. Hatta hiçbir yerde oynayamaz. Çünkü koşmasını bilmiyor dedim. Bak yazdığım yazıda o zaman Fanatik'te yazı yazıyorum. Biz zaten 3-4 ay yazdırdılar. Daha fazla yazdırmadılar. Kovulduk. Dediler ki abi ne yapıyorsun ya? Niye dedim. Adam dediler hazırlık maçını Eintracht Frankfurt'a mı ne? 2 gol attı.
3: Olabilir belki o koçayı aldılar diye
1: yanlış
3: onunla oynadılarsa.
1: Hatırlamıyorsam dedim ki bu oynamaz çünkü bu koşmasını bilmiyor dedim. Abi ne yapıyorsun ya dediler. Siz dedim yazıyı koyun altında benim imzam var kardeşim dedim.
3: O kadar.
1: NTV'de o zaman program yapıyorum. Spor falan yok. NTV spor diyor. Yok. NTV tabii. Var. Orada da söyledim Alişan bağlandı telefona. Ne yapıyorsun sen dedi ya dedi işte dedi adam Frankfurt'a gol attı dedim ki bak bir iddiaya girelim istersen. Binnesine istersen oynarsa sen kazanırsın oynamazsa ben kazanırım. Ama bu dedim koşmasını bilmiyor oynayamaz dedim. Aynen böyle. Türkiye'de tek yazım söyleyen adam benim. Oynayamadan gitti. Hiçbir yerde de oynayamadı. Yani sadece Fenerbahçe değil. Çünkü adam arızalı. Ha, abisi iyi topçuydu.
3: İyi topçu.
1: Şeydeki.
3: Onda sakatlık problemleri.
1: Sakatlıkları oldu. Ama o iyi topçu. Koşmasını bilmiyordu ve hiç oynayamadan gitti. Evet. Hiçbir yerde oynayamadı.
3: C.C. Okocha'yı böylece hatırlamış oldu. Tribünler çok severdi onu. Onu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda stili olan bir futbolcuydu.
1: Tabii.
3: İşte 63 maçta 30 gollük performansı da bunun göstergesi. Bir futbolcu bir hikayede Okocha'yı hatırladık. Geçelim bakalım. Geçmiş zaman olur ki de neyle buluşturacağız siz? İlhan Başkan, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunun önemli değerlerinden biriydi. Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Şu gördüğünüz liste İlhan Cavcav'ın, bu en çok para alan 10 kişilik ama daha benim önümde liste devam ediyor. Bayağı uzun, bayağı uzun. Nasıl bir transfer fabrikası diyoruz ya, nasıl bir fabrika olduğunun göstergesi. Jeremy Real Madrid'e Gençler Birliği'nden satıyor 5 milyon.
1: 5 milyon euro. Kaç paraya alındı biliyor musun?
2: 150 bin mi?
1: 50 bin.
2: Öyle bir şeydi.
1: 50 bin. 50 bin. Harçlık olarak.
3: Ya. Yani hani onu düşünmek bence önemli.
1: Tabii.
3: 50 bin.
1: Düşünemiyoruz. 5 milyon. Ya. Yalnız bunlar
3: 100 katı.
1: 5 milyon.
3: Bunu euroya evirmişler listede.
1: Dolar bu yalnız. 5 milyon dolara gitti.
3: Dolara mı?
1: Tabii 5 milyon dolara gitti Real Madrid'de. Ne olacak, 50 bin dolara alıp 5 milyon dolara kulübü ihya edersin be.
3: Tarık Daşgün Fenerbahçe'ye. Onlar Mustafa Pekdemek.
1: Eurolar dolar arkadaş.
3: Dolar değil mi bunlar?
1: Evet.
3: Ya da acaba doları euro olarak mı, dolar olan fiyatı euroya mı şey yaptılar, listeyi ama euro olarak yapmak için?
1: O zaman daha büyük para oluyor Jeremy. Ama onu net ama biliyorum. 5
3: olduğunu biliyor musun?
1: Dolar.
3: O zaman bunları dolar olarak düşünelim.
1: Evet.
3: Tarık Daşgün, Mustafa Pekdemek Beşiktaş'a,
1: tabii.
3: Orhan Şan falan, Haminu vardı. Lokomotif Moskova iyi oyuncuydu yalnız.
1: Tabii.
3: He. Draman Haminu, Josip Skoko, o Avustralya asıllı evet. Sırp mıydı yanılmıyorsam, o da önemli bir orta saha oyuncusuydu. Wigan Athletic'e gitmişti. Aykut Demir şimdi hala oynuyor Giresun'da. Ümit Karan 2,5 Galatasaray'a gitmiş. Ahmet Çalı geliyor. Ali Eren Beşiktaş'a giden evet. Ama yani bunlar hani listenin üst sıralarındakiler. Daha yani rakam olarak Serkan Balcı, Jimmy Durmaz, Okan Koç, bizim bir oyuncu, Gökhan Gönül, Süleyman Yula
1: tabii.
3: Deniz Barış, Ayman Abdülaziz, Frederick Risp Trabzon'a gitmişti. Tabii. Ali Tandoğan, John Moshe, Andre Kona.
1: Tabii.
3: Ya bunların hepsi Gençler Birliği'nin transfer edip ucuz rakamlara transfer edip
1: tabii beleşe transfer edip öyle de istersen daha güzel olur.
3: Enteresan bir iş yani. Gerçekten enteresan bir iş. Bir iki cümle rica ediyorum senden.
1: Vallahi,
3: bazı oyuncular yani düşünsene.
1: Tabii.
3: Moshe yani Kocaeli Spor, Fenerbahçe, ondan sonra bayağı bir oynadı
1: toprağı
3: yani
1: bol olsun,
3: Türkiye'de.
1: Biliyorsun 3-4 sene evvel kaybettik.
3: Maalesef
1: genç yaşta
3: de yenik düştü.
1: Evet. Çok ya, önemli bir oyuncuydu Moshe.
3: Ya.
1: Moshe çok önemli bir oyuncuydu. Yani bunların,
3: Güney Afrika milli takımında da oynuyordu. Onun da kaptanlığını yaptı.
1: Abi tabii. Bunların içinde Gökhan Gönül
3: hala
1: oynuyor.
3: Gökhan Gönül hala oynuyor. Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri.
1: Evet. Evet. Evet, aynen öyle.
3: İşte Jeremy Real Madrid'e gitti. Oynadı. Oradan devam etti, İngiltere'ye gitti.
1: Tabii.
3: Pek çok takıma, kulübe örnek olması gereken bir transfer bilinci aslında.
1: Bir de şu var. Mesela çok ucuza beleşe almışsın. Ne olur abi, Gençler Birliği'nde oynar beleşe. Hayır, oyuncular büyük takımlarda da oynadılar. Hem doğru. De iyi oynadılar. Yani Jeremy Real Madrid'e gitti ya. Başka abi nereye canım. Gidecek yani? Moshe Fener'e geldi.
3: Tabii.
1: Yani Türkiye'de ne bileyim, Ali Eren Beşiktaş'a gitti. Yani hani oyuncular...
3: Gökhan öyle.
1: Gökhan Gönül yani, hala. Tabii. Yani oyuncular hani ya aldık.
3: Serkan Balcı
1: işte,
3: öyle.
1: Gençler Birliği'nde yani idare ediyor. Onun için aldılar değil. Büyük takımlara giden bir sürü oyuncu
3: yani,
1: var burada.
3: Kariyerini aynı çizgide, hatta daha da ileri daha taşıyarak ileri. Sürdüren oyuncular
1: tabii,
3: var.
1: Tabii İlhan abinin gözlemcileri vardı. Allah rahmet eylesin. Biz de görüşürdük yani, bizim Doğan Ersavaş Ankara'da, kulakları çınlasın. Doğan'a denmiş ki yine geliyor bir tane, ha, haberin olsun. Kim diyormuş Doğan? Nereden söylesem tanımazsın ki kardeşim. Ne soruyorsun? Hakikaten. İşte Jeremy mesela. Jeremy söylüyor. İnan diyor ki kim o diyor abi diyor. İşte söyledik diyor, tanımazsın diye diyor. Sonra Real Madrid aldıydı. Bir 5 milyon dolar para. Ya. Büyük para ha.
3: Tabii. O zaman. O zaman büyük para.
1: Yani keşke bugün bütün kulüpler, Beşiktaş biraz burada İlhan Cavcav hani yolunda gibi, tam değil ama sanki o yola girdi de birkaç metrede yürüdü, 50 metre evet, diyelim hadi yani. Ama diğer kulüplerimizde hala yok. Gidip keşfedeceksin. Bedava evet, bulacaksın. Getireceksin, eğiteceksin, yükselteceksin. Bugünkü profesyonel futbolda işte 50 bin dolara getirdiğin Jeremy'yi 5 milyon dolara Real Madrid'e satacaksın abi.
3: Doğru.
1: Yani bu bugün.
3: Yoksa 10 küsur milyonlara genç futbolcu bulmak değil. O zaten o fiyata geldiyse o zaten görülmüş. Tabii. Belli yani o futbolcu.
1: Bütün mesele bu. Ve bugünkü profesyonel futbol dünyası, Ajax yapıyor bunu mesela, Hollanda başta.
3: Portekizliler yapıyor.
1: Portekizli Porto, kıyamet gibi.
3: Porto inanılmaz yapıyor.
1: Kıyamet gibi. Bir adam çıkıyor, ulan bu nereden çıktı diyorsun. 25 milyon euroya bilmem Manchester United'e gidiyor. Attım. Yani bugünün şeyi bu. Bizimkiler hala nerede var abi? Kaç bonservis? İşte 15 milyon euro. Hemen alalım. Dur bir dakika ya.
3: İlhan Cavcav'ı rahmetle analım. Şu transfer listesi gerçekten enteresan bir transfer listesi yalnız. Yani üst üste koyduğunuz zaman da alt alta topladığınız zaman nasıl bir rakam çıkıyor toplamda? Onu bir düşünün yani.
1: Ender'cim, Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptü Gençler Birliği. İlhan abinin zamanında.
3: Ama şimdi pek öyle değil.
1: Bilmiyorum
3: diyorlar
1: şimdi. İlhan abinin zamanında.
3: Yani şurada sadece 10 tanesinden 30 milyon doların üzerinde çıkıyor. Daha bu liste uzayıp gidiyor.
1: Yani bir de şimdi aldığın oyuncuya bizim üç büyükler gibi senede 2,5 milyon avro ödemiyorsun. 500 bin, 400 bin avro ödüyorsun. Tabii. Orada yani ölçü olsun diye rakamları böyle söylüyorum. İşte yani mesela burada biraz sonra bir kulübü yapacağız. Hı hı. Boyundan büyük işlere kalkarsan bitersin abi. Hele ki bu o sınıf için konuşuyorum.
3: Anladım. Peki bu şekilde hatırlamış olduk bu müthiş transferleri ve transfer fabrikası Gençler Birliği'nin Türk futboluna kazandırdığı isimleri. Hemen yeni bir bölüme gidelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakalım size neyi anlatacağız. Şimdi hep iyi tarafını anlatıyoruz ama bu işin kötü tarafı da var. Yani madalyonun bir yüzünü gösterip mutlu mesut yaşanabilir. Fakat diğer yüzü de var geçmişte. O yüzü de inkar edemezsiniz. Hatta bir dönem sadece diğer yüzü vardı. Efendim biz dedik ki tamam, şaşalı galibiyetler, tarihe geçmiş skorlar, galibiyetler, onları işledik. Ama şeyi ihmal etmeyelim. Bir yandan da Türk takımlarının farklı mağlubiyetleri, farklı yenilgileri var. Bu da bizim futbolumuzun gerçeği. Bunları da yaşadık. Nelermiş onlar, biliyor muydunuz diye soracağız size. Ve en farklı mağlubiyet. Efendim en farklı mağlubiyet 62-63 sezonu. UEFA Kupası. Roma 10, Altay 1.
1: Evet.
3: Bayağı sıkıntılı bir skor. Altay Roma maçı. Altaylılar alkışlandı, centilmenliğini muhafaza eden 10 gol yemesine rağmen diye o dönemin gazetesinden yani 62 bu zamana 40-56 senelik.
1: O zaman şöyle Ender'cim, İtalyan futbolu da bayağı.
3: Roma'da Roma diyorsun.
1: İtalyan futbolu da İtalyan futboluydu yani o zamanlar. Can da orada bizim, Bartu da. Yani İtalyanlar, Arjantin'den gelenler, Brezilya'dan gelenler.
3: O maçı hatırlıyor musun abi sen?
1: Ya hatırlıyorum tabii de yani seyretmedim ama. Hı-hı. O zaman televizyon da yok. Gazeteden okuduklarımız kadarıyla. Yani o zaman İtalyan futbolu çok önemliydi. Yani.
3: Hemen 2 yıl sonra bu sefer bir Alman takımına Göztepe. 1860 Münih'e 9-1 yeniliyor.
1: Evet. Şimdi nerede 1860 düştü Liberal'a sonra çıktı mı? 1860
3: Münih'e en son Pereira düşürmüştü abi biliyorsun.
1: Evet. Fener'in ünlü antrenörü.
3: Oradan da geçti bir Pereira.
1: Bravo, iyi hatırlattın.
3: Üçüncü en farklı skor Beşiktaş için. Liverpool mücadelesi 8-0'lık evet. maç. Burada hemen ekrana geliyor. Sonra 75-76 Fenerbahçe'nin Benfica yenilgisi. Malum burada zaman zaman konuşuyoruz 75'teki.
1: Ben bu maçı 7-0'lık yerinde maç. Seyrettim. Yani bu mağlubiyet tamamen teknik direktör Didi'nin armağanıdır.
3: Onu anlattık değil
1: Anlattım
3: mi?
1: Anlattım sebeplerini. Yani bilmiyorum istiyorsan tekrardan anlatayım bir daha.
3: 7-0.
1: Evet yani şöyle Bolu'yla Fener maç oynuyor buraya gelmeden evvel. O maçta Emin'le Nevruz, Nevruz libero, Emin stoper oynuyor. Ve Fener berabere kalıyor. Kaldıktan sonra şeye geldiler. Lizbon'a geldiler.
3: Eşbakay kaç yazmış bak.
1: Evet, Lizbon'a geldiler. Biz de biraz erken gittik. Bu Benfica'nın bir maçını seyredelim diye rahmetli İslam Çupi ben, Coşkun Özer, Coşkun abi teknik direktör.
3: Rahmet eylesin.
1: Gittik böyle İstanbul'a göre yine Bolu gibi bir yerde maç oynadılar. O maçı da 5-0 mı ne kazandılar? Biz dönüşte hem İslam abi hem ben hem de Coşkun abi Milliyet'e yazı yazdık. Aman ha dikkat o Benfica söylenildiği gibi düşüşte değil diye.
3: Öyle mi diyorlardı?
1: Öyle diyorlar. Diyorlardı bitti Benfica. İşte Ösebiyorlar mesela Kolunalar falan Simoesler bıraktıktan sonra. Neyse tabii.
3: Vay görüntülere bakın.
1: Geldi Fener kafilesi. Oradan öğrendik. Bu maçta da Nevruz libero Emin stoper oynayacakmış. Kimlerin yerine? Yılmaz Şen'in yerine. Düşünebiliyor musun? Yani hatta biz Didi'yle bir maçtan bir gece evvel Berç tercümanıydı bizim arkadaşımız. Hı-hı. Sohbet ederken dedik ki biz böyle böyle hani seyrettik bak Coşkun Özer işte.
3: Aman.
1: Yani şey yok problem dedi. Yok problem dedi. Bizde dedi şahane Nevruz Emin dedik ya bu çocuklar yani bu mevkilerde hele Nevruz. Nevruz orta saha oyuncusu. Dedik yapma hoca dedik yani bu Benfica maçına uymaz. İlk 15 dakika 3-0 oldu. Hatta Alparslan sol bek oynuyor. 3-0'dan sonra Alparslan maçı bıraktı. Yanından geçiyorlar gidiyorlar. Alparslan hiç ilgilenmiyor bile. Ve o bir gol var. 6. gol galiba. Yahut 7.
3: Çoğu maç galiba.
1: Olabilir. Bir, evet. Ya 6. ya 7. gol. Bak. Bunlar da Benfica'da Şehu diye bir oyuncu vardı orta sahada. Söyledim iki parmağı yoktu şöyle.
3: Evet, evet anlatmıştım.
1: Göstermek gibi olmasın. Ona bir top attılar. Taç bayrağı var ya santrada hani sizde. Oraya kaleci eliyle bir top attı Fener. Maçı bırakmış zaten oynamıyor kimse. Adam oradan topu alırken kaleci Yavuz çıktı oraya. Santraya düşünebiliyor musun? Taç bayrağının oraya delirmiş çocuk. Sen bir de topu çek Yavuz oradan atletizm pistine kayarak götürdü boş kaleye attı geldi. Hiç unutmam onu.
3: Evet 92-93'te bir 7 gollü yenilgisi daha var. Sigma Olomouc maçı Fenerbahçe'nin evet. 7-1.
1: Golü Aykut attı onu da söyleyeyim.
3: 72-73'te Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda

0: Bayern Münih'e 6-0 yenildiği bir maç var. Ondan sonra 6-0'lar. Yine 2000-2001'de Beşiktaş'ın Leeds'e 6-0. Yine 2001-2002'de Werder Bremen'in Antalya Spor'a 6-0. 6-0'lar var ama yani en farklı yenilgi Roma 16-1.
1: Evet.
0: Bu Bayern Münih Galatasaray maçı. Bunu ne demiştik tarihini? 72-73 sezonu bu da, evet.
1: İşte Galatasaray'ın 3 sene üstte şampiyon olduğu sezonlar. Bir yan 4 sene tabii. Tabii. Demin takımı...
0: Müller 2 gol atmış bu maçta. Tabii.
1: Demin takımını gösterdiniz ya. Bak bak bak. Münih'ten kim yazmış bak. Bak kimler yazı yazmış bak.
0: Cihat Arman var, Fikret Kırcan var. Vay ki vay diyorsun değil mi? Cihat Arman Münih'ten yazıyor.
1: Türk futbolunun unutulmaz kalecisiyle unutulmaz sahacı kaptanı. Ve kaptan ikisi de Fenerbahçe'de yıllarca kaptanlık efsane isimler. Yani şöyle hani var ya sarı kanaryalar.
0: Bu arada altta İngiltere şampiyonu Ankara Gücü'nü 1-0 zor yendi. Aynı gün bir de o maç vardı.
1: He, evet evet. Bu yani ikisi de o efsane takımın biri kalecisi biri sağ açı Fenerbahçe'de. Yani Kanarya var ya.
0: Evet.
1: Kanarya yakıştırması lakabını takılmasına çanak tutan iki tane oyuncu.
0: 72-73 sezonunun.
1: İşte baksana Uğur Muzaffer.
0: Gökmen abi de var orada. Mehmet'in yanında değil mi?
1: Evet evet. Metin Kurt rahmetli. Ekrem Aydın. Bizim Bülent Ünder hala sağ. Kaleci Yasin.
0: Evet.
1: Yani işte
0: o dönemin şampiyon takımı
1: zaten
0: üstte. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda
1: tabii.
0: Böyle bir yenilgi, evet, işin bu yönü de var dedik, bunları size hatırlattık, biliyor muydunuz diyerek hemen geçelim, geçmiş zaman olur ki de sizi dönemin müthiş performans sergileyen bir takımıyla tanıştıracağız, bakalım hangi takım. Şimdi 90'lı yılların başı efendim. Bugünkü adıyla birincilikten şampiyon olarak gelen bir takım var. Yeşil siyahlı bir takım. Kocaeli Spor. Teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaeli Spor 90'lı yılların başında şeye kadar 2000'lerin başına kadar bir 10 yıl aşağı yukarı 8-9 yıl diyelim. Gerçekten Türk futbolunda çok önemli bir yer tuttu, iyi işler yaptı, iyi futbolcular, önemli futbolcuları diğer takımlara sattı. İki kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Biri 96-97'de Trabzonspor'u finalde 1-1 ve 1-0'lık skorlarla geçerek. Diğeri de 2001-2002'de Beşiktaş'a karşı Bursa'da oynanan finalde Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. İki kez Türkiye Kupası var. 92-93 sezonu da 93 yılı benim de mesleğe başladığım yıl, daha bebeğiz. Kocaeli Spor'u takip ederdim ben.
1: Bülent var bak, Saffet.
0: Onların ilk sezonu 4. bitirmişlerdi. Bayağı bir zamanda lider götürmüşlerdi ligi.
1: Ben hiç unutmam.
0: Yani bak şöyle bakıyorum. Kayseri Spor 7-2, Konya 5, Karşıyaka, Bakırköy 4, Aydın'a yine 4 gol ve bayağı 14 hafta lider gitmişler.
1: İlk yarının son maçıydı. İnönü'de Beşiktaş'la oynuyorlar. Hı hı. Liderlik maçı.
0: Yenmeye geliyoruz dediği o maç mı tabii, Güvenç Hoca'nın?
1: Tabii liderlik maçı. Yani devre bitiyor ondan sonra. O maçı yanlış aklımda kalmadıysa Metin bizim Sarı Fırtına'nın ofsayttan veyahut da icat edilmiş bir penaltıdan attığı golle kaybettilerdi. 2-1 mi 1-0 mu ne öyle bir şey. Hmm. O Kocaeli Spor'un şampiyonluğa giden yoldaki atlama taşıydı o maç. Ama ne maç oynadılar, ne top oynadılar. Yani öyle yıllarca tartışması bitmemiş bir gol yiyerek maçı kaybettiler.
0: İşte Saffet Sancaklı kaptan.
1: Tabii, tabii.
0: Ergün. Şu yanındaki iyi golcüydü o çocukta. Kuzmanoviç falan var. Bülent Uygun.
1: Tabii, tabii.
0: Ömeroviç kaleci.
1: Tabii.
0: Faruk var. Mirkoviç var. Ya müthiş bir takım.
1: Faruk Fener'e transfer oldu sonra Saffet'le beraber.
0: Evet, müthiş bir takım.
1: Evet. Yani
0: Bülent var. Tabii. Yani çok iyi bir takımları
1: Güvenç
0: vardı gerçekten.
1: Güvenç Kurtar da teknik direktör.
0: Evet.
1: İşte diyorum yani o maçı alsa Kocaeli belki de şampiyon olacaktı.

0: başkanmış. Konuştuk işte 5 dakika, 10 dakika bilmiyorum. Artık maç başlayacak, ayrıldık. Biz de röportaj yapan Kocaeli'li meslektaşlara şunu söyledim. Çok yanlış bir başkan seçmişsiniz. Yakında kulübünüz kapanırsa beni hatırlayın dedim. İnşallah sağdırlar, benden genç çünkü röportajı yapan arkadaşlar. Bu başkanı nereden buldunuz? Bu başkandan kulübünüz yakında kapanırsa beni hatırlayın dedim. Hatta Ömer dedi ki abi yapma ya, ben dedim biliyorsun.
1: Sen her zamanki gibi.
0: Ve sonra yanlış hatırlamıyorsam o başkan galiba tevkif edildi. Yani neden şimdi onu unuttum. Ondan uğraşacak halim yok. Ama bunu o Kocaeli mahalli televizyon herhalde, mahalli gazete falan öyle şeyler o zamanlar daha çok vardı. Şimdi
1: var hala onlar. Var.
0: Ha, var değil mi hala?
1: Tabii.
0: Bakın dedim kulübünüzün başına çok bir kapanırsa dedim beni hatırlayın, çok üzüleceğiz dedim. Şimdi şuraya baksana abi, Güvenç Kurtar, topçuları sayıyorum. Kuzmanovski, Mirkoviç, Bülent, Zeki, benim aldım Saffet, bizim tabii. Moşe orada oynadı.
1: Tabii.
0: Orada oynadı. Nuri orada oynadı. Serdar Topraktepe Beşiktaş'ta da oynadı biliyorsun. Faruk Fener'e geldi Saffet'le.
1: Mirkoviç iyi topçuydu, evet. O da sonra.
0: Evet. Evren. Bizim ya, Evren. Bizim yorumcu Evren. Evren. Sefa Sirmen başkanken belediye başkanı falan
1: da oldu. O en iyi dönemiydi galiba takım.
0: Belediye başkanı falan da oldu. Yasin Sefa Sirmen tamamen politikanın, siyasetin içine burun üstü dalınca ondan sonra bir daha dikiş tutturamadı Kocaeli Spor. Yani.
1: Mustafa Hoca falan da gitti oraya. Bir ara böyle bir kontrolsüz harcamalar yaptılar. Ya, Hikmet Hoca orada bayağı şey yaptı.
0: Falan falan yani.
1: Ama en iyi dönemi herhalde Güvenç Hoca.
0: Ya bir kere şuydu. İstanbul'a bir saatlik yol.
1: Tabii.
0: Hep gazetelerde şeye çıkıyorsun. Yani iyi yer alıyorsun gazetelerde.
1: Buradan bu Beşiktaş'ı yenen Hikmet ha. Karaman Hoca o zaman. Evet. O dönemin kupasıyla.
0: Evet. Fotoğrafı Hikmet da Yaşar çekmiş.
1: Fotoğrafı.
0: yani şuradan gidiyoruz. Çok giderdik yani. Kocaeli büyük takım değil. Mesela derlerdi ki ya Kocaeli bilmem işte önemli bir takım. 7. 6. sırada ligde. Giderdik yorum ya. Tabii. Yani
1: çok da güzel, ne güzel bir statları vardı. Sıcak.
0: Şunu söyleyeyim
1: iyi
0: sana.
1: İyi taraftarı evet, vardı.
0: Endercim, inan bana bugünkü Başakşehir'den 10 misli daha fazla yer alırdı medyada biliyor musun? Kocaeli Spor. 10 misli. 2-3 misli değil. Ama işte o gördüm o arkadaşı.
1: Yanlış politikalar. Sadece evet. Tabii bir kişiye de indirgenemez. Bir süreçtir ama o ama.
0: Sonra bir daha toparlayamadılar.
1: Ya.
0: Maalesef.
1: Evet. İki Türkiye Kupası zaferi. Süper Lig'de 8-9 yıl çok iyi performans.
0: Tabii.
1: Maalesef sonrasında kalıcı bir bu, olamadı.
0: Bir de Kocaeli 3 tane Kocaeli takımın Spor. 3 tane takımın birleşmesinden oluştu. Doğan Spor'du galiba bir tanesi. Mesela bizim bu Yusuf var ya Galatasaraylı. Hı hı. Onun babası köylü Mustafa. Ne topçuydu be. Lakabı öyle. Hı hı. O üç kulübün birleşmesinden olmuştu Kocaeli. Yani yazık oldu öyle diyeyim yani.
1: Aynen öyle, yazık oldu. Kocaeli'de iyi bir futbol temeli var. İyi seyirci var. Oradan yine Süper Lig'de göreceğimiz bir takım olmalı diye düşünüyorum ben
0: İnşallah.
1: De. Yani böyle seyircisi olan şehir takımlarını Süper Lig'de görmek güzel. Yani ya İstanbul, lige renk katıyor, değer katıyor.
0: İstanbul takımı yahu şimdi hele otobanlar yapıldıktan sonra yarım
1: tabii canım,
0: saatte
1: şuradan.
0: 40 dakikada yarım saatte Kocaeli'ne
1: şeye gidiyor. Gitmekten daha kolay Olimpiyata ya da şeye
0: yarısı bakar, kadar. Şeye yarısı kadar en az.
1: Evet. Peki evet, son bölüme gelelim yavaş yavaş. Unutulmaz anlarda sizi müthiş, unutulmaz bir skorla tanıştıracağız. ...61 yıl öncesine götüreceğiz sizi. 17 Şubat 1957 tarih. Türk milli takımı, Türk ordu milli takımı... Amerika Birleşik Devletleri ordu milli takımıyla karşılaşacak. İnanılmaz bir skor çıkıyor ortaya. İnanılmaz bir skor. Nasıl bir Türk ordu milli takımı?
0: Ya şu deminki gazeteyi verebilir mi arkadaşlar?

0: Bir daha ekrana.
1: Gazeteyi hemen getirsin lütfen arkadaşlar.
0: Şimdi
1: basketbol skoru değil bir futbol rekoru diye çok güzel bir
0: şimdi burada üst manşet şu var. Kalsın arkadaşlar ne olur. Şimdi burada en çok dikkat çeken yani tabii skor müthiş. Gerçi Amerika'da o zaman futbol yani topu görseler bomba diye karakola götürürler de. Hele askerler. Yani Mikro Mustafa diye bir adam.
1: Evet.
0: Rahmetli oldu 2 sene evvel, 2,5 sene evvel. O oynuyor ve 5 tane atıyor. Bu 19 içinde en fazla gol atan oyuncu. 5 tane atıyor. Fakat yani Beton Mustafa var oynayan milli takımın değişmez
1: şimdi,
0: oyuncularından
1: oldu. 5 gol oldu. Mikro Mustafa, 3 gol Kadri Aytaç atmış.
0: Tabii rahmetli Kadri.
1: 3 gol Sabahattin atmış. 3 gol de senin söylediğin Beton Mustafa atmış.
0: Tabii milli takımın değişmez oyuncuları.
1: 19-0 inanılmaz bir şey ya.
0: Milli takımın da sonra milli takım değişmez evet, oyuncuları. Evet, evet. Fakat burada en çok dikkat çeken Mustafa Mikro. Çünkü neden? Bu takımın atıyorum Mustafa hariç boy ortalaması 1.80 ise Mustafa 1.57. Takım sahaya diziyor. Böyle bir arada bir tane çocuk.
1: 1.90'lık kaleciye iki kafa golü atmıştım diye anlatıyor tabii, ama rahmetli o
0: tabii
1: günü.
0: İşte TRT'dendi galiba bir gün gelmişler ya aramışlar. Neyse ya demişler sizle bir röportaj yapmak istiyoruz. Bu da şeyciydi biraz at meraklısıydı yarışçı. Biz de oturuyoruz böyle çay içiyoruz falan. Ya dedi işin yoksa gelsene dedi. Bizim Fenerbahçe'de bir kulüp var. Oraya dedi geliyorlar dedi. Sen de yanımda ol. Olur dedim gideriz. Ayıp ediyorsun dedim. Kalktık gittik baktık hakikaten TRT'den arkadaşlar gelmiş. Oraya bir çimen böyle bir zeminin üzerine bir koltuk koydurdular. Mustafa Baba'yı oraya oturtturdular. Bu maçı işte Mikro Mustafa Amerika 19 maçını anlattı. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de orada kameranın arkasındayım. O röportajı hiç unutmam.
1: Evet.
0: Yani
1: onu arkadaşlarımız
0: onun için o maçın en ilgi çekici yanı o boyla Mikro Mustafa'nın dediğin gibi iki tane kafa golü dahi 5 gol atmasıydı. Amerikan
1: radyodan da verilmiş maç.
0: Tabii.
1: O Adana'da zaman, mı? Adana'da galiba.
0: Adana'da. O zaman Bursa'da işte Mensucat mıdır nedir oralarda.
1: Boyu küçük başardığı işler büyük tabii. Futbolcu Mikro Mustafa.
0: Tabii. Ondan sonra Fener transfer etti zaten.
1: Evet.
0: Fener'e geldi. Bayağı işte Can Bartu'ydu, Mustafa Can Şeref, Lefter Ergun meşhur forvet. Bir aralık işte geçen gün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Niyazi, Arnavut Niyazi sol açık veyahut. Yani o efsane takımın sağ açığı Mikro. Hiç unutmam bir 4-0'lık Fener Galatasaray maçında da 18'in köşesi var ya. Cezası oradan kafayla Yüksel'e gol attı rahmetli Yüksel.
1: Kafayla.
0: Kafayla attı ya olacak şey değil. Dur nereye gitti bak Şükrü Ersoy.
1: Bu kadro da ama enteresan bir kadro. Yani Kadri Aytaç'ın işte Beto Mustafa'nın şunun, bunun olduğu bu tabii, bayağı bir kadrodan tabii, bahsediyoruz. Eskiden, askerliklerini yaparken tabii.
0: Eskiden bu ordu milli takımı
1: profesyonel
0: bir şeydi.
1: Oyuncular.
0: Şimdi bir şeydi. Şimdi hiçbir şey değil herhalde. Yok galiba zaten. Bilmiyorum
1: ki öyle bir takım varmış.
0: Yani anda. Duymuyoruz bile. Bilmiyoruz bile. Ama o zamanlar bizim ordu takımımızda işte kimi biliyorsan Fener'de Galatasaray'da Beton Mustafa senelerce milli takımın sağ
1: şimdi öyle bir şey ki tamam Amerika Birleşik Devletleri o dönemde futbolda şimdi bayağı bir mesafe aldılar. Tabii. O dönemde Kemal abinin bahsettiği gibi futbolda pek aşırı neşir değiller fakat skor öyle bir skor oluyor ki 19-0. Yani adamlar sadece santra yapabiliyorlar.
0: Mikroya bak.
1: 19-0 olduğu için de haber ajansları vesaire işte Avrupa'daki dünyadaki buna yer verince Amerikalılar bayağı bozulmuş bu duruma.
0: Tabii.
1: Öyle anlatılıyor o dönem. Evet. Senede 1957 Amerika'nın tabii. Böyle Türkiye'de.
0: Baba daha NATO'ya yeni girmişsin
1: ya. Amerika falan da. Zaten onun şerefine falan tabii, oynanan
0: NATO'ya
1: maçlar
0: yeni
1: bunlar.
0: Girmişsin 3-4 sene olmuş filan. Yani hani Türkiye kim ya? Hani Amerika.
1: O durumdalar. Tabii o durumdalar. 19-0'lık maç bayağı bir refüze etmiş. İşte ajanslar, Avrupa ajansları falan da buna çok yer verince Amerika'da da bayağı bir sıkıntıya neden olmuş bu 19-0'lık skor.
0: Mesela Kadri, rahmetli Kadri 3, Beton Mustafa 3, bundan ikisi de o 3-1'lik meşhur Macar maçının kahramanlarından İstanbul'daki. Yani ya çok önemli o, ya o zaman ya milli takımda benim önümde bir fotoğraf var. Eğer bu ordu milli takımıysa ki öyle demiş arkadaşlar altını okumadım. Ziya burada. Kaptan Ziya bizim Fener.
1: Yani ordu milli takımından geçen oyuncular.
0: Arap İsmail. Ondan sonra

0: Kaplarıyla söylüyorum, kızmayın ha. Sağır Zeki, santr kaleci, manken Nihat, geçen gün rastladım, hala yürüyüş yapıyor Fenerbahçe'de. Yani düşünebiliyor musunuz, Ordu takımı deyince ne oyuncular oynuyor.
1: Adana'daki maçta da inanılmaz bir kalabalık olmuş.
0: Tabii.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii o dönemde her milli maç şimdiki gibi değil ki. Şimdi milli maçlarda, belli maçlarda seyirci sıkıntıları oluyor. İşte son yıllarda Konya gibi, Antalya gibi, Eskişehir gibi şehirlerde o güzel milli takım atmosferini oluşturabildik ama Ordu milli maçına tabii tamamıyla dolu tribünler önünde oynayabilmek. Şimdi Ümit milli maçında falan biz yayınlıyoruz. Resmi maç. Yani kimse yok. 50 kişi, 100 kişi falan oluyor.
0: Valla şimdi tabii sevgilenler, futbol tamamen ticarete dönünce o eski heyecanını, zevkini,
1: o doğallık
0: aşkını,
1: kayboldu.
0: O doğallık.
1: Şimdi sen az önce lakaplardan bahsettin, evet, ya Kemal abi. Biz bunu bu programda yaptık.
0: Yaptık tabii.
1: Onu yaparken de şunu gördüm. Yani futbolda öyle lakaplar var ki hani diyorsunuz ama işte futbolun doğallığıymış tabii o. Ve ne zaman ki o lakaplar herkesin kabul ettiği, ortak tebessümle baktığı, onlar da gitmeye başlamış. Futbolun o doğallığı falan kaybolmuş. Oralarda gitmiş.
0: Çok önemli bir yer, çok önemli bir yere değindin. Bir insana lakap takılıyorsa o bir şeyler yapıyor demek.
1: Değil mi?
0: Yani boş adam değildir. O bir şeyler yapıyordur. Ona bir lakap uygun görülmüştür. Mesela diyorum manken Nihat, kaleci Galatasaray'ın. Beykoz'dan Galatasaray'a geldi. Fiziği, müthiş fiziği vardı. Çok da güzel giyinirdi. Bizim rahmetli Fotom abi, Arif Işıldayan ona fotoğrafını çeker. Ya manken gibi herifsin sen de be kardeşim demiş. Oradan manken kaldı. Mesela Zeki, santrfor Zeki, Fenerbahçe'ye transferi büyük olaylarla, arabalı vapurla kaçırılmış falan filan. Ama kulakları iyi duymazdı. Bir şey söylerdi, ha derdi. Öyle o da ismi taktılar, Sağır Zeki. Yani bunlar ama dediğim mesela Kambur Ahmet şurada fotoğrafta. Yani bir, eğer bir değersen, bir iş, bir şey yapıyorsan lakap alırsın. Yoksa iyi bir şey dersen işte Kemal ne haber? Mesela ben top oynarken lakabım Tahta Kemal'di. Neden? Çok zayıftım. Önünden bak, arkasını gör derlerdi. O yüzden yani bunlar bir şeydir. Ama şimdi dediğin gibi yok.
1: Yok.
0: Bana söyler misin Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımında lakapları olan oyuncular? Üç büyükler ya. Beşer milyon, dörder milyon avro alıyorlar ya senede.
1: Yok.
0: Hatırlıyor musun ben?
1: Bir de bu lakaplar öyle kendi takım arkadaşlarının koyduğu lakaplar değil. Bütün futbol severler tarafından kabul görmüş, herkesin tabii ortak kullandığı lakap, söylediği lakap.
0: Aynen öyle.
1: Ne diyeyim işte, en yakın hatırlayabileceğin Şifo Mehmet der. Herkes için Şifo Mehmet'ti o mesela.
0: Evet abi.
1: Yani Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan'dı herkes için.
0: Tabii şimdi mesela Mustafa Beton. Niye? Beton diye bir lafı yok, ismi yok Mustafa'nın. Takıldı niye? Kavuklu Ordu, o askerdi zaten. Hı hı. Yani hakiki askerdi. Oradan böyle taş gibi böyle vurdu. Beton kalmış hani. Diyorsun geçemiyoruz herif abi, beton gibi herif. Beton Mustafa diye kalmış. Mesela Kadir Aytaç, onun lakabını söyleyemeyiz. P ile başlar. Hı. Anladın mı? Sağının içinde Kadir Aytaç. Kendi başına bir fenomen abi. Yeah. Zekasıyla, futbol tekniğiyle, takımı ateşlemesiyle gol yerdi Galatasaray. Mesela Kadri 60 metre uzakta değil mi? Kol koşar koşar kaleden topu çıkarıp santraya getirirdi. Bir an evvel başlayalım diye. Şimdi bu lakaplar boşuna konmadı bu insanlara. Şimdi evet, yok.
1: Yani yok, yok.
0: Hadi yabancıları boş ver. Benim yerli oyuncularımdan var mı Gökhan Gönül'ün, Caner'in, Volkan Demirel'in, Mehmet Topal'ın hiç lakabını duydunuz mu, Şener'in falan filan?
1: Ama yani o sempatiyle yaklaşımı, o doğallığı, o iyi niyeti,
0: Serdar Galatasaray'da var mı?
1: Kaybetti, kaçırdık onu biz.
0: Evet.
1: Yerlerde gitti o.
0: Var mı abi Selçuk?
1: Yani bilmiyorum işte, çok mu endüstrileşti bu iş? Bir yerlerde kaçırdık bir
0: şey. Orada bir şey de söyledin. Sırf kendi takım arkadaşları değil.
1: Tabii tabii.
0: Rakipler takardı.
1: Aynen öyle.
0: Lakapları. Mesela Tahta Bacak İsmet. Bahsettik burada, vefalı.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Bu arada 41. program oldu bu.
0: 41 kere maşallah.
1: 41. programın sonuna geldik. Değerli maşallah izleyenler. Sizin tabii teveccühünüzle 41. programa ulaştı bu program. pek çoklarının

0: ya tarih, futbol tarihinden konuşmak bu ilgi çeker mi dediği bir yani. Programı 41 kere yapmak da önemli bir şey dediğin gibi.
1: Ne oluyor maşallah o zaman? Diyelim. 3 yok 4 sene mi oluyor? Kaç oluyor ne oluyor?
0: Yani işte sene. Sadece şeylerde yapıyoruz tabii. Tabii. Sezon yazın içinde belli bölümlerde evet. yapıyoruz. 3. yılı.
1: 3. yıl
0: programın.
1: Bir keşke nazarlık getirseydik 41 kere maşallah.
0: Belki arkadaşlar bir yerden çıkartırlar. Ekranın bir köşesine koyarlar. Ağzına sağlık Kemal abi.
1: Sağ ol, rica ederim.
0: Değerli izleyenler sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu programı buralara kadar taşıdığınız için. İyi hafta sonları dileyelim efendim. Yeni programlarda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sizinden de düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
2: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğumu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
4: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
0: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
5: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
4: Reklam.
6: A Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca transferde günün ve hatta sezonun öne çıkan gelişmelerini Serhan Türk ve Ogün Şahinoğlu'yla değerlendireceğiz. Transfer özellikle 4 büyük takım için bitti gibi görünüyor. Avrupa listelerinin teslim tarihi de geçtiği için ama Türkiye'de resmi olarak hala transfer yapılabiliyor. Belki de son gün odaklanacağımız konu ayrılacak oyuncular da olabilir. Serhan Türk hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun. Ogün Şahinoğlu hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bir son dakika gelişmesi var ekranda. Kısaca üstünde duralım. Sonrasında transfer gündemine döneceğiz. Asensio ile ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Diz bağlarında ciddi bir problem olduğuna dair iddiaların gerçekliği yoktur şeklinde bir değerlendirme söz konusu Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından ve kulübün resmi yayın organları da bu açıklamayı paylaştı. Asensio ile ilgili durumunun önümüzdeki süreçte ciddi olabileceğine dair pek çok konuşulan konu vardı. Burada ciddi bir problemin olmadığını dile getiriyor. Fenerbahçe çok da önemli bir oyuncu Serhan Türk. Hem lig için hem Fenerbahçe için Asensio takımla da antrenmanlara henüz başlamadığını dün itibariyle en azından söyleyebilirim. Bugün akşam yeni bir gelişme olduysa onu bilmiyorum. Belirtmek lazım. Beşiktaş maçında ilk 11'de olma ihtimali yok. Eğer her şey iyi durumdaysa maç kadrosunda belki olabilir İspanyol futbolcu. Çok önemli bir isim.
1: Evet, Fenerbahçe için adeta bel bağladığı isimlerin başında geliyor. Ki. Ve özellikle bu transfer döneminde Talişka'dan çıkılması, Asensio'da karar kılınması, Asensio'nun ne kadar önemli bir oyuncu haline geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki bu sene iyi bir takım olan Fenerbahçe özellikle Asensio'nun oyun içerisindeki hareketliliğiyle beraber daha da ivme kazanmış hale geldi. Sakatlıkla ilgili işte sürekli bir haberler çıkmaya başladı. Sezonu kapattı, sıkıntılı bir süreci var, şu oldu, çapraz bağ falan. Fenerbahçe net bir şekilde açıklamasını yaptı. Bence bu saatten sonra açıklamanın sahibi çok önemlidir ve Fenerbahçe oyuncusuna sahip çıkıp oyuncusunun sağlık durumu için net bilgiyi vermiştir. Dediğimiz gibi Fenerbahçe için çok önemli, özellikle bağlantı oyununda ve ön alandaki baskı anlamında inanılmaz işlere imza atacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde Talişka'nın ne kadar verimli olduğunu, Fenerbahçe'yi rahatlattığını söyledik. Ama hep şunu da söyledik, bir yıldızdan vazgeçmesi lazımdı İsmail Hoca'nın. Yıldız olarak da Asensio'ya karar kılıp Talişka'dan vazgeçmesi çok kolay değildi.
0: Ki onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda.
1: Talişka ayrılığı. Ama şunu söyleyeyim, yani Asensio Fenerbahçe'nin en önemli silahlardan bir tanesidir. Sakatlığıyla ilgili en son açıklamayı Fenerbahçe kulübü yapmıştır. Biz de bu konuyu baz alacağız.
0: Asensio ile ilgili de yeni bir görüntünün hazırlandığını arkadaşlarım söyledi. İdmandan görüntü. İşte Marco Asensio yapmış olduğu paylaşım. Burada spor ayakkabılar mı var? O gün.
2: Evet.
0: Spor. Tamam. Takımdan ayrı çalıştığı anlamına gelir. Ama sahada görmek ama onu güzel. Arkadaşlarıma da sorayım şu an.

0: Biz o biraz kadar da,
1: çok çeşitli oldu
0: evet, ki böyle. Uzaktan bakıyoruz. Krampon mu yoksa spor ayakkabı mı? Arkadaşlarımız da görebiliyorlarsa söylesinler.
1: Son kararım krampon oluyor.
0: Biz de çözemedik dediler. ama takımdan ayrı çalışıyor olma ihtimali bir hayli yüksek. Yine de şunu söyleyelim. İzlemek son derece keyifli bir oyuncuyu ve yeşil sahaya adım atmış olması her şeyin önünde güzel. Fenerbahçelileri de, futbol severleri de belki ilgilendiren bir haber.
2: Krampon.
0: En son evet krampon, sen de krampon yemiş dedin. Arkadaşlarım da krampon olduğunu söylediler.
2: Krampon yemiş.
1: Eğer krampon giyiyorsa.
0: Evet. Krampon giyiyorsa daha iyi.
1: Evet.
0: Vaziyet daha
1: gerçekten
0: iyi.
1: Gerçekten bu arada bir ayakkabıdan mı çözüyorsunuz demek şöyle. Yani eğer durumu çok iyi değilse, toplu oynamaya da müsait değilse, spor ayakkabıyla zaten bu koşulları
0: evet
1: yapıyorlar futbolda, sahalara dönüşte. Krampona geçiş evresi biraz daha farklı oluyor yani. Belki de toplu çalışmada yapmıştır kendi bireyselinde, onu bilemiyorum. Aha. Çünkü bazen sakat dönüşü toplu çalışmayı fizyoterapiste vesaire de, sahalara dönüş antrenörüyle de yapabiliyor oyuncular kendileri denemek adına. Ama senin de dediğin gibi hafta sonu çok belli değil diyoruz ama oynaması beklenmiyor, olması beklenmiyor artık.
0: Evet.
1: Fenerbahçe adına kritik.
0: Burada yani şu çıkarımda da bulunuyorum. O gün saha kenarında koşuyor.
1: Evet.
0: Yani tek başına çalışıyor olma ihtimali de yüksek.
1: Tabii yani
0: şifreleri çözmek için.
1: Bir antrenör eşliğinde evet yapıyordur o çalışmayı. Şöyle geçtiğimiz sezon derbileri hatırlarsanız, hazır Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş derbisi varken zaten Asensio hemen akla geliyor orada.
0: Evet.
1: Çünkü İnönü'deki maçta hatırlarsınız. Oyun 2-0'da Beşiktaş lehine, sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orada Fenerbahçe adına oyunun şeklini değiştiren birkaç dakika sonra Asensio olmuştu. O maçta çok ön plana çıkmıştı. Daha sonra yani o maçın özelinde Asensio'yu zaten hani derbinin en önde gelen, Fenerbahçe adına en önde gelen oyuncusu olarak adlandırırken, yine lig için çok kritik anlarda sahneye çıkan isimdi. Şu an mevcutta kurulan kadroya baktığımız zaman da dönüşünün çok erken olması Fenerbahçe adına elzem bir durum ortaya çıkarıyor. Neden? Orada sadece şu an mevcutta grup içerisine baktığımız zaman İrfan Can oynuyor. O da İrfan Can'ın çok uzun süredir oynamadığı bir mevki olarak oynuyor.
0: Evet.
1: Evet, geçmişten bir alışkanlığı var ama uzun süredir orada var olmadığı bir pozisyon.
0: De sezon boyunca ne vereceğini de öngörebilmek
1: yani
0: çok kolay
1: çok
0: değil. Asensio böyle değil, pırlanta gibi elde sanki böyle eşi olmayan bir profil
1: şu an kadro
0: gibi
1: içerisinde öyle zaten biraz daha evet, bu transferin sonunu işte değerlendirmeye başlayacağız artık. Fenerbahçe'nin kadrosunun içerisinde ikili orta saha çıktığınız takdirde forvet arkasında Asensio'nun muadili diye adlandırabileceğimiz bir oyuncu yok. İrfan Can geçmişten referans da orada oynuyor şu an.
2: İşte Greenwood
1: İyi performans da verebilir, bu ayrı bir şey. Ama şu an yani Talisca da ayrıldı. Şu an tek başına gibi o pozisyon için.
0: Evet.
2: Ama orada Greenwood'a da o özgürlük sağlaması için o bölgede oynatma isteyen bir İsmail Hoca da var yani.
1: Ya Asensio buraya zaten alışkın. Yani forvetin arkasında oynamaya zaten
2: özellikle
1: alışkın bir oyuncu.
2: Orada Greenwood, yanında Oğuz, önlerinde Vedat Nuric iyi bir asimetri oluşturmuş.
1: Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sürecinde de Asensio yine hem sağ hem ortada oynuyordu aynı şekilde. Kariyerinde çok deneyimliydi. İrfan biraz daha 8 diye alışmıştık hatırlarsınız.
0: Doğru.
1: Eskiden. Sonra sağ kanat oldu. Uzun yıllarda sağ kanat oynuyordu. Şimdi orada oynuyor. Bu arada İrfan orada oynayabilir bir bağlantı oyuncusu olarak, yani orta saha ile forvet arasında bir bağlantı oyuncusu olarak. Çünkü top kullanma becerisi var. Tabii işin içine tempo, fiziksel dayanıklık vesaire bunlar girdiği zaman farklı şeyler konuşabiliyoruz. Ancak Asensio'nun da sezonun ilk maçlarında fiziksel olarak çok hazır olmadığında iyi performansı yoktu. İlk iki maçını hatırlarsınız. İsmail Hoca'nın o açıklamasının olduğu maç evresi. Sonra mı o açığı kapattı, biraz toparlandı. Biraz hareketlendiğinde hemen oyuna renk katıyor.
0: Evet.
1: Yani çok fazla lig için şey yapmasını, çaba göstermesine de gerek kalmıyor bu tarz teknik oyuncuların. Biraz hareketlendiğinizde, biraz fiziksel durumunuzu bulduğunuzda hemen farkınızı hissettiriyorsunuz. Asensio'nun da son maçları genel itibariyle o şekildeydi.
0: Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Fenerbahçe'ye dair ilerleyen dakikalarda da muhakkak konuşacağımız şeyler var. Ama Galatasaray'da Deniz Gül ve Bichabo transferleri gerçekleştirildi. Bu iki oyuncu neler katar sarı kırmızılı takıma? Bunun üstüne konuşmamız şart. Önce El Shaddai Bichabo'dan bir başlangıç yapalım. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.
2: 2 milyon.
0: 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli, 28 milyon euroluk satın alma.

0: alma opsiyonu var. Ve yıllık ücreti opsiyon. 2 milyon euro olacak. Bu satın alma opsiyonu zorunlu değil.
1: Galatasaray'da. Galatasaray eğer okey derse, ben almak istiyorum derse, alır. Transferi alır.
0: Peki, beklentisi kulübün sence genç stoperle ilgili ne? Abdülkerim'le bir forma rekabetinde mi olurlar? Onun rotasyonu mu olur? Ne düşünülüyor, ne hayal ediliyor El Shaddai Bitciabu'ya dair?
1: Ya sonuçta Galatasaray'ın bir transfer planlaması vardı. O transfer planlamasında bu mevkiye bir transfer yapabilir miyim diye düşünen bir Galatasaray vardı. Tabii ki transfer zamanında en fazla konuşulan bölge 10 numara mevkisiydi. Daha sonrasında o orta sahaya transfer yok, bununla da biten bir süreç var. Bu süreç içerisinde stoper tandemine en azından bir yedekleme yapabilir miyiz denilen ve genç yetenek olarak adlandırılan 1.96 boyundaki stoper Bitciabu'yla anlaşma yapıldı. Yani ben Galatasaray'ın bu planlamayı yaparken özellikle yedekleme olarak rahat bir şekilde yedekleme yapabilirim düşüncesiyle yaptığını düşünüyorum. Çünkü stoper tandeminde yeri geldiği zaman Lemine'yi gördük, yeri geldiği zaman Singo'yu görebileceğiz. Ama burada çeşitlilik anlamında ve en azından bayağı çekişmeli geçen maçlarda hava hakimiyetini kazanmak ve hızlı seri bir şekilde oynayabilmek açısından birçok boyu Okan Hoca'nın ben takımın içerisine atacağını düşünüyorum. Beklenti tabii ki var ama bu fiyatlarla yedekleyebileceğim ve kadroyu da genişletebileceğim ve Okan Hoca'nın daha önceki söylenmeleri de bu şekildeydi. Ben daha önce bunun sıkıntısını çok yaşadım. Geniş kadroya ihtiyacım var demişti. Geniş kadroya baktığımızda da stoper tandeminde özellikle bir Bitciabu transferi Galatasaray'ı biraz rahatlattı diyebiliriz. Tek eksiği tecrübesizlik olabilir. Genç bir oyuncudan bahsediyoruz. 21 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve Galatasaray tecrübesiyle beraber bence en azından istenilen boyuta gelebileceğini düşünüyorum ki o konuca burada özellikle oyuncuyu yedekleyebilmesi ve Galatasaray kıvamına gelebilmesi için transfer etmiş sürecinde de direkt dahil olmuş bir hoca izlenimi verdi bize.
0: Oyuncuyu şöyle bir izleme imkanın oldu mu? Ya potansiyeliyle ilgili senin fikrin var mı?
1: Ya potansiyeli var. En azından hani herkes şey diyor 1.96 boyunda yavaş diyor ama ben yavaşlığını görmedim.
0: Boyuna göre hızı yeterli.
1: Daha seri, daha hızlı ve ama şu da bir gerçek. Orada tandemi gerçekten son 3-4 senenin en iyi tandemi olan Kazım, özür diliyorum, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez. Yani bu tandemden alabilmek, formayı alabilmek çok zor olacaktır. Ama oyuncunun da bu forma savaşına gireceğini düşünüyorum. Hızı iyi, yeteneği iyi, tekniği de iyi. Gelen bilgiler de bu yönde. Ama işte bu bir takım oyunu. Takım oyunu içerisindeki özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl beklentiyi karşılayacak ben de çok merak ediyorum. Ama Galatasaray özellikle bu transferi iyice araştırdı ve scout ekibinin de katkılarıyla beraber bu transferi yaptı.
0: O gün Şahinoğlu, sana ne düşündürüyor Bitciabu takviyesi Galatasaray'da? Muhakkak ihtiyaç var mıydı böyle bir profile?
2: Yani Abdülkerim'in ardında yeri geldiğinde onu dinlendirecek veyahut onunla rekabete girebilecek bir oyuncu ihtiyacı sadece bu sezon değil, bence geçtiğimiz sezonda şarttı. Galatasaray bunun sıkıntılarını çekti. Dua edilsin bir yerde Abdülkerim sakatlık yaşamadı.
0: Evet.
2: Yani geçtiğimiz sezon hani çok dayanıklı sakatlık problemi olmayan, işte böyle sahalardan uzak kalma derdi taşımayan oyunculardan bir tanesi oldu Arış Alper'le Yılmaz'la birlikte. Çünkü birkaç hafta olmadığı tablo düşünüldüğünde çok farklı senaryolar yaşanabilirdi o Galatasaray savunması içerisinde. Alternatif bulmakta zorlanıldığı bir dönemde hatırlarsınız. Orada yani Lemina denendi, işte Arda Ünye'nin oynadığı maçlar oldu. Birçok şey deneniyordu ama Abdülkerim'in referansı olabilecek oyuncular değildi. Şimdi burada şimdi Bitciabu çok herkesin bence hakim olduğu, net üzerine şöyle oyuncu, böyle oyuncu diye net kanaat verebileceği bir durumda değil. Çünkü gelişim aşamasında oyuncu. Mesela eksiği olabilir ama belki eksiğini buradaki oyunuyla, buradaki öğrenimleriyle birlikte kapatacaktır.
1: Tabii, tecrübe kazanacak.
2: Veyahut daha önceki döneminde Almanya'da vesaire öğrendiğinde öğrendiklerinin belki de daha farklılaştırılmış şekliyle burada oynamak zorunda. Yani Galatasaray daha önde oynuyor, daha merkeze yakın kurulmaya çalışacaktır vesaire. Daha farklı bir oyunu öğrenmeye çalışacak. Bu kez artı dediğimiz şeyler eksiye dönebiliyor bu tarz durumlarda. Ben biraz izlediğimde oyuncunun geçtiğimiz sezon Leipzig'teki maçlarından özellikle oyun kurmaya çok meyilli. Seviyor yani toplu oynayı, o pas oyununa girmeye meyilli. Sadece bazen dönüşlerde biraz ağır kalabiliyor. Ve bir de ya, ilk topu karşılama noktasında yani oralarda bazı hataların olduğu maçlar var ama bunlar her futbolcu, her stoper için, her kaleci, orta saha vesaire fark etmez. Yıldız olsun hiç değişmez. Yani her oyuncunun bir hatalı maçı, hatası elbette olacak futbolun içerisinde ama boy olarak Galatasaray savunmasının baktığımız zaman zaten Davinson ve Abdülkerim'le hücumda çok etkili olduğunu da görüyorduk geçmişte. Hani orada da belki hücumda da mesela etkili olabileceği anlar ortaya çıkabilir. İşin sadece savunma tarafı değil. Bence özellikle iki sezon öncesini hatırlarsak Galatasaray savunması hücumdaki yaptıklarıyla fark yaratmıştı o sezonun içerisinde.
0: Evet.
2: Burada boyunun avantajıyla hücumda duran toplarda çünkü etkili kullanabiliyor Galatasaray bunları. Duran toplarda da Galatasaray'a fayda sağlayabilir.
0: Bu da büyük bir artı katmış oluyor yani. Çünkü Sara gibi bir kişi duran top kullanıcısı var.
2: Abdülkerim çok iyi yaptı mesela bunu. İki sezon öncesini hatırlıyoruz. Kaç tane gol atmıştı? 4-5 tane falan vardı yani o süreçte. Davinson'un vardı aynı şekilde. Oraya yani bu oyuncuların olmadığında yine stoperlerinizden birine aynı etkili koyabilirsiniz. Tabii orada biraz hücum meziyetini de görmek gerekiyor, izlemek gerekiyor. Ama en azından Galatasaray şu bu yaz transfer döneminde stoperde ardını boş bırakmamış oldu. Oyuncu performans verir vermez bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Çünkü buraya bazen çok düşük beklentilerle gelen oyuncular çok yüksek büyük işler yaptı. Bazen de çok büyük beklentilerle gelen futbolcuların hayal kırıklığıyla kısa sürede ayrıldıklarını da gördük. Bu Galatasaray için de geçerli. Sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. 2 milyon euro kiralama bedeli var. Satın alma opsiyonu çok kullanılacak bir opsiyon değil. Hani geçici bir çözüm. Yani bir yıllık bir çözüm opsiyonu gibi duruyor. O çünkü 30 milyon euro hani yüksek bir bedel stoper için. Tabii Galatasaray geçtiğim sezon Singo'yu aldı yine yüksek bedelleri ama hani bu sezon bir tamamlayıp gelecek sezon belki de daha yüksek profillere gidecektir.
1: Ama kiralama bedeli ucuz. Bir de şu var zaten.
2: Tabii tabii kiralama bedelinde şey yok. Yani, yani opsiyon Galatasaray... orada çok kullanılır opsiyonlar olmaz ya bazen. Ya
1: tabii ki ona göre planlama yapılmış ama şu da bir gerçek. Galatasaray zaten ana kadrosuna önemli iki tane transfer yaptı. Geri kalan üç transfer ana kadrosu değil. En azından Okan Hoca'nın istediği gibi geniş kadro vurgusu yaparak kadroyu nasıl genişletebilirim ve buradan nasıl gol yemem gibi yapılan transfer dönemi diye sayabiliriz. Yani bu özellikle birçoğu bu transferi de Galatasaray'ın geniş kadrosuna değinilen ve geniş kadrosu için yapılan bir transfer.
0: Deniz Gül'le ilgili konuşalım. Victor Osimhen'in arkasında Galatasaray'ın muhakkak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Hı hı. Yaz boyunca pek çok farklı isim konuşuldu. Ağırlıklı olarak yabancı oyuncuları burada dile getirdik. Onların ihtimalleri üzerine durduk ama gelen Deniz Gül oldu. Amili takımında kadrosunda bulunan potansiyelli 22 yaşında genç bir oyuncu. Deniz Gül transferini nasıl yorumlarsın? Maliyetiyle ilgili bilgin ne?
1: Maliyetini zaten herkes biliyor. 10 milyon euro, 11 milyon euro yanılmıyorsam bir maliyeti var. İyi bir transfer. Özellikle yerli avantajı ve milli takımımızın oyuncusundan bahsediyoruz. Tabii ki burada Osimhen'in yedeklemesi çok önemliydi ve bu anlamda da Osimhen'i yedekleyebilecek ve yedek kaldığı süre içerisinde sıkıntı çıkarmayacak. Ben niye yedeyim demeyecek. Oyuna girdiği zaman surat yapmayacak. Oyuna aldığın zaman niye ben bu dakika giriyorum diyemeyecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Zaten Deniz Gül de Hamar bir altyapısından çıkan ve kendisine geliştiren ve buralara kadar gerçekten tırnaklarıyla gelen bir oyuncu pozisyonu içerisinde. Uzun boyu olması itibariyle stoperleri çok fazla yoran, arka direklerde çok fazla pozisyon bulan ve direkt kenar ortalarda cevap verebilen bir oyuncu potansiyeli içerisinde. Zaten Şampiyonlar Ligi durumuna baktığımızda ben Galatasaray'ın özellikle Osimhen'in arkasında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Leao'yu çok fazla kullanacağını düşünüyorum. Yani hani Deniz Gül'ü hem fırsatları değerlendirme hem fırsatları değerlendirirken Osimhen arkasında Leao arkasında Deniz Gül var diye bir kadro yapılanmasına gittiğini düşünüyorum. Çünkü Leao da 30 maçın geçen sene 21'inde santrafor noktasında oynamış ve verimli bir dönem geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya Galatasaray hem ön alanını çok iyi yaptı hem de özellikle kafasındaki soru işaretlerini

0: verip yerli bir oyuncuyla, milli takımımızın gururuyla transferi tamamlamış oldu. Ben Deniz Gül'ün çok katkı yapacağını düşünüyorum. Yani en önemlisi ise geçen sene Icardi çok iyi bir performans yaptı. Ama Icardi'nin sıkıntısı şuydu. Çok iyi izlenimler bırakıp Galatasaray'da kendini biraz daha yukarılarda görüp Osimhen'in varlığından yeri geldiği zaman rahatsız olup Osimhen'e formasını bıraktıktan sonra buradan bir sıkıntılı bir sürece giden bir Icardi vardı. Ama Okan Hoca'nın burada özellikle bu dönemleri çok fazla yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen sene Osimhen'in o kolu kırıldığında Icardi'yi yedek kulübesinden çağırdığında Icardi'nin yedek kulübesi o ısınmadan yedek kulübesine gidene kadar en az 2-3 dakika geçtiğini gördüm. Icardi'nin özür diliyorum Osimhen'in kırık koluyla acı çeke çeke hadi nerede kaldı girmiyor mu tarzında yüz ifadesini gördüm. Ve o zaman Icardi oyuna girerken o konucunun yüzüne bakmamasını gördüm. Bu sorunlar gitti ama diğer tarafta şunu da göreceğiz. Icardi'yi biz Deniz Gül'le çok fazla kıyaslayacak mıyız? Bu da çok önemli.
1: Kıyaslamamak lazım. Yani, bu arada şunu da belirtmek gerek Serhan Türk belki.
0: Oyuncunun söylüyorum
1: kariyer ben. Rakamlarına da bakıyorum. Yani hiçbir açıdan kıyaslamamak lazım belki. Porto yok, B yani, takımında bir maçı var.
0: 15 gol attı. Deniz bu kadar gol atar mı? Yani
1: işte, o yüzden kıyaslamamak lazım
2: diyorum. Onu söyleyeceğim. Kadar golü var.
1: 12 golü var Deniz'in. Yani Hammarby'nin 3. lig takımını kenara bırakacak olursak Hammarby A takımıyla 25 maçta 3 golü var. Porto A takımıyla ki bunların önemli bölümü sonradan oyuna girdiği maç 71 mücadelede 9 golü var. A milli takımla da 10 maçta 2 golü var. Yani kariyerinde aşağıda. A takım aşağıda. Formasıyla 14 golü olan bir oyuncudan
0: yani
1: bahsediyoruz.
0: Şu dönemde golcü bulmada sıkıntı yaşıyorsan ve golcü bulurken de Osimhen'in arkasından forma şansı verebileceğin ki buraya gelen her oyuncu Osimhen gibi bir oyuncunun arkasında beklemenin ne kadar sıkıntılı olacağını bilerek geliyor.
1: Tabii ki.
0: Bence Deniz'de bu challenge'a, bu mücadeleye ortak olmak için geldi. Ve bu anlamda da ben hayırlısı olsun diyorum. Hem iyi bir karakter, iyi bir oyuncu ve milli takımımızın önemli bir yıldızını aldı Galatasaray.
1: O gün sen milli takım maçlarını hep yakından takip ediyorsun. Yani milli takım nerede sen orada gibi bir durum var. Deniz'i de daha farklı bir gözle izlemiş olduğunu tahmin ediyorum. Bize göre daha hakim olduğuna %100 eminim. Şunu sormam lazım sana. Benim gördüğüm oyun içinde aktif.
2: Evet.
1: Değil
2: İspanya
1: mi?
2: Maçında da
1: tamam yani attığı gol sayısı düşük olabilir. Onu geliştirilebilir bir şey ama oyun karakteri itibariyle oyun içinde aktif bir futbolcu izlenimi var değil. Bende.
2: Ya, duran bir oyuncu değil. Sadece top tekniği biraz bence zayıf. İlk kontrollerde çok fazla hatırlarsın o maçları sen de takip ettin sonuç itibariyle. Oralarda geliştirmesi gereken yönü var. Bir de tabii golcülük meziyeti yavaş yavaş gol attıkça da kazanılacak bir şey bir yerde. Icardi'nin en kötü halinde biz 16 gol konuştuk. 16 tane attı değil mi geçtiğimiz sezon? Öyle hatırlıyorum. Evet. 16 gol konuştuk. Deniz henüz kariyerinde o kadar golü bulmadı. Ama yolun daha başında yani bu dönemlerde zaten sonradan oyuna girdi büyük bölümünde Porto'daki maçlarını. Yani 71 maç olarak bakıyoruz ama orada dakika çok sınırlı yani. Yüksek bir dakikası yoktu. Ama bir potansiyel ortaya koyduğu için İsveç'te oradan zaten transfer yaptı Porto'ya. Ve hatta geçmişte farklı takımlarla da gündeme geldi ülkemizde. Bir potansiyeli var. Bu potansiyelini ne kadar geliştirebileceğini göreceğiz biz burada. Yani oyun gelişimine açık. Ancak dediğiniz gibi yani orada Icardi'nin bize fiziksel
1: Deniz'de potansiyel var. A-Spor'da son dakika haberi var. Amirli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve Sırbistan'ın rakibi oldu. İlk seti 25-18 kazandık. İkinci sette Almanlar üstün geldi 25-22 ile. Üçüncü sette 25-18 ile skoru 2-1'e getirdik. Yeniden öne geçtik ve dördüncü seti de karar setine çevirdik aslında. 25-22 ile dördüncü seti de önde tamamlayarak rakibimizi 3-1 mağlup ettik. 3-0'lık Azerbaycan galibiyetinin ardından A milli kadın voleybol takımımız bir rakibini daha devirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde 5 Eylül'de Sırbistan'la saat 19'da

0: karşı karşıya gelecek Daniele Santarelli'nin öğrencileri. Takımımızı tebrik ediyoruz. Bir Avrupa şampiyonluğu daha A milli takımımıza oldukça yakışacaktır. Ki İstanbul'da mücadelelerin oynanıyor olması da bizim için çok çok büyük bir keyif. Evimizde Avrupa şampiyonluğuna gitmek için sadece önümüzde iki maç var. Ama tabii ki önce Sırbistan'ı devirmemiz gerekiyor. Sırbistan'ın da dün Yunanistan'a 3-0'lık üstünlük kurduğunu ifade edelim. Set vermeden rakiplerine onlar da yarı finale yükseldiler. Hatta şu ana kadar elemeleri ve son 16 turunda katacak olursak, grup aşaması ve son 16 turunu katacak olursak tüm maçlarını kazandıklarını da ifade edelim. İki set verdikleri bir maç şu ana kadar olmadı. Sadece Çekya ve Hırvatistan'a birer set verdi Sırbistan. Tabii ki her zaman Avrupa'nın en güçlü ekol ülkelerinden bir tanesi. Ama bizim de takımımız son derece iyi. Evimizde yine sağlam bir performansla yola devam edeceğimize inanıyorum. Güzel bir haberle sözünü kesmiş olduk.
1: Yani milli takım maçlarını takip ediyorum.
0: Evet.
1: Geçen bir maça gittik. O da Polonya maçıydı. Kaybettiğimiz tek maç. O yüzden eşim maçlara gidelim mi diye sorduğunda biz gitmesek mi diyorum. Bir tane maça gittik bu turnuvada. Onda da kaybettik. Ama yani hep kazansak da kaybetsek de hep mücadeleyi görüyoruz o sahada. Son ana kadar. Yani hep son ana kadar taşıyoruz o topu. Yine senin dediğin gibi bir şampiyonluk daha yakışacaktır.
2: Yine... Kadın voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Amirli kadın voleybol takımımızı. Ben de evde izliyordum başlangıcını. Ama buralara kadar gelebilecekken, finale kadar gelebilecekken inananlardanım. İnşallah Allah izin verirse yarı final ardından final maçında ben de orada olmak istiyorum. Eşimin de yoğun baskısı var. İnşallah bilet bulabilirsek biz de orada maçı izlemek istiyoruz.
0: Evet, herkes eşler tarafından baskı altındayız. Bize baskı kuran yok.
2: Evlendik. Evet,
0: bize yok. Olsun. Olur bir gün. Finalin sultanlarını tebrik ediyoruz. 3-1'lik galibiyetlerinden dolayı Almanya karşısında yine iyi bir netice aldıklarını hatırlatalım. Takip ediyor olacağız sevgili seyirciler. A milli kadın voleybol takımımızla ilgili gelişmeleri herhangi bir aksiyon olursa da A Spor ekranlarında tabii ki sizinle paylaşacağız. Deniz Gül üstüne konuşuyorduk. O gün sen de böyle sözünü tamamlamaya yakındın.
1: Hemen bitireyim 2-3 cümleyle. Yani bir potansiyel ortaya koyduğu için zaten milli takıma kadar yükselen bir oyuncu oldu. Lakin yerinde mi duracak? İleriye mi gidecek? Bunu tamamen Deniz'in kendi gelişimiyle alakalı olan bir şey ve aynı zamanda tabii ki bu gelişim sürelerini sahada vermeyle ilgili. Yani siz çok sınırlı sürelerle bir oyuncunun geliştiğini gördünüz mü herhangi bir takımda?
0: Hayır.
1: Yani böyle 10'ar dakika oynayarak, 5'er dakika oynayarak herhalde olmaz. Dolayısıyla şimdi çoğunlukla Şampiyon Ligi özelinde Arda Osimhen'in hep Leo olarak düşünebiliriz. Ama lige döndüğümüzde zorluk seviyesi biraz daha aşağıya düştüğünde maçların daha kolay çözülebilecek maçlar. Mesela Galatasaray'ın özellikle rakip yarı sahada oynayacağının hemen hemen kesin olduğu maçlarda Deniz Gül ceza sahası içerisinde çok rahat da kullanabileceğiniz bir oyuncu profili bu şekilde Okan Hoca da ona muhakkak süre verecektir.
0: Deniz Gül ve Bişabu üstüne konuştuk. Ve sevgili seyirciler, Galatasaray'da ne eksik kaldı? Biraz bunu tartışalım. Özellikle orta saha konusu çok konuşuldu. Serhan Türk.
2: Birinden çıkman lazım değil ki birini almak
0: öyle
2: için.
0: Bir durum söz konusuydu. Belki birinden çıkmadan biriyle devam etmeme opsiyonu da vardı Galatasaray'ın birkaç ay önce. Lemine'yi kastediyorum ama tabii ki oyuncu itibarsızlaştırmayalım. Önemli katkıları oldu Galatasaray'a. Öyle bir durum belki söz konusu olabilirdi. Devam edildi Lemina'yla. Eksik kaldı mı sence Galatasaray orta sahası? Ya da herhangi bir pozisyon?
2: Yani tabii ki şu an transfer dönemine baktığımızda Galatasaray'ın orta sahasının eksik kaldığını söyleyebiliriz. Bu transfer döneminde yine kanayan yara orta sahası oldu. Ama tabii ki burada da Galatasaray'ın orta sahasına kim alacak? O da çok önemli. Biliyorsun Kamavinga ile başlayan Kamara'yla devam eden bir süreç oldu. Bu sürecin Galatasaray için nasıl sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürümediğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama o konuca zaten sezonun başında Lemina'yla kontrat imzalanmasını istedi ve Lemina'yı özellikle

0: özellikle bu çok farklı yerlerde rotasyonunu kullanabilirim diye. Sağ bek mevkisinde, orta sahada ve stoperde kullanabilirim. Çok yönlü oyunundan dolayı da forma şansı verebilirim düşüncesiyle transfer edilmişti. Sonrasında Leicester Ukaçuk bu transferi ben biraz acele edildiğini düşünüyorum. Burada tabii ki baskı da çok önemliydi. O baskıya da boyun eğilemedi ve bu anlamda ben bu transferin biraz erken olduğunu düşünüyorum. Belki beklenseydi daha farklı bir profile gidilebilirdi. Son dakikalarda çok fazla isim yazılmaya başlandı. Ama tabii ki buradaki iletişim çok önemli. İletişimi iyi yapmadığın süre içerisinde çok fazla eleştirilirsin. Ve eleştirilme boyutunda da hat safhaya çıkan süreç içerisinde Leao transferi biraz rahatlatsa bile orta sahaya bariz bir transfer yapılması gerekiyordu. Kamavinga transferi çok beklenildi ve üstüne de gidildi ama yani zor bir transferdi. Olmasını da beklemiyordum ben. Daha sonrasında bir Ocak ayında tekrar görüşebiliriz diye de bir açık kapı bırakılıp o Kamavinga transferi sonuçsuz kaldı Galatasaray'da. Sonra Kamara transferi daha fazla ön plana çıkmaya başladı Galatasaray'da. Ama Galatasaray bu isimler gelmeye başladığında transferi biz kapattık. Orta sahaya transfer yapmayacağız diye gelen transfer menajerlerden gelen önerilere böyle bir dönüş yapılıyordu. Yine de iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Sadece biraz hareketlenmesi lazım ve oyuncuların artık bir an önce uyanması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonluk bu sene çok önemli. Üst üste 5 şampiyonluk çok önemli. 27. şampiyonluk çok önemli. Ben bu anlamda şampiyonluğa doymuş değil de biraz daha aç forma savaşına gelebilecek oyuncuların fazlalığı çok önemli hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda oyun içerisinde iki tane oyuncu attım. Bir Leo'yu attım, bir Batrakova attım. Orta sahada bir önemli transfer yapılsaydı ben Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de şampiyonluğu götürebilecek boyutta olabileceğini düşünüyordum. Ama yine de hem şampiyonluğun en büyük adayının yine Galatasaray olduğunu düşünüyorum.
1: Yani çok böyle lig için soruyorum en azından. Radikal bir düşüş ya da yükselemeyiş yok senin için kalitede.
0: Ya tabii ki
1: Düşüş zaten yok gibi.
0: ya düşüş yok ama oyuncu anlamında düşüş olduğunu düşünüyorum. Ben yani hazırlık kampında da vardım.
1: Performanslar itibariyle.
0: Hazırlık maçlarında da vardım. Sezonun o son 3 maçını da izledim. Performans anlamında biraz daha hareketlenmeye ve biraz daha böyle mücadele etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Barış'ın performansı diğer tarafta yani oyunun anlamında baktığımız zaman tek performansı yükselen ve takımı öne götüren bir Osimhen'i sayarız. İki Yunus'u biraz sayabiliriz ama diğer anlamda oyuncuların biraz silkelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü lige sanki başlamamış ve bir an önce başlarsa daha tehlikeli bir takım olabilecek Galatasaray'ın bir an önce hareketlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Torreira'sı, Lemina'sı, Gabriel Sara'sı daha önce şampiyonluklar kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş Galatasaray'da en iyi şekilde formasını terletmiş oyuncular pozisyonda. Ama burada da bence iyi bir mücadeleye girebilecek oyuncu potansiyeli yakalansaydı daha farklı bir Galatasaray konuşurduk.
1: O gün Şahinoğlu, sen Galatasaray'ın verimli bir süreç geçirdiğini düşünüyor musun?
2: Şimdi gidenlerden bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. 14 oyuncuyla yollarını ayırmış Galatasaray. Kimisinin işte sözleşmesi bitmiş. Kimisini bonservisiyle göndermiş. 14 oyuncuyla yolunu ayırmış. Gidenlerden kime ahvah edebilirsiniz ki Galatasaray'da şu an? Hiçbirini. Öyle değil mi?
1: Evet. Daha çok bile giden olabilirdi.
2: Burada sadece evet daha çok şu an kadroya baktığınız zaman olması gerekiyordu. Ama bu operasyonları yönetmek de bu arada kolay değil. Yani 14 oyuncu, 15 oyuncu göndermek, 16 oyuncu göndermek, yerine birilerini almak. Galatasaray'ın bir farkı sadece bazı noktada acele etti. Mesela diğer takımlarda rakipleri de çok fazla sayıda oyuncu gönderdi. İşte 15 gönderdi, 20 gönderdi vesaire. Birazdan onları da konuşacağız. Galatasaray sadece ilk hamlelerinde sanki biraz acele etti. Geç kaldığı da oldu. Icardi ile çok geç karar verildi. Çok vakit harcandı bence. Lemina'da biraz aceleci bir tavır oldu. Biraz baskı vardı orta saha konusunda. İlk transfer Leicester, Serhan abinin de dediği gibi hani ilk transferin üzerindeki baskı daha sezon başlamadan ortaya çıktı zaten hazırlık maçlarıyla birlikte. Hani o dönem iyi geçmedi. Şimdi Galatasaray'ın bu sezon ana planına ne eklendi? Evet az önce Deniz'i konuştuk, Bişov'u konuştuk vesaire ama ana plana iki oyuncu eklendi Galatasaray'da. Batrakov, Leao. Diğerleri rotasyon için yani bu kadar oyuncunun gittiği yerde bir rotasyon genişlemesi sağlamak için. Kadroya bakıyorsun. Allah gitmesi gereken şöyle benim sadece şöyle yazdığım isimleri geniş tablo olarak.

0: Nisan ayından Haziran, Temmuz, Ağustos ya başlangıç kamabingo oldu. Aradan başka şeyler geldi geçti. Leicester transferi yapıldı sadece. O da zaten büyük tartışma oluşturdu Galatasaray camiasının içerisinde. Final Eylül'ün 3'üne bağlayan gece biz yine kamabinga konuşuyorduk Galatasaray'da.
1: Evet.
0: Yani başka bir hani başka bir opsiyon hiç yokmuş gibi. Başlangıç Haziran'da kamavingaydı. Bitiş yine kamavingaydı.
1: Sanki şöyle bir tablo vardı. Onu belki Serhan Türk'e de sormak lazım. Kamavinga olursa harcama yaparız. Yoksa gerek yok. Gibi bir bakış yani açısı mı işte vardı?
0: Bence yok, bu zaten zarar verici yok. Bir süreçti. Yani bir tane oyuncu yok. Değil mi? Dünya piyasası içerisinde. Evet.
2: Şimdi Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman zaten ilk planlama nasıldı? İlk önce kiralama yönüne gidildi. Hatta ben burada yayın yaptım. Yayında dedim ki Galatasaray oyuncu anlamında kiralamaya gidecek dedim. Bir anda infial oluştu. Sonrasında bir gündem oluştu. Dursun Özbek istifa gündemi oluştu. Paralar nereye gidiyor denmeye başladı. Sonrasında işte yeni Aslantepe projesindeki paralar buraya mı gidiyor dendi. Biz dedik Aslantepe projesinin ödeneği ayrı. Galatasaray'ın ödeneği ayrı dedik. Sonraki süreç kiralamadan sonra parayla gidelime gitti. İşte Batukov transferi, Leao transferi bu şekilde olabildi. Bence orta sahada tekrar para yatırabilir miyiz? Kafada soru işareti olmuş olabilir. Çünkü orta sahada o Kamavinga gibi oyuncuyu getirmek maliyeti gerçekten en azından 40-50 milyon eurolar bandında olacağını düşünüyorum.
0: Şüphesiz şimdi ama şöyle, sadece şöyle bir durum var Serhan abi. 75 milyon euro harcadı Galatasaray yanılmıyorsam bonservis anlamında. Şu an önündeki tabloya baktığımda öyle bir şey ortaya çıkıyor. 75 milyon euroya yakın bir şey ortaya çıkıyor. Işte. Şimdi ben sezonun sonunu hatırlıyorum. Açıklamaları hatırlıyorum Galatasaray yönetiminden cephesinden. Bütçemiz var. Paramız hiçbir problemimiz var, limitimiz yok. Var. Limitimiz var, bütçemiz var. Şimdi bu iki cümle yan yana geldiği zaman insanların da beklentisi var.
2: Zaten biz bunu söyledik zaten. En fazla eleştirdiğimiz nokta da burası oldu. Yani bu kadar çok konuşup da bu kadar çok iletişimsizlikle beraber herkese paramız var deyip de parayla transfer yapmak değil de kiralık yönüne gitmeyi en fazla eleştiren biz olduk zaten.
0: Yani şimdi eğer siz hem bütçemiz hem limitimiz var diyorsanız sezona girişte de işte Kamavinga gibi, Kepran Turam gibi vesaire o dönemi hatırlayın o isimleri. Yani üst seviye isimlere gidiyorsanız ve devamında transfer Leslie ile başlıyorsanız zaten doğal olarak hani bir geri dönüş alırsınız oğlum. Ve işin sonunda hala 3 ay sonra yine Kamavinga ise sizin tek gündeminiz. Ben dün gece başka bir isim görmedim bu arada mesela Galatasaray'da.
2: Kamara vardı, Kamavinga vardı. Sonra Yasin en son dakika çıktı.
0: Yasin Ayeri.
2: Fofana çıktı. Ama Galatasaray Fofana'yı listesi alabiliyordu onu da söylüyorum. Yani Galatasaray Fofana'yı ben transfer edebilirim deseydi o an Fofana'yı da transfer edebilirdi.
0: Yani. Bir gün öncesinde. Şimdi dün Kamavinga ile yattı, Kamavinga ile kalktı Galatasaray'da herkes. İş buraya kadar gelmemeliydi o zaman Haziran ayından buraya. Eğer şayet konu paraysa siz açıkladınız zaten söylediniz hani limit ve bütçenin de bir sorun olmadı. Burada iletişimle alakalı bir şey yani Galatasaray'da transfer politikasının ne şekilde ilerleneceği daha önceki evrelerde bence net bir şekilde açıklanmalıydı.
1: Ugo Çukwu iyi çıkarsa belki Serhan Türk'e sorayım bunu. Hı hı. Kurtarır mı orta saha mevzusundan Galatasaray'ı teknik heyetini?
2: Ya kimi çıkarsa kurtarır ama ben yine Ocak ayında Galatasaray'ın bir Kamavinga gündemi ya da Kamavinga ayarında bir gündemi olacağını düşünüyorum. Ya mesela orta sahaya baktığı zaman Kuchipo, Niega ben daha ümitliyim mesela Niega'dan.
0: Hazırlık yani. Kampı döneminde bir iki maç Galatasaray Villarreal maçını izlemiştim mesela. Çok iyi top oynamıştı o maçta.
2: Ayağı çok temiz. Ben çok beğeniyorum. Birebirde de çok kuvvetli, iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece gelişimi açık. Biraz daha gelişim ve deneyim kazandığı takdirde iyi yere geleceğini düşünüyorum ben.
0: Ya burada sadece, bu arada yani taraftarların vesaire camia içerisinden eleştiri varsa da bu lig özelinde değil Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi üzerinde. Hı hı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hani o seviyeyi taşıyacak bir oyuncu ihtiyacından
2: ama
0: dolayı.
2: Ama bu sene Galatasaray bence en fazla etkilenen unsurlardan birisi.
0: Ama ligde de yaşayabilir o sorunu ortada.
2: En fazla eleştirilen unsurlardan birisi Beşiktaş'ın transfer yapması, Galatasaray, Fenerbahçe'nin transfer yapması, Trabzonspor'un transfer yapması ve flash transferlerle beraber bir planlama yapması.
0: Tabii rakiplerin
2: ve bu transferleri de erken getirmesi Galatasaray'da ne oluyoruz diyecek noktaya getirdiğini düşünüyorum.
0: Bir de ne var biliyor musun Serhan abi? Bilmiyorum. Ben dışarıdan bir gözle öyle düşünüyorum. Bugüne kadar Galatasaray'da çok iyi işler başarmış. Çok iyi performanslar vermiş oyuncuların da sezon öncesi bir sinyal

0: ve olumsuz sinyal vermesi performansları itibariyle söylüyorum. Orada acaba dedirtti insanlara. Yani birkaç önce böyle üzerine konuşulabilir mesela. Hazırlık kampı dönemini çünkü kimsenin çok oyuncunun iyi geçirdiğini söyleyemeyiz herhalde. Hı hı. Şimdi sezon öncesi bunları insan hazırlık maçlarını izleyince acaba dedirtti. Geçmişte güvendiğim performansların şu an çok olumlu olmamasına. O yüzden hani evet elinde Torreira var, Abdülkerim var. Ay, o dönem konuşulan konu için söylüyorum. Abdülkerim var, Torreira var, işte Davinson var. Bunların geçmiş performanslarına kimsenin bir şey söyleyeceği
1: İnşallah
0: yok.
1: Var.
0: Ama bugün ne yaptıklarına bakıyordu insanlar. Ve geleceğe dair beklenti olduğu için acaba gelecekte ne verecek tekrar? Geçmişine zaten kimse bir şey söyledi yok performanslar olarak bu oyuncuların. Biraz yani
1: işte o gün o yüzden kanatlarda zaten ben, çok aslında ben de o yüzden zaten söylüyorum yani bir an önce toparlanma ihtiyacı var. Çünkü Şampiyonlar Ligi başlıyor.
0: Güvenilen oyuncuya
1: gidiyorsun.
0: Güvenilen oyuncuların
1: çok önemli hale geldi. Önemli transferler yapan rakiplerim var. O yüzden bence futbolcuların bir an önce silkelenmeye ihtiyacı var. O silkelenmeyi de Okan Hoca forma adaletiyle yapacağını düşünüyorum.
0: Şu iki transferi Galatasaray gerçekleştirmeseydi Serhan abi erken safhada. Bir Lemina sözleşmesi.
1: Bravo.
0: İki de Leslie.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Gerçekleştirmeseydi. Doğru söylüyorsun. Sonrasında sadece bir oyuncu alsaydı.
2: Evet.
0: Gerçekten böyle herkesin tatmin olabileceği, ne vereceğini önden kestirebileceği bir oyuncu alınsaydı. Hani Şampiyonlar Ligi seviyesinde. En son günlerde konuştuğumuz gibi. 2-1 olsaydı Galatasaray camiası
2: daha iyi olur
0: miydi? Diyecekti çünkü sayısal bir konudan bahsetmiyor kimse
2: evet, burada. Kaliteden bahsediyor. Kalite sayı mi var yoksa. Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Fenerbahçe ile ilgili gündemi değerlendireceğimiz vakit belki bir ayrılıkla başlamamız lazım. Talisca gitti. Talisca belki takım oyunu içerisinde sahada çok etkili olan bir isim değildi. Ama skorerdi ve özellikle oyunun sıkıştığı anlarda Fenerbahçe'ye yardımcı olan bir oyuncuydu. Nasıl değerlendiriyorsun Talisca'nın ayrılığını Serhan Türk Fenerbahçe'nin? Yani, onu arama ihtimali var mı?
1: Ya tabii ki yükünü aldığını söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin geçmiş senesi, bu senesine baktığımız zaman başlangıç itibariyle çok fazla yükünü alan bir oyuncu pozisyondaydı. Ama futbol öyle bir olay ki dünü unutacaksın, her zaman yarına bakacaksın. Zaten dünü Talisca ile olan ve yarınlarda Asensio'yla devam edecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Zaten ben Fenerbahçe'nin oyuncu alışında hiçbir sıkıntı olmadığını ama oyuncu göndermede biraz sıkıntı yaşayacağını söylüyordum. Ve bu aşamada da yıldız bir oyuncudan vazgeçmesi gerekiyordu. Bu yıldız oyuncu da oyunun yani takımın en önemli parçalarından birisi olması gerektiğini düşünüyordum. Ya Ederson'u düşünüyordum ya Talisca'yı düşünüyordum. Ederson'un iyi başlaması ve Fenerbahçe belki orada Ederson ve Livakovic'den çıkıp yerli bir kaleciye gider mi diye kafamda soru işaretleri varken Aziz Yıldırım'ın Ederson'u çok fazla istemesi, Ederson'un Fenerbahçe için yapabileceklerini hala olması, Talisca'yla devam edebilir miyiz acaba yaşı itibariyle, bu sene itibariyle bize bir oynadığı oyun itibariyle yeni bir oyun stiliyle İsmail Hoca'nın oyun planıyla sıkıntı yaşayabilir mi diye düşünürken Asensio'ya karar kılınması ve Asensio'da gelecek düşünülmesi Talisca'nın artık Fenerbahçe kariyerinin bitişinin ile başladığını düşünüyorum. Bu anlamda ben Fenerbahçe'nin arayacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü daha iyi oyuncu kalitesi, daha iyi oyuncu kalitesi var. Ve özellikle ben kenarlardan Oğuz'un bu forma savaşına girmesi Fenerbahçe'yi biraz daha hareketlendiğini düşünüyorum. Ön alanda çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Vedat Muriç'in o skorerliği biraz daha hareketlenmeye başladı. Diğer tarafta tabii ki Osterwalde, özür diliyorum, Greenwood. Greenwood'un orada hem özgür oynayabilmesi hem skorer olması hem oradaki o beyin anlamında iyi işler yapması, liderlik özelliği göstermesi Fenerbahçe'yi bir adım daha öne götüreceğini düşünüyorum.
2: O gün
0: gönülsüz ayrılıkların yaşandığı bir yaz transfer dönemi yaşadı Fenerbahçe.
2: Yaşanamadığı da var. İsmail Holte gibi.
0: Ya bu arada kadroyu yazdım hala ya sana da sormuş. Tam yayına girerken sana sordum vardı ya mesela isimler. Hala resmi açıklaması yok sanırım.
2: Yok.
0: Çağlar, BK Fenerbahçe'nin kadrosunda görünüyor hala. Evet. Mimović falan. Elbette herhalde açıklamaları gelir.
1: Yani şu an bir kadro geldi ama
0: hangisi geldi?
1: Fenerbahçe'nin
2: hangi kadro?
1: Yok hani kimler gider kimler

0: Ha, git, ya zaten hani açıklama beklediğimiz oyuncular.
1: Evet,
0: ha,
1: evet. Yani. Resmi bir şey yok.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçe 7 oyuncu aldı, 15 oyuncu gönderdi. Yani daha fazlasını da göndermesi gerekiyor şu kadroya baktığım zaman ki artık son saatlere girerken dahi göndermesini beklediğimiz oyuncular mevcut kadroda. Yabancı oyuncu sayısının rakiplerinden çok daha fazla seviyede yüksek olması ki bunların içerisinde hepsi şöyle oyuncular değildi. Yani zaten takımdan ayrı tutulan, takımdan ayrı çalışan oyuncu grubu değildi hepsi. Fayda aldığınız, oynattığınız, düzenli olarak 11'de şans verdiğiniz oyunculardan ya da vermek İsmail Hoca'nın vermek istediği oyunculardan da çıkmanız gereken bir dönem yaşadınız. Şimdi bu bir takım için, özellikle bir teknik ekip için çok kötü bir tablo, çok kötü bir durum. Ama bununla karşı karşıya kalacağını zaten Sayın Aziz Yıldırım da göreve geldiğinde biliyordu. İsmail Hoca da görevi kabul ettiğinde biliyordu. Yoksa İsmail Hoca ilk maç ne dedi? Fred bizimle kalacak dedi. İki maç sonra gitti. Günün sonunda 7 maç oynattığı Talisca gitti. Normalde yabancı kontenjanında bir problem olmasa bu oyuncuları tutacağını hepimiz hemfikiriz değil mi? Çünkü ifadeler var zaten ortada. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'nin biraz farkı, az önce Galatasaray'da konuştuğumuzda gidenlere ne dedik? Galatasaray zaten hepsini göndermek istiyordu. Hani hiçbirinin evet. de Galatasaray adına bir kaybı yok. Sadece burada Fenerbahçe'de 2-3 oyuncu sayabiliriz. Eğer bir sorun olmasaydı kontenjanda takımda kalırdı diye. Mesela burada Sidik Şerif de var. Geçtiğim sezon devre arasında alındı. Belki Fenerbahçe mesela orada 3. santrafor pozisyonu yabancı sorun olmasaydı tutardı. Veya onun dışında işte baktığımızda Musaba'yı hadi orada eski yönetim, yeni yönetim kendi kararları, kendi bakış açılarıyla çok kadroda kalmasına da gerek olmadığını düşünebilir de orta sahadan bir oyuncu daha tutabilirlerdi. Çünkü belki Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu verir miyiz bilmiyorum da geniş kadroya baktığınız zaman alternatif yok. Sezona başladığımızda nasıldı? 7 kaleci, 8 orta saha.
1: Sezona başlanırken kadroda
0: yaz transfer sezonundan bahsediyorum.
1: 50 kişi olduğu için
0: evet, evet.
1: çok böyle görkemli duruyordu.
2: 3 takım vardı.
0: Kaç tane evet. kaleci, kaç tane orta saha?
1: 1 dakikamız var bu arada.
0: Ya şimdi çok kalabalık bir gruptu. Mecbur öyle adam yaşadık. Bu kez şimdi çok kalabalık dediğimiz yerde
1: biz de o listeyi
0: yerde
1: güncellemek için yarını bekliyoruz.
0: Evet. Mesela çok kalabalık dediğimiz yerde bu kez bir alternatif eksikliği var gibi duruyor ortada. Son
2: aslında
0: güne
2: bu
0: kadar
2: da çok
0: Fenerbahçe'de
2: büyük sorun,
0: bekledim.
2: Bir teknik adam için çok büyük sorun. Yani bu kadar çok kadronun da oyuncunun olması ya, bu oyuncularda
0: seçilme. İsmail Hoca dedi ya kimi yazacağız, kimi çıkaracağız, kimi ekleyeceğiz bilemiyoruz artık. Bizim için sürekli bu elindeki kağıt kalem şey yapıyor. Yani kolay değil çünkü
2: burada
0: Fred'in kalmasını hocam. İstediğini söyledi. Bizimle kalacak dedi değil mi?
1: Evet.
0: Şu an yabancı kontenjanın diye bir konu olmasa Fred'i İsmail Hoca bu takımda tutacaktı.
1: Talisca'yı da belki.
0: Talisca'yı da tutacaktı. Niye göndersin? Orada sadece Asensio konuşuyoruz zaten. Hadi tamam artık o şekilde oynamıyor. Biraz daha fazla forvet oldu. Daha fazla santrafora döndü ama yine de tutacaktı yani. Her maç neredeyse gol attı. Katkı verdi tabelada. Oyun ayrı. Dolayısıyla Fenerbahçe biraz geçmişin ceremesini çektiği yaz transfer dönemi yaşadı. Ancak bu kadar toparlayabildi. Daha da toparlaması gerekiyor elbette.
1: Bir araya gideceğiz. Ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair konuştuğumuz bir bölüm oldu ki Fenerbahçe'den yine bahsedeceğimiz bazı mevzular var. Az sonra birlikte olacağız. Transfer raporu kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
3: Sağ kanattan çok tehlikeli geliyor. Leipzig ve gol! Diomande. Golü bulan isim Bundesliga'daki ilk golü bu sezon.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyo'dan kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Galatasaray raporu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Talişka'nın ayrılığından söz ettik. Sarı lacivertli takımda da muhakkak konuklarımızın belki eksik gördüğü bazı pozisyonlar olabilir. Transferde neyi daha iyi yapabilirdi sarı lacivertli kulüp? Bundan bahsedeceğiz. Ama o gün özellikle uzun uzun anlatmıştı Fenerbahçe'deki yabancı problemini ve onun transfer sürecine de sirayet etmiş olmasını. Birkaç yıl üst üste yapılan hatalar belki bu dönem bazı şeylerin daha doğru, daha düzgün bir şekilde toparlanma ihtimalinin de önüne geçmiş olabilir. Yine de çok önemli takviyeler oldu. Muriç gibi, evet. Lukaku gibi, Ake gibi, Greenwood gibi Fenerbahçe'nin önemli isimleri kadrosuna kattığını belirtelim. Serhan Türk, sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin transfer dönemiyle alakalı? Genel hatlarıyla tatmin edici buldun mu?
1: Ben iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama yine de stoper tandemine bir takviye yapsaydı daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ake ile ve Şikrinyar'la nereye kadar gidebileceksin? Yani göreceğiz, süreç biraz daha ilerleyen zamanlarda çok fazla yoğun maç trafiği, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olduğu zaman burada nasıl çıkacağı çok önemli. İyi bir kadrosu var, derin bir kadrosu var. O kadronun derinliğini en iyi şekilde kullanan da bir teknik adamı var. Ve ben iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Genel hatlarıyla bir problem görmüyorsun. Hı hı. Daha fazla ne olabilirdi?
2: İki yani, bölgede bence...
0: İki bölgede zayıf. Sıkıntı var diyorsun o gün. Hangi bölgeler?
2: Şöyle zayıf. İlk 11 seviyesinde asla tartışmıyorum.
1: Sağ bek.
2: Bunu.
0: Orta sahayı söyleyecek.
2: Bire orta saha. Üçte evet. Oynadığınızda yedek kulübesinde tek oyuncu kalıyorsunuz. O da Bartu. 6-8 profillerine baktığımız zaman İsmail, Kante, Gendüzi, Bartu var.
0: 8 yok yani.
2: Hadi şu an
0: Bartu mesela, en 8 olan aralar.
2: Yani işte Gendüzü biraz daha oynuyor. Ön oynamayı da seviyor. Merkezde işte ön alan baskısında oynattığınız Kante var ki Kante
1: İsmail'le
2: oyun içine katılım da var. Geçtiğimiz maçın mükemmel önünde bu arada. Yalnız yani burada işte üçlü orta saha çıkacaksınız Şampiyonlar Ligi'ne diyelim. Hani alternatif pozisyonlarda bir problem var. Sayısal anlamda da var. Kulübede sadece işte şu an Bartu'nun olması bu tabloda bir problem bence teşkil ediyor 6-8 pozisyonunda. Yoksa Kante, Gendüzi, İsmail üçüne de kimsenin herhalde bir şey dediği yok. Performans olarak, kalite olarak öyle değil mi?
0: Evet.
2: Üçü de kaliteli ve nitelikli oyuncular. Lakin alternatifte bir sorun var. Burada biraz işte işlerin iyi gitmesi, sakatlık, ceza vesaire yaşamamak durumu çok önemli. Ve katılıyorum, stoper attı. Sonuç itibariyle Osterwolde'yi saymayacağız bu kadroda. Aralık ayına kadar olmayan bir oyuncu. Yani ligin ilk devresi yok. Çünkü bu sezon lig Aralık ayında bitiyor. Yani önceden Ocak'ta bitiyordu ya. Hani ilk devrenin sonuna falan yetişir bir tabloda olmadığı ifade ediliyor. Çünkü Aralık ayının başında döneceği söyleniyor.
0: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla ne kalıyor geriye? Ake, Şikrinyar ikilisinin ardında Yiğit ve Opong. Yani Opong'dan tam ne verim elde edecek şu an bilemiyoruz. İzlemedik. Yiğit Efe herhalde bu oyuncuların ardında alternatif muadil olarak aynı seviyeye yaklaşabilecek.
1: Ama oyunu alınca da iyi verim veriyor yani, ben beğeniyorum.
2: Serhan abi, ben şuna bakıyorum biraz. Şimdi ilk 11'de oynayan oyuncuların ardında bekleyen oyuncular devreye girdiğinde bir maçta. Ama ilk 11 olabilir bu. Ama sonradan. Oyunu belki yerine oynadığı oyuncu kadar o seviyeye taşıyamayabilir ama en azından çok da aşağıda durmaz. Uzaklaşmaz yani oradaki seviye farkı. Ben buna bakıyorum. Fenerbahçe'de hani alternatiflerde biraz ilk 11'deki oynayan oyuncu ile alternatifin arasında iki bölgede bence biraz fark açıldı. Yoksa mesela kanatlarda Greenwood, Oğuz, Kerem, Nene, ya bunların hepsi Fenerbahçe'ye sezon içerisinde fayda sağlayacak oyuncular. Greenwood zaten gelir gelmez hemen işe koyuldu. İleri hatta Muriç, Lukaku. Yani Lukaku daha ağırlıklı bence sonradan oyuna girecek oyuncu pozisyonu duracak. Ama ikisi de benzer aşağı yukarı profile, ceza sahası içerisi için. Asensio'nun olduğu yere İrfan artık yazmaya başladık. Orada hani 10 numara forvet arkası pozisyonunda o süreci belki dik için aynı şekilde idare edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Asensio'ya içeride ihtiyaç duyacağınız çok maç olacaktır. Sol bekte Arşi Buran fena başlamadı bence sezona bu arada gayet. Geçtiğim evet. sezona nazaran bence daha iyi başladı. Yani geçen sezonla kıyas ettiğimde Ederson mesela geçen sezonun çok önünde. Bu sezonki performanslarda. Arşi Buran da keza geçen sezondan daha ileride olan oyuncu.
1: Arşi Buran niye öyle? Oğuz Aydın, önde kim oynadığına bağlı.
2: Oğuz Aydın iki maç çok iyi oynadı.
1: Ama Arşi Buran'ın önünde kim vardı?
2: Kerem mesela nasıl başladı?
1: Ama gördüm. İşte Arşi Buran'ın önündeki oyuncuyla alakalı onu söylemek istiyorum. Yani önündeki oyuncuyla o dinamizmi yakaladığı
2: zaman daha farklı. 7 maç oynadı Fenerbahçe? 7 mi? 7
0: şu ana kadar evet.
2: İkinci ön elemeden başladı. 6-8 maç oynadı.
0: 6-8 evet.
2: 8 maç oynadı.
0: Hayır 9 maç.
2: 9 mu?
0: Evet doğru. 9 maç. İşte 6 Avrupa 3 lig.
2: Bunların 7'sinde Kerem oynadı diye hatırlıyorum. Ya 6'ya 7'sinde Kerem oynadı solda. Oğuz 2 maç mesela oynadı. Oğuz'un 2 maçlık performansı Kerem'in genel daha önceki tüm performansların toplamından daha iyi.
0: Evet.
1: Kerem'in ben Galatasaray performansından sonra performansının iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir de Benfica'da ilk geri gelmez başlamış oldu, göstermiş olduğu performans.
2: Bu arada şöyle bir tablo var. Kerem Aktürkoğlu yine bildiğimiz Kerem Aktürkoğlu olarak skor anlamında bir sorun yaşamadı geçen sezon. Yine çift tane tabela. Hem golde hem asiste çift tane. Hep böyleydi ya, Galatasaray'da da böyleydi. Benfica'ya gitti yine böyle oldu. Ya şimdi Fenerbahçe'de de gol asist tanesinde iki tarafta da çift yani çok yüksek sayıda gol katkısı verdi. Ancak oyun içindeki performans, hani Talişka'da da zaman zaman eleştirilen o konu, oyuna katkı, diğer çevresindeki oyunculara katkı anlamında hep eleştirdik. Şimdi iki maç Oğuz'un herhalde Fenerbahçe hücum hattına olsun, savunma tarafına olsun işin katkısı çok yüksekti. Çok da dikkat çekti. Şu an iki performansı yan yana koysak, yarın ikisi de aynı şekilde hazır olsa tercih kim olur?
0: Derdi. Oğuz olması lazım.
1: Oğuz olması lazım.
2: Yani diyelim ki yarın Kerem Aziz ve maç kadrosunda %100 bu yaşadığı sağlık sorunu olmasın.
0: Oğuz olmalı.
2: Oğuz olur. Belki İsmail Hoca açısından da Oğuz olur bu performansı.
0: Muhtemelen.
1: Takım sıkıntı yaşar mı daha sonrası için?
2: Ama şu yaşanacak. Şimdi Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuların yaşına baktığımız zaman ve mevcut kadro içerisindeki oyuncu grubunun yaşına baktığımız zaman Fenerbahçe maça neredeyse 30 yaş ortalamasıyla çıkıyor bu arada. Geçtiğimiz maça 29.6 ile çıktı diye hatırlıyorum. Evet. Bunlar çok yüksek sayıda. Şimdi sezonun başındayız. Çok dikkat çekmiyor. Ama ileri evrelerde siz Kante'yi de dinlendireceksiniz. Santrafor'dan da oyuncunuzu dönüşüme uğratmak zorundasınız. Sürekli sabit bir 11 ile çıkmayacak kimse. Santra, bu Galatasaray'da da böyle
1: oluyor. Talişka, Lukaku yeri geldi zaman belki Kerem'i de koyacaksın.
2: Bir fark sadece bu oyuncu grubunun yaş ortalaması hakikaten yüksek yani. Yani nereye kadar o fizik, o tempoyu kaldırabilir?
1: Seneye kurtarmak için yapılan bir yaş ortalaması takım.
2: Ama işte bu sezonu kurtarsın diye bakılıyor ama tamamen bu fizik gücü Fenerbahçe Ocak ayına kadar götürebilecek mi? Bu tempoyu, evet. dayanıklılığı sağlayabilecek mi? Mesela Kante mükemmel bir maç çıkardı geçen gün. Bu seviyede ne kadar maç çıkarabilecek? Çok özel bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yani bu sonuçta insan bedenini yoran bir oyun oynuyorlar. Çok canlı bir oyun. O 90 dakika aslında 90 dakikadan daha fazlası futbolcular için.
0: Evet.
2: Şimdi 3 günde bir maça çıkılacak tablo olacak işin içerisinde. Daha sonra 3 kulvara çıkacak bu. Araya Süper Kupa gelecek. Bunu da unutmayalım. Orada da bir dörtlü finale gidilecek. Yani çok sayıda maç, milli maçlar var. Çok sayıda maç oynayacak bu oyuncu grup. Dolayısıyla hani ana plandaki oyuncuların Fenerbahçe'de yani sakatlık vesaire bu fiziksel düşüşleri yaşamaması gerekiyor. Onun için de rotasyon sağlamanız lazım. Sadece rotasyondaki belli başlı bölgelerde biraz Fenerbahçe'de eksiklik olduğunu düşünüyorum.
0: Beşiktaş'a belki bir geçiş yapabiliriz. Beşiktaş transferde nasıl bir dönem geçirdi? Bundan elbette bahsedeceğiz ama Ümit Özdağ konuşalım. İlk olarak bunu yapalım.

0: sevgili seyirciler. Ümit Akdağ tabii. Akdağ. Ümit Özdağ nereden çıktıysa. Ümit Akdağ. Onu hızlı bir şekilde düzeltmiş olduk.
1: Tabii tabii Ümit Akdağ. Akşam saatlerine geldi.
0: Sen fark ettin ama beni uyarmadın. Twitter'da da çok dolaşıyor böyle isimler, isim benzerlikleri.
1: Oluyor ya, karışıklık evet, yaşanabiliyor.
0: Ümit Akdağ, Alanyaspor'un evet, stoperi. Beşiktaş forması giyecek. Oyuncuyu tebrik edelim bir kere. İyi bir çıkış yaptı son yıllarda. Özellikle geçtiğimiz sezonki Alanyaspor performansı onu Süper Lig'de Beşiktaş'a taşıdı. Ve bir kademe aslına bakarsanız yukarı çıkmış oldu. Alanyaspor da ligde tabii ki kıymetli takımlardan biri. Ama oyuncunun kariyer çizgisini muhtemelen böyle belirlediğini de söylemek gerekir. O gün Şahinoğlu'na biraz sazı verdim.
1: Ver lütfen.
0: Beşiktaş'a da geçiş yaptığımız için açılışı siyah beyazlarla ilgili çok yakın takip eden o gün Şahinoğlu'yla yapmak isterim. Oyuncunun şartları ile ilgili o gün ne biliyoruz, ne söyleyebiliriz?
2: Yani zaten 4 yıllık imza açıklandı.
0: Evet.
2: Aşağı yukarı ya 10 milyon euronun altında.
1: 6 milyon mu?
2: 10 milyon yanlış euronun altında. Hatta 5 milyon euroya daha.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı. Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok Fenerbahçe'nin kalecileri. Yiğit Efe Demir, Natin Ake, Mert Müldür, Kojo, Perrah, Opong, Nelson, Semedo, Milan, Skriniar, Ognjen, Mimović, Archie Brown, Levent Mercan savunmacıları. İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, Oğuz Aydın, N'Golo Kante orta alan oyuncuları ki Oğuz'u da oraya kattık. Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç ve Dorgeles Nene. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda
2: orta
0: yer alan oyuncular.
2: Daha kalabalık görünsün diye Oğuz arayayım.
0: Bilmiyorum. Bakacağım ona. Ama netice itibariyle
2: yazıldığı yerde
0: açıklandı Sarı Lacivertlerin kadrosu sevgili seyirciler. Hızlı bir belki değerlendirme de yapmak gerekir yine. Fenerbahçe'nin zaten kadrosuyla yani, alakalı eksiklere de ben yani bir yandan bakıyorum. Önemli bir eksik var mı? Şu oyuncu yazılmamış dediğiniz birini siz görebildiniz mi? Serhan Türk.
1: Yok. Ben tam yeterli olduğunu düşünüyorum.
0: İyi duruyor kadro. Kağıt
2: yani
0: üstünde.
2: Aldığı genç oyuncuları kenarda bırakırsak.
0: Evet. Burada tabii.
2: Herkes kadroda.
0: Evet. Yani Çağan Sarı, Dikmen, Bediran Korkmaz, Gökmen Özdemir. Onlar altyapı kontenjanıyla Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar gibi oyuncular yine altyapı kontenjanıyla Fenerbahçe'nin kadrosunda görünüyor. Ben de bir yandan
2: zaten Fenerbahçe
0: bakıyorum
2: kadro,
0: çok ekstra bir şey var mı sizinle paylaşabileceğim diye.
2: Özür diliyorum da yani o gitmesini beklediğimiz 3 oyuncu dışında aşağı yukarı 25-26'ya falan çekti zaten.
0: Evet.
2: Çok yani şişirilmiş bir Fenerbahçe kadrosu vardı. Transfer üstüne transfer. Biraz transfer obezliğini fazla yaşadı. Sürekli sezonları kurtarma düşüncesiyle birlikte elinde var olan oyuncunun meziyetlerinden çok ileride olmayan oyuncu transferleriyle birlikte Fenerbahçe sezonlar geçirdi. Ya örnek Amrabat'ın üstüne Alvarez gibi. Değil mi?
0: Evet.
2: Mesela bu sadece bir örnek. Başka çeşitlendirebiliriz bunları. Kiralık gönderdi. İşte elindeki bonservis oyuncuya. O kiralık gönderdiğiniz oyuncular size geri dönüş yapacak sonuçta. Bu sezon hepsi geri döndü. Elinden çıkarmak için uğraştı Fenerbahçe.
1: Sonra şişti.
2: Ve ya yani oyuncuların elinde koz var. Yabancı kontenjanın kozu var. Amrabat'ın Ajax'a gidişindeki videosunu görmüşsünüzdür.
0: Evet.
2: Değil mi? Sonunda diyor mesela Ajax tarafından kulübün profesyoneli sanırım sportif direktörü. Sonunda diyor aylardır görüştüğünü ifade ediyor Amrabat'ta. Günün sonunda amaç ne? Kontenjan var.
1: Paramı
2: zaten
1: alırım,
2: bir sorun var.
1: Paramı
2: ben paramın tamamını alayım. Size geleceğim haberini vermiş zaten gitmiş. Normalde böyle bir sorun olmasa Fenerbahçe'nin ben bedavaya göndereceği oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama bunları geçmişten dolayı yaşadı. Ancak bu kadar toparladı.
0: Mimović'in listede olması burada farklı bir gelişme onu söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş yok kadroda. Onu belirtmek gerekiyor. Mimović'in listede olmuş olması burada dikkat çeken bir husus. Sen bir sağ bek eksiğinden bahsetmiştin. Hı hı. Hani aslında sayısal olarak Semedo'yla orada Mert Müldür var.
1: Tabii.
0: İyi oyuncular. Ama Mimović de listede olduğuna göre U23

0: kontenjanı onun içinde kullanılıyor. Kullanılacak.
1: Tabii.
0: Onu da çıkarabiliyoruz.
2: İdeal bence. Kendi şu an tam liste önünde var sanırım.
0: Bir daha bakacağım şimdi. Nedir senin sorun?
2: Geldi zaten altyazıdan.
1: Sor.
0: Evet, tam listeyi ben zaten
2: kaç yabancı bildirildi diye soracak.
0: Ederson 1, Ake 2, Opong 3, Semedo 4, Skriniar 5, Mimovic 6, Brown 7. Yani
2: Osterwolde doğal olarak yok zaten.
0: Evet, Osterwolde'nin olmayacağını biliyorduk. Guendouzi 8, Kante var 9, Asensio 10, Lukaku 11, Greenwood 12, Vedat Muriç 13, Nene 14.
2: Yani Mimovic de 14'ü tamamlamış oldu.
0: Evet, görüntü o yönde.
2: 14. oyuncu olarak kullanacak demek.
0: Evet.
2: Yani hep gitmesini beklediğimiz oyuncu diye yanına da yıldız koymuş. Abi yok
1: ya, kontenjandı yani sonuçta.
2: Ay yazın mesela zaten gitti gözüyle bakılan oyuncuydu. Değil mi?
0: Evet. Yani U23 kontenjanından da kalacak. Buradan bu çıkarımı da yapabiliyoruz.
2: İşte Fenerbahçe'nin yaşadığı, bu sezon yaşadığı hengameyi de anlatıyor bu.
0: Doğru.
2: Sadece Mimovic. Çünkü neden? Kesin gitti gözüyle sayılan bir oyuncuydu. Zaten yok. Hani burada tablolar verilirken de Fenerbahçe tarafından gelen haberlerde de hep öyleydi. Mimovic zaten olmayacak. Oraya bir transfer olacak. Hikaye böyleydi. İşte Mimovic'in kaldığı yerde gönlünüzden geçmeyen ayrılıklar yaşadınız. Mecburi bir şekilde. Tabii ikisinin girdiği kontenjan farklı ama son güne kadar U23 ile ilgili bir çalışması vardı Fenerbahçe'nin. Belki onu yapsaydı Mimovic'in adı olmayacaktı. Günün sonunda tabii. O transferde istediğiniz gibi olmayınca.
1: Kısa transfer U23'e gitti. Ama bence yeterli kadrosu da var zaten. Bu kadronun Şampiyonlar Ligi ayarında olduğunu düşünüyorum yani.
2: Burada tek konu bu kadronun sağlıklı kalması gerekiyor.
1: Tabii evet. Tabii. Doğru. Kesinlikle.
2: Biraz geçen sezonki Galatasaray hikayesine benziyor. İlk devrede hep böyle Galatasaray sezona girdiğinde rotasyonunu tartıştık ya.
1: Ama şimdi
2: devre arası hep rotasyon, o yüzden yani kulübeye hamle yaptı Galatasaray. Neredeyse bütün hamleleri kulübe için.
1: Şimdi orada Ederson arkasında Tarık olur bence. Diğer tarafta baktığımız zaman ana kadroya bence önemli isimler de işte sağ bekte Mert Müldür, Arçı Buran önemli olduğunu düşünüyorum. Orta saha İsmail Gendüzü, İrfan, Bartu, Oğuz Aydın, N'Golo Kante. En azından Şampiyonlar Ligi'de ben Fenerbahçe'yi rahatlatacağını düşünüyorum yani.
0: Ya Beşiktaş'a bir dönüş de yapabiliriz. Var mı son bir yorumun Fenerbahçe'nin kadrosuna dair?
2: Yok zaten uzun.
0: Evet. Şimdi. Yani çok sürpriz bir şey yok. Onu bir kere daha belirtelim. Ümit Aktağ'dan bahsediyorduk.
2: Yani Ümit özellikle bence dikkat çeken tarafı geçen sezon çok iyi bir top kullanım becerisine sahip stoper. Hep şey anlatılır ya stoperlerde, işte oyun kurulumuna katılacak, ayağı temiz stoper arıyor işte şu kulüp bu kulüp. Yani, yani yerli olarak arayacağınız böyle bir özellik varsa yerli olarak alacağınız en iyi oyuncuydu bence Ümit Aktağ. Şu an bu ekonomik koşullar altında. Chelsea altyapısında da oynadı. Orada da bir eğitimi var. Tabii Romanya doğumlu, orada başladı. Chelsea'den sonra bir Alanya süreci. Şu merak ediliyordu. Ya işte hani UEFA'nın kriterlerine uygun olarak yerli sayılıyor mu? Alanya'nın altyapısında 5 yıl falan geçirdi. 2017'de gelmiş Alanya'ya. 2022'ye kadar altyapısında kaldı. Yani 4-5 yıl orada geçirdi. Dolayısıyla hani orada onunla ilgili bir şey yok. Çünkü bir de şunu da unutmayalım. Romanya milli takımından teklif aldı ama kabul etmemişti. Gitmemişti. Çok ısrarlı bir şekilde teklif olmasına rağmen. Şu an için yerli kadrosunda yer alıyor. Bence Beşiktaş orada Emirhan Topçu rotasyonuna iyi bir ekleme yaptı. Bir tarafta geçtiğimiz sezon devresinde Agba'da transferini yapmıştı. Şimdi bu sezona başladığımızda Jolo iyi bir performans gösterdi. Sağ tarafta ikisi idare ediyordu ama solda Emirhan tek başına kalıyordu. Dolayısıyla hani bazı maçta Jolo sol stopere geçip Agba'da ile birlikte oynuyordu. Ümit Aktağ da bence Beşiktaş adına iyi bir rotasyon oldu.
0: Serhan Türk.
1: Evet, bence Beşiktaş son döneme damga vurdu diyebiliriz. Özellikle iyi bir transfer dönemi geçirdi. İyi bir transfer dönemini özellikle yerli o açısından Ümit'i alması bence pastaya çileği koydu anlamında geliyor. Bence hem fırsat transferi yaptı, hem ihtiyaç transferi yaptı ve en önemlisi ise bu sene yapılan kadroda doğru kurulan kadro planlamasında bence en iyi transferi yaptığını düşünüyorum. Özellikle hem yerli olmanın avantajı hem de oyuncunun iyi bir performansı nedeniyle. Ama şunu görmek lazım. Bana sorarsan Beşiktaş'ın en iyi transferi Italiano. İkinci en iyi transferi de planlamayı yapan o ekip. Önder Özen'in başında olduğu, Gökhan abilerin olduğu bir ekip. Bence Beşiktaş'ta çağ atlattıklarını düşünüyorum. Yani duraklama döneminden artık böyle yani akın dönemine geçen bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Ve artık çok şey de vaat ediyor ve en önemlisi moral veriyor. Taraftarına da moral veriyor. Bence doğru planlamanın neler olabildiğini en iyi örneği şu an Beşiktaş'ın bu sene yapmış olduğu kadro planlaması olduğunu görebiliyoruz. Hem ihtiyaçlarını çok iyi anlattılar. Hem ihtiyaç transferi yaptılar. Ve önemlisi ise çıkıp neye ihtiyaç olduklarını hem kamuoyuna anlattılar, hem Beşiktaş taraftarına anlattılar, hem de camiaya anlattılar. Ben hem anlatım anlamında hem uygulama anlamında iyi bir döneme geçirdiğini düşünüyorum. Ve özellikle ümit transferi de Beşiktaş'ta ihtiyaç transferi ve hem yerli olmanın avantajı hem ihtiyaç transferi Beşiktaş'ı rahatlattığını düşünüyorum.
0: Beşiktaş'ta transferde son bölümde aslında yaşanan gelişmeler vardı. Kanada takviye yapıldı o gün. Orta sahaya takviye yapıldı. Stopere takviye geldi. Sence tamam mıdır bu transfer dönemi Beşiktaş için?
2: Şimdi dün iki gündür özellikle çok yoğun bir orta saha beklentisi vardı ki çünkü biz en başından beri Beşiktaş iki orta saha almayı planlıyor diyorduk. Bir tane gerçekleştirdi. Ana hedefte olan 6-8 numaraların hiçbirisi gerçekleşmedi. Yani burada birçok oyuncu sayabiliriz. Son olarak bugün Moriba, ondan önce dün Raskin. Hani bu oyuncuları sayıyoruz. Bir tane daha transfer yapmak istiyordu Beşiktaş. O da 6-8 numaraydı. Bu sayısal olarak bir eksiklikten ziyade kadronun içerisindeki bazı oyuncuların performansıyla da alakalı bir durumdu. Ve biraz rotasyonu geniş tutmak istiyordu İtalyan orta sahada. Çünkü üçlü orta saha oynuyor. Üçlü orta saha oynarken de her oyuncunun arkasına niteliği yine bir oynattığı as oyuncu kadar iyi olabilecek bir potansiyel arıyordu. Şimdi o yüzden Raskin'i çok yoğun bir gün geçirmiştik bir gün öncesinde. Bugün Moriba ile ilgili bazı süreçler oldu. İşte Raskin'den önceki saatlerde Kupmayner keza aynı şekilde Beşiktaş'ın orada da bir ilgisi vardı. Yani hep böyle hepimizin bildiği en azından göz önünde olan liglerden çoğunlukla da kaliteli oyunculardan bir liste üzerinden hareket etti ama son isteğini gerçekleştiremedi. Beşiktaş adına da kolay bir transfer dönemi değildi. Az önce Galatasaray'da 14, Fenerbahçe'de 15 dedik gelen giden. Beşiktaş'ta da hadi arada bir iki tane genç oyuncuyu çıkarsam ki hemen hemen hepsi A takımda şans buldu bu oyuncuların. 21 oyuncu ayrıldı. Bir tanesini ayırıyorum hadi hatırlamıyorum daha önce resmi maçını. 20 oyuncu. Geri kalan hepsi Beşiktaş A takımında oynamış oyuncular.
0: Evet.
2: Şimdi bu oyuncuların şöyle tek tek isimlerini saymayacağım elbette ama 20 tane oyuncu sayarsam kaç uzun bir süre mi yiyecek? Bu oyunculara baktığım
0: zaman Fenerbahçe Talişka'ya veda etti. Son dakika gelişmesi ekranda. Bu zaten sır değildi. Onu belirtelim. Fenerbahçe ile Talişka'nın yolları ayrılmıştı ama resmi açıklama gelmemişti. Şu şekilde paylaşıldı. 2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talişka ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talişka'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü açıklaması bu şekilde. Biz geride kalan dakikalarda konuşmuştuk. Belki çok kısa yine üstünde durulabilir. Talişka bu sezona da o gün iyi girdi ama netice itibariyle bir veda olacaktı. Fenerbahçe'de forma şansı bulan yabancılardan biriyle gerçekleşecekti hem de bu ayrılık. O isim Talişka oldu. Daha farklı biri olabilir miydi? Bunun
2: Piyango
0: üstüne
2: Talişka'ya
0: de belki konuşmak
2: vurdu.
0: Lazım. Evet.
2: Piyango Talişka'ya vurdu. Çünkü yaz transfer dönemi içerisinde farklı oyuncular da konuşuldu yani Fenerbahçe'de. Yani bir ara Semedo da konuşuldu hatırlarsınız.
0: Evet.
2: Farklı birçok oyuncu konuşuldu. Archie Brown'un transferiyle ilgili bazı yazının içerisinde konuşmalar, haberler vardı. İşin sonunda piyango biraz tarışkaya vurdu. Kendisi de çok gönüllü gitmedi. İsteyerek gitmediğini belirtiyor zaten.
0: Bazen olur severek ayrılıklar.
1: Ne kadar enteresan biliyor musun?
2: Ben teknik ekibine çok
1: isteyerek transfer sürecinde yani. Çok fazla konuştuk. İşte başarılı olacak mı? İşte Afrika Ligi'den geliyor. Arabistan Ligi'nden geliyor. Başarılı olacak mı? Orada futbolumu unuttu derken adam geldi çatır çatır gollerini attı. Geçen sene sezonun sonuna doğru hayal kırıklığı oluşturdu. Ama tekrar toparlanarak yine Fenerbahçe'ye sırtlayan oyuncu haline geldi. Şu an yabancı kontenjanı yüzünden oyuncudan vedalaşıyorsun. Muhtemelen bunda bir maddi yükü olacaktır. O yükü de çekiyorsun.
0: Evet.
1: Enteresan.
0: Geçmiş olsun diyelim hem Talişka'ya hem Fenerbahçe'ye. Yani kolay da değil bu süreçleri idare etmek. Özellikle böyle katkı veren,
2: tabii canım,
0: skor yükü çeken bir oyuncudan ayrılabilmek. Ama şartlar işi bu noktaya getirdi.
2: Hiçbir şey almadan gönderiyorsunuz bir de.
0: Evet.
2: Kolay kararlar çok değil, tabii. Ama mecburi.
0: Beşiktaş'a dönüş yapabiliriz tekrar.
1: Galatasaray'ın Nelson'dan çıktığı gibi yani.
0: Evet. Galatasaray'da Nelson'dan ayrıldı.
2: Bazen vakti geldiğinde satmak gerekiyormuş değil mi?
1: Ama işte orada ihtiyacım vardı Nelson'a. Orada Erden Timur'la oturduğunda bir sene daha kalman lazım dedi. Oyuncu bir sene daha kalmayı zorla okeledi. Daha sonrasına hem vücut dili hem de surat yapısı.
2: Bir sonraki yıl devre arası mı gitmişti Erden abi?
1: Yani sıkıntılı bir süreç yani. Çok iyi şartlarla alıyoruz. Milyon eurolar veriyoruz. Evini, arabasını karşılıyoruz. Önüne özel şoför veriyoruz. Çocuklarını özel okullarda okutuyoruz. Sonra yüzüne bakmadan gönderiyoruz. Olan eurolar oluyor. TL'ler oluyor, dolarlar oluyor. Maalesef.
0: Evet. Yani gönül isterdi ki bu ayrılıklardan kulüplerimiz para kazansın. Ama evet, bazen şartlar işi bu noktaya götürüyor. Belki de önemli olan uzun vadede yapılan kadro planlamalarını doğru bir şekilde gerçekleştirmek, evet, ve sonra bu tip sorunlarla karşı karşıya kalmamak.
1: Hocalarımız,
0: güzel olan bu.
1: Hocalarımız sıkıntı yaşar diye genç oyuncuları oyunun içine atamıyor, farkında mısınız?
0: Evet.
1: Şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a baktığımızda oyun içerisinde kaç tane genç oyuncu var?
0: Hiç olmuyor genelde.
1: Yani niçin? Çünkü herkes kendini
2: Beşiktaş'ta
1: düşünüyor.
2: Beşiktaş'ta biraz farklılaştı tablo şimdi.
0: Evet, Beşiktaş'a ayrı tutmak lazım.
1: Kim var mesela? Fakıllı var.
2: İlhan oynatıyor. Oğuttara 21 yaşında.
1: Oğuttara, Rıdvan var.
2: Yok, dönüşüm oynuyor. Oğuttara'dan da 11'de oynadık maçlar var işte.
1: Ben ana kadronun, ben ana kademedeki kadronun
2: tam
1: bahsediyor.
2: Değineceğim konulardan bir tanesiydi. Yani Beşiktaş 21 oyuncu gönderdi ya. Bunların yaş ortalaması çoğunun yüksekti. 30 yaşın üstünde çok oyuncuyla bu sezon kontratı bitti vesaire. Aldığı oyuncularda dikkat çeken bir nokta var. Sadece Trossard 30 yaşın üstünde. Bir tek Trossard. Başka yok. Oğuttara 21, İlhan 20, Doğan 23, Nübel 29, Salih 28, Vilović 26, Poku 22. Son transferler işte. Hı hı. Müretti 23, Ümit Aktağ 22 yaşında. Şimdi çünkü bu aslında şey değil yani, böyle hani rast gelen bir durum değil. Bu bir planın parçası. Çünkü burada İtalyano yüksek tempolu, yoğun ön alan baskısı isteyen, dinamizme ihtiyaç duyan bir oyun arıyor, istiyor grubundan. Bunu da genç oyuncularla, biraz daha yaşı genç oyuncularla daha rahat sağlarsınız. Yani sezon başlayalı Beşiktaş'ın maçları genel anlamda keyif veriyordur herhalde izleyen insanlara.
0: Kesinlikle.
1: Tabii. Sadece yani, bitirici yönde sıkıntı yaşıyordu.
2: Onlarda dahi Saran abi şöyle bir şey vardı. Mesela Beşiktaş maçı 1.5 pozisyonla bitirmedi hiç. O Avrupa maçlarından bahsediyoruz. 1.5-2 pozisyonla bitirmedi. Yani mesela kalenin ağzında 3 tane kaçırıyordu Beşiktaş değil mi? Hatırlayın, o İlhan, Olaytan. Hepsi sezon başında böyle kalenin ağzındaki pozisyonları hatırlarsınız. Yani pozisyona giriyordu. Bitiricilikte bir problem yaşadı. Ama hep bir aksiyon var Beşiktaş'ın maçlarının içerisinde. Dolayısıyla buraya da biraz gençlik enerjisi de lazım. Onu da sağlamış oldu. Ve bence şu güzel. Şu ana kadar oynayan oyunculara baktığımız zaman hemen hemen bakıyorum. Şöyle Doğan dışında herkes şans buldu resmi maçlarda. Poku ile Miretti daha yeni geldi. Bir tek Oğuttara henüz tam kendini bulmadı diyorum. Yani geri kalan oyuncular takıma katkı sağladı. Poku ve Mirettin'lik maçı, onu ayırdım bu arada.
0: Doğru.
2: Oğuttara tam anlamıyla kendini bulmayan oyuncu olarak bakıyorum. İlhan abi müthiş bir potansiyel ortaya koyuyor. hala koyuyor diyorum bu arada.
1: Tabii tabii.
2: Çünkü 20 yaşında.
0: Bu kadar da beklenti yoktu.
2: Yok. İşte o yüzden bak bu çok kıymetli. Hoca beklenti yokken bu beklenti.

0: Beklentiyi kendi oluşturdu ya.
1: Bulan hepsi hoca etkisi.
0: Yani beklenti yok. Beklentisiz geldi. İlk 11'de oynattı hoca. Başka bir tercihte de yapabilirdi. Ne bileyim, daha önce denenmişler gibi Olaytan sol kanat oynayabilirdi. Yapmadı. İlhan'a verdi o şansı. Önemli bir potansiyel ortaya koydu. Gol atamadı, asist yapamadı belki Midland maçlarını falan hatırlarsınız. Ama var dedirtti.
1: Son yani vuruşta bir şey var dedi.
0: Top tekniği var. Kontrol var. Hani çalım becerisi var. Bir hızlı. De işin finalinde doğru kararlar. Öğreneceği daha çok şey var.
2: Bu. Çabukluğu da var. Haklısın.
0: Öğreneceği çok şey var. Ama hiç beklentisi olmayan bir oyuncu olarak bu beklentiyi kendi kendine çok kısa sürede, 1,5 ayda kendi oluşturdu. Artık Türk futbolu ondan bir şey bekliyor şu an geldiği pozisyonda. Zaten Nübel'i herhalde çok tartışmayız üzerine.
1: Yok, kapalı.
0: Yani orada Beşiktaş bence çok uzun yıllar sonra yaptığı bir transfer hamlesinde takıma net katkı sağlayacak.
2: Yedeği de iyi bu arada.
0: Yedeğine de tabii Ersin'in ayrıldığı noktada Doğan Alemdar'ı alıyorsunuz.
1: Sonra Oscar Cordoba'dan sonra mı?
0: Nasıl?
2: Cordoba'dan sonra en iyi Beşiktaş kalecisi hakikaten.
0: Yabancı düşünelim.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Cordoba'dan sonra çok geldi geçti. İşte arada yabancı bir tek Fabri'nin olumlu
1: sezonunu hatırlıyoruz.
0: Fabri'nin katkısı oldu. Ha, tamam, çok can yakan maçları da oldu da katkısı da oldu. Mesela sorsanız o hatırlanır. Aradan kimler geldi, kimler geçti Cordoba'dan sonra. Şimdi Nübel tekrar o hissiyatı oluşturdu kalede. O güveni verdi taraftara. Salih Özcan ya müthiş başlangıç yaptı. Ve geçen sezon oynamadı hiç Dortmund'da. Ya yani çok kaç
2: yüz... Toplasam bir maçı yok. Toplasam.
0: Ya toplam tüm kulvarlarda top milli takım falan dahil 3 maç 4 maç falan evet. Eder herhalde.
2: Evet. Milli takım dahil edersen.
0: 2026'da öyle bir tablo çıkıyor ortaya. Salih şu an çok kritik bir noktada Beşiktaş'ta. Birazdan eksiği sorduğunda ben oraya değinecektim. Vlahovic zaten kalitesini ortaya koyuyor. Arada bir fiziksel eksikliğinin olduğu durum var. Bunu kapattıkça açılacağını gösteriyor. Trossard'ın da ritmini bulması bekleniyor. Yani oyun içerisinde hep var bir aksiyonda. Finalde tıkandığı noktalar oldu. Şu an baktığım zaman Beşiktaş geleni gideni karşımda. Bakıyorum gidenlerden zaten bunların bu oyunculardan çıkmak istiyordu.
2: Doğru.
0: Hani burada yani işte kadromda sıkıntı çekiyorum, yabancı sayım falan, mecbur sen gideceksin tablosunda olan bir oyuncu yok. Onun dışında Musrati, az önce Galatasaray'da Nelson, Fenerbahçe'de Talisca gibi örneklerde olduğu gibi bir örnektir. Mesela hiçbir şey kazandıramadan giden oyuncu 11 milyon euroya alındı. Günün sonunda bedelsiz gitti. Beşiktaş adına bu mesela fayda, maliyet vesaire bütün tabloyu yan yana koyduğumuz zaman şu tablonun içerisinde geçmişin ceremesi diye adlandıracağımız transferlerden biri oldu bu sezon. Bence Beşiktaş iyi bir transfer dönemi geçirdi ama şu değil, 10'da 10 demiyorum ben bu transfer dönemini. Çünkü bir eksikle
1: yani orta saha mı?
0: Bir eksikle 6 numara mı? Çünkü bu eksik hani bu bizim dışarıdan gördüğümüz üzerine yorum yaptığımız, yani şuraya da almalıydı dediğimiz değil. Zaten kendilerinin istediği, yani teknik ekibin, yönetimin istediği ama günün sonunda ana planda olan, ana listede olan oyuncular olmayınca vazgeçilen bir transfer dönemiyle kapattık. Zaten o planda var yani.
2: Evet.
0: Dolayısıyla demek ki kendileri açısından da, teknik ekip açısından da oraya bir ihtiyaç görülüyor. Yoksa alternatif olarak baktığın zaman her mevkinin bir alternatifi oluştu. Orta sahada da bu arada Beşiktaş'ın 6 oyuncusu var. Sayısal anlamda problem yok. Biraz daha orada Salih oynamadığı maçlarda Endi de oynayacak ya. Hani aynı güveni vermedi bugüne kadarki performansıyla. Yani burada performans odaklı bir sadece böyle hoşnutsuzluk var. Yoksa sayısal olarak Orkun'un arkasında kim bekliyor? Meretti bekliyor. Belki bazen yanında oynayacak. Olaytan zaten var merkezde. Kartal Kayra var işte o rotasyonun içerisinde. Endidi de 6 numara rotasyonu değil mi?
2: Evet.
0: Ama burada niye herkes Salih özelinde bir endişeye kapıldı? Ya 6 lazım, Salih'i biraz rahatlatacak oyuncu lazım dedi.
1: Ama
0: çünkü çok iyi performans ortaya koydu ya. Endidi ile bir uçurum yarattı arada. Bir uçurum yarattı. Ve şimdi o aradaki boşluğu Endidi'nin kapatacağını Beşiktaş camiası taraftar düşünmediği için belki sezon içerisinde toparlar performansını, bir şeyler ortaya koyar. Hoca farklı rolde oynatır. Bilemiyorum. Bu arada izleyenler bilmiyorum ne kadar dikkatlerini çekti. Son maçta hoca oyunu aldı.

0: görebiliyorsak, olumlu anlamdan bahsediyorum. Oyunun içerisine girmeye çalışan bir İtalyano var. Ben hocanın istediği bir takım haline geldiğini düşünüyorum. Özellikle takımının dinamizm kazanmasında ve artık kaybediş değil de kazanım anlamında maksimum verebilme noktasında ben iyi bir döneme girdiğini düşünüyorum. Bir hoca takımı oldu yani Beşiktaş. Ve hoca takımıyla beraber daha fazla öne geldi ve daha fazla orta sahada savunmasını kuran Beşiktaş kanat beklerini çıkartarak alanı daha fazla daraltarak çok pozisyon bulmaya çalıştı. Ama bir zaafı var. O da kontra ataklarda çok fazla zaaf veren bir Beşiktaş haline geldi. Ama yine moralli bir Beşiktaş var ve en önemlisi ise bu seneden çok beklentiye beklentisi olan bir Beşiktaş haline geldi. Ben derbi maçının çok iki takım içinde milat geçeceğini düşünüyorum. Sezonun başında olsa bile hangi takım iyi, hangi takım daha iyi olacak diye. Bence elimizde dona verecek ama şu bir gerçek. Beşiktaş'ta vazgeçilmiş olmayacak. Erken avlu atmak olmayacak. Kulvarlardan tek tek kopmak olmayacak. Bütün kulvarları zorlayan ve bütün kulvarlarda yarışan Beşiktaş olacak. Ben Türk futbol açısından da Beşiktaş açısından da iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Çünkü yani son senelere baktığımızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sürekli birbiriyle yarıştığı bir dönem oluyordu. Artık bu döneme son verilen bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.
1: Derbiye çok girmeyecektim. Transfer programı içinde olduğumuz için ama sen konuyu açtığından soruyorum. Hı hı. Net favorin var mı kafanda?
0: Moralli bir Beşiktaş var dediğimiz gibi ve iyi yolda giden bir Beşiktaş var. Fenerbahçe de moralli, en azından iyi bir takımı var. Ben iki takımın da başa baş ve kora kor mücadele edeceğini düşünüyorum. Benim için beraberlik biraz daha ön planda gibi geliyor.
1: Sanki böyle söylediklerinden ve tavrından hissettiğim Beşiktaş'ın kaybetmeyeceği bir senaryoya mı daha yakınsın?
0: Yani ben iki takımın da kaybetmeyeceği bir senaryoya yakınım.
1: Anladım. En yakın olduğu senaryo beraberlik.
0: Yani beraberlik, çünkü iki takım da hem ligi götürmek isteyecek, hem Avrupa Kupaları öncesi moral bulmak isteyecek ve en önemlisi ise iki takım da sezona iyi başladı ve birbirlerine diş göstermek isteyecek. Bu anlamda ben önemli bir karşılaşma olarak görüyorum.
1: O gün Şahinoğlu, Nübel, Murillo,
0: evet,
1: Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun,
0: evet,
1: Çerni, Vlahovic, Trossar mı Beşiktaş'ın 11'i?
2: Yani buna, bu ya da buna yakın olacak.
1: Buna yakın.
2: Yani belki bir değişiklik.
1: Ne olabilir? Bir değişiklik olacaksa bu 11'den.
2: Belki sağ kanatta Pok oynayabilir.
1: Hı hı.
2: Yani ona yarın bir bakmak gerekiyor.
0: Bu Çerni'den niye böyle vazgeçilmişlik var ya?
2: Vazgeçilmişlikten ziyade yani hocanın oynatmak istediği oyunla Çerni'nin oyun profili farklı. Sonradan da bir oyuncuya yükleyeceğiniz şeyler var, yükleyemeyeceğiniz şeyler var, öyle değil mi?
1: Tabii ki.
2: Mesela bir oyuncuya herhalde hızını çok değiştiremezsiniz. Belki biraz kademe kademe belli bir yaşa
0: ama
2: kadar.
0: Ama skorer bir oyuncu.
2: Yani 3 tane gol attı yanılmıyorsam bu sezon. Son 4 maçta buldu golü. Hani bir tane işte bir önceki lig maçında hatırlarsınız, Olaytan'ın pasıyla savunma arkası koşusu bir golü vardı. O güzel bir goldü. Geçtiğimiz hafta önüne düştü. Orada iyi bıraktı Agbo'da ona. Orada attı. Konu gol atması değil. Konu oyunun içerisinde Beşiktaş'a sağladığı fayda. Yani burada da biraz İtalyano'nun planlarıyla alakalı bir durum var. Yani orada oyunu açan, genişleten, biraz hızlı oyuncular aradığı için Beşiktaş'ın sağ kanatlarını konuşurken bu yaz transfer döneminden bu yana dikkat edin. %95'i diyeceğim bir oyuncuya ayırıyorum. Hepsi herhalde İtalyan'ın istediği tarzda oyunu genişletebilir, hızlı, süratli, değil mi? Savunma arkası koşuları atan oyuncu tarzlarıydı.
0: Direkt şimdi, vermeyeni söyleyeyim. Raşit'sa.
2: Reste zaten hani çok planda yok. Reste'ye Beşiktaş'ın yaptığı teknik sorusuna git dedi yani daha.
0: Ya, ne bence diyeyim? De yani gitsin yani.
2: Şimdi dolayısıyla orada Pok'u açıkçası bir merak uyandırıyor bende. Geçtiğimiz maçta sonradan oyunu aldı. Golü offside'a takıldı. Yani hazır bir oyuncu zaten.
1: Evet.
2: Hani böyle kamp geçirmeyen vesaire bir oyuncu olsa zaten söylemem de şu an. Leverkusen de gayet kamp geçirdi, oynadı. Oradan hazır bir şekilde geldi. Yani çok büyük değişiklikler olmaz ama senin dediğin kadro üzerinde.
1: Trabzon

0: Trabzonspor'da transferin son günü Franculino hamlesi geldi.
1: Çok
0: oyuncuyu
1: iyi
0: Avrupa'ya yetiştirebilmek için özellikle onu söyleyelim. Nasıl değerlendirirsin? Çok değerli bir oyuncuyu aldı Trabzonspor. Çok heyecan verici bir profil.
2: Bana 2 sene önce bir takipçim yazmıştı. Abi bu oyuncu çok iyi, Galatasaray'a söylesene diye. Hatta bugün Trabzonspor'a geldiği zaman bak abi gördün mü nereye geldi diye de bana mesaj yazmış. Ben çok değerli bir oyuncu aldıklarını
0: düşünüyorum. Galatasaray'ın da galiba bir ilgisi oldu bu oyuncu.
2: Oldu.
1: Geçen sezon Beşiktaş'ın vardı.
0: Evet.
2: Oldu. Ama şunu da söylemek lazım. Gerçekten size'lı bir oyuncu. 1.86 boyunda. 22 yaşında.
0: Boyuna göre hareketliliği müthiş.
2: Müthiş. Olağanüstü. Bence Trabzonspor'un derdine de çare bulabilecek bir oyuncu. Çünkü bu anlamda onu açıdan istediğini bu sene çok fazla bulamayan bir Trabzonspor var. Ve bu forma savaşında iki oyuncuyu da alevlendirmesi gerekiyor. Yani iyi bir oyuncu aldıklarını düşünüyorum. Hem bitiricilik anlamında hem stoperleri çok fazla rahatsız etmesi anlamında çok yetenekli bir oyuncu transfer ettiler. Bence onlar da çok verimli bir transfer dönemi geçirip taçlandırmayı da Leju ile yaptıklarını düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ta bu sezon önce maçları hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: İkinci maçı hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Oyunun ilk 15 dakikasında
0: domine etmişti oyunu.
1: Direğe takılmıştı zaten. Böyle çok güzel bir ayağının hafif dışıyla vuruşu vardı. Yani geçtiğimiz sezondan hatırlıyorum. Yani Beşiktaş'ın bir ilgisi vardı bu arada. O dönemde de konuşmuşuzdur belki. Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon euro civarında bir bonservis istenmişti diye hatırlıyorum geçen sezon. Yani işin sonunda Trabzonspor çok uzun süre bekledi belki santrafor için ama gerçekten kaliteli bir santrafor ve çok büyük bir potansiyel aldı. Hani vardır ya bazen elde tutmanız zor olan oyuncular grubu. Onlardan bir tanesi. Trabzonspor böyle çok golcü parlatmıştır. Zaten iyi de golcü bulur. Yani geçmişten bugüne kaç tane oyuncu bulduğu çekti. Ve onları bir şekilde farklı yerlere transferi gerçekleşti.
2: Başka alacak mı acaba? Richarlison'un ismi çok fazla çıkıyor. Ve Richarlison'da bir Çağatay yazmış bizim arkadaşımız.
0: Yani gelirse de Avrupa'da kullanılamayacaktı.
2: Tottenham kadro dışı bırakmış Richarlison'u diye.
1: Oyuncuyla anlaştığı ifade ediliyordu zaten Trabzonspor'un. Bir Tottenham konusu vardı. Bilemiyorum artık. O da olursa enteresan bir kadro yapılanması oluyor bu arada.
0: Evet.
1: Yani geçtiğimiz sezonla hiç benzeri olmayan, değil mi? Yan yana
0: çok ilgisiz, evet.
1: Tamamen yeni bir politika, farklı bir politikaya geçiş gibi oluyor. Tabi bu sezonda çok genç oyuncu da aldı Trabzonspor. Sanki biraz şey oldu yani, sanki Trabzonspor bu sezon hiç genç oyuncu almadı. Yani öyle bir izlenim oluştu. Fabinho, işte Salah gelince vesaire. Trabzonspor bu sezon bayağı genç oyuncu da aldı.
2: Ama genç bir yapılaşmaya
1: Kavralı giden aldı
2: Trabzonspor.
1: Peki.
2: Şimdi yıldız yapılaşmaya giden bir Trabzonspor var. Öyle görmek şimdi lazım. Dragoş'ta da pesi yaptılar.
0: Evet. Hı-hı. Deniz Dragoş'ta
2: Stabuk'la anlaşmış.
0: Hayırlı olsun kendisine de.
2: Ömer var bizim, Ömer Karasanoğlu diyor şimdi Romanya'da o da. O da Draguş, Stabrikeş'le anlaştı diyor.
0: Franculino'da kaldık.
1: Trabzonspor'un aldığı genç oyuncuları hatırlıyorum.
0: Franculino da genç oyuncu yine.
1: Kavralı aldı. Oraya geliyorum zaten. Savunma tarafında Kavralı takıma takviye etti. Değil mi?
0: Evet.
1: Onun dışında yok sanırım.
0: Yok.
1: Ön tarafta Aral'ı aldı. Aral Şimşirik attı. Evet.
0: Savyolu.
1: Diğer tarafa Savyolu'yu aldı. Ki gerçi Aral Savyolu
0: sol kanat gibi duruyor.
1: Sol kanat
0: ikisine
1: rotasyonu oldu. 3 etti. Franculino aldı. 4 oldu.
0: Eğer Richarlison geliyorsa bu Onuachu'nun gittiği anlamını taşır mı?
1: Başkan net açıklamada bulunmadı mı dün? Bizimle kalacak diye.
0: Doğru
1: diye.
0: Evet.
1: Bu saatten sonra herhalde bir yere gitmez. Biraz daha belki farklı kullanırlar diyeceğim de Richarlison da kaç sezondur artık yani hiç kanatta görmediğimiz merkez oynayan bir oyuncu konumuna geldi.
0: Evet, doğru.
1: Bu arada geçmişte yani bundan yanılmıyorsam 3-4 sezon öncesine döndüğümüzde sol kanat forvet olarak da oynuyordu. Ama şimdi merkez oyuncusu yani bir anda çift forvet falan oynar mı Trabzonspor emin değilim. Alacağı hocaya bağlı. Hocasını bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Gelecek hocanın oyun sistemini bilmiyoruz. Serhan abi biliyormuş gibi bir gülümsedi bu arada. Ya Serhan abi biliyor, ben bilmiyorum.
2: Yok yok, sen bilirsin ya. Var bir şeyler var da bakalım biraz. Yani net olmadan söyleyemiyoruz. Ama iyi bir, ya bu kadar çok yıldız oyuncu alıp böyle iyi bir transfer dönemi geçiriyorsa.
1: Serhan abi en azından bana oyun sistemini söylerse.
0: Bir dakikamız konuşayım. Var. Bir dakika.
2: 3-5-2.
1: İkili ise olur.

0: Bakalım. Zaman gösterecek. Burada Trabzonspor'da teknik direktör kim olacak onu göreceğiz. Çok sayıda adayla Bordo Mavili kulübünde adı anılıyor. Ama Franculino enteresan olacak.
1: Çok çok.
0: Onu söyleyelim.
1: Çok.
0: Seyretmesi çok keyifli bir oyuncu olacak. 30 saniyemiz var.
2: Trabzonspor'un ön hattı bence çok iyi oldu. Ancak arka tarafı biraz sorunlu. Performanslar düşük bazı oyuncularda.
0: Sakatlar var.
2: Sakatlıklar var. Evet. Özellikle Folcarelli'nin ve Batagov'un sakatlıkları çok sekte vuruyor.
1: Ve çok talihsiz skorlar aldılar, sonuçlar aldılar. Yani ben bu takımla bu sonuçların birbirle örtüşmediğini düşünüyorum yani.
0: Daha farklı işler yapacak tabii muhakkak. Ki. Serhan Türk teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Bugün Şahinoğlu teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili seyirciler, transfer raporuna noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Leo çekti sahne.
4: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerin de tabii ki yayın boyunca soru ve görüşlerinizi yazmanızı son sayfa etiketine her zamanki gibi rica ediyoruz. Bol bol sizlerin de yorumlarınıza, görüşlerinize yer vereceğimiz bir son sayfa programı yine sizlere bekliyor. Bu gece Okan Koç ve Nevzat Dindar bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkürler Furkan, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim.
2: Nevzat nasılsınız?
1: Okan'la geçmişi yad ediyordum. Yani böyle biz yaşıtız. İlk böyle stajyerlik dönemlerimde falan Okan'la tanıştım. Hakikaten çok büyük yetenekti.
2: Teşekkür
1: yani
2: ederim.
1: Şimdi jenerasyon bilmez ama ya Okan'ın şu anki futbolcu versiyonunu
0: yeni nesil bilmez.
1: Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Yeni nesil bilmeyebilir. Ama yanımdaki kişi
2: o nesillerin Okan içerisinde Koç, sen de varsın. Yani sen de bilmezsin.
1: Okan Koç,
0: ben yani ucundan yakaladım mesela işte Stamford Bridge'deki Chelsea maçını. Ben izledim.
2: Yaşın
0: hatırlıyorum tabii.
1: Ben, bak şu
2: daha
1: an
2: genç duruyorsun.
1: Net Okan. Okan Koç şu an sahalarda olsaydı, 20'li yaşların başında olsaydı net 30 milyon euroydu.
0: 30 mu?
1: Minimum.
0: Yakıştıramadım 30
1: milyon. Minimum.
0: Şu an zaten bak, merhaba desen 30
1: hayır,
0: milyon euro istiyorlar.
1: Ben sana söyleyeyim.
0: Ben en az 50 milyon euro değer biçerdim.
1: Bak minimum 30 ama dediğin gibi yani tabii. Yetenek olarak. Mesela ben Tunç abi, Tunç Kayacı'yı bilirsin değil mi?
0: Evet. Selam
1: Tunç
0: olsun.
1: Tunç Kayacı bu Türkiye'de futbolu en iyi bilen insanlardan biridir.
2: Ona buradan selamlarımı yolluyorum. Severim
1: Tunç abiye sorarsan. Tunç abi hakikaten çok özel bir isim.
2: Çok da iyi bir insandır.
1: Kendisi yani ben, bütün böyle Anadolu kulüplerini takip eder falan filan. En yetenekli futbolcu kim diye sorursan Okan Koçlar. Tunç Kayacı diyorsa bir bildiği vardır.
0: Boşuna demiyordur.
1: Tunç
0: biz
1: abi
0: de boşuna demiyoruz.
2: Hayır yani bir şey biz, soracağım biz şimdi de sevgili Nevzat Dindar. Teşekkür ederim iltifatların için de sadece Tunç Kayacı söylemiyor. Yani o zamanlar o dönemlerde bütün futbol otoriterleri adamları
1: öyle
2: söylüyor.
1: De.
2: Hem mütevazı olamıyorum şu ama an iltifatların için teşekkür ederim. Onura ve gururlandırdım.
0: Gerçekten aynen bilmediğim için soruyorum. Şu an hani konuyu açıyor. Hiç böyle işte özellikle Avrupa liglerinden vesaire teklif aldığın dönemler olmuş muydu?
2: Ya o dönemlerde
0: böyle basına yansıyan ya da yansımayan ben gerçekten bilmediğim
1: Furkan,
0: için
1: sen
0: soruyorum.
1: Sen bilmiyorsun. O zaman bir şey söyleyeyim, sen devam et. Böyle gelecek vaat eden listeler dünya futbolunda evet. Avrupa'da en yetenekli oyuncular listesi yapılır ya Okan Koç onların
2: evet, ilk ona girmiştim doğru
1: Okan
2: söyleyeyim.
1: Koç o listedeydi zaten.
2: O dönemlerde hiç yani yanılmıyorsam Trapattoni ile Ancelotti devamlı arardı mesela haftada bir kere ikna etmek için.
1: Ya, ya.
2: Gerek yok derdim. Ben ülkemi seviyorum.
1: Sen kendini değersizleştiriyorsun. Sen çok değerlisin.
2: Ya ben ya çok geçmişte kalmış.
1: Çok büyük futbolcuydun ya. Olur mu
2: öyle şey? O zamanlar bir şeyler yapıyorduk da çok şükür. Yaşadık gördük ya. Allah'a şükür onları da gördük ya. Sahada çıktık Şampiyonlar Ligi. Sevdiğimiz, tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takım formasını giydik. Bunlar önemli şeyler. Bunları yaşamak hakikaten.
1: Aslında ben o zaman başka bir takıma hayal ederdim de.
2: Empati kursana.
1: Şimdi yanımda yani o açıdan.
2: Şöyle tadını çıkar. Bak ne güzel yanımda keyfini çıkar. O zamanlar geliyordu fotoğraf çekilmek için. Röportaj için geliyor burada. Bak bize görüyorsun burada. Yani arada bir eleştiri iltifat yapıyor. Teşekkür ederim.
0: Ben ya, kendimi bu sonuçta anlamda şanslı hissediyorum. Yani. Yani,
2: bunlar yaşanan şeyler, güzel şeyler. Tabii ki de sonuçta yani
1: senle bu günleri yok ama.
2: O zamanlar telefon yoktu. Fotoğraf makinesiyle çekemiyordum. Selfie yapamıyordum o şeyle makinalarla. Ya ne güzel biliyor musun sevgili Furkan? Tabii ki de çok farklı yerlerde olabilirdim. Devamlı söylüyoruz bunları, anlatıyoruz da şimdiki genç kardeşlerimiz o hatalara düşmesin ama oraları da görmek büyük bir lütuf, büyük bir keyif, zevk. Yani benim sonuçta az önce söylediğim gibi sevdiğin, güvendiğin, inandığın, çocukluğunda tuttuğun takımın forması düşünsene, empati kursana yani o stada gidiyorsun, o maçı izliyorsun, gönül verdiğin takımın maça gibi.
0: Hayal gibi.
2: Hayal gibi. Bir hayaller kurardık, gerçekleştirdik ama o hayalleri kısa sürdü yani. Daha da uzatabilirdik. Uzun günler, yıllar, hayaller yaşatabilirdik, yaşayabilirdik. Benim en çok burukluk yaşadığım konu ne biliyor musun? Beklentilerimin karşılayamadığım insanlar, onları üzdüğüm için hayal en büyük kırıklığı. Hayal kırıklığı benim için en büyük üzücü konu bu. Yoksa yani yapacak bir şey yok. Allah kimsenin
0: yoksa şükredecek çok fazla
1: var.
2: Tabii
1: şimdi bir
2: var.
1: Şey bana yazdı Ferhat Kızıltaş, bizim Galatasaray muhabiri.
0: Selamlar
1: aynı zamanda
0: Ferhat
1: yorumcu.
0: Selamlar.
1: Çok başarılı bir kardeşimiz. Ferhat şey yazmış. Galatasaray forması giymiş ama iptal olmuştu diye.
2: Evet, o Beşiktaş'la anlaştım ya. Anlaştıktan sonra tabii bir ayrıldım. O ara devreye Galatasaray girdi. Gönderdiler beni. Galatasaray girince de o süreç biraz

0: Konservis süreci, o süreç, bu süreç olmadı. Sonra Konya'ya gittim. Konya'da oynamaya başladım. Öyle devam ettik işte. Futbol kariyerim o şekilde devam etti.
1: Ha, yorumculukta da başarılısın.
0: Yok, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de şu anda
1: başarılısın. Ben sana bir şey
0: yani
1: mi?
0: o dönemlerde yaşadığımız engin ve zengin fikirlerimizi insanlara
1: Ben Beşiktaş'ım
0: yani
1: öyle. Sen
0: bildiğimiz kadarıyla yaşadıklarımızı insanlara
1: o içindeki o ruhu yansıtıyorsun. Yani ben çevremde
0: niye
1: sağımız,
0: yansıtıyorum?
1: sağımıza da solumuza da Beşiktaşlı biri seni izlerken benim hissiyatım budur diyebiliyor.
0: Şimdi niye bunu diyebiliyor veyahut da
1: Kolay
0: neden
1: kolay
0: bunları
1: bu şeyi
0: yaşatıyoruz?
1: yakalayamazsın.
0: Çünkü biz oralardan geldiğimiz için o insanların duygularını, ruh halini, psikolojisini bildiğimden dolayı ben de o ruh haline büründüm, o psikolojiyi yaşadım, o sıkıntıları gördüm. En azından böyle bir fırsat gelmişken o insanlar buralarda olamadığı için kime bu fırsat geldi? Bana. Ben de bu fırsatı o insanların söylemek istediklerini buralarda dile getirmeye çalışıyorum. Öncelikle burada Turkuaz Medya'da Haluk abi, Cüneyt abi, Ender abi yani yetkililere, yöneticilere teşekkür ediyoruz. Hiçbir zamanda hiçbir konuda da bize baskı kurmadılar. Yani ne gerekiyorsa, ne yapılması lazımsa futbol adı altında bel altı olmadan sonuçta camialarımız tabii ki de rakiptir. Ama camialarımız her zaman çok
1: Tabii
0: büyüktür.
1: saygı
0: Onlara
1: duyarız.
0: saygı ve sevgi duymamız
1: Evet.
0: gerekiyor. Ya çok konuyu açar artık aslında da bu konu için bir program sürer.
2: Yaparız.
0: Hikayemi bir anlatsam neler
2: Başka bir gün
0: yaşadığımı başından
2: bunun için
0: bugüne
2: özel
0: kadar.
2: bir yayın talep ediyoruz
0: Bu arada
2: yetkililerden.
0: iltifatların için çok teşekkür ederim sevgililer
2: Bu
0: zaten.
2: arada dört büyük
1: gazeteci sağdan
2: kulübün
1: geliyoruz
2: Avrupa listeleri de açıklanmış oldu. Son olarak Beşiktaş açıklamamıştı. Siyah beyazların da UEFA Avrupa Ligi listesi belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edeceği kadrolarda artık resmiyete dökülmüş oldu ki zaten dün gece saat 01'e kadar listelerin bildirilmesi gerekiyordu. Kulüpler de gün içerisinde listeleri açıkladılar. Önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe, sırasıyla Trabzonspor ve Beşiktaş'ta listelerini açıklamış oldular. Bazı sürpriz diyebileceğimiz tercihler var. Tabii ki program içerisinde bunlara da yer vereceğiz. Listeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Galatasaray'da liste dışında kalan isimler oldu. Fenerbahçe'de listeye dahil edilen sürpriz isimler oldu. Keza yine Beşiktaş ve Trabzonspor'da da kadrodaki tercihleri sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Tabii ki Süper Lig'de ise 4. haftada bir derbi heyecanı futbol severleri bekliyor. Derbi dosyasını da bugün son sayfada açıyor olacağız. Cumartesi akşamı yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Önce biz derbi konuşarak bir başlayalım. İlerleyen dakikalarda da az önce ifade ettiğim gibi Avrupa listelerine yine yer veriyor olacağız. Yavaş yavaş artık transfer dönemini noktalıyoruz. Biraz daha iyiden iyiye sahaya, lige konsantre olacağımız günler yaklaşıyor. Yarın akşam Türkiye'de profesyonel liglerde transfer dönemi, yaz transfer dönemi resmen sona erecek ve hemen akabinde ise cumartesi akşamı Süper Lig'de dev bir derbi futbol severleri bekliyor. Fenerbahçe Beşiktaş son yıllarda özellikle Okan Koç çok keyifli maçlara sahne olan derbi Fenerbahçe Beşiktaş derbileri. Nasıl bir cumartesi akşamı derbi öngörüyorsunuz? Bunu konuşarak, tartışarak başlayabiliriz.
0: Ya şimdi tabii ki de net bir şekilde öngöremezsin ama sadece keyifli ve göze hitap eden bir futbol bekliyorum açıkçası. Sonra iki takımda da çok kaliteli, yetenekli, yani üst seviyelerde oynamış oyuncular var ve sahaya çıktığı zaman insanlara keyif veren oyun anlamında da bireysel performans anlamında da oralarda sorumluluk alabilecek çok kaliteli oyuncular var. Ama önemli olan işte oyunculara sahada müdahale edilmemesi gerekiyor. Bu oyuncular sadece sahaya odaklanıp oynamaya çalışan karakteristik yapıya sahip çoğu. Bunu da görebiliyoruz, görüyoruz. Yani Fenerbahçe Beşiktaş derbileri biliyorsun hep keyifli derbiler, gollü oluyor, pozisyonlu oluyor. İki takımda da zaten pozisyon yaratabilecek çok potansiyelli, yaratıcı oyuncular var. Bunların önüne geçilmemesi gerekiyor. Yani benim hep yadırgadığım ve tedirgin olduğum konular ise hakem müdahaleleri. Halil Umut Meren atandı mesela. Yani maçın önüne geçmemesi lazım. Bak onun için de büyük bir fırsat. Geçmiş dönemlerde yaşananlar, yaşattıkları mesela. Bir pozisyon var, penaltı pozisyonu. Arda Güler'e verilen mesela. Komik bir pozisyondu. Bu tür pozisyonlar yaşandığı zaman bu sefer kimsenin inandırıcılığı, güvenilirliği kalmıyor. Buralarda da o sahaya çıktığın zaman bırak babacım Greenwood çalım atsın. Trossard orada birebir yakaladı mı Vlahovic ve hatta önde Muriç, arkada Guendouzi, öbür tarafta Orkun. Oynasınlar bunlar. Bunları niye transfer ediyorsun? insanlara keyif versin. Sahada çıktıkları zaman o yaptıkları

0: de insanlar gurur duysun, mutlu olsun. Yani skor ne olursa olsun yeter ki o futbolculara müdahale etmeyin. Yani her anlamda müdahale etmeyin. Bırakın oynansın top yani. Biz de yaşadık bunları. Hep hakemler bize çıkarken derdi hakem şansı. Biz de hakemlere hakem yüreği derdik. Mesela hocam müdahale etme derdik ufak tefek pozisyonlarda. Veyahut da yani bir tarafa şirin gözüksen veyahut da iç sağ dış sağ deplasman veyahut da iç sağda farklı bir kimliğe bürünmeyin gibilerinden arada bir diyaloğu girerdik. Bu tür konular olmasın. Yoksa iki takımda da muazzam kadro var. Muazzam oyuncu topluluğu var. İki takımda oyun kalitesi, oyun gücü yükselmeye başladı, gelişmeye başladı. Zaten Beşiktaş'ın müthiş bir oyun sistemi, oyun kalitesi, oyun gücü var. Bireysel yetenekler de devreye girdiği zaman tadından yenmiyor. Keza öbür tarafta da Fenerbahçe'de de yani oyun gücü yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladı. Ama bireysel performans daha çok ön plana çıkıyor. Bunları da sunduğun zaman büyük maçlarda böyle güzel maçlar oluyor, yaşanıyor. Bu hikayeleri yani insanların beklediği ve arzuladığı o hikayeleri hayal kırıklığına uğrattırmayın insanlara. Uğrattırdığınız zaman ne oluyor bu sefer? Tepkiler, kaos, o yaşanıyor, bu yaşanıyor. Biz bunlardan bıktık artık. Ben pazar günü, cumartesi günü, öbür hafta içi derbiyi konuşayım. Sahanın içinde bireysel performansları, oyunları, oyuncu değişiklikleri, hocaların oradaki performanslarını değerlendirelim istiyoruz. İnşallah da bu yani. Ben sadece bunu temenni etmiyorum. Tüm futbol paydaşları, tüm futbol severler bunu temenni ediyor. Yani Galatasaraylısı da, Trabzonlusu ortak da, Anadolu'da tabii ki de ortak temenni. Kanayan yaramız bu yani futbolda bizim. Bunun önüne geçildiği takdirde sana bir şey söyleyeyim mi? Hem takımlarımız Avrupa'da başarılı olur, hem bireysel performans olarak futbolcularımız daha çok ön plana çıkar. Avrupa piyasasına, vitrininde daha fazla gelir elde ederiz onlardan. Yani elimizdeki oyunculardan. Bunların da önüne geçiliyor. Geçilmesin. Ya Avrupa'da maçlar izliyoruz, Dünya Kupası'nı izliyoruz, Premier Ligi, İtalya Ligi'ni, Fransa Ligi'ni, Almanya Ligi'ni bakıyorsun abi. Ufak tefek müdahalelerde hiç hakem görmeme, ya görmüyor bile yani hakeme itiraz etme gereği bile duymuyorsun. Ama burada en ufak bir temasla nasıl olsa veriyorlar duygusuyla sahada o aldatıcı hamleleri yapıyorsun. Bırak abi sen yapma, futbolcu kuruna hazır. Ya bu hakem kolay faul çalıyor, bu hakem kolay faul çalmıyor, bu hakem kolay kart gösteriyor. Biz bunu kamp dönemlerinde yaşadığımız o tesislerde konuşuyoruz yani. Bunları görüyoruz. Mesela örnek, mesela Furkan Yıldız diyoruz. Hakem ya bu hakem işte bakın dikkat edin. Çok çabuk kart gösteriyor. Ya gösterme. Bak abi orada bırak oynasın oyuncular. Biz bunu istiyoruz yani. Futbol severler de, yorumcular da, sokaktaki insan da, herkes bundan yana. Bunların önüne geçilmesin. Şunu söyleyeyim. Muhteşem kadrolar kuruldu. Harika. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu takımlarında da iyi kadrolar kuranlar var. Yani kendi yağında kavrulan dediğimiz takımlar hakikaten tabii iyi oyuncular transfer etti ve iyi oynamaya çalışıyorlar. İyi oynama, sahada yani oynamak isteyen takımlar var. Bırakın müdahale etmeyin, oynasınlar. Şimdi Halil Umut Meral, babacığım çık sahaya, gördüğünü çal. Göremiyorsan da var devreye girsin. Sadece ruhsal ve psikolojik olarak kendini hazırla. Ne anlamda hazırla? Ya kardeşim, çıkacağım ben bu maçı yöneteceğim. Adil, karakterli ve onurlu, şerefli bir şekilde yöneteceğim. De, kendini bu şekilde motive et. Zaten yıllardır maç yönetiyorsun ve derbi yönetiyorsun. Sahanın içerisinde pozisyonlar yaşanıyor ama farklı pozisyonlar yaşanmıyor. Ya temas olur, ya el olur, ya itme olur, ya çekme olur. Yani bunun dışında marjinal bir pozisyon yaşanmıyor. Yaşanmadığı için de seni zor durumda ve hatta senin anlamadığın duruma sokacak bir durum yaşanmadığından dolayı sen çok zor durumda kalmazsın ki orada. Kalamayacak pozisyonu yok. Pozisyon durumun yok. Tecrübeli, deneyimli bir hakemsin. Çık bak Fenerbahçeliler de, Beşiktaşlar da tedirgin abi. Tedirgin bu maçı atanan hakemden dolayı. Özellikle Beşiktaşlar çok tedirgin. Çünkü acaba ne olacak? Neler yaşayacağız? Neler yaşatılacak gibi. İşte bunları yaşatmayın. Hala insanları en azından bir şaşkınlığa uğratın. Aa bak helal olsun, müthiş maç yönetti. Hakikaten diyebilsin insanlar. Sen de sokağa çıktığın zaman ailen ve çoluğun çocuğun akrabaların gururlu bir şekilde kes. Ya ben çıktım kardeşim. Adil maç yönettim. Gördüğümü çaldım. Hiçbir tarafa istihsan sağlamadım. Ne olur bu sefer daha rahat, daha mutlu, gururlu gezersin. Biz futbolculuk döneminde iyi oynadığım zaman ben o gün mesela bütün gün çarşıyı gezerdim. O insanların iltifatı, bakış açısı, o gözlerindeki o gülüş, tebessüm. Yani beni onure ve mutlu ediyordu. Daha çok hırslanıyordum, gururlu oluyordum. Siz de bu şekilde hamleler, hareketler yaptığınız zaman sahada adaletli, güzel, hakikaten iyi maç yönettiğiniz dönemler. Ne olur bir aynı ruhsal halde, psikolojik durumuna bürünürsünüz. Yani söylenecek çok şey var. Ben iki takımda da az önce söylediğim gibi iyi oyuncular var. Bu oyuncular bize keyifli, güzel maç izletir. İzleteceğini de düşünüyorum. Göreceğiz yarın bir 24-25 saat sonra.
1: Maçın hakemi kadar maç günü açıklanacak olan VAR hakemi de önemli. Çok yüksek olasılıkla yabancı Ev hakemi olacak ama burada yabancı var hakemleri.

0: Kulübesi'nin de tabii ki niteliği tartışıldı geride bıraktığımız haftalarda. Derbide bakalım nasıl bir VAR hakemi ataması olacak. Nevzat Dindar, sizin ilk sezonun ilk derbisine dair beklentileriniz ne yönde?
1: Hakem üzerinde...
0: Takımları hazır görüyor musunuz bu anlamda?
1: Fazla hazır görüyorum. Yani bence ligin bu evresi için Beşiktaş ve Fenerbahçe, ki Avrupa Maratonu erken başlamasından dolayı diğer takımlara göre daha hazır olduklarını da söyleyebiliriz. O yüzden şu dönemde Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da kimle karşılaşmak istemiyorsun diye sorulsa muhtemelen bu haftaki rakiplerini söylerlerdi. Yani bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanına gitmek istemezdi. Fenerbahçe'de evinde bu kadar böyle ritim yakalamışken, işte moralliyken Beşiktaş'la oynamak istemezdi. Hele de son hafta 6-60 Beşiktaş'la karşılaşmak istemezdim. Ben hakemle ilgili şöyle söyleyeyim. Ben Halil Umut Meler'in atamasının çok böyle bir şey yaratmadığını görüyorum. Bir gerginlik yaratmadı. Yani normalde başka atamalar olsaydı daha fazla tepki gösterilebilir ya da bir rahatsızlık oluşabilirdi. Sanki Halil Umut Meler böyle bir yumuşattı ortamı diye düşünüyorum. O anlamda biraz
0: bence
1: daha...
0: Bence beklenilen isim olduğu için...
1: Ya Halil Umut Meler yıpranmadı son
0: birkaç
1: dönemde.
0: Hayır, çünkü...
1: Son dönemde içeride çok yıpranmadı. Çok büyük maçta almadı. Şimdi Yasin Kol çok yıprandı. Yani zaten son Samsun Fenerbahçe maçını yönetmişti ama zaten geçen sezon Fenerbahçe Beşiktaş maçında biliyorsun son dakikada bir penaltı olayı var.
0: Kadıköy'deki maç.
1: Kadıköy'deki maçta. Dolayısıyla Yasin Kol yıpranmıştım. Diğer hakem Cihan Aydın olsa keza öyle. Yani ben ideal bir atama yapıldığını, doğru bir atama yapıldığını düşünüyorum. Halil Umut Meler tabii zorluk derecesi yüksek maçları çok fazla almadı. Belki bunun etkisiyle yıpranmadığı için bu maç ideal bir tercih. Bunun dışında bu maç ne vaat ediyor diye soracak olursan çok şey vaat ediyor. İki takımda çok özel oyuncular var. Vlahovic'i izlemek hakikaten bir ayrıcalık, büyük keyif ki... daha yeni başladı, yani bir hat-trick'le başladı. Geçen maçı izliyoruz. İşte bir bulunduğum mekanda, kafede. Beşiktaş arkadaşlarım falan Beşiktaş'tı. Ya maçın başından itibaren başladı. Vlahovic hat-trick yapacak mı diye. Yani o kadar inanıyor, takıma inanıyor.
2: Yani inanıyor,
1: daha bir gol atmamış, bir gol attı, hat-trick geliyor demeye başladı. Yani taraftar da inanmaya başlamış hakikaten. Trossard'ı etkili gördüm. Diğer tarafta işte Greenwood olsun, Kante müthiş bir olgunluk içerisinde. Gendouzi çok çalışkan. Yani iki takım oyuncularının biraz hakeme yardımcı olmaları lazım. Yani stresli maç olacaktır.
2: Bak çok güzel
1: son
2: bir yere
1: döndü. Son dönemde de Okan son
2: hakeme
1: dönemde
2: yardımcı olması lazım dedin ya.
1: Son dönemde Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında ki derbileri sen söyledin çok keyifli geçiyor, doğrudur, ama stres dozu yüksek, böyle gerilimli bir Beşiktaş Fenerbahçe ya da Fenerbahçe Beşiktaş derbisi izlemedik. Şimdi yarışta ikisi de var, özellikle Beşiktaş'ın olması.
0: Geçen yıl Dolmabahçe'deki maç biraz gerginlik seviyesi yüksek bir maç olmuştu. İşte
1: yani o kırmızı karttı ama ben
2: o gerginliği kimler yaratır biliyor musun?
1: Pozisyonlar bak pozisyonla alakalı.
0: Evet, maç içerisinde Beşiktaş, artan bir gerginlik
1: şöyle,
0: olmuş.
1: Beşiktaş bu sene net bir şampiyonluk adayıdır değil mi?
0: Tabii.
1: Yaptığı transferler, oynadığı futbol, hocası, sportif direktörü, yani iyi bir hava yakaladı ve bu sene şampiyonun ben adaylarından biriyim diyor. Beşiktaş bu hafta bir mesaj verecek. Aynısı Fenerbahçe için de geçer. O yüzden ben evet Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında evet güzel maçlar çıkıyor, gollü maçlar çıkıyor ama Galatasaray Fenerbahçe maçlarında gördüğümüz, görmeye alıştığımız stres dolu maçlardan biz iki takım arasında pek görmedik. Şimdi yarın cumartesi günkü maçta biraz daha ben bu anlamda stresli maç olacağını düşünüyorum iki takım adına.
0: Ben bak şimdi, özür diliyorum. Yayınımızı işte izleyen veya radyodan dinleyen futbol severlere de bir soru yöneltmiş olayım buradan. Derbi konuşuyoruz. Derbi hakkında sizlerin de tahminlerini merak ediyoruz. Sosyal medya üzerinden son sayfa etiketine ya da Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz DM'den. Ben de yayın içerisinde bu mesajlara yer vermeye çalışacağım. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için tahminlerinizi bekliyoruz. Buyurun Okan Koç.
2: Bak iki takımda da yaratıcı, kaliteli, sorumluluk alan oyuncular var değil mi? Oynamaya yönelik, yani sahaya çıkacaklar. Yeteneklerini hep az önce söylediğim gibi sergilemeye çalışan oyuncu topluluğu var. O gerginliği hep söylerim. Ben de yaşadım. Hakemler yaratıyor sahanın içindeki kararlarıyla. Sen doğru adaletle yönettiğin zaman o futbolcular zaten gerilmez. O oyun içerisinde kalmaya çalışır. Ama senin bir tarafa doğru esnediğini, yöneldiğini gördüğü zaman o oyuncular gerilmez.

0: gelmeye başlıyor. Ya hocam niye müdahale ediyorsun? Birilerinden o duygulara kapılıyoruz. Biz bunu yaşadık. O gerginliği bu yaratıyor. Tabii ki de hafta içi yazılı, görsel, sosyal medya, televizyonda, ulusal kanallarda o KJ'ler, derbiler, o bu konuşuldu mu? Futbolcular bir nebze gerilir. Geriliyorsun. Sonuçta derbi abi. Büyük bir maç. Çok büyük maç. Muazzam bir keyifli maç. Az önce ama babacığım senin yardımcı olman lazım. Hakem orada o gerginliği azaltacak kişi hakemdir. Vereceğin karar ve sergileceğin tavır. Senin o tavrın o futbolcular iki takım açısından da senin o tavrında bir tarafa doğru inisiyatif sağlamadığını gördüğü zaman ne yapıyor biliyor musun? Ha diyor tamam ben işimi yapayım, sağa odaklanayım. Ben çalım atayım, ben bir pozisyon alayım. Ben adamı rakibime çok fazla alan bırakmayayım. Ve hatta ben gol vuruşu, ben oralarda set olayım. Yani o an bireysel olarak hangi bölgede oynuyorsa ben işimi yapayım gibi sahaya çıkıyor hazırlar. Ama ne sen müdahale etmeye başladığın zaman ne oluyor biliyor musun? Bu sefer adam diyor kardeşim diyor bu diyor art niyetli. Bu sefer onunla oyunda oynamaya çalışıyorsun sahne içinde. Yaşadık biz bu duyguları.
1: Burada geçtiğimiz dönemlerde Halil Umut Meler'in artık büyük maç almak istemiyorum şeklinde sanki böyle benim yakın çevresine.
2: O olaydan sonra biraz hoca yani uzaklaşmıştı maçlardan.
1: İlk defa büyük bir maç yönetecek. Yani o yüzden ben Halil Umut Meler'in bir kere böyle bir saha içerisinde vücut diliyle ya da kararlılığıyla bir tarafı kayırabileceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir hakem olduğunu da sanmıyorum. Zaten böyle bir hakem değil. O yüzden burada daha çok oyunculara iş düşüyor Okan. İki takımda da
0: o şimdi kim sana göre, bana göre, ona göredir.
1: Bir tarafta mesela takım kaptanları kimler? Şikrinyar ve Orkun. Şikrinyar ve Orkun'un vücut dili, maç esnasındaki hareketleri bence tansiyonu belirleyecektir. İki oyuncuları sakinleştirirsen, Şikrinyar için de söylüyorum, bunu Orkun için de söylüyorum. Biz sakin bir derbi izleriz. Ama maçın daha ilk dakikasından itibaren hakemi etkilemeye yönelik, germeye yönelik bir takım faaliyetler içerisinde olursa zaten bırak Halil Umut Meler'i kimi getirsen
0: bak,
1: getir.
0: Az önce çok önemli zorlanır. Bir şey söyledin. Kaçırdın galiba ya da ben anlatamadım. Ne dedim az önce? Futbolcular çok kurnazdır, uyanıktır. Hakemin ne tarafa esnediğini veya da inisiyatif tanıdığını hissediyor, görüyor. Bu gerginliği azaltacak olacak olan hakemdir. Hakem eğer bir tarafa doğru yönelirse futbolcular gerilmeye başlıyor. Onu biz yaşadık. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Hakemin üzerine gidiyorsun. Hocam niye benim hakkımı yiyorsun? Niye veriyorsun? Bana niye vermiyorsun? Gibilerinden artık o tarafa doğru yöneliyorsun. O ruhsal, psikolojik halini kaybediyorsun. Onun önüne geçemiyor. Ne olursa olsun. Çünkü milyonların desteği sırtında onu hissediyorsun. Kaptanlar da hissediyor, oynayan oyuncular da hissediyor. Hele Türk oldu mu? Türk takımında veyahut da o aidiyet farklı bir kimliğe büründürüyor seni. Burada o gerginliği yaratmayacak, o gerginliği ortada dengede tutacak tek kişi Halil Umut Meler. Yardımcı olacaksın abi futbolculara, yardımcı olacaksın. Senin dediğin gibi sen futbolculara bir adım at, futbolcu sana 10 adım atar. Ama sen öbür tarafa 2 adım atıp ya, sana atmıyorsan ne oluyor
1: bazen biliyor musun? Öyle bir ortam
0: ama
1: oluyor ki.
0: Sen o tarafa 2 adım, sen o tarafa 2 adım atıp bana atmadığın zaman ne oluyor biliyor musun? Futbolcu ne diyor biliyor musun? Ya kardeşim diyor yeter artık diyor. Gidiyorsun bu sefer hakemle oynamaya. Hakemle diyaloğa girme. Niye gerginlik çıkıyor? Bundan dolayı bu sefer taraftar da o pozisyonları görüyor. Ya diyor sen buna penaltı veriyorsun. Hiç alakası olmayan penaltıyı veriyorsun. Futbolcu gidiyor. Niye verdin diye. Onu gördüğü zaman bir iki tane de ince faullerle beraber dayanamıyor. İsyan etme duygusu. O duygu patlaması yaşanıyor. Yaşandığı zaman da ne oluyor babacığım bu sefer? Hakem de futbolcu da diyaloglara giriyor. Bu sefer farklı taraflara yönelmeye başlıyor. İnsanlar bu sefer ha diyor bak diyor hakem bu taraftan aldı bu tarafa verdi maçı. Ya bunlar olmaması gerekiyor. Geçen burada da en büyük iş rol hakeme düşüyor. Halil Umut Meral. Çık hocam bak sevgili abi hocam. Çık maça. Bak samimi söylüyorum ya yıllardır bu ayılmaz. Maçları yönettin. Yıllardır bu maçlarda seviyelerde hakemlik yaptın. Çık gördüğünü çal. Bu kadar basit. Futbol severler bunu istiyor senden.
2: Geçen yıl Dolmabahçe'deki derbide stat'taydım. Beşiktaş'ın 2-0 öne geçip 3-2 kaybetti. İşte Orkun'un kırmızı kart gördüğü maçta. Mesela o maçın aslında kırılma noktalarından birisi Orkun'un gördüğü kırmızı kart olarak gösterilmişti. Ama bence Orkun'un gördüğü kırmızı karttan önce bir pozisyon vardı. Şimdi burada bunu söylediğimde yanlış anlaşılmasın yani bir şeye hedef göstermiyorum. Osterwolde ile Rafa Silva arasında mesela bir pozisyon vardı.
1: Tamam da Furkan fark etmez.
2: Hayır şunu
1: yani,
2: için söylüyorum
1: Orkun,
2: işte.
1: Orkun çok yanlış bir hareket yaptı.
2: Tamam ama işte Orkun o noktaya nasıl geldi mesela işte burada konuşuyoruz anlatıyorsunuz ya saha içinde.
0: Bravo.
2: İşte verilen kararlar verilmeyen kartlar oyuncuları tetikleyebiliyor. İşte orada Osterwolde Rafa Silva arasındaki
1: ben
2: pozisyonda
1: göz göre göre böyle bir yönetim sergileyeceğine inanmıyorum.
2: Ya onu göreceğiz cumartesi.
0: Ya o sana göre bana o, göre
1: ben
0: ona
1: ben
0: göre.
1: Onun hakemlik kalitesinin üst düzey bir hakem. Türkiye'de son dönemde
2: hepimizin zaten
1: belki,
2: arzusu bu.
0: Bravo. İsteği arzusu
1: ben
0: dediğin
1: hani
0: gibi
1: onun,
0: bu.
1: Böyle

0: vücut diliyle böyle ortamı gerebilecek bir hakem olduğunu düşünmüyorum.
1: Hoca zaten bu tecrübeye de sahip.
0: Bazı hakemler vardır da atanmasıyla beraber zaten tartışmalar başlar ama Halil Umut Meler böyle bir hakem değil. Yani saha içindeki duruşu, pozisyonu çalışı ya da pozisyona yakınlığı uzaklığı ya da bir tarafa yakın ol, bu böyle bir hakem değil. Hata yapabilir mi? Yapabilir.
1: Maçı germemek gerekiyor.
0: Hata yap, bak vücut diliyle bile. Mustafa Hoca burada çok güzel söylüyor yani. Hakemin duruşu, vücut dili çok önemlidir. İletişim çok önemlidir. Hakemin vücut dili çok önemli. Oyuncu bazen bundan bile ya da tribünler bundan bile etkilenebilir. Halil Umut Meler'in böyle bir negatif bir vücut dili olduğunu düşünmüyorum ben. Başka bir hakem olsaydı onunla ilgili belki daha farklı konuşabilirdim. Ama bence bu maça, bu derbiye doğru bir hakem atandı.
2: Bir şey söyleyeyim.
0: Bu maçla alakalı baba, yani bu maçla alakalı da İki takım oyuncuları ve başta kaptanlar Şikriniar ve Orkun daha ilk dakikadan itibaren hakemin üzerine oynamaya başlarlarsa o zaman çok şimdi, gergin bir maç izleriz.
2: Sevgili Nevzat Dindar, biz burada problemin vücut dili olduğunu söylemiyoruz. Zaten vücut diliyle ilgili yorum yapamayız. Hakemler oraya vücut diliyle çıkıyorsa ben de çıkarım, bin tane hakem çıkar. Önemli olan kararlar sevgili Nevzat Dindar. Vücut dili seni
0: karara çeker. Artı
2: ama
0: vücut dili.
2: Kararlar şimdi ne kararlar? Bir sürü kararlar yaşandı yani. Birçok takım açısından Halil Umut Meler'in verdiği yanlış kararlar, anladın mı?
0: Niye hakemi konuşuyoruz?
2: Hayır, bitireyim.
0: Yani niye Vlahovic'i konuşmuyoruz?
2: Bir bitireyim biz? Ya. Hayır, bir bitireyim. Sen çünkü oradan bir doğruyu, bir şeyleri bir toparlamaya çalışıyorum. Asıl buradaki olması gereken, hakemi niye konuşuyoruz? Hakem iyi, adaletli, keyifli maç yönetsin diye konuşuyoruz. Güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. İnanıyoruz ki sen tecrübeli, deneyimlisin, başarabilirsin, yaparsın diyoruz. İlk girerken bunları söyledik. Hakemi tabii ki de arada bir değerlendirme, konuşmamız gerekiyor. Çünkü bir şey önlem alabiliyorsan, ne kadar eğer ona katkın varsa, ufacık bir desteğin ve hatta katkın oluyorsa ne mutlu bize. Sonuçta maçtan sonra, yandıktan sonra takımlar, futbolcular, camialar, onun konuşmanın bir anlamı kalmıyor. Evet. Ha, bundan sonra tabii ki de biz hakeme inanmak zorundayız. Güvenmek sonucunda atandı. Yılların tecrübesi, yapacakları, yapması gerekenleri iyi analiz edip iyi kendini hazırlaması lazım. Hazırladığı takdirde çıkar, adaletli, keyifli bir maç yönetir. Bu bir kadar. Çünkü iki takımda da
0: Burkan, bir şey soracağım. Dünya Kupası finali kim yönetti?
3: Slavko Vinčić.
0: Nasıl yönetti?
3: İyi yönetti bence. Ya
0: bence Arjantin'e fazla müsamaha, tolerans gösterildi.
3: Arjantin'e ama turnuva boyunca zaten çok fazla
0: çok
3: tolerans,
0: çok fazla sertlik vardı. Evet. Yani o yüzden dünyanın en üst seviyesinden, elit kategoride bile üst düzey bir hakem hatalar yapabiliyor. Burada ben futbolcuların, sağdan gelen Okan farklı düşünüyor. O da değerlidir tabii. Ama ben daha çok futbolcuların hakeme yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten ortam gergin.
3: Ha, şu an biz
0: zaten kim olursa olsun, bak ben sana kimi getirirsen getir ya.
3: Biz şu an böyle farklı bir noktadaymışız gibi oldu ama aslında aynı noktadayız.
2: Tabii
3: ya. Zaten
2: ona
3: hakeme hedef
0: vermiyoruz.
3: Biz de zaten
0: hayır, farklı düşünebiliriz bu arada.
3: Doğru olduğunu zaten biz de düşünüyoruz ama ben örnek olarak geçen yıl
2: ya da biz anlatamıyoruz.
0: Hayır.
2: Verdi.
0: Ben anlatamıyorum.
2: Yok, çok iyi anladık biz seni demek istedim. Biz yani, anlatmaya çalışıyoruz. Yarın sen farklı de.
3: Zaten hakemden... Türk hakemliğinin aktif en iyi birkaç isminden bir tanesi.
2: Bravo.
3: Tabii ki de bu derbi Halil Umut Meler yönetecek. Bundan daha doğal, daha normal bir durum zaten yok. Ben geçen yılı niye örnek verdim? İşte maç içerisinde bazı kararlar, bazı sonuçlar doğurabiliyor. Yani bon anlamda maçı germemek, oyuncuları germemek açısından da yani taraf fark etmiyor. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Yani bu kararlar oldukça önemli. Hakem, o yüzden geçen yıl örnek
0: hakem
3: verdim.
0: Umarım ki, ben inanıyorum Halil Umut Meler böyle bir hakem. Bir standardı mutlaka olsun. X takım yaptığında farklı, diğer takım yaptığında farklı olmamalı. Bir faulü diğeri yaptığında sarı kart veriyorsa, rakip takımda yaptığında aynı uygulamayı mutlaka yapmalıdır, vermelidir. VAR ataması da önemli bu arada.
3: Evet.
0: Bütün gözler üzerinde ya. Ben burada hakemle girdik. Hakemi konuşuyoruz yarım saattir. İki takımda da o kadar özel oyuncu
3: birazdan
0: var ki,
3: geleceğiz. Hakikaten hatta grafiklerimiz var. Karşılaştırmalarımızı yapacağız. Kaleciler, santraforlar, merkez orta sahalar.
0: Hakem ne olursa olsun, tartışmak istemesek de bir şekilde bir kararla gündeme geliyor. İnşallah gelmez.
3: Şimdi birkaç yorum okuyabilir miyim? Çok özür diliyorum. Tekrar döneceğim sizlere. Salih Çakırca, bir Beşiktaş taraftarı olarak hakeme güvenmiyorum. Her yönettiği maç Beşiktaş'ı doğradı. Mesela ilk önüme düşen yorum mesela. Yani işte hani bu benim düşüncem değil mesela. Bir futbol sever, bir Beşiktaş taraftarının yazdığı yorum. Köksal Bey demiş ki Fenerbahçe 0 Beşiktaş 2. Ali Akgül demiş ki Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1. Cemalettin Bey demiş ki Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonucu ne olursa olsun sezon başı olduğu için her türlü Galatasaray'a yarar. Mehmet Yusuf iyi geceler, iyi yayınlar. Her maçın favorisi vardır. Kazananı belli olmaz. Maçın favorisi Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe skor tahminim 3-2 demiş. Ramazan Bey, iyi akşamlar. Derbi maçı sakin kalan 11 kişi tamamlayan kazanır diye düşünüyorum. Evet, gayet bence mantıklı bir yaklaşım. Yani eksik kalmamak iki takım açısından da önemli olabilir. Orkun hırsını, isteğini doğru kullanmalı, kontrol etmeli diye de eklemiş Ramazan Bey. Derbiye dair X üzerinden gelenler bu şekilde. Birkaç tane de Instagram'dan hemen gelen mesajlara şöyle bakayım hızlıca. Bakıyorum. Çok fazla var. Mert Bey demiş ki yayınlar, Fenerbahçe 3 Beşiktaş 0 golleri Vedat, Lukaku, Oğuz Aydın atar demiş. Mert Akmaz. Ozan Bey de Fenerbahçe 1 Beşiktaş 3 demiş. Ozan Güngör. Çok fazla mesaj var. Tekrar döneceğim. Okan Koç söz istemişti. Buyurun Okan Bey.
1: Şimdi Vinçiş tabii ki dünya çapında çok önemli bir hakem. Hatalar yapar ama önemli olan, şimdi ligimizde bazı hakemler art niyetli hataları yaptığı için kamuoyu, futbol severler, paydaşları inanmıyor, güvenmiyor, tedirginlik yaşıyor. İşte bu tedirginliği kaldırmamız gerekiyor. Biz bunu anlatıyoruz. Sahanın içinde bunları defalarca yaşadık. Anlatmaya çalışıyoruz. Bazı kesim anlıyor, bazı kesim anlamıyor ya da anlamamazlıktan geliyor. Farklı bir şeyler söylemeye çalışıyor ama olmuyor. Çünkü biz oralarda mutfakta soğan patates soyup da o insanlara o sunumu sunduk, yemeği sunduk. Yani buradaki önemli olan, hep söyleriz, hakemler hata yapar ama niyet çok önemli. Ve fahiş hatalar yaptığı zaman bu sefer insanların onlara olan güveni, inanırlığı, hiçbir şey kalmıyor. Kalmadığı zaman da o futbolda, sahada futbolcular da keyif almıyor. Ekran başındaki izleyiciler de kutuplaşıyor. Keyif almıyor. Bu kadar yatırımlar, paralar harcanıyor, veriliyor oyunculara, maliyetler ama Avrupa'ya gidiyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. İşte buradaki çok kolay kararlardan dolayı o sıkıntıları yaşıyoruz. Burada adam görüyor o kararları, orada aynısını bekliyor. Ama orada o kararlarda var ya, yüzlerine bile bakılmıyor. Yani bunlar da tabii ki de yaşayan, oralarda bulunan insanların biraz daha derinden anlaması tabii ki de normal karşılıyorum. Ben Halil Umut Meral ile ilgili, bak tekrar ediyorum, yeter ki maça odaklansın, iyi niyetli olsun, bir tarafa inisiyatif sağlamasın, iyi maç yöneteceğine inanıyorum. O da bunu yapması da gerekiyor artık. O döneme geldi. Çünkü kötü anılmaması gerekiyor. Ya bakıyorum şimdi, hakemliği bırakanlar itirafçı oluyor. Hakemliği bırakanlar günah çıkartıyor. Helallik istiyor. Bunlar çok kötü bir şey. O duruma düşmeyeyim diye biz bu eleştirileri, yorumları yapıyoruz. Yoksa bana ne, ben otururum burada, gereğini yönetim yapar, biz konuşmamızı yaparız, eleştirimizi yaparız. Sosyal medyada gerekli yazılarımızı yazar. Ama yarın öbürsü gün oradan çıktık, başka yere gittiğin zaman insanlardan helallik istemeyin.
0: Ya inanın,
1: ben helallik vermem. Benim gibi milyonlarca futbolcular Beşiktaş'ta
0: helallik hakem vermem. Konuşmaktan bıkıyorum. Keyif duymuyoruz.
1: Kimse almıyoruz. Ben de duymuyorum.
0: Hiç de istemiyoruz. Hatta derbiden sonra da inşallah hakem konuşulmaz hafta boyu, gün boyu. Çok kaliteli iki tane kadro karşı karşıya gelecek. Müthiş kadro. Tarafta da birbirinden değerli isimler var. Hatta karşılaştırmalar olsun, o zaman ufak ufak bir geçelim. Santraforlarla başlayalım mı sevgili Ertuğ? O zaman Vlahovic, Vedat Muriç kıyaslaması. Henüz sezon başı, çok kıymetli iki santrafor, iki yeni transfer. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iki yeni santraforu çok yüksek olasılıkla cumartesi akşamı da bir tarafta Vedat Muriç, bir tarafta Dušan Vlahovic'i izliyor olacağız. Rakamları şöyle bir hemen aktarayım. Vedat Muriç 3 maçta Fenerbahçe formasıyla ligde görev yaptı. 2 gol ve 1 asisti var Vedat'ın. Dušan Vlahovic ise 2 maça çıktı ki ilk 11'de başladığı ilk lig maçında ise hat-trick yapmayı başarmıştı Çorum Futbol Kulübü karşısında Dušan Vlahovic. Şut ortalamaları, şut rakamları daha doğru ifadeyle 3.7 toplam şut. Vedat Muriç'in 2 isabet ortalamasına sahip. Vlahovic ise 3.5 ortalamayla oynuyor fakat isabetli şut ortalaması ise oldukça yüksek, 3. İkili mücadele kazanmalar %58 Vedat Muriç, Vlahovic'in ise %20. Gol beklentisi 1.59 Muriç, 1.45 Vlahovic ve kaçan büyük şansa Muriç'in 3, Vlahovic ise kaçırmamış şu ana kadar.
1: Yani çok büyük bir yıldız. Dünya çapında çok önemli bir golcü. Çok büyük bir yıldız. Juventus'a ne paralara ne maliyetlere gittiğini herkes gördü. Ha, orada tabii ki de şanssızlıklar yaşadı. Beklentileri karşılamadı ama adamın bir potansiyeli var. Potansiyeli ortaya çıkartmak önemli olan, ki hocasıyla da bu potansiyeli o dönemlerde Juventus'a gitmeden önce çıkarttı. Beşiktaş'ta da iyi bir başlangıç, müthiş bir başlangıç, özgüvenli bir başlangıç. Bunlar önemli detaylar. Bir de burada bu santrafor özellikle En çok ön plana çıkaranlar kimler biliyor musun sevgili Furkan? Kanatlar. Kimler? Sol tarafta Trossard, sağda Serni ve Ataboku, arkada Orkun.

0: Dediği forvet, santrafor ama Dušan Vlahović ayrı bir seviyede. Çok ayrı bir seviyede. Yani bana dünyada şu anda böyle devam ederse bir bakmışım bir sene iki sene sonra çok farklı teklifler, çok farklı rakamlar gelir. Yani onu talep etmek açısından. Yani
1: daha 26 yaşında.
0: Daha hem genç hem de istekli arzulu. Bak dikkat et, ilk maçından itibaren ne kadar arıyor, istiyor, arzulu. Daha şu anda %60-%50 seviyelerinde fizik kondisyon, maç kondisyon olarak tam istenilen seviyelere gelmedi. Oralara gelse bir de takım halinde kanatlar, orta sahalar bir birleştirme organizasyonu birbirlerini tamamıyla tanıdığı zaman çok farklı şeyler yaşatabilir, hayaller kurdu.
1: Sırbistan medyasına verdiği bir röportaj vardı Vlahović'in, sanıyorum dündü. Şöyle bir ifadesi var: kariyerim için en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum.
0: Bence de doğru bir karar vermiş, doğru bir yorum yapmış. Bir de dikkat edersen ayağına top yakışıyor, hamle yapmayı biliyor, çalım atmayı biliyor, duvar oluyor, nerede duracağını, nereleri koşu yapacağını, yani çok markaj altında kaldığı zaman bazen kanatları açıyor. Yani oyunu iyi okuyabiliyor sahanın içerisinde. İşte oyunu iyi okuyabilen, bu özelliklere, potansiyele sahip dünya çapında bir forvetin varsa arkada Orkun için de büyük avantaj. Solda Trossard, sağda Boku veya Tasserli kim oynuyorsa onlar için de büyük avantaj. Attığın zaman o topları değerlendirebilen havadan, yerden, sağdan, soldan fark etmiyor. O seni mutlu ediyor, iştahlandırıyor. Ben de kanat oynadım. Ama bazı forvetlerle beraber oynadığımız dönemler oluyor. Atıyorsun abi topu dağlara taşlara vuruyor. Bir daha getiriyorsun boş kale atamıyor. Bir daha getiriyorsun masa tenisi gibi geri dönüyor. Ne oluyor bu sefer? Senin de o direncini, umudunu, iştahını kırıyor. Ama bu o özellikle bir oyuncu değil.
1: Tabii.
0: Bak ben iddia ediyorum Vlahović bu şekilde devam etti ki edecektir. Kazası belası sakatsız bir sezon geçirdiği takdirde Vlahović önümüzdeki sezon uzun yıllar, birkaç sene daha kalması gerekiyor. Yani Beşiktaş'a birkaç sene daha hizmet etmesi gerekiyor. Yani büyük büyük teklifler gelir.
1: Tutmak muhteşem bir santrafor olabilir.
0: Furkan o sol ayağıyla alışı, bak o topu kontrol edip istop edişi, çevre kontrol, top gelmeden önce arkadaşların nerede olduğunu al verler. Dikkat et, Trossard'a bir tane pas verdi maçta. Sol taraftan içeriden tekte tık diye bırakıyor. Yani oyunu iyi okuyabiliyor. Arkadaşını tamamıyla tanıdıktan sonra sana bir şey söyleyeyim, daha neler yapar bu oyuncu. Ama burada büyük iş kime düşüyor? Kardeşim tek başına o defans hattını kıramazsın. Messi de olsan, Ronaldo da olsan kıramazsın. Oralarda kanatlara, orta sahaya büyük iş düşüyor. Zaten o pasları, o organizasyonları sağlayabilecek, hücum zenginlikleri sağlayabilecek bir oyun formasyonu. Bekler bir bakıyorsun kariyeri geliyor, santrafor oluyor. Orta sahadan bir tanesi, 6 numara dediğimiz oyuncu, çok fazla bölgesini terk etme istenmez bölgesi olarak 6 numaralar. Ama hoca ne yapıyor? Salih'e de diyor git diyor zaman zaman sırta koşu yap. Yani o hareketliliğin önüne geçebilmek evet, kolay değil.
1: Doğru.
0: Bu anlamda da Vedat Muriç'te de mesela bakıyorsun onun için de büyük avantaj. O da form tuttu. O da yukarı doğru bir grafik çizmeye başladı. Bu da o açıdan avantajı. Az önce saydığım iki takım Greenwood adam geçebiliyor mu? Top gelmeden önce karar veriyorsun. Oğuz form tuttu. Harika işler yapıyor. Arkada Asensio keza öyle, o da o form tuttu. Yani bak üçüncü bölgedeki oyuncuları saydık iki takımda da. Bunların işi gücü ne biliyor musun? O sahaya çıkarken bunlar ne diyor biliyor musun? Benim özelliklerim ne? Ben bunları yapacağım diyorsun. Arkadaşlarım zaten gereğini yapar. Ha, burada oyuncuların özelliklerini sergilettirmesi gereken en önemli kişi de Halil Umutmeren. Bırak oyna. Evet. Yine konu oraya geliyor. Ben yeter ki futbol sahada kalsın, oynansın, oynanmasına müsaade etsin, müthiş bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Burçin Keskin, hocama selam olsun, bizim yayınımızı izliyormuş, bir mesajı var. Güven problemini çözemeyiz. Bizim odaklanmamız gereken kısım kalite ve organizasyon. Merkez Hakem Kurulu'nun çok daha radikal değişikliklere ihtiyacı var demiş. Eski maçlar, yaşananlar çok önemli değil, bu maç önemli diye de hocam eklemiş. Yayından selamlar demiş. Selamlar olsun Burçin hocama da. Sizlerden de bir santrafor değerlendirmesi almak isterim Nevzat Dindar. Bir tarafta Muriç, bir tarafta Vlahović. Yedek kulübesinde de bu arada bir tarafta Lukaku, bir tarafta da Oyan Gyo var. Yani kulübeler de sağlam bu anlamda.
0: Evet.
2: Yani iki takımda da çok özel oyuncular var. Vedat Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir gol attı. Samsun maçı yine başarılı bir performansı vardı. Diğer taraftan Vlahović yani görkemli bir başlangıcı imza atmış. Hat-trick yaptı ve o özgüvenle oynayacaktı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığını kabul edelim. Ama oh gibi yine bir alternatif bir oyuncu var. Ben hani onların vücut dilinin de yani hat-trick yaptığında Vlahović, onun ne kadar sevindiğini gördük. Yani bu hakikaten de çok önemli bir şey. Beşiktaş sadece iyi oyunculara değil, iyi bir takıma sahip. Yani bence Beşiktaş'ın bu sezonki fotoğrafını en iyi anlatacak şeylerden bir tanesi, gruplardan bir tanesi, bilmiyorum gördünüz mü? Yani Vlahovic alkışlayan bir aslında rekabet ettiği

0: meslektaşı. Yani dolayısıyla Beşiktaş ön tarafına baktığımızda son derece formda olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe açısından baktığımızda da öyle ya da böyle Vedat Nur için kendini bulduğunu, Lukaku'nun da oyunu özellikle rakip yarı alana yıktığınızda fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu kabul edelim. Şimdi Vlahovic tabii ki büyük beklentilerle geldi. Bence Beşiktaş'ın onu transfer etmesi hakikaten çok büyük iş. Kariyerinde şampiyonluğu var mı bilmiyorum. Yani Juventus'ta yok. Yani Fiorentina'da da yok zaten.
1: Lig şampiyonluğu yok, evet.
0: Yani Vlahovic'in de Beşiktaş'ta bir kupa, bir şampiyonluk hayal ettiğini düşünüyorum. Trossard da onu kırdı. Trossard'ın o başarısı var. O apoleti var daha doğrusu. O apoletle geldi zaten. Arsenal şampiyonluğuyla Beşiktaş kadrosuna dahil oldu ama.
1: Şampiyonlar gifnerisi olarak geldi aynı zamanda.
0: Yani Trossard onu kırdı. Trossard'ın o apoletin olması çok önemli. Ama diğer tarafta Vlahovic'in de o açlığını ben daha ilk gelir gelmez havaalanındaki görüntüsünden zaten anlayabiliyorsun. Yani gördüm. Üçlü çektirmesi, vücut diline baktığımız zaman Beşiktaş adiyeti yüksek olabilecek bir futbolcu renklerine bağladım. Bu maç ama test maçı bence. Yani iki takım açısından da çok şey yazıldı, çizildi. Belki de abartıldı. Belki ne bileyim beklentiler arttı. Şimdi iki takımın da Eylül'ün başında bir test maçı olacak. Şimdi diyebilirsin ki yani şu ana kadar oynadıkları maçlar içerisinde en zoru mu? Bence en zoru. Yani Fenerbahçe iyi 10 maçlar oynadı ama Beşiktaş Lyon'dan daha iyi durumda. Dolayısıyla iki takım içinde bu anlamda bir test maçı izleyeceğiz. Yani geleceğe dair hem sezonun kalan kısmına dair hem de özellikle Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın grubu bence Fenerbahçe kadar zor bu arada. Yani Avrupa Ligi olmasına rağmen Avrupa'ya dair de bir işaret verecektir. Yani iki takım da birbirini hem kendilerini test edecekler hem de böylesine değerli bir rakiple, güçlü bir rakiple oynayarak bence Avrupa takvimi için, Avrupa fikstürü için de bir test maçı doğru yapacaklar. Onu görmek lazım ama iki takımda da çok özel oyuncular var. Yani bugün Greenwood Fenerbahçe için çok özel bir oyuncu. Hakikaten de sağ sol fark etmiyor. Bitiriciliği çok üst düzeyde ve dikine adam geçebilen bir oyuncu. Bazen işte İsmail Hoca gördük. Samsun Spor maçta direkt sahada başlatmadı. Yani oyun içerisinde
1: daha
0: de
1: serbest rol oynuyor.
0: Merkeze de kayabiliyor, serbest de oynayabiliyor. Trossard'a bakıyorsun. Trossard'ın ben bir tık bu hafta Çorum maçıyla beraber hareketlenmeye başladığını gördüm. Yani Trossard ama hani Vlahovic'i söyledi Okan dedi hakikaten bizde daha %50-%60 ama bence Trossard esas Beşiktaş için çok büyük yıldız. Vlahovic zaten atacaktır. Vlahovic'in standardı bu. Yani Juventus'un bir tık dönemine denk geldi. Ben mesela Beşiktaş'ta şu meslektaşlarımdan kimseye yaptığımı bilmiyorum ama yani bir Igor Tudor'da konuşulmasını yani beklerim. Yani Igor Tudor'a Vlahovic'i sormak isterdim. Şu ana kadar bilmiyorum. Beşiktaş medyasında yapıldı mı? Hocalığını
2: görmedim
0: yaptı.
2: Abi şu anki hocası da zaten geçmiş dönemde hocası. Ona soralım.
0: Yok. Igor Tudor'a sormak isterdim. Vatandaşına sormak isterdim. Şu anki hocası zaten onu transfer eden kişi.
2: Ama onunla çalışmış.
0: İtalyan.
2: Daha iyi
0: yani belki o tam ya net.
2: Onunla çalışmış. Yemiş
1: içmiş. Hani ama tabii benzer yakın kültürler.
0: Yakın
1: yani
0: şey. Vatandaş derken Sırp Hırvat evet. Yani o en azından.
2: Hayır yani şu andaki hocası daha yakınen tanır. Beraber çalıştılar. Yediler
0: yani
2: antrenman yaptılar.
0: Belki.
1: Yok ayrıyeten ek bir görüş olarak.
0: Ek
1: zaten
0: bir görüş olarak.
2: Yani için ne anlamda
0: soruldu
2: sormak lazım?
0: Ya hayır belki özellikleri Türkiye'yi bilen bir Tudor. Yani Türkiye'nin.
2: Hayır ne anlamda sormak lazım?
0: Ben Türkiye'de neler yapabilir? Türkiye onun için kariyeri açsın.
2: Daha ne abi geldi etrik yaptı. Daha ne yapacak? Adam yapacak.
0: Bir saniye bekle daha erken.
2: Ya dur abi devam edecek adam ilk maçta.
0: Ya tamam daha insanlar. İnşallah.
2: Yani
0: ama ne?
2: Daha Vlahovic'in daha niye erken neysen Vlahovic'i tartışıyoruz burada. Ben kime soracağım Vlahovic'i? Vlahovic'i dünya tanıyor, dünya biliyor. Dünyada kime sorarsan sor müthiş bir santrafor, müthiş bir kalite diyecek. Önemli olan ona atacağım paslar. Attın mı atıyor adam değerlendiriyor.
0: Ben Vlahovic'i zaten şey yapmıyorum tartışmıyorum. Ben daha yolun başındayız biraz daha bekleyelim. Sonuçta yani Vlahovic'in çok zaten dünyadaki en iyi 9 numaralardan bir tanesi olduğunu tartışmaya gerek yok. Avrupa'nın en iyi oyuncularından bir tanesi hücum anlamında. Ama beni daha çok heyecanlandıran isim Trossard. Özellikle mesela bu derbi Trossard üzerinden bence Beşiktaş adına belirleyici olacak. Çünkü Trossard büyük maçların oyuncusudur. Belki bir süperstar değildir ama o hep final maçlarında Trossard imzası vardır. Eğer ortada kilidi açmanız gerekiyorsa.
1: Hatta şampiyonluğun geldiği bir maçta da Arsenal'da yine onun imzası var.
0: O golü bana hayal ettiren oyuncu Trossard'dır. Vlahovic değil. O yüzden benim Trossard'la ilgili beklentilerim çok daha farklı. Vlahovic zaten aurası yüksek. Zaten taraftar havaya sokabilecek bir oyuncu. Yani yanımdaki arkadaş hat-trick yapar mı? Yani o psikolojiyi izliyor. Yani daha ilk maçı baba bir dur bir dedim, bir izleyelim dedim. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ben Trossard'a odaklanmışım. O tabii Vlahovic diyor. İstediği de
1: olur. Olduğu için tabii.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Yani derbi ile alakalı daha çok yayınlar yapılır. İki takımda da çok özel oyuncular var.
1: Tabii çok bakacağız. Orada
0: ama ben
1: başka mevkilere de bakacağız. Kaleciler, bana hayal ettiren,
0: bana hayal ettiren. Ben biraz daha aslında iki takımın form durumuna, oyuncu kadrolarına, kalitelerine baktığımız zaman çok şey vaat ediyor. Ki genelde Beşiktaş-Fenerbahçe maçları da yani beklentilerin üzerinde futbol hep olur. Yani beklentileri karşılar daha doğrusu. Bu sefer biraz daha dengeli ve kontrollü bir derbi bekliyorum. Yani bu hayal kırıklığı yaratabilir. Burada işte Trossard gibi ya da Greenwood gibi sihirbazlar belirleyecek.
1: İsimlere ihtiyaç
0: bence
1: var. Bir yorum var. Sertif Kılıç demiş ki Kars'a pozitif ayrımcılık yok mu? Memleketim olan Kars'a tabii ki de pozitif ayrımcılık var. Beşiktaş 3-1 kazanır, seviliyorsunuz demiş. Selamlar demiş. Buradan Kars'a da selamlarımızı,
2: Kars
1: sevgilerimizi.
2: Kars kazı var biliyorsun, meşhurdur. Kars kazının en lezzetli yeri neresi bil bakayım. Arkadaşa sorsana neresi? En lezzetli
1: Sertif
2: olan yeri neresi?
1: Sormuş oldum. Yanıtını
2: Selçuk Bey mi?
1: Sertif Kılıç. Reklama gitmem gerekiyor. Tamam. Dönüşte onunla yanıtını.
0: Sert, ilk defa duyuyorum açıkçası.
1: Kazın en iyi yeri neresi?
2: En lezzetli. Kars en kazı var ya abi, acayip güzeldir.
1: Son sayfada.
2: Bizim Esenyurt'ta yapan var bir abimiz. Götüreyim hepinizi istiyorsan.
3: Japonya Ligi'nde bir başka mücadele. Varen Nagasaki Gamba Osaka karşılaşması. Nagasaki hata izliyoruz. Bir vuruş şimdi kaleci. Etkili bu pozisyonda Iwasaki kaleyi deniyor. Kaleci Jun. Çok iyi çağırdı bu topu. Görüntüler ikinci yarıdan. Şimdi savunmaya doğru hatalı bir pas. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Şut ve top ağlarda gol. 1-0.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Artık an itibariyle de 4 Eylül'e giriş yapmış üzereyiz. Türkiye'de profesyonel liglerde transferin artık son günündeyiz. Bugün takımlar son takviyelerini yapacaklar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bugün takviye yaparlarsa Avrupa kupalarında oynatamıyorlar. Sadece lig kadrosuna bu isimleri yazabilecekler. Onun dışındaki kulüplerimizin zaten böyle bir gündemi yok. Bu gece yarısına kadar transferde artık takviyeler için son gün, son saatler, 23 saat 58 dakika yaz transfer döneminin sona ermesine kalan süre. Reklama gitmeden önce bir Kars kazı.
1: Evet. En lezzetli neresi diye sordum o arkadaşa. Evet,
0: soruyu,
1: Kars'ta olan arkadaş
0: soruyu sevgili Sertif Bey sanıyorum biraz farklı anlamış olabilir. Okan Bey'in sorusu kazın en lezzetli yeri neresi? Ama Sertif Bey bir yanıt vermiş, onu okuyayım önce. Yüksek rakımdan dolayı arpa çay ve akyaka kazları meşhurdur. Özellikle arpa çayın Baciulu köyü diye de eklemiş. Teşekkür ederiz. Var mı ya, sizin bilginiz?
1: Kars'ın kazı meşhurdur. Çok güzeldi. Evet. Hele bir de var ya, o kar yağdıktan sonra balık nasıl su yağdı, damladığı zaman denize çok lezzetli olur derler ya, yağmur yağdığı zaman. Kazda da öyle, kardan sonra abi bir lezzetli oluyormuş ki öyle böyle değil. Tandır eti gibi, lokum gibi yumuşacık. En lezzetli yer neresi biliyor musun? Galiba onu anlayamadı arkadaş. En lezzetli yer
0: birazdan
1: neresi?
0: Yazar.
1: Bak Sert, en lezzetli yeri istiyorsan söyleyeyim yazmadan.
0: Buyurun.
1: Abi boynu. Bak o boynu var ya, uzun boynu. Orasının eti, sana bir şey söyleyeyim mi? Ağzına atıyorsun ya. Çiğneme, direkt mideye gidiyor. Yani çiğnemene gerek yok. Öyle kaliteli, öyle acıktık. Lezzetli, lokum gibi, bir de öyle tatlı ki.
0: Vallahi
1: tandır acıktık. Eti gibi. Bak,
2: olan var
1: şey
2: olmayan var şimdi şey.
1: Ya olur abi, bulunur. Yani şey
0: acıktık.
1: Ama şunu söyleyeyim. Yani o arkadaşa da, yani orada şanslı. Kars'ta o söylediği lokasyonlarda da yiyordur kazın. Büyük ihtimal. Ama her yeri güzel, ama ekstra olarak neresi diye sorarsan bana boynu derim.
0: Memleketim Kars'a da buradan selamlar, Kars'a sevgiler çok göndermiş selamlar olayım. Nevzat abi sen de Bingöllüymüşsün.
3: Bingöl.
0: Oranın da kavurması mı?
3: Bingöl kavurması
0: mı? Bak Yusuf'tan, Yusuf da bizi izliyor.
3: Ama bir şey, Bingöl'ün, Bingöl'ün esas balı meşhurdur.
0: Balı?
3: Tabii.
0: Erzincan'ın değil miydi balı?
3: Yok, Bingöl.
0: Bingöl'ün mü?
3: Bingöl.
0: Ben bu konularda biraz eksiğim yani, gastronomi çok bende.
3: Ya şöyle, biz şimdi gazeteci olduğumuz ve sürekli deplasmanlara gittiğimiz için yemekleri biraz biliriz. Yani nerede ne yiyilir, ne güzel, nesi meşhurdur falan, bunları araştırırız. O yüzden Bingöl için bal derim. İşte ne bileyim, Diyarbakır'a gittim mesela, ciğer. Değil mi?
1: Orta abi
3: ciğer.
1: O taraf doğunun eti zaten fark etmiyor. Nereye gidersen tuttuğundan ye abi. Et, ciğer, baklava,
0: kebap. En sevdiğin deplasman hangisi gazeteci olarak? En zor. Gitmekten keyif aldığın. Bir tane vardır özel bir deplasman.
3: Şimdi şöyle, her deplasman yani, bak ben sana söyleyeyim mi? Her deplasman,
0: mutfağı anlamında
3: bak,
0: soruyorum.
3: Her deplasmanın kendine göre güzel tarafları vardır.
0: Tabii ki.
3: Mesela Sivas deplasmanları bence güzeldi bir gazeteci için. Çünkü Sivas çok merkezi bir yerde toplanmış durumdadır. Hani yeme konusunda, ulaşım konusunda vesaire güzel bir deplasmandır. Dolayısıyla ben mesela Sivas deplasmanını severdim. Onun dışında İzmir. İzmir'de birçok seçenek var.
1: Ya her yer Türkiye'nin
3: dört
1: bir
3: yanı. Ama yani Türkiye'nin dört bir yanı şimdi Ankara'da. Tabii tabii yani.
1: Süper, her şeyi güzel. Nereye gidersen, Ege'ye git, Karadeniz'e git, Akdeniz'e, İç Anadolu, mesela Doğu'ya.
3: Ya da Giresun'da.
1: Ege'ye, aşağı, Akdeniz'e, her yerde abi, her yerin lezzeti güzel.
0: Trabzon, Rize ve Samsun deplasmanları
3: mesela
0: var.
3: Mesela Giresun'da öyle kasaplarda falan şeyi yapıyorlar. Et, köfte falan. Tam Ordu sınırında. Gidip orada yemiştik mesela, inanılmaz
0: Adana
3: yani.
0: Adana mesela benim en sevdiğim yer.
3: Adana zaten biliyor, Adana'yı zaten tartışmaya gerek yok ama. Şimdi Eskişehir mesela. Eskişehir. Mesela biz Bursa deplasmanını beklerdik ya.
0: Yaklaşıyor sanki ufukta artık.
3: Bak bir Bursa deplasmanı beklerdik
0: Bursa deplasmanı
3: yani
0: olacak gibi.
1: İnegöl köftesi.
0: Peki,
1: Bursa kebabı.
0: Birazdan bu arada dönerim, tekrar dönüş tabii yapacağım. Derbi defterine sadece bir virgül koyduk. Döneceğim. Karşılaştırmalarımız devam edecek.
3: Şeyi merak
0: mi
3: ederim ama. Mesela
0: buyurun.
3: Hiç gitmedim ben. Bir Galatasaray'ın bir kupa maçı vardı, ona gitmemişim. Tokat mesela, Tokat'a hiç gitmedim. O Tokat kebabını merak ediyorum.
0: Ben de gitmedim.
3: Yani. Tokat ama şey,
0: şehrine hiç Tokat'a gitmedim.
1: Ben de gitmedim. Bak ilk defa
0: benim zaten duyuyor. Benim muhabirlik dönemimde yani çok Tokat deplasmanı olmadığı için.
3: Oldu, Galatasaray'ın bir kupa maçı oldu.
0: Yok, benim Tokat deplasmanım yok. Bu sohbete devam ederiz. Sizlerin de bu konuda tabii ki katkılarını bekliyoruz. Derbiye tekrar döneceğim ama bugün Süper Lig'de Başakşehir Galatasaray mücadelesi var.
3: Karslı
0: bu...
3: bir abimiz yazdı şimdi.
0: Karslı mı?
3: Metin abim yazdı. Kars'ın kaşarı diyor. Çeçil.
0: Tabii çeçil peyniri vardır.
3: Peyniri. Kazı zaten.
1: Bilir. Sanlı abi var. O da Karslı.
0: Ketesi vardır. Kete. Turkan. Bilir misiniz keteyi?
3: Neyse insanları acıktırmayalım şimdi ya.
0: Böyle hamur işi gibi.
3: Bak. Okan sen
1: neresin? Su vardır. Bizim Sakaralıyım. Bizim şey var. Sanlı abi var. Karslı. Eğer diyor memlekete gidersem size diyor getireceğim. Kars kazı getireceğim diyor.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz Sanlı abi. Ben Sakaralıyım. Bizim de şey ıslama köftesi.
0: Ben bugüne bir geçeyim. Bugün Süper Lig'de Başakşehir Galatasaray mücadelesi var haftanın açılış karşılaşmasında. Galatasaray'da tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne verilen listeyi de konuşacağız. Derbiye tekrar döneceğim. Trabzonspor bölümümüz tabii ki de olacak ama Galatasaray bölümünde de bugün Başakşehir mücadelesi var demiştik. Maça doğru haberimizi bir izleyelim. İki takımda da bu karşılaşma öncesi son durum ne yöndeymiş? Maça doğru haberimizle Galatasaray bölümüne giriş yapmış olalım.
2: Galatasaray Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Sarı Kırmızılılar Erzurumspor ve Göztepe'yi yenerek moral buldu.

0: Okan Buruk'un ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Sporting deplasmanı öncesi ligin güçlü takımlarından Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray hem galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hem de Sporting deplasmanına moralli gitmeyi hedefliyor. Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Victor Osimhen Başakşehir mücadelesinde de takımının en büyük kozu olacak.
1: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aldı. Gol! Victor Osimhen attı yine.
0: Yeni transferlerden Rafael Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak. Deniz Gül'de mücadelenin ilerleyen dakikalarında görev bekleyecek. Geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Başakşehir ise Galatasaray karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Galatasaray mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek.
2: Evet, Başakşehir-Galatasaray mücadelesi bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde oynanacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu da belli oldu bu arada. Sarı Kırmızılılar'da liste dışında kalan isimler var. Özellikle Kaan Ayhan tercihi burada tabii ki biraz. Belki dikkat çeken noktalardan birisi. Belki bunu bekleyenler de vardı ama Kaan Şampiyonlar Ligi listesinde yok. Zaten Galatasaray... iki ismi eksik yazacaktı değil mi? Öyle 23 oyuncu bildirebiliyordu. Çünkü iki tane karşılayamadığı kriter vardı Galatasaray'ın. Liste dışında kalan isimler oldu. Maçla bağlantılı olarak Şampiyonlar Ligi listesi ve bilmiyorum bu arada mesela bugün transferin son günü Kaan için belki bir ayrılık ihtimali olabilir mi?
3: Yok, sanmıyorum. Bir ayrılık olacağını sanmıyorum. Sürpriz midir? Yani açıkçası Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda biraz zorunluluktan yani yoksa şey olarak bakmıyorum. Yani birileri olmayacaktı. Piyango Kaan'a vurdu. Transferlerden tabii alamayacağınız bir isim olmadığına göre Niagan'ın da takımda kaldığını varsayarsak Okan Hoca ve yetkililer bence doğru bir tercihte bulunmuşlar. Kaan'la alakalı hani çok şey yapamıyorum. Kaan'ın Galatasaray performansı aslında başlangıçta çok iyi oldu. Son dönem tartışılan bir performansı imza atıyor ama iyi bir profesyonel olduğunu söyleyelim. Yani ben Okan Hoca'nın kadro kurarken, oyuncu tercihlerinde bulunurken salt sağ içi performans değil. Aynı zamanda kulübedeki işte varlığı, soyunma odası vesaire... Bütün bunları bir araya getirerek hareket ettiğini düşünüyorum. Şimdi Kaan dediğimiz oyuncu 3-4 dili, ana dili gibi konuşan.
2: İtalyanca, Almanca, İngilizce.
3: Yabancı oyuncularla Türk oyuncular arasında köprü vazı yani gizli kaptanlardan bir tanesi. Aslında tabii, takım içerisinde
2: zaten takım ya
3: bu tarz oyuncular Okan bilir. Bazen her şey salt performans değildir. Tabii ki oyuncu para veriyorsanız öncelikli olarak performans beklersiniz ama aynı zamanda hem kulübede hem soyunma odasında saha dışında birlik beraberliği sağlamak için de çok önemli rolleriniz olabilir. Kaan'ın bu yüzden evet performansını ben de eleştiriyorum ama saha içi profesyonelliği konusunda saha dışı düzeltiyorum. Çok tartışmaya gerek yok. Çok bu anlamda teknik ekibin işini rahatlatabilecek bir isim. Performans olarak tartışabiliriz ama işte
4: sence rahatlatıyor mu?
3: Şey olarak,
4: Okan Hoca'nın işini rahatlatıyor mu?
3: Rahatlatıyor. Yani o yabancı oyuncularla yerli oyuncular arasında köprü vaziyeti önemlidir. Şu an Galatasaray'da zaten en Okan Hoca'nın başarılı gösterildiği noktalardan bir tanesi oyuncu iletişimidir. Bu noktada ben Kaan'ın faydalı olduğu kanaatindeyim. Tabii ki hep daha iyisi vardır. Yani Kaan bir süre Galatasaray'da performansı iyiydi. Daha iyisi varsa daha iyisi gelsin ister taraftar. Ama işte bazen çok radikal değişiklikler yapmak istemiyorsunuz. Normal şartlarda geçen burada yayında söyledim. Ben sezon bitiminde Kemerburgaz'da Başkan Dursun Özbek'le, Sayın Dursun Özbek'le işte muhabirlerin bulunduğu bir sohbet toplantısı yapıldı. Orada Sayın Özbek'e omurganın yaşlandığını artık değişime ihtiyaç duyduğunu söylediğimde başkan bunu çok ciddiye almadı. Ama gelinen noktada görüyoruz ki Galatasaray'da bir değişim gerekiyor. Yani bugün Abdülkerim'de de artık eski Abdülkerim çabukluğunu göremiyoruz. Ama yani sonuçta Galatasaray üst düzey hizmet etti ve hala bu ligin Türkiye'nin en iyi stoperlerinden bir tanesi. Bence Galatasaray onun önünde bir

0: stoper almalıydı. Önünde bir stoper aldı mı? Hayır. Diğer taraftan bakıyorsun işte Torreira, Lemina, yani yaş alıyorlar ve artık performanslarında da fiziksel olarak düşüşler olabiliyor bu oyuncuların. Ben böyle bir şey görüyorum. Kaan'ın gerekli hizmeti yaptığını görüyorum. Ama bu oyuncularla yeni kontrat yaparken ya da yeni sezona başlarken bence ücret noktasında kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, taraftarı rahatsız etmeyecek bir noktada buluşmak lazım. Oynamayan bir futbol cezam yapılmaz. Yani düzenli oynayan bir oyuncu elbette zamı hak eder. Okan biliyor, sahadan geliyor. Oynayan bir futbolcu bir süre sonra bunu sorgulamaya başlayacaktır. Ama Niaga'nın performansını Furkan, hazırlık maçları ki Galatasaray devre arasına gelmişti. Hakikaten de bu çocukta iş var, kumaşı iyi, gelecek var dedirten bir oyuncu. Şimdi Allah var, kendine de bakmış fiziksel olarak da 6 ayda inanılmaz bir değişim içerisinde. Galatasaray bu oyuncu alarak doğru bir yatırım yaptığını düşünüyorum. Yaz kampına da iyi geçirdi. Hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum Okan Hoca'nın. Niaga'yı UEFA listesine, Şampiyonlar Ligi listesine yazarak. Kaan'la alakalı da Kaan'ın bunu problem edip problem yaratacağını da düşünmüyorum. İyi bir profesyonel, Kaan küllerinden tekrar doğabilir. Tekrar kendini gösterebilir. Fiziksel olarak zaman zaman tartışılan bazı fotoğraflar oldu. O fotoğrafların olmaması lazım. Tamam, fotoğraf belki doğru yansıtmıyor başka açılardan baktığımızda ama Kaan'ın da bu şeyi vermemesi lazım. Yani bir takımda hani bir tane oyuncu belki kaldırabilirsiniz ama aynı anda Kaan'da, İlkay'da, şuydu buydu olunca göze batıyorsunuz. O yüzden orada biraz daha dikkatli olmak lazım. Ben yapılan tercihlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Burada üzüleceksek mesela Arda Ünya'ya üzülebiliriz. Genç bir oyuncu.
1: Arda peki gerçekten, yani bilgim olmadığı için soruyorum. Belki sizlerin bilgisi vardır. Şimdi UEFA'da bir de B kadro teslimi yapılıyor. Arda orada da mı yer bulamadı kendisine? Yani Galatasaray'da bu sezon kesin olarak forma giyemiyor mu Şampiyonlar Ligi'nde
0: Arda Ünya? Ben listede yok diyebiliyorum. Artı Kazımcan yok. Şimdi Kazımcan evet. Da normal fotoğraf çekimlerinde bile olan bir futbolcu. Kazımcan'ın da böyle bir ayrı sempati duyuyorum. Hakikaten de yani çok büyük sıkıntılar yaşadı. Forma bulamadı. Hiç küsmedi. Yani ne görev verilirse çıktı. Fazlasıyla yerine getirdi. Kazımcan'ın yani onunla ilgili bir haber verelim istersen. Kazımcan buyurun. Ayrılmak istiyor. Yani ayrılma isteğini zaten.
1: Kazımcan'la ilgili şöyle bir bilgi vermiştir Levent Üstemen dünkü yayında. Kuzey Makedonya milli takımını seçtiği için Ocak ayından itibaren yabancı oyuncu statüsünde değerlendirileceğinden bahsetti. Süper Lig'de kontenjan anlamında. Kazımcan'ı bekleyen böyle de bir durumda söz konusuymuş.
0: Bu Galatasaray'daki kariyer arasından da belirleyici
1: bence olur. Bence Türkiye'deki kariyer için evet, belirleyici olur.
0: Ama Kazımcan çok çalışkan, çok hakikaten fedakar bir oyuncu. Bence üzerine koyarak da gidecek. Ama şanssızlığı önünde iki tane sol bek var. Bir tarafta Jakobs var, diğer tarafta Eren var. Hani Kazımcan'la alakalı bir ayrılık bekliyorum. Oyun düzenli forma giymek istiyor. Teklifler de var. Onun dışında baktığımızda çok büyük sürpriz yok. Yani Galatasaray kadrosu ile ilgili tartışılabilir. Daha iyisi olabilir mi? De olabilirdi ama baktığımız vakit Galatasaray ön tarafı hakikaten de hayal kurduran bir ön taraf. Yani Victor Osimhen olsun, diğer tarafta işte Lea olsun, Sane olsun, Barış, Yunus, Batrakov. Hakikaten de Şampiyonlar Ligi için hayal ettirecek bir kadro. Ama orta saha ile alakalı beklentiler çok daha farklıydı. Orada stratejik bir hata yapıldı. Yani Galatasaray Leslie'yi transfer etti, işte Niaga devam ediyor. Torreira, Lemina ile yeni kontrat yapıldı. Yani daha üst düzey bir orta saha alınabilir miydi? Neden son dakikaya bırakıldı? Burada belki eleştirilmeli. Stratejisi eleştirilmeli. Ama şunu da kabul edeyim. Ben kendi kişisel hesabımdan da anket yapıyorum. Şu sonucu çıkarıyorum. Yani şimdi Galatasaray taraftarı ligin en güçlü kadrosunun Galatasaray'da olduğuna hala inanıyor. Diyor ki yani en güçlü kadro bende. 5'te 5 yani 5. üst üste 5. şampiyonluk için bir kere iddialı bir kadro olduğu kanaatinde Galatasaray taraftarı. Burada sadece endişelendiren nokta bence Şampiyonlar Ligi. Bu orta saha Şampiyonlar Ligi için düşündürüyor, endişelendiriyor. Şampiyonlar Ligi atletizmini, temposunu kaldırabilecek bir orta saha mıdır? Bence değil. Oraya Galatasaray için önüne bazı seçenekler çıktı. Kamavinga ile bence gereksiz şekilde yani, tamam, güzel bir hedef. Ben bunu geçen yayında da şöyle dedim. Hem bizim Libero yayında, YouTube yayında hem de kanaldaki yayında. Şimdi son gün mesela Lamin Kamara ismi çıktı Monaco'dan, evet, değil mi?
1: Fırsat olarak.
0: Şimdi 55 milyon euro'luk kira fırsat olmaz. Bak bunu dün söyledim, bir kere daha tekrar.
1: Niye ama? Osimhen 75 milyon euro'luk bir fırsattı.
0: Şimdi insanlar ne anlamıyor işte. Senin hedef göstermek gibi olmasın, kusura bakma. Şimdi şöyle. Osimhen 75 milyonluk bir fırsat tabii ki sonradan oluyor. Osimhen Galatasaray'a nasıl bir fırsat olarak geldi? Napoli, işte Arabistan'a transferi gerçekleşmedi. Fırsat dediğimiz o son gün transferi. Bütün Avrupa'da transfer kapalıydı. Fırsat dediğimiz şey böyle 3, 5, 8, 10 neyse böyle bir rakama Galatasaray'a gelebiliyorsa ya da bir takıma mutlaka verilmesi gerekiyorsa bu Galatasaray için fırsat olabilirdi. Kaldı ki Monaco CEO'sunun açıklaması var. Furkan, biz satmıyoruz dedi. Satmıyoruz. Kamara'yı satmıyoruz. Chelsea'ye vermedik dedi. Adamın açıklaması var. Sonra Yasin Ayar ismi biliyorsun.
1: Brighton'dan. İsveçli.
0: Böyle bir rüzgar esti. Yani bu konuyla alakalı da son güne bırakılacak bir isim değil zaten. Çok özel bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Ama Brighton'ın da zaten oyuncu satmak gibi bir niyeti yok. Şimdi dönüyorum. Galatasaray kulübünün stratejisine. Yani bir tarafta işte Kamara zaten hani o ihtimal yok çünkü bırakmıyor Monaco. Kamavinga ile alakalı mesela ama evet, hem Dursun Özyek hem de yönetimin Kamavinga ile ilgili bir düşüncesi vardı. Bence Galatasaray orta sahasına bu arada yakışırdı. Ama böyle bir fırsat çıkmadı ki. Mourinho Kamavinga'yı oynatmaya başladı. Yani Galatasaray Kamavinga'yı çıkarabilecek şartlar olursaydı bütün miyaz bize hayal sattınız de, evet, taraftarın bunu sorma hakkı var.
1: Bir soru taraftar, sorabilir miyim?
0: Bak taraftar şu tepkiyi gösterebilir. Ya ben bütün miyaz Kamavinga okudum. Ne oldu Kamavinga'ya?
1: Evet. Ki bunu soruyor taraftar.
0: Taraftar haklı. Ben bu arada taraftar her zaman haklıdır. Taraftar bugün böyle düşünür. 2 hafta sonra farklı da düşünebilir. 2 hafta önce böyle düşünüyorsun diyemem. Taraftar öyle düşünüyordu.
1: Ben
0: bugün böyle Kamavinga Real Madrid'de oynamaya başladı. Real Madrid bırakmıyor.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray ama böyle bu iş senin en kritik problemin orta sahayken bunu çözemeden Devler Ligi arenasına böyle şey görünümlü araç derler ya, böyle dışı çok parlak Galatasaray'ın şu an Şampiyonlar Ligi otobanında, Şampiyonlar Ligi'ni bir otoban olarak düşün. Bu Şampiyonlar Ligi otobanında Galatasaray'ın çıktığı aracın dışı muazzam, ışıltılı, parıltılı.
1: Ben biraz daha anlaşılacak ama, bir örnek vereyim mi? Mesela
0: dur.
1: Çok iyi bir ayakkabı.
0: Tamamlayayım.
1: Çok böyle.
0: Ama tamamlayacaktın.
1: Buyurun, tamamlayın.
0: Ha, Şampiyonlar Ligi otobanında. Şampiyonlar Ligi otobanında. Şey tamamlayamadım. Yani betimlemeyi tamamlayamadım.
2: Program bitti.
0: Vallahi sen 45 dakika az önce Beşiktaş konuştun. Şampiyonlar Ligi otobanında senin aracın dışı son derece parıltılı, gösterişli. Ama motor zayıf. Motoru Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek bir motor mu? Değil. Şu an bence Galatasaray taraftan endişelendiren nokta bu.
1: Kamavinga ismi üzerinden gidelim.
0: Tamam.
1: Sadece durumu anlamak için soruyorum. Yani mesela Real Madrid'in Kamavinga'yı bırakmayacağı herhalde 2 Eylül akşamı belli olmadı değil mi? Yani Galatasaray bunu 2 Eylül günü öğrenmemiştir diye düşünüyorum. Yani Mourinho göreve geldi. Mourinho zaten yaz döneminde de oyuncuya forma verdi. İşte lig başladı yine forma verdi. Kamavinga süreci 2 Eylül'e kadar sürebilecek veya sürmesi mantıklı.
0: Sürpriz olsa olurdu. Yani orada haklısın. Yani sonuçta Real Madrid...
1: bunun daha önce sanki olup olmayacağının çok önceden belirlenmesi veya anlaşılması orada gerekiyordu. Çok vakit harcandığı için haklısın, söylüyorum.
0: Haklısın. Bence Galatasaray'ın enerjisini fazla aldı diye düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Neticede teşhisi doğru koymak lazım. Galatasaray teşhisi doğru koydu mu? Buna bakmak lazım. Hani orada esas hamle Leao mu olmalıydı? Leao da biliyorsun son dakikaya kaldı. Şimdi Leao hamlesi yerine Galatasaray o esas hamlesini orta sahaya mı yapmalıydı? Bütün bunlar tartışılabilir. Ama netice itibariyle Galatasaray'ın başkanı 4 sene üstte şampiyon yapmış. Hocası 4 sene üstte şampiyon yapmış. Yani burada bir istikrar var, bir başarı var. Ben bu kadar da böyle negatifliği çok doğru bulmuyorum. Ha, çok da övmüyorum, abartmıyorum. Galatasaray

0: başarı yani Galatasaray için Şampiyonlar Ligi terazisi bence başarı karnesini belirleyecektir. Ama aynı zamanda da 4 senelik bir istikrar ve başarıyı da görmezden gelemeyiz.
1: Liste dışında kalan...
0: Bak ben sana bir tane bilgi vereyim mi? Biraz haber odaklı gidelim mi?
1: Tabii buyurun.
0: Şimdi az önce aldım bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. 31 Ağustos 2026 itibariyle Galatasaray'ın sadece forma sponsorluklarından kasasına giren parayı söyleyeyim mi?
1: Evet. Ne
0: 68
1: kadar?
0: Milyon euro. Geçen sene 2025'te 31 Ağustos 2025 itibariyle Galatasaray'ın aynı tarihte Galatasaray'ın forma sponsorluğundan kazandığı rakam 53 milyon euroydu. Bugün şu an 3 Eylül Galatasaray forma sponsorluklarından 68 milyon euro şu an kazanmış durumda. Hedef bana söylenen sadece sırt kısmı boş kaldı. Çünkü forma Avrupa'ydı işte ne bileyim işte kol, çorap, şort vesaire. Her taraf dolu, bir tek sırt kısmı boş. O sırt kısmına da alınacak sponsorlukla beraber sadece bir sezon için, bu sezonunu kastediyorum, Galatasaray'ın forma sponsorluğundan kasasına girecek para 80 milyon euro. Şu an Galatasaray'ın geldiği seviye bu. Galatasaray'ın kadro değerini söyleyebilir miyim?
1: Burada? Tabii. 400 milyon euro.
0: 411 geçti. Milyon euro.
1: Şampiyonlar Ligi'nin de en değerli 18.
0: Çok kadrosu. Doğru. Bugün Beşiktaş da çok değerli. Fenerbahçe'de. Ama Galatasaray kadro değeri olarak bunların şu an önünde. Yani Galatasaray taraftarı aslında çok da karamsar olmamasın.
1: Karalar bağlamamak gerekiyor. Yönetimi çok da bu anlamda eleştirmemek gerekiyor. Yani
0: Okan iyi hatırlar. Okan o kadroyla hatırlar. Yani Galatasaray'ın ben 100 bin dolara oynattığı, transfer ettiği o yokluk içerisinde Lucescu mucizeler yaradı. Yani mucizeler derken hani önemli başarı imza atmıştı. Victoria'larla, Florkin'lerle, Perez'lerle mutlu olan Galatasaray jenerasyonu vardı. Galatasaraylılar vardı. O yokluk dönemini bilirdi.
1: 2000'lerin başı.
0: Yani Galatasaray bir önceki sezon Jardel vardı mesela. Çok aurası yüksek. Sporting Lisbon'dan geldiğinde yer yerinden oynadı. Ama Galatasaray o kadroyla şampiyon olamadı. Bir sonraki sezon o vasat 100 bin, 200 bin, 300 bin euroluk, dolarlık futbolcularla şampiyon oldu. Başarılı oldu. Ve bunu Victoria'yı falan sen hatırlarsın. Florkin'i hatırlarsın. Çok vasat bir kadroydu. Yani isimsiz oyunculardı.
1: Ya burada hani biraz artık top Okan Buruk'ta mı anlamı acaba çıkıyor anlattıklarınızdan? Yani burada bir teknik direktör artık hani yönetim üstüne düşeni yaptı.
0: Bence özellikle orta sahayı şey yapamayız, görmezden gelemeyiz. Orta saha konusunda yapılmadı. Neden yapılmadığı tartışacağız. Lemina ile yeniden kontrat yapıldığına göre hocanın bilgisi dışında yani bir gelişme olmasına anlam veremem. Leslie geldi. Yani yeni hocaya rağmen bir transfer yapılamaz yani. Eğer Leslie hoca istemeden Galatasaray yönetimi transfer ettiyse hatadır. Ama Leslie'in de istatistiklerine baktığımızda, piyasa değerine baktığımızda yani 20 yaşında, 21-22 yaşında bir futbolcu için 130-140 resmi maç çok iyi.
1: Çok ön yargılı olmamak gerekiyor oyuncuya.
0: Ya çok negatif değilim. Şimdi Leslie'yi övmeye başladığımda da ya yönetime yakınsın bundan dolayı. Hayır, böyle bir şey yok. Leslie'nin rakamları, istatistikleri ortada. Rendeki çıkışı, yine Chelsea'nin ona yatırım yapması. Yani bu futbolcu yaşına rağmen bir olgunluğa sahip. Evet. Ama bence bir kriz dönemine denk geldi. Yani bu kadar da tartışılacak
1: bir oyuncu değildir. Tek talihsizliği bence Leslie'nin ilk transferi
0: olması. Ama ben Niyaga'dan umutluyum, onu söyleyeyim. Niyaga bence bu sezona damga vuracak.
1: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan isimler Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Can Armando Güner ve Eyüp Aydın oldu. Birazdan tekrar Nevzat Dindar'a döneceğim ama Okan Koç'a şunu sormak istiyorum. Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği kadro mühendisliğinin ne kadar beklentilerle eşdeğer olduğunu düşünüyorsunuz? Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi, özellikle bilmiyorum işte hoca kanadında veya yönetim kanadında, taraftar kanadında.
2: Futbol acımasız bir meslek biliyorsun. Hem güçlü olmak zorundasın. Sahada da güçlü olmak zorundasın. Saha dışında da. Zaten sahada güçlü olduğun zaman itibar görürsün. O takım içerisinde de itibar görürsün. Kadroda düşünülmediğin zaman demek ki sahada güçsüzsün. Şimdi Kaan çok sevilen, sayılan, geçmişte çok önemli başarılara imza atmış olabilir. Ama futbol

0: neye bakar biliyor musun? O takım içerisinde. Sahada ne kadar güçlüsün, neler yapıyorsun. Takımına ne kadar katkı sağlıyorsun. Ne kadar katkı sağlıyorsan o kadar itibar görürsün. Geçmişin çok fazla o takım içerisindeki oyuncuları ilgilendirmez. O yüzden Kaan tabii ki de profesyonel, iyi oyuncu, dil biliyor. Ama insanlar ona bakmıyor. Topu ne kadar biliyor, o sahanın içinde o topla ne kadar iş yapıyor, takımına ne kadar katkı sağlıyor. Bunlar tabii ki de çok daha detaylı, daha önemli detaylar. Şimdi Galatasaray transferler yaptı. Birçok oyuncu tabii ismi çok fazla tanınmıyor, bilinmiyor yapılan. Batrakov iyi oyuncu yani. Rusya'da çok fazla izlemedim ama yani geldiği gün bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada enerjik atmaya çalışıyor. Topla doğru yerlerde bulunuyor. Bağlantıları çabuk karar veriyor. Leo zaten çok farklı seviyelerde kanatta adam geçebiliyor. Oraları süratli bir oyuncu. İşte istikrar, onu oynatabilmek. Yani ona orada neler yaptırabileceğini anlatabilmek çok önemli. Bunu da oyun içerisindeki sistemle, teknik direktörle, çevresindeki oyuncularla yani bunu oralara çekebilirsin. O iyi performanslarına döndürebilirsin. Yanında Osimhen gibi bir oyuncu var ama sevgili Nevzat Dindar'ın söylediği gibi yani orta sahada büyük problemler Şampiyonlar Ligi'nde yaşayabilir. Lemina ile Torreira dediği yaş alıyor, enerjisi düşüyor, o baskılarda pozisyon anlamında eksiklikler oluyor mu? Oluyor yani. Onları görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi fazla bir farklı bir arena. Orada senden daha süratlisi, daha çabuğu, daha atletiği, daha çabuk karar vereni, çalım atanı, pozisyon üstünlüğü, pozisyon zenginliği olan, pozisyon bilgisi olan oyuncular hep adamların elinde alım gücü olduğundan dolayı avantaj sağlıyor. Oralarda da hep diri güçlü olmak gerekiyor. Yani ligde tamam belli bir yere kadar idare edebilirsin ama oralarda öyle müsaade etmezler. Isırırlar. Orta sahada adam senden daha çabuk hamle yapar. Bazen futbol saniselik işte. Saniye derler ya veyahut da dakika. Dakika değil. Saniselik. Sanise içerisinde o ceza sahasının içinde veyahut da orta sahada o saniyeler içerisinde, saniseler içerisinde dürttüğün topla avantaj sağlarsın. Kırmızı kart alırsın. Atak başlangıç fazını başlatırsın. Bunlar önemli küçük görünmeyen detaylar, nüanslar. Tabii ki de yaşadığımız için şimdi bunları anlatmaya çalışıyoruz insanlara ama Galatasaray'ın de Nevzat Dindar'ın dediği gibi bekleri, stoperleri, kanatları, ön alanda Osimhen gibi bir oyuncusu büyük bir avantaj. Yani büyük bir avantaj ama işte kadro kalitesi nerelerde eksiklik var, nerelerde nasıl yarışacaksın, bunları analiz etmek lazım. O zamanlar 100 bin eurolar, 200 bin eurolar tabii ki de büyük bir başarı, futbol aklı, o hamleleri yapabilmek, oyuncuları oynatabilmek, bulabilmek çok değerli. Ama şimdi dönem değişti. Dönem abi bakıyorlar Türkiye'de adam veriyor 70 milyon, 50 milyon, 40 milyon. Avrupa'da bir oyuncuya gittiğin zaman bunlarda para var, alacak, talep edilir diyor. Sosyal medya baskısı, o baskı, bu baskı. Ne oldu? Zor durumda bırakıyor yöneticileri. Gidiyorsun almaya gittiğin zamansa 20 milyonluk oyuncu 50 alıyorsun. Ama başka takım gitti oyuncuyu talep etti. Belki 30'u alacak, 40'u alacak veyahut da 20'yi alacak. Ya bunlar da etkiliyor kulüplerimizi, yöneticilerimizi. Yani Galatasaray bir kadro kurdu. İyi oyuncu topluluğu var. Deniz mesela geldi Santrafor'da. Gelişimi açık, potansiyelli, set oynayabilen. Yani oralarda duvar yapabilecek, oynadıkça kendini geliştirebilecek, önündeki Osimhen gibi bir profesyonel, yetenekli, kaliteli bir oyuncudan neler çıkarabilir, ne dersler alabilir, bunları da tabii ki de görebilmesi gerekiyor. Birçok örnekleri var mesela. Cenk kendisi çıktı, ne dedi? Ben dedi Gomez'den, ondan, bundan dedi. Birçok şey aldım dedi. Biz de alıyorduk. Ben mesela oynadığım takımdaki oyuncuların neler yaptığını, çok beğendiğim oyuncular pozisyon anlamında nerede çalım atıyor, nerede orta yapıyor, hangi pozisyonda içeri kademeye giriyor veyahut da geriye yardım ediyor. Bunları yaşamak, algılamak, izlemek gerekiyor. Ama önemlisi de ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: İstemek, iştah, öğrenme arzusu. Bunu istiyorsan zaten yeteneğinde varsa sergilersin. Yani ligde hep söylüyorum bak bu sene savaş var. Mücadele var. Kalite var. Çünkü kaliteli takımlar kuruldu. Değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu savaş, bu kalite, bu mücadelenin önüne kimse geçmesin. İyi niyetli olabilir ona göre. Başkasına göre kötü niyetli veyahut da sana göre farklı bir görüşte bakabilirsin. Ama işte o sahaya çıktığın zaman abi futbolculara müdahale etmeyeceksiniz. Bak müthiş oyuncular var. Galatasaray'da da iyi bir kadro kurdu. Yani yarış güzel olacak. Başakşehir maçı, deplasman maçı kolay bir maç olacağını düşünmüyorum.
1: Bir muhtemel 11'imizi görebilir miyiz? Galatasaray'da bugün Batrakov'un 11'de olması bekleniyor.
0: Olması gerekiyor yani. Sonuçta oyuna girdi. Bence orada hareketlilik getirdi.
1: Senin evet yorumunu hatırlıyorum. Beraber bir yayınımızda.
0: Oyuna girdi. Hareketlilik getirdi. Orada geldi bağlantılarda ekrana.
2: Hazır geldi.
0: Tabii iyi işler. Oynadı zaten. Oynayarak geldi ama işte takımı tanımak. Arkadaşları genç oyuncu. Biraz daha o seviyeleri uluslararası deneyimi sahip olmuş olsa farklı şeyler söyleyebilirdik ama şimdi çevresindeki oyuncular oyuncularla nasıl alışveriş yapacağını, Yunus mesela nereye kat ediyor, Sané nerelere koşu yapıyor, bunları izlemiştir. Ama o sahanın içerisinde izlediğinle yeterli olmuyor, yeterli kalmıyor. Orada tekrara düştükçe sen bunları daha iyi tanıyabiliyorsun. Yani iyi bir kadrosu var. Defans hattında Abdülkerim mesela, ben eğer Galatasaray yöneticisi olsaydım o sol stopere daha atletik bir oyuncu alırdım. Orta sahaya bir tane uzun adımlı, baskılı, daha böyle kuvvetli, hava hakimiyeti olan bir orta sahaya ihtiyaç var mı?
1: Ama
0: alırdım.
1: Sanki
0: Uluslararası Lig'de Şampiyonlar Ligi'nde. Bitşua
1: bu çok fena bir takviye olmadı. Hani transferin son
2: şey
1: günü,
2: ya ben
1: son günleri.
2: Şey Abdülkerim'i kesecek. Ya Abdülkerim'in önünde, Okan'a katılıyorum. Abdülkerim'in önünde bir oyuncu alması lazım da. Kolay değil.
1: O zaman ben de şöyle sesli
2: düşüneyim. Abdülkerim'in önünde bir oyuncu bulmak da kolay
1: şöyle,
2: değil bu arada yani.
1: Şöyle soru cevap gidelim o zaman. Abdülkerim 4 yıldır bu takımın önemli parçalarından birisi. İşte kaptanlarından birisi hatta. Yani bir anda bir yeni transferle birlikte sizce Abdülkerim sen artık gel kardeşim kulübede otur diyebilir mi? Yani bunu
2: doğru,
1: hani Okan Hoca ya da, başka bir isim.
2: Çok doğru bir soru aslında. Yani,
1: kolay gelmiyor bana açıkçası.
2: Hayır, şöyle yani sanki başarının formülü bu kadar basitmiş gibi. Eğer bu kadar basit olsaydı her sene Real Madrid ya da her sene City şampiyon.
1: Tabii hala Kurtuğa oynuyor Real Madrid'de.
2: Takım olmaktan geçiyor. Takım olmaktan geçiyor.
0: Sorduğun soruya cevap vermek istiyorum.
2: Yani bugün Abdülkerim ve Sanchez'in birbirini tanıması çok önemli. Yani
0: bir anda şimdi
2: mesele sadece para değil. Mesele sadece transfer de değil. Orada o takımdaşlık bence şampiyonluğu getiren önemli etkendir. Okan Hoca bozmak istemedi diye düşünüyorum.
0: Mesele yetenek, mesele kalite, mesele arzu, mesele sistem, mesele o sisteme uyabilecek karakteristik yapıya sahip oyuncular. Bunlar çok önemlidir. Tabii ki de para değil ama o parayı doğru kullanabilmek en önemli mesele. Bir, sorduğun soruya cevap verebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Bir anda Abdülkerim'i yerine çok önemli bir oyuncu gelse ikinci plana atılması doğru mu değil mi gibilerinden.
1: Yok, doğru mu değil. Bunu yapabilir mi? Kolay mı bu?
0: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Laporte'u getirsen, Ake'yi getirirsen, örnek mesela çok iyi bir üst seviyeli sol stoper getirsen kolay olur sonuçta. Daha iyisi varsa, az önce ne dedim? Futbol acımasız bir meslektir. Daha iyisi varsa ya onun daha iyisini yapmak zorundasın ya da daha iyisi varsa saygı duyacaksın, oynayacak. Fırsat bekleyeceksin. Bu böyledir. Yaşadık. Yaşanılan tabii, bir şey bunlar. O yüzden sevgili Furkan, yani bunları alışacağız, göreceğiz. Şimdi Başakşehir deplasmanı kolay bir deplasman değil. Nuri Hoca ile bir kimlik yakalayan, oynamak isteyen, sadece defansı değil, yeri geliyor defans, yeri geliyor hücum, alanları, adamları iyi markaj eden, hakikaten kaliteli oyuncu topluluğa ve o kaliteli oyuncu topluluğa iyi bir oyun anlayışı benimseten bir teknik direktör. Gerçekten Trabzon maçında da izledik. İyi işler yapan bir Başakşehir. Geçen seneden bu zamana kadar yukarı doğru bir ivme yakaladı. Yani ligde başüstü takımlar, başaltı takımlar, bir de düşmeme oynayan takımlar var. Bunları da iyi analiz edip o sahaya oyuncuları motive etmen gerekiyor. Bazen ne kadar iyi takım olursan ol, sahaya çıkıyorsun abi. O gün bir oyuncu değil, 11 oyuncu isteksiz, arzusuz. Yani böyle bir İçi çekilmişleriz ya. Sahaya çıkıyor. 10.000'le de sirayet ediyor. Ne oluyor? Beklentileri karşılamıyor. Ya bugün 3 atarız, 5 atarız dediğin takımı. Berabere kalıyorsun. Mağlup oluyorsun. Bunlar da yaşanıyor. Neler yaşadık. Ama şunu söyleyebilir miyim müsaade edersen? Teşekkür ederim. Ama burada en önemli detaylardan bir tanesi o futbolcuları sadece diri tutabilmek. Diri tutabilecek teknik direktör de nedir biliyor musun? Antrenmanda o coşkuyu vereceksin, arzuyu vereceksin. Mesela Italiano'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi ne biliyor musun? Bak bunu içeriden öğrendim. O futbolculara ne diyormuş biliyor musun? Ya öyle bir büyük camianın takımın formasını giyiyorsunuz ki tabii ki de bunun farkındasınız. Ama şu taraftarın keyfini, tadını, zevkini çıkartın diyormuş. Coşkulu olun diyormuş. Bak bu coşku çok önemli. Ne olursa olsun. Belki senin bir potansiyelin vardır. Belli bir seviye 8'e kadar çıkarsın. Seni oraya kadar çıkartabiliyorsa benim için teknik direktör o teknik direktördü. Yani bunları yaparsan başarılı olursun. İyi işler yapmış olursun. Takımlarımız da iyi. Galatasaray da iyi bir kadro kurdu. Bu hafta güzel maçlar izleyeceğiz.
1: Evet.
0: Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe,
1: Trabzonspor Gençler
0: Birliği. Yani güzel maçlar Anadolu takımlarında
2: Erzurum,
0: da
2: Konya.
0: Çok güzel gözde. Tabii Erzurum, Konya gözde takımlarımız var.
1: Bir bilgi paylaşayım.
2: Ben bu konuyla alakalı...
1: Ben Arda Ünyay konusundaki şu bilgiyi vereyim, sonra tekrar size döneyim. Çünkü az önce konuşmuştuk. O konuda hani havada kalmış olmasın. Teşekkür ediyorum. Her zaman zaten bize çok destek oluyor bu konuda ama Hüseyin Öztürk, Hüseyin abi de yayını izliyormuş.
0: Hüseyin abiye de selamlar.
1: Arda Ünyay Galatasaray'da 2 yılı doldurmadığı için B takımda oynayamıyor dedi. Yani evet, kadro dışı, liste dışı daha doğru ifadeyle Arda Ünyay ve bu sezon Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek. En azından lig etapında bunu söyleyeyim.

0: Hani o zaman Ergün Hoca futbol antrenörlüğü, teknik direktörlük düşünür müsün? Yani böyle muhabbetler dolaşıyordu. Hoca ne dedi biliyor musun? Ergin Ataman'ın verdiği cevap bence aslında az önceki tartışmaya ışık açabilecek bir nokta. Futbolda 400 milyon euro'luk bir bütçe bana verirsen bunun başarının garantisi yoktur Avrupa'da. Yani senin önüne 400 milyon euro koyalım futbolda, bir kulüp, bir takım kur. Sen Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ya da son 24'e kalacağının garantisi yok. Ama basketbolda 40 milyon euroluk bir bütçen olursa Final Four'un garantisi var dedi. O yüzden futbolda öngöremiyorsun, kestiremiyorsun. Sadece 2-3 oyuncunun performansı yeterli olmayabiliyor. Bir takımdan bahsediyoruz. Hatta en zayıf halka kadar güçlüsündür diye bir tabir vardır. Hakikaten de öyle. Futbolda sadece 2-3 yıldız üzerinden belli bir noktaya gitmek çok kolay değil. Dolayısıyla Galatasaray için de alabilirsin. Daha iyi bir stoper de alabilirsin. Sanchez'i yollayıp Sanchez'in yerine de iyi bir stoper alabilirsin.
1: Ben bu
0: Ama
1: arada
0: önemli
1: böyle
0: olan
1: olması gerektiğini
0: yok yok
1: düşünüyorum.
0: sen
1: Yani hani bence kulüplerin oyunculara herhangi bir vefası olmamalı. Kulüpler her zaman
0: yani o şeyi
1: gelişime açık
0: yakalamalı.
1: olmalı. Yani
0: Ben öyle
1: biraz daha tırnak içinde acımasız olmalı diyeyim.
0: Şöyle
1: öyle
0: Galatasaray 4 senelik Dursun Özbek ve ekibi 4 senelik bir omurga kurdu. Bu omurga başarılı oldu. Ama artık o omurga yaşlandı ve yıprandı. Burada bir değişim kaçınılmaz. Bunun önlemleri, tedbirleri alınmalı. Alınıyordu ama daha radikal olmalıydı. O konuda katılıyorum sana.
2: Galatasaray'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Omurga dediğin gibi güzel omurga kurdu da rakipleri omurgayı kurmadı. Paralar harcadı.
0: Bu sene
2: Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hatalar yaptı. Bak 3 senedir.
0: Ama bu sene ilk
2: Ama bu
0: kez
2: sene Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Fenerbahçe'de doğru transferler, doğru hocalarla beraber önemli yerlere gelecektir.
0: Trabzon orta
2: Başarıları ve
0: sahasını
2: rekabet
0: Okan,
2: oluşturacaktır.
0: Trabzon
2: Gelecek.
0: orta sahasını beklerim. Yani Trabzon orta sahası otursa bu iddialı cümleyi kurabilirim ama ya bugün Beşiktaş ve özellikle Fenerbahçe için bu omurganın kurulduğu kanaatindeyim.
2: Tabii.
0: Trabzonspor'la ilgili ayrılıklar vesaire oldu. Bu
2: Şimdi
0: arada
2: Fabinho ile Folcarelli ile beraber o orta sahayı toparlayacağını düşünüyorum. Şimdi Folcarelli'nin
0: inşallah
2: sakatlığı, Fabinho'nun yeni gelmesi oraya bir sıkıntı yaratıyor. Ama bu ikili düşünebiliyor musun? Birisi atletik kuvvetli, birisi hava kuvvetli olan bağlantıları yapan pozisyon bilgisi. Yani şu anda orada arayış içerisinde en büyük problem. Hep söylerim.
1: Bu arada Trabzonspor Mendy'yi de takımda tuttu ve
2: Mendy de
1: konferans ligi listesine yazdı.
2: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Mendy de
1: düşünülmüyor
2: dirençli,
1: aslında
2: kuvvetli
1: kadroda.
2: Bir oyuncu. Düşünülebilecek bir
1: İyi
2: oyuncu. Oynadı
1: oyuncu.
2: Da iyi oynadığı dönemler de oldu. Sonuçta bir anda yine o geçmiş dönemlerdeki performans sergiler.
1: Bak hiç unutmuyorum, özür
2: bir
1: dilerim.
2: Takımda
1: Mendy ile Onuachu'nun Trabzonspor'daki ilk maçı, bir Beşiktaş derbisi, hiç unutmuyorum. Muhabir olarak gitmiştim deplasmana, Trabzonspor deplasmanına. Mendy ile Onuachu'nun tek başına domine ettiği bir maç olmuştu. Trabzonspor maçı 3-0 kazanmıştı. Onuachu da gol atmıştı hatta. İnanılmaz bir performansı vardı Mendy'nin.
0: Şimdi evet, evet. Şeyi söylemeden geçemeyeceğim. 4 Eylül'e girdik dedin ya.
1: Evet.
2: Ne?
0: Bugün özel bir gün. Türk futbolunun hakikaten önemli bir siması Fatih Terim'in.
1: Doğum günü mü?
0: Evet, doğum günü Fatih Terim'e de nice senelere diyelim.
1: Hocam doğum gününüz kutlu olsun.
2: Nice mutlu seneler.
0: Hakikaten Türk futbolunun bir efsanesi,
1: yaşlara,
0: Galatasaray efsanesi. Nice yaşlara Allah uzun ömür versin.
2: Şimdi bir takımda merkez çok önemlidir. Hep söylerim, merkez orta sahan kuvvetliyse, dirençliyse, atletikse başarılara imza atarsın. Yani çevredeki oyuncuları da yani yönlendirin. Bak şimdi bizim Mevlüt Bitez abimiz var. İyi bir Beşiktaşlı. O da bizi yayınlıyor.
0: Kötü Beşiktaşlı olmaz zaten.
2: Yok, yok,
0: ya iyidir.
2: Iyi. Çok da, çok da iyi bir Beşiktaşlı. O da bizi izliyor. Ona selamlarımızı yollayalım.
1: Selam
2: tabii Mevlüt Bitez'e. Şimdi 400 milyon, 500 milyon tabii ki de harcadığın zaman yani başarılı olabilme ihtimalin düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Ama işte burada o parayı doğru kullanabilmek, doğru harcayabilmek. Yani futbol aklı deriz ya. Bak futbol aklıyla, yapılanmayla, planlamayla her bölgenin iyi, enerjik ve artık futbol
0: Aynen
2: güce
0: öyle.
2: Dayanıklı da yöneldiği için oralara o özelliklere sahip oyuncuları yakaladığın zaman abi başarılı olursun. Ya örnek mesela Real Madrid'i, Barcelona'sı, Paris Saint Germain'i, işte gel o tarafta Arsenal'i, City'si ne paralar harcıyor? Final oynuyor mu? Yarı final oynuyor mu? Çeyrek final oynuyor mu? Ama işte bak geçen sene Liverpool ne paralar harcadı?
0: Tabii.
2: Benzer tipli oyuncular aldı.
0: Futbolda 2 kere 2 4
2: Yok, matematikte 2 kere 2 4. Futbolda etmez.
0: Futbolda etmez.
2: Matematik eder. Şimdi bravo ya, var ya müthiş yerden. Müthiş bir yorum yaptın. Tebrik ederim seni.
1: Hadi İyi bir ikili oldunuz ama. Sizin bu arada ikinci yayınınız değil mi beraber?
2: Yok, ilk burada.
1: Hayır hayır. İkinci, ilkinde yine beraberdik.
2: Ha, beraberdik. Doğru doğru.
0: Evet. Yani,

0: mutlu tutuyorsun, ne yapıyorsun?
1: Hafızam biraz iyidir.
2: Fil havzalı. Neredeydik ya biz, nerede? Ha, futbolda yapılanma.
1: İki kere iki diyorsun.
2: Bu yapılanmayı doğru bir şekilde, doğru teknik adamla yaparsan abi, futbol akıllarıyla en basiti. Beşiktaş 2 senedir Serdar Adalı geldiği günden bugüne kadar neler yaptı, neler yaşadı. Ha, ne yaptı? Önder Özen, İtalyano, sonra transferler. Bak bir anda ne oldu? Bütün takımların ve bütün futbol paydaşlarının takdir ettiği bir oyun sistemiyle oyun oynayan bir takım oldu. Bunları yapabilmek önemli. Hani eksiklikler var mı? Tabii ki de var. Bir 6 numara daha gelse farklı şeyler konuşurduk. Şimdi sen ne diyorsun Galatasaray'da orta sahada? Az önce söylediğim gibi Kavavinga. Müthiş bir oyuncu. Hayal kurduran oyuncular var. Hep söylerim. Bak bu hayal kurduran oyuncuların bazıları hayal kırıklığı yaratıyor ama bunlar yaratmaz. Şimdi bu oyuncuları bulabilmek, getirebilmek. Kavaminga parasını verir alırsın ama İlhan Fakılı'yı bulup getirebilmek. Bak olayı tan. Geçen sene sessiz sedası geldi. Bu sene ligin içinden geçiyor. Muazzam işler yapıyor. Orta sahanın birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar 2-3 kişiye slonom çalım atarak artık pas kalitesini geliştirmeye, güzelleştirmeye ve finalleştirmeye de başladı. İşte bu futbol adamından ve futbol teknik direktöründen, dokunuşundan gelen bir şeydir. Bunları yapabilmek. Yoksa futbolu, yani o kadar ya şey değil ki futbol
0: ben abi. Sen olayı tane üzülürüm biliyor musun?
2: Futbol, sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ne deniyor ona? Atomu parçalamak, bilmem neyi yapmak, bilmem şeyi yapmak gibi bir zor bir şey değil. Futbolcuyu analiz etmek, doğru oyuncuları, o camianın karakteristik yapısına uyabilecek kalitede oyuncuları getirebilmek. Potansiyelde, karakterde oyuncuları getirebilmek. Abi sağ dışında bazı oyuncular karakterli, karakteristik yapısı farklı, kimliğe bürünebilir ama sahada önemli olan sana ne yapıyor. Birçok oyuncu var futbolcu severler, paydaşlar tarafından sevilmeyen sağ dışında ama sağ içinde seviliyor. Sağ içinde sevilmeyen, sağ dışında sevilen. Yani futbol önemli olan yönetebilmek, doğru analiz edebilmek. Bak bu sene iyi işler yapıldı. Ben iddia ediyorum, bak Trabzonspor'da orta sahada Folcarelli de geldikten sonra bak çok çok farklı bir kimliğe bürünecek. Fenerbahçe'nin orta sahası çok güçlü. Beşiktaş
1: Trabzonspor'da tabii şimdi
2: çok güçlü.
1: Teknik direktörün kim olacağı da.
2: Kim olacak, var mı bir duyma?
1: Yani yabancı olacak dedi Sayın Başkan. Dün
0: ben olsam kimi getirirdim biliyor musun?
1: Telefon bağlantısıyla katılmıştı. Yabancı olacak gibi gözüküyor.
0: Bak, ben olsam yani çünkü teknik direktör konusu konuşulmaya başlandığı andan itibaren bir Portekizler böyle ön plana çıkmaya başladı. Conceição ya da işte Vitor Pereira vesaire. Birçok isim dolaştı. Ama ben bu isimler dışında birini getirirdim.
1: Bunların dışında bir isim?
0: Bunların dışında birini. Conte falan da değil.
1: Kimdir?
0: Ben Arjantin milli takım hocası Lionel Scolani'ye getirdim. Niye biliyor musun? Arjantin'de o sistemi kurdu. Messi'ye dayalı değil mi?
1: Oyuncuya, çok özel. Tabii tek bir oyuncu etrafında.
0: Bunu Salah'a da uyarlayabilir aslında.
1: Mısır'da aslında benzer.
0: Bunu Salah'a uyarlayabilecek be. İsim. Ki İspanya'da eğitim aldı aslında. Bence taktiksel anlamda da başarılı olduğunu düşünüyorum ben Scolani'nin. Keşke ikna edil... Ya bu benim tabii ki naçizane tavsiyem. Tabii ki Trabzon'u yönetenler, Sayın Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan.
2: Marcelinho ile görüşme varmış. İspanyol Villarreal hocası, son Victor Pereira da var diyor. Yani birkaç seçenekler var. Trabzon'da çok sevdim.
1: Daha yani, biraz daha böyle yine
0: Victor Pereira yıldız iletişimi konusunda biraz başarısız.
1: Sergio Conceição'da çok
0: isimler. Yani Victor Pereira biraz
2: daha... Şu anda bizim bir Uğur diye çok... bir kardeşim var Trabzon'da. Trabzon camiasını iyi takip eden, bilen. Yani yakinen oradaki insanlarla diyalog kurabilen bir insan.
0: Kardeşim, bir hikaye olabilir. Buradan bir hikaye çıkabilirdi Furkan.
2: Ne gibi bir hikaye?
0: Yani Arjantin'in...
1: Scaloni'den mi?
0: Scaloni'den bir hikaye çıkabilirdi. Hiçbir kulübünün aklına gelmiyor. Yani Arjantin'de sanki bütün her şeyi Messi yapmış etmiş. Bu adamın hiçbir payı rolü yokmuş gibi hareket ediliyor. Ben taktiksel anlamda son derece başarılı buldum. Onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla da düşünülebilir mi? Bence değerlendirmeye değer.
1: Peki buradan o zaman yola çıkarak mesela Scaloni'den Mısır milli takımı teknik direktörü olmaz mı?
0: Bilmiyorum, o,
1: Hüsam Hasan.
0: Yani o da olabilir. Niye olmasın?
1: Ama çok benzer bir anlayış Mısır'da da var.
0: Sanırım yokmuş yani, onu söylediler. Yani o olmadığı için söylüyor.
1: Ben sadece hani örnek olarak Scaloni, çünkü Scaloni'nin Arjantin'de benzer bir anlayıştı. Yine Mısır'da yani tek Batrakov'da oyuncu. Batrakov'la
0: alakalı bir şey söyleyeyim mi?
1: Tabii.
0: Yani oradan oraya geçiyoruz.
1: Biraz karışık gidiyoruz, problem değil.
0: Bu Batrakov hakikaten de iz bırakacak gibi gözüküyor. Yani ben bugün onunla ilgili bir iki telefon görüşmesi yaptım. Yani nasıl dedim, yani ne yapıyor? İşte ne bileyim, takımla uyumu vesaire. Yani saha içerisinde biraz gördük zaten, kumaşlık kalitesi belli. Yani bu hakikaten de Mert Hans'ın gençliği ifadesi kullanılıyor. Çok hakikaten de çalışkan bir oyuncu. Bugün Rus.

0: ya da ambargo olmasa, Rusya dışlanmasa bu
1: Paris'e
0: oyuncu, bu oyuncu 50 milyon euroya falan alamaz. Galatasaray aslında mali olarak riskli bir yatırım yapmadı. Doğru bir yatırım. Bir şanstır. Batrakov da duygusal bir çocuk bu arada. Yani fazla duygusal. Son derece de pozitif bir enerjisi varmış. Galatasaray'da bugün de 11'de olacak.
2: Kaça yani, aldı Batrakov Galatasaray?
0: 25 artı 4'ü. Artı 4'lük bir bonusu var. Ama Paris'e transferi son anda gerçekleşmedi yani.
1: Evet. İşte o ambargodan dolayı. Yani Rus kulüplerinden oyuncu alamıyor Avrupa'nın.
0: Ya 10 artı 4'e normalde bütün işte üst düzey kulüplerimiz karşı çıktı birçoğu, ama
2: bak,
0: bence 10 artı 4 faydalı olacak.
1: Çok fazla yazılmış. Unutmadan sorayım, tamam. Tekrar döneceğim. Can Armando Güner ile ilgili tasarrufu ne olacak Galatasaray'ın? Devam ediyor mu takımda yoksa kiralık?
2: Bak takımlarımızın çoğu dikkat et eksik kaldı transferlerde. Mesela ne diyor? Zaten. Galatasaray diyor bir orta saha diyor. Bir stoper diyor. Şimdi bakıyorsun Trabzonspor'da mesela belki bir orta saha olabilirdi. Bir orta saha daha enerjik atabilecek. Geliyorsun Beşiktaş'a muazzam işler yaptılar. Kaleye, orta sahaya, kanatlara, santrafora, işte beke, teknik direktör. Yani hep böyle yarım kalıyor. Taraftarın da içinde böyle bir burukluk oluşuyor. İşte burada mesela sevgili Serdar Adalı gitseydi en azından şurada 24 saat. Ben var ya sana bir şey söyleyeyim. Gider alırdım baba Salih oynasın Avrupa'da, ligde. Git. En azından ligde sana Salih'i de dinlendirebilecek, rahatlatabilecek. 6 numara fırsat transferi. Bak Avrupa'da majör liglerinde çok önemli oyuncular var. Belki talep anlamında 20'lik oyuncu ona da düşer. Çünkü o kulübüyle anlaşamayan, teknik direktörüyle anlaşamayan, orada problem yaşayabilen çok atletik, kaliteli. Hakikaten geldiği zaman yani hiçbir şekilde Salih'i de öndeki oyuncuyu da çok fazla rahatsız edebilecek. Yani o dengeyi bozabilecek oyuncu olmayan oyuncular var. Mesela gidip alabilirdi. Ben Serdar Adal'ın yerinde olsam
1: Salih'e biraz alırım. Fazla yük binecek gibi.
2: Yani yük binecek. O anlamda söylüyorum. Sonuçta bakıyorsun abi Salih geldi. Her temasında pozisyon anlayışında sağda
0: Okan,
2: duruşunda
0: bekleniyor muyuz
2: Salih'ten? Büyüyor. Adam muazzam işler yapıyor. İspanya milli takımında gördük. Milli takımda çok iyi oynuyordu.
0: Oralarda... Bu bekleniyor muydu Salih'in? Ya ben bu performansın biraz sürpriz olduğunu düşünüyorum.
2: Ya olabilir. Şimdi önemli olan bu performansı ortaya koyabilmek.
0: Tabii.
2: Kim koydu? Teknik direktör. Muazzam işler yaptı. Yani hep son söylerim saniye. O futbolcunun içerisindeki potansiyeli çıkarabilmek. Yani burada ben Serdar Adalı'nın yerinde olsam gider al başkan git bul. En azından yani ligde idare edebilecek. Bir oyuncunun üzerindeki yükü de hafifletebilirsin. Ha git bulduğun zaman bu sefer ne oluyor abi? Hem takım içerisindeki o rotasyonu, dengeyi, oyuncuyu Avrupa maçlarında diğer liglerde yani o değişkenliği yaptığın zaman abi iki oyuncudan da maksimum verim alırsın. O bölge çok önemli bölge. Rakibin sana ofansif anlamda atak yapacağı zaman pozisyon bilgisiyle kapacağı toplarla senin başlangıç ataklarınla takıma müthiş işler yapar.
1: Doğru.
2: Ben başkanın yerinde olsam gider bu 24 saat içerisinde gider camiama bir sürpriz yapar alır
1: orta
2: getirir.
1: Orta saha takviyesi yapılabilir diyor Okan Koç. Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası ardından devam edeceğiz. Son sayfaya.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: mı? Aspor Radyo.
1: Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimine giriyoruz. Gündemi konuklarımız Okan Koç ve Nevzat Dindar'la birlikte değerlendiriyoruz. Sizlerin de elbette sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Son bir saatin artık içerisindeyiz. Transferde ise son günün içerisindeyiz. Özellikle kalan saatlerde başka transferde takviyeler olabilir mi? Bunu da elbette konuşacağız. Yoksa transfer kapandı mı? Taraftarın en çok tabii ki merak ettiği konu bu. Bir yandan derbi haftasındayız. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Ama bir video var. Geride bıraktığımız gün Galatasaray Kulübü yeni savunmacısı Bitşia bu transferini resmen açıklamıştı. Açıkladığı videoda da çok güzel bir detaya yer verdi Sarı Kırmızılı Kulüp. Bu anlamda iletişim ekibini öncelikle tebrik etmek gerekiyor ama eğer videoyu izlemeyenler varsa da bir kez daha Bitşia bu transferinin açıklandığı o videoyu izleyelim. Dönüşte biraz video üzerine konuklarımızla sohbet edeceğiz.

0: soul. That's you?
1: Yes, I am. Say it together.
0: Okay.
1: Re re re.
0: Re re re.
1: Ra ra ra.
0: Ra ra ra.
1: Gasa gasa.
0: Gasa gasa.
1: Jimbombo.
0: Jimbombo.
2: Evet, Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe ile oynamış olduğu lig karşılaşmasında

0: Maç öncesi seremonide aslında neredeyse hafta boyunca özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu bu küçük hanımefendi. İsmini bilmiyoruz ama maşallah çok tatlı, Allah bağışlasın ailesine bir kez daha. Galatasaray Kulübü de bence çok ince bir düşünceye yer vererek bu transfer videosunda böyle bir iş birliğine imza atmış. Nevzat Dindar, izlerken böyle insanı gülümseten tatlı bir transfer videosu olmuş.
1: Yani Galatasaray budur. Galatasaray demek umut demektir, heyecan demektir. Bir kız çocuğunun, küçük bir kız çocuğunun tezahüratı işte umut olabilir. Bir anda ilham olabilir, heyecanlandırabilir. O kız çocuğunun içinde yaşadığı o mutluluk, heyecan, dışarıya yansıttığı o enerji Galatasaray'ın umudu olabilir. Ben açıkçası bu tarz böyle özellikle çocuklar söz konusu olduğunda çok duygusal bakıyor insan. Mesela Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı. Bence yani çok güzel bir şeydir. Yani onun o futbol olan tutkusu.
0: Bu arada ismi Meryem'miş. Şimdi sosyal medyada önüme düştü.
1: Ya Meryem'in o güzel enerjisi, o masum, o gerçekten Galatasaray'ı sahiplenen o tavrı Galatasaray için umuttur. Çünkü Galatasaraylılar bu sene biraz böyle sanki yılların getirdiği belki de biraz doymuşluk. Belki işte transferde yaşanan o gecikmeler vesaire vesaire. Bir heyecanlı bir eksiklik vardı ama o kaybolan heyecanı bir kız çocuğu yerine getirebiliyor. O doldurabiliyor. Ben hakikaten de iletişim ekibi Murat Bereket ve takım arkadaşlarına tebrik ediyorum. Çok güzel düşünmüş. Bu arada kız çocuğun yanındaki İri cüsseli yeni transferde 1.96 oturarak böyle şey yapmış.
0: Aynı boya gelebilmek için mi?
1: O da 1.96 ligin tabii. Hakikaten bu anlamda fiziğiyle fark yaratabilecek oyuncularından bir tanesi. Benden çok bildiğim bir oyuncu değil. Bak Paris Saint Germain'di, Leipzig'ti, bu tarz böyle yani oyuncu, özellikle genç oyuncu konusunda çok seçici olan kulüplerin yatırım yaptığı bir isim. Yani geleceği olabilir de farklı bir noktaya da evrilebilir ama Paris'in ondan vazgeçmesi, diğer taraftan işte son dakikada Leipzig'in bırakması bir soru işareti oluşturmuyor değil. Ama yani ben bardağın dolu tarafından bakacağım. Ya, hakikaten en azından orada bir rekabet yaratacaktır. Fiziksel olarak avantajlı gibi gözüküyor ama dezavantaja dönüştürülebilecek noktalar da var. Örneğin oyuncu ile ilgili biraz araştırma yaptığımda saha içerisinde biraz fazla relax gibi gözüküyor. Yani evet özgüven iyidir. O hat kıran pasları vesaire bunlar hakikaten de önemlidir. Ama bir taraftan da daha dikkatli olması gerekiyor. Yani o Paris Saint Germain'de bir Bayern maçında yaptığı hata, Gaiter'in onunla ilgili yaptığı açıklamalar sonunu getirmişti. O yüzden biraz daha burada dikkatli olması lazım. İyi bir kulübe geldi diye düşünüyorum. Burada gelişim inşallah gösterir. Genç oyuncular sonuçta Galatasaray eleştirilebilecek. Evet hani orta saha hamlesi yapılmaması belki ciddi anlamda yani o flash transfer yapılmaması eleştirilebilir ama diğer taraftan şimdi gelen oyunculara bakıyorum Furkan. Deniz gelmiş 21 yaşında. Diğer taraftan Leicester 22. Bichiaba 21.
0: 5 transferin yaş ortalaması 22.6.
1: Yani bu bir strateji. Takımı gençleştirmek.
0: Leo 27 yaşında.
1: Bir tek Leo 27
0: evet,
1: dediğim
0: diğerleri
1: gibi.
0: Diğerleri 21 ve 22.
1: Batrakov da 20, 21. Yani takımı gençleştirmek için doğru bir adım. Takım boy ortalaması da yükseldi. Fiziksel olarak da belli bir noktaya getirdiniz. Yani bu biraz da ben hani gerekli diye düşünüyorum. Takımın fiziksel tarafını da geliştirmek lazım. Boy ortalamasının biraz daha yükselmesi gerekiyordu. Bu anlamda yapılan transferler de doğru. Ama sadece burada yapılan 5 transferden kaçı 11'de oynar? Bence biraz bunu tartışmamız lazım. Kafadan Leo deriz, Batrakov deriz ama diğer üçü için aynısını diyemiyoruz. Zaten Deniz Osimhen'e alternatif yedekleme. Diğer taraftan
0: yani Deniz
1: bu.
0: Hatta belki alternatifin de
1: yani
0: alternatifi
1: Leo'nun
0: de
1: belki yani Leo evet. Ana yani onun olmadığı dönemde Leo'yu hoca düşünecektir. Yani orada işte net bir orta saha belki olabilirdi ama artık kadrolar teslim edildi en azından Avrupa için.
2: Ya bu evet. Görüntüler çok güzel. İçerikler çok güzel. Ya yani bir nebze futboldan böyle o kaostan uzaklaşıyorsun ya. Şu görüntüleri izliyorsun, tebessüm ediyorsun. O yani gerçekten bu iletişimleri tebrik etmek gerekiyor. Her geçen gün üstüne koyarak gidiyorlar. Beşiktaş'ın yaptıklarını görüyorsun. Film şeridinde
0: tabii
2: gibi
0: kısa yani. Film gibi.
2: Ya film gibi hikayeler, senaryolar, yaşananlar, yapılanlar. Ya izleyici ekranda acaba ne olacak?

0: ne çıkacak bu işte, burada bir subliminal mesaj var mı gibilerinden insanları hep belamlı oraya odaklandırıyor, konsantre ediyor. Harika işler yapıyor yani, buradan Beşiktaş iletişimini de tebrik ederim yani. Şu anda evet, devrim yapmışlar yani, Avrupa'da dünyada muazzam işler yapıyor.
1: Herkes Okan Koç da olmalı.
0: Herkes tarafından takdir ve tebrik topluyor. Yani burada da Murat Bereket de gerçekten çok güzel düşünmüş. Kim düşünmüşse bu senaryo.
2: Seride,
0: çocukların olması.
2: Seride Okan Koç'a.
0: Ya bir kardeşim hep ben bak, bir saattir siz konuşuyorsunuz. Ben bilmiyorum. Ben şey konuşurken siz veriyorsunuz. Ben bir bitireyim.
1: Sana film teklifi yapıyoruz araya. Ya.
0: Ya bana Hollywood'dan çok film teklifi
2: burada
0: geliyor.
2: Burada mesaj veriyoruz aslında.
0: Yani bunları görmek, izlemek hoşumuza gidiyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Tebessüm ediyoruz. Mutlu oluyoruz. Yani o kaosun içerisinden kopuyoruz. Tebrik ederim abi. Bu içerikler devam etsin. Her transferde de yapılsın. Farklı şeyler yaratıcı olunsun. Yaratıcılık da güzel şeydir. Ben keyif aldım. Çok yani hoşuma gitti.
1: Heh, mesela Beşiktaş Çorum maçında o seremonide ben neyi izledim biliyor musun? O kameralar öndeki çocukları çekiyor ya, hangisi kartal yapacak onu bekliyorum, tamam mı? Hepsi heyecanla kartal yapıyor biliyor musun?
0: Ya kartal yavruları çünkü.
2: Bakalım Beşiktaş iletişim ekibi, Trabzonspor bu anlamda
0: evet, o da çok iyi
2: içerikler yapıyor işte, Fenerbahçe, Galatasaray, hatta
0: bu neye dönüştü biliyor musun? Rekabete dönüştü. Yani yarın bir bakacağım farklı bir şey çıkacak. Öbürsü gün öbür takımdan farklı şeyler çıkacak. Ya bu güzel şeyler bunlar.
1: Küfür hakaret olmasın yeter ki.
0: Dünya basınında konuşulan görüntüler bunlar yani. İçeri küfür hakaret olmaz zaten abi, koskoca.
2: Salah'ın transfer videosu mesela.
0: Kimi?
2: Salah'ın.
0: O da çok güzeldi.
2: Çok
0: abi.
2: Böyle yerel motiflerde. Evet, barındıran güzel bir
0: yöresel bir böyle oradaki yemekler, hikayeler, yani o sonra o yaylaya çıkıyorsun, o yayla daki görüntüler filan, anladın mı? Muazzam işler yani. Burada hepsini hakikaten tebrik takdir etmek
1: abla
0: lazım.
1: Abla bir de şey yap.
0: Bir de ne biliyor musun?
1: O Anaç'ı için bir sofra hazırlasın.
0: Bir de ne biliyor musun?
1: O Anaç'ın kendine gelmesi lazım.
0: Bir de ne biliyor musun? Bak şimdi buradaki olaylardan bir tanesi de Anaç'ı gelir kendine sorunuz. Yani olur, futbolcularda bu düşüşler yaşanıyor. Yani yapılacak şeyler bunlar da, ama işte bunların devamı geldi mi daha güzel oluyor. Devam etsin abi. Güzel takımlar, güzel oyuncular geliyor. Büyük camialarımız bunlar. Bu keyifle izliyoruz sevgili
2: Trabzonspor'a
0: Furkan.
2: Trabzonspor'a geçelim mi?
1: Bana sarsın Furkan. Şimdi Salah'a yaradı biliyorsun, o yemekler falan yaradı. O Anaç'ı galiba biraz uzak kalmış. Ona da böyle bir
2: geride bıraktığımız sezondan henüz
1: Trabzonspor'a gelebilmiş demek, değil. Bak, Trabzonspor demek o Anaç'ı demek. Hakikaten yani şimdi ligin en iyi santraforlarından bir tanesiydi ve tek başına maçlar alıyordu.
0: Ya pozisyon almayı biliyor, set oluyor, hava hakimiyeti var, gelen toplara mesela arkadaşlarını indiriyor, aşırtıyor. Ya muazzam, geçen sene bana sorsan ligin bagı kim yani santrafor bölgelerine, direkt ona açıyor derim. Bir taraf 80-100 milyona mal oldu, bir taraf kaç paraya mal oldu bilmiyorum ama topu toplasan 15-20 milyon ama yaptığı, ligde yaptıkları olarak, yapılanlar olarak mesela hangisi daha iyi bir sezon geçirdi? Onaçu geçirdi. Ha, bu sene kim daha iyi başladı? Osimhen başladı, Vjolović başladı. Muriç yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ha, Onaçu daha devreye girmedi. Ha, bu girecektir. Futbolda bak santraforlar tabii ki de gol kaçırdığı dönemler bir gerginlik, stres içerisine giriyor. Onu atlatabilmek önemli olan. Takımdaki eksiklikler de geldi mi? Biraz böyle o takım oyunu, o kimliği yakaladığın zaman o da devreye girecektir. Yani geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarıdır, teminatıdır deriz ya. Ki yapabilecek potansiyele yaşa da sahip bir oyuncu. Bunları yapar ona. Ha, bu bir uzun sürer mi? Daha sürmez. Bir yerde patlar. Bir yerde patlar ama patladı mı fena patlar. Çok net pozisyonlar kaçırdı. Ama şimdi beklentileri ya hissediyorsun.
1: Sanki
0: o üzerindeki baskıyı,
1: işte
0: o üzerindeki baskıyı, beklentiyi hissediyorsun. Kaçırdıkça hep söylerim mesela, daha fazla tedirginlik, o tedirginlik sana yeteneklerini sergilemede önlem oluyor. Ben bunları atlatacaktır yani, atlatacağını düşünüyorum. İyi
2: bir gole
0: oyuncu.
2: Bakar.
0: Tabii canım, bir gole bakar. İyi oyuncu. Bak mesela Vjolović penaltıdan attı, sonra ne yaptı? Atmaya başladı. Yani attırmaya da başladı, asist yapmaya da başladı. Bunlar olan şeyler olacaktır. Önemli Orkun, olan bu dönemi en kısa şekilde atlatabilmek.
2: Orkun ne demişti? Rahatlaması için penaltıyı ona verdin.
0: Orkun da büyük jest yaptı.
2: Santrafor
0: büyük kaptan.
2: Psikolojisinden
0: bak sana
2: de
0: bir şey söyleyeyim mi?
1: Orkun kaptan yani, bilir.
0: Orkun
1: yani.
0: Bak hem büyük karakter, hem yetenek, hem de hakikaten büyük jest yaptı. Çok önemli bir, orada bir şey yaptı ona. Fırsat jest sundu. Bu jest çok önemli bir jest.
1: Osman da yapıyor mesela. Yani hakikaten büyük futbolcu sadece attığı gol, yaptığı asist olunmuş.
2: Osman'ın da böyle birkaç kez Barış i̇şte Alper'e özellikle
1: büyük futbolcu işte budur.
2: Bıraktı.
1: Orkun büyük futbolcudur. Karakter evet, olarak da büyük futbolcudur ama yani oyunculuğunu zaten tartışmaya gerek yok. O hareketi bile zaten ne kadar özel bir isim olduğunu gösteriyor. Küçük düşünmedi.
0: Benim gözümde 10
1: bak,
0: tane gol attı.
1: Küçük düşünmedi.

0: itibar kazandı.
1: İstatistiği 10, kendisine oynayabilirdi. Küçük düşünme. Tabii. Önce takım diyor. Orkun gerçekten iyi Beşiktaşlı olduğunu gösterdi.
2: Orada Vlahovic'le de aralarının çok iyi olduğunu hissediyorum. Yani vücut dillerinden, maç esnasındaki işte bakışlarından birbirlerine, böyle aralarında çok özel bir enerji de oluştuğunu hissediyorum. Şimdi Vlahovic'le Orkun.
0: Takımın kaptanısın, saygı duyulan bir oyuncusun. Sadece kişi olarak, karakter olarak değil, ayrı bir zaten karakteri. Yani sergilediği performans olarak da saygı duyulan bir oyuncusun. O diyaloğu da yakalıyorsun. Sonuçta yakalamak zorundasın. Pası bana atan oyuncu. Yani bir de iyi niyetli olmak gerekiyor. Takım içerisinde o takımı kurabilmek.
1: Tevazu.
0: O dediği gibi tevazunun dışında ne biliyor musun? O aidiyeti hissetmek. O da nereden gelir? Teknik direktörden sirayet eder. O teknik direktörle beraber o coşkuyu yakalıyorsun. Bak performanslar da artıyor. İnsanlar mutlu ve mutluluğun dışında birlikte hareket etmek istiyorsun. Ve birlikte hareket ettiğin zaman hedefe gidersin. Bu çok güzel bir şey. Yani bu yani onu yaşadığım için onun var ya, lezzeti tadı damağında kalıyor belli bir zamandan sonra. Bu da devam edecektir. Devam ediyor. Ya bir de onlar için ne büyük bir fırsat. Vlahovic'le beraber oynuyorsun Furkan. Tabii. Attığın zaman o pası değerlendiriyor. Yeter ki git. Yeter ki ona açı alan atanı. Açıyla alan tanıdığın zaman o seni buluşturur o topla.
1: Ben şeyi de gördüm bak. Vlahovic'te de ben böyle bu takımın süperstarı işte o şey yok. Yani böyle
0: kibiri
1: işte,
0: yok, havası bakan, yok. Olmaz abi.
1: Niye biliyor musun? Trossard'a saygı duyuyor. Orkun dediğin adam bugün koy Real Madrid orta sahasını oynar mı?
0: Oynar.
1: Bank yani Liverpool falan Bank istiyordu.
0: Oynar Liverpool'da.
2: İtalyana geldiğinde şöyle söylemiş, hatırlar
1: yani,
2: mısınız?
1: Yani Vlahovic sıradan bir takıma gelmediğini zaten farkında. Taraftar vesaire ama oyuncu kadrosuyla da Beşiktaş'ın sıradan bir takım olmadığını
2: Önder
1: gördü.
2: Önder Özen basın toplantısında şunu söylemişti bir gün. Italiano işte göreve geldikten sonra sürekli Kökçü nerede? Kökçü nerede? Ne zaman takıma katılacaktı? İşte Dünya Kupası vardı tabii o dönem.
0: Futbolcu açısından çok...
2: En çok sorduğu isim takıma geldiğinde Vincenzo Italiano.
1: Musati'yi soracak hali yok değil mi?
0: Yani ona dediği gibi. Ona anayla Musati'yi soracak. Bir de bu nedir? Bu futbolcu için büyük bir onur, gururdur. Yani senin bir teknik direktör ne olursa olsun takımın bossu, patronu, o sana inanıyor, güveniyor ve sana o sorumluluğu veriyor. Zaten bir potansiyelin, yeteneğin var. Onun dışında bununla birleştiği zaman diğer oyunculara da bunu sirayet ettiriyorsun. Yani aşılıyorsun. Bunlar birleştiği zaman hep söylerim farkları. Ya takım olmak çok önemli. O takımın içerisinde bak, o takımı oluşturmak büyük bir başarı ama bireysel performansını arttırmak. Salih. Kimse bekliyor muydu Salih'ten böyle? Beklemiyordu. Ama evet. Ne oldu? Salih devleşti. Acayip işler yapıyor. Bak toplu topsuz.
1: Bir soracağım
0: sadece
1: ya.
0: Bir saniye. Toplu topsuz. Olayı tam denilen bir oyuncu ortaya çıktı. Bak gidiliyor bir tane orta saha, isim vermeyeyim. Diğer rakiplerde 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon veriliyor. Şu anda o olayı tam şu performansı Benfica'da, Porto'da, Lisbon'da göstermiş olsa kaça alabilirdin?
2: 4 asisti var.
0: Kaça alabilirdin? Asistin ve yaptıklarının hepsini bir araya topladığın takdirde kaç alırdın bu seviyelerde bir takımda olmuş olsa?
1: 20'den
0: yani.
1: Aşağı gelmezdi.
0: Ne 20 ya?
2: Sen rakam konusunda bence çok iyi niyetlisin bu. Yani 20 milyon euro
0: 40'tan aşağı var
2: ya. Gerçekten herhangi bir karşılığı
0: hiçbir
2: yok.
0: Hiçbir şekilde sana kapıyı yani açmazlar Furkan.
2: Hiç 20'ler vesaire.
1: Ama inşallah
0: burada,
1: o seviyelere
0: burada
1: gelecek.
0: Olan ne? Olan ne buradaki? Olan bak olan ortaya çıkarılan çıkan. İtalyanı ortaya çıkaran kim? Önder Özen. Bu dönem yapılan işler gerçekten çok başarılı. Çok önemli işler yapıldı. İlhan Fakılı denilen oyuncu hiç biliniyor muydu? Tanınmıyor muydu?
2: Yok.
0: Soruyorum.
2: Kimse böyle beklemiyor.
0: Sessiz sedasız geldi. Bir anda içinden
2: Trossard gelene kadar yani İlhan idare etti Avrupa.
0: Bu hafta oyuna girdi, ne yaptı? Bu hafta
2: bir
0: oyuna girdi. Geçen hafta iki tane asist yaptı, atamadı Senli'yle Trossard'ı biliyorsun, alamadı. Yani attı, attırdı, penaltı kazandırdı. Sorumluluk alıyor, rakibin üstüne giriyor. İşte bak. Futbol aklı doğru
2: bak,
0: bir şekilde.
2: Bak çok iddialı olacak belki ama böyle devam ederse Beşiktaş'ta sezon boyunca sağ kanatta İlhan'ı, sol kanatta Trossard'ı görebiliriz.
0: Ya o değişkenlikler
1: mesela bir olabilir. Mevkiyle ilgili Beşiktaş en iyi oyuncuya sahip diyebiliyorum. Diğerlerini böyle kıyaslarız. Morillo. Bence ligin en iyi sağ beki Morillo.
0: Şimdi
2: olabilir evet.
0: Morillo ne oynuyor?
2: Yani kağıt üstünde bek oynuyor.
0: Maçta ne oynuyor?
2: Bir hücumcu gibi.
0: Yani santrafor gibi bazen. Bazen sağ kanat, bazen sağ bek.
2: Bu arada i̇şte Rıdvan'a da haksızlık yapmayalım.
0: Bunu
2: müthiş
0: ayrı tabii de.
2: Sezon başlangıcı
0: bunun,
2: yaptı orada.
0: Bu şekilde performans göstermesi, buralarda bulunmasının en büyük sebebi oyun sistemi, felsefesi deriz ya. İşte oyun içerisindeki o sistemde sana bir alan tanılıyor. Sana bir özgürlük tanılıyor. Sen de bu özgürlüğü o potansiyelinle beraber sergilediğin zaman goller atıyorsun, asistler yapıyorsun. Ön plana çıkıyorsun. Bu oyun sana keyif veriyor. Oynadığın zaman futbolcu

0: keyif veriyor. Taraftara sadece değil. Futbolcu oynadığı oyundan keyif alıyorsa bil ki o taraftar da keyif alıyordur. O futbolcu daha iyi biliyor o taraftarın keyif alıp almadığını. Çünkü sen kendisi de keyif alıyor. Ya yani bunlar önemli. Enerji, dinamik, o seçenekler, alternatifler, o organizasyon içerisinde bunları sağlamak önemli şeydir arkadaşlar.
1: Seninle aynı fikirde olan bir Beşiktaşlı taraftar var. Erkan Bey'in mesajı. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ın bu kadar nokta atışı transferler yaptığını ben hatırlamıyorum. Başta hoca, kale, forvet, orta saha, kanatlar, geçen sezonki oyuncuların yükselişi, gereksiz oyuncuların elden çıkarılması, hayal etsem ancak bu kadar olurdu demiş.
0: Evet, doğru doğru katılıyorum. Başkan ne yaptı?
1: 10 transferle tamamladı.
0: Başkan ne yaptı? 11 transferle tamamladı. Başkan 12 var.
1: Hayır, 12. Ümit'le 10 oldu.
0: 10 12 oldu. Hayır. Başkan gitti, Önder Özen'i transfer etti. Önder Özen İtalyan'ı transfer etti. Sonra o bir oyuncular geldi. Bunlar da transfer. Evet. Sonuçta bunlar da bir futbol takımı içerisinde olan bir takım deriz yani buna. Ve oluşan bir sistem, planlama. Bu planlamayı doğru yaparsan muazzam işler yaparsın. Şu anda soruyorum taraflı tarafsız herkese, sana da soruyorum. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon maçlarını izlerken en çok hangi takımın oyundan keyif alıyorsunuz? Tartışmasız Beşiktaş dersin. Niye? Çünkü bir oyun planı var. Bir kimlik var, bir karakter var. Sahada bir ruh var, istek, coşku var. İşte bunu sergileyen teknik direktör. O teknik direktörü getiren bir sportif direktör. O sportif direktörü getiren bir başkan.
2: Ama beklemek o deplasman lazım. Yani deplasman oyununu Beşiktaş geliştirebilirse
0: bu gittikçe yeni gelen transferlerin o organizasyonu içerisinde sistem uyum sağladığı zaman onu devam edecek. Sadece işte burada başkan yarım kalmasın bu hikaye. Ben onun yerinde olsam senin dediğin gibi Orkun'a çok fazla yükleyeyim. Salih'e de bir tane 6 numara. Gider alırım. Sonuçta son dönemlerde fırsat transferi hakikaten kulüpleriyle kötü diyaloğa giren oyuncular var. O diyalogları yakalayacağım, bulacağım. Bak Mourinho mesela hocasıyla, yönetimiyle bir problem yaşadı. Çektin, aldın, getirdin. Ligin en iyi sağ beklerinden bir tanesi. Katılıyorum %100. Doğru transfer. İşte bu fırsatı kovala. En azından arayış içerisinde bir sürpriz yapın taraftarınıza. Ki yapılabilme durumu, pozisyonu şu anda en doğru zaman. Yaptığın zaman var ya camiayı çok çok farklı bir şekilde de kenetleyebilirsin. Ha tabii ki de önemli. Müthiş işler yapıldı. Bu dönem var ya harika işler, çok iyi işler yapıldı. İnşallah
1: sizin kulağınıza bugün de zaman zaman bazı bilgiler veya konuşmalar, sohbetler gelebiliyor. Beşiktaş'ta kalan saatlerde bir transfer takviye olabilir mi yoksa ya, kapandı mı?
0: Açıklama yapmışlar yani. Dikkat ediyorsan bütün Beşiktaş muhabirleri transfer dönemi kapattı dendi.
1: Ama acaba
0: diyorlar.
1: Bu bir
0: İşte ben daha önce ne diyorum, en azından son bir sürpriz yani bu hikaye yarım kalmasın.
1: Belki bir orta saha olabilir Beşiktaş.
2: Ama son gün yani son günde.
1: Ama Beşiktaş'ın şöyle
2: kapatıldıysa kapatılmıştır yani.
0: Belli olmaz fırsat transferi.
2: Şimdi beklemiyorum.
0: Ya bir bakmışsın abi o Monaco'daki oyuncu neydi o adamın ismi? Gitti
1: Kamara.
0: Kamara mesela. Olmadı değil mi o transfer, geri döndü.
1: Kaldı Monaco'da.
0: Kaldı değil mi? Mesela bak fırsat transferi yakalayabiliyorsan 8-9 milyon eurolara falan alma ihtimalleri var. Misal yani yapılsa. En azından bak o içerideki burukluk, yarım kalan hikaye en azından taraftarın içerisindeki coşkuyu ateşler, inancı ateşler. Zaten ateşler teknik direktörle oynanan oyunla, gelen transferlerle içeride oynayan, performans artan oyuncuların coşkusu, gösterdiği performansa içeriden ne transferler
1: yapıyor? Avrupa önemli ama Beşiktaş'ın ciddi anlamda Salih'i rahatlatabilecek bir 6 numara eksiği var. Yani sadece lige de yazabileceği bir 6 numara transferi fena olmaz yani. O yüzden hani bugün bilmiyorum, evet Okan Koç'un dediği gibi hatta Efe Can da dahil neredeyse Beşiktaş'ı takip eden tüm muhabirler, gazeteciler Beşiktaş transferi kapattı haberi yaptılar, evet. Geride bıraktığımız
2: Salih'in alternatif sanki hakikaten yokmuş gibi.
1: Endidi var ama
2: bence,
1: o güveni vermiyor.
2: Ama Endidi sıradan bir oyuncu değil. Yani
1: değil, tabii ki değil.
2: Üst seviyede performans gösterebilecek ve Beşiktaş da bu anlamda kendini bulabilecek potansiyele sahip. Yani Beşiktaş aslında Trossard'ı, Vlahovic'i, Orkun'u, işte ne bileyim Pokus'u, yani Beşiktaş'ın bu total yükselişi oyuncu grubunun hem kalite anlamında hem teknik direktör katkısı ve etkisiyle beraber sanki bazı oyuncuların performansında da bir çıkış olacak yani. Ben Ndidi'yi denkleme girebileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir
0: girer.
1: Tabii.
0: Girer. Ndidi de tabii ki de iyi oynadı. Avrupa maçında mesela girdi, gol attırdı biliyorsun. O
2: İyi buldum yani orada, evet. İyi buldum.
0: Orada müthiş bir sırta koşu yaptı. Ama işte bunun devamlılığı, sirkülasyon olması gerekir. Devamlılık çok önemli. Acabalar, acaba olur mu? S'ler, sağlar insanları tereddütte bırakıyor. Şimdi taraftar hep talep eder, ister. Niye? Gelen oyunculara bakıyorsun abi, çok umutlandırdı camiayı oynanan oyunla beraber. E şimdi burada

0: Salih'ten sonra acaba Endidi yeterli olur mu gibi insanların kafasındaki soru işareti, o tedirginliği kaldırmak istiyorsan sen büyük camiasın, Beşiktaş camiasın. Bak o oyuncu Erik Lira var. Monaco'ya geri döndü Meksikalı. Biliyorsun Meksikalı mesela. Müthiş bir orta saha. Pitbull gibi sağa sola saldırıyor. Orkun oynamadı. Saman Salih oynadım. Oynamadı. Oraya koy abi. Oralarda hiçbir şekilde yadırgayamaz. Arattırmaz diğer oyuncuları. İşte bu dönemde mesela ben başkanın yanında olsam böyle bir sürpriz yapardım. Çünkü 24 saatim var. Orkun'u da Salih'i de farklı kulvarda ligde. Bunu da burada ligde kullanırsın. Avrupa'da kullanamazsın. Yani o rotasyon içerisinde dinlendirsin. Bir de abicim bu hoca rotasyon yapan, seven bir teknik direktör. Devamlı o sirkülasyonu yapıyor. Oyuncuları diri sıcak tutuyor. Bu büyük bir avantaj takım içerisindeki oyuncular. İşte böyle bir oyuncu da getirdin mi? Diğer oyunculara da enerji katar. Ben mesela gider bu tarz oyuncu bulurum, alırım, getiririm fırsat transferi. Ne olur?
1: Atalay Bey demiş bir sürpriz ki yaparım. Bugün Okan Koç'la aynı şeyleri düşünüyoruz. Önce kazın boynu, şimdi de Olaytan demiş. Düşünün, Fransa'da Lens'te Olaytan diye bir oyuncu var. Müthiş işler yapıyor. Yaşı da henüz 24. Minimum 40 milyon euro isterler.
0: Yani işte bak matematik yani sonuçta.
1: Trabzonspor'u konuşun demiş izleyicimiz. Trabzonspor'a geçeceğim. Hatta geçelim. Trabzonspor'da teknik direktör konusunu biraz konuşabiliriz.
2: Frank Kulino'yu da bence konuşmamız lazım.
1: Orada Umarçun'un yanına bir santrafor takviyesi daha yaptı Trabzonspor. 22 yaşında Gine Bissaoğlu, Midtjylland'den Aral Şimşir'i transfer ettiği takımdan bir takviye daha yaptı. Frank Cunha Trabzon'a da geldi. Konferans Ligi listesine de oyuncu eklendi. Trabzonspor için artık herhalde nasıl bir transfer dönemi geçirdi diye sormam yanlış olur. Hepimizin herhalde ortak fikri iyi bir transfer dönemi geçirdi. Yapılabilecek herhalde neredeyse en iyi takviyeleri yaptı Trabzonspor.
0: At sahibine göre kişiler. Trabzon müthiş oyuncular aldı. Ve performans alabileceği oyuncular aldı. İyi bir teknik direktör getirirse, enerjiyi de koyarsa bu oyuncularda da hangi bölgede sistem anlamında da faydalanabileceğini analiz edip sahaya doğru bir formasyonla çıkarsa muazzam işler yapar. Çok kaliteli oyuncu topluluğu var. Üçüncü bölge, ikinci bekler, stoperlerde o Batakov'la Volkareli iyileştiği zaman farklı seviyelere çıkar. Trabzon hakikaten çok kaliteli kadro kurdu. Önemli olan enerji koyabilecek bir tek. Ben Ertuğrul Doğan'ın yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Gider analiz ederim. Benim oyuncularımı tekrar ayağa kaldırıp silkeleyebilecek. O içerisindeki o böyle bir andaki o mental olarak sıkıntılı bir dönem yaşayan oyuncu topluluğu ayağa kaldırabilecek, enerji verebilecek, sistem anlamında da pozitif yani o dediğimiz gibi şeyi yapabilecek bir teknik direktör analizi yaparım. Gider bulur getiririm ya. Enerji çok önemlidir. Yani oyunculara sadece antrenman yaptır, koşun, mücadele edin gibilerinden değil. Dokunacaksın abi. Sen bunu yapabilirsin. Bak sen bunu yaptın, bunu yapabilirsin. Bir de oyuncuyu hep değerli kılan sistemdir derim. Sistemi de değerli kılan teknik direktörle oyunculardır. İşte bak bu oyuncularla sistemi değerli kılacak teknik direktör getirsin. Abi kimler var takımda ya? Aral solda, Saviola sağ tarafta bakıyorsun. Salah ön tarafta, onun için şimdi o şeyden Midland'den aldıkları santrafor ben sana söyleyeyim muazzam bir santrafor. Orta sahada çok kaliteli.
1: Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
0: Aynen kaliteli yaratıcı orta sahaları var. Beklere bakıyorsun, rotasyonlu alternatifle Pina müthiş gidip gelen bir oyuncu orayı var ya. Salah da doğru bir oyun sistemi ön alanda oyunu baskılayan, kabul ettiren bir oyuncu toplu sistemle beraber bu oyuncu topluluğuyla çok güzel hikayeler yazarsın. Hikayenin karşılığını da alırsın, taraftarı da mutlu edersin. Yani Trabzon'un bu sene yapılan transferleri iyi oyuncular ama o oyuncuları ortaya çıkarabilecek teknik direktör. Bak az önce ne dedik? Geçen sene sessiz sedası olan bir Olaytan. Jalo düşünülmeyen bir Jalo. Ne oldu? Şu anda ligin en iyi stoperi Jalo diyebiliyoruz. En iyi orta sahaları. Az önce örnekleme yaptım. Lisbon, Porto, Lyon'da olmuş olsa Olaytan için 40-50 milyon eurolardan bahsedilirdi. Yani oyuncunun performansını arttırabilen teknik direktör bulması gerekiyor. Bak Beşiktaş buldu. Hem oyunu hem oyuncu performansını artıran, geliştiren, oyun gücü ve oyuncu gücü ortaya koyan bir teknik adam. Sen de böyle bir teknik adam bulursan bak o zaman Onaçu'da nasıl ortaya çıkıyor. Volcarelli de, Pina da, orta sahada Muçi de, işte kim geliyorsa yani o oyuncudan hepsi muazzam işler yapar diye düşünüyorum.
1: Nevzat Dindar Trabzonspor'da sizce nasıl bir hoca
2: bence
1: hatta biraz siz aslında bir önceki dilimde Salah Scaloni örneğini verdiniz.
2: Şimdi Salah beni hakikaten sadece beni değil tüm futbol severleri umutlandıran bir transfer ama genel transfer başarısı yani bir Beşiktaş'la kıyaslandığında Trabzonspor biraz daha arkada kalıyor. Yani Beşiktaş mesela daha nokta atışı transferler yaptı. Trabzonspor'da daha net transferler yapılabilir miydi? Mesela geçen sezonki transfer politikasına bakacak olursan biraz daha genç, biraz daha gelişebilecek, Trabzonspor'da değer kazanabilecek oyunculara yönelindi. Trabzonspor bunda başarılı oldu. Şimdi bu sene formasyon değişikliğine girildi. Yani Trabzonspor biraz daha İstanbul takımları, yani Galatasaray, Fenerbahçe, ne bileyim Beşiktaş gibi hareket etmeye başladı. Tamam, yıldız transferi Trabzonspor'da, yani Trabzonspor taraftarı da izlemek ister ama Trabzonspor bence yani esas
3: etmesi gerekiyor abi.
2: Başarılı oldu, başarılı yani. Olduğu noktadan biraz daha ayrıldı diye düşünüyorum. Yani İstanbul takımları, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın sahip olduğu imkanlarla Trabzonspor'un sahip olduğu imkanlar aynı değil. Şimdi Trabzonspor o politikadan çıkıp
1: hangi
2: biraz
1: anlamda?
2: Daha ya daha
1: ekonomik
2: çok yıldız, yıldız transferine biraz daha yöneldi Trabzonspor. Şimdi bu Trabzonspor için çok sürdürülebilir bir politika mıdır? Emin değilim. Yani gelirleri biraz daha aşağıda Trabzonspor'un. Yani bunu devam ettirmek kolay değil ama Salah geldi. Umutlanmak için en azından bir sebep. Ama diğer tarafta diğer oyuncuların belli bir seviyenin altında kalması, yani Salah'la aynı frekansta olmaması bence problem yaratıyor. Salah yani çok ekstra bir oyuncu. Çok farklı düşünebiliyor. 3-4-5 hamle sonrasını düşünebiliyor ama yanındaki orta sahadaki oyuncu ya da ön taraftaki oyuncu Salah'la aynı kalite ya da aynı zekaya sahip değil. Bence Salah bunun biraz da problem. Eğer Salah'a transfer ediyorsanız Salah'ın çevresinin de biraz buna uygun olması lazım. Mesela yani Fatih Hoca'nın ben çok başarılı olmasını istedim ki başarılıydı. Ama yani elindeki kadroya baktığımız vakit açıkçası zorlandığını da görüyorum. Yani
1: Hoca biraz... neydi zorlandı sizce?
2: Yani Hoca
1: yani bu kadroyu elindeki kadro mesela yani çok yoksa hani ne bileyim taktiksel anlamda mı istediklerini
2: mi? Orta sahada kayıp verdin. Orta sahadaki kayıp bir kere etkiliyor. Yani işte onun dışında baktığım vakit Oğanaçu takımının %50-%60'lık Oğanaçu kötü başladı. Oğanaçu'daki problemi bilmiyoruz. Sadece performansa dayalı bir problem mi var yoksa başka problem mi var? Yani çok oyuncuya teklifler de vardı. Ama onun dışında ben bugün şimdi Trabzonspor Saviolo'yu aldı değil mi?
1: Evet.
2: Beşiktaş'a bakıyorsun Trossard da almış. Galatasaray'a bakıyorsun Lao'yu almış. Fenerbahçe'ye bakıyorsun işte ne bileyim ya tamam Trabzonspor'da Salah'ı aldı ama onun dışındaki diğer seçeneklere bakıyorum. Yani Salah dışında çok fazla isim sayamıyorsun. Salah'la aynı frekansta olabilecek.
1: Fabinho'yu aldı.
2: Fabinho ama yani daha...
1: Onana'yı tuttu takımda.
2: Fabinho'yu da şu an kendine gelmesi, takıma monte olması bunlar zaman alacak. Trabzonspor'un savunmasında ciddi problem görüyorum. Trabzonspor'u geçen sezon ayakta tutan savunmasıydı. Ama Batagov yok. Savic eski Savic değil, eski Çabukluğunda değil. Pina bireysel hatalar yapıyor. Cabral'ın da sürekli pozisyon değiştirdiğini görüyoruz.
1: Ben Trabzonspor'daki en majör problemin biraz fiziksel anlamda takımın hazır olmaması olduğunu
3: bravo,
1: düşünüyorum.
3: Bravo. Bir o.
1: Yani kadro kalitesiyle bravo, ilgili bravo. Geçen yıla nazaran bravo. Evet bence özellikle Olay ve Felipe Augusto profilindeki oyuncunun olmamasından kaynaklı problemler var. Sizinle aynı fikirdeyim ama en majör sorun bence takımın hazır olmaması.
2: Maç
1: bireysel anlamda da.
2: Ligin daha şu an Eylül'ün 3'ündeyiz. Yani Eylül'ün 4'ündeyiz. Yani takımın hazır olmaması falan
1: ama,
2: bunlar zaten
1: ama
2: zaman
1: ama bireysel
2: olacak.
1: Anlamda kendi standartlarının yakınında bile olan bir tane bile oyuncu yok Trabzon'da.
2: Şimdi bak Dünya Kupası'ndan kimler geldi Trabzon'dan?
1: Salah geldi.
2: Salah bir kere fiziksel olarak
1: Fabinho
2: hazır değil.
1: Fabinho geldi, geç geldi.
2: Fabinho'nun hazır olmaması
1: i̇şte, Cabral geldi.
2: Cabral'ın hazır olmaması.
1: Yeşil burun adaları. Yani Wagner bunu... Pina geldi.
3: Bak şimdi.
2: Başka Trabzon ama.
3: Bak şimdi.
2: Okan sana pası şöyle dedim kusura bakma. Savunmadaki bireysel hatalardan bahsettim. Hiçbir hazır değil. Ki bence oraya iyi takviyeler gerekiyordu. Orta sahada da Olay'ı kaybetmişsin. Bugün Trabzonspor orta sahası bence yeterli.
1: Bak, sağda Pina. Olay'ı arıyor Trabzonspor.
3: Bak şimdi buyurun. kalede Onana, sağda Pina, Vivu, Batagov, sol tarafta Cabral ve hatta Mustafa Eskellaç. Muazzam bir geri dörtlüsü. Kaleciyle beraber 5. Folcarelli, Fabinho onların önüne Malinovski, Muçi zaman zaman orada bir değişkenlik yapabilir. Sağda solda Aral, Saviolo. Aral'ı tercih eder büyük ihtimal. Yeni gelecek teknik direktör. Daha yaratıcı bir oyuncu. Saviolo genç yani. Oynadıkça üstüne koyacak potansiyelli. Gelişebilecek bir yeteneğe sahip. Ön tarafta onu aç. Bir de şimdi Midland'den gelen oyuncunun adı neydi?
2: Franklino.
3: Francolino. Muazzam bir kadro var. Sadece eksik olan fiziksel güç, mental, bir de abi oyun felsefesi, kimliği. enerjiyle beraber bunları bir oluşturduğun zaman sana bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir takım oluşur. Çok iyi işler yapar. Trabzonspor bu ülkenin büyük camialarından bir tanesi. Borcu şu anda ülkede büyük camialar içerisinde en düşük borca sahip olan takım. Gelirleri tabii ki de diğer takımlar gibi olamaz ama sattığı, yaptığı hamlelerle beraber gelirleri de o seviyelere getiren bir takım oldu bu sene. Bunları da önemli olan oynatabilecek, geliştirebilecek bir teknik yok. Fatih dedi ki oldu oldu olmadı. Geçen sene yaptı zaten. Belki mental kafa olarak kendine de takımına da inanmamış olabilir. Yani onları o seviyeye çekemeyeceğine inanmamış olabilir. Bir ayrılık, bir kopuş yaşanmış ve o yaşanma belki Trabzon'un ailesi menfaati için, selameti için daha iyi olabilir. Ama şurada başkanın yapacağı çok güzel bir hamle kaldı. İyi bir teknik direktör getirsin. Şu saydığım oyuncu topluluğu 11'ini rotasyonda da baktığın zaman hakikaten kaliteli. Giren çıkan aratmayacak iyi oyuncular var bazı bölgelerde. Farklı seviyelere çekilebilecek bir pozisyona getirilir bu Trabzonspor. Bak net söylüyorum. Trabzonspor bu ülkenin büyük camiası. Fenerbahçe ne alıyorsa o da aldı. Yıllardır yaptı. Galatasaray ne aldıysa o da aldı. Yaptı. O ekonomik dengeyi de uzun yıllardır şampiyon oldu, olmadığı dönemlerde, olduğu dönemlerde de çok iyi sağladı. Şu anda mali anlamları en avantajlı takım Trabzonspor. İyi işler yaptılar. Bak bu dönemde çok iyi işler yaptılar, çok iyi transferler yaptılar ama iddia ediyorum, tekrar ediyorum abi, iyi bir teknik direktörle, oyun kimliğiyle, ruhuyla, felsefesiyle o Trabzonspor tekrar ayağa kalkar. Kalkabilecek potansiyelde oyuncu topluluğu ve camiası, taraftarı var Trabzonspor'un. Bunu birlikteliği oluşturabilmek çok önemli olan. Bu birlikteliği oluşturabilecek olan tek kişi de şu anda Ertuğrul Doğan. Takımı kurdu mu? Kurdu. İyi bir teknik direktör de geldi mi? Ben inanıyorum ki Trabzonspor yine zaten bu yarışın içerisinde olur. İsmi büyük ki zaten Trabzonspor'un ama futbol aklı deriz ya işte. O futbol aklını doğru seçmesi gerekiyor. Bu futbolcuları tekrar oynatabilecek. Bak oyuncuyu at sahibine göre kişiler. Oyuncu sağ kanat oyuncusundan Salah'tan sen defans yapmayı istemeyeceksin. Nerede oynatacaksın? Ön alanda. Arkasında koşan enerjik dinamik kim var? Pina var. İçeri kat ettiği zaman o koridoru çok iyi kullanabilecek bir oyuncu. Doğru oyuncularla tercih edersen ben sana bir şey söyleyeyim. Salah'ın da, Onaçun'un da, sol tarafta Savion'un da, Aral'ın da performans artar. Folcarelli gelsin, Batakov gelsin, iyi bir teknik direktörle Pina'yı da doğru bir 11 tercihiyle beraber. Bak Trabzonspor tekrar çok farklı seviyelere çıkar, gelir. Bak çok iyi takımı var, çok iyi kadrosu var. Ben iddia ediyorum. Ve bakıyorsun abi Salah'a kaç yaşında? Tek başına sorumluluk alıyor. Bazı oyuncular dediğin gibi fiziksel olarak, mental olarak düşmüş. O 34 yaşında o düşmüş gencecik çocuklardan daha çok arzulayan, isteyen, mücadele etme, iştahı olan oyuncu sahada gösteriyor. Yaratıcılığı bir kenara koyuyorum. Sonuçta ben Salah'ım derim kardeşim. Top ayağıma geldiği zaman adam bakıyorum mesela son maçta beke kadar yardım ediyor ya. Salah. Sen işte onu yaptırmayacaksın. Sen ona o enerjisini, gücünü 18'in içinde kullanacaksın.
1: 3. bölgede.
3: Orada kullanır ya.
1: Evet.
3: Burada sevgili Ertuğrul Doğan doğru bir teknik direktör getirirse ben Trabzonspor'u çok farklı şeyler yaşatacağını düşünüyorum.
1: Ben kime geçeceğim? Var mı ekleyeceğiniz?
2: Yok yani.
1: Peki.
2: İnşallah Trabzonspor doğru bir tercih yapacak.
1: Evet, göreceğiz. Yani. Muhtemelen zaten birkaç gün içerisinde de bir karar kılınacaktır. Gençler Birliği maçında Trabzonspor takımını Hüseyin Çimşir hazırlıyor. Teknik direktör konusunda Sayın Başkan dün gece son sayfaya bir telefon bağlantısı yapmıştı ve çok yüksek ihtimalle yabancı olacak demişti. Gündemde tabii ki isimler var. Trabzonspor'a eminim ki önerilen teknik direktörler de vardır menajerler tarafından. Bir karar verecek
2: şey Trabzonspor. Boşta mı? Gerard boşta mı?
1: Gerard sanırım boşta. En son galiba Suudi Arabistan'da görev yapmıştı. Bir süredir de boşta takım çalıştırmıyor diyebiliyorum. Hatta yorumculuk yapıyordu en son. Şampiyonlar Ligi'nde vesaire. Bugün bir haber vardı bu arada. Salim'in bir haberiydi. Bizim A-Spor yorumcusu Salim Anav'ın Steven Gerrard'ın Trabzonspor'a önerildiğini haberleştirmişti Salim. Tabii göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu konuda karar kılacaktır Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu. Ben kimime geçelim? Gecenin ilk ben kimim sorusuyla devam edelim. Pele'nin futbola veda ettiği yıl Ren Irmağı'na bağlanan İç Liman kentinde dünyaya geldim. Atalarımın memleketi olan Ribeira'da futbol hayatıma merhaba dedim. 2000 yılında kariyerimin ilk gol sevincini yaşadığım sıra ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildim. Yarım asır sürecek hasrete son vermenin mutluluğu paha biçilemezdi. Carlos Sabatini beni mükemmel bir regista olarak nitelendiriyordu. Ben kimim? Yanıtları bekliyorum. Son Pirlo. Sayfa etiketine değil.

0: sağ tarafta. Allah okuyor.
1: Lombardo.
2: İtalyan futbolunu bugün masaya yatırmış oldun Nevzat Dinler. Daha yakınlara gelin, daha yakınlara. Enzo Maresca değil.
1: Yakınlarda mı?
2: Azim Mehmet Geldiyev bilmiş.
1: Albertini değil değil mi?
2: Değil, yok. Tebrik ediyorum.
1: Costa Curta zaten olmaz.
2: Yok.
1: Sen biraz daha yakınlardan mı diyorsun?
2: Daha tanıdık
1: bir isim. Totti'nin Roma değil değil mi?
0: Türkiye'de oynadı mı?
2: Türkiye'de oynamadı, yok. Türkiye'si yok bu oyuncunun.
1: Oo, cinti derdi.
2: Bunu söylersem anlaşılacak da. Yok, Türkiye'de futbolcu olarak oynamadı.
0: Türkiye'de çalışım teknik adam olarak.
2: Tuzak soru ya. Türkiye'de teknik direktör olarak çalışıyor.
0: Vicento. Armando Maradona Italiano.
1: Gelmiş.
2: Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano'ydu soru. Bir İtalyan arıyorduk.
1: Ay, hakikaten enteresan. Yani,
2: Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun tabii ki oyunculuk, futbolculuk dönemlerinden ipuçlarıyla bugün sorumuzu hazırlamıştık. Doğru yanıt verenler var. Onur Açu, TS 1967, Sane Seven, Basit Adam. İtalyano'yu bilmiş bu izleyicilerimiz.
1: Bütün İtalya'yı saydım, bir onu saymadım ya.
2: Okan Güner.
0: İtalya'yı saydım.
1: Ve Albertini şey Lombardo Martini.
2: Ama güzel. Nevzat Dindar'ın da gayet derin bir futbol bilgisi olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
0: Bilmiyor muydun? Daha önce görmüyor muydun?
2: Gerçekten yani. Öyle.
0: Daha önce görmüyor muydun? Bilmiyor muydun sevgili Nevzat Dindar?
2: Bir kez daha dedim.
0: Tamam, daha önce bir kez
2: daha. Bir kez daha dedim.
1: Tamam, ya, bulamadık. Bunu bulamadık.
2: Bir kez daha dedim. Okan Bey lütfen. Estağfurullah. Burada bu kıymetli yorumcumla bizi karşı karşıya getirmeyin yani.
0: Öyle bir şey yapar mıyım Oğuz yani? Benim amacım öyle bir şey var mı abi? Öyle bir şey
2: düşünüyorum. Şaka yapıyorum.
1: Kaz devam yiyecek mi? Sen diğer, kaz yiyecek misin onu soruyorum.
2: Diğer soru. Kaz gelecek bize.
1: Okan.
2: Gelecek, kaz sözü aldık.
1: Gelecek, gelecek. İnşallah.
2: Evet. Benfica'nın Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek zafere uzandığı yıl dünyaya geldim. İnönü Stadyumunda Balkan Kupası'nın müzesine götüren takımda futbola adım attım. 10 yıl formasını terlettiğim ve evim dediğim kulüpte 2 Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşadım. Efsanesi olduğum kulüpten ayrıldıktan sonra 32 maçta 12 gol kaydederek kariyer sezonumu geçirdim. Coşkun Özarı bana hayatımın en büyük hediyesini verdi. Ben kimim?
1: Şimdi Beşiktaş'ta mı oynamış bu?
2: Yok. İnönü Stadında futbola adım atmış.
1: 10 yıl formasını terlettim, evim dediğim kulüpte 2 Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşadım. Efsanesi olduğum kulüpte.
2: Coşkun Özarı'nın vermiş olduğu en büyük hediye nedir mesela, tahmini? Ne olmuş olabilir? Nasıl bir hediye vermiştir, hayatının en büyük hediyesi? Feyyaz Uçar değil. Doğru yanıtlar geliyor. Onur Açu, TS, 1905 Hanifi.
1: Kadir Akbulut.
2: Kim?
1: Kadir.
2: Yok. Yerli bir isim arıyoruz.
0: Hangi takımda oynadı?
1: Olivier.
2: Birçok takımda oynadı.
0: Yani büyük takımlar içerisinde.
2: Büyük takımlar içinde Fenerbahçe'si var.
0: ...32 maçta 12 gol kariyer rekoru kırmış da...
2: Okan Buruk değil. Sane Seven, Basit Adam da bilmiş. Okan Güner, Elano Blumer demiş ama... ...yani Coşkun Özarı diyoruz. Okan Bey yapmayın. Elano nerede? Coşkun Özarı nerede? Oğuz Çetin değil, Rıza Çalınbay değil.
1: Rıdvan Dilmen.
2: Gökhan Keskin değil.
1: Rıdvan Dilmen.
2: Değil.
0: Aykut Kocaman.
2: Değil.
1: Müjdat Yetkiner.
2: Değil. Az önce İtalyan... İsmail Kartal numaraları saymıştı, şimdi Nevzat Dinler böyle Fenerbahçe efsaneleri üzerinden gidecek gibi bir hissiyat oluştu bende.
1: Müjdat değil. Turan Sofuoğlu.
2: Değil. Doğru yerlerdeyiz ama.
1: Semih Yuva Kuran.
2: Değil.
1: Ondan sonra...
2: Söylediniz mi siz az önce? Kim dediniz Okan Bey?
0: Aykut Kocaman.
1: İsmail Kartal.
0: İsmail Kartal dedi.
2: Evet.
3: Tebrik ederim. Ben duymadım. Reji uyardı. Teşekkür ediyorum. İsmail Kartal 2'de 2 yaptı bugün Okan Koç. Bir derbi aslında. Derbi öncesi böyle biraz sizi

0: Derbi havasına tamam. Sokalım istedik. İki teknik direktör.
1: Bak oradan yürüyorsun.
0: İsmail Kartal.
2: Bir de ben şey söyleyeceğim. Okan'da şöyle bir taktik gördüm ben.
0: Nedir?
2: Yaz strateji. Baba susuyor, sadece nokta atışı yapıyor. Yani hiç sallamıyor, hiç isim falan söylemiyor. Bir yerden bir mesaj mı geliyor? Ne oluyor sana ya? Böyle birden böyle duyuyoruz.
0: Bunlar...
2: Çok iyi bir... Ya da benden ilham alıyorsun.
0: Size bir söz hakkı doğru.
2: Hayır hayır.
0: Okan Bey.
2: Şöyle. Ya ben çok böyle şey yaparken o muhtemelen düşünüyor. Şimdi, şey yapmıyor.
1: Hayır. Sen birçok isim söyleyince seçeneklerim azalıyor. Onlar olmayınca birkaç tane daha...
2: İyi yapıyor yani. Doğru mu?
0: Ben size filtreleme yapıyorum burada. Siz de doğru
1: yanıtı veriyorsun. Sen de ipucu veriyorsun. Sen zaten filtreyi ne yapıyorsun? Yok, alt alta koyuyorsun. Sen ipucu veriyorsun. Ben de yakalıyorum.
0: Ferdi Kadolu'nu sol bek yapan benim. Ferdi Kadolu'nu sol bek yapan...
1: Evet, öde
2: İsmail Kartal.
1: Yok, Victor Pereira da olabilir ha. Yok, o dönem oynadı mı bilmiyorum ama İsmail Hoca onun zaten basın toplantısına geçen.
2: İsmail Hoca
1: geldi gün söyledi ya. Ben dedi yaptım dedi, onu sol bek oynattım dedi. Avrupa'da en çok puan toplayan teknik direktör benim gibilerinden kendisini bayağı bir övdü. Yani iyi işler yaptı.
0: Evet, iki teknik adamı sorduk bugün. Vincenzo Italiano ve İsmail Kartal'dı. Cumartesi akşamı derbide iki teknik direktör açısından da hamleleri tabii ki merak ediliyor. Ya. İsmail Hoca biraz daha derbilerin havasını tabii daha iyi bilen bir isim ama İtalyano da iyi başladı Beşiktaş kariyerine. Tanı beni diyeceğiz, devam ediyoruz. Bakalım görseller kimleri çağrıştıracak yorumcularımızı. Buyurun, ilk görsel geldi.
2: Beckenbauer.
0: Yok. Bu da çok tanıdık bir isim.
2: Mustafa Denizli.
1: Önder Özen
0: değil.
1: Mi?
0: Önder Özen de değil ama çok benziyor.
2: Mustafa yani. Denizli.
1: Benziyor Önder Hoca da.
0: Mustafa Denizli değil. Yabancı bir isim. Yabancı ama yerli.
1: Türkiye'de çalıştı değil mi?
0: Bizden biri gibi.
1: Daum mu?
0: Bravo.
1: Christoph Daum.
0: Valla bir kez daha rahmet eylesin. Christoph Daum ülke futbolunda iz bırakmış. Önemli Allah yabancı teknik direktörlerden birisiydi. Hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de şampiyonluklar, kupalar kazanmış
1: sen bir teknik adamdı. Sen buraya niye geldin? Oturmaya mı geldin? Christoph Daum. Bir rekabet yap. Alıştığın olup olmaz. Sen oturmaya mı geldin? Baba buraya. Bil yani birkaç. 3-0 oldu. Bırakıyorum diğer ben cevap vermem.
0: Diğer görsel.
1: Araya devreye girmen gerekiyor sevgili Nevzat Dinler. Olmuyor böyle.
2: Arteta.
1: Her şeyi ben bileceksem Arteta. O zaman sormayın abi.
0: Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Ya kusura bakmayın ama Arteta, şu fotoğrafa da Arteta denmez. Ya bu adamın saçı yok ya. Yani.
1: City'nin hocasının ismi neydi ya?
0: Guardiola mı?
1: Guardiola değil.
0: Kim?
2: Arnold. Arnold.
0: Yok.
2: Kim? Guardiola değil zaten.
0: Değil. Yok. Ama çok benziyor.
1: Değil mi Guardiola?
2: Maresca değil.
0: Ucu verdim işte. Bu adamın saçı yok.
2: Maresca.
0: Değil.
1: Kim bu ya?
0: Arne Slot değil, Guardiola değil, Zeki Murat Göre değil.
1: Türk mü? Yabancı mı Furkan? İpucu verir misin? Golleri
0: görev geçelim. Yapıyor ligimizde işte.
1: Ligimizde görev mi? Şu anda görev mi yapıyor? Ha.
0: Söyleyin artık daha şey bu. Nasıl daha ipucu verebilirim? Az önce sorduk ya.
1: Şey bu işte ya.
2: Ne?
1: Neydi bunun ismi? Dilimin ucunda ya.
0: Az önce sorduk ya.
2: Neyi? Şimdi dört büyükleri geç.
0: Az geç. Önce sorduk.
1: Hadi bir sana bırakıyorum. Hadi. Hadi. Bil bakayım sana bırakıyorum.
0: Ben kiminde sorduk. Yabancı teknik direktör ligimizde görev yapıyor.
1: Evet.
2: İtalyano'yu evet. Şey yapmıyorsun.
0: İtalyano işte.
2: Aynı soru mu?
0: Aynı soru ama bu farklı kategori.
1: Ya bir görselde şey söyleyeceğim ya. Aynı soruyu görselde de soruyorsunuz.
2: Ya yani biraz şey.
0: Derbiye sokuyoruz işte havaya.
2: Daha o zaman İsmail, Kartal mı diyelim yani hakikaten. Yani. Teşekkür ederim bana bu şansı.
0: Devam edelim bakalım üçüncü görsel. Siz İsmail Kartal deyin bakalım doğru mu
1: İsmail
0: yanlış mı?
1: İsmail Kartal. Ya bir şey de bu soruları kim hazırladı? Ama ben Spike'le
0: İsmail Kartal değil.
2: Türk
0: değil
2: mü?
0: Mi? Reji.
2: Türk mü? Türk mü?
0: Türk evet.
2: Fatih Terim.
0: Değil. Hadi bakalım geliyor dünyada teknik direktör.
2: Mustafa Denizli.
0: Mustafa Denizli evet.
2: Doğru mu?
0: Mustafa Denizli evet evet. İyi tebrik be. Ediyorum. Demek İsmail Kartal'ı sormamışız işte. Ya özür diler misiniz?
2: Mustafa hocama saygılar özür, sevgiler.
0: Özür bekliyor reji.
1: Golleri görebilir
0: reji özür bekliyor.
1: Golleri görebilir
0: reji özür bekliyor.
1: Rejiye selamlar burada.
2: Kim var Hadi. Rejide?

0: Ertuğ var. Ertuğ editörümüz, yönetmenimiz Ali Şengün ve reji arkadaşlarımız, hepsine
1: gollere selam olsun. Ya.
0: Golleri görelim, golü koklayalım, sonra noktalayacağız.
1: Yalnız topa vurmadan Nevzat bilir bunları ha.
2: Gol.
0: Ben Jimmy'den göremiyorum. Şöyle bakayım.
1: Ha, buradan daha net. Hadi ben de tersini söyleyeyim. 3-2 öndeyim, 3-3 olsun. Gol değil.
2: Belki de
0: gol mü?
2: Ben gol
0: gol değil. Gol değil. Haydi görelim. Hızlı gidelim biraz.
1: Yakala diye hadi.
3: İlk uzatmanın artık son bölümleri. Orta geldi. Kafa vuruşu top ağlara gitti.
1: Şimdi rekabet başlıyor.
0: Durum berabere. Devam edelim.
1: Rekabet başlıyor. Nasıl gülmeye başladı? Nasıl aşınaydı?
0: İkinci pozisyon.
2: Ne diyorsan tersini diyeceğim.
1: Gol diyorum ben.
2: Değil diyorum.
1: Tamam.
0: Bugün bir galip çıkacak buradan.
1: Tamam. Ya beraber de bitebilir ha.
2: O top oradan.
1: Çünkü bir tane
0: evet,
1: daha var.
0: Görelim bakalım.
4: Bu kez sol kanadı kullanıyor Rangers. Barry McKay yine topla buluştu. Çok güzel bir pas. Etkili geldi Rangers. Kenny Miller 2-0.
2: Bravo.
0: 4-3 oldu.
2: Bu sefer ilk ben soruyorum.
0: Kenny Miller da büyük santrafordu.
1: Evet.
0: Bursa Spor'da da forma giydi ülkemizde.
1: Sen nere vardı böyle bir potansiyel?
0: Yani ben bir belki defansif orta saha olabilirdim.
2: Ne oldu ya, pozisyon bitmedi mi? Heh, çok güzel. Çok burada, güzel bir pozisyon. Ya. Pozisyon dediğim böyle olur.
0: İşte.
2: Bu gol.
0: Karambol. Kiev karambolü gibi karambol.
1: Ben de gol diyorum. Fazla tevezi gösterdi.
2: Ama ilk ben diyecektim.
1: Tamam sana. Fark etmiyor abi. Sonra ben
2: garanti
1: de
2: alıyor. Garanti alıyor.
0: Ama ben dedim bir galip çıkacak.
2: Bak garanti alıyor. O zaman değil diyorum. Ben risk almak zorundayım.
1: Ben de gol
2: değil
1: diyorum o zaman.
2: Ben risk alıyorum.
1: Ben de risk alıyorum. Gol değil diyorum. Ya yanılmışım diyorum.
0: Alayım yanıtları.
1: Gol mü diyorsun? Gol değil diyorum. Ben gol diyorsa gol değil tamam. Diyorum.
0: Görelim. Hadi
1: beraber
0: gol, gol değil yani. Yapmaz yoksa. 4-3 Okan Koç önde.
2: Yetmiş pozisyon.
1: Evet ya.
0: Kiev karambolü gibi ya. 5-3 ile noktalıyoruz. Yarışma bölümümüzün kazananı sevgili Okan Koçoğlu. Tebrikler Okan Bey. Noktalayacağız. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim bu konuda.
0: Kıymetli yorumlarınızdan dolayı. Bir kez daha Türk Futbolu'nun ve Galatasaray'ın da efsane teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutlayalım. Hocama güzel, sağlıkla dolu bir yaş diliyoruz. Son sayfanın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. İyi geceler.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye spor yaşatır.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca transferde günün ve hatta sezonun öne çıkan gelişmelerini Serhan Türk ve Ogün Şahinoğlu'yla değerlendireceğiz. Transfer özellikle 4 büyük takım için bitti gibi görünüyor. Avrupa listelerinin teslim tarihi de geçtiği için ama Türkiye'de resmi olarak hala transfer yapılabiliyor. Belki de son gün odaklanacağımız konu ayrılacak oyuncular da olabilir. Serhan Türk hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun. Ogün Şahinoğlu hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bir son dakika gelişmesi var ekranda. Kısaca üstünde duralım. Sonrasında transfer gündemine döneceğiz. Asensio ile ilgili Fenerbahçe.

0: Eden bir açıklama geldi. Diz bağlarında ciddi bir problem olduğuna dair iddiaların gerçekliği yoktur şeklinde bir değerlendirme söz konusu Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından ve kulübün resmi yayın organları da bu açıklamayı paylaştı. Asensio ile ilgili durumunun önümüzdeki süreçte ciddi olabileceğine dair pek çok konuşulan konu vardı. Burada ciddi bir problemin olmadığını dile getiriyor. Fenerbahçe çok da önemli bir oyuncu Serhan Türk. Hem lig için hem Fenerbahçe için Asensio takımla da antrenmanlara henüz başlamadığını dün itibariyle en azından söyleyebilirim. Bugün akşam yeni bir gelişme olduysa onu bilmiyorum. Belirtmek lazım. Beşiktaş maçında ilk 11'de olma ihtimali yok. Eğer her şey iyi durumdaysa maç kadrosunda belki olabilir İspanyol futbolcu. Çok önemli bir isim.
1: Evet, Fenerbahçe için adeta bel bağladığı isimlerin başında tabii geliyor. Ki. Ve özellikle bu transfer döneminde Talişka'dan çıkılması, Asensio'da karar kılınması, Asensio'nun ne kadar önemli bir oyuncu haline geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki bu sene iyi bir takım olan Fenerbahçe, özellikle Asensio'nun oyun içerisindeki hareketliliğiyle beraber daha da ivme kazanmış hale geldi. Sakatlıkla ilgili işte sürekli bir haberler çıkmaya başladı. Sezonu kapattı, sıkıntılı bir süreci var, şu oldu, çapraz bağ filan. Fenerbahçe net bir şekilde açıklamasını yaptı. Bence bu saatten sonra açıklamanın sahibi çok önemlidir ve Fenerbahçe oyun oyuncusuna sahip çıkıp oyuncusunun sağlık durumu için net bilgiyi vermiştir. Dediğimiz gibi Fenerbahçe için çok önemli, özellikle bağlantı oyununda ve ön alandaki baskı anlamında inanılmaz işlere imza atacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde Talişka'nın ne kadar verimli olduğunu, Fenerbahçe'yi rahatlattığını söyledik. Ama hep şunu da söyledik, bir yıldızdan vazgeçmesi lazımdı İsmail Hoca'nın. Yıldız olarak da Asensio'ya karar kılıp Talişka'dan vazgeçmesi çok kolay değildi.
0: Ki onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda.
1: Talişka ayrılığı. Ama şunu söyleyeyim, yani Asensio Fenerbahçe'nin en önemli silahlardan bir tanesidir. Sakatlığıyla ilgili en son açıklamayı Fenerbahçe kulübü yapmıştır. Biz de bu konuyu baz alacağız.
0: Asensio ile ilgili de yeni bir görüntünün hazırlandığını arkadaşlarım söyledi. İdmandan görüntü. İşte Marco Asensio yapmış olduğu paylaşım. Burada spor ayakkabılar mı var? O gün.
2: Evet.
0: Spor. Tamam. Takımdan ayrı çalıştığı anlamına gelir. Ama sahada yani görmek ama onu güzel. Arkadaşlarıma da sorayım şu an biz biraz da
2: çeşitli oldu
0: evet, uzaktan bakıyoruz. Krampon mu yoksa spor ayakkabı mı? Arkadaşlarımız da görebiliyorlarsa söylesinler.
2: Son kararım krampon oluyor.
0: Biz de çözemedik dediler. Ama takımdan ayrı çalışıyor olma ihtimali bir aile yüksek. Yine de şunu söyleyelim. İzlemek son derece keyifli bir oyuncuyu ve yeşil sahaya adım atmış olması her şeyin önünde güzel. Fenerbahçelileri de, futbol severleri de belki ilgilendiren bir haber.
2: Krampon.
0: En son evet krampon, sen de krampon dedin. Arkadaşlarım da krampon olduğunu söylediler.
2: Krampon giymiş. Eğer krampon giyiyorsa.
0: Evet. Krampon giyiyorsa daha iyi.
2: Evet.
0: Vaziyet daha
2: gerçekten
0: iyi.
2: Gerçekten bu arada bir ayakkabıdan mı çözüyorsunuz demek şöyle. Yani eğer durumu çok iyi değilse, toplu oynamaya da müsait değilse spor ayakkabıyla zaten bu koşulları evet yapıyorlar futbolda, sahalara dönüşte. Krampona geçiş evresi biraz daha farklı oluyor yani. Belki de toplu çalışmada yapmıştır kendi bireyselinde, onu bilemiyorum. Aha. Çünkü bazen sakat dönüşü toplu çalışmayı fizyoterapiste vesaire de sahalara dönüş antrenörüyle de yapabiliyor oyuncular kendileri denemek adına. Ama sen de dediğin gibi hafta sonu çok belli değil diyoruz ama oynaması beklenmiyor, olması beklenmiyor artık.
0: Evet.
2: Fenerbahçe adına kritik.
0: Burada yani şu çıkarımda da bulunuyorum. O gün sağ kenarında koşuyor.
2: Evet.
0: Yani tek başına çalışıyor olma ihtimali de yüksek.
2: Tabii yani.
0: Şifreleri çözmek için.
2: Bir antrenör eşliğinde evet yapıyordur o çalışmayı. Şöyle geçtiğimiz sezon derbileri hatırlarsanız hazır Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş derbisi varken zaten Asensio hemen akla geliyor orada.
0: Evet.
2: Çünkü İnönü'deki maçta hatırlarsınız. Oyun 2-0'da Beşiktaş lehine, sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orada Fenerbahçe adına oyunun şeklini değiştiren birkaç dakika sonra Asensio olmuştu. O maçta çok ön plana çıkmıştı. Daha sonra yani o maçın özelinde Asensio'yu zaten hani derbinin en önde gelen, Fenerbahçe adına en önde gelen oyuncusu olarak adlandırırken yine lig için çok kritik anlarda sahneye çıkan isimdi. Şu an mevcutta kurulan kadroya baktığımız zaman da dönüşünün çok erken olması Fenerbahçe adına elzem bir durum ortaya çıkarıyor. Neden? Orada

0: sadece şu an mevcutta grup içerisine baktığım zaman İrfan Can oynuyor. O da İrfan Can'ın çok uzun süredir oynamadığı bir mevki olarak oynuyor.
1: Evet.
0: Evet, geçmişten bir alışkanlığı var ama uzun süredir orada var olmadığı bir pozisyon.
1: Ve sezon boyunca ne vereceğini de öngörebilmek tabii yani çok kolay değil.
0: Kestirebilmek
1: değil. Asensio böyle pırlanta gibi elde sanki böyle eşi olmayan bir profil
0: şu an kadro içerisinde öyle zaten birazdan muhtemelen transferin sonunu değerlendirmeye başlayacağız artık. Fenerbahçe'nin kadrosunun içerisinde ikili orta saha çıktığınız takdirde forvet arkasında Asensio'nun muadili diye adlandırabileceğimiz bir oyuncu yok. İrfan Can geçmişten referans da orada oynuyor şu an.
2: İşte Greenwood
0: iyi performans da verebilir. Bu ayrı bir şey. Ama şu an yani Talisca da ayrıldı. Şu an tek başına gibi o pozisyon için.
1: Evet.
2: Ama orada Greenwood'a da o özgürlük sağlaması için o bölgede oynatma isteyen bir İsmail Hoca da var yani.
0: Ya Asensio buraya zaten alışkın. Yani forvetin arkasında oynamaya zaten alışkın bir oyuncu.
2: Orada Greenwood, yanında Oğuz, önlerinde Vedat Muriç iyi bir asimetri oluşturmuş.
0: Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sürecinde de Asensio yine hem sağ hem ortada oynuyordu aynı şekilde. Kariyerinde çok deneyimliydi. İrfan biraz daha 8 diye alışmıştık hatırlarsınız.
1: Doğru.
0: Eskiden. Sonra sağ kanat oldu. Uzun yıllarda sağ kanat oynuyordu. Şimdi orada oynuyor. Bu arada İrfan orada oynayabilir bir bağlantı oyuncusu olarak, yani orta saha ile forvet arasında bir bağlantı oyuncusu olarak. Çünkü top kullanma becerisi var. Tabii işin içine tempo, fiziksel dayanıklık vesaire bunlar girdiği zaman farklı şeyler konuşabiliyoruz. Ancak Asensio'nun da sezonun ilk maçlarında fiziksel olarak çok hazır olmadığında iyi performansı yoktu. İlk iki maçını hatırlarsınız. İsmail Hoca'nın o açıklamasının olduğu maç evresi. Sonra mı o açığı kapattı, biraz toparlandı, biraz hareketlendiğinde hemen oyuna renk katıyor.
1: Evet.
0: Yani çok fazla lig için şey yapmasını, çaba göstermesine de gerek kalmıyor bu tarz teknik oyuncuların. Biraz hareketlendiğinizde, biraz fiziksel durumunuzu bulduğunuzda hemen farkınızı hissettiriyorsunuz. Asensio'nun da son maçları genel itibariyle o şekildeydi.
1: Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Fenerbahçe'ye dair ilerleyen dakikalarda da muhakkak konuşacağımız şeyler var. Ama Galatasaray'da Deniz Gül ve Bichabu transferleri gerçekleştirildi. Bu iki oyuncu neler katar sarı kırmızılı takıma? Bunun üstüne konuşmamız şart. Önce El Shaddai Bichabu'dan bir başlangıç yapalım. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.
2: 2 milyon.
1: 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli, 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Yıllık ücreti 2 milyon euro olacak. Bu satın alma opsiyonu zorunlu değil.
2: Değil Galatasaray'da. Galatasaray eğer okey derse, ben almak istiyorum derse transferi alır.
1: Peki beklentisi kulübün sence genç stoperle ilgili ne? Abdülkerim'le bir forma rekabetinde mi olurlar? Onun rotasyonu mu olur? Ne düşünülüyor, ne hayal ediliyor El Shaddai Bichabu'ya dair?
2: Ya sonuçta Galatasaray'ın bir transfer planlaması vardı. O transfer planlamasında bu mevkiye bir transfer yapabilir miyim diye düşünen bir Galatasaray vardı. Tabii ki transfer zamanında en fazla konuşulan bölge 10 numara mevkisiydi. Daha sonrasında o orta sahaya transfer yokluğuyla da biten bir süreç var. Bu süreç içerisinde stoper tandemine en azından bir yedekleme yapabilir miyiz denilen ve genç yetenek olarak adlandırılan 1.96 boyundaki stoper Bichabu'yla anlaşma yapıldı. Yani ben Galatasaray'ın bu planlamayı yaparken özellikle yedekleme olarak rahat bir şekilde yedekleme yapabilirim düşüncesiyle yaptığını düşünüyorum. Çünkü stoper tandeminde yeri geldiği zaman Lemine'yi gördük, yeri geldiği zaman Singo'yu görebileceğiz. Ama burada çeşitlilik anlamında ve en azından bayağı çekişmeli geçen maçlarda hava hakimiyetini kazanmak ve hızlı seri bir şekilde oynayabilmek açısından birçok boyu Okan Hoca'nın ben takımın içerisine atacağını düşünüyorum. Beklenti tabii ki var ama bu fiyatlarla yedekleyebileceğim ve kadroyu da genişletebileceğim ve Okan Hoca'nın daha önceki söylenmeleri de bu şekildeydi. Ben daha önce bunun sıkıntısını çok yaşadım. Geniş kadroya ihtiyacım var demişti. Geniş kadroya baktığımızda da stoper tandeminde özellikle bir Bichabu transferi Galatasaray'ı biraz rahatlattı diyebiliriz. Tek eksiği tecrübesizlik olabilir. Genç bir oyuncudan bahsediyoruz. 21 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve Galatasaray tecrübesiyle beraber bence en azından istenilen boyuta gelebileceğini düşünüyorum ki Okan Hoca burada özellikle oyuncuyu yedekleyebilmesi ve Galatasaray kıvamına gelebilmesi için transfer etmiş sürecinde de direkt dahil olmuş bir hoca izlenimi verdi bize.
1: Oyuncuyu şöyle bir izleme imkanın oldu mu? Ya potansiyeliyle ilgili senin fikrin var mı?
2: Ya potansiyeli var. En azından hani herkes şey diyor.

0: 96 boyunca boyunda yavaş diyor ama ben yavaşlığını görmedim.
1: Daha boyuna seri, göre hızı yeterli.
0: Daha seri, daha hızlı ve ama şu da bir gerçek. Orada tandemi gerçekten son 3-4 senenin en iyi tandemi olan Kazım, özür diliyorum, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez. Yani bu tandemden alabilmek, formayı alabilmek çok zor olacaktır. Ama oyuncunun da bu forma savaşına gireceğini düşünüyorum. Hızı iyi, yeteneği iyi, tekniği de iyi. Alınan, gelen bilgiler de bu yönde. Ama işte bu bir takım oyunu. Takım oyunu içerisindeki özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl beklentiyi karşılayacak ben de çok merak ediyorum. Ama Galatasaray özellikle bu transferi iyice araştırdı. Ve scout ekibinin de katkılarıyla beraber bu transferi yaptı.
1: O gün Şahinoğlu, sana ne düşündürüyor Bitşah bu takviyesi Galatasaray'da? Muhakkak ihtiyaç var mıydı böyle bir profile?
2: Yani Abdülkerim'in ardında yeri geldiğinde onu dinlendirecek veyahut onunla rekabete girebilecek bir oyuncu ihtiyacı sadece bu sezon değil, bence geçtiğimiz sezonda şarttı. Galatasaray bunun sıkıntılarını çekti. Dua edilsin bir yerde Abdülkerim sakatlık yaşamadı.
1: Evet.
2: Yani geçtiğimiz sezon hani çok dayanıklı, sakatlık problemi olmayan, işte böyle sahalardan uzak kalma derdi taşımayan oyunculardan bir tanesi oldu Aras Alper'le Yılmaz'la birlikte. Çünkü birkaç hafta olmadığı tablo düşünüldüğünde çok farklı senaryolar yaşanabilirdi o Galatasaray savunması içerisinde. Alternatif bulmakta zorlanıldığı bir dönemde hatırlarsınız. Orada yani Lemina denendi, işte Arda Ünye'nin oynadığı maçlar oldu. Birçok şey deneniyordu ama Abdülkerim'in referansı olabilecek oyuncular değil diyor. Şimdi burada şimdi Bichiyav'ı çok herkesin bence hakim olduğu, net üzerine şöyle oyuncu, böyle oyuncu diye net kanaat verebileceği bir durumda değil. Çünkü gelişim aşamasında oyuncu. Mesela eksiği olabilir ama belki eksiğini buradaki oyunuyla, buradaki öğrenimleriyle birlikte kapatacaktır.
0: Tabii, tecrübe kazanacak.
2: Veyahut daha önceki döneminde Almanya'da vesaire öğrendiğinde öğrendiklerinin belki de daha farklılaştırılmış şekliyle burada oynamak zorunda. Yani Galatasaray daha önde oynuyor, daha merkeze yakın kurulmaya çalışacaktır vesaire. Daha farklı bir oyunu öğrenmeye çalışacak. Bu kez artı dediğimiz şeyler eksiye dönebiliyor bu tarz durumlarda. Ben biraz izlediğimde oyuncunun geçtiğimiz sezon Leipzig'teki maçlarından özellikle oyun kurmaya çok meyilli. Seviyor yani toplu oynamayı, o pas oyununa girmeye meyilli. Sadece bazen dönüşlerde biraz ağır kalabiliyor. Ve bir de ya, ilk topu karşılama noktasında yani oralarda bazı hataların olduğu maçlar var ama bunlar her futbolcu, her stoper için, her kaleci, orta saha vesaire fark etmez. Yıldız olsun hiç değişmez. Yani her oyuncunun bir hatalı maçı, hatası elbette olacak futbolun içerisinde ama boy olarak Galatasaray savunmasının baktığımız zaman zaten Davinson ve Abdülkerim'le hücumda çok etkili olduğunu da görüyorduk geçmişte. Hani orada da belki hücumda da mesela etkili olabileceği anlar ortaya çıkabilir. İşin sadece savunma tarafı değil. Bence özellikle iki sezon öncesini hatırlarsak Galatasaray savunması hücumdaki yaptıklarıyla fark yaratmıştı o sezonun içerisinde.
1: Evet.
2: Burada boyunun avantajıyla hücumda duran toplarda, çünkü etkili kullanabiliyor Galatasaray bunları, duran toplarda da Galatasaray'a fayda sağlayabilir.
1: Bu da büyük bir artı katmış oluyor yani. Çünkü Sara gibi bir kişi duran top kullanıcısı var.
2: Abdülkerim çok iyi yaptı mesela bunu. İki sezon öncesini hatırlıyoruz. Kaç tane gol atmıştı? 4-5 tane falan vardı yani o süreçte. Davinson'un vardı aynı şekilde. Oraya yani bu oyuncuların olmadığında yine stoperlerinizden birine aynı etkili koyabilirsiniz. Tabii orada biraz hücum meziyetini de görmek gerekiyor, izlemek gerekiyor. Ama en azından Galatasaray şu bu yaz transfer döneminde stoperde Arda'nı boş bırakmamış oldu. Oyuncu performans verir vermez bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Çünkü buraya bazen çok düşük beklentilerle gelen oyuncular çok yüksek büyük işler yaptı. Bazen de çok büyük beklentilerle gelen futbolcuların hayal kırıklığıyla kısa sürede ayrıldıklarını da gördük. Bu Galatasaray için de geçerli. Sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. 2 milyon euro kiralama bedeli var. Satın alma opsiyonu çok kullanılacak bir opsiyon değil. Hani geçici bir çözüm. Yani bir yıllık bir çözüm opsiyonu gibi duruyor. O çünkü 30 milyon euro hani yüksek bir bedel stoper için. Tabii Galatasaray geçtiğim sezon Singo'yu aldı yine yüksek bedelleri ama Yani bu sezon bir tamamlayıp

0: gelecek sezon belki de daha yüksek profillere gidecektir.
1: Evet, ama kiralama bedeli ucuz. Bir de şu var
0: zaten. Tabii kiralama bedelinde şey yok. Yani, yani opsiyon Galatasaray... orada çok kullanılır opsiyonlar olmaz ya bazen. Ya,
1: tabii ki ona göre planlama yapılmış ama şu da bir gerçek. Galatasaray zaten ana kadrosuna önemli iki tane transfer yaptı. Geri kalan üç transfer ana kadrosu değil. En azından Okan Hoca'nın istediği gibi geniş kadro vurgusu yaparak kadroyu nasıl genişletebilirim ve buradan nasıl gol yemem gibi yapılan transfer dönemi diye sayabiliriz. Yani bu özellikle birçoğu bu transferi de Galatasaray'ın geniş kadrosuna değinilen ve geniş kadrosu için yapılan bir transfer.
2: Deniz Gül'le ilgili konuşalım. Victor Osimhen'in arkasında Galatasaray'ın muhakkak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Hı-hı. Yaz boyunca pek çok farklı isim konuşuldu. Ağırlıklı olarak yabancı oyuncuları burada dile getirdik. Onların ihtimalleri üzerine durduk ama gelen Deniz Gül oldu. Amili takımında kadrosunda bulunan potansiyelli 22 yaşında genç bir oyuncu. Deniz Gül transferini nasıl yorumlarsın? Maliyetiyle ilgili bilgin ne?
1: Maliyetini zaten herkes biliyor. 10 milyon euro. 11 milyon euro yanılmıyorsam bir maliyeti var. İyi bir transfer. Özellikle yerli avantajı ve milli takımımızın oyuncusundan bahsediyoruz. Tabii ki burada Osimhen'in yedeklemesi çok önemliydi ve bu anlamda da Osimhen'i yedekleyebilecek ve yedek kaldığı süre içerisinde sıkıntı çıkarmayacak. Ben niye yedeyim demeyecek. Oyuna girdiği zaman surat yapmayacak. Oyuna aldığın zaman niye ben bu dakika giriyorum diyemeyecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Zaten Deniz Gül de Hamar bir altyapısından çıkan ve kendisine geliştiren ve buralara kadar gerçekten tırnaklarıyla gelen bir oyuncu pozisyonu içerisinde. Uzun boyu olması itibariyle stoperleri çok fazla yoran, arka direklerde çok fazla pozisyon bulan ve direkt kenar ortalarda cevap verebilen bir oyuncu potansiyeli içerisinde. Zaten Şampiyonlar Ligi durumuna baktığımızda ben Galatasaray'ın özellikle Osimhen'in arkasında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Leao'yu çok fazla kullanacağını düşünüyorum. Yani hani Deniz Gül'ü hem fırsatları değerlendirme hem fırsatları değerlendirirken Osimhen arkasında Leao arkasında Deniz Gül var diye bir kadro yapılanmasına gittiğini düşünüyorum. Çünkü Leao da 30 maçın geçen sene 21'inde santrafor noktasında oynamış ve verimli bir dönem geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya Galatasaray hem ön alanını çok iyi yaptı hem de özellikle kafasındaki soru işaretlerine son verip yerli bir oyuncuyla milli takımımızın gururuyla transferi tamamlamış oldu. Ben Deniz Gül'ün çok katkı yapacağını düşünüyorum. Yani en önemlisi ise geçen sene Icardi çok iyi bir performans yaptı. Ama Icardi'nin sıkıntısı şuydu. Çok iyi izlenimler bırakıp Galatasaray'da kendini biraz daha yukarılarda görüp Osimhen'in varlığından yeri geldiği zaman rahatsız olup Osimhen'e formasını bıraktıktan sonra buradan bir sıkıntılı bir sürece giden bir Icardi vardı. Ama Okan Hoca'nın burada özellikle bu dönemleri çok fazla yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen sene Osimhen'in o kolu kırıldığında Icardi'yi yedek kulübesinden çağırdığında Icardi'nin yedek kulübesi o ısınmadan yedek kulübesine gidene kadar en az 2-3 dakika geçtiğini gördüm. Icardi'nin özür diliyorum Osimhen'in kırık koluyla acı çeke çeke hadi nerede kaldı girmiyor mu tarzı da yüz ifadesini gördüm. Ve o zaman Icardi oyuna girerken Okan Hoca'nın yüzüne bakmamasını gördüm. Bu sorunlar gitti ama diğer taraftan şunu da göreceğiz. Icardi'yi biz Deniz Gül'le çok fazla kıyaslayacak mıyız? Bu da çok önemli.
2: Kıyaslamamak lazım. Yani, bu arada şunu da belirtmek gerek Serhan Türk belki.
1: Yani oyuncunun gol açısından söylüyorum.
2: Kariyer rakamlarına da bakıyorum. Yani hiçbir açıdan kıyaslamamak lazım belki. Porto B yani, takımında bir maçı var.
1: 15 gol attı. Deniz bu kadar gol atar mı? Yani
2: işte, o yüzden kıyaslamamak lazım.
0: Zaten Icardi'nin geçen sezonu kadar golü var.
2: 12 golü var Deniz'in. Yani hı-hı. Hamarby'nin 3. lig takımını kenara bırakacak olursak Hamarby A takımıyla 25 maçta 3 golü var. Porto A takımıyla ki bunların önemli bölümü sonradan oyuna girdiği maç 71 mücadelede 9 golü var. A milli takımla da 10 maçta 2 golü var. Yani kariyerinde A takım formasıyla 14 golü olan bir oyuncudan
1: yani
2: bahsediyoruz.
1: Şu dönemde golcü bulmada sıkıntı yaşıyorsan hı-hı. ve golcü bulurken de Osimhen'in arkasından forma şansı verebileceğin ki buraya gelen her oyuncu Osimhen gibi bir oyuncunun arkasında beklemenin ne kadar sıkıntılı olacağını bilerek hı hı. geliyor.
2: Tabii ki.
1: Bence Deniz'de bu challenge'a, bu mücadeleye
2: açık.
1: Ortak olmak için geldi ve bu anlamda da ben hayırlısı olsun diyorum. Hem iyi bir karakter, iyi bir oyuncu ve milli takımımızın önemli bir yıldızını aldı Galatasaray.
2: O gün sen milli takım maçlarını hep yakından takip ediyorsun. Yani milli takım nerede sen orada gibi bir durum var. Deniz'i de daha farklı bir gözle izlemiş olduğunu tahmin ediyorum. Bize göre daha hakim olduğuna %100 eminim. Şunu sormam lazım sana. Benim gördüğüm oyun içinde aktif.
0: Evet.
2: Değil
0: İspanya
2: mi?
0: İspanya maçında da
2: hatırlıyorum. Tamam, yani attığı gol sayısı düşük olabilir. Onu geliştirilebilir bir şey ama oyun karakteri itibariyle oyun içinde aktif bir futbolcu izlenimi var bende.
0: Ya, duran bir oyuncu değil. Sadece top tekniği biraz bence zayıf. İlk kontrollerde çok fazla atılarsın, o maçları sen de takip ettin sonuç itibariyle. Oralarda geliştirmesi gereken yönü var. Bir de tabii golcülük meziyeti yavaş yavaş gol attıkça da kazanılacak bir şey bir yerde. Icardi'nin en kötü halinde biz 16 gol konuştuk. 16 tane attı değil mi geçtiğimiz sezon? Öyle hatırlıyorum. Evet. 16 gol konuştuk. Deniz henüz kariyerinde o kadar golü bulmadı. Ama yolun daha başında, yani bu dönemlerde zaten sonradan oyuna girdi büyük bölümünde Porto'daki maçlarını. Yani 71 maç olarak bakıyoruz ama orada dakika çok sınırlı, yani yüksek bir dakikası yoktu. Ama bir potansiyel ortaya koyduğu için İsveç'te oradan zaten transfer yaptı Porto'ya ve hatta geçmişte farklı takımlarda da gündeme geldi ülkemizde. Bir potansiyeli var. Bu potansiyelini ne kadar geliştirebileceğini göreceğiz biz burada. Yani oyun gelişimine açık. Ancak dediğiniz gibi yani orada Icardi'nin bize fiziksel...
2: Deniz'de potansiyel var. A-Spor'da son dakika haberi var. Amirli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve Sırbistan'ın rakibi oldu. İlk seti 25-18 kazandık. İkinci sette Almanlar üstün geldi 25-22 ile. Üçüncü sette 25-18 ile skoru 2-1'e getirdik. Yeniden öne geçtik ve dördüncü seti de karar setine çevirdik aslında. 25-22 ile dördüncü seti de önde tamamlayarak rakibimizi 3-1 mağlup ettik. 3-0'lık Azerbaycan galibiyetinin ardından A Milli Kadın Voleybol takımımız bir rakibini daha devirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde 5 Eylül'de Sırbistan'la saat 19'da karşı karşıya gelecek Daniele Santarelli'nin öğrencileri. Takımımızı tebrik ediyoruz. Bir Avrupa şampiyonluğu daha A Milli takımımıza oldukça yakışacaktır. Ki İstanbul'da mücadelelerin oynanıyor olması da bizim için çok çok büyük bir keyif. Evimizde Avrupa şampiyonluğuna gitmek için sadece önümüzde iki maç var. Ama tabii ki önce Sırbistan'ı devirmemiz gerekiyor. Sırbistan'ın da dün Yunanistan'a 3-0'lık üstünlük kurduğunu ifade edelim. Set vermeden rakiplerine onlar da yarı finale yükseldiler. Hatta şu ana kadar elemeleri ve son 16 turunda katacak olursak, grup aşaması ve son 16 turunu katacak olursak tüm maçlarını kazandıklarını da ifade edelim. İki set verdikleri bir maç şu ana kadar olmadı. Sadece Çekya ve Hırvatistan'a birer set verdi Sırbistan. Tabii ki her zaman Avrupa'nın en güçlü ekol ülkelerinden bir tanesi. Ama bizim de takımımız son derece iyi. Evimizde yine sağlam bir performansla yola devam edeceğimize inanıyorum. Güzel bir haberle sözünü kesmiş olduk.
0: Yani milli takım maçlarını takip ediyorum.
2: Evet.
0: Geçen bir maça gittik. O da Polonya maçıydı. Kaybettiğimiz tek maç. O yüzden eşim maçlara gidelim mi diye sorduğunda biz gitmesek mi diyorum. Bir tane maça gittik bu turnuvada. Onda da kaybettik. Ama yani hep kazansak da kaybetsek de hep mücadeleyi görüyoruz o sahada. Son ana kadar. Yani
2: tabii.
0: Hep son ana kadar taşıyoruz o topu. Yine senin dediğin gibi bir şampiyonluk daha yakışacaktır.
2: Yine
1: kadın voleybol takımımızı tebrik ediyorum. A Milli Kadın Voleybol takımımızı. Ben de evde izliyordum başlangıcını. Ama buralara kadar gelebilecekken, finale kadar gelebilecekken inananlardanım. İnşallah Allah izin verirse yarı final ardından da final maçında ben de orada olmak istiyorum. Eşimin de yoğun baskısı var. İnşallah bilet bulabilirsek biz de orada maçı izlemek istiyoruz.
2: Evet, herkes eşler tarafından baskı altında.
0: Baskı altındayız.
2: Bize baskı kuran yok.
1: Evlendik.
2: Biz bize yok. Olsun. Olur bir gün. Helen'in sultanlarını tebrik

0: Ediyoruz 3-1'lik galibiyetlerinden dolayı Almanya karşısında yine iyi bir netice aldıklarını hatırlatalım. Takip ediyor olacağız sevgili seyirciler. A Milli Kadın Voleybol takımımızla ilgili gelişmeleri herhangi bir aksiyon olursa da A Spor ekranlarında tabii ki sizinle paylaşacağız. Deniz Gülüstü'ne konuşuyorduk. O gün sen de böyle sözünü tamamlamaya yakındın.
1: Hemen sanki bitireyim 2-3 cümleyle. Yani bir potansiyel ortaya koyduğu için zaten milli takıma kadar yükselen bir oyuncu oldu. Lakin yerinde mi duracak, ileriye mi gidecek, bunu tamamen Deniz'in kendi gelişimiyle alakalı olan bir şey ve aynı zamanda tabii ki bu gelişim sürelerini sahada vermeyle ilgili. Yani siz çok sınırlı sürelerle bir oyuncunun geliştiğini gördünüz mü herhangi bir takımda?
0: Hayır.
1: Yani böyle 10'ar dakika oynayarak, 5'er dakika oynayarak herhalde olmaz. Dolayısıyla şimdi çoğunlukla Şampiyon Ligi özelinde Arda Osimhen'in hep Leao olarak düşünebiliriz. Ama lige döndüğümüzde zorluk seviyesi biraz daha aşağıya düştüğünde maçların daha kolay çözülebilecek maçlar. Mesela Galatasaray'ın özellikle rakip yarı sahada oynayacağının hemen hemen kesin olduğu maçlarda Deniz Gül ceza sahası içerisinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir oyuncu profili, bu şekilde Okan Hoca da ona muhakkak süre verecektir.
0: Deniz Gül ve Bişabu üstüne konuştuk ve sevgili seyirciler, Galatasaray'da ne eksik kaldı? Biraz bunu tartışalım. Özellikle orta saha konusu çok konuşuldu. Serhan Türk.
2: Birinden çıkman lazım diye ki birini almak
0: öyle
2: için
0: bir durum söz konusuydu. Belki birinden çıkmadan biriyle devam etmeme opsiyonu da vardı Galatasaray'ın birkaç ay önce. Lemine'yi kastediyorum ama tabii ki oyuncu itibarsızlaştırmayalım. Önemli katkıları oldu Galatasaray'a. Öyle bir durum belki söz konusu olabilirdi. Devam edildi Lemina'yla. Eksik kaldı mı sence Galatasaray orta sahası? Ya da herhangi bir pozisyon?
2: Yani tabii ki şu an transfer dönemine baktığımızda Galatasaray'ın orta sahasının eksik kaldığını söyleyebiliriz. Bu transfer döneminde yine kanayan yara orta sahası oldu. Ama tabii ki burada da Galatasaray'ın orta sahasına kim alacak? O da çok önemli. Biliyorsun Kamavinga ile başlayan, Kamara ile devam eden bir süreç oldu. Bu sürecin Galatasaray için nasıl sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürümediğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama o konuca zaten sezonun başında Lemina ile kontrat imzalanmasını istedi ve Lemina'yı özellikle bu çok farklı yerlerde rotasyonunu kullanabilirim diye, sağ bek mevkisinde, orta sahada ve stoperde kullanabilirim, çok yönlü oyunundan dolayı da forma şansı verebilirim düşüncesiyle transfer edilmişti. Sonrasında Leicester'ı kaçıp bu transferi ben biraz acele edildiğini düşünüyorum. Burada tabii ki baskı da çok önemliydi. O baskıya da boyun eğilemedi ve bu anlamda ben bu transferin biraz erken olduğunu düşünüyorum. Belki beklenseydi daha farklı bir profile gidilebilirdi. Son dakikalarda çok fazla isim yazılmaya başlandı. Ama tabii ki buradaki iletişim çok önemli. İletişimi yapmadığın süre içerisinde çok fazla eleştirilirsin. Ve eleştirilme boyutunda da hat safhaya çıkan süreç içerisinde Leao transferi biraz rahatlatsa bile orta sahaya bariz bir transfer yapılması gerekiyordu. Kamavinga transferi çok beklenildi ve üstüne de gidildi ama yani zor bir transferdi. Olmasını da beklemiyordum ben. Daha sonrasında bir Ocak ayında tekrar görüşebiliriz diye de bir açık kapı bırakılıp o Kamavinga transferi son üstsüz kaldı Galatasaray'da. Sonra Kamara transferi daha fazla ön plana çıkmaya başladı Galatasaray'da. Ama Galatasaray bu isimler gelmeye başladığında transferi biz kapattık, orta saha transfer yapmayacağız diye gelen transfer menajerlerden gelen önerilere böyle bir dönüş yapılıyordu. Yine de iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın, sadece biraz hareketlenmesi lazım ve oyuncuların artık bir an önce uyanması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok önemli, şampiyonluk bu sene çok önemli, üstte 5 şampiyonluk çok önemli, 27. şampiyonluk çok önemli. Ben bu anlamda şampiyonluğa doymuş değil de biraz daha aç forma savaşına gelebilecek oyuncuların fazlalığı çok önemli hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda oyun içerisinde iki tane oyuncu attım. Bir Leao'yu attım, bir Batrakov'u attım. Bu orta sahada bir önemli transfer yapılsaydı ben Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de şampiyonluğu götürebilecek boyutta olabileceğini düşünüyordum. Ama yine de hem şampiyonluğun en büyük adayının yine Galatasaray olduğunu düşünüyorum.
0: Yani çok böyle lig için soruyorum en azından. Radikal bir düşüş ya da yükselemeyiş yok senin için kalitede.
2: Ya tabii ki.
0: Düşüş zaten yok gibi.
2: Ya düşüş yok ama.

0: Oyuncu anlamında düşüş olduğunu düşünüyorum. Ben yani hazırlık kampında da vardım.
1: Performansları
0: itibariyle. Hazırlık maçlarında da vardım. Sezonun o son 3 maçını da izledim. Performans anlamında biraz daha hareketlenmeye ve biraz daha böyle mücadele etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Barış'ın performansı. Diğer tarafta yani oyunun anlamında baktığımız zaman tek performansı yükselen ve takımı öne götüren bir Osimhen'i sayarız. İki Yunus'u biraz sayabiliriz ama diğer anlamda oyuncuların biraz silkelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü lige sanki başlamamış ve bir an önce başlarsa daha tehlikeli bir takım olabilecek Galatasaray'ın bir an önce hareketlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Torreira'sı, Lemina'sı, Gabriel'si arası daha önce şampiyonluklar kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş Galatasaray'da en iyi şekilde formasını terletmiş oyuncular pozisyonda. Ama burada da bence iyi bir mücadeleye girebilecek oyuncu potansiyeli yakalansaydı daha farklı bir Galatasaray konuşurduk.
1: O gün Şahinoğlu, sen Galatasaray'ın verimli bir süreç geçirdiğini düşünüyor musun?
2: Şimdi gidenlerden bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. 14 oyuncuyla yollarını ayırmış Galatasaray. Kimisinin işte sözleşmesi bitmiş. Kimisini bonservisiyle göndermiş. 14 oyuncuyla yolunu ayırmış. Gidenlerden kime ahvah edebilirsiniz ki Galatasaray'da şu an? Hiçbirini. Öyle değil mi?
1: Evet. Daha çok bile giden olabilirdi.
2: Burada sadece evet daha çok şu an kadroya baktığınız zaman olması gerekiyordu. Ama bu operasyonları yönetmek de bu arada kolay değil. Yani 14 oyuncu, 15 oyuncu göndermek, 16 oyuncu göndermek, yerine birilerini almak. Galatasaray'ın bir farkı sadece bazı noktada acele etti. Mesela diğer takımlarda rakipleri de çok fazla sayıda oyuncu gönderdi. İşte 15 gönderdi, 20 gönderdi vesaire. Birazdan onları da konuşacağız. Galatasaray sadece ilk hamlelerinde sanki biraz acele etti. Geç kaldığı da oldu. Icardi ile çok geç karar verildi. Çok vakit harcandı bence. Lemina'da biraz aceleci bir tavır oldu. Biraz baskı vardı orta saha konusunda. İlk transfer Lesti, Serhan abinin de dediği gibi hani ilk transferin üzerindeki baskı daha sezon başlamadan ortaya çıktı zaten hazırlık maçlarıyla birlikte. Hani o dönem iyi geçmedi. Şimdi Galatasaray'ın bu sezon ana planına ne eklendi? Evet az önce Deniz'i konuştuk, Bişov'u konuştuk vesaire ama ana plana iki oyuncu eklendi Galatasaray'da. Batrakov, Leao. Diğerleri rotasyon için, yani bu kadar oyuncunun gittiği yerde bir rotasyon genişlemesi sağlamak için. Kadroya bakıyorsun, Allah gitmesi gereken şöyle benim sadece şöyle yazdığım isimleri geniş tablo olarak en az bir 5 tane daha oyuncu yazarsın değil mi?
1: Evet.
2: Söylersin yani 5 oyuncu daha söylersin bu kadrodan. Her takımda var ama böyle. Şimdi bu sezon kural biraz daha aşağı indi vesaire, yabancı oyuncuların kontratlarıyla boğuşuldu derken işte transfer yapmanın da zor olduğu, biraz daha sıkıntılı olduğu bir dönemdi. Lakin burada bence sorun biraz şuydu. Galatasaray'da çok iyi hatırlıyorum. O dönem Serhan abiyle de yayın yaptık buralarda. Arkamızda bir ekran oluyordu. İşte futbolcuları veriyorduk. Galatasaray'ın gündemindeki isimleri. Az önce söyledi işte Serhan abi. Haziran ayında biz burada Kamavinga'lı yayın yaptık. Arkamızda Kamavinga, Kepren Turam hatırlar mısın abi? Sonra Ederson vardı Atalanta'dan vesaire. Böyle önemli orta sahalar vardı. Böyle 5-6 tane oyuncu yanına. Önemli orta sahalar vardı. Haziran ayına, Haziran, Temmuz, Ağustos ya başlangıç Kamavinga oldu. Aradan başka şeyler geldi geçti. Leicester transferi yapıldı sadece. O da zaten büyük tartışma oluşturdu Galatasaray camiasının içerisinde. Final Eylül'ün 3'üne bağlayan gece biz yine Kamavinga konuşuyorduk Galatasaray'da.
1: Evet.
2: Yani başka bir hani başka bir opsiyon hiç yokmuş gibi. Başlangıç Haziran'da Kamavinga'ydı. Bitiş yine Kamavinga.
1: Sanki şöyle bir tablo vardı. Onu belki Serhan Türk'e de sormak lazım. Kamavinga olursa harcama yaparız. Yoksa gerek yok. Gibi bir bakış
2: ama
1: açısı
2: yani
1: mı
2: işte
1: vardı?
2: Bence yok, bu zaten zarar verici bir süreçti. Yani bir tane oyuncu yok. Değil mi? Dünya piyasası içerisinde.
0: Evet. Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman zaten ilk planlama nasıldı? İlk önce kiralama yönüne gidildi. Hatta ben burada yayın yaptım. Yayında dedim ki Galatasaray oyuncu anlamında kiralamaya gidecek dedim. Bir anda infial oluştu. Sonrasında bir gündem oluştu. Dursun Özbek istifa gündemi oluştu. Paralar nereye gidiyor denmeye başladı. Sonrasında işte yeni Aslantepe projesindeki paralar buraya mı gidiyor dendi. Biz dedik Aslantepe projesinin ödeneği ayrı. Galatasaray'ın ödeneği ayrı dedik. Sonraki süreç kiralamadan sonra parayla gidelime gitti. İşte Batrukov transferi, Leao transferi bu şekilde olabildi. Bence orta sahada tekrar para yatırabilir miyiz? Kafada soru işareti olmuş olabilir. Çünkü orta sahada o Kamavinga gibi oyuncuyu getirmek maliyeti gerçekten en azından 40-50 milyon eurolar bandında olacağını düşünüyorum.
2: Şüphesiz şimdi, ama şöyle, sadece şöyle bir durum var Serhan abi. 75 milyon euro harcadı Galatasaray yanılmıyorsam bonservis anlamında. Şu an önündeki tabloya baktığımda öyle bir şey ortaya çıkıyor. 75 milyon euroya yakın bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi ben sezonun sonunu hatırlıyorum. Açıklamaları hatırlıyorum Galatasaray yönetiminden, cephesinden. Bütçemiz var. Hiçbir problemimiz yok. Limitimiz var, bütçemiz var. Şimdi bu iki cümle yan yana geldiği zaman insanların da beklentisi var.
0: Zaten biz bunu söyledik zaten. En fazla eleştirdiğimiz nokta da burası oldu. Yani bu kadar çok konuşup da bu kadar çok iletişimsizlikle beraber herkese paramız var deyip de parayla transfer yapmak değil de kiralık yönüne gitmeyi en fazla eleştiren biz olduk zaten.
2: Yani şimdi eğer siz hem bütçemiz hem limitimiz var diyorsanız, sezona girişte de işte Kamavinga gibi, Kepren Turam gibi vesaire, o dönemi hatırlayın o isimleri. Yani üst seviye isimlere gidiyorsanız ve devamında transfer Leslie ile başlıyorsanız zaten doğal olarak hani bir geri dönüş alırsınız oğlum. Ve işin sonunda hala 3 ay sonra yine Kamavinga ise sizin tek gündeminiz. Ben dün gece başka bir isim görmedim bu arada mesela Galatasaray'da.
0: Kamara vardı, Kamavinga vardı, sonra Yasin son dakika çıktı.
2: Yasin Ayeri.
0: Fofana çıktı. Ama Galatasaray Fofana'yı değilse alabiliyordu, onu da söylüyorum. Yani Galatasaray Fofana'yı ben transfer edebilirim deseydi o an Fofana'yı da transfer edebilirdi. Yani.
2: Ya bir gün öncesinde. Şimdi dün Kamavinga ile yattı, Kamavinga ile kalktı Galatasaray'da herkes. İş buraya kadar gelmemeliydi o zaman Haziran ayından buraya. Eğer şayet konu paraysa siz açıkladınız zaten, söylediniz. Hani limit ve bütçenin de bir sorun olmadı. Burada iletişimle alakalı bir şey. Yani Galatasaray'da transfer politikasının ne şekilde ilerleneceği daha önceki evrelerde bence net bir şekilde açıklanmalıydı.
1: Ugo Çukwu iyi çıkarsa, belki Serhan Türk'e sorayım bunu. Hı hı. Kurtarır mı orta saha mevzusundan Galatasaray'ı, kimi teknik heyetini?
0: Ya kimi iyi çıkarsa kurtarır. Ama ben yine Ocak ayında Galatasaray'ın bir Kamavinga gündemi, hı hı, ya da Kamavinga ayarında bir gündemi olacağını düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun.
0: Ya mesela orta sahaya baktığınız zaman Kuchupo, Niega ben daha ümitliyim mesela Niega'dan.
2: Hazırlık yani kampı döneminde bir iki maç Galatasaray Villarreal maçını izlemiştim mesela. Çok iyi top oynamıştı o maçta.
0: Ayağı çok temiz. Ben çok beğeniyorum. Birebir de çok kuvvetli, iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece gelişimi açık. Biraz daha gelişim ve deneyim kazandığı takdirde iyi yere geleceğini düşünüyorum ben.
2: Ya burada sadece, bu arada yani taraftarların vesaire camia içerisinden eleştiri varsa da bu lig özelinde değil Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi üzerinde. Hı hı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hani o seviyeyi taşıyacak bir oyuncu ihtiyacından
0: ama
2: dolayı.
0: Ama bu sene Galatasaray'ı bence en fazla etkileyen unsurlardan birisi.
2: Ama ligde de yaşayabilir o sorunu ortada.
0: En fazla eleştirilen unsurlardan birisi Beşiktaş'ın transfer yapması, Fenerbahçe'nin transfer yapması, Trabzonspor'un transfer yapması ve flash transferlerle beraber bir planlama yapması.
2: Tabii rakiplerin
0: de etkisi. Ve bu transferleri de erken getirmesi Galatasaray'da ne oluyoruz diyecek noktaya getirdiğini düşünüyorum ben.
2: Bir de ne var biliyor musun Serhan abi? Bilmiyorum. Ben dışarıdan bir gözle öyle düşünüyorum. Bugüne kadar Galatasaray'da çok iyi işler başarmış, çok iyi performanslar vermiş oyuncuların da sezon öncesi bir sinyal ve olumsuz sinyal vermesi, performansları itibariyle söylüyorum, orada acaba dedirtti insanlara. Yani birkaç oyuncu böyle üzerine konuşulabilir mesela. Hazırlık kampı dönemini çünkü kimsenin çok oyuncunun iyi geçirdiğini söyleyemeyiz herhalde. Hı hı. Şimdi sezon öncesi bunları insan hazırlık maçlarını izleyince acaba dedirtti. Geçmişte güvendiğim performansların şu an çok olumlu olmamasına. O yüzden hani evet, elinde Torreira var, Abdülkerim var. Ay, o dönem konuşulan konu için söylüyorum. Abdülkerim var, Torreira var, işte Davinson var. Bunların geçmiş performanslarına kimsenin bir şey söylediği
0: İnşallah
2: yok.
0: Var.
2: Ama bugün ne yaptıklarına bakıyordu insanlar. Ve geleceğe dair beklenti olduğu için acaba gelecekte ne verecek tekrar? Geçmişine zaten kimse bir şey söyledi yok performanslar olarak bu oyuncuların. Biraz i̇şte, yani
0: işte o gün o yüzden kanatlar zaten ben, çok aslında ben de o yüzden zaten söylüyorum yani bir an önce toparlanma ihtiyacı var. Çünkü Şampiyonlar Ligi başlıyor.
2: Güvenilen oyuncuya
0: gidiyorsun.
2: Güvenilen oyuncuların
0: çok önemli hale geldi. Önemli transferler yapan rakiplerim var. O yüzden bence futbolcuların bir an önce silkelenmeye ihtiyacı var. O silkelenmeyi de Okan Hoca forma adaletiyle yapacağını düşünüyorum.
2: Şu iki transferi Galatasaray gerçekleştirmeseydi Serhan abi erken safhada. Bir Lemina sözleşmesi.
0: Bravo.
2: İki de Leslie
0: doğru söylüyorsun.
2: Gerçekleştirmeseydi doğru söylüyorsun. Sonrasında sadece bir oyuncu alsaydı
1: evet.
2: Gerçekten böyle herkesin tatmin olabileceği ne vereceğini önden kestirebileceği bir oyuncu alınsa

0: seviyede, hani Şampiyon Ligi seviyesinde. En son günlerde konuştuğumuz gibi. 2'ye 1 olsaydı Galatasaray camiası
1: daha iyi
0: diyecek
1: olurdu.
0: Miydi? Diyecekti, çünkü sayısal bir konudan bahsetmiyor kimse
1: evet,
0: burada.
1: Kaliteden bahsediyor. Kalite. Sayı var yoksa. Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Fenerbahçe ile ilgili gündemi değerlendireceğimiz vakit belki bir ayrılıkla başlamamız lazım. Talisca gitti. Talisca belki takım oyunu içerisinde sahada çok etkili olan bir isim değildi. Ama skorerdi ve özellikle oyunun sıkıştığı anlarda Fenerbahçe'ye yardımcı olan bir oyuncuydu. Nasıl değerlendiriyorsun Talisca'nın ayrılığını Serhan Türk Fenerbahçe'nin? Yani, onu arama ihtimali var mı?
2: Ya tabii ki yükünü aldığını söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin geçmiş senesi, bu senesine baktığımız zaman başlangıç itibariyle çok fazla yükünü alan bir oyuncu pozisyondaydı. Ama futbol öyle bir olay ki dünü unutacaksın, her zaman yarına bakacaksın. Zaten dünü Talisca ile olan ve yarınlarda Asensio ile devam edecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Zaten ben Fenerbahçe'nin oyuncu alışında hiçbir sıkıntı olmadığını ama oyuncu göndermede biraz sıkıntı yaşayacağını söylüyordum. Ve bu aşamada da yıldız bir oyuncudan vazgeçmesi gerekiyordu. Bu yıldız oyuncu da oyunun yani takımın en önemli parçalarından birisi olması gerektiğini düşünüyordum. Ya Ederson'u düşünüyordum ya Talisca'yı düşünüyordum. Ederson'un iyi başlaması ve Fenerbahçe belki orada Ederson ve Livakovic'den çıkıp yerli bir kaleciye gider mi diye kafamda soru işaretleri varken Aziz Yıldırım'ın Ederson'u çok fazla istemesi, Ederson'un Fenerbahçe için yapabileceklerini hala olması, Talisca'yla devam edebilir miyiz acaba yaşı itibariyle, bu sene itibariyle bize bir oynadığı oyun itibariyle yeni bir oyun stiliyle, İsmail Hoca'nın oyun planıyla sıkıntı yaşayabilir mi diye düşünürken Asensio'ya karar kılınması ve Asensio'da gelecek düşünülmesi Talisca'nın artık Fenerbahçe kariyerinin bitişinin ile başladığını düşünüyorum. Bu anlamda ben Fenerbahçe'nin arayacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü daha iyi oyuncu kalitesi, daha iyi oyuncu kalitesi var. Ve özellikle ben kenarlardan Oğuz'un bu forma savaşına girmesi Fenerbahçe'yi biraz daha hareketlendiğini düşünüyorum. Ön alanda çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Vedat Muriç'in o skorerliği biraz daha hareketlenmeye başladı. Diğer tarafta tabii ki Osterwalde, özür diliyorum, Greenwood. Greenwood'un orada hem özgür oynayabilmesi, hem skorer olması, hem oradaki o beyin anlamında iyi işler yapması, liderlik özelliği göstermesi Fenerbahçe'yi bir adım daha öne götüreceğini düşünüyorum.
1: O gün
0: gönülsüz ayrılıkların yaşandığı bir yaz transfer dönemi yaşadı Fenerbahçe.
1: Yaşanamadığı da var. İsmail Osterwalde gibi.
0: Ya bu arada kadroyu yazdım hala ya sana da sordum. Tam yayına girerken sana sordum, vardı ya mesela isimler, hala resmi açıklaması yok sanırım.
1: Yok.
0: Çağlar, BK Fenerbahçe'nin kadrosunda görünüyor hala. Evet. Mimović falan. Elbette herhalde açıklamaları gelir.
2: Yani şu an bir kadro geldi ama.
0: Hangisi geldi?
2: Fenerbahçe'nin.
1: Hangi kadro?
2: Yok hani kimler gider kimler.
0: Ha git, ya zaten hani açıklama beklediğimiz oyuncular.
1: Evet
0: ha,
1: evet. Yani. Resmi bir şey yok.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçe 7 oyuncu aldı, 15 oyuncu gönderdi. Yani daha fazlasını da göndermesi gerekiyor şu kadroya baktığım zaman ki artık son saatlere girerken dahi göndermesini beklediğimiz oyuncular mevcut kadroda. Yabancı oyuncu sayısının rakiplerinden çok daha fazla seviyede yüksek olması ki bunların içerisinde hepsi şöyle oyuncular değildi. Yani zaten takımdan ayrı tutulan, takımdan ayrı çalışan oyuncu grubu değildi hepsi. Fayda aldığınız, oynattığınız, düzenli olarak 11'de şans verdiğiniz oyunculardan ya da vermek İsmail Hoca'nın vermek istediği oyunculardan da çıkmanız gereken bir dönem yaşadınız. Şimdi bu bir takım için, özellikle bir teknik ekip için çok kötü bir tablo, çok kötü bir durum. Ama bununla karşı karşıya kalacağını zaten Sayın Aziz Yıldırım da göreve geldiğinde biliyordu. İsmail Hoca da görevi kabul ettiğinde biliyordu. Yoksa İsmail Hoca ilk maç ne dedi? Fred bizimle kalacak dedi. İki maç sonra gitti. Günün sonunda 7 maç oynattığı Talisca gitti. Normalde yabancı kontenjanında bir problem olmasa bu oyuncuları tutacağına hepimiz hemfikiriz değil mi? Çünkü ifadeler var zaten ortada. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'nin biraz farkı, az önce Galatasaray'da konuştuğumuzda gidenlere ne dedik? Galatasaray zaten hepsini göndermek istiyordu. Hani hiçbirinin evet, de Galatasaray adına bir kaybı yok. Sadece burada Fenerbahçe'de 2-3 oyuncu sayabiliriz. Eğer bir sorun olmasa

0: Şöyle bu kez şimdi çok kalabalık dediğimiz yerde.
1: Biz de o listeyi
0: yerde,
1: güncellemek için yarını bekliyoruz.
0: Evet, mesela çok kalabalık dediğimiz yerde bu kez bir alternatif eksikliği var gibi duruyor ortada. Son
2: aslında
0: güne
2: bu
0: kadar
2: da çok büyük sorun, bir teknik adam için çok büyük sorun. Yani bu kadar çok kadronun da oyuncunun olması, yani bu oyuncularda
0: İsmail Hoca dedi ya, kimi yazacağız, kimi çıkaracağız, kimi ekleyeceğiz bilemiyoruz artık. Bizim için sürekli bu elindeki kağıt kalem şey yapıyoruz. Yani kolay değil çünkü Fred'in kalmasını hocam istediğini söyledi. Bizimle kalacak dedi değil mi?
1: Evet.
0: Şu an yabancı kontenjanım diye bir konu olmasa Fred'i İsmail'i bu takımda tutacaktı.
1: Talişka'yı da belki.
0: Talişka'yı da tutacaktı. Niye göndersin? Orada sadece Asensio konuşuyoruz zaten. Hadi tamam. Artık o şekilde oynamıyor. Biraz daha fazla forvet oldu. Daha fazla santrafora döndü ama yine de tutacaktı yani. Her maç neredeyse gol attı. Katkı verdi tabelada. Oyun ayrı. Dolayısıyla Fenerbahçe biraz geçmişin ceremesini çektiği yaz transfer dönemi yaşadı. Ancak bu kadar toparlayabildi. Daha da toparlaması gerekiyor elbette.
1: Serhan Türk, sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin transfer dönemiyle alakalı? Genel hatlarıyla tatmin edici buldun mu?
2: Ben iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama yine stoper tandemine bir takviye yapsaydı daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ake ile ve Şikrinyar'la nereye kadar gidebileceksin? Yani göreceğiz, süreç biraz daha ilerleyen zamanlarda çok fazla yoğun maç trafiği, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olduğu zaman burada nasıl çıkacağı çok önemli. İyi bir kadrosu var, derin bir kadrosu var. O kadronun derinliğini en iyi şekilde kullanan da bir teknik adamı var. Ve ben iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Genel hatlarıyla bir problem görmüyorsun. Hı hı. Daha fazla ne olabilirdi?
0: İki yani, bölgede bence...
1: İki bölgede zayıf. Sıkıntı var diyorsun o gün. Hangi bölgeler?
0: Şöyle zayıf. İlk 11 seviyesinde asla tartışmıyorum.
2: Sağ bek.
0: Bunu.
1: Orta sahayı söyleyecek.
0: Direk orta saha. Üçte evet. Oynadığınızda yedek kulübesinde tek oyuncu kalıyorsunuz. O da Bartu. 6-8 profillerine baktığımız zaman İsmail, Kante, Gendüzi, Bartu var.
1: 8 yok yani.
0: Hadi şu an
1: Bartu mesela, en 8 olan araları.
0: Yani işte Gendüzü biraz daha oynuyor. Ön oynamayı da seviyor. Merkezde işte ön alan baskısında oynattığınız Kante var ki Kante
2: İsmail'le
0: oyun
2: Kante
0: içine katılım da var. Geçtiğimiz maçın mükemmel önünde bu arada. Yalnız yani burada işte üçlü orta saha çıkacaksınız Şampiyonlar Ligi'ne diyelim. Hani alternatif pozisyonlarda bir problem var. Sayısal anlamda da var. Kulübede sadece işte şu an Bartu'nun olması bu tabloda bir problem bence teşkil ediyor 6-8 pozisyonunda. Yoksa Kante, Gendüzi, İsmail üçüne de kimsenin herhalde bir şey dediği yok. Performans olarak, kalite olarak öyle değil mi?
1: Evet.
0: Üçü de kaliteli ve nitelikli oyuncular. Lakin alternatifte bir sorun var. Burada biraz işte işlerin iyi gitmesi, sakatlık, ceza vesaire yaşamamak durumu çok önemli. Ve katılıyorum, stoper attı. Sonuç itibariyle Osterwolde'yi saymayacağız bu kadroda. Aralık ayına kadar olmayan bir oyuncu. Yani ligin ilk devresi yok. Çünkü bu sezon lig Aralık ayında bitiyor. Yani önceden Ocak'ta bitiyordu ya. Hani ilk devrenin sonuna falan yetişir bir tabloda olmadığı ifade ediliyor. Çünkü Aralık ayının başında döneceği söyleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla ne kalıyor geriye? Ake, Şikrinyar ikilisinin ardında Yiğit ve Opong. Opong'dan tam ne verim elde edecek şu an bilemiyoruz. İzlemedik. Yiğit Efe herhalde bu oyuncuların ardında alternatif muadil olarak aynı seviyeye yaklaşabilecek.
2: Ama oyunu alınca da iyi verim veriyor yani, ben beğeniyorum.
0: Serhan abi, ben şuna bakıyorum biraz. Şimdi ilk 11'de oynayan oyuncuların ardında bekleyen oyuncular devreye girdiğinde bir maçta. Ama ilk 11 olabilir bu. Ama sonradan. Oyunu belki yerine oynadığı oyuncu kadar o seviyeye taşıyamayabilir ama en azından çok da aşağıda durmaz. Uzaklaşmaz yani oradaki seviye farkı. Ben buna bakıyorum. Fenerbahçe'de hani alternatiflerde biraz ilk 11'deki oynayan oyuncuyla alternatifin arasında iki bölgede bence biraz fark açıldı. Yoksa mesela kanatlarda Greenwood, Oğuz, Kerem, Nene, ya bunların hepsi Fenerbahçe'ye sezon içerisinde fayda sağlayacak oyuncular. Greenwood zaten gelir gelmez hemen işe koyuldu. İleri hatta Muriç, Lukaku. Yani Lukaku daha ağırlıklı bence sonradan oyuna girecek oyuncu pozisyonu duracak. Ama İkisi de benzer aşağı yukarı profile ceza sahası.

0: sahası içerisi için. Asensio'nun olduğu yere İrfan artık yazmaya başladık. Orada hani 10 numara forvet arkası pozisyonunda o süreci belki Lig için aynı şekilde idare edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Asensio'ya içeride ihtiyaç duyacağınız çok maç olacaktır. Sol bekte Arşi Buran fena başlamadı bence sezona bu arada gayet. Geçtiğim sezona nazaran bence daha iyi başladı. Yani geçen sezonla kıyas ettiğimde Ederson mesela geçen sezonun çok önünde. Bu sezonki performanslarda. Arşi Buran da keza geçen sezondan daha ileri dolu oyuncu.
1: Arşi Buran niye öyle? Oğuz Aydın, önünde kim oynadığına bağlı.
0: Oğuz Aydın iki maç çok iyi oynadı.
1: Ama Arşi Buran'ın önünde kim vardı? Oynadılar.
0: Kerem mesela nasıl başladığını
1: ama gördüm. İşte Arşi Buran'ın önündeki oyuncuyla alakalı onu söylemek istiyorum. Yani önündeki oyuncuyla o dinamizmin yakaladığı
0: zaman daha farklı. 7 maç oynadı Fenerbahçe? 7 mi? 7
2: şu ana kadar evet.
0: İkinci yönelimeden başladı. 8 maç oynadı.
2: 6-8 evet.
0: 8 maç oynadı.
2: Hayır 9 maç.
0: 9 mu?
1: Evet doğru. 9 maç.
2: İşte 6 Avrupa 3 lig.
0: Bunların 7'sinde Kerem oynadı diye hatırlıyorum. Ya 6'ya 7'sinde Kerem oynadı solda. Oğuz 2 maç mesela oynadı. Oğuz'un 2 maçlık performansı Kerem'in genel daha önceki tüm performansların toplamından daha iyi.
2: Evet.
1: Kerem'in ben Galatasaray performansından sonra performansının iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir de Benfica'da ilk geri gelmez başlamış oldu, göstermiş olduğu performans.
0: Bu arada şöyle bir tablo var. Kerem Aktürkoğlu yine bildiğimiz Kerem Aktürkoğlu olarak skor anlamında bir sorun yaşamadı geçen sezon. Yine çift tane tabela. Hem golde hem asiste çift tane. Hep böyleydi ya, Galatasaray'da da böyleydi. Benfica'ya gitti yine böyle oldu. Şimdi Fenerbahçe'de de gol asist tanesinde iki tarafta da çift yani çok yüksek sayıda gol katkısı verdi. Ancak oyun içindeki performans, hani Talişka'da da zaman zaman eleştirilen o konu, oyuna katkı, diğer çevresindeki oyunculara katkı anlamında hep eleştirdik. Şimdi iki maç Oğuz'un herhalde Fenerbahçe hücum hattına olsun, savunma tarafına olsun işin katkısı çok yüksekti. Çok da dikkat çekti. Şu an iki performansı yan yana koysak, yarın ikisi de aynı şekilde hazır olsa tercih kim olur?
2: Derdi. Oğuz olması lazım.
1: Oğuz olması lazım.
0: Yani diyelim ki yarın Kerem hazır ve maç kadrosunda %100 yaşadığı sağlık sorunu olmasın.
2: Oğuz olmalı.
0: Oğuz olur. Belki İsmail Hoca açısından da Oğuz olur bu performans.
2: Muhtemelen.
1: Takım sıkıntı yaşar mı daha sonrası için?
0: Ama şu yaşanacak. Şimdi Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuların yaşına baktığımız zaman ve mevcut kadro içerisindeki oyuncu grubunun yaşına baktığımız zaman Fenerbahçe maça neredeyse 30 yaş ortalamasıyla çıkıyor bu arada. Geçtiğimiz maça 29.6 ile çıktı diye hatırlıyorum. Evet. Bunlar çok yüksek sayıda. Şimdi sezonun başındayız. Çok dikkat çekmiyor. Onu. Ama ileri evrelerde siz Kante'yi de dinlendireceksiniz. Santrafor'dan da oyuncunuzu dönüşüme uğratmak zorundasınız. Sürekli sabit bir 11 ile çıkmayacak kimse. Asantra, bu Galatasaray'da da böyle oldu.
1: Talişka, Lukaku yeri geldiğinden belki Kerem'i de koyacaksın. Asensio'yu
0: bir
1: koyacaksın.
0: Fark sadece bu oyuncu grubunun yaş ortalaması hakikaten yüksek yani. Yani nereye kadar o fizik, o tempoyu kaldırabilir?
1: Seneye kurtarmak için yapılan bir yaş ortalaması takım.
0: Ama işte bu sezonu kurtarsın diye bakılıyor ama tamamen bu fizik gücü Fenerbahçe Ocak ayına kadar götürebilecek mi bu tempoyu? Evet. Bu dayanıklılığı sağlayabilecek mi? Mesela Kante mükemmel bir maç çıkardı geçen gün. Bu seviyede ne kadar maç çıkarabilecek? Çok özel bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu sonuçta insan bedenini yoran bir oyun oynuyorlar. Çok canlı bir oyun. O 90 dakika aslında 90 dakikadan daha fazlası futbolcular için.
2: Evet.
0: Şimdi 3 günde bir maça çıkılacak tablo olacak işin içerisinde. Daha sonra 3 kulvara çıkacak bu. Araya Süper Kupa gelecek. Bunu da unutmayalım. Orada da bir dörtlü finale gidilecek. Ya çok sayıda maç, milli maçlar var. Çok sayıda maç oynayacak bu oyuncu grubu. Dolayısıyla hani ana plandaki oyuncuların Fenerbahçe'de yani sakatlık vesaire bu fiziksel düşüşleri yaşamaması gerekiyor. Onun için de rotasyon sağlamanız lazım. Sadece rotasyondaki belli başlı bölgelerde biraz Fenerbahçe'de eksiklik olduğunu düşünüyorum.
2: Beşiktaş'a belki bir geçiş yapabiliriz. Beşiktaş transferde nasıl bir dönem geçirdi? Bundan elbette bahsedeceğiz ama Ümit Özdağ'a konuşalım. İlk olarak bunu yapalım. Sevgili seyirciler, Ümit Akdağ tabii. Ümit Özdağ nereden çıktıysa. Ümit Akdağ. Onu hızlı bir şekilde düzeltmiş olduk.
1: Tabii tabii Ümit Akdağ. Akşam saatlerine geldi.
2: Sen fark ettin ama beni uyarmadın. Twitter'da da çok dolaşıyor böyle isimler, isim benzerlikleri.
0: Oluyor ya, karışıklık evet, yaşanabiliyor.
2: Ümit Akdağ, Alanya Spor'un evet, stoperi. Beşiktaş forması giyecek. Oyuncuyu tebrik edelim bir kere. İyi bir çıkış yaptı son yıllarda. Özellikle geçtiğimiz sezonki Alanya Spor performansı onu Süper Lig'de Beşiktaş'a taşıdı. Ve bir kademe aslına bakarsanız yukarı çıkmış oldu. Alanya Spor da ligde tabii ki kıymetli takımlardan biri. Ama oyuncunun kariyer çizgisini muhtemelen böyle belirlediğini de söylemek gerekir. O gün Şahinoğlu'na biraz sazı verdim.
1: Ama lütfen,
2: Beşiktaş'a da günü geçiş yaptığımız için açılışı siyah beyazlarla ilgili çok yakın takip eden o gün Şahinoğlu'yla yapmak isterim. Oyuncunun şartları ile ilgili o gün ne biliyoruz, ne söyleyebiliriz?
0: Yani zaten 4 yıllık imza açıklandı.
2: Evet.
0: Aşağı yukarı ya 10 milyon euronun altında.
1: 6 milyon mu?
0: 10 milyon yanlış euronun altında. Hatta 5 milyon euroya daha.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı. Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok Fenerbahçe'nin kalecileri. Yiğit Efe Demir, Natin Ake, Mert Müldür, Kojo, Perrah, Opong, Nelson, Semedo, Milan, Škriniar, Ognjen, Mimović, Archie Brown, Levent Mercan savunmacıları. İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, Oğuz Aydın, N'Golo Kante orta alan oyuncuları ki Oğuz'u da oraya kattık. Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç ve Dorgeles Nene Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda
0: orta
2: yer alan oyuncular.
0: Orta daha kalabalık görünsün diye Oğuz sorayım.
2: Bilmiyorum. Bakacağım ona. Ama netice itibariyle
0: yazıldığı yerde
2: açıklandı Sarı-Lacivertlerin kadrosu sevgili seyirciler. Hızlı bir belki değerlendirme de yapmak gerekir yine. Fenerbahçe'nin zaten kadrosuyla yani, alakalı eksiklere de ben yani bir yandan bakıyorum. Önemli bir eksik var mı? Şu oyuncu yazılmamış dediğiniz birini siz görebildiniz mi? Serhan Türk?
1: Yok. Ben tam yeterli olduğunu düşünüyorum.
2: İyi duruyor kadro. Kağıt
0: yani
2: üstünde.
0: Aldığı genç oyuncuları kenarda bırakırsak.
2: Evet. Burada tabii.
0: Herkes kadroda.
2: Evet. Yani Çağan Sarı, Dikmen, Bediran Korkmaz, Gökmen Özdemir. Onlar altyapı kontenjanıyla Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar gibi oyuncular yine altyapı kontenjanıyla Fenerbahçe'nin kadrosunda görünüyor. Ben de bir yandan
0: zaten Fenerbahçe
2: bakıyorum
0: kadro,
2: çok ekstra bir şey var mı sizinle paylaşabileceğim diye.
0: Özür diliyorum da yani o gitmesini beklediğimiz 3 oyuncu dışında aşağı yukarı 25-26'ya falan çekti zaten.
2: Evet.
0: Çok yani şişirilmiş bir Fenerbahçe kadrosu vardı. Transfer üstüne transfer. Biraz transfer obezliğini fazla yaşadı. Sürekli sezonları kurtarma düşüncesiyle birlikte elinde var olan oyuncunun meziyetlerinden çok ileride olmayan oyuncu transferleriyle birlikte Fenerbahçe sezonlar geçirdi. Ya örnek Amrabat'ın üstüne Alvarez gibi. Değil mi?
2: Evet.
0: Mesela bu sadece bir örnek. Başka çeşitlendirebiliriz bunları. Kiralık gönderdi. İşte elindeki bonservis oyuncuya. O kiralık gönderdiğiniz oyuncular size geri dönüş yapacak sonuçta. Bu sezon hepsi geri döndü. Elinden çıkarmak için uğraştı Fenerbahçe.
1: Sonra şişti.
0: Ve ya yani oyuncuların elinde koz var. Yabancı kontenjanın kozu var. Amrabat'ın Ajax'a gidişindeki videosunu görmüşsünüzdür.
2: Evet.
0: Değil mi? Sonunda diyor mesela Ajax tarafından kulübün profesyoneli sanırım sportif direktörü. Sonunda diyor aylardır görüştüğünü ifade ediyor Amrabat'ta. Günün sonunda amaç ne? Kontenjan var.
1: Paramı
0: zaten
1: alırım,
0: bir sorun var.
1: Paramı
0: ben paramın tamamını alayım. Size geleceğim haberini vermiş zaten gitmiş. Normalde böyle bir sorun olmasa Fenerbahçe'nin ben bedavaya göndereceği oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama bunları geçmişten dolayı yaşadı. Ancak bu kadar toparladı.
2: Mimović'in listede olması burada farklı bir gelişme onu söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş yok kadroda. Onu belirtmek gerekiyor. Mimović'in listede olmuş olması burada dikkat çeken bir husus. Sen bir sağ bek eksiğinden bahsetmiştin. Hı hı. Hani aslında sayısal olarak Semedo'yla orada Mert Müldür var.
1: Tabii.
2: İyi oyuncular. Ama Mimović de listede olduğuna göre U23 kontenjanı onun içinde kullanılıyor. kullanılacak. Tabii. Onu da çıkarabiliyoruz.
0: İdeal bence. Kendi şu an tam liste önünde var sanırım.
2: Bir daha bakacağım şimdi. Nedir senin sorun?
0: Geldi zaten Akdeniz'den.
3: Sor.
2: Evet, tam listeyi ben zaten
0: kaç yabancı bildirildi diye soracak.
2: Ederson 1, Ake 2, Opong 3, Semedo 4, Skriniar 5, Mimovic 6, Brown 7. Yani
0: Osterwolde doğal olarak yok zaten.
2: Evet, Osterwolde'nin olmayacağını biliyorduk. Guendouzi 8, Kante var 9, Asensio 10, Lukaku 11, Greenwood 12, Vedat Muriç 13, Nene 14.
0: Yani Mimovic de 14'ü tamamlamış oldu.
2: Evet. Görüntü o yönde.
0: 14. oyuncu olarak kullanacak demek.
2: Evet.
0: Yani hep gitmesini beklediğimiz oyuncu diye yanına da yıldız koymuş. Abi
3: yok ya, kontenjandı yani sonuçta.
0: Ay yazın mesela zaten gitti gözüyle bakılan oyuncuydu. Değil mi?
2: Evet. Yani U23 kontenjanından da kalacak. Buradan bu çıkarımı da yapabiliyoruz.
0: İşte Fenerbahçe'nin yaşadığı, bu sezon yaşadığı hengameyi de anlatıyor bu.
2: Doğru.
0: Sadece Mimovic. Çünkü neden? Kesin gitti gözüyle sayılan bir oyuncuydu. Zaten yok. Hani burada tablolar verilirken de Fenerbahçe tarafından gelen haberlerde de hep öyleydi. Mimovic zaten olmayacak. Oraya bir transfer olacak. Hikaye böyleydi. İşte Mimovic'in kaldığı yerde gönlünüzden geçmeyen ayrılıklar yaşadınız. Mecburi bir şekilde. Tabii ikisinin girdiği kontenjan farklı ama son güne kadar U23 ile ilgili bir çalışması vardı Fenerbahçe'nin. Belki onu yapsaydı Mimovic'in adı olmayacaktı. Günün sonunda tabii. O transferde istediğiniz gibi olmayınca.
1: İşte transfer U23'e gitti. Ama bence yeterli kadrosu da var zaten. Bu kadronun Şampiyonlar Ligi ayarında olduğunu düşünüyorum yani.
0: Burada tek konu bu kadronun sağlıklı kalması gerekiyor.
1: Tabii evet. Tabii. Doğru. Kesinlikle.
0: Biraz geçen sezonki Galatasaray hikayesine benziyor. İlk devrede hep böyle Galatasaray sezona girdiğinde rotasyonunu tartıştık ya.
1: Ama şimdi
0: devre arası hep rotasyon, o yüzden yani kulübeye hamle yaptı Galatasaray. Neredeyse bütün hamleleri kulübe için.
1: Şimdi orada Ederson arkasında Tarık olur bence. Diğer tarafta baktığımız zaman ana kadroya bence önemli isimler de işte sağ bekte Mert Müldür, Arçı Buran önemli olduğunu düşünüyorum. Orta saha İsmail Gündüz'ü, İrfan, Bartu, Oğuz Aydın, N'Golo Kante. En azından Şampiyonlar Ligi'de ben Fenerbahçe'yi rahatlatacağını düşünüyorum yani.
2: Ya Beşiktaş'a bir dönüşte yapabiliriz. Var mı son bir yorumun Fenerbahçe'nin kadrosuna dair?
0: Yok zaten uzun.
2: Evet, yani çok sürpriz bir şey yok. Onu bir kere daha belirtelim. Ümit Aktağ'dan bahsediyorduk.
0: Yani Ümit özellikle bence dikkat çeken tarafı geçen sezon çok iyi bir top kullanım becerisine sahip stoper. Hep şey anlatılır ya stoperlerde, işte oyun kurulumuna katılacak, ayağı temiz stoper arıyor işte şu kulüp bu kulüp. Yani, yani yerli olarak arayacağınız böyle bir özellik varsa yerli olarak alacağınız en iyi oyuncuydu bence Ümit Ak'ta. Şu an bu ekonomik koşullar altında. Chelsea altyapısında da oynadı. Orada da bir eğitimi var. Tabii Romanya doğumlu, orada başladı. Chelsea'den sonra bir Alanya süreci. Şu merak ediliyordu ya, işte hani UEFA'nın kriterlerine uygun olarak yerli sayılıyor mu? Alanya'nın altyapısında 5 yıl falan geçirdi. 2017'de gelmiş Alanya'ya, 2022'ye kadar altyapısında kaldı. Yani 4-5 yıl orada geçirdi. Dolayısıyla hani orada onunla ilgili bir şey yok. Çünkü bir de şunu da unutmayalım, Romanya milli takımından teklif aldı ama kabul etmemişti, gitmemişti. Çok ısrarlı bir şekilde teklif olmasına rağmen şu an için yerli kadrosunda yer alıyor. Bence Beşiktaş orada Emirhan Topçu rotasyonuna iyi bir ekleme yaptı. Bir tarafta geçtiğimiz sezon devresinde Agba'da transferini yapmıştı. Şimdi bu sezona başladığımızda Jolo iyi bir performans gösterdi. Sağ tarafta ikisi idare ediyordu ama solda Emirhan tek başına kalıyordu. Dolayısıyla hani bazı maçta Jolo sol stopere geçip Agba ile birlikte oynuyordu. Ümit Aktağ da bence Beşiktaş adına iyi bir rotasyon oldu.
2: Serhan Türk.
1: Evet, bence Beşiktaş son döneme damga vurdu diyebiliriz. Özellikle iyi bir transfer dönemi geçirdi. İyi bir transfer dönemini özellikle yerli o açısından Ümit'i alması bence pastaya çileği koydu anlamına geliyor. Bence hem fırsat transferi yaptı, hem ihtiyaç transferi yaptı ve en önemlisi ise bu sene yapılan kadroda doğru kurulan kadro planlamasında bence en iyi transferi yaptığını düşünüyorum. Özellikle hem yerli olmanın avantajı hem de oyuncunun iyi bir performansı nedeniyle. Ama şunu görmek lazım, bana sorarsan Beşiktaş'ın en iyi transferi Italiano. İkinci en iyi transferde planlamayı yapan o ekip. Önder Özen'in başında olduğu, Gökhan abilerin olduğu bir ekip. Bence Beşiktaş'ta çağlattıklarını düşünüyorum. Yani duraklama döneminden artık böyle yani akın dönemine geçen bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Ve artık çok şey de vaat ediyor ve en önemlisi moral veriyor. Taraftarına da moral veriyor. Bence doğru planlamanın neler olabildiğini en iyi örneği şu an Beşiktaş'ın bu sene yapmış olduğu kadro planlaması olduğunu görebiliyoruz. Hem ihtiyaçlarını çok iyi anlattılar, hem ihtiyaç transferi yaptılar ve önemlisi ise çıkıp neye ihtiyaç olduklarını hem kamuoyuna anlattılar, hem Beşiktaş taraftarına anlattılar, hem de camiaya anlattılar. Ben hem anlatım anlamında hem uygulama anlamında iyi bir döneme geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle Ümit transferi de Beşiktaş'ta ihtiyaç transferi ve hem yerli olmanın avantajı hem ihtiyaç transferi Beşiktaş'ı rahatlattığını düşünüyorum.
2: Beşiktaş'ta transferde son bölümde aslında yaşanan gelişmeler vardı. Kanada takviye yapıldı o gün. Orta sahaya takviye yapıldı. Stopere takviye geldi. Sence tamam mıdır bu transfer dönemi Beşiktaş için?
0: Şimdi dün İki gündür özellikle çok yoğun bir orta saha beklentisi vardı ki çünkü biz en başından beri Beşiktaş iki orta saha almayı planlıyor diyorduk. Bir tane gerçekleştirdi. Ana hedefte olan 6-8 numaraların hiçbirisi gerçekleşmedi. Yani burada birçok oyuncu sayabiliriz. Son olarak bugün Moriba, ondan önce dün Raskin. Hani bu oyuncuları sayıyoruz. Bir tane daha transfer yapmak istiyordu Beşiktaş. O da 6-8 numaraydı. Bu sayısal olarak bir eksiklikten ziyade kadronun içerisindeki bazı oyuncuların performansıyla da alakalı bir durumdu. Ve biraz rotasyonu geniş tutmak istiyordu İtalyan orta sahada. Çünkü üçlü orta saha oynuyor. Üçlü orta saha oynarken de her oyuncunun arkasına niteliği yine bir oynattığı as oyuncu kadar iyi olabilecek bir potansiyel arıyordu. Şimdi o yüzden Raskin'i çok yoğun bir gün geçirmiştik bir gün öncesinde. Bugün Moriba ile ilgili bazı süreçler oldu. İşte Raskin'den önceki saatlerde Kupmayner keza aynı şekilde Beşiktaş'ın orada da bir ilgisi vardı. Yani hep böyle hepimizin bildiği en azından göz önünde olan liglerden çoğunlukla da kaliteli oyunculardan bir liste üzerinden hareket etti ama son isteğini gerçekleştiremedi. Beşiktaş adına da kolay bir transfer dönemi değildi. Az önce Galatasaray'da 14, Fenerbahçe'de 15 dedik gelen giden. Beşiktaş'ta da hadi arada bir iki tane genç oyuncuyu çıkarsam ki hemen hemen hepsi A takımda şans buldu bu oyuncuların. 21 oyuncu ayrıldı. Bir tanesini ayırıyorum hadi hatırlamıyorum daha önce resmi maçını 20 oyuncu. Geri kalan hepsi Beşiktaş A takımında oynamış oyuncular.
2: Evet.
0: Şimdi bu oyuncuların şöyle tek tek isimlerini saymayacağım elbette ama 20 tane oyuncu sayarsam kaç uzun bir süre mi yiyecek? Bu oyunculara bak.
2: Fenerbahçe zaman... Talişka'ya veda etti. Son dakika gelişmesi ekranda. Bu zaten sır değildi. Onu belirtelim. Fenerbahçe ile Talişka'nın yolları ayrılmıştı ama resmi açıklama gelmemişti. Şu şekilde paylaşıldı. 2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talişka ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talişka'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü açıklaması bu şekilde. Biz geride kalan dakikalarda konuşmuştuk. Belki çok kısa yine üstünde durulabilir. Talişka bu sezona da o gün iyi girdi ama netice itibariyle bir veda olacaktı. Fenerbahçe'de forma şansı bulan yabancılardan biriyle gerçekleşecekti hem de bu ayrılık. O isim Talişka oldu. Daha farklı biri olabilir miydi? Bunun
0: Piyango
2: üstüne
0: Talişka'ya
2: de
0: vurdu.
2: Lazım. Evet.
0: Piyango Talişka'ya vurdu. Çünkü yaz transfer dönemi içerisinde farklı oyuncular da konuşuldu yani Fenerbahçe'de. Yani bir ara Semedo da konuşuldu hatırlarsınız.
2: Evet.
0: Farklı birçok oyuncu konuşuldu. Archie Brown'un transferiyle ilgili bazı yazının içerisinde konuşmalar, haberler vardı. İşin sonunda Piyango biraz Talişka'ya vurdu. Kendisi de çok gönüllü gitmedi. İsteyerek gitmediğini belirtiyor zaten.
2: Bazen olur severek ayrılıklar.
1: Ne kadar enteresan biliyor musun?
0: Teknik ekibine çok
1: transfer sürecinde çok fazla konuştuk. İşte başarılı olacak mı? İşte